0: üst etkili olur bu tarz şeylerde. Önde bastı. Geçtiğin zaman Beşiktaş büyük bir yayla gibi bir alan. Maçın evet. ikinci yarısında defalarca görmüşsündür bunu. Yani Beşiktaş'ın çıktığı. Canım, hatta farkı kaçırdığını söyleyebiliriz Beşiktaş'ın.
1: Tabii 4-2 yani,
0: iki birlik maç değildi. Fark kaçırdığını söyleyebiliriz. Daha biraz daha sakin kalıp daha rahat oynayabilse. İşte Ederson performansı. Üçüncü bölgeye karar tercihleri.
1: Son dakikada Orkun'un artık bitki yorgunluğun da bunda imkan şey vardı tabii etkisi vardı. Orkun hani boş Fenerbahçelilere pas verdi ceza sahası önünde. Fenerbahçe ceza sahası önünde. Yani mesela o vuruşları, o doğru tercihleri biraz daha iyi yapabilseydi Beşiktaş, telaşlanmadan yapabilseydi çok başka seviyelere.
0: Yani bir de mesela mikro taktikte küçük küçük şeyleri de detayları söylüyorum burada. Hani herkesin gözüne çarpmıştır. Hatırlatmak babında söylüyorum. Mesela Fenerbahçe'de Ederson diye bir kaleci var. 60-70 metreye ağzının içine top atar gibi atabilen bir kalecisi evet. var. Bunu mesela Lyon maçında çok rahat hem Oğuz Aydın'a hem Greenwood'a kenarlarda atabildi. Şimdi bu maçta iki oyuncuya da atamadı kenarlarda. Topla buluşturamadın. Birebir bırakacak şey. Sürekli Vedat'a atıp
1: çalıştı.
0: İndirsin. Ya biz tekrar toplayalım pozisyonunda geldi. O Beşiktaş'ın kanatları kapatmasından kaynaklı.
1: Ve o atılan topları da Beşiktaş
0: yani,
1: topladı.
0: Yani Ederson'un o yeteneğini Fenerbahçe'yi topla buluşma anlamında kanatlarda, hücum kanatlarında olsa daha farklı oyun cereyan ederdi.
1: Peki. Olaytan'ın yükselen formu için ne düşünüyorsunuz Engin Bey? Böyle giderse büyük bir transfer yapar mı acaba diyor.
0: Vallahi yaşı itibariyle, stili itibariyle, yani son itibariyle ben önce şuna bakıyorum futbol yorumlarken. Oyuncunun stili. Yani iyi oyuncu, kötü oyuncudan ziyade önce stiline bakıyorum. Olaytan'ın stili günümüz futbolunda Avrupa kulüplerinin en üst düzey kulüplerini tercih edeceği bir oyun stili var. O oyun stili anlamında bence bir tik koyabiliyorum oraya. Yaşı da oraya uygun. Fiziksel kapasitesi yeterli.
1: Topla çıktığında
0: bazen yanlış tercih hatalarında bulunuyor. Üçüncü bölgede özellikle. Ama doğru işler de yapıyor. Orayı biraz daha iyi bir teknik adamın elinde doğru oyun görüşünü ekletebilirse bence neden olmasın? Çünkü o fizik yeterliliği var. Zaten futbolcuyu da futbolcu yapan üçüncü bölgedeki karar kalitesi. Yani ya, Olaytan'ın biraz kalite...
1: Son maçlarda sadece, onu bile yükseltmeye başladı. Çok kalite, güzel kilit pasları.
0: Kalite anlamında eksisi kalır. Yani onun dışında çok büyük problem yaşayacağını sanmıyorum.
1: İkinci golünde yanılmıyorsam Salih'e ilk topu veren Olaytan yine.
0: Hızlı çıkışları yani hızlı çıkışları çok önemli.
1: Çok yüksek. Bir de, ve sahanın her yerinde yani ben şaşırıyorum. Bir bakıyorum kendi sahasında rakip takımı karşılıyor. Top Beşiktaş'a geçiyor. Evet. Bir bakıyorum ceza sahası içerisinde pas opsiyonu olmaya başlamış veya şut
0: yani
1: çekecek.
0: Yani günümüz futbolunda orta saha üçlüsünde homojen dağılımı sağlayabilecek kapasite.
1: Onur Bey eski Kante'yi hatırlatıyor diyor.
0: Yani farklı özellikleri de var. Kante daha böyle nevi şahsına münhasır bir oyuncu. Tamamlanması gereken, orta saha tamamlanması gereken oyuncu. Ama Olaytan dediğim gibi o homojen dağılımı yani gol de atar. Gol bölgene girer gol de atar. Attırır. O anlamda önemli oyuncu. Kalitesini biraz daha yükseltirse neden olmasın Avrupa transferi
1: de bence olur, de yani Getson'un 27-28 yaptığı yerde Olaytan 2-3 sene sonra çok şey yapabilir. Çünkü bana sorarsan Getson'un 1-2 gömlek üstünde Olaytan.
0: Evet.
1: Yani. Ben
0: özellik anlamında stil.
1: Özellik. Stil ve stilleri benziyor çünkü yani oyun stilleri ikisi de aynı. Hem önü düşünen hem savunmayı düşünen
0: Olaytan daha kuvvetli bir oyuncu.
1: İşte yani daha kuvvetli.
0: Getson'a sen omuzu vurup alırsın.
1: Olaytan'dan
0: kolay kolay alamazsın.
1: Peki Şampiyonlar Ligi yarın Galatasaray Perşembe günü Fenerbahçe ilk başlarına çıkacak. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe kendi evinde
0: yani
1: oynayacak.
0: Yani kötü bir hafta fikstürü gibi
1: Lisbon,
0: gözüküyor. Çünkü
1: Galatasaray için yarın.
0: Şundan dolayı hem Lisbon hem Roma iyi başladılar. Takımlarımız da eksik yakalandılar. Galatasaray'da işte Lemina, Osimhen gibi önemli eksikler var. Fenerbahçe'de kendisi Asensio gibi önemli eksikler var.
1: Asensio oynayabilir diyorlar bu arada ama
0: ben
1: ihtimal.
0: Çok ihtimal sanmıyorum yani.
1: Bence oynaması da kötü olur ayrıca. Üçlü...
0: Geçen hafta sakatlığıyla ilgili haberler çıkınca oyuncuya video çektirip ben ilk defa görüyorum yani. Hani oyuncuya bir ben sakat değilim videosu çektirmek. Zaten o sakatım demek yani. Sakat olmayan oyuncu oynardı. Derbide vesaire. Antrenman fotoğraflarını paylaşmalar. Video çektirmeler bence gereksiz iletişim. Sonuçta bu oyuncu sakatsa sakattır. Öyle bakmak gerekiyor. Çünkü tabii bir de Asensio geçen senenin son periyodunda da biliyorsun sakatlık dolayısıyla yoktu.
1: Evet.
0: O da Fenerbahçe etkilemişti. Burada sıkıntı şu, Asensio'nun sakatlığında alternatifsiz kalması Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe gibi şampiyonluğa oynayan büyük bir kulübün yapmaması gereken yönetimsel hata olarak görüyorum. Onu gündem

0: gelmesin diye Asensio sakat değil diye diye bir bakmışsın milli araya kadar oynamaz. Yani bir de oynatıp daha kötü bir sakatlık yaşayacaksa daha da bir sıkıntısını yaşar Fenerbahçe bence. Ben yokmuş gibi konuşuyorum. Bir sürpriz olmazsa olmayacak. Gendüz'ün de olmasın.
1: Gene İrfan mı oynayacak orta sahada? Yok çünkü yani ben bakıyorum Fenerbahçe'nin kadrosuna. Oraya atabileceği bir oyuncu Gendüz'ün ve Asensio'nun yokluğunda. Kante, İsmail tamam. Üçüncü kim olacak orta sahada?
0: Yani farklı şeyler denenebilir mi? İsmail Hoca dener mi? Üçlü defans yapıp beşliye dönüp oraya yapabilir. Hani 3-4-3 gibi.
1: Anladım.
0: 3-5-2 gibi tarz bir sistem yapabilir ama çok fazla tercih etmediğini de biliyoruz. İrfan Can'ın tribün tepkisinden çıkarttığını da gözlemliyoruz.
1: Maç yine içeride belki deplasmanda yani olsa.
0: Hani. Şöyle bir olay da var. O kadar alternatifsiz ki o bölge. Hani İrfan kötü İrfan'ı savunmuyorum. İrfan iyi bir performans sergiledi mi? Hayır ama maçın ilk yarısında en azından orada bir duruşuyla, sahilin önünde duruşuyla o bölgede en azından duran bir oyuncusu vardı Fenerbahçe. Evet. O çıkınca daha çok işler daha kötü oldu. Yani Kerem daha hücuma doğru dayalı oynadı. O mesafe zaten açık olan mesafe iyice açıldı. O anlamda tekrar Kadıköy'de bir maç. Taraftar tepkisi nasıl olacak? Nasıl bitecek? Yani İrfan tercih
1: sen
0: olacak mı?
1: Sen de oradaymışsın.
0: Evet. Yani Greenwood'u belki çekebilir ama Greenwood'u da bence çok fazla oynatmanın da bir anlamı yok. Yani kanat oyuncusu olarak yani bu paraları gören bir oyuncu. Çok fazla oynatmanın da bir etkili olduğu yerde oynatmak da daha faydalı. Bilemiyorum tabii mevcut kadroda İrfan taraftar tepkisine çekilip oynatılmayacaksa başka alternatif Bartu'dan başka bir şey kalmıyor ortasında.
1: Bir şey kalmıyor sadece Bartu.
0: Çünkü Roma da çok ligine çok etkili başladı. Ben belki çok, şu anda çok şöyle söyleyeyim yani Avrupa'nın en formu takımı evet, olabilir. Geçen maçını bilmiyorum izledin mi?
1: İzledim.
0: Özetlerini izledim. Özetlerden yorulursun. Maçı izleme. Maçı kaldıramazsın. Özetle bile yoruluyorsun. Kondisyonu yetmez.
1: Özeti izledim. Dakika 90 hala son anda yani.
0: Çevirdiler
1: adamlar. Çevirdiler maçı. Başka bir futbol oynuyorlar.
0: 78 defa falan topla
1: ceza sahası içine girmiş. O müthiş bir rakam o. Zor Fenerbahçe'nin yani belki kötü olan ilk maçın bu kadar bir derbinin arkasından tekrar içeride olması. Deplasmanda olsaydı bir Fenerbahçe açısından biraz daha evet. Ben şanslı olabileceğini düşünüyorum.
0: Ama şöyle en azından hani nasıl şu farklı oyun tipi farklı formatlarda oynamayacağını bilsem de İsmail Kartal'ın en azından daha temkinli bir oyunu tercih edeceğini düşünüyorum. Biraz önce söyledik ya Beşiktaş derbisinde. Baktın işler yolunda gitmiyor. Beraberlik hemen. Sende kalsın.
1: No, ona dön.
0: Ona da dönemedi mesela. İç sahada olduğu için kazanmam gerektiği için kaybettim. Daha farklı indirebilirim. Ama Roma maçına Beşiktaş maçını ele alış şeklinden biraz daha farklı alacaktır. Yani ya bir puan da çok çok iyi
1: çok
0: olur.
1: İyi, tabii.
0: Tarzında bakacaktır. Bekleyen bir Fenerbahçe görebiliriz.
1: Daha bekleyen oyunu da daha iyi oynuyor.
0: Daha oyuncu profilleri daha uygun. Yani stoperlerinden orta sahasına daha uygun. Beklediğin atak sonuçlandıramadığı anda yani etkili sonuçlanan Ederson'la uzun vurabilen bir oyuncusu da var.
1: Yani topu Greenwood çok bir rahat, kere aldı
0: çok rahat buluşturabilir. O yüzden bekleyen Fenerbahçe daha iyi olabilir. Daha az alan verebilir. Hep birlikte göreceğiz. Ama peki. Tabii sıkıntılı bir maç diyebilirim.
1: Reklam arasından önce bir Galatasaray'a da değinmek istiyorum. Zaten herhalde Batıkan'a bakıyorum ama reklamla birlikte veda ederiz değil mi? Tamam. Şimdi Galatasaray yarın Lisbon Sporting deplasmanına gidecek. Senin de dediğin gibi Galatasaray'ın da
0: İşte Osimhen'siz Galatasaray'ı yani şimdi şöyle Lisbon maçına gerek yok. Osimhen'siz Galatasaray'ı Başakşehir maçında da gördük. Yani. Oyun maçın başında yani 3 farklı bir oyun oldu. Osimhen'li, Osimhen'siz 10 kişi Başakşehir. Evet. Galatasaray Osimhen'ken çok rahat oynuyor. Çok ekstra pozisyon yönetebilen. Sonra bir Başakşehir'in biraz Osimhen çıkınca Osimhen olmayınca rakip takıma da bir güven geliyor. Ya biz maç alabilir miyiz? Hissiyatı da doğuyor. Kuvvetle muhtemel. Çok önemli bir oyuncu. Onu kaybetmesi Şampiyonlar Ligi hedefinde Galatasaray için kötü diyebilirim. Lisbon kabuk değiştirdi ama yine de kaldığı yerden sanki hiç değiştirmemiş gibi oyuncular giden oyuncular olmasına rağmen yine aynı Lisbon. Daha zor maç olacak ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın da Leo transferinin biraz Başakşehir maçında mesela girdiğinde etkisini görmüşsündür. Evet. Yani hazır olmayan Leao'nun bile oyun stiliyle bu ligde topu attı mı kopabiliyor bekinden karşılayanından.
1: Şöyle söyleyeyim. Hani ben oyuncuları 2-3 kademeye ayıran, 3 hatta belki 4 kademeye ayıran taraftayım. Sıradan oyuncular, kaliteli oyuncular, üst düzey oyuncular

0: Toplu
1: bir de
0: world class.
1: Benim için Lao o world class'a çok yakın bir oyuncu.
0: Yani oraya tam aşık atamadı. Yani
1: ama son iki yıldır altında.
0: Yani son iki yıldır çok etkili değil. Ondan önceki Milan şampiyonluğu çok etkiliydi. Orada atar mı diye düşünüyorum. Son iki yıldır iyi geçirmedi. Hazır değil ama özellik itibariyle, fizik itibariyle ligimizde fark yaratacak tipte, profilde bir oyuncu. Onu zaten Başakşehir maçında gördük. Yani Osimhen'siz anda Galatasaray'ı biraz canlandıran oyuncu diyebilirim. Tabii burada Başakşehir'in de gereksiz bir pozisyonda 10 kişi kalması da son dakikalarda baskı yemesini sağladı. Galatasaray kazandı sonuç itibariyle, ama Şampiyonlar Ligi maçı biraz daha farklı olacaktır. Her iki takımımız için de zor bir hafta diyebilirim.
1: Peki. Çok kısa 1-2 dakika Trabzon'u da konuşalım. Ona zaman kalmadı. Hı hı. Ben istiyorum bazen program şöyle 2 saat olmasın.
0: Ya, Trabzonspor'un da doğru işler yaptığını söylemek gerekiyor. Yani doğru kadro planlaması olduğunu söyleyebilirim. Orada bir teknik adam sıkıntısı var. Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Şimdi hangi teknik adamı tercih edeceğiyle birlikte Trabzon'la ilgili yorumumuz daha net yapabiliriz. Ama benim gördüğüm bu yaz transfer döneminde giden oyuncular olmasına rağmen takımın kalitesinin daha üst seviyeye çıkması ve hani geçen sene Trabzonspor bir nebze olsun üçüncülük pozisyonunda şampiyon olur mu olmaz mı, ama
1: ihtimali vardı.
0: Yani orada bile dikkat ettiysen geçen sene Trabzonspor sıkıntısı şuydu. Şehir, camia, ya aslında diyorduk ya, ya Trabzonspor şampiyon olabilir. Niye hiç konuşmuyor? O beklentisi, o son düzlüğü getiremeyeceğini herkes biliyordu. Şimdi oralara oynarsa o düzlüğü getirecek bir takım kuruldu.
1: İşte Muhammed Salah'ından sana vesaire. Bana en çok garip gelen kısım oydu. Tabii bunun rakiple de mutlaka alakası vardır ama ilk hafta 1-1, sonra 2-1 galibiyet Trabzonspor, sonra bir mağlubiyet. Hı hı. Dördüncü haftaya geliyoruz. 5 gol. Hoca istifa ettikten sonra. Şimşir Hoca çıktı değil mi? Mustafa
0: Şimşir. Evet. Fikstür de uygun. Ben nereye geleceğini anlayacağım. Biraz oyuncularla hoca arasında belli ki Fatih Tekke'nin konuşmalarından sonra biraz bağ kopmuş gibi
1: çünkü hoca ikinci haftada söylemişti. Tam hoca kovdurmalık.
0: Evet. Hem onu koymuş. Öyle söylemleri vardı. Öyle kovdurmalık dediği zaman oyuncuları biraz daha böyle şey yapmış oluyorsun. Değişik de, yani değişik profilde oyuncular. Muhammed Salah dediğin oyuncular işte biraz önce saydım. World class bir oyuncu yani. Ne kadar etki ettiğini görüyoruz.
1: Her maçta golü var.
0: Doğru planlama Trabzonspor'da. Hani bekleri olsun, kanatları olsun, doğru planlama. İlerleyen safhada göreceğiz tabii ligin ilerleyen safhasında. Son anda mesela almış olduğu santrafor profili bile biraz önce Fenerbahçe'de olmayan profil. Yani iyiyken Onaçu ile birlikte kanatta da oynatabileceğin, Onaçu ile birlikte oynatabileceğin tarzda bir oyuncu tercih edilmiş. Yani Onaçu mesela, Umut Nayır Onaçu mu Umut Nayır mı? Evet. Umut Nayır zaten hani Onaçu sakatlandığında falan oynatacağın bir oyuncu ama yani tercih, ikisinin arasında bir kıyas yok tabii ki. Ama profil anlamında söylüyorum. Bu tercih edilen Diju yanlış söylemeyeyim. Ha, Diju mesela kanatta dönüyor. Çok 5 pozisyona falan gitti, zor attı. Böyle pozisyona girmek potansiyeli yüksek bir oyuncu.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sayıda okuyamadığım mesaj kaldı. Lütfen kusura bakmayın. Zaman bazen yetmiyor.
0: Hafta yenilerini bekliyoruz.
1: Uzun bir aranın ardından ilk program olduğu için ben de biraz programın koordinasyonunda sıkıntı yaşadım. Ama derbi haftasıydı. Olur öyle şeyler. Çok teşekkürler Engin Çetin. Değerli dinleyenler, haftaya salı saat 13'te Engin Görüş'te tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz birazdan Erkan Sözer olacak. Erkan Sözer'i ile birlikte Kütahya Spor'u konuşacağız. Dün Adem Yeşilyurt'la ilgili bir soru vardı, ben bu soruyu cevaplayamamıştım. Birazdan Erkan Hoca'ya da bu soruyu soracağız. Kendisinden net yanıtlar alacağız. Sevgili dinleyenler, bilindiği üzere Adem Yeşilyurt geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfında sezon sonuna kadar kiralıktı Karşıyaka'da, eski takımı Karşıyaka'da. Bu sezon başında Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer aldı. Sonrasında ikincilik ekibi Kütahya Spor'a kiralandı. Kütahya Spor'da teknik direktör Erkan Sözleri ilk maçında galibiyetle tanıştı. İlk maçında farklı bir galibiyet elde etti. 4-1'lik skorla İskenderun Spor'u mağlup etti Kütahya Spor takımı sevgili dinleyenler. Erkan Sözleri'nin ardından hattımızda konuğumuz Mardin Spor teknik direktörü Ahmet Cingöz olacak. Ahmet Cingöz'le de birlikte Mardin Spor'u konuşacağız. Dün Süper Lig'de ve 1. Lig'de önemli maçlar vardı. İsterseniz o maçları da sizlerle paylaşalım. Gelişmeler var, bu gelişmeleri de aktaralım. Süper Lig'de dün sevgili dinleyenler 2 maç vardı. Çaykur Rizespor sahasında Alanya Spor'u konuk etti. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0'lık skorla kazandı. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Gaziantep FK ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Gaziantep FK Orhan Ak yönetiminde ilk maçında 3 puanla tanıştı. Birincilikte ise toplamda 4 maç vardı. Esenler Erok Spor sahasında Kayseri Spor'a 3-0 mağlup oldu. İstanbul Spor Iğdır FK'yı ağırladı. Iğdır FK mücadeleyi 2-1 kazandı. Manisa FK sahasında Bursa Spor'u konuk etti. Deplasman ekibi Bursa Spor mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Mardin Spor ise sahasında Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla geçmesini bildi sevgili dinleyenler. Esenler Erok Spor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Bir teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Birincilikte kontrol ettiğimde birincilikteki ilk teknik direktör ayrılığı bu ayrılık sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözeri. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim. Sağ ol.
0: Siz teşekkür ederim hocam. Bizler de iyiyiz. Çok çok sağ olun. Kırmadınız yayınımıza. Bağlandınız.
1: Her zaman. Sağ olasın.
0: Hocam çok çok önemli bir galibiyet. İskenderun Spor geçtiğimiz sezon bu ligde mücadele etti. Playoff'u Kılıpay'ı kaçırdı. İskenderun Spor'u farklı mağlup ettiniz. Ligin ilk haftasında. Karşılaşmayla ilgili, galibiyetle ilgili neler söylersiniz?
1: Vallahi biz yoğun bir şey kampı geçirdik. Sezon başı hazırlığı kampı geçirdik.
0: Evet.
1: Ve bu anlamda çok iyi işlere imza attık. Bilgisayar olarak iyi hazırlandık, oyunsal olarak iyi hazırlandık. Bunun da karşılığını aldık diyelim. Senior'un maçında. Tabii bizden beklenti şampiyon oynamak, hatta şampiyon olmak. Bunun için çok yoğun çalışıyoruz, istekli çalışıyoruz, argolu çalışıyoruz. Bakıldığı zaman iyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum. Bu ligde hedef oynayacak kadro yaptığımızı düşünüyorum ve inşallah bu yanılmayacağız. Oyuncular da zaten ilk maçtan itibaren yanıltmadılar bizi. Sadece 3-4 tane geç gelen, takıma geç katılan oyuncular var. Fiziksel olarak eksik oyuncular var. Onları da aynı seviyeye getirdiğimiz takdirde ki bunu zaten bazen maç oynayarak, bazen ekstra antrenmanlar yaparak tedavi edeceğiz, tamamlayacağız. Ondan sonra çok daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Tabii zorlu bir gruptayız. Çok ciddi imkanlarla ciddi takımlar kuran takımlar var grubumuzda. O yüzden bizim grubumuz şöyle bir grup olacak büyük ihtimalle, ben öyle düşünüyorum. Yani herkes işte 10 maç 3'te galip gelen 8

0: futbol takımlarının imkanları biliyorsunuz kısıtlı. Ha, çok büyük rakamlarla bir takım kurmadık açık söylemek gerekirse. Yani rakiplerimizin daha gerisinde, hatta geçen bir sıralama yapmışlar. Birinci, ikinci, üçüncü bütçe sıralaması. Biz yedinci sıradayız. Yedinci sırada olmamıza rağmen iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Kütahyaspor, Kütahya şehri heyecanlı bir şehir. Geçen sene, 24 sene, 25 sene sonra ikinci lige çıkmış bir şehir. Şimdi adım adım birinci lige hedef koydu. Bu Erkan Başkan'ın, özellikle Erkan Güral Başkan'ın sayesinde oldu. Çünkü şimdi tesisleşme adımını atılıyor. Tesisin temelleri geçenlerde atılmıştı zaten. 2-3 hafta önce. Bunun temellerini attık. Çok görkemli bir törenle temellerini attık. Şimdi baktığımız zaman şeyde kalıyoruz. Açık söylemek gerekirse Afyon'da kalıyoruz. Afyon'daki sahalarda antrenman yapıyoruz. Oradaki otelde kalıyoruz. Ve maçtan bir gün önce Kütahya'ya gidiyoruz. Bunlar olabilecek ama 6-7 ay içinde tesisin bitmesi planlanıyor. Tesis bittiği zaman hem sahamız hazır olacak hem de tesisimiz hazır olacak. Bu gibi handikaplar var ama yani futbolda bu olan şeyler. Kütahya Spor ve Kütahya özelinde, Kütahya şehrinin özelinde hakikaten çok kalıcı yatırımlar yapılıyor. Tesisleşme anlamında ve takım anlamında. Bunda inşallah biz de katkı vererek hem sportif anlamda hem de görüşlerimiz, işte tesis olsun, işlemi olsun, takımın transferleri olsun, o anlamda da katkı vermeye çalışıyoruz. Bu güzel bir oluşum var, güzel bir aile olduk, büyük bir aile olduk, onu düşünüyorum ve inşallah bu büyük aile olmanın karşılığını da sezonunda almış olacağız inşallah diye söyleyebilirim açıkçası.
1: Hocam, merak ettiğimiz oyuncular var. Gelişimiyle ilgili sizlerden de bilgi almak istiyorum. Dün de Radyo Spor'a gelen mesajlar vardı bu noktada. Adem Yeşilyurt ve Çağrı Fedai. Bu oyuncuların gelişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Şimdi Adem Yeşilyurt'u tam tanımıyorum. Yani karşıya kadar bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'ye transfer olan, kartların izlemesiyle transfer olan bir futbolcu asla kötü olma şansı yok zaten. Potansiyel bir oyuncudan bahsediyoruz. Genç bir kardeşimiz 2-3 haftadır kendisi antrenman yaptığı için, takımla antrenman yapmadığı için biz ona ayrı antrenman programı uyguluyoruz. Onun için Adem'den de çok beklentimiz var. Hem kulüp olarak hem de bir teknik heyet olarak. Onun için Adem potansiyel, gelişime açık bir oyuncu. Öyle söyleyeyim. Çağrı Fedai'yi tabii burada yeni gördüm. Çağrı Fedai'nin şöyle bir avantajı var. Takımından kamptan geldiği için hemen antrenmanları aldık ve çok çabuk, yani adaptasyon sürecini çok çabuk tamamladı. Hem arkadaşlarıyla, abileriyle, kardeşleri hem de kendisi. Ama ben Çağrı Fedai'yi de, hani özellikle bizde antrenman yaptığı için söylüyorum, İnanılmaz bir potansiyel bir oyuncu olarak görüyorum. Yani uzun vadede Türk futboluna çok iyi kazanımlar, futbol anlamında, futbolcu anlamında, karakteri de aynı şekilde çok iyi bir oyuncu kazanacağımızı düşünüyorum. Bu tarz şeylerimiz var biliyorsunuz. Kazandırdığımız oyuncular var. Çağrı da Adem de bunlardan birileri olacak. Tabii daha şeyden, geçen seneden kalan genç oyuncularımız var Kütahyaspor'da. Onlar da potansiyelleri var. Mesela tek tek saymayayım ama hakikaten ciddi oyuncularımız var. Selahattin'dir, Emircan'dır, Okan'dır, yani Bora'dır. Yani tek tek saymayayım ama gerçekten çok önemli potansiyel oyuncular var, genç oyuncular var. Tabii biz onları oyun anlayışımıza biraz uyum sağlamakta zorluk çektiler. Şimdi hem oyun anlayışında hem de antrenman performansına çok uyum sağladılar. Ben her zaman söylüyorum Salim'cim, senin yayınlarında da, benim antrenman performansım maç performansıma yakın olmalı. Tempolu olmalı ki maç performansında aynı şekilde yapalım. Tabii buna adapte olmakta bazı genç oyuncular,

0: bazı oyuncular zorlandı ama şu anda onu beni anladılar ve çok iyi seviyeye geldiler. Çok iyi genç oyuncularımız var. Çağrı ve Adem'in dışında çok iyi potansiyel genç oyuncularımız var. İnşallah bunlara da dokunuşlar yapıp tüm futboluna kazandırmak amacımız. Hem yarışmacı hem de yetiştirici bir takım olmayı hedefliyoruz artık.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erkan Sözer'i, Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'i sohbetimiz sürüyor. Hocam çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii ardından ki devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Evet.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'i. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, tekrar sağ olsun.
1: Hocam Kütahya Spor'da şu anda Afyon'dasınız. Önemli bir kamp süreci geçirdiniz. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım.
0: Evet.
1: Gruplar belli oldu. Fikstür çekildi. Ligde ilk hafta maçları tamamlandı. Gelinen noktada hocam eksikler var mı? Neler söylersiniz?
0: Yani şöyle Salim, devre arasına kadar artık transfer bitti biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Devre arasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğer eksik bölgelerde eksik kalan yerlerimiz varsa onu tedavi etme noktasında yönetimle paylaşacağız. Ama şu andaki takımımız gayet iyi görünüyor. Her mevkide oyuncumuz var, alternatifleri var. Genci yaşlısı. Tabii federasyonun çıkardığı bir kural var biliyorsunuz. 21 kişilik kadro yapıyoruz ve bunun 6 tanesi 2004 ve üzeri olması lazım. Yani genç oyuncu olması lazım. 21'den 6'yı çıkardığınız zaman 15 kalıyor. Ondan sonra bir tane yedek kaleci kattığınız zaman o 13-14 kalıyor. Yani siz öyle 3 tane oyuncu almanız lazım ki kadroya. Hemen hemen bazı mevkilerde de oynayabilecek kalitede oyuncu olması lazım. Bu tabi bu biraz tartışma konusu. Benim açıkça söylemem gerekirse keşke biz teknik direktörler, başkanlar, yöneticiler, federasyon hep beraber el ele bu kararları alsak, beraber fikirleri paylaşsak daha iyi olur, daha hoş olurdu. Niye? Çünkü bizim altyapıları iyileştirmediğimiz zaman yani istediğiniz kadar siz 6 tane genç oyuncu planlayın diyorsunuz. Çıkmıyor alttan oyuncu gelmediği zaman ne yapıyorsunuz? Hem genç oyuncuların fiyatları yükseliyor. İster istemez yukarı çıkıyor. Yani bu genç oyuncular inanılmaz rakamlar istiyorlar. Hiç oynamamış oyuncu bile inanılmaz rakamlar istiyorlar. Bu gibi handikaplar var. İnşallah federasyonumuz bir dahaki kararlarında bizleri teknik direktörü, futbol paydaşlarını, başkanları, yöneticileri çağırır ve bu konuda görüşlerimizi sunarız. Ha, tekrar federasyon ne karar alırsa tabii ki şu andaki kararda saygı duyuyoruz. Ama böyle olsa çok daha iyi olur. İstişareyle olsa çok daha iyi olur diye düşünüyoruz. O yüzden şu anda eksik mevki oyuncu görünmüyor. Sadece ben kadro planlamasında ister istemez sıkıntı yaşıyordum. Neden? Dediğim gibi 3 tane oyuncu alabiliyorsunuz. Geri kalan 6 tanesi kaleciyi çıkarırsa 6 tanesi genç oyuncu olmak zorunda. O 3 tane oyuncuyu seçmekte zorlanıyoruz. Yani bu hafta mesela 8 tane oyuncumuz dışarıda kaldı. Yani bunların planlaması kolay değil. Yani bunları o oyuncuları nasıl biz ayakta tutacağız, nasıl canlı tutacağız, nasıl hedef odaklı tutacağız. Tabii konuşuyoruz çocuklarla yani böyle bir kural var diye. O yüzden zaman zaman zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu kararları alınmış. Biz de buna uyacağız. Biz de elimizden geleni hem oyuncularla iştiyarı yaparak, konuşarak hep enerji tutarak, olayın içinde tutarak, ailenin içinde tutarak bunları tedavi ettik. O yüzden toparlayacak olursam iyi bir takımımız var ama devre arasına kadar bakacağız performanslara göre. Ondan sonra ona göre plan program yapabiliriz ama şu anda takımımız iyi görünüyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Erkan Sözer'e sohbetimiz sürüyor. Erkan hocam, ifade ettiğiniz gibi

0: Sporda önemli bir yapılanma var. Geçtiğimiz yıl şampiyon tamamladı. Bu noktada hocam sizin yorumunuz ne olur geleceğe dair? Adım adım hedef Süper Lig diyor yönetim. Neler
1: Evet.
0: söylersiniz hocam?
1: Ya Salimciğim, mesela seninle zaman zaman programlar yapıyoruz. Hatırlıyorum ben Alagözlü'de ben çalışırken yine programlar yapıyorduk. Ben sana diyordum ki Alagözlü'dür takımının hedefi Süper Lig diyordum. Ve göreceksiniz 200 sene içerisinde önce ikincilik, birincilik, sonra da hedefi Süper Lig olacak diyordum ki öyle oldu. Her sene şampiyonlar takım kuruyorlar. Hemen üst üste çıktılar ikincilik, birincilik. Şimdi aynı havayı, aynı motivasyonu Kütahyaspor'da da görüyorum. Yani Kütahya Erkan Güral başkanımız inanılmaz motive bir şekilde. Yani Erkan Güral başkanımızın biliyorsunuz mali durumu ortada. Yani bu Kütahya şehrine, bu Kütahyaspor'a bir şeyler vermek için çırpınan bir başkanımız. Osman Başkan'la beraber. Dolayısıyla hedefi Süper Lig olan, şimdiden o hedefi koyan, yani öyle bir tesis yapılacak ki, şimdi baktığımız zaman ben Samandıra'ya benzetmiştim. Bir tek kişilik odalar, ne bileyim fitnesslar, soyunma odaları, toplantı salonları, işte 2-3 tane saha, yani inanılmaz bir tesisleşme hamlesi var. Bunları bir araya getirdiniz ama bu takımın da artık herhalde aşağıda olması beklenemez. Hedefi sayı yükseltti. Bu sayı yükselttiği noktada da biz de inşallah demin de ifade ettiğim gibi katkılar vereceğiz inşallah ve o katkılar hem saha içinde hem de saha dışında o katkıları vereceğiz inşallah. Ve Kütahyaspor'un geleceğini ben senin dediğin gibi Salim, geleceğini ben çok iyi görüyorum. Çok anlamlı görüyorum. Mesela stadyumda şimdi ışıklandırmamız yok. Erkan başkanımız hemen dedi ki hocam ışıklandırma yapalım. Yani baktığınız zaman heyecanlı bir NG ailesi var. Bu NG ailesinin heyecanı kaybettirmeden bize de görev, çok büyük görev düşüyor. Taraftara da, camiye de, şehirlere de çok büyük görev düşüyor. Bu tarz insanları, heyecanlı insanları küstürmemek lazım. En ufak bir işte ne bileyim kötü sonuçta ya da en ufak bir şeylerde dalgalanmada bu insanlara bir şey söylememek lazım. Çünkü bu insanların hedefi çok uzun vadeli yapıyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer siz uzun vadeli hedefleri eğer insanların heyecanını kaybettirirseniz o zaman sıkıntı o da başlar. Ne olur yarın gün Erkan Başkan dese ki ha ben çekiliyorum, ben bu şey camianın ya da bu olayın içinde olmak istiyorum dedi. Kime zarar? Kütahya şehrine zarar. Dolayısıyla biz Kütahya Spor olarak biz teknik heyet olarak biz yöneticiler olarak Osman Başkan olmak üzere Erkan Başkan'ı devamlı motive etmemiz lazım. Biz sağ içinde aldığımız sonuçlarla sağ dışında da yaptığımız işlerle o motivasyonu hep yüksek tutmamız lazım ki bu bir gerçek. Yani bugün baktığınız zaman bu tesisleşme hamlesi, ondan sonra ya da bu kadro planlaması, kadro kurulması kolay hadiseler değil. O yüzden dediğim gibi küstürmemiz lazım. Hedef olan bir insandan bahsediyoruz. Başarılı. Şunu da söyleyeyim Salimciğim. Yani Erkan Güral Başkan'ın özelinde şimdi baktığımız zaman otelleri var, ondan sonra seramik fabrikaları var, holdingleri var. Şimdi başarılı bir iş insandan bahsediyorum. O zaman başarılı bir iş insanı hayatta duygusallık yapmaz. Ben de tanıdım zaten. Duygusallık yapmaz. Sadece başarıya odaklanmıştır. O başarıda da mutlaka duygusallığın bir tarafa profesyonellik ön plana çıkar. Profesyonel de kim işini iyi yapıyorsa onunla devam eder. Ben Erkan Başkan'da onu gördüm, onu sevdim. Ve doğrusu da o zaten. Başarılı bir neden yıllarca başarılı? O yüzden biz de sağ içinde, sağ dışında mutlaka başarılı olmak zorundayız. Onu da net söylemem lazım.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Erkan Sözeri, sohbetimiz sürüyor. Erkan hocam, grubunuzdaki takımlara baktığınızda güç dengesi nasıl?
1: Yani ben şimdi Tek tek söylediğim Salim, ben hep söylediğim bir şey. İmza

0: takdirindedir ki. Yani grubumuzdaki bütün takımlara saygı duyuyorum. Bütçesi az olan, çok olan hepsine saygı duyuyorum. Hepsi de güzide takımlarımız. Zaten ben de birçok takımda çalıştım.
1: Evet.
0: Bugün kadar çalıştığım takımlara da hep saygı duydum. Duymaya da devam edeceğim. Şimdi güç dengesi derken şunu söylemek istiyorum.
1: Yani ben, favorilerin, favori takımların daha fazla olduğu bir grup diyebilir miyiz hocam?
0: Ya şöyle, yani onu söylemek istedim. Yani Salim'cim, yani tabii ki ciddi bütçelerle kurulmuş takımlar var 7-8 tane, ama ben şunu söylüyorum. Yani sen sahada ne yapıyorsun?
1: Evet.
0: Nasıl kullanıyorsun? Sen oyunu iyi oynuyor musun? Oyunu rakibine kabul ediyor musun? Ben işin o tarafındayım. Siz istediğiniz kadar, mesela geçen sene Elazığ'da ben biliyorsunuz 15 maç yenilmeden devam ettik ve ben gelmeden önce düşmüş Bursaspor'a işte Karaca Bey, mütevazı bir takım Karaca Bey, içeride mağlup olan bir Elazığ Spor'dan bahsediyorsun. Neden? Çünkü sağ içinde oyunu rakibine kabul ettirememiş. Şimdi kabul ettirmeyince ne oluyorsunuz? Siz ister istemez böyle sonuçlar alabiliyorsunuz. Ben şunu söylemedim. Belki Allah korusun ya, başımıza bizim de gelebilir, ama ben şuradayım. Sağda her şeyini veren, savaşan, mücadele eden, sınavçıya savaşan diyorum. Mücadele eden bir takım olmak zorunda. O olmazsa, yani siz oyununuzu da kabul ettiremezsiniz. Ne fiziksel ne oyunsal olarak. O yüzden biz onun peşindeyiz. Dolayısıyla biz bütün takımlara saygı duyuyoruz, ama kendi maçlarımıza bakacağız. Maç maç devam edeceğiz. Tabii rakiplerin maçlarını da takip edeceğiz. Rakip analizlerini, kendi analizlerimizi yapacağız. Ondan sonra da bakacağız, ama biz hedefimiz önce kendi oyunumuzu iyi oynamak, rakibe kabul ettirmek, rakip kim olursa olsun. Ondan sonra da sonucunda şampiyonluk olsun diye oyuncularımla paylaştım açıkçası.
1: Hocam, çok teşekkür ederim. Taraftara mesajınız nedir son olarak?
0: Taraftara mesajım şöyle. İlk maçı taraftarsız oynadık. Geçen seneki cezadan dolayı.
1: Evet.
0: Ama onlar bizi stadyuma girmeden karşıladılar. Meşaleler yaptılar. Desteklerini gösterdiler. Taraftara mesajım şu. Hiç vazgeçmesinler. Gerçekten bu takım onları mutlu edecek, sonuçları alacaktır. Hedef oynayacak, sonuçları alacaktır. İnşallah sezon sonu şampiyonu bize nasip olur. Taraftarımız şöyle ufak tefek, şimdi söylüyorum da bazen bazı eksik oyuncularımız var. Oyunsal anlamda daha tam oturmamış durumlar var diye. Bazen sıkıntılı maçlar olabilir. Ufak tefek. Pas hataları olabilir. Kötü orta, kötü top olabilir. Bunları hoş görüp takımın yanında olurlarsa, arkasında olurlarsa, ki Afyon'a kadar da geldiler. Buradan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum hakikaten. Oraya kadar da geldiler. Baklava ikram ettiler bize. Desteklerini gösterdiler. Bir Erkan Başkan başta olmak üzere taraftarlarımız, personel, yönetim, teknik, futbolcu hep beraber büyük bir aile olursa biz bu işi başarırız. Bugüne kadar da hep böyle olmuştur. Ben onun için taraftarlara hem sağduyuya davet ediyorum. Bir daha bize ceza aldırmasınlar. Dikkatli olsunlar. Çünkü onlarla biz daha iyiyiz. Belki İskenderun maçında taraftarımız olsa daha büyük bir şölenle o galibiyeti taşlandıracaktık. O yüzden taraftarlarımız rahat olsun. Biz onlar için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Onlar da bizi desteklemeye devam etsin. Bu arada da size çok teşekkür ederim. Batıkan'a, sana, Salim'cim ve diğer çalışanlarınıza çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz hocam.
0: Kütahya Spor'u böyle gündeme getirdiğiniz için, potansiyel bir takımı, Süper Lig'e aday bir takımı, birincilik sonra Süper Lig'e aday bir takımı gündeme getirdiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Batıkan'ın da bol bol selamı var. Çok abi, teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Görüşmek
1: hocam.
0: Üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erkan Sözeri'ydi. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz olacak. Ahmet Cingöz ile birlikte Mardin Spor'u değerlendireceğiz. Birazdan kendisi attığımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Ardından Yılmaz Vural bizlerle birlikte olacak. Yılmaz Vural Hoca ile birlikte de Süper Lig'i konuşacağız. Oynanan derbiyi konuşacağız. Kendisi dün Göztepe Gaziantep maçını da yakından takip etti. Hepsini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Birazdan Ahmet Hoca bizlerle birlikte olacak. Mardin Spor'da tarihinde ilk kez Mardin 1969 Spor 1.lik'te mücadele ediyor. Ligin ilk 6 haftasında da önemli işlere imza attı. Dün de sahasında Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. 12 puanla 5. sırada yer alıyor. Hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk Salim'cim. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim hocam. Ligin ilk 6 haftasında hocam 3 beraberlik, 3 galibiyet elde ettiniz. 13 evet. Puan topladınız. Puan ortalaması 2, normal şartlarda playoff ve ligi 3. sırada bitirme ortalaması önemli bir ortalama. Neler söylersiniz hocam ligin ilk 6 haftalık bölümüyle alakalı?
3: Şimdi şöyle, sezon baş biliyorsunuz yeni kurulmuş bir takımız ve tarihinde uzun yıllar sonrasında bu ligde boy gösterecek bir camia. Yeni bir takım olmamızın verdiği dezavantajlar vardı. Bunu çok çabuk tolere edebilmek için ekibimle birlikte çok doğru çalışmalar uyguladığımızı düşünüyorum. Transfer sürecinin çok çabuk daha erken olmasını isterdik tabii ki de, ki sezonun ilk kampa yetiştirmeyi çok isterdik. Oyun formatımızın tam oyunculara empoze etme anlamında, tam oturması anlamında. Biliyorsunuz tek biz değil tabii ki de. Yani birçok takım Türkiye'de lig başlarken, hatta başladıktan sonra transferler devam ediyor. Bazı oyun formatları, işte oyun hocalarımızın oyun formatı oyuncusuna empoze etme anlamda biraz zorlaşıyor. Ama biz bunu tabii ki de %70 seviyesinde lige başladık diyebilirim. %60-%70 seviyesinde lige başladık diyebilirim. Şu an işte iyi gidiyor. Ama şuna da değinmem gerekiyor. Bu ligde her takım herkesi yenebilir. Biraz an olayı vardır, gün olayı. Gerçekten son 3 maçımıza baktığımızda 2 beraberlikte de kesinlikle galip gelen tarafın bizim olmamız gerektiği bir maçtı. Ama bazı kararlar var ki orada resmen 4 puanımız elimizden alındı. Tüm kamuoyu da görüyor bunları. Tabii niyetle alakalı bir şey demek istemiyorum da biraz dikkatsizlik demek istiyorum. Çok iyimser olmak istiyorum bu konuda. Yoksa şu an gerçekten de yani daha farklı da olabilirdi. Yani şu an işler yolunda. İnşallah her hafta maç maç bakıyoruz. Her hafta oynadığımızın bir hafta sonraki maçta daha çok üstüne koymuş bir Mardin takımını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da ekimle birlikte çok iyi bir çalışma içerisindeyiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam, transfer dönemi geride kaldı. Eksik bölgelerinizi tamamıyla kapattığınızı düşünüyor musunuz? Yeni bir takım Mardin Spor 1.lik'te. Neler söylersiniz hocam?
3: Ya şöyle, yani eksik bölge derken tabii ki de her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Az önce söylediğim gibi sadece ben değil. Yani birçok takım her istediğini yapamıyor. Ama çok karakterli bir takım olduğunu düşünüyorum. İyi oyunculara sahibim. Hiçbir zaman şey yapmadım. Yani şu olsaydı, bu olsaydı ya da şu oyuncunun yerine şu olsaydı gibi hiçbir şeyim olmaz hiçbir zaman. Elimdeki oyuncularla en verimli performansı alıp sahaya yansıtmak bizim işimiz. Takımımdan da memnunum. İlk kez bu seviyede oynayan arkadaşlarımız var. İlk kez hatta yani belki de kampta başka takımlara gitme planı olan arkadaşlarımızı tuttuk. Bu ligi adapte etmeye çalışıyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Bu ligde yıllardır oynamış arkadaşlarımız var. Bunların harmanlamasıyla ortaya iyi bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani ben takımdan şu an memnunum. Bütün oyuncularımdan, oynattığım, oynatamadığım, sonradan oyun aldığım tüm oyuncularımdan memnunum. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Az önce söylediğim gibi müthiş de karakterlere sahipler.

0: memnunum yani.
1: Hocam milli ara öncesi Iğdır ve Kayseri spor maçları var. İki zorlu maç. Playoff hattında ve ilk iki hattında rakibiniz olan takımlar, neler söylersiniz bu maçlarla ilgili?
0: Şimdi gerçekten de Iğdır'da, Kayseri'de çok kıymetli takımlar, çok önemli oyunculara sahipler. Bütçe anlamında da çok üst seviye takımlar diyebilirim. Ama az önce söylediğim gibi biraz gün olayı. Biz oyun gücümüzü daha da arttırarak, tabi rakiplere göre de stratejiler yaparak o gün sahada oluyoruz. Allah'ın izniyle Ankara'da Iğdır'la oynayacağız. O maçta da elimizden geleni yapıp oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Kayseri maçına, Iğdır maçından sonra artık düşünüp planlarımızı ona göre yapacağız.
1: Peki hocam, şehirde futbola ilgi nasıl?
0: Şehirde futbola ilgi müthiş. Gerçekten de yani futbol aşığı bir şehir diyebilirim. Bunu bize olan sevgiyle de, futbolcularıma bana olan sevgiyle de çok iyi şekilde hissediyoruz. Sadece saha içerisinde maça gelen taraftarlarımız değil. Şehirde dışarı çıktığımızda da o ilgiyi görüyoruz. O anlamda müthiş bir ilgi var, müthiş bir sevgi var futbola. O da bizi itici bir güç oluyor bizim için. O konuda taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde, Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet hocam, gelinen noktada siz ilk bağlantı yaptığımızda sezon öncesi transfer döneminde kalıcı hedefimiz ligde var olmak demiştiniz. Hedefler değişiyor mu hocam?
0: Bakın şimdi geçen sene de aslında yine böyle bir durum vardı.
1: Evet.
0: Sonrasında tabii başkanımız, Rıdvan başkanımız ve başkanlarımız, yönetim kurulumuzun destekleriyle takım biraz o an rotayı farklı yerlere çevirmiştik. Şimdi bu lig çok farklı bir lig. Yıllarca ben bu ligde 8 yıl görev yaptım. Tarihin en zor yılı diyebilirim. Biz adımlarımızı sağlam atacağız. Bizim hedefimiz bu ligde ilk yıl kalıcı olabilmek, korkulu rüyalar görmemek, ama hiçbir şekilde iddiamız yok. Biz üst lig falan diye herhangi bir iddiamız yok. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun da, futbolcuların da, benim de öyle bir iddiam yok. Ama hayaller her zaman olacak. O hayaller olmazsa bizi ileriye taşımaz. Yani biz bulunduğumuz yeri hiçbir zaman hazmeden, sindiren insanlar değiliz. Ben şahsım her zaman yukarının hayalini kurarım. Ama şöyle de bir gerçek var, az önce söylediğim gibi tarihin en zor yılı. Biz maç maç bakıyoruz, aşağıdan çok uzaklarda olmak istiyoruz, kesinlikle playoff'un içerisinde her zaman kalmak istiyorum. Hayal anlamında da az önce söylediğim gibi tabii ki de içimizde çok farklı coşkular, hayaller var. Ama maç maç baktığımızda yine tekrar etmek istiyorum.
1: Maç maç, yani en güzeli bu şekilde hocam ifade.
0: Tabii ki de yani şimdi biz gerçekçi olmamız lazım. Kulüplerin bütçelerine göre, yani kulüplerin bütçelerine göre atılımlar yapmamız gerekiyor. Biz elimizdeki bütçeyle doğru bir kadro yaptığımızı düşünüyorum. Yine söylüyorum, Rıdvan Başkan ve başkanlarımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörlerimiz hep beraber teknik ekibimle birlikte müthiş bir mesai harcadık. Müthiş bir emek verdik bu takımı yapabilmek için. Çünkü bazen paran olsa da yapamayabiliyorsun. Bunun yıllarca birçok örneğini de biliyorsun Salim'cim. Biz çok emek verdik. İyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Elimizdeki imkanlarla ve yeni çıkmış bir camiaya. Şu an bu ligde sağlam yerde duralım. Korkulu rüya görmeyelim. Amaç o, ama tabii ki de yukarıyı, hedefini, hayalini kesinlikle kurmamız lazım. İçimizdeki o savaşçı ruh bunu bize zaten hep hissettirecek yani.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kırmadınız, bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
1: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde, Ahmet Cingözlü. Kendisiyle Mardin Spor konuştuk. Birazdan hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural olacak. Yılmaz Vural'la birlikte hem derbiyi hem de Göztepe'yi konuşacağız. Kendisi bu hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisini, Fenerbahçe Beşiktaş derbisini, Göztepe Gaziantep FK maçı.

0: Maçını takip etti. Birazdan hattımızda olacak Yılmaz Vural sevgili dinleyenler. Sporting Lisbon Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Esman Eskas yönetecek. Sarı kırmızılı temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçı sevgili dinleyenler. Yarın saat 22'de oynanacak mücadele Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sevgili dinleyenler. İlk maçında Sporting Lisbon deplasmanında, Perşembe günü ise Fenerbahçe'nin iç sahada rakibi Şampiyonlar Ligi'nde Roma olacak. Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar diliyorum. Bilindiği üzere Beşiktaş UEFA Kupası'nda, Trabzonspor'sa Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum. Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçları var. Sevgili dinleyenler, Sporting Lisbon Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Roma maçı var. İstanbul'da Fenerbahçe Roma maçı oynanacak. Gelecek hafta ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. İlk hafta böyle oluyor. Normalde bilindiği üzere tüm haftaya sığdırılıyor maçlar. Salı çarşamba Şampiyonlar Ligi, Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları oynanıyor. Fakat ilk hafta ayrı ayrı oynanıyor. Ayrı ayrı haftalar şeklinde oynanıyor. Bu sezonda ilk hafta Şampiyonlar Ligi heyecanı ayrı bir kategoride başladı. İlk hafta başladı. Ardından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları oynanacak sevgili dinleyenler. Yılmaz Vural'a mesaj atalım. Tekrardan arayabilirsin Batıkan, Yılmaz Hoca'yı. Yılmaz Vural bizlerle birlikte olacak. Ben de bu süreçte araya gidelim. Kısa bir ara, aranın ardından devam edelim.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Bunları da kontrol ediyorum. Gökhan Bey'in mesajını Batıkan'a ilettim. Çok teşekkür ederim mesajınız için. Ozan Bey yazmış Bursa'dan. Salim kardeşim Bursa'dan Ozan ben. Kolay gelsin. Bursa spor taraftarı futbolu çok iyi bilir. Son dakika galibiyetler bizim gözümüzü boyamasın. Takımdaki aksaklıkların farkındayız. Bir adam üstüne kurulu oyun bizi kesmez. Mustafa hocamızın şapkayı önüne koyması lazım. Bu takım ileride basıp rakibi baskı altına alıp göze hoş gelen bir futbol oynamalı. Teşekkür ederim mesajınız için. Batıkan'a iletiyorum Süreyya Bey. Teknik problemlerle ilgili de kusura bakmayın, özür dilerim. Yine bir teknik problemle ilgili mesaj var. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Harun Bey yazmış. Adıyaman kulüpleri ile ilgili konuşma yapma şansınız var mı diyor. Bu konuyu da araştıralım. Bağlantı yapalım. Hüseyin Mecit bizlere selamlarını göndermiş. Hem bana hem Batıkan'a hem de Derfin Yunusdane'ye teşekkür ediyorum. Derfin Yunusdane'ye selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Selam İstanbul'dan Ercan. Ben Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı telefonla arayarak çok ağır bir ultimatum verdiği, sezon sonunda şampiyonluk gelmezse dediği iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim bu konuyla ilgili bir düşüncem yok. Bir iddia bu. Bu iddiayı da göremedim Harun Bey. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Yılmaz Vural. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhaba Sadin. Selamlar.
0: Selamlar hocam. Hocam derbiyi takip ettiniz. Derbiyle ilgili neler söylersiniz? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Dün de Göztepe Gaziantep FK maçını takip ettiniz.
1: Evet, evet, oradaydım. Yani Göztepe de geçen seneyle alakası olmayan bir takım gördüğümü gördüm. Hele bu maç özellikle, yani Galatasaray maçı gene bir orada bir inatçılıkları vardı. Oyun içinde kalmaya çalıştılar falan ama burada inanır mısınız? Yedikleri iki tane gol olur. Rakibin sol tarafta oynayan oyuncusu aldı tek başına gitti. 5-6 kişi kovaladılar. Adam gitti vurdu. İki tane gol attı öyle. Yani bir mahalle maçında olmaz böyle gol. Yani şey konsantrasyonları çok düşük. Göztepe'nin içinde bir şeyler var galiba gibi ihtiyat geldi bana. Yani bir maçı seyrederken tabii o Göztepe'lilerin içinde iş tabii. Yani onlar takımları çok yakından takip edenler, onların söylemlerine bakarak da söylüyorum.
0: Tabii ki.
1: Sıkıntı var yani. Ve taraftar da çünkü kaleci çıkardılar. Kaleci işte uzun topa vurdu. Vurdu. Yani topa oyun sokma biçimleri sürekli yüksek top, uzun top oynuyorlar. Ve topun atıldığı yerde bir onu kapmaya çalışıyorlar. Böyle bir mantıkla oynanıyor.
0: Hocam ben İzmir'deydim tatil sebebiyle, sizle de görüştük hatta. Göztepe Gençler Birliği maçını izlemiştim. Bendeki izlenim şuydu. Yanımdaki tatil yaptığım arkadaşıma da söyledim. Bu Göztepe küme düşer. Nasıl küme düştü dedirtir.
1: Yani şu anda görüntü.
0: Sağ kanada pas veriliyor kanat oyuncusuna. Kanat oyuncusu orta kesiyor. Yani mantalite bu, dediğiniz gibi uzun topla başlanıyor. Orada düşen topları toplama gayreti, onda da bir bölümünde başarılı oluyorlar. Hep aynı model. Sağ kanada ya da sol kanada topu ver, orta açsın, gol ara.
1: Ama bir de takımın çok önemli pozisyonlarındaki oyuncular tabii ki satılınca, takımda olmayınca takım şu anda bocalıyor.
0: Evet.
1: Ama işte o Danimarkalılar bunu görüyordur galiba. Daha mantıklarıyla iş yapan adamlar. Yani bir yerde kulağıma geliyor, oradan ayrılmayı mı düşünüyorlarmış falan filan gibi şeyler. Yani demek bu takımın iç dinamini bozulmuş yani. Biraz bir hissiyat geldi bana. Yani ben buradan bir emek verdim bir takım. 14 sene sonra çıkmasının nedeni olduk bir yerde. Çok üzülürüm yani Göztepe'nin başına bu gelirse. Çünkü taraftarıyla olsun. Çünkü statta da her maç full olan bir stat, yarısı boştu yani. Dolayısıyla bir küskünlük var. Çünkü oyuncuların yaptıkları ufacık hatalara tepki gösteriyorlar ve kaleci de taraftara el koron işareti yaptı. Ve top ona geldiğinde hep onunla taraftarın arasında bir kopukluk oldu. Ve sonra da oyundan alındı. Göztepe'ye bu uyarı olmalı ve bir an evvel ne yapılacaksa takımı tekrar eski dinamizme kavuşturmak durumunda olmalılar.
0: Hocayla ilgili var mı hocam bir problem? Stylov'la ilgili?
1: Vallahi bilmiyorum kaç yıldan beri takımda çalışıyor. Kabul görmüş hoca. Dolayısıyla başarılı da oldu. Ama çok küçük bütçelerle çalışan bir yer. Mesela o zamanki dönemde 12-15 milyon euro deniliyordu. Yıllık bütçe. Düşünebiliyor musunuz? Ne oyuncular ödedikleri takımın dışında içine çalışan şutu butu bu bütçeyle o başarılar yaptılar. Getiriyorlar yine bir sürü Afrikalı oyuncular var. Siyah oyuncular alınmış. Dolayısıyla Göztepe görüldüğü kadarıyla ayağı oynayan bir takım değil. Futbolda topu kaldırdınız mı %50 ortak ediyorsunuz rakibi. Bu tarzda oyunla bir şey yapılabilir mi? Bir 3-4-1-2 diye bir sistemle oynuyor ve bundan taviz vermiyor. Ama rakip de bunu çözmüş tabii. Ona göre oynuyor millet de. Göztepe dikkatli olmalı. Bakın sen de mesela bir tek seyrettiğin maçta bu kanaate varmışsın. Göztepe için böyle düşündürmek doğru değil galiba. Bir düzenlemeleri lazım tekrar her şeyi. Tabii ki transfer falan bitti ama ki elindeki potansiyeli de oynatabilirler aslında. Dün bir Arda'nın dışında hemen hemen işte takımda şu oyuncu da katıldı, şu oyuncu da onun kadar iyi diyemem gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla umarım inşallah toparlanır.
0: Gaziantep'i nasıl buldunuz hocam?
1: Antep takım beklediği bir sonuç değil tabi, daha birinci devrede 4-0 bitti maç. Evet. Ve hep bireysel beceriyle aldı. Antep takımı da bu sonuç yanıltır.

0: Orhan benim de canımdır, kardeşim benim. Beraber de çalıştık Orhan'la. Tabii kendi oyun karakterini hemen gel 2-3 günde oturtmak mümkün değil. Ama o da bu da Orhan'ın şansı dünkü maç. Yani o 4-2'lik sonuç Gaziantep'i de aldatmasın. Yani onlar da organize olmak zorundalar. İşte yöneticilerle oturduk, sohbet ettik. Çok mutlu oldular tabii. Yani düşünebiliyor musun? Ya şimdi gidiyorsun sen Göztepe'de plasmanda 4-0 birinci devre öndesin. Dedim ben mi ya? İkinci devre sıkıntı olur. Yani eğer erken gol yerlerse sıkıntıya girebilirler diye düşündüm. Nitekim birkaç tane daha pozisyon buldu. Göztepe mesela yine penaltı geçirdi. Yani bunlar atılabilmiş olsaydı bu maç böyle bitmeyebilirdi de yani. Dolayısıyla Gaziantep'te sakın ola bu sonuca aldanmasın. Yani onlar da organize olmak zorundalar. Ya benim anlamadığım şu, ya 2-6 hafta yakın hazırlık dönemi yapılıyor. Ve
1: Evet.
0: dördüncü maç oynandı. Bir ayda bu, 4 haftada buradan koy, 10 hafta. Hala takımlar ne koşturmalarıyla, ne fiziksel dirençleriyle, ne taktiksel yorumlarıyla seyredeni tatmin edecek bir oyun ortaya koyamıyorlar. Benim gözlediğim bu. Yani nedir? Sorun nedir? Yani ben bunu anlamıyorum. Madem ki bilim diyor ki hazırlık dönemi 4 hafta, 8 hafta sürer ve 8 haftada en yüksek formu yakalarsınız. Daha yüksek formu yakalamak değil, yanaşamamış bile takımlar. Yani yüksek tempoda oynanmıyor. Efendime söyleyeyim. Yani hep gözlediğimiz olay şu. Ya bu televizyon başımıza bela oldu. Şimdi bu maçtan sonra İngiltere Ligi'nin bir basit şöyle sıradan bir takımının maçını izle. Başka bir şey oynanıyor ya. Bunlar uzaydan mı geldi abi? Yani temposu başka, oyun disiplini başka. Bakıyorsun yukarıdan hücum ve savunmada ne yapmak istediklerini görüyorsun. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu takımlara antrenör eli değdiğini hissedemiyorsun. Yani ha bakın bu topu kaptırdı, şöyle şurada baskı yapacak, şuraya çekilecek. Kaptıktan sonra hücumda kenardan ortadan nereden gelecekse yüksek ayağa bilmem ne kaleden başlarken şöyle oynuyor. Yani seyreden bunu net görmeli yukarıdan baktığında. Bir kaostur yani. Hep oyuncu bireyselliğiyle, oyuncu yeterliliğiyle oynanmaya çalışılıyor. Oyun mu kazanmıyor takımlar. Bakın dün mesela tabii ki çekilmiş kontratak oynayan bir Gaziantep en azından ne yaptığını bilerek oynadı. Benim gördüğüm kadarıyla yani Göztepe bu böyle yaparsan şöyle olursa ve attıkları golde hep bireysel beceriyle atılmış goller. Yani maalesef görüntü bu. Diğer maçları da tabii izliyoruz.
1: Hocam,
0: Yani
1: isterseniz yarın devam edelim, olur mu hocam? Bugün programımız
0: olur
1: tek
0: olur
1: saat.
0: tabii.
1: Yarın
0: Evet.
1: kaldığımız yerden devam edelim. Kusura bakmayın lütfen.
0: Estağfurullah. İyi
1: Çok
0: yayınlar
1: çok sağ
0: diliyorum
1: olun hocam.
0: sana.
1: Görüşmek üzere. Hoşça
0: Hoşça
1: kalın
0: kal.
1: Yılmaz hocam.
0: Kolay kolay
1: Sağ
0: gelsin
1: olun hocam.
0: kardeşim.
1: Görüşmek
0: Sağ
1: üzere. Sağ olun.
0: ol. Bay bay.
1: Sevgili dinleyenler, bugün yayınımız bir saat. Son konuğumuz Yılmaz Vuraldı. Yarın kaldığımız yerden hocamızla da devam ederiz. Yayınımızı noktalıyoruz. Engin Çetin ve Kerem Öztürk Engin Görüş programında sizlerle olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.

0: Mutlu günler değerli dinleyenler. Radyo Spor'dasınız. Kerim Öztürk ben. Sevgili Engin Çetin'le birlikte Engin Görüş programında uzunca bir aranın ardından bizim devre arası daha uzun sürdü. Yaz tatili. Yeniden beraberiz. Engin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Yeni sezon.
1: Evet. Biraz ara verdik. Normalde ligin ilk haftalarında başladık ama bu sene dördüncü haftaya tekabül etti galiba. Derbiyle başlıyoruz. Uzun da bir ara oldu. Ligler bitmesiyle birlikte programa ara vermiştik. Ama Dünya Kupası girdi. Orada birkaç telefon bağlantısı yapmıştık.
0: Ben yerinde izleme şansına erişti.
1: Orada biraz telefon bağlantısı yapmıştık ama onun dışında ben de uzak kaldım mikrofondan. Benim için de tekrar heyecan verici oldu diye.
0: Keyifli bir haftayla başlayacağız.
1: Evet, derbi haftasıyla. Onu seçtik özellikle zaten derbiyle başlayalım diye.
0: Şimdi konuşacağız. Transferler, yaz dönemi, tabii kim ki, ne yaptı?
1: Sadece bu haftayı değil biraz yaz döneminde geçmek gerekiyor.
0: Sığdırabildiğimiz kadarıyla hepsini konuşacağız ama önceliği derbiye vermek lazım. Bana soracak olursan sürprizlerle başlayan bir lig oldu. Beşiktaş'ın olağanüstü performansı hem ligde hem Avrupa'da. Trabzon'un büyük bir transfer atağı hemen ardından gelen ardı ardına mağlubiyetler, Fatih Hoca'nın iki kez istifa etmesi ki ikincisinde kabul edildi. Fenerbahçe'de yeni dönem, Aykut Kocaman beklenirken bir anda İsmail Kartal, ardından
1: kronolojik olarak çok güzel gidiyorsun, devam et sırala.
0: Ardından yapılan transferler, son anda gönderilen Anderson, Talisca sakatlanan Asensio ve derbide İrfan Can 10 numara pozisyonu. Derbiyle başlayalım. Ondan sonra geriye doğru bu süreci yeniden bir çok işleriz.
1: Yani yeri geldi zaten bir yorumlar arasında parantez olarak da veririz.
0: Derbiyle başlayalım. 2-1 Fenerbahçe Kadıköy'de kaybetti. Ben de yerinde izleyenlerdenim maçı. Sen de orada izlemişsin. Özellikle ben de çok böyle hani uzak geliyor bana Kadıköy. Gitmek zor, gidip gelmek zor geldiği için çok gitmiyorum Kadıköy deplasmanlarına veya Fenerbahçe maçlarına. Ama bu maçı yerinde izlemek istedim. Futbolu görmek istedim. Bazen televizyonda biz futbolu izlerken sadece topun olduğu açıyı görüyoruz ama sahada izlerken tüm oyuncuların aldıkları konumları, boş koşulları hepsini görebilme şansımız
1: var. İkinci yarıda boş alanları gördün değil mi? İspanyolcunun göremediği alanları görmüşsün.
0: Hepsini gördük. Hatta yanımızda Fenerbahçeli arkadaşlarımız vardı beraber maçı izlerken basın tribününde. Herkes İsmail Yüksek niye girmiyor diye bağırıyordu. Yani herkes oyun İsmail Yüksek'i çağırıyor, tribün İsmail Yüksek'i çağırıyor, izleyen herkes, bir tek İsmail Hoca görmedi İsmail Yüksek'i. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi, onunla başlayalım, sonra Beşiktaş kısmını konuşacağım.
1: Fenerbahçe zaten şöyle, derbinin yansımasında genelde galip takım üzerinden genelde yorumlar cerenedir ama bu hafta biraz Fenerbahçe üzerinden, kaybeden takım üzerinden daha büyük bir infial oldu diyebiliriz Fenerbahçe. Çünkü yani yazdan gelen kadro planlamasının son ana kadar hani ne olacak, ne bitecek, kim gelecek, kim gidecek tartışması. Sen biraz önce söyledin, en son anda Talisca'nın gönderilmesi.
0: Herkes bir 8 beklerken.
1: Transfer yapılmamış olmasıyla birlikte Fenerbahçe hem transfer sezonunun bitmesiyle birlikte bir derbi oynadı ve çok çabuk gerçeklerle yüzleşti diyebilirim Fenerbahçe için. Yani çünkü bir tarafta doğru planlama yapan bir takım Beşiktaş. Yaz döneminden yani geçen senenin eksiklerini devre arasından başlayan, ki her zaman burada söylüyorduk, Beşiktaş'a 3 transfer dönemi lazım. O yukarı grubu yakalaması için o transfer dönemi bence bu seneyle itibariyle tamamlandığını görebiliyoruz.
0: Bir Ocak ayı transfer döneminde.
1: Ocak ayı transferi muhakkak herkes için olacaktır.
0: Yani nihayetini erdirecek diye düşünüyorum.
1: Ocak ayında son itibariyle son 4 yılın şampiyonu, belki ilk yer lider bitecek Galatasaray'da bile olacaktır. Evet. Fenerbahçe geride kalacaktır, belki olacaktır. Yani bunu o zaman o gün konuşuruz. Hep bir şekilde oluyor zaten devre arası transfer dönemi. Ama devre arası transfer döneminde bu seneye katabiliyorum en azından söylerken. Şimdi tabii Beşiktaş transfer dönemine girmeden önce sportif direktör değişikliği ve teknik adam akabinde değişikliğiyle başladı. Ve doğru planlamayı bence eksik gördüğü yerlerde...
0: Serdal Adalı'nın yaptığı en iyi iş diyebilir miyiz Önder Özen'i getirmek?
1: Yani
0: ben başkanlık döneminin en iyi hamlesi Önder Özen derim Serdal Adalı için.
1: Katılıyorum.
0: Ve ona alan açmak.
1: Katılıyorum, bravo.
0: Önder Özen'i getirmek ve ona alanı bırakmak, ona alan açmak.
1: Şimdi son itibariyle... Şimdi derbiden konuşuyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş beraber konuşalım o zaman. Şimdi Fenerbahçe'de de bir sportif direktör getirildi. Ama Önder Özen kadar etkili midir? Buna bilgiye gerek yok. Dışarıdan bir gözle baktığın zaman
0: Aziz
1: çok net
0: Yıldırım'ı
1: anlıyorsun.
0: Aziz Yıldırım'ı tanıyan bile aynı şeyi söyler.
1: Evet. Yani şimdi orada biz şunu alacağız, bunu almayalım ya da bunu göndermeyelim hükmünde bulunabilecek bir sportif direktör yok. O zaman ben ona karşıyım işte. Yani madem olsun diye bir departman açmanın, olsun diye bir kişi koymanın oraya bir anlamı yok. Yani Aziz Yıldırım'ın tarzını biliyoruz. geldiği andan itibaren neler yapacağını kendi söylüyor zaten. Ben teknik direktör benim, sportif direktör de benim diyorsan, o zaman orayı takımı çalıştıracak bir antrenör arıyorsun. Sportif direktörü transfere gerek yok. Bir tane yönetici alacaksın yetkili. Onu da göndereceksin karar verdiğinde görüşmelere. Oradan başkanlık makamını yürütürsün zaten bir şekilde. Ki Fenerbahçe'de böyle olduğunu görüyoruz. Yani şimdi İsmail Hoca eleştirisi var. O saha içine geleceğiz, konuşacağız ama kadro planlamasında ben Fenerbahçe'nin maçtan özelinde, maçın özelinde, maçtan bağımsız şunu söyleyebilirim. Kadro planlamasının çok yetersiz ve eksik olduğunu
0: peki
1: net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Kadro planlamasında İsmail Hoca'nın dahli olduğuna inanıyor musun? Yani çünkü İsmail Hoca bir açıklaması vardı. Fred evet, burada kalacak dedi.
1: Kalmadı.
0: Gitti. Talisca benim kafamdaki
1: gözümün içine bakıyor. Gözümün içine ne desem dinliyor.
0: Dinliyor. Çok benim kafamdaki oyun sisteminde var dedi. 3 gün sonra Talisca gitti.
1: Maşallah İsmail Hoca maşallah dedi. 3 gün yaşamıyor.
0: Bize maşallah yani, demesin.
1: Yani sonuç itibariyle ben aynı fikirdim. Aslında sen soruyu sorarken cevabı belli evet, bir soru soruyorsun bana. Ben de aynı onaylıyorum, kafa sallıyorum. Ben çok fazla müdahale olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de İsmail Hoca eleştirisini oyunda neler yapılabilir üzerinden değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında alınan alınmayan, tercih edilen edilmeyen oyuncular üzerinde İsmail Hoca'ya ben çok fazla vurun abalıya deme taraftarı değilim açık söylemek gerekirse. Hı-hı. Şimdi transfer döneminin son günü Fenerbahçe'nin kadroda bir sıkışması olmuştu. Yabancı sayısı 10+4
0: evet,
1: özelinde. Burada birinci yanlış, geriden gelecek olursak U23 hakkını kullanmadan tamamladı Fenerbahçe. Yani ki bas bas bağırıyor Fenerbahçe'nin kadro derinliği anlamında.
0: Eksik
1: çünkü
0: diye.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kalındı. Haftada iki maç oynanacak. Yıpratıcı maçlar oynanacak. Ya,
0: Türkiye Kupası gelecek.
1: Ve işin enteresan tarafı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın kadro, ligde oynayacağın kadro hepsi aynı. Yani çok böyle fazla hani ben burayı önemsemiyorum, buraya da ağırlık veriyorum, az kadron buraya çıkacağım bir kadron da yok elinde. Hı hı. Kadro derinliğin yok. Son dakika işte Talisca'nın 10+4'te tercih edilmemesi, çıkması ve yerine hiçbir oyuncu alınmaması asıl bence eleştiri konuştu. Şimdi şöyle bir tartışma var. Talisca gönderilir miydi? Ya Talisca olsaydı şu maçta etkili olurdu vesaire. O ayrı bir tartışma. Yani sen Talisca'yı beğenirsin, oyun sisteminde beğenmeyebilirsin.
0: Evet.
1: Öyle tercihte bulunabilirsin. Ben ona saygı duyuyorum ama Talisca'yı gönderdikten sonra sayısal üstünlük anlamında o bölgede orta sahada ki Fred de gönderilmişken elemelerde şampiyonluk kaldığın elemelerde olan oyuncular bunlar ve direkt faydalandığın oyuncular.
0: Ve yani seni Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan oyuncular aslında.
1: Mesela burada son dakika daha önceki yıllarda Bartuk'un kiraya gitmesini konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Sürekli oynayan oyuncuları da konuşuyoruz. Dediğin gibi etki eden oyuncuları da konuşuyoruz sahada. O yüzden bu oyuncuları gönderip yerine oyuncu alınmaması bence çok çok büyük hata. Yani akıl tutulması diyebileceğim tarzda bir hata. Yani şöyle değil ya, ben böyle düşündüm. Benim futbol mantığım bu. O tartışılır. Bu tartışılmayacak bir hata. Yani sen Talisca'yı gönderdin. McTominay ismi son günler evet, çıktı. Bir tane de takip etmişsindir. Onu alsan şu an kimse eleştirmez. Yani sen şunu diyebilirsin. Ya ben eski tip bir 10 numarayla orada oynamak istemiyorum. Daha çok 8-10 oyuncu gol atabilecek, savunmaya da yardım edebilecek bir oyuncuyla ediyorum. O yani tartışılabilir, kabul edilebilir bir şey. Çünkü sen o futbol yönetenlerin karar vereceği bir şey o kulüpte. Ama bunun izahı yok. Yani bu resmen akıl tutulması diyeceğim tarzda bir yanlış diyebilirim. Şimdi, sayısal anlamda.
0: Derbideki oyuna dönmek istiyorum. Maç istatistiklerini bütün spor programlarında herkes paylaştı. Bugüne kadar dinleyicilerimiz de duymuştur. O maçın istatistiklerini al, birinin önüne koy. Der ki ya bu sağ taraftaki takım, iç sağ takımı, sol taraftaki takım, deplasman takımı bir yer yanlış yerlere konulmuş. Şunu bir düzelteyim der. Hı hı. Çünkü Beşiktaş sanki İnönü'nde top oynar gibi oynadı. Fenerbahçe'de İnönü deplasmanına gelmiş, bir şey yapmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Ben maç öncesi burada radyoyla yayına katıldığımızda sevgili Görkem aramıştı. Dedim ki ya iki oyuncu bence belirleyici olacak orada. Hani Olay Çerne mi falan diye Görkem sormuştu geçen seneki Fenerbahçe maçı performanslarından yola çıkarak. Ben Fenerbahçe açısından olumlu ya da olumsuz yönde İrfan Can. Beşiktaş açısından ise o işin çok olumlu yönünde Olay tam belirleyici olacak. Çünkü bu iki oyuncu işte Salih Orkun, Kante Gendouzi dışında iki oyuncu o alanı domine edebilecek, o alanda yaratıcı işler

0: yapabilecek oyuncular yorumunu yapmıştım. Nitekim İrfan Can işte ilk 45'i zor çıkardı. Çok kötü bir ilk 45 dakika oynadı. Bence hani Fenerbahçe'de
1: bundan sonra... O çıktı çok... öyle bir kadro planlamış ki o çıktığında daha kötü bir
0: daha kötü oldu yani. Çünkü öyle. Kerem'in girmesi İsmail Hoca'nın
1: iyice mesafe,
0: bir hatası.
1: İyice mesafe açıldı. Ön tarafla bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Yani sana katılıyorum. Olay tam tarzında bir oyuncu Fenerbahçe kadrosunda yok. Yani
0: Yok,
1: oynadı,
0: evet.
1: oynamadı, iyi oynadı, kötü oynadı geçti kadrosunda yok. Yani benim zaten asıl eleştirim o. Yani derbiyi kaybedebilirsin. Kendi evinde de kaybedebilirsin. Puan olarak geri düşebilirsin ligin gidişatında. Fenerbahçe için bu maçta çıkarılacak en olumsuz ders şu. İlerleyen haftalar için üzücü bir şey söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe iyi dinlesin. İlerleyen haftalar için sonuçta transfer dönemi de kapandı.
0: Evet, ocağa
1: yani,
0: kadar artık bir şey yok.
1: Fenerbahçe şu şansı olabilirdi. Bu maç transfer dönemi kapanmadan 3 gün önce olsaydı
0: yani bir çözümü
1: ben
0: bulunabilir.
1: Bence 3 transfer yapardı Fenerbahçe. O kadar söylüyorum. 3 transfer yapardı. 11'e ve
0: Yedi.
1: Alternatif olarak. Ama şu andaki mevcut kadroyla devreye kadar gitmek zorundasın ya.
0: Ya şunu anladım aslında ben o maç. Asensio yoksa yok Fenerbahçe'nin hücumcusu.
1: Bir de zaten sıkıntı şu. Fenerbahçe 5 tane eksiği olur. 3 tane sakat olur. Cezalı olur. Şu anda ligin başı. Cezalı yok. Sakatların sayıca 1. Asensio yok yani. Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut total havuz kadrosunda bir tek Asensio yok. Hani birkaç eksik olur ya dersin ki ya Fenerbahçe bu değil aslında. Eksik yakalandı. Stoperi yok, orta sahası yok, golcüsü yok, kalecisi yok vesaire dersin. O zaman yenilgiyi de bir açıklayabilirsin. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe'nin vermiş olduğu görüntü, yani tekrar söylüyorum, üzücü bir şey söyleyeceğim Fenerbahçe adına. Daha önceki yıllarda Fenerbahçe her sene şampiyon olmuyordu. Son yıllar, son 5 yıl, 4 yıl neyse baktığın zaman. Ama en azından şampiyonla oynuyordu değil mi?
0: Evet.
1: Fenerbahçe bu kadro planlamasıyla ben devre arasında tabii nasıl gireceği önemli. Devre arasında bir transfer dönemi daha var ama bu sene şampiyonla oyun yani erken avlatacağını, şampiyonla oynayamayacağını bile düşünüyorum.
0: Peki.
1: Ha, bu kadronun.
0: Bir reklam arası verelim Engin. Ondan sonra devam ederiz
1: tamam.
0: Derbiyle. Değerli dinleyenler, reklamlardan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
3: Devam ediyor.
0: Engin Görüş devam ediyor. Reklamlardan sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Hafta sonu oynandı. 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ermişti mücadele. Çok tartışıldı Fenerbahçe'nin oyunu ki Engin de aynı görüşte. Herhalde o maçı tarafsız bir gözle izleyen herkes şunu demiştir. Yani bu Fenerbahçe'nin durumu senin dediğin gibi ligde
1: zaten,
0: de bu sene
1: bak,
0: kötü olur.
1: Maç kaybedersin. Hayır, onu
0: evet
1: söylüyorum.
0: Maç kaybedilebilir.
1: Konuşulanları da ben anlamlandıramıyorum. Maçtan sonra Başkan Aziz Yıldırım çıktı değil mi?
0: Hakemi eleştirdi.
1: O ayrı, eleştirdi. O normaldir. Onlara girmiyorum yani şu aşamada. Söylediği bir şey var. Yani Mert Müldür'den neden faydalanmıyoruz? Yani sanki Aziz Yıldırım hiçbir şeye müdahil olmuyormuş gibi. Yani hocanın işine karışamıyormuş gibi basının önünde bir açıklama. Şimdi Mert Müldür'den neden faydalanamıyoruz diyen bir başkan Aziz Yıldırım profilinin planlama yapılırken ya hocam Mert Müldür'le oraya oynayalım, gerekirse onu yedekleyelim, orada yabancı aklımızı kullanmayalım demesi en doğal durum değil mi?
0: Haklı olabilir yani.
1: Şimdi bu söylenmemiş. Sonra bakıyorum dönüp dediği bir cümle daha var. O da şu. Diyor ki ya bizim tabii ki diyor bu kadromuz iyi. Yedek oyuncularımız da var, yedekli düşündüğümüz oyuncular da var. 8 tane Şampiyonlar Ligi, 6 tane de işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor içeri dışarıda maçları. Yani yüksek profilli maç olarak görüyor bunları. Bunları zaten 11'imiz yeterli diyor. Bu 11'imiz. Diğer oyuncuların diğer maçlarda da katkı vermesi gerekiyor. Okey. Buraya kadar mantıklı bir açıklama olarak bakabilirsin. Yani iyi de bu o saydığın 8 artı 6 14 maçtan bir tanesinden sonra söylüyorsun. O maç yetmediği gördü. Senin zaten
0: evet.
1: 11'in de yetmedi.
0: Yetmedi.
1: O oyun yani bu kadron yetmedi.
0: Peki
1: yani orada çelişkiler silsilesi söylemler.
0: Fenerbahçe'nin geçen sezon özelinde konuşuyorum. Şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük etken olarak ne gösterildi? Forvetsizlik. Fenerbahçe ligin ikinci yarısını neredeyse forvetsiz oynamak zorunda kaldı. Sadece bir Sıdıkî Şerif vardı. Bu yıl Vedat Muriç hamlesi bana sorarsan iyi bir hamleydi. Türkiye ligini bilen bana sorarsan o ayarda.
1: Bu arada saha içinden de bir şey söyleyeyim yeri lütfen. Gelmişken Vedat Muriç 65 dakika neden çıktı mesela?
0: Yani
1: neden çıktı mesela?
0: Yani ben de onu
1: neden
0: soracağım.
1: Çıktı?
0: Ki kötü yani, de değildi Vedat.
1: Değildi.
0: Yani savaşan ya zaten şikrin
1: şey
0: ya.
1: Ki bak mesela
0: Oğuz
1: kaleci çok iyiydi.
0: Ederson yani bu sezon başı herkes Ederson'u
1: gördü. Kante iyiydi. Ya bak, bu kadar rezil bir total futbolun çıktığı ortamda

0: Başlangıcını geçtim. Tamam. Ev sahibi olarak oynuyorsun.
1: Birden sonra kalabilir, geçebilirsin.
0: Bir planın vardır hafta içinden düşündüğün. O planla başlarsın. Ama sahada da bir görmen gereken bir maç oynanıyor ya. Yani düşündüğün maç ayrı bir şey.
1: Oynanan
0: maç ayrı bir şey. Oynanan maçta ilk yarı 1-1 bitmiş. Son itibariyle yine Fenerbahçe iyi değil
1: dengeli
0: ama
1: dengeli bir futbol vardı.
0: O kadar da arada bir mesafe yok. İkinci yarı başlangıcına itibaren o mesafe açılmaya başlamış iki tarafta, terazide iki takım oyununda. Yani orada bile sonra belki bitti. Mesela 65'in yakında Vedat Muriç, Lukaku, Oğuz Aydın ne yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mesela o değişiklik Fenerbahçe'yi bitiren hamle oldu bence. Yani orada oraya kadar görülen bir şey vardı. Orada Vedat kalıp sadece bir hücum oyuncusunun çıkıp İsmail Yüksek'le orta sahayı kilitlese Fenerbahçe belki bugün beraberliği almış pozisyonda olacaktı maçın içerisinde. Yani illa o açıkları kapatmak anlamında. Belki de daha sıkı durduğunda karşılayan bir tarafa geçtiğinde topu karşılayan bir tarafa
1: kontra atakla belki bir gol bulabilecek.
0: Atabilecekti. Tabii o suya yazı çalmak ama sonuç itibariyle yapılacak hamleler de var. Bir teknik adamın izlemesi var. Yani bu doğrultuda baktığın zaman Vedat konusunda ben de seninle hemfikirim. Doğru transfer yapılmış. Ama akabinde biraz ben acele edildiğini, yani bazen yönetimsel anlamda şöyle düşünceler olabiliyor. Yani Fenerbahçe'de başkan değişti ki şu başkan çekişmesinden, yönetim çekişmesinden Fenerbahçe kurtulamadığı müddetçe bu şekilde sıkıntılar yaşamaya devam edecek. Nedir bu? Yani doğruları yapmak yerine dillere pelesenk olmuş. Geçen seneydi Fenerbahçe santrafor alamadığı için biz burada eleştirdik değil mi? Santrafor, evet. Evet doğru. Santrafor alamadığı için bir nebze olsun şey yaptı. Belki farklı planlama yapılabilirdi. Eski yönetimi eleştirmiştik. Şimdi yeni gelen yönetim iki santrafor alacağız söylemiyle geldi. Yani bir tane değil.
1: Lukaku o yüzden geldi.
0: Evet. Yani iki santrafor alacağız.
1: Lukaku gelince bu sefer Talisca'dan yani çıkmak zorunda kaldı.
0: Mantıklı hareketler daha fazla yapılabilirdi Fenerbahçe'nin kadro planlamasında.
1: Ya oraya bir U23 alınabilirdi. İkinci santrafor alabilirdin yani. Bu
0: boş işte
1: Beşiktaş'ta var. U23'te oynuyor. Gelmiş. Vlahovic'in yedeği. Birinci santroforun zaten oldukça kaliteli bir santrofor. İkinci santroforun zaten oyuna girdiğinde
0: bir de şey de var.
1: Bir şey yapabilecek seviyede.
0: Bir de şöyle bir durum da var. Yani santrofor tabii ki alırsın. İki tane de alırsın. Sıkıntı yok. Mevcut yabancı hakkını santroforlarını kullanmada problem yok. Ama aynı tip oyuncular aldığın zaman bunun uzun vadede sıkıntısını yaşarsın kadro planlamasında. Yani mesela sana şu soruyorum. Vedat çok formda. Lukaku da forma girdi diyelim. İkisi de aynı form seviye. Yüksek. Hangisini oynatacaksın? İşte
1: o zaman Icardi-Osimhen tartışmasına dönecek iş.
0: Onu oynatırken diğerini kanada kaydırabiliyor musun?
1: Yapamazsın.
0: Yani kanat oynayabilecek profilde bir oyuncular mı? O da değil. Yani mesela Fenerbahçe geçmiş yıllarda Musa Sow vardı. Öne de atabiliyordun, kanada da atabiliyordun form şeydeyken, iyiyken. Şimdi o da yok. Yani burada da bir yanlış planlama olduğu aşikar gözüküyor da. Yani kanat da oynayabilen bir oyuncu ihtiyacı vardı bence Fenerbahçe'nin. Hani Talisca'dan çıktığı senaryoda bile yanlış yine planlama olmaması gerekirken. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Devre arası transfer dönemine kadar Fenerbahçe'nin başka bir plan yapması lazım. Teknik adama büyük iş düşüyor. Hani mevcut kadro artık bu. Kadro evet. Bu yani.
1: Bununla iş yapılacak.
0: Bu kadroyla iş yapılacak. Ama İsmail Kartal'ın da mevcut kadrodan daha iyisini yapabilir mi? Daha iyi şey çıkartabilir mi? Orada da soru işaretleri var. Yani kadro yetersiz derken İsmail Hoca yeterli iyi konuşmuyorum. Bak oraya gelemiyorum bile. İsmail Hoca'ya gelemiyorum.
1: Yani İsmail Hoca'nın her şeyden önce ben bu oyuncularla daha evvel başarılı oldum kafasından çıkması lazım.
0: Yani referans olarak aldığı bir önceki gelişinde, dördüncü geliş ama bir önceki gelişinde 99 puanı referans alıyor. Şimdi oradaki oyunu mevcut, yani şu takım oynatmanın ihtimali İlkaz. Yok. Şimdi bir kere oradaki daha dinamik bekler vardı. Ön tarafta kariyer sezonu yaşayan İrfan Can Kahveci, Tadiç, diğer kanatta topu saklamasını bilen oyunculardı. Mesela Kenan Aktürkoğlu aldığı zaman hemen yürüyor. Aksiyona girmeye çalışıyor. Ya kaptırıyor ya geçiyor. Ya genellikle kaptırıyor.
1: Maçı
0: kaybediyor.
1: Trossard'da özellikle baktım Beşiktaş ayağında. Top Trossard'ın ayağına geldiğinde Beşiktaş'ın futbolu resmen sakinleşiyordu.
0: Tabii bir çünkü orada frene basacak oyunlar.
1: Frene basıyor, ne yapacağını biliyor. Kim diğer oyuncuların yerlerini almasını bekliyor. Doğru yere doğru adamın gelmesini aynen bekliyor. Öyle. Yani bütün muhamleleri
0: yapacak. Tadiç de yapıyordu.
1: Tadiç de yapıyordu Fenerbahçe'deyken.
0: Şimdi ama yani ben amacım şu anda profilleri değişti. Mevcut şartlarda işte Gündüz'ü kant ediyorsun. Sonuç itibariyle iyi oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin şu an İsmail Hoca oynatmak istediği oyunla oradaki

0: yani hem gol yükünü sırtlayacak, ön taraflı arka tarafı birbirine bağlayacak tipte oyuncular değiller. Yani
1: Evet.
0: geriden oyun kurulumunda da eksikler. Top
1: Zayıflar.
0: kapmada, yani topun Fenerbahçe orta sahası planlamasında sayı olarak eksik. Sayı olarak eksiğin dışında profil olarak da eksik bence. İşte biraz önce söyledim, Olayten gibi oyuncusu yok. Ya da oyunu çekip çevirecek, onu merkezde yapabilecek, senin dediğin gibi biraz önce yani topu tuttuğunda beklerinin çıkmasını
1: Çıkma sağlayacak.
0: sağlayacak bir orta saha, merkez orta saha oyuncusu da yok Fenerbahçe'de. Yani hem sayısal eksiklik var. Kante, Gündüz, İsmail'le 3 oyuncuyla o
1: Bütün
0: olayı,
1: sezonu
0: bütün sezonu
1: bitiremezsin.
0: bitiremezsin. Al işte Gündüz cezalı başlıyor. Daha cezalar başlamadı. Yani
1: Roma maçı
0: sakatlıklar başlayacak. Üst üste
1: çok zor
0: binde
1: olacak.
0: gelince. Bir de profil olarak da Fenerbahçe'de dediğim gibi o eksikliği Fenerbahçe görecek. Yani oyuncu oyun kurulumunda da eksikler bence.
1: Peki. İşin bir de Beşiktaş tarafına bakalım.
0: Tabii ki.
1: Geçen sezon gerçekten, hatta sadece geçen sezon değil, son 4-5 sezondur tamamen ligden silinmiş, Avrupa'da olmayan, Türkiye Kupası'nda hasbelkader bir kupa almış, sonra geçen sene elenmiş. Artık bu takımdan hiçbir şey olmaz denilen bir takım. Gelen oyuncu sayısı yanılmıyorsam 9 falan Beşiktaş'a. Bunların sadece 4 tanesi ilk 11'de oynuyor şu anda. Nübel, Salih, Trossard, Milovic. Geri kalan oyuncuların hepsi geçen seneden gelen
0: Yani devre
1: oyuncular.
0: arasından oyuncular da çok devam ediyor. O da
1: Ola
0: çok
1: Aytan.
0: önemli.
1: Ben bu
0: Ola
1: şeye
0: Aytan.
1: bakıyorum. Ola Aytan
0: Murillo.
1: Murillo oynuyor.
0: Evet.
1: Agbadu işte
0: Agbadu oynuyor.
1: oynuyor
0: Oynar.
1: veya
0: Oynar yani.
1: oynamaz. Yani
0: Sonuç
1: o
0: itibariyle yanındaki stoperle çok rahat oynar falan.
1: oynuyor.
0: Öyle şey falan yok.
1: Nasıl buldun Beşiktaş'taki değişimi?
0: Ya
1: Ben
0: Beşiktaş.
1: tam bir hoca takımı olarak görüyorum Beşiktaş'ı artık. Neyse, o benim bakış açım o.
0: Yani şimdi hoca faktörü zaten aşikar. Yani Önder Özen'le birlikte uyumu da şu anda gördüğümüz kadarıyla kağıt üstündeki planlama doğru ilerliyor. Merkez orta sahayı 3 kişiyle oynayacak. Bununla ilgili son gün hamlesi yapma, yani o eksikliğini gördü, onu daha iyi yapmaya çalışılan bir
1: Evet.
0: düşünce görüyorum ben. Yani mesela bu 11'e bakalım. Salih, Orkun, Olaytan. Yedeklere dönüyorsun. Endidi bu maçta oyuna girdi.
1: Kartal var. Miretti
0: Miretti
1: geldi.
0: oyuna
1: Hafif
0: giremedi.
1: bir
0: Yani,
1: sakatlığı vardı.
0: yani
1: Kadroda
0: oynamadı
1: yoktu.
0: daha doğrusu. Miretti var. Önemli oyuncudur o da. Son gün Raskin'i almaya çalıştı. Yani orada diyor ki ben 3
1: Burada
0: kişi
1: bir kişi
0: oynayacaksam
1: daha eksiğim var.
0: 6-7 oyuncuyla, Kartal'ı da sayarak söylüyorum, 6-7 oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin de en büyük sıkıntı işte planlama hatasını buradan kanka. Yani doğru planlama da yapıyor Beşiktaş. Kalite vesaire tartışılır. O belki uzun vadede kaliteyle ilgili eksiklik yaşayabilir o bölgede, ama sayı anlamında sen doğruları kağıt üstünde yapacaksın. Burada ne oluyor? Doğru bir sportif direktör, futbol aklı olan, akıllı bir adam aldın mı, bir de başkan olarak ona imkan verdin mi, doğru işler yaptın mı, teknik adamı da doğru seçtiğin zaman iş çorap söküğü gibi geliyor doğru işler yaptığında. Ya Beşiktaş daha önce yapmadığı
1: Doğru
0: işler,
1: işler.
0: doğrular, yanlışlar yapıyordu. Yanlışlarla senin dediğin gibi sıkıntılar yaşıyordu. Ligde Kasım ayında havlu atan Beşiktaş görüyorduk.
1: Şimdi oyun olarak çok güçlü, fizik kondisyon olarak çok güçlü bir Beşiktaş var. Ben özellikle fizik kondisyonuna da bakmaya çalıştım Beşiktaş'ın. Ben iç saha maçlarını ayrı tutuyorum çünkü genelde İnönü'nde maç seyrettiğim zaman hani iç sahada orada başka bir coşku, bir taraftar baksın. Deplasman, geriye düşmüşsün. 1-0 geriden gelip maç kazanıyorsun falan. Beşiktaş 75-80'e kadar diri kalabildi maçta.
0: Ya biraz
1: 80'den
0: yaşlı.
1: sonra artık
0: Ya
1: doğal
0: şimdi
1: olarak
0: bak mesela
1: performanslar
0: şunu
1: düştü.
0: da söylemedik. Fenerbahçe yaşlı bir takım. Yani
1: Evet.
0: yetersiz üzerinden koyuyor. Bir de yaşlı bir takım. Yani sen iki santrafor alıyorsun. 33-34 yaşlarında iki tane santrafor aldı.
1: Beşiktaş'ın santraforu 26 yaşında.
0: Yani
1: Birinci
0: şimdi
1: santraforu.
0: onları da yani bu sonuçta şimdi en Fenerbahçe'nin en iyisi Kante 30
1: 35.
0: 35 de değil 36 falandır büyük ihtimalle. Yani en iyi oyuncusundan bahsediyorum. Bu takımın uzun vadedeki planlaması, stoper hattı, Skriniar,
1: Skriniar.
0: Ake hep yaşlı oyuncular üzerinden ilerleyen Fenerbahçe var. Onların da sıkıntısını yaşayacak. Yani sonuçta
1: Beşiktaş'ın
0: bu
1: en
0: yaşla
1: yaşlısı Trossard galiba. 30 civarı olması lazım.
0: daha
1: En
0: genç bir
1: yaşlısı.
0: takım en azından onu söyleyebiliriz. O dinamiklik oradan geliyor. Ona bağlamaya
1: Ya
0: çalışıyorum.
1: orta saha öyle zaten. Yani şimdi Olaytan dediğiniz adam U23. U23 oynuyor. Salih galiba 26-27 yaşında. 27 olması lazım. Orkun 24 yaşında. 25 yaşında.
0: Yani en olgun yaşlardan bahsediyor futbolcu
1: Evet.
0: için. En olgun yaşlar. Yani o anlamda da doğru planlama yapıldığını söyleyebilirim. Yani sayı anlamında, profil anlamında, yaş anlamında hep doğru planlama. Bunların karşılığını alıyor Beşiktaş. Ya uzun vadede performans sezon içi değişkenlikleri olabilir tabii ki. Avrupa Ligleri başlayacak, Şampiyonlar Ligi başlayacak.
1: Tabii ki düşebilir, maç kaybedebilir, şampiyon olmayabilir bu arada.

0: Bunları göreceğiz tabii. Yani sonuçta Fenerbahçe Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Derbiyi konuşuyoruz ama bu iki takımdan daha üstün olan şampiyon olacak diye bir şey yok.
1: Aynen.
0: Yani birbirlerinin rakibi değiller. Galatasaray'ın rakibiler.
1: Şu anda
0: yani Galatasaray'a geçmek
1: hala
0: zorundasın.
1: Hala ligin lideri şu anda yani. Galatasaray. Yani öyle bakmak
0: Galatasaray'a
1: lazım.
0: Geçmek zorundasın. Öyle bakmak gerekiyor. Tabii Beşiktaş açısından en azından bu sene taraftarına umut veren bir başlangıç
1: Ben
0: yaptığını söyleyebiliriz.
1: kendi
0: Yani biraz da bu
1: adıma
0: işler böyle şöyle gidiyor. Yani umut kırıldığı zaman o toparlanması kolay oluyor. Kırılgan camialar. Yani her sene yine mi aynı? Mesela bu mağlubiyet olsa ya
1: eyvah.
0: yine mi aynı erken avlular atacağız? Şimdi Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi önemsenmezken şimdi yüzleşmesi zorunda olduğu bir Roma maçı var. Birazdan konuşacağız onları da.
1: Evet.
0: Yani hem derbiyi kaybet, şimdi derbiyi kazanıp Roma maçını da kaybetsen tamam dersin, biz Şampiyonlar Ligi bizim kulvarımız değil zaten diyebiliriz. Ama şimdi derbi üstünde Roma maçı kaybettiğin zaman bu sefer çatırdamalar başlayacak, kırılmalar başlayacak camia içerisinde. Ya Beşiktaş'ta da o anlamda en azından ilk sınavı iyi verdi diyebilirim.
1: Ben Beşiktaş'ın
0: Deplasman galibiyeti, derbi galibiyeti.
1: yine Önder Hoca'nın ilk dönemi, Beşiktaş'taki ilk dönemi, sportif direktörlüğü, Şenol Güneş dönemi olarak hocayı da İtalyano'yu da o dönemin biliciği gibi görüyorum. Yani başarıya aç, tamamen arzulu, asla hata kabul etmeyen, iyi futbol izletmek isteyen ve izlemek isteyen, geride oyun kabul etmeyen bir takım ve bunu da sahaya yansıtabilen bir hoca haline gelmiş. Belki bu sene bir şey olmayabilir Beşiktaş'tan, bilmiyorum. Çok erken. Belki bundan 6 ay sonra şampiyonlukta konuşuyor olabiliriz. İşte ama ligi ilk 2, ilk 3'te buralarda bitireceği kanaatindeyim. En azından o dönemde Slaven Bilic derbi kazanamadığı için gönderilmişti ki derbi kazanamadığı için şampiyonluktan olmuştu. Beşiktaş İtalyan'ın o ilk derbisini kazanmış oldu. Bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllar için çok büyük bir temel atıldığını ama bunun üzerine konularak devam edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hatta sadece Türkiye'de değil, bu şekilde devam edildiği takdirde Avrupa'da da Beşiktaş'tan iyi işler gelebileceğini, başarıyı yakalayabileceği
0: Avrupa Ligi
1: kanaatindeyim.
0: kurası zor ama ya. Beşim Şampiyonlar
1: Çok
0: Ligi'ne
1: zor.
0: yakın bir kura diyebiliriz yani.
1: Yani
0: Hakikaten zor. Yani normalde genelde zor kuraları gördük de yani
1: dünyayı gezeceğiz. İki kere Almanya'mız var
0: evet.
1: gibi. Tertemiz iki Bundesliga
0: Evet.
1: takımımız. Bir tane maçı mecburen herhalde bir yüksek olasılıkla deplasmanda iç sahamızı dışarıda oynayacağız gibi
0: Batum'da
1: görünüyor.
0: oynayacakmış.
1: Öyle
0: Dün
1: görünüyor.
0: öyle bir bilgi vardı.
1: Aynen. Bir ara galiba Batıkan bana bakıyor. Bir ara verelim. Ondan sonra yavaş yavaş Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi mücadelelerini konuşalım ama bir de Trabzon vardı tabii ki.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
1: Engin Görüş'e devam ediyoruz. Engin Çetin'le beraberiz. Kerim Öztürk ben. Sorular da daha fazla, yorumlar da var Engin. Onlara da şöyle bir ufaktan değineyim. Genelde derbiyle alakalı. Derbi dediğiniz maçta bir takımın kalecisi hiç yere yatmıyorsa bu maçın adı derbi değil, sıradan bir lig maçı olur diye düşünüyorum. Formasını pis etmeden önümüzdeki hafta aynı şekilde giyecek diyor Beliç'e.
0: Biraz esprili
1: Biraz
0: yaklaşmış.
1: esprili bir yaklaşım ama
0: Ama
1: hakikaten ben
0: altında tabii
1: top gelmedi yani
0: evet,
1: neredeyse böyle.
0: ikinci yarıda bir tane şu Vedat'ın cılız bir şutu var. Onun dışında
1: Bir
0: gelmedi
1: yorum
0: diyebiliriz.
1: Talişka ile alakalı. Geçen sene kaybedilen tüm maçlarda Talişka vardı. Burada Talişka'nın gidişi değil de Fred gidince yerine oyuncu alınması lazımdı demiş dinleyicimiz.
0: Bence
1: Mücahit Bey.
0: ikisinin yerine de.
1: Ya zaten biz de onu
0: Bence
1: konuşuyoruz. Yani
0: ikisinin yerine de.
1: Fred'in olmayışı
0: Evet.
1: da çok büyük etken.
0: Yani
1: Ben
0: Fenerbahçe'nin tamam, Fenerbahçe Fred'den artık yaşı itibariyle çıkmak durumundaydı zaten. Yani niye çıkıldı demiyoruz. Yaşı itibariyle çıkmak durumundaydı. Talisca da profil olarak tercih eder misin etmez misin? Yani dünya futbolunun
1: evet, bu
0: Talisca ile oynayan, Talisca tarzıyla oynayan ama Türkiye Ligi'nde hala iş yapan bir profil. O da tercih meselesi. Ama ikisinden çıkıp yerlerine hiçbir genç oyuncu dahi almamak, bak genç oyuncu dahi almamak Fenerbahçe açısından. Daha bir de bu arada yani stoper hattında da Fenerbahçe'nin eksikliği var. Oraları da gelmedi
1: daha gel
0: Fenerbahçe'nin.
1: oraya
0: Oralara
1: doğru
0: gelmedi.
1: gelmiyor. Evet.
0: Yani şimdi bir takımın ya şöyle söyleyeyim sana 3 kalecisi var. 3 tane stoperi var. Ben Yiğit Efe'yi çok yani iş oraya kalırsa geçmiş olsun diyorum Fenerbahçe. Yani Çağlar'dan da çıktı
1: Mert
0: Fenerbahçe.
1: kaldı bir tek elinde. Ake var, Şikrinyar var.
0: Mert'i hani oraya saymıyoruz. Şey, Opong alır. Onu bilmiyoruz. Görmedik daha
1: Mert'i
0: oynaması.
1: kanat ola, bek
0: Yani
1: olarak
0: üç tane
1: sayıyorsun.
0: Fenerbahçe elle tutulur. 3 tane stoperi var. Yani 3 tane de kalecisi var. Yani kaleci rotasyonu, kaleci departmanı daha şey
1: Üst
0: faydalı
1: düzey gibi
0: yani
1: görünüyor.
0: diyebiliriz. Ederson,
1: Mert.
0: Mert ve Tarık.
1: Tarık. Evet.
0: Yani O anlamda
1: bu arada Ederson'u da göndereceklerdi sezon başında nerede.

0: neyse. Adam ne olsa gidecek.
1: Bak, orada da onun şunu da söyleyeyim. Ederson'la ilgili nasıl hani eleştiriyorsak biz burada. Ederson'la ilgili Aziz Yıldırım'ın hakkını yemek lazım. Yani kadro planlaması nasıl böyle bir hata yaptı diyebiliyorsam. Ederson için de herkes gitsin derken. Tüm Fenerbahçeliler geçen sene yani Galatasaray derbisinden sonra takımı 10 kişi bırakması, Rize maçındaki hatası, deplasmana Nottingham deplasmanına gitmemesi gibi disiplinsiz hareketlerden sonra gitsin kurtulalım dediği noktada Aziz Yıldırım gelirken ya bizim kalecimiz iyi kalmalı. Verilen verilmiş artık. Öleceğimiz yıllık maliyete biz kaleci departmanını dolduramayız daha iyi bir kaleciyle deyip oyuncuyu motive etmesi, kazanması bence en önemli başkanlık başarılarından bir tanesi.
0: Maçı da 4'ten 5'ten çeviren Ederson'du bu arada.
1: Kaç haftadır iyi. Konya maçında da iyi. Evet.
0: Ya Beşiktaş Lyon maçı hep, sıradan zaten... bir kaleciyle bak ben Mert Bey yıllarca Beşiktaş'ta da oynadım. Mert'in de iyi kaleci olduğunu bilirim. A milli takım formasını yıllarca korudum. Mert kalede olsaydı o 3 karşı karşıya pozisyonun ikisi kesin gol olurdu yani. Çünkü Ederson büyüyerek çok iyi önlerini kapattı.
1: Yani zaten kalede duruşu da farklı bu sene yani, öyle söyleyebilirim.
0: Engin Çetin sezonu geç de olsa açılmıştır diyorlar. Galatasaray'da Torreira mücadelesi dışında ceza sahasında pozisyonlarda da görüyoruz. Attığı gollerden de bağımsız söylüyorum ama Gendüzü ve Kante hiç kaleyi düşünmüyorlar.
1: Doğru. Doğru
0: tespit. Burada aslında şöyle bir sorun var.
1: İsim mi okuyabilir miyiz?
0: Bakayım var mı?
1: Çok doğru tespit.
0: Bakabilirim sanırım.
1: Katılıyorum. Tamamıyla katılıyorum. Benim de tespitim
0: Mustafa
1: o yönde.
0: Mustafa Bey.
1: Benim tespitim o yönde. Yani bak Kante Gendüzi çok önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları diyebilirim. Ama profil anlamında hücuma dönük takıma katkı sağlayacak gol bölgelerinde olacak oyuncular değiller. Hatta şöyle söyleyeyim sana bak daha güzel anlatayım. Topun 3 hali var futbolda. Hı hı. Topun 3 hali. Bende, sende, ortada. Bu oyuncular ortada ve sende de top sendeyken ve top ortadayken bırak Türkiye Ligi'ni, Türkiye World Class yani evet, dünya sınıfında üstün oyuncular.
0: Zaten Kante'ni tartışamazsın
1: ama
0: yani.
1: Top bende halinde çok fazla etkili değiller.
0: Ben
1: Türkiye
0: diyorum.
1: Ligi'nde de biraz o isteniyor. Yani 6 numara büyük takım, şampiyonluğu oynayan takım 6 numarası dahi arada öyle onu çıkacak. Yapacak. Torreira sadece 4 yıldır izliyoruz Galatasaray'da. Sadece top kapmasıyla mı hep övüyoruz burada? Topu kaptı, hızlı vermesi, doğru vermesi, doğru oynaması. Onun dışında gol bölgene girmesi, kritik goller atması.
0: Beşiktaş'ta Salih çok iyi yapıyor bu sene bunu. Mesela.
1: Yani bunlar önemli şeyler. Yani onun dışında zaten topun ortada ve topun sende halini ben tartışmıyorum. Türkiye'nin bir numarası.
0: Fenerbahçe bu kadroyla tam bir kontratak futbolu oynar.
1: Bravo. Yani Fenerbahçe
0: çünkü
1: belki
0: orta sahada oyunu dikine çevirebilecek futbolcusu yok. Asensio dışında böyle bir futbolcu
1: yani
0: yok.
1: Yani Asensio olmadığında farklı plana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Asensio varmış gibi oynayamaz. Evet, Asensio yokken.
0: Galatasaray geçtiğimiz yıllarda bunu Osimhen yokken Osimhen varmış gibi oynamaya çalıştığında o hataları
1: Asensio
0: yapıyor.
1: Asensio da Fenerbahçe'nin şu aşamada farklı konuşabileceğimiz tek unsuru diyebilirim. Devreye kadar transfer olmayacağı için. Asensio gelirse biraz da çünkü arkasındaki oyuncuların tırnak içerisinde hamallık yaptığında Asensio'yu rahatlattıklarında Asensio doğru da o işleri ince işleri çok rahat yapabilecek tarzda bir oyuncu.
0: Belki biraz daha İsmail Hoca'nın dokunuşuyla Greenwood toplu oyunun içerisine girip orada bir pas alternatifi olmayı başarabilirse o zaman da bir şeyler değişebilir. Beşiktaş demiş Abdullah Bey, oyunun Fenerbahçeli futbolculardan mı kaynaklı yoksa Beşiktaş'ın taktiği mi bu futbolcuları kötü oynattı? Dikkatinizi çekerim yoksa İtalyano neden iyi oynayan gol atan bir oyuncuyu çıkarsın? Burada galiba Rıdvan'dan bahsediyor. Rıdvan sakatlığı dolayısıyla çıkarıldı. İkinci yarıda devam et demeyecek seviyedeydi. Riske de edilmek istenmedi. Out'ta arada girdiğinde kötü oynamadı bence. Yani
1: boy olarak Rıdvan'dan daha uzun bir bekle oynamış oluyorsun.
0: Evet.
1: Artı ikinci yarıda pozisyon vardı. Vedat Muriç'in arka direkte vurdurmadığı. Yani Beşiktaş'ın ana taktiği zaten Fenerbahçe'den kesinlikle daha iyiydi. Zaten tercihi yani oyun hangi oyunu tercih etti? Teknik adamların hangi oyunu tercih ettiğine bakalım. Hani ne olduğundan ziyade maç öncesine dönüyorum tekrardan. Oynanmamış kabul edelim maçı. İtalyano'nun tarzı zaten orta sahayı hakimiyetini alabilmek ki ligimizde derbilerde üstün çıkan takımlar genelde orta saha hakimiyetini ele geçirmiş takımlar. Yani derbiler bir nevi orta sahada oynuyor. Fenerbahçe'nin bunu görememiş olması işte İsmail özelinde konuştuk. Çünkü ki eldeki mevcutlar içerisinde tek tercih olduğu için yani söylüyoruz bunu. Hem o hem de ana planın dışında mikro planlarda da daha iyi çalışan bir Beşiktaş vardı sahada. Yani işte Greenwood'un etkili alanları kaleye yaklaştıkça, rakip kaleye yaklaştıkça

0: doğru kat edip şut imkanı bulup kendini atması Beşiktaş mesela hep kapattılar, hep dışa doğru geçmesini sağladılar. Bakınız işte ilk yarının son dakikasında Rıdvan'ı geçti. Sonra Salih'i geçti ama çizgiye doğru kadar gitmek zorunda kaldı.
1: Ve oradan vurmak zorunda orada, kaldı.
0: Yani Salih geçtiğinde içeride düş, hayal et ne olacağını sen de biliyorsun. Tabelaya yansıyacak bir hareket olacak yani. Sonuç itibariyle. Bunlar da hep çalışılmış mikro taktikler. Fenerbahçe önde basma pozisyonlarında birebir oynadıklarında yerleşim dağınıklığı oldu. Hem Gendüzi hem Kante basıyor gibi, iyi oynuyor gibi gözükürler. Ama takımın genel oyununa olumsuz etkili olur bu tarz şeylerde. Önde bastı. Geçtiğin zaman Beşiktaş büyük bir yayla gibi bir alan. Maçın ikinci yarısında defalarca görmüşsündür bunu. Yani Beşiktaş'ın çıktığı. Canım, hatta farkı kaçırdığını söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. İki birlik maç değildi. Farkı kaçırdığını söyleyebiliriz. Daha biraz daha sakin kalıp daha rahat oynayabilse. İşte Ederson performansı. Üçüncü bölgeye karar
1: son dakikada Orkun'un artık bitki yorgunluğun da bunda imkan şeyi vardı tabii, etkisi vardı. Orkun hani boş Fenerbahçelilere pas verdi ceza sahası önünde. Fenerbahçe ceza sahası önünde. Yani mesela o vuruşları, o doğru tercihleri biraz daha iyi yapabilseydi Beşiktaş, telaşlanmadan yapabilseydi çok başka
0: yani
1: seviyelere
0: gelirdi. Yani bir de mesela mikro taktikte küçük küçük şeyleri, detayları söylüyorum burada. Hani herkesin gözüne çarpmıştır. Hatırlatmak babında söylüyorum. Mesela Fenerbahçe Ederson diye bir kaleci var. 60-70 metreye ağzın içine top atar gibi atabilen bir kalecisi var. Bunu mesela Lyon maçında çok rahat hem Oğuz Aydın'a hem Greenwood'a kenarlarda atabildi. Şimdi bu maçta iki oyuncuya da atamadı kenarlarda. Topla buluşturamadın. Birebir bırakacak şey. Sürekli Vedat'a atıp indirsin. Ya biz tekrar toplayalım pozisyonunda geldi. O Beşiktaş'ın kanatları kapatmasından kaynaklı.
1: Ve o atılan topları da Beşiktaş yani, topladı.
0: Yani Ederson'un o yeteneğini Fenerbahçe topla buluşma anlamında kanatlarda, hücum kanatlarında olsa daha farklı oyun cereyan ederdi.
1: Peki. Olaytan'ın yükselen formu için ne düşünüyorsunuz Engin Bey? Böyle giderse büyük bir transfer yapar mı acaba diyor.
0: Valla yaşı itibariyle, stili itibariyle, yani sonuç itibariyle ben önce şuna bakıyorum futbol yorumlarken. Oyuncunun stili. Yani iyi oyuncu, kötü oyuncudan ziyade önce stiline bakıyorum. Olaytan'ın stili günümüz futbolunda Avrupa kulüplerinin en üst düzey kulüplerine tercih edeceği bir oyun stili var. O oyun stili anlamında bence bir tik koyabiliyorum oraya. Yaşı da oraya uygun. Fiziksel kapasitesi yeterli.
1: Kondisyonu çok
0: topla
1: yüksek.
0: Çıktığında bazen yanlış tercih hatalarında bulunuyor. Üçüncü bölgede özellikle. Ama doğru işler de yapıyor. Orayı biraz daha iyi bir teknik adamın elinde doğru oyun görüşünü ekletebilirse bence neden olmasın. Çünkü o fizik yeterliliği var. Zaten futbolcuyu da futbolcu yapan üçüncü bölgedeki karar kalitesi. Yani Olaytan'ın biraz kalite.
1: Son maçlarda
0: sadece,
1: onu bile yükseltmeye başladı. Çok kalite, güzel kilit pasları.
0: Kalite anlamında eksisi kalır. Yani onun dışında çok büyük problem yaşayacağını sanmıyorum.
1: İkinci golünde yanılmıyorsam Salih'e ilk topu veren Olaytan yine.
0: Hızlı çıkışları yani. Hızlı çıkışları çok önemli.
1: Çok yüksek.
0: Bir de,
1: ve sahanın her yerinde yani ben şaşırıyorum. Bir bakıyorum kendi sahasında rakip takımı karşılıyor. Top Beşiktaş'a geçiyor. Evet. Bir bakıyorum ceza sahası içerisinde pas opsiyonu olmaya başlamış veya şut
0: yani
1: çekecek.
0: Yani günümüz futbolunda orta saha üçlüsünde homojen dağılımı sağlayabilecek kapasite.
1: Onur Bey eski Kante'yi hatırlatıyor diyor.
0: Yani farklı özellikleri de var. Kante daha böyle nevi şahsına münasır bir oyuncu. Tamamlanması gereken, orta saha tamamlanması gereken oyuncu. Ama Olaytan dediğim gibi o homojen dağılımı yani gol de atar. Gol bölgene göre gol de atar. Attırır. O anlamda önemli oyuncu. Kalitesini biraz daha yükseltirse neden olmasın Avrupa transferi
1: de. Bence de yani Getson'un 27-28 yaptığı yerde Olaytan 2-3 sene sonra çok şey yapabilir. Çünkü bana sorarsan Getson'un 1-2 gömlek üstünde Olaytan.
0: Evet.
1: Yani. Ben
0: özellik anlamında.
1: Özellik. Stil ve stilleri benziyor çünkü yani. Oyun stilleri ikisi de aynı. Hem önü düşünen hem savunmayı düşünen
0: Olaytan daha kuvvetli bir oyuncu.
1: İşte yani daha kuvvetli.
0: Getson'a sen omuzu vurup alırsın.
1: Olaytan'dan
0: kolay kolay alamazsın.
1: Peki Şampiyonlar Ligi yarın Galatasaray Perşembe günü Fenerbahçe ilk maçlarına çıkacak. Galatasaray deplasmanda, Fenerbahçe kendi evinde
0: yani
1: oynayacak.
0: Yani kötü bir hafta fikstürü gibi
1: Lisbon,
0: gözüküyor. Çünkü
1: Galatasaray için yarın.
0: Şundan dolayı hem Lisbon hem Roma iyi başladılar. Takımlarımız da eksik yakalandılar. Galatasaray'da şimdi Lemina, Osimhen gibi önemli eksikler var. Fenerbahçe'de Gendiz, Asensio gibi önemli eksikler var.
1: Asensio oynayabilir diyorlar bu arada ama
0: ben
1: ihtimal.
0: Çok ihtimal sanmıyorum yani.
1: Bence oynaması da kötü olur ayrıca. Üçlü.
0: Geçen hafta sakatlığıyla ilgili haberler çıkınca oyuncuya video çektirip ben ilk defa görüyorum yani. Yani oyuncuya ben sakat değilim videosu çektirmek.

0: zaten o sakatım demek yani. Sakat olmayan oyuncu oynardı. Derbide vesaire. Antrenman fotoğraflarını paylaşmalar, video çektirmeler bence gereksiz iletişim. Sonuçta bu oyuncu sakatsa sakattır. Öyle bakmak gerekiyor. Çünkü tabii bir de Asensio geçen senenin son periyodunda da biliyorsun sakatlık dolayısıyla yoktu.
1: Evet.
0: O da Fenerbahçe etkilemişti. Burada sıkıntı şu, Asensio'nun sakatlığında alternatifsiz kalması Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe gibi şampiyonluğu oynayan büyük bir kulübün yapmaması gereken yönetimsel hata olarak görüyorum. Onu gündeme gelmesin diye Asensio sakat değil diye bir bakmışsın milli araya kadar oynamaz. Yani bir de oynatıp daha kötü bir sakatlık
1: O
0: yaşayacaksa
1: çok büyük bir
0: daha da bir
1: riske edilirse
0: sıkıntısını
1: çok
0: yaşar
1: kötü.
0: Fenerbahçe bence. Ben yokmuş gibi konuşuyorum. Bir sürpriz olmazsa olmayacak.
1: Peki
0: Gündüz'ün de
1: kim
0: olmaması
1: gene İrfan mı
0: yine.
1: oynayacak orta sahada? Yok çünkü yani ben bakıyorum Fenerbahçe'nin kadrosuna. Oraya atabileceği bir oyuncu Guendouzi'nin ve Asensio'nun yokluğunda. Kante, İsmail tamam. Üçüncü kim olacak orta sahada?
0: Yani farklı şeyler denenebilir ama İsmail Hoca dener mi? Üçlü defans yapıp
1: Ha, beşliye dönebilir.
0: üçlü dediğim beşliye dönüp oraya yapabilir. Yani 3-4-3 gibi
1: Anladım.
0: 3-5-2 gibi tarz bir sistem yapabilir ama çok fazla tercih etmediğini de biliyoruz. İrfan Can'ın tribün tepkisinden çıkarttığını da gözlemliyoruz.
1: Maç yine içeride belki
0: Çıktığında
1: deplasmanda
0: yani
1: olsa
0: şimdi şöyle
1: hani.
0: bir olay da var. O kadar alternatifsiz ki o bölge. Hani İrfan kötü iyi performans, evet, İrfan'ı savunmuyorum. İrfan iyi bir performans sergiledi mi? Hayır, ama maçın ilk yarısında en azından orada bir dur yani duruşuyla, sahanın önünde duruşuyla o bölgede en azından duran bir oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: O çıkınca
1: Kerem çok yanlış tercih
0: işler
1: oldu.
0: daha kötü oldu. Yani Kerem daha hücuma doğru dayalı oynadı. O mesafe zaten açık olan mesafe iyice açıldı. O anlamda tekrar Kadıköy'de bir maç. Taraftar tepkisi nasıl olacak? Nasıl bitecek? Yani İrfan tercih
1: Sen
0: olacak
1: de
0: mı? Evet.
1: oradaymışsın.
0: Yani Greenwood'u belki çekebilir ama Greenwood'u da bence çok fazla oynatmanın da bir anlamı yok. Yani
1: Zaten
0: kanat oyuncusu olarak ben bu paraları gören bir oyuncu. Çok fazla oynatmanın da bir etkili olduğu yerde oynatmak da daha faydalı. Bilemiyorum. Tabii mevcut kadroda İrfan taraftar tepkisine çekilip oynatılmayacaksa başka alternatif Bartu'dan başka bir şey
1: bir
0: kalmıyor
1: şey
0: orta saha.
1: kalmıyor. Sadece
0: Yani
1: Bartu.
0: çünkü Roma'da çok ligine çok etkili başladı.
1: Ya
0: Belki şu
1: çok
0: anda
1: çok
0: şöyle
1: büyük top
0: söyleyeyim yani
1: oynuyor.
0: Avrupa'nın en formlu takımı
1: Evet,
0: olabilir. Geçen
1: çok
0: maçını
1: büyük top
0: bilmiyorum izledin
1: oynuyor.
0: mi?
1: İzledim.
0: Atalanta maçı.
1: İzledim.
0: Ya,
1: Tamam.
0: özetlerden yorulursun. Maçı izleme. Maçı
1: Özet.
0: kaldıramazsın. Özetle bile yoruluyorsun. Kondisyonu yetmez ligin başı.
1: Özeti izledim. Dakika 90 hala son
0: Maçı
1: anda
0: çevirmişsin.
1: yani
0: Çevirdiler de.
1: çevirdiler adamlar.
0: Çevirdiler maçı.
1: Başka bir futbol oynuyorlar yani bayağı.
0: 78 defa falan topla ceza
1: Evet,
0: sahası
1: ceza
0: içine
1: sahası
0: girmiş.
1: içine girmiş. O müthiş bir rakam o. Zor be Fenerbahçe'nin. Yani belki kötü olan ilk maçın bu kadar bir derbinin arkasından tekrar içeride olması. Deplasmanda olsaydı bir Fenerbahçe açısından biraz daha ben
0: Evet.
1: şanslı olabileceğini düşünüyorum.
0: Ama
1: Çünkü...
0: şöyle en azından hani nasıl şu farklı oyun tipi farklı formatlarda oynamayacağını bilsem de İsmail Kartal'ın en azından daha temkinli bir oyunu tercih edeceğini düşünüyorum. Biraz önce söyledik ya Beşiktaş derbisinde. Baktın işler yolunda gitmiyor. Beraberlik
1: Hemen
0: sende kalsın. No, dön.
1: ona dön.
0: Ona da dönemedi mesela. İç sahada olduğu için kazanmam gerektiği için kaybettim. Daha farklı indirebilir. Ama Roma maçına Beşiktaş maçını ele alış şeklinden biraz daha farklı alacaktır. Yani ya bir puan da çok çok iyi
1: Çok
0: olur
1: iyi tabii.
0: tarzında bakacaktır. Bekleyen bir Fenerbahçe görebiliriz. Daha
1: Bekleyen oyunu da daha iyi oynuyor Fenerbahçe.
0: oyuncu profilleri daha
1: Profili ona
0: uygun.
1: uygun.
0: Yani stoperlerinden orta
1: Ön
0: sahasına
1: alanındaki
0: daha uygun.
1: oyunculara kadar.
0: Beklediğin atak sonuçlanamadığı anda yani etkili sonuçlanan Ederson'la uzun vurabilen bir oyuncusu da var. Hani
1: Zaten
0: topu
1: Greenwood
0: çok
1: bir kere
0: rahat,
1: aldı
0: çok
1: mı
0: rahat
1: çok kötü.
0: buluşturabilir. O yüzden bekleyen Fenerbahçe daha iyi olabilir. Daha az alan verebilir. Hep birlikte göreceğiz. Ama
1: Peki.
0: tabii sıkıntılı bir maç diyebilirim.
1: Reklam arasından önce bir Galatasaray'a da değinmek istiyorum. Zaten herhalde Batıkan'a bakıyorum ama reklamla birlikte veda ederiz, değil mi? Tamam. Şimdi Galatasaray yarın Lisbon Sporting deplasmanına gidecek. Senin de dediğin gibi Galatasaray'ın da
0: İşte
1: eksikleri
0: Osimhen'siz
1: var.
0: Galatasaray'ı yani şimdi şöyle Lizbon maçına gerek yok. Osimhen'siz Galatasaray'ı Başakşehir maçında da gördük.
1: Yani.
0: Oyun maçın başında yani 3 farklı bir oyun oldu. Osimhen'siz 10 kişi Başakşehir.
1: Evet.
0: Galatasaray Osimhen'ken çok rahat oynuyor. Çok ekstra pozisyon yönetebilen. Sonra bir Başakşehir'in biraz Osimhen çıkınca Osimhen olmayınca rakip takıma da bir güven geliyor. Ya biz maç alabilir miyiz? Hissiyatı da doğuyor. Kuvvetle muhtemel. Çok önemli bir oyuncu. Onu kaybetmesi Şampiyonlar Ligi hedefinde Galatasaray için kötü diyebilirim. Lizbon kabuk değiştirdi. Ama yine de

0: yerden sanki hiç değiştirmemiş gibi oyuncular, giden oyuncular olmasına rağmen yine aynı Lisbon. Daha zor maç olacak ama son itibariyle Galatasaray'ın da Leao transferinin biraz Başakşehir maçında mesela girdiğinde etkisini görmüşsündür. Evet. Yani hazır olmayan Leao'nun bile oyun stiliyle bu ligde topu attı mı kopabiliyor bekinden, karşılayanından.
1: Şöyle söyleyeyim, hani ben oyuncuları 2-3 kademeye ayıran, 3 hatta belki 4 kademeye ayıran taraftayım. Sıradan oyuncular, kaliteli oyuncular, üst düzey oyuncular,
0: top bir de
1: world class. Yani. Benim için Leao o world class'a çok yakın bir oyuncu.
0: Yani oraya tam aşık atamadı. Yani
1: ama son iki yıldır altında.
0: Yani son iki yıldır çok etkili değil. Ondan önceki Milan şampiyonluğu çok etkiliydi. Orada atar mı diye düşünüyor. Son iki yıldır iyi geçirmedi. Hazır değil ama özellik itibariyle, fizik itibariyle ligimizde fark yaratacak tipte bir profilde bir oyuncu. Onu zaten Başakşehir maçında gördük. Yani Osimhen'siz anda Galatasaray'ı biraz canlandıran oyuncu diyebilirim. Tabii burada Başakşehir'in de gereksiz bir pozisyonda 10 kişi kalması da son dakikalarda baskı yemesini sağladı. Galatasaray kazandı sonuç itibariyle, ama Şampiyonlar Ligi maçı biraz daha farklı olacaktır. Her iki takımımız için de zor bir hafta diyebilirim.
1: Peki. Çok kısa 1-2 dakika Trabzon'u da konuşalım. Ona zaman kalmadı. Hı hı. Ben istiyorum bazen program şöyle 2 saat olmasın.
0: Trabzonspor'un da doğru işler yaptığını söylemek gerekiyor. Yani doğru kadro planlaması olduğunu söyleyebilirim. Orada bir teknik adam sıkıntısı var. Fatih Tekkeli yollar ayrıldı. Şimdi hangi teknik adamı tercih edeceğiyle birlikte Trabzon'la ilgili yorumumuz daha net yapabiliriz. Ama benim gördüğüm bu yaz transfer döneminde giden oyuncular olmasına rağmen takımın kalitesinin daha üst seviyeye çıkması ve hani geçen sene Trabzonspor bir nebze olsun üçüncülük pozisyonunda şampiyon olur mu olmaz mı, ama
1: ihtimali vardı.
0: Yani orada bile dikkat ettiysen geçen sene Trabzonspor sıkıntısı şuydu. Şehir, camia, ya aslında diyorduk ya Trabzonspor şampiyon olabilir. Niye hiç konuşmuyor? O beklentisi, son düzlüğü getiremeyeceğini herkes biliyordu. Şimdi oralara oynarsa o düzlüğü getirecek bir takım kuruldu.
1: İşte Muhammed Salah'ın sana vesaire. Bana en çok garip gelen kısım oydu. Tabii bunun rakiple de mutlaka alakası vardır ama ilk hafta 1-1, sonra 2-1 galibiyet Trabzonspor, sonra bir mağlubiyet. Hı hı. 4. haftaya geliyoruz. 5 gol. Hoca istifa ettikten sonra Şimşir Hoca çıktı değil mi, Mustafa
0: evet,
1: Şimşir?
0: Evet, fikstür de uygun. Ben nereye geleceğini anlayacağım. Biraz oyuncularla hoca arasında belli ki Fatih Tekke'nin konuşmalarından sonra biraz bağ kopmuş gibi gözüküyor.
1: Hoca ikinci haftada söylemişti. Tam hoca kovdurmalık.
0: Evet, hem onu koymuş. Öyle söylemleri vardı. Öyle kovdurmalık dediği zaman oyuncuları biraz daha böyle şey yapmış oluyorsun. Değişik de, yani değişik profilde oyuncular. Muhammed Salah dediğin oyuncular, işte biraz önce saydım. World class bir oyuncu yani. Ne kadar etki ettiğini görüyoruz.
1: Her maçta golü var.
0: Doğru planlama Trabzonspor'da. Hani bekleri olsun, kanatları olsun, doğru planlama. İlerleyen safhada göreceğiz tabii, ligin ilerleyen safhasında. Son anda mesela almış olduğu santrafor profili bile biraz önce Fenerbahçe'de olmayan profil. Yani iyiyken Onaçu ile birlikte kanatta da oynatabileceğin, Onaçu ile birlikte oynatabileceğin tarzda bir oyuncu tercih edilmiş. Yani Onaçu mesela, Umut Nayır Onaçu mu, Umut Nayır mı?
1: Evet.
0: Umut Nayır zaten hani Onaçu sakatlandığında falan oynatacağın bir oyuncu ama yani tercih, ikisinin arasında bir kıyas yok tabii ki. Ama profil anlamında söylüyorum. Bu tercih edilen Diju yanlış söylemeyeyim. Ha, Diju mesela kanatta oynuyor. Çok 5 pozisyona falan gitti, zor attı. Böyle pozisyona girmek potansiyeli yüksek bir oyuncu.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sayıda okuyamadığım mesaj kaldı. Lütfen kusura bakmayın. Zaman bazen yetmiyor.
0: Haftaya yenilerini bekliyoruz.
1: Uzun bir aranın ardından ilk program olduğu için ben de biraz programın koordinasyonunda sıkıntı yaşadım. Ama derbi haftasıydı. Olur öyle şeyler. Çok teşekkürler Engin Çetin. Değerli dinleyenler, haftaya salı saat 13'te Engin Görüş'te tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Normalde bugün Mehmet Sevinç'le beraber Ercan Taner yayında olacaktı. Ama Mehmet Sevinç yerine bugün ben yayındayım. Büyük ihtimal yarın da yine Ercan abiye ben eşlik edeceğim. Ercan abi hoş geldiniz.
6: Yayına. Merhaba. İyi misin Ahmet?
5: Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
6: İyiyiz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim.
5: Haftanın ikinci gününde evet. Bir salı günü yapmamıştık galiba sizle beraber yayın.
6: Yok yarın da yapacağız işte.
5: Yarın da yapacağız. Normalde Perşembe ve Cuma günleri program yapıyorduk daha önce beraber. Doğru. Sonrasında pazartesi perşembe olmuştu. Şimdi de Mehmet'in yokluğunda salı ve çarşamba günleri de bu haftalık yine spor kazanında size eşlik edeceğim. Keyifli bir program olmasını ümit ediyorum diyelim. Çünkü Şampiyonlar Ligi konuşacağız biraz bugün. Biraz hazırlıklı da geldim. Özellikle Galatasaray'ın rakibi Sporting Lisbon'la alakalı hazırlıklı geldim. Biraz günleri ayırdım. Yarın da Roma'yı konuşuruz ve tabii ki temsilcilerimizi de detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama öncesinde Süper Lig'de dün iki karşılaşma vardı. Başka takımı tutan dinleyicilerimizi de çok fazla üzmeyelim dedim. İsterseniz o karşılaşmaları da ve dört büyükler haricindeki diğer takımları da biraz konuşalım. İlk bölümde diye bir plan yaptım. Dün Göztepe 4-2 yenildi Gaziantep Futbol Kulübü'ne ki enteresan bir karşılaşmaydı. İlk yarı 4-0'dı. Göztepe karşısında Gaziantep Futbol Kulübü önemli bir galibiyet aldı ki teknik direktör değişimi yaşadılar. Geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla teknik direktörlerini değiştirmişlerdi hafta içerisinde. Ve Göztepe'ye karşı yeni teknik direktörleriyle beraber çıktılar. 4-2'lik bir galibiyetle İzmir'den döndüler kendi evlerine Gaziantep Futbol Kulübü. Aynı zamanda yine dün akşamki karşılaşmalardan bir tanesi Rize Spor Alanya Spor karşılaşmasıydı ki Alanya Spor 1-0 Rize Spor karşısında galip geldi. Şöyle baktığımızda beklenen Avrupa mesaisi için mücadele edecek takımların geride kaldığını gözlemliyorum ben. Çünkü genelde hep konuşulan Göztepe'nin, Samsun Spor'un daha önde olacağı ve Başakşehir'le beraber Avrupa mesaisinde dört büyükleri zorlayacakları yönünde çok fazla yorum vardı. Ama çok değişik bir durum söz konusu. Bu takımlardan Göztepe sondan ikinci sırada. Onu da aktaralım. Aynı zamanda Konyaspor maalesef hiç puan alamadılar.
6: Sıfır.
5: Sıfır puanda. Dört karşılaşmada sıfır. Ve durumları iyi değil Konyaspor'un. Aynı zamanda baktığınızda Kocaelispor'un büyük sürprizi var. Dün biraz konuştuk. 9 puana yükseldiler ki ligde 3. sıradalar şu anda. Baktığımızda 4 hafta sonunda yine yeni lige çıkan takımlardan Ahmet 5. sırada 7 puanla. Onlar da önemli bir puan aldılar diye düşünüyorum. Yine Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör değiştirmesine rağmen 7 puanda. Onlar da biraz sürpriz yapmış durumdalar. Gençler Birliği ilk haftaların, ilk 3 haftanın bence sürpriziydi. 7 puanda onlarda. Alanya Spor 7 puana yükselmiş durumda. Baktığınızda alt sıralarda Çorum lige yeni katılan ekiplerden 4 puanda, Erzurum Spor 4 puanda, Eyüp Spor 3 puanda, Göztepe 1 puanda, Samsun Spor 4 puanda, Başakşehir 4 puanda. Yani Avrupa mesaisini düşündüğümüz Avrupa'yı zorlayacak takımlar geride kaldılar ilk 4 hafta itibariyle. Evet. Neler söylersiniz 4 büyük haricindeki diğer takımların performansları hakkında?
6: Şu ana kadar ayağı kırıklı o takımlara gönül verenler için, onu söyleyelim. Burada en başa Göztepe'yi alıyorum. Son yıllardaki en kötü maçını seyrettim bir akşam Göztepe'nin. Bu oyun yapısıyla top kayıpları, ileride top tutamama, savunmasının koordinasyonunun çok zayıf olması o farkı getirdi Göztepe aleyhine. Gaziantep'i kutlamak lazım. Rakibin zaaflarından çok iyi faydalandı ve rahat hak ettiği bir galibiyeti aldı. Maç 2-0 iken kaçırılan bir penaltı var Göztepe lehine. Eğer o penaltı gol olsa belki maçın gidişatında değişiklikler olabilirdi. Maç 2-1'e gelebilirdi. Son bölümde penaltıdan golü attılar ama 4-2'lik sonuç artık son saniyelerde geldi ikinci gol. Ama Göztepe hiç bu kadar sistemine geçtiğimiz yıllardaki o kapanan pozisyonu bulursa değerlendiren oyun sistemini biraz değiştirmek istedi galiba Hristos Toylo bu sene. Ama bu değişimi Göztepe'li oyuncular benimseyemedi. Ayak uyduramadılar. Biraz daha hücumu düşünmek istedi Göztepe. Fakat şu ana kadar da dün tribünlere de baktım. O havası kaybolmuş.

0: durumda. Taraftar biraz umudunu kesmiş gibi gözüküyor.
1: Göztepe'de boşluklar var, Samsunspor'da boşluklar var.
0: Evet.
1: Yani Avrupa mesaisi için maçlarını kazanmak zorunda olan takımlar ki full statlara oynamaları
0: doğru
1: gerekiyor. Maalesef boş statlar.
0: Başakşehir de iyi bir görüntü sergileyemiyor. Kötü oynuyorlar. Ama Göztepe işte yıllardır beraber olduğu Stoylov'la bence en kötü dönemini yaşıyor. Öyle dün, söyleyebilirim.
1: Dün basın toplantısında bir de uyarısı var. Krize döndürmememiz gerekiyor bu durumu diye. Ama zaten bir kriz içerisinde bence Göztepe şu anda.
0: Krizden yani krize döndürmeme lafı seninle aynı görüşteyim. Şu anda büyük bir bunalımda. Ben de geliştireyim o cümleyi. Nasıl kurtaracaklar bilmiyorum ama Göztepe'nin bu taraftar desteği çok önemli bir camia Türkiye'de, Süper Lig'de. Umarım kısa zamanda toparlanır Göztepe. Yoksa yazık.
1: Yani bir enteresan. Baktığınızda Göztepe'nin durumu, Göztepe aynı zamanda sonuçta bir sahipli bir kulüp. Ve bir rol modeli olarak genelde Türk basınında çok da fazla sıklıkla dile getirilen bir kulüpten bahsediyoruz. Sahibi işte yurt dışı, yabancı bir sahibi var. Bir şirket aslında sahibi. Ve o şirketin bir CEO'su, bir başkanı var. O başkan yönetim başkanı olarak görev alıyor Göztepe'de. Böyle sahipli kulüplerin durumu özellikle Türkiye'de ne olabilir? Örnek olarak gösterilen bir kulüptü ama şu anda çok başarısız bir sezon başlangıcı yaptılar.
0: Göztepe orijinaliyle çok oynuyor bu kulübün sahipleri. Nedir? Göztepe dediğiniz takım hücum yapar, maç kazanır. Kendine ait bir yapısı vardır. İşte bir sürü oyuncuyu gönderiyorlar, oyuncu alıyorlar. Oyuncular tutar mı, tutmaz mı? Tutarsa acaba bu oyuncudan kaç para kazanırız diye düşünüyorlar. Bu anlayışla Türkiye'de başarılı olamazsın. Kendilerinin zaten başarısız olduğu yer Southampton, İngiltere.
1: Çok. Aynı böyle geçen seneki skandaldan sonra ben farklı bir düşünceye sahip olmaları gerektiğini düşünüyordum. Ama Göztepe'de baktığınızda Göztepe örneğinde çok iyi değiller. Bir de yani çok iyi oyunculara aldılar ve iyi parlatıp iyi paralara gönderdiler.
0: Artık olmuyor.
1: Başarı ama şimdi baktığınızda ellerinde öyle çok yetenekli oyuncu skalası da kalmadı diye düşünüyorum yabancı anlamında konuşuyorum.
0: Ya şimdi rol model sınıfta kaldı öyle diyelim. Başarısız bir Göztepe var. Yaptıkları transferlerinde şu ana kadar oturmadığı belli. Takımın oyun sisteminin de oturmadığı belli. Merakla bekliyorum. Ama bu anlayışla devam ederlerse, çünkü bu oyuncuları alalım Türkiye'de oynatalım diyorlar.
1: Hatta ama oynar mı oynamaz mı? İyi çıkarsa Southampton'ı alalım diyorlar İngiltere'ye.
0: Aynen öyle. Southampton da Premier Lig'de değil artık. Championship'te. Son sıralarda.
1: Bir daha çıkmaları çok zor. Özellikle geçen sezonki skandaldan sonra.
0: Zor. Çıkarlar belki ileride ama yani onlar da köklü bir kulüp. Fakat bu anlayışla Göztepe'nin durumunu iyi görmüyorum.
1: Gelen birkaç mesaj var, hemen onları da paylaşalım. Hüseyin Çimşir'den sonra Ergin Keleş gelmesi Şenol Güneş'in hoca olarak geleceği anlamına gelmez mi diye dinleyicimiz soruyor. Vallahi bilemiyorum, Şenol Hoca tekrar döner mi dönmez mi açıkçası çok merak ediyorum ben de, ama çok döneceğini de düşünmüyorum. Bir başka dinleyicimiz tabii ki Kocaeli Spor diye yazmış, Tolga Bey. Ercan abi baş tacısınız diye de eklemiş, çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz Fatih Bey yazmış, bazen şikayet ediyoruz hemen teknik direktör değiştiriliyor diye. Göztepe'de de tam tersi, artık teknik direktörle ilerlemiyor anladım. Artık ilerlemiyor diye yazmış. Benim anladığım Göztepe teknik direktörüyle ilerlemiyor anlamını taşıyor.
0: Teknik direktörün dışında takımın omurgasıyla bu kadar çok oynarsan bazen teknik direktörün elinden bir şey gelmez. Gelen oyuncuların kariyerlerine baktığın zaman büyük başarılara sahip değiller Göztepe'de. Hemen teknik direktöre yüklenmeyelim. Oyunculara da bakalım. Ya adını ilk defa duyduğum oyuncular da geliyor Göztepe'ye.
1: Hiç duymadığımız, yani hiç izlemediğimiz oyuncular.
0: Ya bu oyuncular da geldikten sonra ondan sonra niye başarı yok diyorlar. Taraftar zaten bunu anlamış. Dün ben özellikle Göztepe maçını seyretmek istedim. Maçın başına baktım. Taraftar şunu anlamış. Ya bu takımdan bir şey olmaz. Görüntüsü o şu anda Göztepe'nin. O taraftar

0: yarın önce inandıracaklar. Destek görmek istiyorlarsa.
1: Bir dinleyicimiz yazmış. Göztepe'de bir hoca değişikliği olsa sizce mevcut kadroda yeni gelen antrenör ben 4-2-3-1 oynayacağım, önde basacağım, hücum yapacağım diyebilecek potansiyel var mı diye sormuş. Çok da zannetmiyorum ben. Bunu da bahsetmiş olayım.
0: Önde basıp pres yapman için
1: ona göre futbolcular gerekiyor.
0: Orta sahan da iyi olacak. Kurduğun forvet hattı da buna uygun olacak. Bunlar olmadığı zaman, ki dün göremedim. Bakalım ne olacak şimdi.
1: Yine bir son dakika bilgisi. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı. Seçim Ekim ya da Kasım ayında olacak. Başkan adalı listesini güncelleyecek, son dakika bilgileri olarak paylaşılıyor. Evet. Beşiktaş seçime girecek ama ben anladığım kadarıyla tek adaylı, sadece işte Başkan Serdal Adalı'nın başkan adayı olarak gireceği ve yönetim kurulunu değiştireceği, bir yenileyeceği bir seçim olarak görüyorum ben bu durumu. Zaten çok iyi giden bir durum var Beşiktaş'ta.
0: Ya
1: çok iyi bir
0: şey
1: hava
0: var.
1: Yakaladı. O yüzden de yani bu çok korkutucu bir seçim kararı değil bence.
0: Bu tamamıyla yönetimin yapısını istediği zaman biraz daha nakite döndürecek kişilerle çalışmak istiyor. Zaten o konuda ben de dünden itibaren haberim vardı. Hı hı. Biraz daha nakit, biraz daha holding yapısı diyelim, başında olan CEO'larla beraber yola devam etmek istiyor. Ya da holding sahipleriyle. Serdar Adalı'nın bu seçimi yapmasının amacı o. Hı hı. Ya bu saatten sonra zaten rakip de çıkmaz.
1: Hiç çıkacağını da zannetmiyorum. Bu hava varken,
0: iyice güçlendirmek istiyorlar.
1: Yönetimi güçlendirmek istiyor.
0: Evet. Biraz daha nakit istiyorlar. Bu şu anlama geliyor. Ocak ve Haziran döneminde yine transferlerde önemli isimleri Beşiktaş formasıyla görebiliriz.
1: Diyelim, isterseniz bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Serdal Adalı'nın seçim kararını konuştuk, bilgiyi verdik. Seçim Ekim ya da Kasım ayında olacak. Başkan Serdal Adalı listesini güncelleyecek. Beşiktaş'ta olağanüstü seçim genel kurul kararı alındı. Konya'dan Bekir Bey sormuş, yönetim kurulu listesini değiştirmek için illa seçime mi gidilmesi gerekiyor? Evet. Bilmediğim için soruyorum diye sormuş. Evet. Ben bunu çıkardım, bunu yönetime soktum, olmuyor mu mesela
0: olmuyor
1: diye.
0: Yedek üyeyi oluyor, yedek üyede Serdar Adalı'nın istediği herhalde kapitale sahip değil. Bu yüzden de olağanüstü bir karar alıyor.
1: Çok daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak istiyor anladığım kadarıyla Serdar Adalı.
0: Yedek üyenin sayısı da 5 tane yedek üye ile olmuyor.
1: Olmuyor bu durum. Bekir Bey de böylelikle sorduğu soruya cevap vermiş olalım.
0: İstifa etmesi gerekiyor tabii yönetim kurulundan bazılarını. Sen alamıyorsun.
1: Onların istifası gerekiyor ki ondan sonra yedek üyeler gelsin. Evet. Yedekler de istifa ettiği zaman ancak işte seçim zorunlu oluyor.
0: Yo, başka belli seçim bir sayı etkisi var.
1: Belli bir sayı da eğer yönetim kurulu üyesi istifa ederse de zorunlu olarak seçime gidilmesi gerekiyor. Böyle durumlar var ama öyle kafasına göre başkan ben seni çıkardım, seni aldım diye yapamıyor. Seçim
0: ama
1: gerekiyor.
0: Ama istediği zaman seçim kararı alma etkisi var.
1: Var. Tolga Bey, Göztepe'nin kalecisi açıklama yaptı. Sokakta karşılaşırız illaki falan diye. Göztepe tarafından herhangi bir açıklama gelmedi taraftarından. Bir İzmirli olarak Göztepe oyuncuları gibi eski Göztepe taraftarı da yok diye yazmış dinleyicimiz. Dün öyle açıklamaları yaptı. Özellikle yenilen gollerden sonra ilk yarı oyundan alındı, ikinci yarı itibarıyla. Gürcü kaleci bildiğim kadarıyla. Ama yani o maçın o sıcaklığıyla yapılan açıklamaların da çok da fazla önemseneceğini düşünmüyorum ben. Hele böyle açıklamalarla, evet bu tarz açıklamalar yaptı kaleci, biraz da Gürcü damarı var genelde, böyle olurlar. Benim de Trabzon'da Gürcü bir ev arkadaşım vardı, onu net olarak tanıyorum, o milleti tanıyorum, o Gürcü arkadaşlarım da oldu, biraz sıcakkanlılardır ya, böyle sıcağı sıcağına açıklamalar yaparlar ama sonrasında biraz mantıken soğudukları zaman da yaptığı yanlışları fark ederler, ki ben özür dileyeceğini de düşünüyorum Göztepe kalecisine.
0: Özür dilemezse göndereceksin Ahmetciğim.
1: Öyle durumda gönderilecek.
0: Yani özür dilemezse, ben yanlış anladınız beni. Olayın işte sıcaklığı, koskoca, yani Göztepe tarihini ben çok iyi bilirim. Meraklıyım bu işlere.
1: Affetmez bu arada Göztepe taraftarı da.
0: Kimler o formayı giydi? Kalecinin bundan haberi yok herhalde.

0: geldi. Öyle olmazsa da arkadaşı göndereceksin.
1: Gözüken o. Yine bir başka dinleyicimiz Burak Bey sormuş. Osimhen'in çok sık sakatlanmaması için ne yapılabilir? Örneğin bu aşırı bacak açma hareketinden sakınması için uyarıda bulunması gerekir mi diye sormuş. Yani sporcu sağlığı farklı bir konu başlığı. Sonuçta iyi antrenman yapmaları gerekiyor. İyi ısınmaları gerekiyor maçtan önce. Ve iyi işte o gerdirme hareketlerini yapmaları gerekiyor. Ama sonuçta Osimhen'in sakatlığı sporcu sakatlığı oluyor. Bu tarz sakatlıklar hemen hemen her spor dalında oluyor. Evet. Özellikle o bacakları geniş açma, işte topa ulaşmak için o açma durumunda bu sakatlıklar çok sıklıkla olabilen sakatlıklar. Yani ne kadar siz kendinize iyi bakarsanız bakın, ne kadar iyi ısınırsanız, ne kadar iyi işte gerdirme hareketleri yaparsanız yapın, olabilecek sakatlıklar. O yüzden bunların çok da önüne geçiremiyor, maalesef geçiremiyor. Ama dediğim gibi iyi antrenman, kendine iyi bakma ve aynı zamanda işte iyi ısınma ve iyi gerdirme hareketleriyle bu durum çözülebiliyor. Yani geciktirilebiliyor ya da olmaması sağlanabiliyor.
0: Ben geçenlerde okudum bu konuyu, kasık sakatlıklarını. Kasık sakatlıkları kronikleşebilir. Öyle bir tehlikesi var. Çok iyi dinlenmen gerekiyor. Kasıkta problem yaşadığınızda okuduğum ve baktığım yorumlara ve makalelere göre 21 gün büyük bir tedavi sürecini çok iyi geçirmeniz lazım. Ondan sonra da bütün gücünüzle olaya başlamamanız gerekiyor. Bunu tabii ki Galatasaray'ın doktorları hepimizden daha iyi biliyorlar. Fakat mesele olayın kronik hale gelmemesi lazım. Bir sene uğraşırsın yoksa. Ya öyle notlar da var. Bir yıl boyunca tekrarlayan ve kronik hale gelen kasık sakatlıkları var. Bunu bu hale getirmemek için tabii ki bizden daha iyi biliyor tıp adamları. Tıp yani... insanları. Bu yüzden de bu konunun bayağı iyi incelenmesi gerekiyor. Osimhen anlamında. Ya kronik hale gelirse Osimhen için de kötü, takım için de daha da kötü.
1: Çok ciddi yatırım yapılmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii. Haliyle tıp doktorlar çok daha fazla işte bu bakıyorlardır. Ona göre işte takımın kurmayları ona göre hareket ediyorlardır. Ama olabilir yani, sonuçta futbolcu sakatlıklarından bir tanesi bu. Oluyor, o ayağı çok açmakla alakalı maalesef böyle sıkıntılar olabiliyor. Sadece Osimhen'de değil, işte bir dinleyicimiz hala amatör ruhlu oynaması diye yazmış. Osimhen'in sorunu bu sakatlığı. Öyle değil işte, yani başka oyuncular da geçirebiliyorlar bu tarz
0: sakatlığı. İşte aynısını aynı takımda kim yaşadı? Lemina yaşadı.
1: Lemina. Ya olabiliyor. Biraz daha işte daha iyi ısınma, kendine daha iyi bakma, bir de bu devamlı maç yapma temposu da sıkıntı yaratabiliyor bazı oyuncularda, böyle durumlar var. İsterseniz artık yavaş yavaş değil hızlı hızlı da Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Bence kulüp anlamında, yani kulüp takım anlamında en önemli organizasyon.
0: Doğru.
1: Avrupa için ama dünya için en önemli organizasyon.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü yani bir numaralı organizasyon, şampiyonların katıldığı ya da şampiyonluk için mücadele eden takımların katıldığı, elemelerden de gelen takımların katıldığı çok önemli bir organizasyon. Şampiyonlar Ligi organizasyonu ve Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına geçildikten sonra 3. senesi bu sene. İlk sene katılamamıştık. 2. sene şampiyonumuz Galatasaray'la katılmıştık. Ve bu sene hem şampiyonumuz hem de ikincimizle Galatasaray ve Fenerbahçe ile iki takımla birden katılacağımız Şampiyonlar Ligi bugün itibariyle başlıyor Ercan abi, ki futbol severler, benim gibi futbol severler için bayram. Yani bugün açıkçası bir bayram. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok önemli bir turnuva. Çok önemli oyuncuların katıldığı, önemli takımların olduğu, önemli teknik direktörlerin önemli taktikler verdiği, futbolu yönlendiren bir turnuvadan bahsediyoruz. Ve çok önemli, dünyanın bir numarası turnuva. Takım anlamında, kulüp anlamında konuşuyorum. Haliyle konuşacağız. İsterseniz Şampiyonlar Ligi'nin bugünün programını hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. Bugün iki takımımızın maçı yok. Salı itibarıyla bugün başlıyor Şampiyonlar Ligi. Galatasaray yarın, ilk temsilcimiz Galatasaray yarın oynayacak saat 22'de. Sporting Lisbon'la oynayacak deplasmanda. ve Perşembe günü de ikinci temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde 19.45'te Roma ile karşılaşacak. Tabii ki konuşacağız hepsini ki hazırlandım. Özellikle bugün Sporting Lisbon'a bayağı bir hazırlanmış durumdayım. Hepsini de paylaşacağım sizlerle. Bugünün programına baktığımızda saat 19.45'te Türkiye saatiyle AEK Yunanistan şampiyonu LASK'la oynayacak.

0: Hem AYK hem de LASK'ı merak ediyorum. AYK bildiğimiz takım, İstanbul kuruluşlu bir takımdan bahsediyoruz.
1: Beyoğlu,
0: AYK'nın
1: evet.
0: Beyoğlu'nda kurulan bir takımdan bahsediyoruz. Yine LASK'ta Avusturya temsilcisi, ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Merak edilen takımlardan bir tanesi LASK bu arada. Onu da paylaşalım. Nasıl bir performans verecek merak ediyorum. Yine 19.45'te Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması var. Aston Villa bu sene iyi değil. Hem ligde kötü başladılar, hem de geçen sezon itibarıyla belki çok iyi işlere imza attılar ama bu sezon itibarıyla çok iyi
1: bazı oyuncuları gitti.
0: Ekonomik olarak ciddi sıkıntıdalar. Ceza yediler. O bazı oyuncuları gönderdiler. Yerlerine gelen oyuncular tam anlamıyla performans veremediler daha. Ama sonuçta İngiltere temsilcisi, tehlikeli bir takım. Kulüp Brugge'de merak ettiğim, Belçika temsilcisi merak ettiğim takımlardan bir tanesi. Önemli bir karşılaşma saat 22'de Borussia Dortmund-Villarreal karşılaşması. Villarreal'i gördük. Hazırlık maçında Galatasaray'la karşılaştı. Açıkçası Villarreal konusunda takımı biliyoruz ama Borussia Dortmund ne yapacak onu merak ediyorum.
1: Bundesliga'ya iyi girdiler. 2 maç 2 galibiyet.
0: Bundesliga'da 2 maç 2 galibiyet. Sonuçta bu turnuvanın gediklisi takımlardan bir tanesi Borussia Dortmund. Bence bugünün en önemli karşılaşması saat 22'de Real Madrid'de Inter karşılaşacak. Real Madrid'de 3 oyuncu olmayacak cezaları dolayısıyla, ki oyunculardan bir tanesi Arda. Bizim önemli evet. oyuncumuz. Arda bu karşılaşmada yer almayacak. Onu da belirtelim. Inter neler yapabilir? Hakan Çalhanoğlu neler yapacak bu karşılaşmada? Merak ediyorum. Uzaktan şutlarla bu sezon çok önemli goller attı Hakan Çalhanoğlu. Bakalım bu karşılaşmada da o fırsatları bulabilecek mi? Merak ediyorum.
1: Jose Mourinho'nun Avrupa şampiyonluğu yaşadığı takım Inter. Onlardan biri. Ligde yine büyük başarılara imza attı Inter. Tabi Real Madrid'de de aynı şekilde yine çalıştı ve başarılı oldu. Kivu'nun oyun tarzını gayet iyi bilen bir yapısı vardır mutlaka. Ona göre analiz yapmıştır. Dediğin gibi Real Madrid-Inter mücadelesi gecenin as solisti.
0: Önemli karşılaşma bu arada. Dünkü basın toplantısında gerçekten çok enteresan açıklamaları var Mourinho'nun.
1: Evet.
0: Hem işte Kivu, işte eski futbolculardan teknik direktör olur mu tarzında sorulara verdiği cevaplar var. Hem işte Arda Güler hakkında ve diğer oyuncular hakkında algoritma, dün biraz konuşmuştunuz, söylemiştiniz, öyle açıklamaları var. Aynı zamanda yine başka işte Inter'le alakalı benden sonra ne yaptılar tarzında bazı cümleleri var. Yani böyle garip açıklamaları var. Bu arada Real Madrid konusu da Real Madrid'den gittikten sonra Mourinho 6 tane Avrupa şampiyonluğu kupa geldi diye konuşuluyor. Yani Real Madrid'de onun oluşturmuş olduğu yapının üzerine bazı başarıların gelmesi konuşuluyor. Yani Real Madrid cephesinde de farklı farklı çok konu başlığı var. Enteresan bir karşılaşma ki bence günün karşılaşması. Günün bir diğer karşılaşması, hemen onu da paylaşalım. Porto Manchester City karşılaşması, önemli bir karşılaşma. Porto'da da bakalım neler olacak. Farioli geçen sezon şampiyon yaptı takımı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde neler vaat ediyor? Merak ediyorum.
1: Ligde çok iyi bir başlangıç yine.
0: Tabii. Ligi konuşacağız. Çünkü Sporting Lisbon'u konuşurken evet. mecbur konuşacağız. Ligde şu anda bir numarada Porto. Bütün karşılaşmalarını kazanmış bir şekilde. Beşinci hafta oynandı. Beş karşılaşmayı da kazandı Porto. Ve 15 puanla lig lideri olarak devam ediyor. Manchester City, ben biraz sekteye uğrar diye düşünüyordum ama siz özellikle Premier Lig'e fırtına gibi girdiler dediniz. Ve biraz da takip ettim. Gerçekten Maresca ile beraber, yeni teknik direktörleriyle beraber çok güzel bir başlangıç yaptılar. Şampiyonlar Ligi'ne bunu taşıyacaklar mı? Çok transfer yaptılar yine evet. Bu sezon özellikle Manchester City. Ve yine son karşılaşma, bugünün son karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde Lille-Real Betis karşılaşması. Real Betis'i hafta sonu izledim. Cuma günü izledim Real Madrid'e karşı. Çok iyi bir kadrosu var. Real Madrid'den de bazı oyuncuları transfer ettiler tekrardan. İşte Garcia bek olarak alındı. Ceballos alındı. Yani çok önemli oyuncular yine Betis'te var. Anthony çok önemli oyuncusu yine. Ve Isco eski Real Madrid'ti. Takımı taşıyan oyunculardan bu arada. Real Betis'te merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi serüveni nasıl olacak? Lille'e baktığımızda Lille Fransa'daki ekonomik kriz dolayısıyla sıkıntı yaşıyor ama bir önemli durum Lille'le alakalı. Hemen onu da paylaşayım. Onu da sizlerle paylaşayım. Merak ediyordum. Nasıl bir teknik direktörle anlaşacaklar? Ne yapacaklar? Ne edecekler diye. Ve anlaştılar ve sezona da o teknik direktörle giriş yaptılar. Hemen bir bulayım, paylaşayım. Tanıdığımız bir ismin o

0: maç, ilgiyle beklediğim maç Real Madrid Inter maçı. Hı hı. Diğer maçları da artık sonrasında özetlerine bakacağım. Onu söyleyeyim.
1: Real Madrid bakalım nasıl başlayacak ki çok da şans verilmiyor Ercan abi Real Madrid'e. Şampiyonlar
0: Real Madrid kupası Real için. Madrid'tir her zaman.
1: Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Her Şampiyonlar Ligi maçının başında bir dakikalık bir saygı duruşu olacak. Nepal'deki sel felaketinden dolayı 1300'ün üzerinde Nepal vatandaşı hayatını kaybetti maalesef. Çok kötü bir sel felaketiydi. Hayatını kaybeden Nepalli vatandaşlar için saygı duruşu olacak. Bunu da hatırlatalım. UEFA'nın kararı tüm Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ilk dakikası, yani maç başlamadan hemen önce bir dakikalık saygı duruşu olacak. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Bir dinleyicimiz sormuş hemen. Ahmet Spor'la alakalı bir dinleyicimiz sormuş. Ercan abiye sorar mısınız diye. Ocak ayında Ahmet Spor Cagney'in yerine Semih Kılıçsoy alsa daha iyi olmaz mı diye sormuş.
0: Bilemem.
1: Ben Semih'i çok bırakacağını Beşiktaş'ın zannetmiyorum Ercan abi.
0: Ya Semih'ten faydalanmak istiyor. Semih'in bunu anlaması lazım. Bu yüzden de pek sanmıyorum ben. Semih'le devam. Çünkü 3 kulvar var. Bu netleşti. Lig, Avrupa Kupası ve onun dışında da Türkiye Kupası. Bırakacağını pek tahmin etmiyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne girişi yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımızla birlikte mücadele edeceğiz. 36 takımın olduğu lig aşamasındayız. Artık ilk 24'e kalmak için mücadele edecek takımlarımız. İlk 8'e kalsak ne kadar güzel olur. Ama ilk 8 biraz zor. Neden zor? Çok önemli takımlar var. Real Madrid'e bile şans verilmiyor Ercan abi bu sezon. Paris Saint Germain 3'te 3 yapar mı diye konuşuluyor. Hatta onlara da bile şans vermiyorlar. 3'te 3'ü çok zor yapar diye. İşte yabancı basını takip ediyorum. Uzmanları takip ediyorum. En son BBC'nin yaptığı bir makaleyi okudum. O makalede de Paris Saint Germain 3'te 3 yapar mı diye soruluyor. Zor de diye cevap vermişler. Arsenal'in bir şans veriliyor. Arsenal'e az da olsa bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arteta ile beraber Premier Ligi geçen sezon aldılar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de alabilirler deniyor. Yine aynı zamanda özellikle Bayern Münih'e ciddi şans verenler var. Bayern Münih'in bu sezon şeytanın bacağını kıracağı ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüreceği konuşuluyor ki o hücum hattıyla beraber neden olmasın diye konuşuluyor. Ve bu sezon sürpriz bir şekilde Barcelona ismi ön plana çıktı. Fırtına gibi girdiler lige. Maalesef Galatasaray temsilcimizin ikinci haftaki rakibi. Buraya gelecekler, İstanbul'a gelecekler ama keşke gelmeseler diyorum. Keşke çıkmasaydı diyorum. Çünkü gerçekten fırtına gibi girdiler.
0: Tabii ama ki, işin gerçeği bu.
1: Tabii ki futbol bu. Yani her an her şey olabilir. İstanbul'daki Galatasaray temsilcimiz kimleri yenmedi ki? Ama çok zor bir rakip. Herkese 5 atıyor bu sezon. 10 senedir de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor Barcelona.
0: Onların da bir isteği var.
1: Açlar. Yani Şampiyonlar Ligi kupasını açlar. Özellikle Lamine Yamal bu kupayı çok istiyor. Yani bu konuşuluyor. Evet. Ciddi manada sıkıntılı bir durum söz konusu. Bizim için, özellikle Galatasaray temsilcimiz için. Ama futbol bu. Her an her şey olabilir. İstanbul'daki karşılaşmada futbolda her şey var. Her sonuç var diyelim. Ve Galatasaray'ın rakibiyle başlayalım. Yarın oynayacak temsilcimiz Galatasaray. Çıkmasını istemediğim takımlardan bir tanesi Sporting Lisbon. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir atılım yaptılar. 2021-22'den sonra ciddi bir atılım yaptılar. Ve önemli bir takıma evrildiler. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Arsenal'e elendiler ki 1-0 Portekiz'deki karşılaşmayı Arsenal kazandı. İngiltere'deki karşılaşmada 0-0 sonuçlandı ve turu atlayan taraf Arsenal oldu. Fakat direkten dönen topu vardı ve üstün taraftı İngiltere'deki karşılaşmada.
0: Çeyrek finale kadar Ahmet, benim çıkarttığım notlarda da var, mağlubiyet yüzü görmedi. Lig aşaması dahil. Yani nasıl bir takım olduğu ortada.
1: Çok tehlikeli bir takım. Şimdi isterseniz biraz detay da verelim. Yaş ortalaması bu sezon 23.6 Ercan abi. Genç sayılabilecek bir takımdan bahsediyoruz. Güncel amili olan 10 tane oyuncusu var. Evet. Yani başka ülkelere gönderdiği de, kendi Portekiz milli takımına gönderdiği de 10 tane oyuncusu var. Maçlarını Estadio Jose Alvalade stadında oynuyor ki 52.095 kişilik bir stad. Doldu mu bayağı ses getiren

0: bir stat
1: genelde
0: oluyor.
1: Genelde de doluyor.
0: Genelde de maçları doluyor ki Şampiyonlar Ligi maçında da dolduruyorlar. Bunu da geçen sezon gördük biraz. Transfermarkt kadro değeri 378.70 milyon avro. Galatasaray daha üstte bu arada, onu da söyleyeyim. Transfermarkt'a göre kadro değerine baktığımızda. Benim ilgimi çeken, ki Portekiz takımlarında sıklıkla gördüğümüz bir durum, güncel transfer bilançosu hazırlanıyor ve güncel transfer bilançosunda artı 77.57 milyon euro bir karı var Sporting Lisbon'un. Bu sadece bu sezon için bahsediyorum. 200 milyon üzeri bir satış yapmış durumda ve 123 milyon civarı bir euro civarı alış yapmış durumda. Yani yaklaşık olarak 78 milyon avro civarı bir artısı var ki Portekiz takımları bu işi çok iyi yapıyorlar. Porto da yapıyor, Benfica da yapıyor Ercan abi. Ve Sporting Lisbon da onlara katılmış durumda. Yani alıyorlar, parlatıyorlar, satıyorlar. Alıyorlar, parlatıyorlar, satıyorlar. Ya özetle bunu söyleyebiliriz. Sporting Lisbon biraz böyle bir takım. Oyununa baktığımızda 4-2-3-1 genelde teknik direktörleri oynatıyor. Dörtlü savunmada önce kaleciyi söyleyelim. Rui Silva geçen sezon da gördüm. Bu sezon ligde de özet maçlarının tamamını izlemedim ama özetlerini izledim. Uzaktan şutları iyi çıkartabilen kaleciler. İyi bir kaleci Rui Silva. Onu da belirtmiş olalım. Dörtlü defansta sol stoperleri takım kaptanı Inacio. 40 milyon civarında bir değeri var. Sağ stoperleri, ki Belçikalı yeni transferleri, 28 milyon avro değerinde Debos. Çoğu uzmana göre bu sezon izlenmesi gereken genç oyunculardan bir tanesi. Stoper hattı çok önemli. Baktığınızda sol bek geçen sezon da Arayo önemli bir isim. Dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor. Çok fazla hücumu düşünen bir sol bek. Yine o da Uruguaylı, 40 milyon avro civarında bir değeri var. Sağ bekte Fresneda, İspanya, 15 milyon avro değerinde bir oyuncu. Ama Arayo'nun biraz gölgesinde kaldı. Yani sol beki, sol tarafı daha tehlikeli diyebiliriz Sporting Lisbon için. Orta saha kurgusu, Ercan abi şaşırdım bu sezon için. Tamamen değiştirdiler. Yani mesela son lig karşılaşmasında oynattıkları orta saha kurgusu yeni transferlerden oluşuyor.
1: Evet.
0: Sol defansif orta saha Dumbia, hem İtalyan hem Fildişi pasaportu var, 20 milyon avro değerinde. Ve sağ defansif orta saha Altimira, İspanya vatandaşı. O da 20 milyon. Bu arada Altimira Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Onu da belirtmiş olalım. Yine bakılan oyunculardan bir tanesi. Dünya piyasasında bakılan oyunculardan bir tanesi. Onların önünde 10 numara pozisyonunda oynayan yine yeni transferleri Uruguaylı Rodrigo Salazar. Çok önemli oyuncu bu arada, dikkat etmekte fayda duyduğum oyunculardan bir tanesi. Braga'dan geldi yeni transferleri. Sağ açık Katamo geçen sezon da yine vardı. 25 milyon avro civarında bir değeri var. Sol açıkta enteresan bir isim Flavio Gonçalves, B takımından bu sezon transfer edildi Ercan abi ve şimdiye kadar 3 gol attı. Sol açıkları.
1: Altyapıdan
0: geldi.
1: Evet.
0: 19 yaşında ve dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Ve forvetleri Türk piyasasının yakından tanıdığı, bu sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de adı sıklıkla anılan Luis Suarez. 30 milyon avro değerinde bir oyuncu. Bu sezon 4 gol 1 asistle oynuyor. Bu saydığım 11 lig maçında 2-0 kazandıkları son lig maçında, 5 Eylül'deki lig maçındaki oyuncular. Yine baktığınızda çok önemli isimler var. Gönderdikleri Quinta'yı gönderdiler Chelsea'ye 50 milyon avroya. İşte Morten Hjulmand 40 milyon Atletico'ya gönderdiler. Osmane Diomande Nottingham Forest'a gönderdiler 40 milyona. Trincao önemli bir isimdi. Full sağ açık olarak oynatılıyordu. Yine 39.25 milyon avroya El Ahli'ye gönderildi ki El Ahli Greenwood istiyordu Ercan abi uzunca bir süre. Fenerbahçe aldı. Fakat onlar da Greenwood alamadıkları için Trincao'yu transfer ettiler. Ve Alisson Santos yine 16.50 milyon avro ile Napoli'ye gönderildi. Yani çok önemli takımlara da oyuncu gönderen bir takımdan bahsediyoruz.
1: Ben de oyun sistemi olarak çıkarttığım notları paylaşmak isterim. Bir numaralı ilkeleri, kesinlikle vazgeçmedikleri. Amorim de biliyorsun bu takımı çalıştırdı. Amorim'in öncesi ve sonrasında olmazsa olmazları şu: tempolu oyun sistemi. Sporting Lisbon'un bir numaralı prensibi. Önde her zaman rakibi bunaltıcı pres yapıyorlar. Hangi teknik direktör olursa olsun bu kesinlikle değişmiyor. Ya yani burada geriden oyun kurmayı düşünüyorsan

0: ilk andan itibaren yoğun bir baskıyla karşı karşıya kalabilirsin Sporting Lisbon karşısında. Bu zaten analizde herkes tarafından biliniyordur. Okan Buruk da gayet iyi biliyor. İkinci prensipleri, çok hızlı kanatlara her zaman sahip oldular ve dik oynamayı, dikine oynamayı çok seven bir takım. Bu yüzden de savunma arkasına yapılan koşular Galatasaray'ın zayıf karnı. Bunu Başakşehir maçı dahil her maçta gördük. Ama Sporting Lisbon'un oyun yapısı bu. Savunma arkasına yapılan, bitmek, tükenmek bilmeyen koşular.
1: Luis Suarez özellikle.
0: Evet, bunu her zaman yapıyorlar. Şimdi futbolda meşhur bir kelime var. Orta alanda, yani merkezde sayısal üstünlük. Bunu sağlamak için kanatların genelde çizgiye basılı olduğu dönemden vazgeçip ortaya doğru yönelmeleri merkezde kalabalık bir görüntü sağlamalarına yol açıyor. Ve savunma hattını, riskli futbol deniyor. Fakat futbolun gerçeği bu. Savunma hattı orta saha çizgisine çok yakın. Sporting Lisbon'un bu kompakt yapısı yıllardır değişmeyen bir yapı. Oyuncular gidiyor, geliyor, transfer yapıyorlar. Fakat bahsettiğim bu oyun sisteminden hiçbir şekilde vazgeçmeyen bir takım Sporting Lisbon. Bu sebepten Okan Buruk'un çok iyi analiz edip oyunculara anlatması gerekiyor. Anlatamazsa ya da oyuncular bunu uygulayamazsa iş biraz zora girer.
1: Şimdi bu sezon için lig maçlarına baktığımda dikkatimi çeken, şimdi Salazar'ı aldılar. Salazar 10 numara pozisyonda oynuyor. Orta sahanın, yani ofansif orta saha olarak oynuyor. Diğer iki oyuncu yeni aldıkları, onlar biraz daha defansif orta saha olarak oynuyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama Salazar'ın uzaktan şut tehlikesi var. Yani ona şut attırmamamız gerekiyor Salazar'a. Bu konuda başarılı. Özellikle kalecinin sağ köşesine çok fazla şut atıyor. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Yine Katamo sağ açık olarak oynuyor. Katamo'nun bir özelliği var. Sol ayağıyla da şut çıkartabiliyor. Sol ayağını daha iyi kullanabiliyor. Ters ayakla sağdan girip sol köşeye bırakma hikayesi var ki genelde son dönemde futbolda sıklıkla gördüğümüz goller bunlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine baktığımda Arayo, aralara kaçan sol bek, biraz önce de söylediğiniz arkaya kaçan sol bek çok tehlikeli ve Luis Suarez'le beraber iyi bir ikili oluşturuyorlar forvetle beraber. Birbirlerini tamamlıyorlar Ercan abi. İlk 5 maçta gördüğüm durum bu. Yine bu uyumları dikkat etmemizde fayda var. Bir de Arayo aralara kaçtığı için penaltı yaptırtıyor ki son karşılaşmada da bu penaltıyı yaptırttı. Ona bizim çok dikkat etmemiz, defans hattının çok dikkat etmesi gerekiyor. Yedekten de gelen oyuncular tehlikeli. İşte yeni aldıkları İran Kunda, Cilerme son karşılaşmada baya etkili oldular gördüğüm kadarıyla. Ve yine Yunan forvet Fotis Ioannidis tehlikeli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekiyor. İşte yine geçen sene Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini Arsenal'le izlediğinizde ona bakmak gerekiyor. Bu nasıl bir takım? Orada anlaşılıyor baktığınızda. Özellikle İngiltere'deki karşılaşmada o kompakt oyunu, kompakt olarak tam takım olarak hareket ettiklerini görebiliyorsunuz. Çok dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Şu anda önlem alınacak takım sayısı, bazı takımlar var, cümleyi şuraya getireceğim, ne kadar önlem alırsan al bir şey yapamıyorsun. Bu takımları şöyle sayalım: Arsenal, hı hı, ne kadar önlem alırsan al kazanıyor. Paris Saint Germain Avrupa'da ilerleyen dönemlerde ne kadar önlem alırsan al kazanıyor. Bayern Münih kazanıyor, ama bunlara eklenen takım sayıları artmış durumda. Mesela Barcelona, lige girişine baktığın zaman istediğin kadar önlem al. Valencia önlem almadı mı?
1: 5 tane yediler. 8 kişi kendi evinde hücum yapıyorlar. 8 kişi ceza sahasındaydı Barcelona'da Ercan.
0: Evet ya, o dikkatini çekti mutlaka, senin de benim de. Yani 8 kişiyle ceza sahası içinde hücum anında aktif olarak orada bulunmak ve bunu başarmak çok zordur. Mükemmel çalışmışlar. Bu yüzden bazı takımlara istediğin kadar önlem al. Sporting de Portekiz'de hiçbir şekilde o kendi oyunundan taviz vermeyen bir takım. Yani rakibe göre oynayalım demiyor. Benim oyunum bu diyor. Bu takım sayıları bayağı arttı dünyada. Rakibe göre oyunu oynamak değil, kendi oyununu oynayıp kesinlikle de rakibe kabul ettirmek. Bu Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapan takım sayısı çok fazla. Bu yüzden her maç zor. Kolay değil. Sen de saydın, ben de anlattım, sen de notlarınla belirttin. Hiç de kolay olmayan bir maçla açacak Galatasaray Şampiyonlar

0: perdesine.
1: Yani başka işte yükselişte bir takım Ercan abi. Yani başka bir takımla Galatasaray temsilcimiz açsa çok daha iyi olurdu düşüncem vardı. Hele bir de şimdi Osimhen'in sakatlığıyla beraber daha da bir karamsar hava var. Tabii ki futbol bu. Her an her şey olabilir. Yani bunu hep söylüyorum. Futbolda her sonuç var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde her takım hazırlanarak geliyor ki Galatasaray da Okan Hoca ile beraber hazırlanarak geliyor. Bu arada Okan Hoca çok yabancısı değil Sporting'in. Başakşehir'in başındayken de karşılaştı. Yendi hatta İstanbul'da. 4-1 ile eledi Sporting'i Başakşehir. Yani böyle bir anekdot da var. Böyle bir hikaye de var. Çok yabancısı olmadı.
2: Sporting'i şimdi tabii o yıllarla bu yıllar arasında bayağı fark var. Lizbon'da 3-0 yenen başka bir takım daha var.
1: Gençler Birliği Ercan
2: Gençler
1: abi.
2: Birliği,
1: çalıştım. Dersime çalıştım.
2: Gençler Birliği'nin Avrupa Kupalarına katıldığı o iyi olduğu dönemde 3 tane attı Gençler Birliği Sporting'i.
1: 93. Zaten iki tane galibiyetimiz var evet. Türk takım olarak Ercan abi. Birisi işte bahsettiğiniz Gençler Birliği karşılaşması, bir tanesi de Başakşehir karşılaşması. Başka da yok. 10 karşılaşmanın işte notlarımı da aldım. 5'ini kazanmış bu arada Sporting. 3 maç beraberle bitmiş. Ve 2 maçta yenilmiş. Beşiktaş 4 kere oynamış. 3 beraberlik 1 mağlubiyeti var.
2: Kocaeli Spor Sporting maçı var 0-0 İzmit'te. Yine bir Avrupa Kupası maçı. Ama o dönemlerle bu dönemler şu anda değişiyor. Oyun tarzlarını, oyun sistemlerini anlattık değerli dinleyicilerimize. Bu yine uygulamaya çalışacaklar. Umarız buna izin vermez Galatasaray. Başka yapacak bir şey yok.
1: İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası temsilcimiz nasıl oynamalı? İsterseniz biraz da onu konuşalım.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Erkan Bey bir mesaj göndermiş Başakşehir İstanbul'dan. Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla haftanın her gününü doldurmuş olacağız diye bir futbol sever mesajı gelmiş. Gerçekten öyle yani. Şampiyonlar Ligi ile beraber çoğu maçı da eğer futbol sever olarak izleyecekseniz hemen hemen her günü dolduruyor. Zaten 36 takım olduğu için perşembe günleri de maç var. Fenerbahçeliler biraz o konuda serzenişte bulundular. Hep Avrupa Ligi olduğu için perşembe günleri oynadılar. Ya da çarşamba günü bir iki maçları olmuştu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için Fenerbahçe uzun yıllar sonra hep salı çarşamba günü oynamak istediler ama ilk karşılaşmada perşembe günü Avrupa Ligi maçı gibi öyle bir serzeniş vardı ama sonraki karşılaşmalar salı da var, çarşamba da var. Onu da hemen belirtmiş olalım. Üzülmeye, öyle serzenişte bulunmaya gerek yok.
2: Ya ben diyelim. Salı gününü daha çok seviyorum. Hemen maç oluyor.
1: Salı günü güzel oluyor. Şampiyonlar Ligi dediniz mi salı zaten değil. Salı ya da çarşamba.
2: Evet.
1: O iki gün önemli Şampiyonlar Ligi için. Galatasaray maçının hakemi bu arada Norveçli hakem Espen Eskas. Son dönemde UEFA'nın önemli maçları atadığı hakemlerden bir tanesi Norveçli hakem. VAR'da Alman hakem var. VAR'da Belçikalı hakem var. Onlara da baktım. Maçın hakemi bu arada Galatasaray'ın Young Boys'la 1-0 yenildiği karşılaşmanın hakemi. Aynı zamanda Fenerbahçelilerin çok da istemediği bir hakem. Glasgow Rangers'a penaltılarda elendiği Jose Mourinho sezonu elendiği karşılaşmanın hakemi ki o maçta verdiği bazı kararlarda dolayısıyla Fenerbahçeliler çok ciddi tepki koymuşlardı. Böyle bir hakem ama son dönem UEFA'nın özellikle bazı önemli maçlara verdiği hakemlerden bir tanesi. Biraz bu maça da önem atfediyor bence UEFA. Onu da belirtmiş olalım. Olay çıkmasın, problem olmasın diye böyle hakemler atıyor genelde UEFA.
2: Türk hakemi yok yine. Belli Hayret, halbuki formunun zirvesinde değil mi bizim hakemler?
1: Belli değil. Halil Umut Meler ismi var ama onun ismi açıklanmadı. Yardımcılar açıklandı. Beşiktaş maçındaki yardımcılar açıklandı. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecekler yani yardımcı olarak. Ama VAR da aynı şekilde yönetecek. Yok yani orta hakem
2: bakıyorum ben de bir türlü çıkmıyor.
1: Yani ben Halil Umut Meler açıklanır diye tahmin ediyordum. Açıklanmadı Ercan abi. Yani ben de bakıyorum. Belki açıklanır. Belki biz yayındayken açıklanır. Bilemiyorum. Ama yani genelde bu saate kadar açıklanması gerekiyordu.
2: Ben de bakıyorum. Bulamadım.
1: Bu arada Okan Hoca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı bu akşam Portekiz'deki oynanacak statta saat 20.30'da. Onu da canlı olarak Radyo Spor'dan veririz zaten yayınlarımızda. Yarın da yine o programda Okan Hoca'nın basın toplantısını Spor Kazan'ın dinleyicileriyle de paylaşmış oluruz. Son 15 yıldır Ivan Bebek, Babek dışında hiçbir yabancı hakem Türk takımlarının hakkını bariz yemedi diyor bir dinleyicimiz. O yüzden hakemleri Avrupa'da konuşmaya gerek yok.

0: Çünkü dürüst olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de sorun var hakemlerde diyor dinleyicimiz. Evet, çok tartışılıyor ama bu programda genelde hakem, özellikle Türk hakemlerini çok da tartışmak istemiyorum artık. Çünkü konuş konuş nereye kadar konuşuyoruz, program bitiyor.
1: Hiçbir şey düzelmiyor.
0: Hiçbir şey düzelmiyor, aynı şekilde devam ediliyor. O yüzden de gerek yok diyelim. Ama yabancı hakemler bazı maçlarda sıkıntılı olabiliyor. En son işte Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmasındaki hakem biraz egosuna yenik düşüp gol verdiği pozisyonu VAR'da iptal edilmesi gerekirken uzun süre izledi. Vermek için uzun süre bence çabaladı. Biraz egosuna yenik düştü. Ama sonuçta VAR'dan golü iptal etmek durumunda kaldı diyelim. Ve Galatasaray'ı konuşacaktık Ercan abi, isterseniz girişi yapalım. Yarın çok önemli bir karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonuna merhaba diyecek Galatasaray temsilcimiz. Şampiyon, geçen sezonun şampiyonu, şampiyonumuz deplasmanda Sporting Lisbon'la karşılaşacak. Biraz bir önceki bölümde bayağı bir bahsettik Sporting Lisbon'u, tempo yapan bir takım. Tempoya ayak uyduracak mı Galatasaray? Kendi oyununu oynayacak mı, yoksa Şampiyonlar Ligi olduğu için biraz daha kontrollü bir oyunu mu tercih edecek? Okan Hoca, ne dersiniz?
1: Valla ne dersek diyelim, Şampiyonlar Ligi'nde önce bir rakibi durdurmak gerekiyor. Yani oyun olarak durdurmak gerekiyor. Fakat rakip hiçbir zaman durmaya niyeti yok. Öyle bir takımla açılışı yapıyor Galatasaray. Burada en büyük talihsizlikten bahsedeceğim. Herkes bunu biliyor zaten. Osimhen'in olmaması. Hücumda güçsüz bir Galatasaray izleyeceğiz. Bunu rakip de biliyor. Onun için sonuca daha çabuk gitmek isteyecek. Şimdi sahada hala tartışılıyor. Sané mi oynayacak? Yunus mu oynayacak? Solda Leao artık herhalde 11'de başlar. Hem Portekizli,
0: hem zaten o coğrafyayı çok iyi biliyor. Hem kendi ülkesi, hem daha önce oynamış. Sporting Lisbon'la kaç kere oynamış daha önce.
1: Deniz kendi mevkisi. Deniz tecrübesi olarak bu maça başlar mı? Ben başlaması kanaatindeyim. Madem aldım.
0: Portekiz'de oynadı bir de geçen
1: tabii
0: sezon.
1: Tabii tabii. Madem aldım.
0: Çoğu maçta ama.
1: Madem aldım. Bir görelim bakalım. Ya da ben hayır, bu maçta bayağı fiziki mücadelede uğraşacak bir oyuncuyu tercih ediyorum derse, Barış da başlayacak. Sané, Barış, Leao diyelim. Batrakov 11'de başlar mı? Oyuncuya 25 milyon euro vermişsin.
0: Ben direkt oynatırım. Ben, o yüzden alındı 10 numara pozisyonu
1: değil
0: için.
1: Mi?
0: Hele bir de Osimhen yokken bu karşılaşmalarda yenilmeyeceksin ama yenmek için de mücadele edeceksin.
1: Hayır, gol atmak için uğraşman lazım bir de.
0: O yüzden de ben kesinlikle alırım.
1: Yani Sara, Torreira, Batrakov, forvette Sané, ben Barış diyorum. Bana Barış'la başlayacakmış gibi geliyor. Sané, Barış, Leao. Salah'ı sağ kanat savunma. Davinson, Abdülkerim değişmez.
0: Abdülkerim, çoğu kimse Abdülkerim oynamayacak diyor Ercan abi. Yeni alınan oyuncu oynayacak. Batshuayi muydu?
1: O biraz zor. Şöyle, o denemeyi yaptı. Eintracht Frankfurt maçında. Bence o riske girer mi bilmiyorum. 5 oldu. Hatırlarsın.
0: Yani biraz daha hızlı bir stopere ihtiyacı var gibi geliyor bana Ercan abi.
1: Hızlı mı, tecrübeli mi? Şimdi burada bir bu konuyu değerlendirmek. Abdülkerim formsuz da.
0: Ya Sporting, oyuncu Sporting'in hücum hattını gördükten sonra, özellikle Luis Suarez'i gördükten sonraki o aralara kaçma hikayesi, özellikle kanatların da araya kaçması, evet, beklerin de araya kaçması, biraz daha hızlı bir stopere ihtiyacı var. Yani Singo'nun sakatlanmaması gerekiyordu. Ben öyle bakıyorum. O çok talihsiz oldu. Singo oynayabilirdi rahatlıkla. Fiziksel olarak da hızıyla da Singo oynayabilirdi diye düşünüyorum. Ama Davinson Sanchez yeri sağlam. Abdülkerim konusunda soru işaretim var. Ercan abi.
1: Ya sezonda formsuz olduğu, girdiği konusunda hemfikiriz. Fakat burada deneyim mi? Daha önce hiç orada Galatasaray takımında forma giymemiş. Bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsun. Ya burada tabii teknik direktörün kararı önemli. Ona saygı duymak lazım.
0: Baktığımda bir yarış aramız var, isterseniz Ercan abi hemen yarış arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Galatasaray'ı konuşuyorduk. Galatasaray'ın yarın saat 22'deki Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşması deplasmanda Sporting Lisbon. İlk saat dilimi içerisinde çok detaylı bir Sporting Lisbon analizi yaptık beraber.
2: Evet.
1: Şimdi de Galatasaray'ı konuşuyoruz. Kadro neler olabilir diye. Abdülkerim konusu kadroda ama Abdülkerim'in sakatlığı olduğu yönünde dinleyicimiz yazdı. Bileğinden mecburen oynamıyor bu karşılaşmada diye yazmış dinleyicimiz. Ve Yunus bence kesilmez yarın formda olduğu için diye devam etmiş. Sane, Barış Alper Yılmaz forvet oynar, kanatlar Yunus Leao olur diye de eklemiş dinleyicimiz. Batrokov herhalde oynamayacak anladığım kadarıyla. Dinleyicimiz böyle bir kadro planlaması yapmış. Şimdi benim de Leao'yu kesin olarak ben solda göreceğim diye düşünüyorum. Forvette soru işaretim var. Deniz transfer edildi. Bu coğrafyayı bilen oyuncu Deniz'le mi başlar ama işte Galatasaray presli mi bir oyun oynayacak yoksa kontrollü bir oyun mu oynayacak, rakibe göre bir oyun mu oynayacak yoksa ben kendi oyunumu oynayacağım, kendi oyunuma göre oynayacağım ve o tarz oyuncularla oynayacağım mı diyecek. Açıkçası bu konuda bir soru işaretim var. Rakibe göre oynarsa bu sefer daha farklı bir kurgu.
2: Bir bu girecek ya 11'e.
1: Kurgu olabilir. Yine Lemina'yı genelde stoper hattında düşünüyordu ama Lemina da sakatlandı. O yüzden de Lemina da olmayacak stoper hattında.
2: O isabetli oldu yalnız. Lemina stoperde başarılı değil pek.
1: Hazırlık maçlarında Jakobs'u da denedi sol stoper olarak. Yani bir anda Jakobs da sol stoper olarak oynayabilir. Sol bek olarak da Eren'i görebiliriz yarınki karşılaşmada. Yani böyle bir sürpriz de olabilir bu arada. Ya onu da söyleyelim çünkü evet. Denedi. Okan Hoca hazırlık karşılaşmalarında denedi. Sol stoper olarak Abdülkerim yerine Jakobs'u oynattı. Böyle bir durumda söz konusu. Bekleyip görmek lazım. Yeni transfer geçen sezon ne kadar oynadı? Galatasaray'a ne kadar alıştı?
2: 6 tane lig maçı var.
1: 6 lig maçı var. Galatasaray'a alıştı mı? Sonuçta Şampiyonlar Ligi tehlikeli bir durum olabilir tecrübesizlik. Çünkü affetmiyor Şampiyonlar Ligi takımları. Bunu hep gördük. Yani öyle bir durumda hiç pozisyonunu affetmeyen takımlar var. Sporting'de o takımlardan bir tanesi. Çok dikkat edilmesi gereken hücum hattına sahip bir takım. Sporting. Bakalım neler olacak. Ben biraz daha kontrollü bir oyun tercih ederim bu karşılaşmada ama Okan Hoca ben kendi oyunumu oynatmak istiyorum. Rakip benim oyunumu benimsesin de diyebilir. Hücumu düşünerek ve hücum presi düşünerek de oynayabilir. O zaman da forvet hattında Barış'ı görebiliriz.
2: Olabilir.
1: Böyle olasılıklar söz konusu. Yunus konusu dinleyicimiz Yunus formda olduğu için kesilmez. Kanat sağ kanatta oynar diye bir mesaj göndermiş. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz Gaziantep'i sormuş. İlerleyen dakikalarda söyleriz Gaziantep'le alakalı. Gaziantep Futbol Kulübü'nü yorumlar mı Ercan abi diye sormuşlar.
2: Bu hafta Göztepe karşısında aldığı ve ilk yarıdaki oynadığı oyunu çok beğendim ben. Ve çabuk ataklara çıkmayı. Tabii bu Göztepe'nin kaptırdığı topların Gaziantep tarafından hemen rakip yarı sahada çok çabuk oynanması bu farkı getirdi. Ben beğendim bu hafta takımı. Ama şöyle bir gerçek var. Gaziantep takımı kendi evinde oynadığı zaman sanki seyircisiz oynama cezası almış gibi. Bunu atlatması gerekiyor. Yani bunu artık yönetim ne yapacaksa, stat uzak mı geliyor, otobüs kaldıracak, o zaman belediye yardımcı olacak, bir şeyler yapacak, o stadın dolması lazım. Seyircisiz maç oynama beni bayağı şaşırtıyor.
1: Yani ben memleketim biliyorsunuz, baba tarafından memleketim Gaziantep. Evet. O yüzden de çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü duygusal yorumlar da yapabilirim bu konuda. Çok da duygusal yorum yapmak istemiyorum. Bu sezon teknik direktör değişikliğine gittiler. İyi bir puana sahiplerdi. Yani çok da kötü değildi Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Demek ki anlaşamadılar. Demek ki oyun anlamında da ya da transfer istedi teknik direktör. Rumen teknik direktördü. Transfer istedi. Transfer olmadı. O yüzden de bir fikir ayrılığına gidildi. Fikir
2: ya da oyuncularla uyuşmazlığı oldu.
1: Uyuşmazlık oldu.
2: Halil Dervişoğlu'nu gönderin demiş. Performansından memnun değilim. Ben ona da baktım.

0: Dün 11'de başladı.
1: Gol de attı.
0: Evet. Bu demektir ki bazı oyuncularla anlaşamamış. Oyuncuyla da teknik direktör anlaşamayınca oyuncularla teknik direktörü gönderiyorlar. Oyuncuları gönderemeyecekleri için sezon başında. Lig başlamış artık. Kadron belli olmuş. İhale bu yüzden
1: teknik direktöre
0: her zaman
1: çıkıyor.
0: Olduğu gibi teknik direktöre çıktı.
1: Yani o yüzden de bir değişiklik oldu. Tabii ki değişiklikler çoğu zaman pozitif etkiyi yaratabiliyor. İşte Göztepe karşılaşmasında da gördük bu pozitif etkiyi.
0: Evet.
1: Ama ligin ilerleyen bölümünde merak ediyorum nasıl bir durum olacak. Bu kadar erken teknik direktör değiştiren bir takımın başarılı olma durumu biraz bende soru işareti. Geçen sezon Burak Yılmaz'la yaşanılan süreçler var. Çok da doğru yönetilmediğini düşünüyorum o
0: Aynı
1: süreçlerinde.
0: kanaatteyim.
1: Gaziantep futbol, Gaziantep bir futbol şehri bu arada. Yani bunu da belirtmemiz
0: Evet.
1: gerekiyor.
0: Net olarak biliyoruz.
1: Yıllardır bu böyle ama işte o beklenen sıçramayı, atılımı yapamadı. Gaziantep Spor döneminde biraz işte Avrupa kupalarında mücadele vardı ama onun haricinde bir iki sezon hatırladığım kadarıyla onun haricinde öyle bir sıçrama yapılamadı. Bir sıçrama ben bekliyorum Gaziantep'te. Çünkü bir futbol şehri, önemli bir sanayi şehri Gaziantep bu arada. Sanayi bölgesi, çok büyük sanayi bölgeleri var.
0: Evet.
1: Paranın da döndüğü şehirlerden bir tanesi aslında ülkemizde. Hatta şöyle de bir cümle kullanılır Gaziantep için. Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılır. Ülkemizde öyle bir adı vardır. Ama işte... Yani futbol anlamında gelişmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi. Her anlamda, kafa yapısı olarak da işte futbol anlamında, oyun anlamında gelişmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi olarak görüyorum. İşte duygusal olmayan mantıken yapabileceğim yorumlar bunlar. Çünkü Gaziantep Spor'un işte yok olması, yok edilmesini de çok da tasvip etmiyordum. Ama sonuçta Süper Lig'de devam eden Gaziantep Futbol Kulübü var. Yeni
0: Evet.
1: bir takım var. Onunla da devam ediyor. O yüzden de çok fazla da daha fazla derine değinmek istemiyorum. O yaraları da kaşımak istemiyorum açıkçası. Böyle bir durum diyelim. Çok özür dilerim. Bir dinleyicimiz Lemina ile alakalı biraz herhalde yanlış anlamış. Tabii ki sakatlık hakkında kötü yorum yapmıyoruz biz. Oyun anlamında, ya kötü oyun anlamında yorum Ercan abi yaptı. Yani sonuçta iyi sezona girmedi
0: Ya ben
1: Lemina.
0: stoperde başarılı bulunmuyorum kendisini.
1: Stoperde. Sonuçta
0: Benim yorumum bu.
1: hiçbir oyuncunun da sakatlanmasını istemeyiz yani.
0: Evet.
1: Böyle de bir durum. Herhalde yanlış anladınız o bölümü diyelim.
0: Herhalde. Sakatlıktan bahsetmedik. Sadece stoper mevkiinde ben başarılı bulmadığımı söyledim.
1: Böyle
0: Ya da
1: bir,
0: başka bir yayını dinliyor dinleyicimiz ikisinin ardından.
1: herhalde yanlış anladı yani, o mesajı da gönderdim.
0: Evet.
1: Bir başka dinleyicimiz Kayseri'den Hakan Bey sormuş. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye başarılar dileklerini iletmiş Şampiyonlar Ligi'nde. İki takımımız son 24'e kalabilir mi? Şansları nedir diye soruyor dinleyicimiz.
0: Kalmasını çok arzu ediyoruz. Kazanılması gereken maçları kazanırsa, kazanılması gereken maçlar var. Çünkü bazı rakiplerle arada gerçekten güç olarak uçurum var. O maçlardan tabii en kötü ihtimalle yenilmezse neden katılmasın? Kalmasın 24'e. Hedef bu zaten. 24. Harcamalara bakılırsa normalde kalması lazım da.
1: Galatasaray'ın bir hedefi var Ercan abi. Geçen sezon gittiği noktanın daha üstüne çıkma hedefi var. O yüzden de tabii ki 24'e kalmak istiyor Galatasaray. Ama işte fikstür biraz bazı takımlar
0: Ters geldi.
1: Ters gelebilir. Sıkıntılı olabilir ama sonuçta futbol bu. Fenerbahçe görece daha rahat bir kura çekti deniyor ama ben çok da aynı fikirde değilim o diyenlerle. Fenerbahçe dişine göre rakipler de var. Kendinden üstün rakipler de var. Bir de uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadığı için Fenerbahçe sonuçta bir sıkıntı yaşayabilir. Şampiyonlar Ligi çok daha farklı bir kulvar. Avrupa Ligi'nden de farklı. Konferans Ligi'nden de farklı.
0: En üst kulvar.
1: En üst kulvar. Ve her takım puan için mücadele ediyor. Her takım kazanmak için mücadele ediyor. Haliyle bu sezon biraz zor. Çok sayıda takım sıkıntılı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde. İlk 8'e giren de çok farklı takımlar görebiliriz. Bu
0: Doğru.
1: arada mesela işte Viking diye takım var. Mesela Sabah var, Azerbaycan takımı.
0: Evet.
1: AYK Yunan takımı, işte şampiyonu, Yunan şampiyonu. LASK, merak ettiğim takımlardan
0: Avusturya.
1: bir tanesi, Avusturya. Yani böyle takımlar da var. O yüzden tehlikeli takımlar da söz konusu. İlk 24 başarılı olur bence her iki takımımız için.
0: Ya geçen seneden örnek vereyim. Saint-Gilloise. Yani Bangkok kim de favori?

0: Galatasaray.
1: Sergio Loas geldi, yendi, gitti. O tarz takımlara karşı puan kaybetmezse 24 içinde, ya o maçları kaybetmemen gerekiyor. 24 içinde yer alırsın.
0: Diyelim, isterseniz bir ara verelim Ercan abi. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam saat 22'deki rakibini konuştuk, Sporting Lisbon'u. Yavaş yavaş diğer takımlarımıza da geçeceğiz ama gelen mesajlar var. Onları da biraz eritmek istiyorum. Antalya'dan Selim Bey yazmış, Ercan abi. Avrupa'da bir takımın as forveti sakat olsun, elinde 19-20 yaşında yedek varsa sahaya sürer. Çıkar o, kim o maçta 2 gol atar. Zaten yıldızlar da böyle doğar. Ama maalesef Okan Hocam biraz garantici, hep garantici, hep olmuş futbol ile oynuyor. Henüz kendini ispat etmemiş ya da potansiyelli oyuncu tercih etmiyor. Yarın akşam Deniz Gül'le 11'de başlamaz. Risk almaz diyor Okan Hoca.
1: Maalesef dinleyicimize katılıyorum. Yani ya bu... şöyle, keşke bizim dinleyicimizle beraber görüşümüz ortak. Santrafonum varsa onunla başlaman lazım. Niye aldım?
0: Bunun için alınmadı mı işte Osimhen sakatlanırsa santrafor mevkiinde oynatalım tabii düşüncesi. Yani transferler bunun için yapılmıyor mu? Hele genç hakkınız var. O gençlerin de bir şekilde oynaması lazım. Kendilerini göstermek için de bu kadar. Aslında bu işte riski yönetmek gerekiyor Ercan abi. Gençler oynamak istiyorlar. Kendilerini göstermek istiyorlar. Belki de parlayacaklar. Yani dinleyicimizin mesajını anlayabiliyorum. Tabii, tabii. Yani iki gol atacak ve parlayacak. Gecenin yıldızı olacak. Bir anda ismi çok da fazla bilinmiyor. Porto'nun yedeğiydi Deniz. Galatasaray'a geldi. Osimhen sakatlandı. Fırsat geldi eline ve değerlendirdi. Hocası da güvendi. Formayı verdi. Okan Hoca formayı verdi diyelim. İki gol attı bir anda o karşılaşmada. Gecenin yıldızı.
1: Evet tabii canım.
0: Ya bunu bence her genç futbolcu ister diye düşünüyorum. Ya bu riski yönetmek gerekiyor. Ama bazı antrenörler de işte garantici olmak istiyorlar. Yani maçı kazanmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi öyle bir arena.
1: Hazır teknik direktör, hazır oyuncular istiyor Okan Buruk. Yetiştirici değil. Bu da normal. Galatasaray çünkü hep galibiyet ve şampiyonluk istiyor. Dinleyicimizin örneği güzel. Ama bunu işte Stuttgart'ın teknik direktörü yapabilir. Hamburg'u mesela.
0: Biz niye yapamıyoruz Ercan abi? Hazır ben de işte bir hadi şeytanın avukatı denir ya. Öyle sorayım. Yani niye biz yapamıyoruz?
1: Öyle oyuncuyu bulamıyoruz bir. İkincisi, bulsak da inanamıyoruz oyuncuya iki. Bizim hatamız bunlar.
0: İnanamıyoruz, güzel bir cevap oldu.
1: Değil mi? İnanamıyoruz.
0: Biz kesinlikle katılıyorum ama ya bizim de yapmamız lazım. Yani bir 17-18 yaşında forma veriliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oyna deniyor.
1: Burada iki oyuncu için şöyle söyleyeceğim. Bayağı şans verildi. Geçen senenin öncesinde Semih. Hı hı. Ve geçen sezon Mustafa. Hı hı. Gençlere şans verme deniyor ya. Verildi. Mesela Kerem Erzincanspor'dan geldi. Galatasaray Aktürkoğlu.
0: Direkt oynattı bu arada Fatih Terim.
1: Barış nereden geldi? Keçiören Gücü'nden.
0: Fatih Terim'in bu arada geçmiş örnekleri de var işte. Daha evvel ikinci ligden milli takıma aldığı oyuncu var Ercan abi.
1: Ne var var. Karabük'ten gelen Hakan Ünsal var.
0: Vedat zannedersem
1: Eskişehir. Eskişehir
0: ikinci ligden gelmişti. Evet.
1: Milli takımda da oynadı. İşte Halil Dervişoğlu da geldi, Galatasaray'da oynadı. Kerem'le beraber. Ama bak 5 tane örnek saydık. Göremiyorsun örnekleri. Arda'yı zorla oynattık bence. İşte hala eksikleri var, hala hazır olması denilen cümleler arasında Arda Türkiye'de zorla oynadı.
0: Sonra da hemen gitti.
1: Normal gitmesi.
0: O potansiyelde zaten gidecekti. Gözüken oydu o potansiyelde, direkt Avrupa yapacaktı. İşte Arda'dan başka bir oyuncu çıkartamadık. Maalesef biraz sıkıntılı bir durum bu. Arda'nın haricinde bu tarz bir genç oyuncuları ya birkaç tane çıkartabilsek gerçekten çok işe yarayacak. Hem kulüplerimizin ekonomik anlamda da çok karına olacak. Ama işte bu riski almıyor. Hele bazı antrenörler hiç almıyorlar.
1: Hiç.
0: Ama onları da anlayabiliyorum Ercan abi. Sonuçta
1: ben onları
0: kelle koltukta hareket ettikleri için büyük takım.

0: antrenörleri tamamı böyle. Aslında her antrenör böyle kelle koltuktalar. Yani bir anda iki maç kaybettikleri anda koltuklarının sallantıda olduklarını biliyorlar. O yüzden de biraz sıkıntı bu. Bir dinleyicimiz Beyhan Bey yazmış. Galatasaray yarınki maçta ne yaparsa kazanır. Ercan abinin düşüncesi nedir diye soruyor. Tüm takımlarımıza da Avrupa'da başarılar dilerim diyor.
1: Galatasaray mutlaka gol atmayı düşünmeli. O prensibi unutmamalı.
0: Hızlı hücum işe yarayabilir Galatasaray'da Ercan abi. Leao o yüzden banko 11 oynamalı düşüncem var. Yani hızlı hücum, çünkü biraz önce siz geçtiğimiz saatte Sporting Lisbon'u analiz ederken artık Avrupa takımları orta sahaya yakın stoper tandemini kurguluyorlar. Yani geride boşlukları bırakıyor.
1: Futbol yıllardır böyle artık orada.
0: Avrupa'da biraz öyle. O yüzden de bu boşluğu değerlendirebilecek hızlı oyunculara sahip Galatasaray. Yani Leao yeni transfer ama işte Yunus da hızlı oyuncu, Sané hızlı oyuncu, Barış hızlı oyuncu. Yani o boşlukları değerlendirecek, gerideki stoperlerin arkasına sarkıp oynayabilecek oyuncuları da var Galatasaray'ın.
1: Leao bu iş için biçilmiş kaftan. Yarın herhalde yedek kulübesinde oturmaz. Bence Galatasaray için en önemli oyuncu yarın akşam Leao olabilir. Ya maçın anahtar ismi kim olabilir diye soruyorsan ben Leao diyorum. Sporting buna da dikkat edecektir tabii. Yani Sporting'in teknik direktörü ve teknik ekibi.
0: Genelde sağ bekleri çok hücuma çıkmayan, daha doğrusu hücumu az düşünen bir sağ bek görüntüsünde. Yani bu sezon 5 maçına baktığında biraz öyle, hep soldan sol bek daha efektif, daha hata düşünen bir oyuncu.
1: Ya şöyle bir gerçek var Ahmet. Benim karşımda Leao oynuyorsa, hangi kanatta olursa olsun, ben bekim diyelim, ben hücum olayını bayağı devre dışı bırakırım. Zaten teknik direktör bunu söyler. Leao'ya karşı yerini boşalttığın anda eksik yakalanırsa büyük geçmiş olsun. Hı hı. Pozisyonuna göre ya asist yapar ya da golünü atar. İşte bu hafta ilk defa forma giydiği Süper Lig'de oyuna girdi, Başakşehir maçında. Devre dışı bıraktı Başakşehir savunmasını. Bittin. Nasıl bir oyuncu olduğunu gördük. Ya savunmaya gelip o kadar yardım etmesine bile, Başakşehir'le oynuyorsun, gerek olmadığını da gördün değil mi bizimlik için? Topu aldığı anda o süratiyle kimse yetişemiyor Leao'ya. Fizik çok iyi. Bunu koruduğu takdirde, bir de tabii Galatasaray'da bireysel hatalardan uzak bir savunma gerekiyor. Yarınki maçın anahtarlarından biri o. Nerede gerekiyor bu? Duran toplarda. Ve rakibin Galatasaray savunmasının arkasına deneyecekler bayağı top atmayı. O konuda Okan Buruk'un tedbir alması lazım.
0: O konu sıkıntı. Yani bu işi iyi yapan bir takımla karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray. Akın Bey, Şampiyonlar Ligi'nde 24'e kalırsa takımlarımız başarılıdır diye yazmış. Abdülkerim ve Barış'la oynarsa Galatasaray geçmiş olsun diye yazan bir dinleyicimiz var. Yine bir başka dinleyicimiz, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla katılmak çok güzel. İnşallah iki takımımız da son 24'e kalır demiş Yusuf Bey. Ancak şu anki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadıkları futbolla çok zor gözüküyor. Umarım ben yanılırım. Avrupa kupalarında tüm takımlarımıza sonsuz başarılar diliyorum diye devam etmiş.
1: Ya Avrupa kupası maçları, ama işte Şampiyonlar Ligi'ni kastediyorum. Bir final gibi düşün. Öyle hayal et. Bu dinleyicilerimiz için de geçerli. Sahadaki oyuncular için de. Ya ben sahada yer alsam, ki oyuncular da onu yapıyorlar, bir oyuncu iki kişilik oynamaya çalışır. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi, ya bütün Avrupa kupalarında öyle. Kendini göstermek istiyorsun ama Şampiyonlar Ligi tabii, programı açarken de belirttiğimiz gibi, bambaşka bir arena ve orada oyuncuların ben bu akşam nasıl kapasitemin üstüne çıkarım diye kendilerine çok iyi bakıp maça öyle hazırlandıklarına eminim.
0: En büyük arena. Ya yani bir oyuncu olarak, ya bu, bence bir futbolcunun bayramı Ercan abi. Programı öyle açtım biliyorsunuz. Bir futbol sever olarak bayram, yani futbol severin bayramı Şampiyonlar Ligi. Futbol severin futbolcunun da bayramı, Avrupa'da oynayan futbolcunun da bayramı Şampiyonlar Ligi. Orada kendini gösterecek, belki bambaşka takımlara transfer olma ihtimali olacak. Yani her an her şey olabilir. Kendini gösterdiği anda, o performansı verdiği anda her an her şey olabilir. Buraya herkes bakıyor çünkü Şampiyonlar

0: ilgili. Tüm dünya bakıyor. O yüzden de çok önemli organizasyon. Okan Hoca'nın deplasmanda Avrupa karnesi çok kötü. Fatih Hoca gibi cesur değil. Ürkek ve onun bu ürkekliğini bence takım da hissediyor diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Ya, futbol ama çok
0: Mustafa Bey.
1: Avrupa futbolunda ki Şampiyonlar Ligi'nde makasa dikkat edelim. Bayağı bir açıldı.
0: Maalesef.
1: Her geçen sene de açılıyor. Bir tedbirli olmak başka. İster istemez ama çekinebilirsin. Oyuncu da çekinebilir. İşte bunu oyuncuya hissettirmemen lazım. Her şeye rağmen bazı takımlar var. Elinden bir şey gelemez.
0: Bayern Münih gibi, bu sezonki Barcelona gibi.
1: Maalesef gelmiyor. Oğlum.
0: Ya, Paris Saint Germain gibi. Şimdi 3 maç kaybetti Paris Saint Germain. Puan alamadı ama yani zaten hep böyle başlıyorlar sezona.
1: Ya hatırla Galatasaray Bayern Münih maçları. Kötü mü oynadı Galatasaray maçlarda?
0: Hayır.
1: Bence oynamadı. Ama iki maçları 3 gol yedi. 3 gol gördü kalesinde. İnan kötü oynamadı. Ama arada işte böyle bir makas var.
0: İşte o makas.
1: Olmuyor, yetmiyor.
0: Gençleri oynatma konusunda camia istemiyor diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Onu
0: para,
1: bilemem.
0: Para ne zaman biterse o zaman oynar gençler. Yapacak bir şey yok diye de devam etmiş. Hemen ismini de bir kontrol edeyim dinleyicimizin. Burak Bey yazmış. Mehmet Özdirek de Maraş'tan gelmişti yanılmıyorsam diye.
1: Doğru. Kahramanmaraş Spor'dan gelmiş.
0: Kahramanmaraş Spor'dan geldi. Ali Bey Paris Saint Germain'de Luis Enrique de gençlere şans verebiliyor diye yazmış. Ama onlar farklı takımlar işte. Yani
1: Luis ya onların Enrique, genç dediği oyuncunun
0: ederi minimum 80 milyon avrodan
1: evet,
0: başlıyor.
1: Genç diyorsun. 45 milyon euro olarak bakıyorsun, değerini görüyorsun. 80 görüyorsun. Genç ama.
0: Genci Barcola Liverpool'a gönderdiler. 130-140 milyona gönderdiler.
1: Yani genç oyuncu. 120'nin
0: üzerinde gönderdiler, pardon.
1: Genç oyuncu ama.
0: Halil Bey yazmış. Beşiktaş Fransa 2. liginden İlhan Fakalı'yı aldı, oynatıyor. Galatasaray niye genç santraforu oynatmayı düşünmüyor diyor. Ben sürprizli olabilir, oynayabilir yarınki karşılaşmada diye düşünüyorum. Bakalım. Yusuf Bey yazmış. Beşiktaş'ın hocası Ajax maçında Mustafa Ekimoğlu'nu oynatmıştı diye.
1: Van Bronckhorst oynattı, evet. Ya Mustafa'nın aldığı şanslar hiç son yıllarda, Semih'in de öyle. Semih Serie A'ya da gitti bir sene kiralık. Cagliari'ye. O ikisinin aldığı şanslar önemliydi bence. Özellikle de Mustafa'nın.
0: Beğenmediğimiz Sıdık Şerif 25 milyon avroya gitti. Emrah Bey Mersin'den yazmış. Genç oyuncu. Takip ediliyordu zaten bu arada. Yani zaten Türkiye'de çok durmayacak bir oyuncuydu o.
1: Ya iki haftadır başlamıyor 11'de.
0: Tabii. Coventry oynatmıyor şu anda.
1: Şu anda hazır değil herhalde, öyle görüyorlar. İki haftadır yok.
0: Roma daha sert bir takım. Gasperini diye bir gerçek var diye yazmış dinleyicimiz. Sert takımda hücum oynatıyor. Fenerbahçe savunmasını acayip zorlayabilirler diye. Yarın detaylı zaten Roma analizimizi de yarın yapacağız. Bugün Sporting analizimizi yaptık. Yarın da yine ben Ercan abi eşlik edeceğim Sport kazanında. Yarın da Roma analizimiz var detaylı bir şekilde. Orada konuşuruz. Ama Gasperini gerçeği var. Evet, yani bunu söylememiz gerekiyor.
1: Yılların teknik direktörü.
0: Atalanta'da yaptıkları hala aklımızda.
1: Her zaman üçlü oynar savunmada ve stoperlerin müthiş top tekniğiyle ön plana çıkmasını arzu eder. Bu yüzden Gasperini'nin o üçlüsü orta sahayı bayağı kuvvetlendiriyor Roma'da.
0: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Eğer imkan olursa birazdan Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı var. Onu da biraz verebiliriz. Bir bakalım verebileceksek onu da biraz dinleyebiliriz. Şöyle bir durum var. Normalde 90 maçta 2 nokta küsür bir puan ortalaması var Ercan abi. 45 yaşında Portekizli teknik direktör. 2.18 90 maçta. Bu sezon 5 maçta ligde 2.60 puan ortalaması. Çok iyi ortalamalar bence.
1: Gayet iyi.
0: Önemli bir teknik direktör, 45 yaşında. Zaten genç teknik direktörlere önem veren bir yapıya sahip Sporting. Amorim bunlardan bir tanesiydi. Yine Rui Borges de bunlardan bir tanesi. Bakalım göreceğiz. Teknik direktör Rui Borges'in basın toplantısını verebilirsek de ilerleyen dakikalarda sizlerle de paylaşırız. Gelen mesajlarla devam edelim. Can Bey diyor ki Galatasaray'ın karşılaşmadan galibiyetle ayrılması için Lisbon'dan daha çok koşması lazım. Bebeklerin sert bir futbol oynaması gerekiyor diye söylemiş. Bekler evet yani sol ve sağ kanatları biraz tehlikeli. Verkaç yapabiliyorlar. Duvar olabiliyorlar. Çizgiye inebiliyorlar. Ve şut tehdidi var. Uzaktan şut deneyen bir takım bu arada.
1: Ya şimdi Şalai sert oynadığı anda kart görme potansiyeli çok yüksek. Devşirilmiş bir forvet. Sağ bek oynuyor. Ve her an o kartı cebinde taşıyormuş gibi bir hava var. Onu kabul edelim. O yüzden yapacak bir şey yok. Sağ kanat savunmada devşirilmiş forvet devam ediyor. Ön tarafa da iş yapamıyor. Sané'nin bir türlü kendine gelememesinin sebebi sağ kanat savunmadır. Maalesef. Yani Sané için maalesef diyorum.
0: Biraz öyle Ercan abi.
1: Yani Sané o desteği Galatasaray'a geldiğinden beri savunmadan göremedi.
0: On numara pozisyonda o oynamıyor muydu daha önce? Ya da sağ kanat...
1: forvet.
0: Sağ forvet yani. Forvet. Sağ forvet olarak genelde sağ, oynuyordu.
1: Sol, forvet.
0: Yani şimdi stoper olarak görüyoruz
1: yok,
0: onu.
1: Şalai bek oynuyor.
0: Şalai daha önce ama yani daha hücum oyuncusuydu Şalai.
1: İşte onu diyorum. Yani stoper değil de sağ kanat savunmada görev yapıyor şimdi.
0: Ama şimdi yani
1: olmuyor.
0: Enteresan. Yani baktığınızda
1: ben oraya, şöyle olmuyor.
0: Ama yıllardır bu böyle Galatasaray'da. Sağ bek konusu biraz böyle Ercan abi. Sol bek Eren'le çözüldü işte, Jakobs'la çözüldü ama sağ bek hep böyle bir işte Singo düşünülüyordu. Singo maalesef sakatlıktan kendini kurtaramadı geçen sezon ve evet, bu sezon. O yüzden de Singo da devre dışı kaldı. Bu devrede kim oynayabilir? İşte çok oyuncu geldi. Frankowski'ler geldi, başka oyuncular geldi.
1: Yani yönetimin de
0: Boye geldi. Boye bir sezon iyiydi. Sonra Bayern Münih yaptı. Geri döndüğünde olmadı. Bu arada Boye ile alakalı Bayern Münih şöyle bir açıklama yapmış kendisine. Transfer sezonu devam eden ülkeler var. O ülkelerde değerlendir artık demiş. Yani göndermek istiyor.
1: Ben Boye. Evet. Ya, özeti bu. Senle devam etmeyi kesin düşünmüyoruz anlamında oluyor. Artık buna tabii şaşa boy karar verecek.
0: Jesus'un Arda'yı oynatmamasına kızıyordum ama Real'deki fiziksel gelişimini gördükten sonra iyi ki o zayıf fizikle bizim ligimizde sürmedi diye düşünüyorum. Çok ağır sakatlıklar yaşayabilirdi diyor.
1: Doğru.
0: Oktay Bey. Ama tabii işte gittiğinde de hemen oynayamadı Real Madrid'de çünkü fizik ona yetmiyordu yani. Real Madrid'de oynayabilecek bir fiziğe sahip değildi.
1: Şu anda gayet iyi.
0: Şu anda gayet iyi durumda. Yere bastı mı güçlü basıyor Ercan abi, onu anlayabiliyorsunuz.
1: Kesinlikle öyle, gayet iyi şu anda.
0: Ve sürat yaptı mı da sürati görebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Halil Dervişoğlu 3 sene önce Şampiyonlar Ligi önelemesinde sonradan oyuna girmesine rağmen 2 gol atmıştı ama Okan Hoca onu o sene Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmamıştı diyor Mustafa Bey. Yine böyle bir mesaj
1: geçmiş,
0: geldi.
1: Geçmiş geçmişte kaldı.
0: Sertan Bey, biz milli takım başına yanlış İtalyanı getirmişiz. Montella yerine İtalyanlı olmalıymış diye yazmış. Ama yani şimdi onu da tamam, evet Dünya Kupası çok kötüydü ama Montella da bize büyük başarılar da tattırdı. Bir kere her şeyden önce Uluslararası Ligi'ndeyiz. Yani oraya çıkarttı.
1: Bir de
0: Dünya Kupası'na yıllar sonra katılmamızı sağladı.
1: 2002'den sonra Dünya Kupası'ndasın.
0: Avrupa Şampiyonası'nda üst turları hedeflememizi sağladı. Yani evet tamam, eleştirelim, ciddi eleştirelim ama bu kadar da yok etmeyelim diye düşünüyorum. Bunu milli takım haftasında konuşuruz detaylı bir şekilde. Zaten bu ayın sonunda 20'si itibarıyla milli takım haftaları başlıyor. Uluslararası Ligi'nde mücadele edeceğiz. Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağız. O zaman detaylı konuşuruz bunları. Bu sene Roma'nın 2 maçını izledim. Ürkütücü bir oyun oynuyorlar. Çok hızlı diye yazmış. Yarın zaten detaylı konuşacağız. Evet, maalesef Roma bu sezon Gasperini ile bambaşka bir hüviyete bürünmüş durumda.
1: Doğru.
0: Sergen Yalçın'ın dediği gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe ne kadar iyi olursa olsun bu ligde şampiyon olmak istiyorsan Galatasaray'a geçeceksin. Bak adamlar yine lider diye yazmış bir dinleyicimiz. Evet, Galatasaray lider şu anda. Beşiktaş ikinci sırada, üçüncü sırada Kocaelispor var. Fenerbahçe 2 yenilgiyle alt sıralı 9. ya da 10. sırada Fenerbahçe. Evet. Fatih Terim'den sonra Galatasaray genç oyuncu parlatan kimse olmadı diyor. Genç oyuncu parlatan kimse oldu mu ki Okan Hoca genç oynatsın diyor. Yani genç oyuncu da olmadı diyor anladığım kadarıyla.

0: İlhan.
1: Ya genç oyunculara yarışmacı takımlar olarak Türkiye'de şampiyonluğa hep oynamak isteyen taraftar da istemiyor. Açıkça konuşalım. Ya burada gençlere inanmamız gerektiğini söyleyen bazı dinleyicilerimiz var. Ama çoğunlukla mesajlara bakıldığında genç oyuncular işte yetişsin, kiraya verilsin. Bizdeki düşünce o. Aynı düşünceyi İtalya'da yaşadığı için milli takımı çöktü.
0: Ben bunu söylediğimde bana biraz serzenişte bulundu dinleyicilerimiz Ercan abi. Bunun yöntemi şu. Şimdi federasyon bir hak mı verdi? İşte U23, 23 yaş altı. Paraya kıyacaksın. Kaç liraysa en değerli gençleri, tabii ki en değerlerini sana bırakmazlar büyük takımlar, ama işte
1: Ona yakın.
0: ona yakın gençleri paraya kıyacaksın. 30'sa 30, 40'sa 40, 50 ise 50. Paraya kıyacaksın, alacaksın. O oyuncuları alacaksın. Madem böyle bir durum var, gençleri göstermek istiyorsun ve yatırım yapmak istiyorsun gence, böyle yatırım yaparsın. O paraya kıyıp alırsın oyuncuları.
1: Tabii.
0: Yani yaşı geçmiş oyuncular değil, ama böyle gençlere bu parayı verebilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Ama bakalım yani ne olacak, ne bitecek. İlerleyen zamanlarda görürüz, ama yatırım bu. Rui Borges Sporting Teknik Direktörü'nün basın toplantısını sizle paylaşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir bölümünü paylaştık. Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in basın toplantısı Galatasaray maçı öncesi. Şampiyonlar Ligi'nde genç bir takımız. İlk defa Şampiyonlar Ligi oynayacak oyuncularımız var. Açız açıklamaları var.
1: Geçen sene başarılıydık diyor.
0: Geçen sene başarılıydık ama yine de küçük detaylarla çok gol yedik diye de
1: Evet.
0: açıklaması var. Bu konuda Galatasaray'ın şansı olabilir. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi tecrübesinde gol yiyen bir takımdı Sporting. Ama bakalım bu sene ne olacak? Temsilcimiz Galatasaray'dan da kazanması gereken, kazanması için gol atması gerekiyor. Böyle de
1: Evet.
0: bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz sormuş, Portekiz'in kaç takımı Şampiyonlar Ligi'nde diye. İki takımı var. Porto ve Sporting Lisbon, Benfica Avrupa Ligi'nde. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Şöyle gelen mesajları da bakıyorum. Ankara'dan Tufan Bey, Galatasaray taraftarıyım. Osimhen'in yokluğunda mutlaka Deniz'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. İlk maçtan oyuncuya bu sorumluluğu yüklemek gerekli. Oyuncu buna göre bir pozisyon alıp mental olarak bu ciddiyette yer almalı diye de devam etmiş.
1: Güzel bir yerden bakmış değerli dinleyicimiz. Yorumu gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Evet, oyuncu bundan sonra bakması lazım.
0: Bir de zaten yani genç oyuncu ve bu fırsatları değerlendirip oynamak isteyecek. Sonuçta milli takımda da havuzunda olan bir oyuncudan
1: Evet.
0: bahsediyoruz yani. A milli takımımızın da
1: Milli
0: değerlendirebileceği,
1: takımda da yer aldığına göre.
0: oynayacağı bir oyuncu. Dünya Kupası'na gitti yani. Böyle de bir durum var Ercan abi.
1: Evet.
0: Yani
1: Ya o kadroda olan bir
0: Porto'da
1: oyuncu.
0: oynadı. Porto'da Şampiyonlar Ligi maçlarına çıktı.
1: Evet.
0: Portekiz Ligi'nde goller attı. Yani artı o coğrafyayı bilen, bir takımı bilen, karşı rakibi bilen bir oyuncu. Onun tecrübesinden de yararlanmak gerekiyor diye
1: Ya
0: düşünüyorum.
1: onunla başlarsın, olmuyorsa da ilerleyen bölümlerde değişim yapacaksan yaparsın.
0: Bir dinleyicimiz Montella'ya her şey için teşekkürler yazmış. Ülkemizi dünya üçüncüsü yapan filozof Şenol Güneş'e de selam olsun diye devam etmiş. Milli takımlar bölümümüzde ay sonu detaylı detaylı da konuşuruz. Sizce ne olur Galatasaray maçı diye dinleyicimiz tahminleriniz diye yazmış. Bizim tahminlerimizden ziyade yapay zekaya sordum. Kullandım yapay zekaya. Yapay zeka şöyle bir açıklamada bulundu. Skor vermek istemedi ilk başta. İşte her iki takımın artılarını eksilerini biraz anlattı bana. Biraz yine de skor vermeni istiyorum diye biraz uğraştım kendisiyle. Zorladım biraz. Sporting'i 2-1 kazanır diye
1: Ya
0: verdi. Ev
1: ben
0: sahibi avantajı dedi.
1: evet.
0: Portekiz Ligi'nde oynadıkları maçlarda sürekli gol atıyorlar dedi. Galatasaray da atacak ama deplasmanda işi biraz zor dedi Galatasaray temsilcimiz için. Maç rekabetçi geçecek, tek golle bitecek diye yazdı. Ama bu sadece bir tahmin diye de sonunda ekledi. Maçın sonucu çok faktöre bağlı. İşte oyuncu sakatlıkları, formdaki dalgalanmalar, taktik seçimlere bağlı biraz diye de bazı açıklamaları var yapay zekanın. Kilit nokta, iki takım hiç karşı karşıya bugüne kadar gelmediler dedi.

0: olacak ve bu da onun için artı diye de devam etti. Kullandığım yapay zeka. Sordum, ona da sordum. Yarın da Fenerbahçe'yi de konuşuruz. Fenerbahçe'yi de sorarım yarın. Onun da yine açıklamalarını paylaşırız. Gelen şöyle mesajları da bakıyorum. Bursa Spor'la alakalı bir dinleyicimiz yazmış. Bursa Spor'un forvetinin Boyce'yi.
1: Değil mi? Attığı yani, goller.
0: Şimdi bir kere alt lig forveti değil Ercan abi. Net.
1: Tabii
0: belli
1: canım.
0: Yani. Çok önemli bir forvet.
1: Dün Manisa maçındaki golleri de gördüm. Manisa da öne geçti dün. Daha sonra maç 2-1 bitti. Ya merak ettiğim, Manisa'nın bir karşı tribünü var. Ben öyle şeylere çok takıyorum kafayı. Oraya niye hiç seyirci almıyorlar? Ya maç seyircisi oynanıyormuş gibi. Dikkat ettin mi? Ya Manisa Bursa maçı oynanıyor. Bence maçın adı büyük. O karşı tribünde ne var acaba? Ben anlayamadım. Oraya süs diye mi yapıldı orası? Bir şey mi oldu orada?
0: Tam bitmemiş olabilir, tam bitmemiş olabilir ya da deprem dolayısıyla sıkıntılı olabilir, yıkılıp tekrar yapılması planlanıyor olabilir.
1: O zaman
0: olabilir.
1: Orada maç oynanmaması lazım. Eğer öyle bir şey varsa.
0: Ya yani, tam detayını bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ya da yapılma devam ediyor olabilir.
1: Hayır, yenil gibi gözüküyor. Anlayamadım ben o konuyu.
0: Tam bitmemiş olabilir, yani her şey olabilir. Tam ben de detayını bilmiyorum. Manisalı diye dinleyenlerimize de soralım.
1: Hayır, bir de şu var. Televizyon seyircisi için çok can sıkıcı bir durum. Bir futbol maçı izleyen, öyle değil mi? Ne de futbol maçında en önemli olgulardan biri seyircidir, taraftardır. Bomboş, taşa bakıyorsun.
0: Ahmet'in forveti Orban'ı niye kimse konuşmuyor diye. Orban zaten bilinen bir isim. Yani işte Süper Lig'e geldi. Yıllardır Süber Lig'e gelmesi için beklediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Benim açıkçası beklediğim. Evet. Ahmet o konuda çok başarılı bir işe imza attı. Çok önemli bir hücum hattı var Ahmet Spor'un. Ahmet
1: bu hafta da 2-0'dan 2-2'ye geldi maç.
0: Tabii yani.
1: Kasımpaşa karşısında.
0: Önemli bir durum. Bu arada Kemal Bey sorduğunuz sorunun cevabını verdi. Stadyumda sorun yok, seyirci yok. O yüzden açılmıyor diye yazmış. Yani seyirci gitmiyormuş maça.
1: Manisa'da.
0: Manisa'da. Ki Manisa'da gider yani. Benim bildiğim Manisa'da maçlar hep o kapalı gişe oynanırdı eskiden.
1: Bir zamanlar mı?
0: Tabii yani benim
1: ya
0: işte...
1: O zaman sembolik bir rakam tutup oraya seyirci almak lazım. Ya o böyle olmaz.
0: Bir yayıncı kuruluşta çalıştığım zamanlar Manisa'ya da gittim. O dönem Süper Lig'de takımları da vardı. Gittiğim zamanlar
1: evet.
0: Mutlaka o statta full kapalı gişe.
1: Ya futbolun çok sevildiği bir şehrimiz Manisa. Öyle değil mi? Ben de bunu gayet net biliyorum. Yazık. Yani, hakikaten yazık.
0: Bichiabu eğer oynarsa içinden Cuesta çıkacak diye korkuyorum diye yazmış bir dinleyicimiz yarın Galatasaray'da. Bakalım ya. Genç oyuncu
1: değil,
0: yani. Bakmak ya yani, beklemek lazım. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu daha başka oluyor. Alt ligleri soran dinleyicimiz var Ercan abi, yani bir alt ligi yorumlar mı Ercan abi diye.
1: Seyretmiyorum ki. Bir alt lig dediği hangi alt lig?
0: Süper Lig'in altı, birincilik.
1: Birinci ligi zaman zaman seyrediyorum tabii.
0: Teknik direktör kıyımı başladı biliyorsunuz. Antalya Spor ve Erok Spor teknik direktörlerini değiştirdiler.
1: Evet, Bülent Hoca da gitti.
0: Bülent Hoca gitti. Zaten tam
1: Erok
0: başı Spor'u olmamıştı.
1: Erok Spor'u başlayamadı.
0: Erok Spor'da da. Erok Spor gol bile atamıyordu. Yani çok zorlanıyorlardı gol pozisyonuna girmekte.
1: Antalya Spor arka arkaya mağlubiyetler, bir Bandırma'yı yendi. Ondan sonra da yine kaybetmeye başladı. Ya Antalya Spor'un da seyirci, kentin potansiyeli ve maalesef alt ligde. Maalesef.
0: Orada başka durumlar var. Maalesef Ercan abi orada yani o kadar kötü yöneticiler var ki yani kötü. Yani, ha, kötü niyetli demiyorum. Direkt kötü diyorum Ercan abi. Kötü. Her anlamda kötü yöneticiler var. Her anlamda. İnsanlığı da kötü, yöneticiliği de kötü. Her anlamda kötü yöneticiler. Sadece kendi ceplerini düşünen yöneticiler var. Yani orası gerçekten maalesef çok kötü bir kuyu yani. Dibin dibi maalesef. Maalesef. Umarım toparlarlar. Umarım. Manisa'da sembolik rakamı bırakın, bedava yapıldığında bile o tribüne kimse gelmedi diye yazanlar.
1: Allah Allah.
0: Öyle bir dinleyicimiz yazmış.
1: Ama bunun bir sebebini kulüp araştırsın.
0: Orhan Ak ilk maçında nasıl buldunuz diye. 4-2 bitti karşılaşma.
1: Onu konuştuk.
0: Sorun Manisa Futbol Kulübü olması. Şehir hiç kabullenmedi. Manisa Spor hala destekleniyor diye. Özdemir Bey

0: yazmış.
1: Mesela anlaşıldı. Mesela anlaşıldı.
0: Çorum Spor hem Beşiktaş hem Çorum Spor taraftarı olan Satılmış Bey güzel insanlar selamlar diye yazmış. Teşekkürler.
1: İyi
0: Beşiktaş'ın
1: günler. Sağ
0: gücünü
1: olun.
0: Fenerbahçe maçında gördük. Bu hafta Çorum Spor'un gücünü Samsun Spor maçında göreceğiz diye yazmış.
1: Evet.
0: Stadın şehrin uzağında olması olabilir mi diye bir dinleyicimiz Burhan Bey yazmış. Yani Manisa ile alakalı böyle böyle bir sürü durum var.
1: Ama şimdi konuşuldu, iki dinleyicimiz de bir türlü benimsenemiyor. Bedava yaptılar, yine dolmadı diyor. Bomboş bir stat. Ya Manisa Spor değil demek.
0: Manisa Futbol Kulübü. Ha, bu
1: Evet.
0: arada Manisa çok güzel bir şehir yani. Manisa benim için çok özel şehirlerden de bir tanesi. Orada da çok güzel
1: Yani
0: arkadaşlarım var.
1: tarihine bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehzadelerin yetiştiği önemli yerlerden biri Manisa.
0: Bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Görev değişimi oldu. Batıkan gitti. Vedat geldi. Vedat'a da hoş geldin.
1: Hoş geldin
0: Dileklerimizi
1: Vedat.
0: iletelim. Devam ediyoruz. İki saat...
1: Rıdvan'da bir sakatlık problemi olmuş. Beşiktaş'tan yapılan açıklama
0: O
1: var.
0: derbide iki yarı
1: Çıktı oyundan,
0: oyundan
1: evet.
0: çıkmıştı.
1: Sol uyluk adelesinde gerilme ve ödem var. Bir 15 günlük bir ara verebilir.
0: İki hafta civarı
1: Evet.
0: bir herhalde olmayacak gibi gözüküyor. Fatih Sarıkan hocam eski Top Fakültesi Radyo Spor yayınlarından Top Fakültesi programını yapan isimlerden bir tanesi mesaj göndermiş. Galatasaray ve Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine karşı Süper Lig'deki performanslarının ötesine geçecektir. Umarım hocalarımız formsuzluklarını atlatırlar diye
1: Umarım,
0: yazmış.
1: umarım katılıyorum. Teşekkür ederiz yorum için.
0: İzmir'den Oktay Bey, Fenerbahçe için Roma hızlı, Fenerbahçe yavaş oynuyor. Asensio yokluğunda pozisyona girmekte çok zorlanıyoruz. İşimiz çok zor. Umarım galip geliriz diye yazmış. Yarın zaten detaylı Roma analizimizi de yapacağız. Yarın yine ben Ercan abi eşlik edeceğim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizle paylaşalım. Mehmet Sevinç Perşembe günü yayında olacak. Yarın bugün Sporting Lizbon'u çok detaylı bir şekilde analiz ettik. Yarın tabii ki yine Sporting Lizbon'u ve Galatasaray temsilcimizi konuşuruz. Ama
1: Kadrolar üzerinden bu
0: kadrolar
1: sefer
0: üzerinden
1: muhtemelen
0: konuşuruz.
1: üzerinden biraz değerlendireceğiz yarın. Sporting
0: Galatasaray'ı daha
1: Lisbon
0: ağırlıklı
1: Galatasaray.
0: konuşacağız.
1: Evet.
0: Roma'yı da yarın detaylı analizimizi Roma hakkında da yaparız diyelim. Tabii ki Roma bu sezon çok formda. Tehlikeli bir takım
1: İyi
0: onu da.
1: başladı Roma.
0: Çok iyi başladılar. Onu da konuşuruz. Bazı işte Satılmış Bey derbide Çenliği nasıl buldunuz diye soruyor Ercan abi.
1: Fena değil ama Poku'yu bir net olarak görmemiz lazım. Oynadığı sürece bence fena değildi.
0: Çerni.
1: Evet. Ya da, çok istenileni verdi mi? Bence hayır. Ama vasattı.
0: Bence
1: Onun
0: biraz
1: için fena değil diyorum.
0: yani Fenerbahçe Çerni'yi kapattı diye düşünüyorum ben. Yani
1: Ama Çenli Beşiktaş'ta sanki bu sezona pek iyi başlayamadı. İyi oynadığı maçlar var. Vasat kaldığı maçlar var. Derbide de vasat kaldı bence.
0: yine gelen bazı mesajlar var. Galatasaray'a başarılar dileyen dinleyicilerimiz var. Tabii ki temsilcimize başarılar yarın için. Fenerbahçe'ye de Perşembe günü için başarılar. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla yer alıyoruz ve bu çok önemli bence Türk futbolu
1: Bence
0: için.
1: de, bence de.
0: O yüzden de alabildiğimiz her puanı atacağımız her golü atalım. Alabildiğimiz her puanı alalım. Galip gelelim. Özellikle kendi evimizde yenilmeyelim. Çok zor rakiplerle de oynayacağız kendi evimizde.
1: Çok
0: Ama
1: haklısın.
0: yani dikkat etmekte fayda da var. Ama mutlaka alabileceğimiz her puanı da alalım. Engin Bey diyor ki Lizbon çok sert bir takım. Osimhen yok diye şunu diyebilirim. Galatasaray gol yese Osimhen takımı ayakta tutabilirdi. Ama Osimhen yok ve gol yedikten sonra Galatasaray dağılacak diye düşünüyorum. Farklı skorla da
1: Umarım
0: bitebilir bu
1: olmaz öyle.
0: karşılaşma diye
1: Umarım öyle
0: yazmış.
1: olmaz. Fakat Osimhen'in yokluğu tabii büyük kayıp.
0: Ercan abi bir dinleyicimiz bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayabilir mi?
1: Onu yaptık yorumları.
0: Yaptık, yorumladık ama şöyle diyelim. AEK LASK maçı var. Kulüp Brugge Aston Villa maçı var.
1: LASK'ı ben daha iyi takım olarak değerlendiriyorum AYK'dan. Öyle tek tek gidebiliriz arzu ediyorsan.
0: AEK ben işte İstanbul Beyoğlu kuruluşlu olduğu için yani onlara da biraz bakmak istiyorum bu sezon. Merak
1: Evet.
0: ediyorum ki Yunan şampiyonu. Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması.
1: Tam ortada.
0: Aston Villa çok formsuz bu sezon. Ama her şeyi deniyorlar. Ya Hull City maçında her pozisyonu denediler.
1: Burada lig farkı da ortaya çıkabilir tabii. Ama yine de ortada diyorum.
0: Borussia Dortmund, Villarreal. Villarreal ligde kaybetti.
1: Almanya ve İspanya temsilcileri. Önceden sonucu kestirmenin pek kolay olmadığı, Dortmund'un sanki biraz daha ağır bastığı bir maç.
0: Bir sonraki bir ara vereceğiz birazdan ara. Sonrası bir sonraki bölümde Borussia Dortmund'la alakalı bir bilgim var. Onu da paylaşacağım Mercan abi. Real Madrid Inter bence gecenin maçı zaten.
1: Gecenin en flash maçı.
0: Hatta bence bu üç günün de en flash maçlarından
1: bir tanesi. Final gibi maç. Real Madrid Inter.
0: Yarı final ya da final diyebiliriz Mercan abi.
1: Bu yüzden oturup seyretmeyi tavsiye ediyorum. Bu maç ne olur diye soranlara. Oturalım seyredelim. Bilemem.
0: Porto Manchester City maçı. Yine önemli maç.
1: Tabii. Ya Porto ev sahibi olmanın avantajını kullanabilir mi? Neden kullanmasın?
0: Portekiz'de iki takım var. Bugün Manchester City gitti. Yarın da Galatasaray temsilcimiz. İki yabancı farklı takım. Portekizli olmayan takım. Bakalım neler olacak. Lille Real Betis maçı.
1: Bu da zor, kolay bir maç değil tabii. Şampiyonlar Ligi'ne baktığında gerçekten şimdi ev sahibi değil Fransız takımı Real Betis'te Real Madrid'i mağlup ederek yüksek moralle bu maça çıkacak. Artık o maçı seyredenler bakalım. Futbol olarak iyi maç olur. Real Betis.
0: Junior Ancelotti yani. Ancelotti'nin oğlu Lille'in başında. Yorum yapmıştık onunla alakalı. Real Betis'te Real Madrid maçında kazandılar ve çok iyi kadroya sahipler.
1: Pellegrini.
0: Ya
1: yılların deneyimi.
0: Yılların kurtu diyebiliriz. Gerçekten o futbol anlamında çok başarılı bir antrenör. Ben ama Real Betis'i daha önde görüyorum. Fransa'daki o ekonomik durum biraz Fransız takımlarını Paris Saint Germain harici havasını söndürdü diye düşünüyorum.
1: Göreceğiz.
0: Bakacağız. İzmir'den Erhan Bey yazmış. Sizi sürekli dinliyorum ve çok beğeniyorum. Yapmış olduğunuz program çok güzel diye söylemiş. Teşekkürler. Yarınki Sporting Lisbon karşılaşmasında Galatasaray'a sonsuz başarılar diliyorum. Victor Osimhen sizde Leao açığı kapatacaktır diye yazmış. Kısa bir aramız var Ercan abi. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz ve bu bölümü de şu konu başlığını açmak istiyorum. Biraz gençleri konuştuk ya Ercan abi.
1: Evet.
0: Atletik'in genç Şampiyonlar Ligi dönüyor ve Şampiyonlar Ligi'nde izlenebilecek en iyi 10 genç oyuncu sıralaması var. Onu biraz paylaşmak istiyorum. Ve üzerinde de konuşmak istiyorum. Biraz önce Borussia Dortmund maçını konuşuyorduk. İlk olarak Borussia Dortmund'dan bir oyuncuyla başlamak istiyorum. O Atletik'te ve listeye o oyuncuyu almış. 18 yaşında atak orta saha olarak Borussia Dortmund oyuncusu, Yunan oyuncu Konstantinos Karestas. Karetsas. Konstantinos Karetsas bu sezon için parlayabilecek yıldız adayı olarak bakılıyor. 18 yaşında hücuma yönelik orta saha olarak gözüküyor. Takip edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi olarak bakılıyor. Bir diğer oyuncu Porto'da 20 yaşında orta saha, merkez orta saha Victor Froholt. 20 yaşında Porto'da oynuyor. Yine çok adından söz edilebilecek bir oyuncu olarak bakılıyor kendisinden.
1: 20 yaş artık adından söz etmenin dışında evet bu oyuncu iş yapacak yaşı. Hı-hı. Bu kesinlikle geleceği çok iyi yaş. Yaş 20 olunca bile artık ya Fransa alıştırdı ya bize 18-17 yaşında oyuncuları. Fransa ve İspanya. 20 yaş artık tamam bu oyuncu uzun yıllar bizde oynar cümlesini kurabileceğimiz oyuncu yaş kategorisine girdi.
0: Hı hı. Bakalım yani ben de merak ediyorum Porto'da oyuncuyu orta saha, merkez orta saha olarak oynatılıyor. Yine bir başka oyuncu Inter'den Ercan abi 21 yaşında santrafor, forvet Pio Esposito.
1: Esposito'yu biliyoruz.
0: Biliyoruz.
1: O tamamdır zaten.
0: Artık yıldıza doğru evrilmiş durumda o. Bu sezon için Şampiyonlar Ligi'nde adından çok söz ettirecek oyuncu olarak bakılıyor kendisine.
1: Bakalım bu akşam oynatacaklar mı? Oynatırlar tahmin ediyorum.
0: Bakalım.
1: Real Madrid karşısında.
0: Yani ciddi manada gelişim göstermiş bir oyuncu olarak söyleniyor kendisinden ve evet. Artık tamamen parlayacak olarak Şampiyonlar Ligi'nde bahsediliyor. Bakalım, Inter için çok büyük bir kazanç olarak görüyorum ben oyuncuyu da.

0: Bir diğer oyuncu Como'dan. Bu arada Como'yu da merak ediyorum bu sezon. Yarın işte konuşuruz detayları. Diğer onların maçı ne zaman? Perşembe de olabilir onların maçı. Yine yarınki listede varsa konuşuruz Como'yu da. Merak ettiğim takımlardan bir tanesi. Fabregas'ın takımı. Orada oynayan 23 yaşında bir oyuncu. O da atak, yani hücum orta saha. Martin Baturina. Merak ediliyor. Yeni Modric olarak lanse ediliyor bu oyuncuda.
1: Modric olmak o kadar zor ki.
0: 40 yaşında hala İtalya'nın en iyi 11'ine seçiliyor Ercan abi. Ya
1: tekrar bırakmadı milli takımı. Hırvatistan milli takımının aday kadrosuna bu Avrupa Uluslar Ligi için tekrar davet edildi. Onu da bir bilgi olarak söylemem lazım.
0: Çünkü o performansı zaten kesin milli takıma çağrılması gerekiyordu Ercan abi.
1: Evet.
0: O performans, çünkü İtalya'da her hafta haftanın 11'ine giriyor. Öyle bir performans.
1: Hala devam.
0: Hala devam. Yani yaşı itibarıyla inanılmaz bir performans gösteriyor. Hele İtalya gibi sert bir ligde gösteriyor bunu.
1: Evet.
0: Çok bambaşka. Bir diğer oyuncu yine Baturina sonrası 21 yaşında defansif orta saha. Lens'te oynuyor. İsmailo Ganiou.
1: Ganiou.
0: O da özellikle bu son Paris Saint Germain Süper Kupa karşılaşmasında da bayağı parladığını yazmış The Athletic yazarları. Ve Şampiyonlar Ligi'nde çok yıldızı parlayacak oyuncu olarak bahsediliyor kendisinden. Yine bir başka oyuncu, 23 yaşında orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Pablo Barrios. Barrios'u tanıyoruz, biliyoruz.
1: Tabii canım.
0: Ama bu sezon özellikle o patlamayı, sıçramayı yapacak diye konuşuluyor. Bekleyip görmek lazım. Atletico'da da enteresan, çok kötü kaybettiler ligde. Julian Alvarez'le alakalı çok kötü yönettiler. O kadar
1: Alvarez döndü ama oynayacak. Transfer kapandı şu an.
0: Kapandı da Alvarez yenilgiye gülüyordu Ercan abi. Yani hayır,
1: yapacak bir şey yok. Ya ocağa kadar bu böyle gidecek de aralarında Madrid ve Bilbao arasında Real Madrid olsun, Atletico Madrid olsun, biliyorsun büyük bir rekabet var.
0: Hı hı.
1: O maçları oynamak final gibi. O yüzden de 3-0 ben şaşırmadım sonuca.
0: Yani çok
1: Bilbao
0: kötü,
1: 0
0: çok
1: kazandı, şaşırmadım sonuca.
0: Çok kötü kaybetti Atletico Madrid. Evet. Yani böyle ciddi bir sıkıntılı bir durum. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım ne yapacaklar bu hafta. Çok özür dilerim. Hemen de devam edelim ve bizi ilgilendiren takımlarımızdan Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir genç oyuncu Roma'da 19 yaşında sağ kanat oynuyor, Rodrigo Mora. Ki
1: bayağı
0: uzun süre Galatasaray'ın 10 numara transferi gündemde olan bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Porto'da oynuyordu geçen sezon, Roma transfer etti ve Roma'da da çok iyi başladı bence sezona.
1: İtalya'nın Serie A'nın konuşulan oyuncuları arasına girdi Rodrigo Mora.
0: Ve Gasperin de çok memnunmuş kendisinden bu arada. Öyle açıklamaları da var. Porto'dan 50 milyona yakın bir bonservise transfer edildi. Hatta Roma'da bu sezonun rekoru olarak lanse ediliyor.
1: Ya bence İtalya için de iyi, fena değil. Çünkü İtalya'da takımlar öyle büyük paralar harcamayı sevmezler bazen. 50 milyon euro. Bak işte iyi genç oyuncu diyorsun. Ne kadar diyorlar? 50 milyon euro. İyi gençler böyle.
0: Hatta Lionel Messi'nin gençliğiyle karşılaştırılıyor biraz. Ona benzetiliyor Mora'nın
1: burada
0: yapısı.
1: Burada canlı olarak göreceğiz.
0: Roma maçında bakalım. Göreceğiz gibi gözüküyor. Umarım düşük performans olur kendisinde.
1: Evet.
0: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşmasında burada İstanbul'da. Ve bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ı ilgilendiren, ki bugün çok detaylı da konuştuk, anlattım. Bir Belçikalı defans oyuncusu, stoper, 22 yaşında Zeno De Bast. Sporting transfer etti. Şu anda piyasa değeri 28 milyon avro civarında. Ve çok önemli Anderlecht'ten transferi. Çok önemli bir durum söz konusu. 2024'te transfer etmişti bu arada, onu da paylaşalım. 22 yaşında ve defansda oynuyor. Inacio ile beraber Sporting'in 40 milyon avroluk diğer stoperi, onunla beraber oynuyor defansta. Stoper tandemini oluşturuyorlar. 22 yaşında genç bir stoper Belçikalı. Onu da yarın göreceğiz Galatasaray maçında.
1: Evet. Genelde Belçika futbolundan çıkan stoper, kaleciler, çok klas forvetler Belçika futbolunun, dünya futbolunun armağanı olarak değerlendiriliyor. Rebas da oynamaya devam ederse 36 yaşına kadar Belçika milli takımının formasını böyle giderse rahatlıkla giyer.
0: Bakalım. Yani Sporting'in Barcelona, Manchester United, Manchester City maçları var. Orada da Atleti'ye göre asıl orada da değerlendirilecek. Özellikle Belçika milli takımı için de orada değerlendirilecek diye sizin de dediğiniz gibi böyle bir durum var. Bakalım. Umarım düşük performans gösterir temsilcimiz Galatasaray maçında. Ama kendi evinde çok lig maçlarını izledim. Sanki böyle yıllardır oynuyormuş gibi stoper tandemi Ercan abi. Böyle bir durum söz konusu.
1: Başarılı oyunu bilen stoperlerle oynamak gerçekten büyük avantaj. Bunu kabul edelim.
0: Bir de yan işte şeyi partneri stoperde takım kaptanı Sporting'in Inacio. Bakalım yarınki karşılaşma ne olacak? Yarın oyuncu bazında da konuşuruz detayları. İbrahim Mbaye 18 yaşında Aston Villa'da oynuyor. Sol kanat oyuncusu. Yine bu sezon parlayabilecek oyunculardan bir tanesi olarak
1: Mbaye,
0: gözüküyor.
1: evet,
0: Mbaye.
1: bilinen bir oyuncu.
0: Paris Saint Germain'den transferi Aston Villa'nın 55 milyon avroya alındı. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Sezona çok iyi girmedi Aston Villa Unai Emery ile beraber ama şimdi işte bizi de ilgilendiriyor. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın rakibi Aston Villa.
1: Villa toparlanma süreci, Emery çok deneyimli olduğu için bazı oyuncular gitti, yeni oyuncular geldi. Bir toparlanma sürecini yaşayacağı kanaatindeyim.
0: Her şeyi deniyorlar Ercan abi. Ben Hull City maçında gördüm. Kanatları deniyorlar, çizgiye iniyorlar, verkaç yapıyorlar, göbekten delmeye
1: Futbolda
0: çalışıyorlar.
1: bunun adı hücumun temel prensipleri. Hangi pozisyonda başarılı olurlarsa, olmadılar mı hemen pozisyon değiştiriyorlar. Normal olarak dediğim gibi büyük bir hoca var başlarında.
0: Bitiriciliklerinde sıkıntı var bu sezon. İşte
1: Düzelebilir.
0: Jackson'ı aldılar. Jackson da soru
1: Evet.
0: işaretidir bitiricilikte. Forvet hattında ama bayağı bir bitiricilikte problemleri var. Bekleyip görmek lazım. Uzaktan şut çekiyorlar. Yani her şeyi deniyorlar. Hull City'ye karşı her şeyi denediler. Hull
1: Evet.
0: City'de kapandı. Devamlı kapandı.
1: Hull City'nin iyi savunma yapması onların avantajına. Hull City'nin de dün de değerlendirdik. Bir topun direkten döndüğünü hatırlayalım.
0: Gol yemediler daha Premier Lig'de. Herkes şaşırıyor Hull City'nin performansına.
1: Evet.
0: Yine bir sol kanat aynı oyuncusu Antonio Nusa Leipzig'te oynuyor. 21 yaşında. Yan Diomande sonrası özellikle ciddi manada üzerinde titrenilen Leipzig'te bir oyuncu. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir performans bekleniyor kendisinden. Antonio Nusa bilinen bir oyuncu bu arada. Ya bu oyunculardan ciddi performans bekleniyor Şampiyonlar Ligi'nde. Atleti'nin haberiydi. Onu da sizlerle paylaştım. Bu isimleri not etmekte fayda var diye düşünüyorum Ercan abi. Gelecek için de önemli oyuncular. Yani bundan 3-4 sene sonra çok önemli takımlarda bu oyuncuları görebiliriz. Herhangi bir sakatlık problemleri olmazsa.
1: Kesinlikle öyle. Bu araştırma haberlerin de bizim medyamızda da artması dileğiyle diyelim. Yani
0: Yani
1: şimdi
0: bizim
1: çok
0: de.
1: güzel bir araştırma ve kurgusal bir haber. Kurgu gayet iyi kurgulanmış.
0: Çok.
1: Bizde de 4 hafta geçti. Mesela alt liglerde genç oyuncularla ilgili bir araştırma yayınlanabilir. İleride Süper Lig'de görebiliriz diye. Ve bunlar da okunur ve merak edilir.
0: Bence de merak edilmesi gereken haber başlıkları bunlar ama işte Atletik yapmış. Atletik'in bu arada çok detaylı analizleri var yani oyuncularla alakalı. Eğer bakabilirseniz, üyeyseniz dinleyicilerimize söyleyelim mutlaka bu habere bakın. Çok önemli açıklamalar var, detaylı analizler var. Tavsiye ederim. Bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi sizle alakalı. Büyük kulüplerimiz neden Ercan abiden, her sözü bilgi dolu Ercan abiden sportif direktör olarak yararlanmaz?
1: Herkes yerine bilecek. Ben gayet memnunum. Mikrofon ve ben ve arkadaşlarım.
0: Ben de memnunum Ercan abi. Sizle
1: Hepimiz
0: çalıştığım için
1: memnunuz.
0: çok memnunum. Yani bu bilgileri sizden alıyorum. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Biz takımda sportif direktör olarak tabii ki görmek isterim sizi ya. Her
1: O işi
0: başarılı.
1: amaç edinen ve o işe yıllarını vermiş insanlar var. Herkes, bizim işimiz bu. Onların işi o.
0: Diyelim.
1: Farklıyız.
0: Ve bu mesajla da artık kapatalım. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı Ercan abi?
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.
0: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Önce Batıkan, sonra Vedat Ata bize destek olduğu için teşekkür ediyorum. Yarın bir aksilik olmazsa yine ben Ercan abiye, Mehmet Sevinç yerine eşlik edeceğim Spor Kazanı'nda. Yarın hem Galatasaray maçını hem de bir sonraki gün Fenerbahçe maçının detaylı analizinde beraber yaparız. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer.

0: Spor kazanı sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dopdolu bir gündem var yine önümüzde. Dün Şampiyonlar Ligi başladı resmi olarak. 6 karşılaşma oynandı. 19.45 seansında 2, 22 seansında da 4 mücadele vardı. Bu 6 maçın hiçbiri berabere bitmedi. Birer takım kazandı her maçta. 2 farklı tek galibiyet çıktı. Geri kalan 5 maçtaki galibiyetler tek farkla geldi dün akşamki karşılaşmalarda. En çok merak edilen mücadele Real Madrid-Inter karşılaşmasıydı. Jose Mourinho eski takımlarından Inter'e karşı oynadı. Ve ilk yarıda aslında Real Madrid pek iyi oynamıyor gözükürken ilk iki pozisyonda iki gol buldu. Mücadelede 2-0 öne geçmeyi başardı. İlk golde Inter çıkarken kaptırdı. Mbappe Diaz'ın pasında tek de vurdu. Golü attı. 23'te de Valverde kaleciye pres yaparken onun ayağından topu almış oldu. Top ona çarptı ve ağlarla buluştu. Real Madrid 2-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıda %31 civarı bir toplu oynaması var Real Madrid'in kendi evinde. Ama skorda 2-0 onların lehineydi. İkinci yarıda da Real Madrid genelde topu Inter'e bıraktı. Kalesinde pozisyonlar verdi ama tam tersi rakip kalede de bayağı net pozisyonlar buldu Real Madrid ikinci yarı. Fakat bu pozisyonlardan ikinci yarı gol çıkaramadı Real Madrid. Inter'de ise Augusto'nun golü 77'de geldi fakat puan için yeterli olmadı. Günün diğer bir dikkat çeken maçında Porto ile Manchester City Dragao'da oynadılar ve Manchester City ikinci yarıda Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı. Lige de çok iyi başladı City sonuç olarak. Oyun olarak hala tabii tartışılıyor ama sonuçları alıyor. Maresca dün de Porto deplasmanında 2-0'lık galibiyet geldi. Haaland yine attığı gollerle önemli işlere imza atıyor. Onun da gol istatistiğini birazdan maçı değerlendirirken paylaşacağımı söyleyeyim. Borussia Dortmund 3, Villarreal 2. Borussia Dortmund maçta hep öndeydi. Ve 3-2'likte bir galibiyet aldı. Girassi 2 gol attı. Bir de rakip kaleye golü, kendi kalesine düzeltiyorum, golü attı. Ama galibiyet Dortmund'a gitti. Lille-Real Betis mücadelesi 3-2 Betis üstünlüğüyle sona erdi. Lille'de Ethan Mbappe maçta kırmızı kart gördü ki Lille'in sıradaki maçlarından ikincisi Galatasaray'a karşı Arsenal'da oynayacaklar. En az 2 maçlık bir ceza alması öngörülüyor. Rakibine dirsek attığı için. Diğer maçlar Kulüp Brugge 2, Aston Villa 3. Bu karşılaşmanın da ilk yarısı 4 gole sahne oldu. Aston Villa ilk yarıda 3-1 öne geçmeyi başardı. McKinney'in golü çok güzeldi. Plase diğer gollerde yine iyi organizasyonlar gördük. Aston Villa'dan maçı da 3-2 kazanmayı bildiler ve Ajax kendi evinde LASK'ı 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne başladı. Gecenin en az gol olan karşılaşması bu mücadeleydi. Ve bugün temsilcimiz Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. Dün basın toplantısı oldu. Kafile Lisbon'a gitti. Okan Buruk'la Rafael Leao beklendiği gibi açıklamalarda bulundular. Kafilede Victor Osimhen, Mario Lemina ve Singo yoklar. Abdülkerim Bardakçı'nın da hani kafilede olmasına rağmen maça yedek başlayabileceği bir sakatlığı olduğu gün içerisinde konuşuldu ama dün Okan Buruk basın toplantısında net bir dille bu sakatlık haberini yalanladı. Bugün bakalım ilk 11'de beklendiği gibi çıkacak mı yoksa bir sürpriz mi göreceğiz Galatasaray'ın sol stoperinde ki Abdülkerim olmazsa da Jakobsen orada oynayabileceği konuşuluyor. Onu da söylemiş olayım. Bununla beraber bugün 5 maç daha oynanacak. Saat 19.45 seansında Barcelona Feyenoord ve Stuttgart Viking karşılaşmaları var. 22'de Sporting Galatasaray maçıyla beraber Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal ve Paris Saint Germain Slovan Bratislava mücadeleleri var. Fenerbahçe'nin maçı da
Perşembe 19.45'te Roma'yı konuk edecek Sarı Lacivertler. Bugün de Fenerbahçe'de basın toplantısı olacak. Onu da Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebileceksiniz. Ve dönelim ligdeki gündemlere. Dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler duyuruldu. Dušan Vlahović derbideki hakareti sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Kerem Aktürkoğlu, Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan ve Metin Öztürk de futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar dolayısıyla sevk edilen isimler oldular. Bakalım bu isimlere cezalar çıkacak mı? Genelde çıkıyor bu sezon gördüğümüz kadarıyla, ama sonrasında tahkimde o cezalar iptal oluyor. Bakalım yine benzer bir süreç görecek miyiz? Beşiktaş dün Vlahović'in sevki sonrası da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Ona

bakacağız. Vlahovic konusu Beşiktaşların çok sıcak gündeminde. Beşiktaş cephesi bu sevkten pek memnun değil. Škriniar'ın ve Archie Brown'un sevk edilmemesi yine gördüğüm kadarıyla konuşuluyor ve yine Vlahovic'in o yaptığı hareketin işte Sırbistan'da ya da genel olarak Balkanlar'da ne anlam ifade ettiğine dair de haberler yapılıyor, görmüşsünüzdür muhakkak. Onlara da bakacağız yani. Sonuçta o coğrafyada yaşayan insanlardan açıklamalar var. Onlara da bakacağız. Beşiktaş da herhalde savunmasında bunları örnek gösterecektir. Beşiktaş demişken, dün Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli kongre kararı açıklandı. Bu ilk etapta hani bana biraz garip gelmişti ama şöyle bir durum olduğu söylendi sonrasında. Başkan Serdar Adalı daha güçlü bir yönetim oluşturmak ve bir güven oyu almak için böyle bir karar verdi. Daha önce de düşünüyordu, uygulamamıştı ama şimdi bunun için uygun bir vakit olduğunu düşünüyormuş ve yönetiminde de büyük bir revizyona gideceği söyleniyor bu kongrede. Bakalım neler getirecek. Hani karşısına bir aday çıkabilir. Çıkarsa ama başkanın hani şu anda oluşturduğu kadro, Beşiktaş'ın aldığı sonuçlarla birlikte pek şansı yok gibi. Sürpriz olur kazanması. O yüzden hani Başkan Serdal'ın devam edeceği ve yönetimini güçlendireceği konuşuluyor bu genel kurul kararıyla birlikte. Beşiktaş'ta son derbide Rıdvan Yılmaz ilk yarıda bir sıkıntı yaşadı. İkinci yarıya Uattara başlamıştı. Dün Rıdvan'la ilgili bir sakatlık açıklaması geldi. Sol uyluk iç adalede gerilme ve ödem tespit edilmiş Rıdvan Yılmaz'da ve Erzurumspor maçında riske edilmesi beklenmiyor oyuncunun. Ki gelecek hafta Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Marsilya mücadelesi olacak. Artık Avrupa Ligi macerası da başlıyor. Sonra bir lig karşılaşmasıyla birlikte milli araya gidilecek. Rıdvan son dönemde milli takıma seçilmiyor. O yüzden eğer sakatlığı devam ederse o milli arada Rıdvan'ın iyileşmesi için bir boşluk yaratacak diyebiliriz. Fenerbahçe ile ilgili bugün haber olarak hani Asensio haberi var ama o da çok sürpriz bir haber değil. Asensio'nun hala takımla birlikte çalışmaması onun Roma maçında olma ihtimalini çok çok düşürdü. Dün yapılan haberlere göre zaten Asensio Roma maçı kadrosunda yer almayacak. Ancak sonraki lig maçı da birlikte kadroya girebileceği söyleniyor. İspanyol oyuncunun ki Fenerbahçe'nin Guendouzi'den de yararlanamayacağını birkaç gündür konuşuyoruz. O da ceza aldı. İki maçlık Roma maçında olmayacak. Büyük eksiklik Fenerbahçe açısından. Trabzonspor'da ise Fatih Tekke'nin ayrılık sürecine dair bir açıklamayla birlikte Saviolo ve onun açıdan da iyi haberler geldi. Bu iki oyuncu antrenmanlara başladılar takımla birlikte. Malinovski'nin de hafta içi antrenmanlara, takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceği konuşuluyor. Ve son haber olarak da dün Ballon d'Or adayları duyuruldu. 30 isim açıklandı. 30 oyuncudan 10'u Paris Saint-Germain'den geldi. Bakalım kim kazanacak? Mbappe konuşulan isimlerden biri. Dembele, Kvaratskhelia ile Fabian Ruiz hem Şampiyonlar Ligi'ni aldı hem Dünya Kupası'nı aldı. Başarılı oyuncu. Onun da adı geçiyor. Ama son dönemin herhalde en zayıf Ballon d'Or seçimlerinden biri olacak gibi. Onu söylemek lazım. Lionel Messi kendine bir kez daha bu listede yer buldu. Cristiano Ronaldo ise yer bulamadı. O detayı da vereyim. Saatlerimizi de 7.10 yapmışız. Şimdi şarkı reklamlarımıza gidelim. Aradan sonra da Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlayalım.

Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz Sabah Spor'unda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi başladı. Dün 6 karşılaşma oynandı. 6 karşılaşmada girişte de bahsettim. Herhangi bir beraberlik çıkmadı. Tabii daha çok erken gruptan çıkma lig aşamasında işte 2-8'e girme, 2-4'e girme için hesaplamalarda ama beraberlik çıkmaması da puan baremini şimdilik ilk 6 maç itibariyle biraz yükseltiyor. Bugünkü ve yarınki maçlara da tabii bakacağız ama hani beraberlik sayısının azalması dediğim gibi o 2-4'e girmek için ya da ilk 8 için olan puan baremini yükseltebilir. Sonuçta her sezon farklı dinamikler oluyor. Genelde böyle 11-12 puanın yettiği hep konuşuluyor ama dönem dönem belki 10 yetecek, belki 13 gerekecek. Bakalım bu sezon nasıl bir Şampiyonlar Ligi macerası olacak ama dün hep galibiyet oldu. Beraberlik çıkmadı. Galibiyetler de öyle farklı galibiyetler değildi. 5 galibiyet bir farkla geldi. Diğer galibiyette de Porto Manchester City aslında bu da tek farka gidiyordu. 90+1'de Erling Haaland'ın golüyle City 2-0'ı buldu. Yakın giden karşılaşmalar izledi dün futbol severler. Ben de 19.45'teki Kulüp Brugge Aston Villa maçını dolu dolu takip ettim. Aston Villa bu sezon hani Genco abi de bahsediyor sürekli en önemli oyuncuların neredeyse tamamını kaybetti. Bayağı bir yeni transfer yaptı. Yeni transferlerinden belki de en önemlisi Manzambi'den hala faydalanamıyor. İşte Onana takımın önemli parçası sakat. Ligde ilk 3 maç sonunda Aston Villa'nın golü yok. Brighton'a 4-0, Arsenal'a 1-0 kaybederken Hull City'yle de 0-0 berabere kalıyor bu takım. Bu gol yollarında zorlanan Aston Villa dün ilk yarıda Kulüp Brugge ağlarına deplasmanda 3 gol birden gönderiyor. Bu da gerçekten çok beklendik bir durum değildi açık söylemek gerekirse. Dünün sürprizlerinden biri o. Diğeri, maça daha detaylı bakacağız ama Real Madrid-Inter karşılaşması. Inter deplasmanda Real Madrid Bernabeu'ya gelmiş. Fakat oynayan Inter. Ben o maçın ilk bölümünü takip ettim. Inter topa hakim, Inter pozisyona giriyor. Real Madrid savunma adeta yapamıyor. Inter çok rahat rakip ceza sahasına kadar giriyor. Dediğim gibi pozisyonlar var. Fakat çıkarken kaptıran iki topla birlikte Real Madrid maçta 2-0'a geçiyor. Daha başka şutu yok. Organize bir hata yok Real Madrid'in. İlk pozisyonda Bissey'in hatası. Mbappe'nin golü, ikinci pozisyonda kaleci Martinez'in direkt bir hatasıyla birlikte Valverde direkt preste golü atıyor. Kaleci çalım denerken ki çok değişik, kaleye doğru bir çalım deniyor bir de. Hiç kalecinin yapacağı iş değil. Dirsini bir iş ama Valverde affetmiyor ki dünkü maçta hani Alexander Arnold'la birlikte merkezde oynuyordu. O an en ileride kaleciye kadar baskıya gitti. O şekilde Real Madrid golleri buldu. O yüzden enteresan bir maç başlangıcı oldu. İlk yarıda Real Madrid sadece %30 topla oynamış kendi evinde. Ama işte topa sahip olmak mı, öne geçmek mi? Mesela Mourinho maçtan önce demiş ki Betis maçındaki gibi iyi oynayıp kaybetmektense hani ben galip gelmeyi tercih ederim diyor. Dün gerçekten de hani Real Madrid ilk yarıda pek iyi oynamıyor gözükürken skoru aldı ve bir daha da arkasına bakmadı. İkinci yarı ben izlemedim ama Real Madrid farkı çok daha arttırabilecek net gol pozisyonuna da girmiş. Opta'da ikinci yarıda kaçan net pozisyon sayısı 5 gözüküyor Real Madrid'in çok tek yüksek başına. Ki pozisyonları da gördüm. Gerçekten olacak iş değil.

0: Yani Vinicius'un kale ağzında kaçırdığı, Brahim'in kaçırdığı, kaçırdıkları inanılmaz pozisyonlar var. Inter'de 3 pozisyon kaçırmış ikinci yarı, bir de gol attı. 2-1 bitti ve maçtaki yani toplu oynamada 36 Real Madrid'in 90 dakikaya vurduğunda, Inter deplasmanda tam 21 şut göndermiş ki bu da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid kalesine kendi evinde gönderilen en yüksek 3. sayı sanıyorum. En son yine bir Inter maçında Real Madrid kalesine bu kadar fazla şut görmüş. O açıdan enteresan bir karşılaşma oynanmış gözüküyor Real Madrid Inter'de.
1: Mourinho çok uzun süreden beri oyunu ikinci planda tutan bir teknik adam olarak gözüküyor. İşte kendinin de rahat bir şekilde ifade ettiği gibi sonuç almak daha önemli. Sonuçlarla beraber oyunun iyileşmesini bekleyen cephede Mourinho. Fakat tabii Real Madrid'in hani şu söylediğin rakamlar, şu söylediğin oyunla beraber taraftarının homurdanmaması mümkün değil. Yani bir süre sonra sonuçlar da iyi gelse oyunla alakalı olarak gene sesler yükselebilir, homurtular yükselebilir. Ya belki beyaz mendil de sallarlar.
0: Dün yine ıslıklama oldu.
1: Olur.
0: Mbappe'ye, Vinicius'a, hepsine olmuş. Onu da birazdan konuşuruz yine.
1: Evet. Ama dediğim gibi yani Real Madrid teknik direktörü Mourinho bir süreden beri oralara pek fazla takılmıyor. Inter açısından ya da Real Madrid'le oynayıp karşılaştığında böyle iyi istatistiklere sahip takımların istediklerini alamaması da başka bir ilginç nokta. Genelde biraz daha Inter'den düşük seviyede takımlar iyi oynadığında güçlü bir rakip karşısında istediği skoru alamaz. Biraz da Zür tesellisi olarak çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik ama kazanamadık derler. Fakat seviye Inter seviyesine çıktığında, Inter artık böyle bir istatistiğe sahip olduğunda Inter'in en azından buradan bir beraberlikle ayrılması gerekir. İlk yarıdaki oyunu sen söylüyorsun. O da herhalde Inter'in defosu oldu. Aynı zamanda tabii sezonun çok erken bölümü olması da henüz takımların tam anlamıyla ritmini bulmaması da önemli. Sanki bu yaşayacağımız milli aradan sonra birkaç haftanın ardından takımlardan biraz daha beklenen performansları göreceğiz. Dün 6 karşılaşma oynandı. 3 deplasman galibiyeti var. Beraberlik yok ama deplasman takımların 3 tane galibiyeti var. Ki hani Inter'in kazanma ihtimali düşük bu şeyde. Ne derler, sonuçta Real Madrid deplasmanında oynadılar. Ama şu açıdan söylüyorum. Mesela Kulüp Brugge Aston Villa'da, Aston Villa'nın deplasmanda kazanması çok çok büyük bir sürpriz değil. Bir Premier Lig takımı olması dolayısıyla. Porto deplasmanına kadar zor olsa da yine Manchester City'nin orada kazanması çok çok büyük sürpriz değil. Lille Betis'te Betis'in konuşmuştuk. Betis'in iyi kadrosundan bahsetmiştik. İyi teknik direktöründen bahsetmiştik. İşte Levante maçı kötü oynansa da ondan önce işte ben bir Valencia maçlarını seyretmiştim. İyiydi. Dün de kırmızı kartın etkisi ne kadar bilmiyorum ama hani Betis'te deplasmanda gördüğün gibi mağlup edebiliyor. Bunu neden söylüyorum? Hani iç saha avantajı var Şampiyonlar Ligi'nde kesin ama rakipler çok güçlü olunca o avantajın da etkileri ciddi şekilde azalıyor. Ki bunu mesela Galatasaray geçen sene de yaşadı. Hani kendi sahasında kazanmaya yakın olduğu karşılaşmayı kaybetti. Bu sene de onu görebiliriz. Çok fazla böyle moral bozmaya gerek yok ama sen de fırsatını yakaladığında deplasmanda affetmemen gerekiyor. Yani eğer rakip kötü günündeyse, sen iyi oynuyorsan, bir eksiklik, bir sakatlık olduysa artık orada cesur olup 3 puan için oynamak gerekiyor. Neticede bugün de görürüz deplasman galibiyetleri. Deplasman galibiyetleri çıkacak.
0: Evet, bugünkü
1: Az değil.
0: karşılaşmalarda da gerçi bakıyorum bugün Arsenal çıkabilir. Galatasaray, hani biz dün genç
1: Ya
0: abiyle
1: bu
0: pek
1: işte şey
0: beklemedik ama
1: olarak ne derler, bugün fikstür olarak tabii çok ev sahipleri çok
0: çok zor.
1: dominant da
0: Evet.
1: genel olarak konuştum ben. Bugün hani Slovan Bratislava'dan, Viking'den, Feyenoord'dan bir şey beklemezsin zaten. 3 tane takımı direkt olarak atıyorsun.
0: Biz Galatasaray'dan da beklemiyoruz. Genç abi
1: Evet, siz
0: dediğin gibi
1: beklemiyorsunuz.
0: öğlenki programda.
1: Liverpool-Atletico Madrid'de olabilir.
0: Olabilir.
1: Arsenal'da da sen söyledin, o da olabilir.
0: Atletico Madrid de bu hafta sonu Atletik Bilbao'ya 3-0
1: Kaybet.
0: kaybetti. Pozisyon bayağı bulmuş ama kalesindeki golleri engel olmadı. Yani enteresan işler oluyor

0: haklı, kendimizi geliştirmeliyiz demiş karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada. Sonra Twitter'a girdiğimde The Athletic'in geçen yıl 2005'te yaptığı bir haber paylaşılmış. O önüme düştü.
1: 2025'te.
0: 2005 şu an paralı olabilir. Telefondan açamadım. Bilgisayardan açtım. Mbappe'den Ronaldo'ya neden Real Madrid taraftarları kendi oyuncularını ıslıklıyor diye bir haber yapmışlar ki Mayıs 2005, 4 Mayıs 2005 haber tarihi. The Athletic'te en iyi kaynaklardan biri bence şu an dünya futbolunda. Böyle çok güzel haberleştiriyorlar, analiz yazıları yazıyorlar. Burada da ta 1920'lerden başlayıp Real Madrid'de neredeyse hani ıslıklanmayan oyuncu yıldız kalmamış. Hani Di Stefano'sundan Valdano'suna, işte Michel, 80'lerin efsane ismi. Neler neler var haberde. Şimdi sen konuşurken bir taraftan ben de o haberin detaylarını okuyordum. Yani Real Madrid'de ve genel olarak İspanya'da böyle bir gelenek varmış. Yani bu şu ana özgü bir şey değil. Real Madrid Ronaldo döneminde de Ronaldo'yu ıslıkladı, Cristiano Ronaldo'yu. Mbappe'de işte bu haber 2005 tarihli. Orada da ıslıklandı ve sürekli oyuncular ıslıklanıyor. Yani bizim şu anki şeyden daha kötü olabilir mi? Dört büyüklerin taraftar protestolarından, ki dün hani kazanan bir Real Madrid vardı bu arada. Hani Inter karşısında, ama bu bile artık yeterli görülmüyor Real Madrid taraftarı tarafından.
1: Ya
0: Bu
1: bu çok,
0: takım hani Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı takımı, hani 11
1: evet,
0: şampiyonlukla.
1: çok tartıştığımız, pek de işin içinden çıkamadığımız konulardan bir tanesi futbolda. Bunu zaten çözersek bir daha sabah spor yapmamıza gerek kalmaz. Hani bu iş doğru mu, yanlış mı?
0: Bak,
1: Kimi
0: hep herkes abi, Figo'lar, Ronaldo'lar, Casillas'lar, hani indikçe böyle hepsinin ıslıklandığı
1: evet.
0: gözüküyor.
1: Ben hala karşısındayım. Yani herkes ıslıklansa da, Real Madrid taraftarı ıslıklansa da ben bu olayın karşısındayım. Bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hani yuhalanan oyuncunun böyle bir silkelenip kendine gelip daha iyi performans göstermesi için bir etki olduğunu düşünmüyorum. Bunu hep söylerler. Gerçi hepimiz bir tarafından spor yaptı. Mahallede de oynamış olabilirsin, okul takımında da oynamış olabilirsin, amatör seviyede de oynamış olabilirsin, belki profesyonel seviyede de oynamış olabilirsin. İnsan yaptığı iş kötüyken biliyor. Yani sen bugün kötü bir program geçirsen, kimsenin sana ya bugün Mertelam ne kadar da programda kötüydü demesine gerek yok. Büyük ihtimalle sen programda yeteri kadar performans veremediğini biliyor oluyorsun. Oyuncular için de böyle, profesyoneller için de böyle. Adam sahaya çıkıp istenilen performansı veremediği zaman teknik direktörün ona gelip bugün kötü oynadın demesine pek gerek kalmıyor. Ya da taraftarın ıslıklarıyla aha bir dakika ya ben gerçekten kötü oynuyorum bilincine ulaşmıyor. O zaten onun farkında. Bu noktada hemen karşı tarafa geçiliyor. İşte taraftar memnun değil, oyundan memnun değil. Adamın performansı dökülüyor. Bu kadar para alıyor. Tek işi bu. Oynaması lazım. Alt tarafı maç yapıyor gibi argümanlarla o protestoyu normalleştiriyorlar. Bunun doğal hakkı olduğunu söylüyorlar mesela taraftarlar. İşte ben onun karşısındayım. İleride belki düşüncem değişir ama şu an bana pek geçmiyor bu argümanlar alt alta sıraladıklarım az önce. Peki taraftar oyundan memnun olmazsa ne olur? Oyundan memnun olmadığı zaman zaten taraftar takımın genel oyununa da homurdanıyor. Zaten stattaki atmosfer düşüyor. Ve bir sonraki aşaması belki maça gitmiyor taraftar. Tribünleri terk ediyor. Bu daha büyük bir ceza bence takım için. Stadın sessiz olması, atmosferin kötü olması da büyük bir ceza. Yani illa bir oyuncu top ayağına geldiğinde ıslıklamak hem oyuncu hem takımı bozduğu için hele maç esnasında tamamen mantıksız buluyorum. Oyuncuyu beğenmediniz peki hiç mi eleştirmeyi? Eleştirebilirsiniz. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Sosyal medya bunun için var. Dökün içinizi sosyal medyada. Zaten zehir gibi bir yer. İstediğinizi söyleyin oyuncuya. Dökün zehrinizi. Ama maç esnasında o ıslık, o protesto takımı da ciddi anlamda kötü etkilediği için ne yararı var? Ben çözebilmiş değilim. Ama dediğim gibi bu süregelen bir tartışma. Biz de işin içinden çıkamıyoruz. Sen zaman zaman olabilir diyorsun.

0: Değil mi? Sen olabilir çok. Sen uzak değilsin diğer protesto fikrine.
1: Yani hayatın bir gerçeği maalesef. Hani beğenilmediğinde protesto edilmek, hani eğer küfür hakaret yoksa işin doğasında artık hani kabul edip bir taraftan, hani ben de senin gibi aslında olmasa tabii ki daha iyi ama hani olduğunda da yapacak bir şey yok artık.
0: Zaten bir şey yapmıyor garibanlar. Ne
1: Sen onunla
0: yapsınlar?
1: mücadele etmek
0: Evet,
1: durumundasın
0: kabul
1: futbolcu
0: ediyorlar
1: olarak da
0: yani.
1: yani.
0: Bir şey
1: Ne
0: olarak
1: yapacaksın
0: yaptıkları yok.
1: çünkü tribündeki 30 bin sesi nasıl
0: Ya
1: susturacaksın?
0: öyle bir durum yok.
1: Çünkü hoparlörle bir şey desen tam tersi şeyler yükseliyor. Yapmayın etmeyin dendi çok nadir. Hatırlıyorum Türkiye'de. Tam tersi daha da coşkulu bir protesto oluyor. O yüzden hani başını öne eğeceksin, çalışacaksın, çalışacaksın, çalışmaya devam edeceksin. Yani yapacak başka bir şeyin yok orada.
0: Evet, fakat işte sporda belki sahne sanatlarında, hani bazen sanatçılarda yuhalanıyor, beğenilmiyor ya,
1: Evet.
0: özgüvenin çok şey ifade ettiğini de bence unutmamak gerekiyor. Eğer o sporcuya özgüvenini kaybettirirseniz taraftar olarak, onun sizin takımınızda toparlanma ihtimali çok düşük. Çünkü eğer sen aklında bir sonraki pasımda hata yaparsam yuhalanırım düşüncesi varsa, sen büyük ihtimalle daha ürkek oynarsın. Daha garanti pas atmaya çalışırsın. Pas açılarına pek girmeyebilirsin. Arkadaşının arkasına saklanırsın. Bu ne demek? Daha az sorumluluk alması demek o oyuncunun. Daha az riskli oynaması demek. Hep kafasında bir ben bunu yaparsam ne olur düşüncesi demek. İşte ben buralarda ne faydası var? Pek anlamıyorum. Daha dün seninle konuştuk. Şimdi Fenerbahçe bir derbi maçı oynadı. İrfan Can ıslıklanmaya başlandığı anda ilk yarı bitti ve İrfan Can oyundan çıktı. Şimdi bu karşılaşmada İrfan Can sahaya çıktığında İrfan Can 15. dakikada da ıslıklanmaya başlayabilir Fenerbahçe taraftarı tarafından. 15. dakikada örnek veriyorum, İrfan Can bir hata yapar. 3 dakika sonra Roma bir gol atar. İrfan Can'ın o hatasını zaten taraftar bekliyor. Roma da bir de öne geçince, işte bir de derbi mağlubiyeti. Bu kez İrfan Can ayağına topu el aldığında İrfan Can ıslıklanmaya başlayacak. Şimdi evet, protesto hakkınız da, mesela orada onu yaptığınızda geride kalan 75-80 dakika var. Diğer oyuncular etkileniyor. İrfan Can zaten büyük ihtimalle en çok etkilenen ve performansı en çok düşen oyuncu olur. Bunun işte ben ne yararı var? Taraftarlıkta nereye konumlandırıyor insanlar bunu? Anlamıyorum. İşine geldiği zaman biz seni şöyle sevdik, böyle sevdik, ölümüne sevdik, karda kışta sevdik, yağmurda sevdik, orada sevdik, burada sevdik. Yani taraftar kendiyle ilgili bestelerde hep bir kendi fedakarlığını anlatıyor. Ama bir şeyi beğenmediği anda da artık günümüzde oho, yani her şey bizim hakkımız, biz para veriyoruz, siz bizden daha çok para kazanıyorsunuz, İşte bunu yapmak zorundasınız gibi böyle bir üstten bir bakış var oyunculara. Ben de çocukluğumda, gençliğimde çok maça gittim. Çok fazla maça gittim. Böyle bir şey yoktu. Bu kadar yoktu. Yani hani protestolar oluyordu, beğenilmez oluyordu ama bir oyuncuyu böyle sürekli düşürme, sürekli oyuncunun modunu bozma, oyuncunun artık senin takımında oynayamayacak duruma gelmesi, tabii sosyal medyanın da burada çok etkisi var ama çok azdı, seyrekti, bu kadar değildi. İşte öyle, yani ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi çok oturtamıyorum kafamda, bir türlü oturmuyor.
1: Peki 7.35 saatlerimiz, reklam vaktimiz geldi. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra yine Şampiyonlar Ligi maçlarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi? Radyo
3: Spor. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.38 saatlerimiz. Dün Real Madrid Inter maçından önce iki oyuncu, biri Arda Güler, diğeri Kylian Mbappe, ödüllerini aldılar. Mbappe geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı ödülünü alırken, Arda Güler de Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü Luis Figo'nun, bir efsanenin elinden aldı maç önü. Mbappe ile Arda da böyle yan yana güzel bir poz verdi. Arda ceza sebebiyle bu karşılaşmada yoktu. Dün muhtemeli konuşurken merkezde Alexander Arnold'un oynayacağını okumamıştık. Dün benim açımdan o sürpriz oldu. Diomande'yi yedekte tuttu teknik direktör Jose Mourinho. Alexander Arnold normalde bir bek ama oyun içinde hep merkezileştiği dönemler oluyordu. Özellikle Liverpool döneminde. Dün onu merkezde kullanmayı tercih etti Jose Mourinho, ama galibiyete rağmen işte az önce bahsettik, protestolar vardı. Hani şimdi yine bir istatistik daha okuyacağım. O da bence Real Madrid taraftan hoşuna gitmemiştir. Inter rakip ceza sahasında kaç kez topla buluşmuştur mesela deplasmanda? Hani bir uçuk rakam istesem senden, ne kadar uçabilirsin?
1: 27 derim. Kaç?
0: Ne dersin?
1: 27.
0: 57.
1: 57.
0: Maç toplamı 57. Sadece ilk yarıda 27. Haklılar değil mi?
1: Çok anormal bir rakam.
0: Ne? Isıklamakta haklılar.
1: Ya takım protesto edilebilir. Takımı protesto edebilir.
0: 57 çok abartı ya. Deplasmanda Inter'sin. Real Madrid'e 57 olacak işte abi. Fena yani. Fena bir istatistik. O yüzden hala bir şey yaptı şimdi. Az önce konuştuk da.
1: Yok, bir şey yapmadım gene. Hani diyorum ya, Mourinho için büyük bir problem değil bu. Büyük bir problem olduğunu düşünmüyordur büyük ihtimalle.
0: Kazandığı için.
1: Kazandığı için önüne bakacak. Sonuçta Betis mağlubiyetinden sonra, değil mi? Bir galibiyete ihtiyacı var. Şimdi bir mağlubiyet daha alsa kendi sahasında eski takımına karşı, işler daha kötü gidecek. Ben aldım, yolda düzeltirim kervanı diye düşünüyor büyük ihtimalle. Sonuçta La Liga'da Barcelona öyle bir ritim yakalamış durumda ki, sizin Betis mağlubiyeti çok önemli gibi gözükmese de şu an için, sezon sonunda o 3 puan müthiş önemli hale geliyor. La Liga'da Barcelona'ya çelme takabilecek kapasitede kaç takım var? Birçok takım var. Ama aslen Real Madrid'le oynayacağı 2 maç, Atletico Madrid'le oynayacağı belki 2 maç. Ondan sonra söyleyebilirsin işte hangi takım o sezon La Liga'da daha iyi performans gösterirse o deplasman, ama Espanya

0: artık bir derbi değil. Valencia işte gördük, Sevilla gördük. Hani bu takımlar, hatta Bilbao'yu bile buraya ekleyebilirsin. Bilbao'nun deplasmanını bile Barcelona için buraya ekleyebilirsin. Artık çok zorlanmıyor Barcelona. Şimdi öyle olunca sen Betis'e kaybettin. La Liga'nın dengesi değişebiliyor. Belki çok erken diye düşünüyorsunuz ama sene sonunda göreceksiniz. Sen bir de hani Barcelona'ya çelme takma ihtimali en kuvvetli takım Real Madrid de, onun da garantisi olmadığı için o iki karşılaşmada Barcelona senden çok rahat 4 puan da alabilir. O zaman zaten yakalama imkanın olmuyor. O yüzden Real Madrid'in çok istikrarlı bir şekilde uzun bir lig olan La Liga'yı götürmesi lazım. O yüzden de sonuç çok daha önemli oynanan oyuna göre. En azından bir süre için. Yarıştan kopmamak adına. İşte sen dün söyledin, yani 4 maça çıktı Barcelona. 3'ünde 5'er gol attılar. Normal değil. Ve santroforları yok.
1: Aynen, ona rağmen 5'er gol. İnanılmaz, bakalım bugün ne yapacak. Ben de izlemeyi planlıyorum. Saati de güzel bir saat.
0: Güzel saat,
1: 19.45
0: evet.
1: Galatasaray
0: Aynen.
1: maçıyla da çakışmadığı için. Dünkü maçta izlediğim bölümde benim en çok etkilendiğim oyuncu Andy Diouf oldu. Inter'in sağ kanat beki Dumfries'i biliyorsun. Gönderdiler. Geçen yıl Diouf takıma katılmış ama pek fazla forma şansı bulamamış haliyle, ama bu yıl şu ana kadar fena götürmüyor anladığım kadarıyla. Dünkü maçında en iyilerinden biriydi sağ tarafta. O da Dumfries'in yokluğunu pek aratmayacak bir fizik kalite, hıza, güce sahip. 2003 doğumlu. Hatta adı da Fenerbahçe ile geçmiş sanıyorum transfer döneminin son günlerinde. Ben önüme düşmedi ama öyle Fenerbahçe takip edenlerin tweetlerini dün maçta gördüm. Etkileyici bir oyuncu. Onu daha yakından takip edeceğim Inter'de. Onu söyleyebilirim. İzlediğim diğer maçta da Kulüp Brugge Aston Villa mücadelesi. Aston Villa ligde işte 3 maçtır gol atamıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçın ilk yarısında 3 gol birden buldular. Burada da Pau Torres takımın sol stoperi ve Makin takımın kaptanı dikkatimi çeken isimler oldular. Bireysel performanslar oldu. Pau Torres bir sol stoper olmasına rağmen bir İspanyol ve topla oynama becerisi de çok kuvvetli bir isim. Dün ilk golde sol stoperden topu aldı, sürdü, sürdü, sürdü. Rakip ceza sahasının hemen girişine yakın topla vedalaştı sağ tarafa doğru. Makin de çok iyi bir plaseyle takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Üçüncü golde yine asist Pau Torres'den geldi. Benzer şekilde topu oyuna soktu İspanyol oyuncu. İkinci yarıda sahayla bir takım arkadaşını kaçırdı. Kaleci de neredeyse karşı karşıya bırakıyordu ama oyuncu ağır kalınca pozisyona dönüşmedi. Acayip işler yaptı topu oyuna sokma konusunda. Kulüp Brugge'de pek iyi bir gününde değildi ilk yarıda. 3-1 geriye düştüler. Ne zaman ki ikinci yarıda 3-2'yi buldular, 61'de bir penaltıyla 3-2'yi buldular. Sonrasında bir baskı kurmayı başardı Kulüp Brugge. O bölümde gol bulsalar, 3-3'e gelse kazanabilirlerdi. Onlarda da Virgili şu anda sol tarafta, Zolis'in transferinden sonra dikkat çeken performanslardan birine imza attı diyebilirim. O da Barcelona altyapısı çıkışlı bir oyuncuymuş. Onun performansını bayağı beğendim. 86 dakika sahada kaldı.
0: Peki Aston Villa'da Manzambi'yi sen söyledin. Bir de Goretzka geldi biliyorsun.
1: Evet, orta sahaya.
0: İkisi beraber mi oynayacak? İyileştiklerinde.
1: Valla ben Manzambi'yi nasıl kullanacak bilmiyorum. Manzambi, sen 8 numara olarak mı düşünüyorsun?
0: Bilmiyorum işte, nasıl beraber mi
1: Manzambi
0: oynatırlar? Birbirinin alternatifi mi yapar?
1: kanatta oynar, 10 numara oynar, 8 oynar. Çok yönlü bir oyuncu gözüküyor.
0: 10 numarasını değiştirmez bence Buendia'yı. Buendia bu takıma oturmuş isimlerden bir tanesi. Mackie'nin pozisyonu da son dönemde değişmiyor. Genelde onu kanatta kullanıyor. O yüzden Mackie ve Buendia'yı değiştirmeyeceği için ben bir tık geride oynayabileceğini düşünüyorum. Yanında Goretzka da olabilir. O zaman güzel bir şey çıkıyor. Hani bence kağıt üzerinde.
1: 6 numara yok bu takımda ama. Sen Goretzka ile Manzambi ve Buendia üçlüsünü koyduğunda bir defansif bir kesicin yok.
0: Ya illa böyle bir mis gibi takım kurmuştum. şey yaptın şimdi.
1: Kesici olması lazım abi takımın.
0: Ya yani Onana'yı koyarsan bozulur benim düzenim.
1: İşte Onana'yı koyacaksın.

0: Onana da sakat.
1: İyileştiğinde. Şu an Kamara ile Gomez orada oynuyorlar merkezde 2-8 ama bilmem yani, nasıl kuracak, ben de merak ediyorum. Yani Mbaya geldi.
0: 2-8 olduğunda çok büyük bir problem yaşadılar mı?
1: Ya dün öyle bir problem yaşamadılar tabii ki.
0: Mesela Joao Gomez de benim sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Onu da beğeniyorum. Kamara'nın o kadar fanı değilim. Ama bilmiyorum, ben de merak ediyorum. Manzambi ile Goretzka'yı beraber mi oynatacak? Nasıl bir düzen kuracak Unai Emery? Çünkü sakatlar döndüğünde genelde iyi bir kadro olabiliyor, gözüküyor. Dün Suzuki nasıldı kaleci?
1: İyiydi. İlk yarıda birkaç güzel kurtarışı vardı. Beğendim. Suzuki'yi beğendim.
0: Çünkü Emiliano Martinez de önemli bir taştı takımda. Onun ayrılması da ciddi bir kayıp. Suzuki'yi tercih ettiler. O da performans olarak burada kağıt üzerinde de iyi gözüküyor. Da ben tabii izlemediğim için merak ettim.
1: Yedekte de Abraham oyuna girdi. Dün 81'de Jackson'ın yerine dahil oldu. Garnacho hiç süre alamadı dünkü karşılaşmada. Mbaya önemli bir yatırım yaptı Aston Villa. O da süre bulamadı ama o da bilmiyorum yedek kalacak bir oyuncu mu? Tartışılır. Alisson oyuna girdi ikinci yarıda. O da çok etkili bir oyuncu. Yani aslında bireysel olarak iyi bir takım yine Aston Villa. Sezonu çok kötü başlasa da bu takım hazır hale geldiğinde, o eksikler de döndüğünde yine korkutucu olur Aston Villa. Aynen. Bir tek hani soru işareti herhalde orada Jackson'ın performansı olur Watkins'den sonra. Ama etrafındaki oyuncular Jackson'ı da daha yukarı taşıyabilir. Yani dün Jackson sırıtmadı takımda. İyi gözüktü. Pivot oldu işte. İkinci golle golünü attı. Faydalı bir oyuncu o da.
0: Belki o da burada kendini bulur tekrar.
1: Aynen. O Villarreal döneminde en çok parlamıştı. Onun gibi performans görebiliriz. Diğer maçlarda Manchester City, bu arada şeyi de söyleyeyim. Real Madrid'de söylemeyi unuttum. Mbappe dün attığı golle Şampiyonlar Ligi'ndeki 71. golünü atıp Raul Gonzalez'i yakalamış. Şu anda Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 5. oyuncu. Ronaldo, Messi, Lewandowski ve Benzema var. Benzema'ya da 19 gol kalmış Mbappe'nin. Bu yıl yakalaması pek olası değil ama seneye bir aksilik olmazsa Mbappe Benzema'yı da geçer bu istatistiklerle diye söyleyebiliriz. City'de de Haaland dün yine golleri attı. Şampiyonlar Ligi'nin en formda isimlerinden birisi. Dünkü gollerle birlikte 59 Şampiyonlar Ligi maçı 59 gol oldu. Erling Haaland'ın maç başına bir gol ortalama Şampiyonlar Ligi'nde ve turnuva tarihinde 30, 40 ve 50. gole en hızlı ulaşan oyuncuymuş. Şimdi sırada 60. gol, herhalde orada da bir sürpriz olmayacaktır. En hızlı ulaşarak gidecektir. Dün Porto önünde tabii maçı takip etmedim ama ilk yarıda Porto rakip ceza sahasında topla buluşma 0, şut 0, 0'a 0 ama skor da 0-0. En azından kalesini gole kapatmış ama ikinci yarıda Haaland'ın golüne engel olamadılar. İkinci yarının başında ve sonunda birer gol geldi 47'de. Enzo Fernandez asistinde geldi gol. 90+1'de de Ait Nuri'nin soldan yerden çıkardığı topta plaseyle uzak direğe Haaland golünü atmış. Hani oyun olarak çok etkileyici olduğu söylenmiyor City'nin ama City de tıpkı Real Madrid gibi sonuçları alıyor şu ana kadar ligde. 3'te 3 yaptılar ve Şampiyonlar Ligi'ne de 1'de 1 ile başladılar.
0: Evet, tabii bu geçiş dönemi Liverpool'da enteresan olmuştu. Yani Liverpool'da Klopp dönemi sonrası Arne Slot gelip pat diye şampiyon yapmıştı. Kimse de pek inanamamıştı o sezona. Tabii olağanüstü bir Salah performansıyla desteklenmişti o sezon ama bir sonraki yılda Liverpool tepe taklak gitmişti. Şimdi Guardiola dediğin zaman City'ye geliş tarihi 2015-2016. Çok uzun bir süre City'nin başında. City ile beraber her şeyi kazandı. Onun gidişinden sonra gelecek teknik direktörün işi doğal olarak kolay değildi. Maresca aslında bayağı bir ateşten gömlek gider. Ateşten gömlek giyme tabirini kullanmak istiyorsan böyle çok uzun yıllar bir takımı çalıştırıp ondan sonra göreve geldiğin anda bil ki işin çok zor. Dolayısıyla bu teknik adamlar risk alıyorlar. Dün Genco biraz anlattı. Yani Genco'nun anlattığı maçları büyük bölümünü ben de takip ettim City'nin. Hakikaten izlediğin zaman o akışkanlık, o dominantlığı pek görmüyorsun City'nin oyununda. Ama şu ana kadar skor olarak iyi gittiler. Oyunu koyabilirler mi bilmiyorum. Yani oyuncu tercih

0: işleri, mesela defansif anlamda neredeyse 5 oyuncuyla çıkması, stoper bek karışımı, o tercihler biraz enteresan şu an Maresca'nın yaptığı.
1: Biraz
0: Dün
1: da
0: nasıl bir kadro
1: normaldi.
0: çıkardığını bilmiyorum ama
1: Orta sahada Boadi ile Enzo Fernandez'i önünde Cherki'yi tercih etti. Bu
0: evet.
1: sefer daha normal bir kadro.
0: Cherki mesela Genco dün Palace maçını ayırdı. Palace maçını neden ayırdı? Aslında orada Cherki'nin anormal bir bireysel performansı vardı. Fakat Cherki de bende hep soru işareti olan oyunculardan bir tanesi. O performansı sezona yayabilir mi? Hatta bırak iki devre arasında bile farklı performans ortaya koyabilecek bir bence dalgalanması var Cherki'nin. Psikolojik olarak da çok fazla güven vermiyor. Hemen böyle sanki bir takım içerisinde olay çıkartabilecek bir durumu var. İşte Fransa milli takımıyla yaz boyunca Dünya Kupası'nda istediği kadar süre alamayınca tepkilerini gördük Cherki'nin. Ama oynadığı zaman da maçı sana inanılmaz şekilde kolaylaştıran bir adam. Palace maçı da öyleydi mesela. Maçı bir anda bir iki harekette çözmeyi başardı. O yüzden hala böyle stil alakalı olarak mesela kanatta birinci opsiyonu ve sezon boyunca güveneceği oyuncu kim sorusu hala bence bir şey, soru işareti site açısından. Öyle olduğu noktada bilmiyorum nereye kadar devam ederler, nereye kadar gider sezonları. Şu an skorları iyi ama ben emin değilim siteden çok.
1: Dün Porto'da Farioli'nin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi oldu. O da biliyorsunuz Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenör olarak yardımcı antrenörlük kariyerine başlamıştı. Çağdaş Atan'ın yanında normalde bir kaleci antrenörüydü Dezerbi'nin ekibinde. İşte geçmişinde bu Arap Yarımadası'nda yine birkaç tecrübesi vardı. Oradan çıktı, kendi antrenör oldu Alanya'da ve Karagümrük'te. İşte oradan gitti yurt dışına, Nice'te başarılı oldu. Hani o bütçe ölçeğinde. Ajax'ta takımı son haftaya lider taşımayı başardı ama son hafta puan kaybedince şampiyonluğu kaybetti ve kendi bırakma kararı aldı. Ve sezon içinde dün bu arada BBC'de bir haber verdi Farioli'yle ilgili. Dün onu okudum. O hoşuma gitti. Aslında onlar da La Gazzetta röportajından detaylı almışlar. Sonra La Gazzetta röportajını da buldum. O sezon Ajax'la iyi giderken çok talibim vardı diyor. Hatta Porto sezon içinde beni istemişti. Başka takımlar da ilgileniyordu. Ama son hafta şampiyonu kaybedince o ilginin çoğu gitti. İşte Serie B'den bir takım. Serie
0: Ama
1: A'da küme düşmeme oynayan bir takım.
0: şampiyon aslında son hafta kaybetmedi.
1: Son hafta gitmedi mi şampiyonu?
0: Son hafta gitti ama ondan önceki haftalarda biliyorsun
1: Yani
0: pat
1: 4
0: pat
1: maçlık falan
0: pat
1: bir şey
0: üst
1: var.
0: üste nasıl maçlar kaybetti. Şimdi bakayım ona. Yani son maç kaybettim derse bence biraz yanılır Farioli ya da öyle söylenirse o şampiyonluk. Çünkü Ajax çok öndeydi. Artık şampiyon olduğu gözüyle bakılıyordu. Ondan sonra puan kayıpları geldi. O puan kayıplarını durduramadığı için zaten Farioli büyük bir bence şey kaybetti. İmaj kaybetti. Çünkü kötü bir takım gidebilir. 2-3 maç işler istediğin gibi gitmeyebilir ligde. Fakat Farioli o gidişi durduramadı. Ve artık son noktada son hafta şampiyonluk gidince bence o ilginin Serie B takımlarına dönmesinin temel sebebi de oydu. Yani şampiyonluk son hafta gitmedi orada.
1: Yani anlıyorum tabii dediğin şeyi, haklısın. Ama bir taraftan da hani son hafta kazansa şampiyondu. Hani
0: Ama gene işte şey olabilirdi. Bence bir soru işareti yaratabilirdi.
1: olabilir o bakış meselesi ama mesela Porto'da öyle bir soru işareti olmadı. Porto buna rağmen Farioli'nin işte o son 4-5 haftalık kaybı, şampiyonluğu kaybetmesine rağmen ilgisini devam ettiriyor. Porto'da da biliyorsun başkan eski bir teknik direktör André Villas-Boas. Onunla görüşme yapıyor ve Porto'nun teklifini de kabul ediyor. Neden Porto'yu tercih ettin diye o röportajda sormuşlar. Demiş ki belki de kendimi bu tarz ki Porto bu arada o an teklif yaptığında ligi 3. sırada bitiriyor.
0: Bu hangi sezondu Mert? 2024-2025 mi?
1: Evet.
0: Ha?
1: Evet.
0: 2024-2025. 2024-2025'te son maçı kazanmış zaten.
1: Öyle mi? Bak yine Genco Boran olduk.
0: Son maçı kazanmış ama
1: Yetmemiş.
0: 79'a 78 bitmiş. Ama
1: Ondan önceki hafta mı kaybetmiş o zaman?
0: ondan önceki hafta berabere, ondan önceki hafta mağlup, ondan önceki hafta berabere, ondan önceki hafta mağlup. Şimdi 4 maça baktım, son 4 maça baktım. Son 5 maça baktım. Son maçı kazanmasına rağmen ondan önceki 4 maçta puan kaybı var. Büyük ihtimalle

0: Şeyde de var. Şimdi bakarım ben.
1: Neydi de var.
0: Ondan önceki haftalarda da var puan kaybı. O yüzden zaten o noktaya gelmişti. Bir dakika şimdi şeye bakacağım şöyle bir. Çok enteresan bir sezondu Ajax için o iş.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra ben de devam edeyim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Peşin peşin söyleyelim, İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.01 saatlerimiz Porto Teknik Direktörü Farioli'nin La Gazzetta'ya verdiği röportajdan detayları paylaşıyordum. Dikkatimi çekti dün. Hoşuma da gitti. Hatta birazdan birkaç ifadesini daha söyleyeceğim. Neden işte Porto'yu tercih ettin diye sorduklarında. Hani Porto'da da işler çünkü çok yolunda gitmiyordu bir önceki seneyi. Onlar da üçüncü bitirdiler Sporting ve Benfica'nın gerisinde. Kendimi böyle sıkıntılı süreçler yaşayan takımlarda daha rahat hissediyor olabilirim. Hani bir meydan okuma istiyorum demiş.

0: O yüzden de Porto buna uygun bir takımdı. Aslında Ajax'ta kalmak da uygun bir tercih olabilirdi. Sıkıntılı bir süreç yaşamıştı ama orada artık devam etmenin doğru olmadığını düşünmüş ve Porto'yu tercih etmiş. Porto'da da Las Boas'la yaptığı görüşmeler, onunla kafasının uyuşması ile birlikte Porto'ya gidiyor. Porto'ya ilk yıl şampiyon yapıyor bildiğiniz gibi ve kariyerinde ilk kez bir takımla ikinci sezona başlamış bu sezon. Farioli ki adı biliyorsun Fenerbahçe'ye de geçti. Hakan Safi getirmek istiyordu. Ama Porto sezon içinde zaten sözleşmesi uzatmıştı. İkinci sezona başladı. O da daha genç bir teknik direktör. Daha bu genç yaşında Chelsea'den, Milan'dan da hani ilgi olmuş kendisine geçen sezon bittikten sonra. Bayağı hani önü açık gözüküyor. Dün hani bir şey yapamadı City karşısında ama dikkat çekerse eğer performansıyla yine büyük takımların gündemine gelir. Yani elimizde büyüdü desek yeridir. Hani bu ligde gelişti ve şu an dünyanın konuştuğu bir teknik direktör haline geldi.
1: Porto etiketi çok önemli. Hem La Liga için çok önemli, hem de Premier Lig için çok önemli. Bu sene de eğer Sporting'i geçmeyi başarırsa Benfica'yı da işin içine katabilirsin ama sanki Sporting daha önünde gözüküyor Benfica'nın. Gene geçmeyi başarırsa, bir de buna Şampiyonlar Ligi'ni ekleyebilirse belli seviyede, en azından ilk 24 sonra bir takım eleme gibi. O zaman tabii daha çok gündeme gelecektir. Bir yerde, kariyerinin bir yerinde zaten o fırsat gelecek Farrelly'e. Ondan sonra ne kadar değerlendirir, neler yapar, onu zaman gösterecek. Kendini tabii geliştirmesi sürekli önemli. Artı Hollanda'da yaşadığı çok böyle altından kolay kalkılabilecek bir şok değil. Çünkü bunu senle daha önce konuşmuştuk. Yani Premier Lig'de ligin kalitesi, takımların gücü belli bir seviyede olduğu için puan kayıpları böyle son dönemlerde daha anlaşılabilir olabiliyor. Ama Hollanda Ligi gibi, işte Portekiz Ligi gibi iki başlı, üç başlı liglerde evet arada bir puan kaybedebilirsin. Bizde olduğu gibi, hatta bizi de eklemek lazım. Fakat o seri uzayınca işte onun pek bir açıklaması olmuyor. Yani o direkt teknik direktöre dönüyor. Yani teknik direktör yapamadı, teknik direktör beceremedi oluyor. O yüzden orada tabii büyük bir şok yaşadı. Şimdi baktık az önce senle, orada son 5 haftada ligin o sezonunda son 5 haftada Ajax 5 puan alabilmiş. Son maçını kazanmış. PSV Eindhoven 15 puan almış. Ajax 15 gol atmış, PSV 30 gol atmış 5 haftada.
0: Ben ama bir şey de söyleyeyim. Bir önceki sezon Ajax 34 maçta sadece 15 galibiyet almış. Lider PSV'nin 35 puan gerisinde ligi bitirmiş.
1: Evet,
0: Yani
1: işte onun
0: oradan
1: hiçbir
0: alıp
1: önemi yok. Onun hiçbir önemi yok.
0: ne için yok?
1: Çünkü Hollanda liginde Ajax gerçeği var. İşte geçen sene
0: Al işte
1: senle
0: Ajax
1: bak
0: gerçeği.
1: geçen sene senle
0: Okudum.
1: konuştuğumuz Trabzonspor'un Türkiye ligindeki ağırlığı. Yani Galatasaray nasıl 13. bitirdiği sezondan sonra şampiyon olabiliyorsa, Ajax da çok kötü gittiği bir sezondan sonra Hollanda liginde şampiyon olabilir. Nitekim oluyordu.
0: Ya oluyordu da Ajax, Galatasaray gibi Icardi'yi bilmem kimi almadı bildiğim kadarıyla.
1: Tamam
0: Benzer
1: ama
0: şeyle yaptı
1: Ajax
0: kadroya.
1: Ajax işte. Hollanda liginde Ajax. O ciddi bir fark. Artık bir de örnek veriyorum. Tabii ki o çok büyük bir başarı senin söylediğin, anlıyorum. Ama artık şampiyonluğa bir iki adım kalmışken, hani bak ne güzel Farioli oradan aldı Ajax'ı buraya getirdi. 28. hafta, 29. hafta liderdi. Bravo. Farioli denmiyor. Farioli şampiyonluğu kaybetti deniyor doğal olarak. Öteki Groningen'le yapsa bu işi, o zaman evet Farioli'ye bak gördün mü? Sonuna kadar zorladı ama olamadı. Helal olsun deniyor. Fakat Ajax'ın direksiyonunda olduğunda, Trabzonspor'un direksiyonunda olduğunda, Galatasaray'ın direksiyonunda olduğunda, eğer sen son haftaya, son haftalara o kadar büyük puan farkıyla girip verirsen, kimse geçen sene sen 9.'ydun, 10.'ydun. Şampiyonun 27 puan gerisinde kalmıştın. Orası işin hikaye kısmı oluyor. Farelerin de başına o geldi bence.
0: Ama işte bu her şeyin de sonu olmadı Farioli için.
1: Olmadı.
0: Yani bunu görüp teklifinden vazgeçen kulüpler oldu. Porto ve buna rağmen Farioli de ısrar
1: Evet
0: etti.
1: ama doğruyu da yaptı ayrılarak. Mesela kalsa felaketti. Ayrılması çok doğru bir karardı. İyi de takım seçti. Zaten orada da başarılı oldu.
0: Yani burada da demeye çalıştım. Yani Porto da aslında şey bakıyor Ali abi, sadece sonuca bakmıyor. Sadece sonuca baksan Farioli'ye gitmezsin. Başarısız oldu deniyor diyorsun ya.
1: Hı-hı.
0: Gitmezsin.

0: Ama Porto gördü bir önceki sezon bu takım neredeydi, Faryol onu nereye çıkardı. Evet, sonda bir büyük felaket oldu Ajax için ama biz bu adamda bir ışık görüyoruz dedi. Yani bu adam başarılı dedi. Hı-hı. Gidip de başarısız olduğunu düşündüğü bir hocayı da gitmedi.
1: Aynen.
0: Bu da var hani futbolda. İşte, taraftar belki çok evet kızdı Faryol'u ama baktığında başarılı bir teknik direktörlük performansı.
1: Oradan sonuçlardan bağımsız bir değerlendirme yaptılar. Zaten kulüplerin de yapması gereken bu genel olarak. Kulüp senin benim baktığım gibi, taraftarın baktığın gibi değerlendirmemeli. Zaten hep konuşuyoruz ya, o gözü onu anlayabilecek kişiler o kararı vermeli. Yani Villas-Boas enteresan bir profil. Futbolu bıraktı, rally yaptı, geldi Porto başkanı oldu. Artık orada o değerlendirme kim yaptıysa Porto için doğru kararı verdi. Ama işte o değerlendirmeyi kim yapıyor? Hep konuşuyoruz ya biz de. Sende o şey var mı? O göz var mı? Eğer benim gözümle bakarsan, taraftar gözüyle bakarsan gitmezsin. Ama daha adamın neler yaptığını, takımda neleri değiştirdiğini, neler başardığını, nasıl oynattığını, senin takımını nasıl oynatabileceğini, kadronla uyumuna, adamın psikolojisine, bunları doğru değerlendirdiğinde o zaman tabii ki az önce konuştuklarımızın senin değerlendirmendeki payı azalıyor. Yani onu şey diye de düşünebilir adam. Tamam, orada öyle olmuş ama genelini çok başarılı diye.
0: Porto'da böyle olmaz. Hani Porto evet, daha güçlü geliyor. Yani üçüncü olsa bile bir şeyi vardı. Ajax kadar çok kötü bir sezon geçirmedi. Belli bir özgünü var. Sonunu getirebilir.
1: Bütün olay zaten o şekilde değerlendirebilmek. Oyuncular için de öyle. Oyunculara da o gözle bakabilmek kulüp adına, işte kulüp yetkilisi adına bence büyük fark yaratıyor. Yani eğer sen sadece düz Transfermarkt verileriyle değerlendirirsen, o zaman birçok oyuncuyu elenir ya da birçok oyuncuyu almak istersin. Hı hı. Ama bakmamak gerekiyor.
0: Evet, Porto'da son haftalarda geçen sene bir sıkıntı yaşamadı. Kaybettiği bir maç var ama şampiyonluğu herhalde garantiledikten sonra kaybettiler. O sondan ikinci haftadaki AVS mücadelesini. İyi bir sezon finali oldu. Röportajında dikkatimi çeken noktalardan biri, konuştuğumuz da şeylerden biri. Teknik direktörlerin kendi oyun anlayışlarını, kendi futbola bakışlarını oyuncuya geçirmek, oyuncunun bunu sahiplenmesi ve performans vermesi üzerinden konuşuyor. Burada da Mourinho'yu örnek göstermiş. Hani Eto'ya sol bek oynamayı ikna eden bir teknik direktör, hani kendi oyun planını oyunculara kabul ettirebilmiş bir teknik direktördür. Daha ne diyeyim diye söylemiş. Faryol'un da herhalde yaptığı iyi şeylerden biri o kendi oyun felsefesini, kendi bakışını oyunculara iyi aktarabilmek diye düşünüyorum. Yaşı genç ama çok deneyimli isimlerle de çalışmış. İşte Henderson'la Ajax'ta çalışmış. Dante ile Nice'de çalışmış. Thiago Silva ile Porto'da çalışmış. Hepsiyle de
1: ondan büyüktür büyük ihtimalle.
0: Büyük ihtimalle büyüktür ve hepsiyle de iyi anlaştım. Hatta Henderson ve Dante ile bayağı yakında arkadaş olduk diyor. Oyunculara isimsiz anketler verip taktikle ilgili görüşlerini alıyormuş. İsminizi yazmayın ama hani taktikle ilgili olumlu olumsuz neler düşünüyorsunuz bana yazın diye bir uygulaması olmuş Porto'da, haberde öyle bir detay var. Bir de benim asıl ilgimi çeken nokta, bir kavramdan bahsediyor, hiç duydun mu, duymuşsundur büyük ihtimalle, entropi kavramından, fizikte kullanılan kavramlardan biri entropi, neyse söyleyeceğim birazdan ne olduğunu. Futbolun ve genel olarak hayatın İki temel prensipten oluştuğuna inanıyorum diyor. Kaos anlamına gelen entropi ve düzeni sağlama niyeti olan negatif entropi diyor. Bir antrenör olarak takıma daha fazla düzen getirerek, bir ortak dil oluşturarak ve belki de gerçekliği ve oyunu aynı şekilde görmeyi sağlayacak bir bakış açısı kazandırarak yardımcı olabilirim diyor oyunculara. Entropi dediğinde hani birçok farklı tanımı var. Ama hani şöyle deniyor, sistemlerin böyle zamanla daha dağınık ve düzensiz hale gelme eğilimi. Sen bir şeyi bırakırsan, hani odanı olduğu gibi bırakırsan odan dağılıyor değil mi sürekli? Ama odanı toplamak için bir enerji harcaman lazım, onu düzenli bir hale getirmek için. Hani teknik direktörün de burada yapması gereken, o bir düzensizlik var oyuncu grubunu kendi haline bıraktığında öyle çok düzenli bir şey çıkmıyor. Ama bir antrenör olarak, bir teknik direktör olarak onları düzenli hale getirmek gerek diye düşünüyor ki mantıklı, hani bu fizik yasası ama işte futbolda da hayatta da her yerde entropi kullanılıyor. Buna vurgu yapmış. Ben entropiyi futbolda kullanan ilk teknik direktör olarak gördüm kendisine. O yüzden de hoş.

0: hoşuma gitti. Benim de son dönemde Abdullah Reyhan Nazlı okuyorum. Sana da bahsediyorum. O da entropi kavramıyla ilgili bayağı kitap yazdı. Entropinin hayattaki yerine dair çok da güzel bir kitap. Ratio Mundi ismi. Meraklısı varsa onlar da okuyabilir. Hayata da uygulanabilecek bir şey olduğu için o da futbola bu şekilde bir uyarlamış. Eminim çok daha detayı var oyuncularla olan iletişiminde, taktik belirlemede. Farklı bir profil yani Francesco Farioli. Bundan sonra ben daha da yakından takip edeceğim açıklamalarını. Farklı şeyler sunabiliyor bir hoca olarak. Evet. Peki maçlarla ilgili var mı dünden
1: Yok.
0: bahsetmediğimiz? O zaman reklam arasına gidelim. 8.12 oldu saatlerimiz. Reklam arasından sonra da Galatasaray maçıyla, Sporting maçıyla geri dönelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: pette bulacaksın.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Aslan, Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nisine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nisine'de dakika dakika canlı oyna, Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-15 saatlerimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün ilk maçına Sporting deplasmanında çıkacak. Saat 22'de başlayacak Galatasaray'ın mücadelesi. Dün kamp kadrosu da açıklandı. Victor Osimhen son maçta sakatlık yaşamış, oyuna devam edememişti. Kafilede beklendiği gibi yok. Mario Lemina eksik bir diğer oyuncu. Singo da son maçın zaten kadrosunda da yer almamıştı. Onda da bir problem var sakatlıkla alakalı. O da kadroda kendine yer bulamadı. Onun haricinde bir de Günay Güvenç'i söylemek lazım herhalde. Dün eksik olarak kimse yazmamış Günay'ı, artık gözden düştü. Şampiyonlar Ligi listesinde var değil mi Günay? Onda bir problem yok. Ama maç kadrosunda yok. Yedekte Jean Kat ve Enes Emre Büyük kaleci olarak onlar yer bulacaklar. Uğurcan Çakır'da bir aksilik olmazsa ilk 11'de bugün Sporting deplasmanında sahaya çıkacak. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili dün haberler yapıldı. Öğlen de biz de konuştuk. Hani kadroda yer buldu ama son lig maçında da yedekten girmişti. Pek de iyi bir görüntü ortaya koyamamıştı açıkçası. Çok ağır kaldı. Çok konsantre gözükmemişti Abdülkerim. Bu maçta da yedek oynayabileceği konuşuluyordu. Ya da sakatlığı işte konuşulmuş ki dün Okan Buruk basın toplantısında Abdülkerim'le alakalı olarak sakat olduğu haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarıya çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda, buraya bizimle geldi diyor Okan Buruk. Ama ilk 11'de başlatacağım diye net bir ifade de bu arada kullanmadı. Onu da söylemek lazım. Ama bu açıklamalardan hani ilk 11'de başlatacağını da çıkarabiliriz elbette. Ama muhabirlerin dün paylaştığına göre Abdülkerim eğer ilk 11'de olmazsa Jakobs sol stoperin önceliği olacak. Eren sol beke geçecek. Bitciabu ve Abdülkerim Bardakçı da yedek kulübesinde olacaklar. Öyle bir tercih ihtimali olduğunda onu söyleyeyim, ama yoksa Abdülkerim Davinson ikilisi olacaktır. Geri kalan pozisyonlar için de çok büyük farklılıklar yok diye düşünüyorum. Kalede Uğurcan bugün bekleniyor. Sağ bekte Şalai, işte sol bekte ben Jakobs diyeyim. Orta sahada Torreira, Sara, önünde Batrakov, ileri uçta Barış Alper başlayacağını ben düşünüyorum. Yunus ve Sané kanatları da olur. Leao dün ilk 11'de başlayacak mısın diye sorduklarında cevabını veremem dedi, güldü. Dün o çıktı basın toplantısında, eski bir Sporting oyuncusu. Ama bakalım, onu bugün içerisinde göreceğiz. Deniz'de Deniz'le ilgili bir soru da geldi. Sonuçta Portekiz'de oynamış bir isim. Şu anda adaptasyon döneminde diyor. Hazırlamaya takımı seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri çok yüksek süreler almadı. 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce vermek gerekiyor. Yarın da başlangıçta düşüneceğimiz oyunculardan biri diyor, ama bilmiyorum, ben yedek başlatacağını düşünüyorum.
1: Evet. Yani dün hat-trick'te beni üzdünüz. Genco da üzdü beni. Sen de üzdün beni. İkiniz de Galatasaray'a hiç şans tanımadınız. Şimdi ben de genelde baktığımız, zaman zaman kullandığımız bir site var. İşte maçların öncesindeki değerlendirmelerle işte sakatlara bakıyoruz, cezalara bakıyoruz. Form durumlarına bakıyoruz. Onlar genelde bir de tahmin yapıyorlar karşılaşmayla alakalı olarak. Sporting 2, Galatasaray 0 tahmini yapmışlar bu karşılaşma öncesinde. Fakat orada da yazıda geçen bir şey, son 15 Avrupa deplasmanı Galatasaray kaç galibiyet?
0: 2.
1: 1. 1. 13'te mağlubiyet. O tabii etkili olmuş bu yorumda. Son 15 Avrupa deplasmanında
0: United mı? Şampiyonlar Ligi için bu değil mi? Avrupa Ligi değil.
1: On the Continent demiş ama herhalde Şampiyonlar Ligi olur son 15. Galatasaray'ın toparlasan çıkar mı 15 deplasman?
0: Çıkar.
1: 2 sezon oynadı. Yok, çıkmıyor.
0: Daha öncekileri de sayıyordur işte. Niye?
1: Yok, Okan Buruk dönemiyle alakalı. Şimdi Continent değil ama Şampiyonlar Ligi demiyor. Hani Avrupa kupaları da olabilir.
0: 13 mağlubiyet. Tek galibiyet, tek beraberlik. Yok ya, Galatasaray Avrupa Ligi'nde deplasmanda o kadar
1: kazandı mı?
0: Değildi diye düşünüyorum. Bakmak lazım.
1: Ama bu 15
0: Hızlıca bakayım da.
1: deplasman karşılaşması herhalde Okan Buruk dönemine denk gelir.
0: Gerçi evet, o dönemde galibiyet yok ama beraberlikler var çok.
1: 13
0: AZ,
1: mağlubiyet yok diyorsun en azından.
0: Malmö, Rigas beraberlikleri var tabii.
1: Evet.
0: Bu Şampiyonlar Ligi
1: O
0: için
1: zaman
0: konuşmaya geçtim.
1: Şampiyonlar Ligi istatistiği bu. 15 maç deplasman, son 15 maç 13 yenilgi. Çok fazla tabii. Çok kabul edilebilir bir durum değil Galatasaray açısından. Fakat burada tabii asıl temel sıkıntı Galatasaray'da Osimhen'in olmaması. Osimhen bu sezona yine Galatasaray'da en büyük farkı yaratan oyuncu olarak başladı. Galatasaray'ın attığı gollerin yarısında Osimhen'in imzası var. Hücumda Osimhen'in varlığı çok şeyi değiştiriyor. İşte bir önceki karşılaşmada iç sahada tek başına attığı şut sayısı. Yani neredeyse hücumda her şey Osimhen üzerinden gidiyordu Galatasaray'da. Osimhen'in talihsiz sakatlığı sonrasında

0: Özür dilerim. Galatasaray'ın hücum performansı etkilenecek mi? Tabii ki etkilenecek. Burası 2 kere 2 4. Fakat Galatasaray Osimhen olmadan da skor etme kapasitesine sahip bir takım. Sporting'in Galatasaray gibi geride kalan haftalarda özellikle hücum performansının çok iyi olduğunu görüyoruz. Ama yine Galatasaray gibi savunmada öyle çok üst düzey bir performansı yok. Mesela Porto dün oynadığı karşılaşmaya kadar ligde sadece bir gol yemişti. Kendisi aslında da Manchester City'den iki gol yedi. O da çok garip bir durum değil. Ama Portekiz Ligi standartında Porto içeride dışarıda gol yemeden maçlarını oynuyordu. Sporting işte ilk hafta 2-0 öne geçti. Maç 2-2 bitti. 3-2 maç kazandı. 3-2 maç kazandı. Daha böyle bir gollü karşılaşmalar oynuyor hücum ve savunma dengesi olarak. Galatasaray'a biraz benziyor o yönden. Galatasaray'ın da ligdeki skorları o şekilde gitti. Fakat Galatasaray bence gol atacak Sporting'e. Hatta dün söyledim, taraftarlar biraz abi dalga mı geçiyorsun dediler ama birden fazla gol de atabileceğini düşünüyorum ben Sporting'e, Galatasaray'ın. Fakat diğer tarafta işte puanla alakalı olarak en büyük endişe, Galatasaray savunmada nasıl bir performans ortaya koyacak? Galatasaray'ın takım savunması ne yazık ki hiç inandırıcı değil. Başakşehir karşılaşmasında dahi Galatasaray rakip 10 kişi kaldıktan sonra son dakikada direkten dönen top gol olsa maçı 3 gol yiyerek ve puan kaybıyla tamamlayacaktı. Maç içerisinde Uğurcan'ın yine birkaç etkili kurtarışı vardı ve hangi takım Galatasaray'ın üzerine giderse pozisyon bulabilirim dedirten bir durum var. Galatasaray'ın merkezi eskisi kadar tutucu ve güvenli gözükmüyor. Merkezinin o kadar güvenli gözükmediği noktada Galatasaray'ın biraz daha savunma üzerine koşu yediğini, biraz daha rakip oyuncuların yüzünü Galatasaray kalesine döndüğünü ve Galatasaray kalesine döndükten sonra özellikle merkezden Galatasaray ceza sahasına doğru giderken rahat hareket alanları bulduğunu görüyorsun. Açılar bulduğunu görüyorsun. Hele bir de oraya ekstra adamı sokabilirlerse, yani 2 kişiyle 3 kişiyle hücum değil 4-5 kişi hücum yaptıkları anda bu kez Galatasaray savunmasının tüm dengesizlikleri ortaya çıkıyor. Asıl sorun bence bugün Galatasaray hücumdan çok savunmada yaşayacak. Benim temel korkum bu karşılaşmayla alakalı olarak. Aynı problemler Sporting'de de olduğu için bence enteresan bir maç olacak. Burada maçın bir noktada iki takım adına fazla açılma ihtimalini de görüyorum ben. Böyle orta sahaların kolay geçildiği, birbirlerinin üzerine gidip pozisyon buldukları bir an da olabilir. İlk gol erken gelirse mücadelede. Bakalım, ben merak içerisindeyim. Yani nereden baksan bence bize enteresan bir 90 dakika bekliyor. Ben biraz daha pozitifim size göre. Ama ben ne zaman pozitif olmaya kalksam kızıyorlar bana. Siz de daha negatifsiniz. Siz niye negatifsiniz? Onu dinleyelim Mert Bey.
1: Niye
0: Genel olarak.
1: negatifiz? İşte Osimhen'in yokluğu bir en büyük, en önemli madde. Başakşehir maçında da hani Osimhen'li oyunla Osimhen'siz oyun arasında dağlar kadar fark olması bir kere bu maç öncesi düşündüren noktalardan biri. İki, dediğin gibi savunmada da bu takım çok güven vermiyor. O söylenebilir. Formda oyuncu sayısı Galatasaray'da kaç? Osimhen harici kim şu anda Galatasaray'da sezona
0: İşte biraz
1: formda
0: Uğurcan'ı
1: başladı?
0: ekleyebilirsin.
1: O da bir maç oynamadı işte.
0: Evet.
1: Jean Kat oynadı. Hani Sané mi çok formda başladı? Yunus mu? Batrakov mesela. Son maç Batrakov'u hiç konuşmadık. İlk 11'de forma şansı buldu. Etkiledi mi?
0: Çok etkilemedi, doğru.
1: Etkilemedi çok fazla. İşte Barış sezona çok düşük tonda başladı. Hani Torreira, Sara çok kötüler mi? Değiller belki ama çok yüksek seviye değil. Savunma öyle. Abdülkerim'in ikinci yarıdaki performansı bence Başakşehir maçında bayağı kötüydü. Bunlar deplasman olması. Deplasmanda orada istatistik yanlış demiş dinleyiciler. Ajax galibiyeti de geldi geçen yıl. Deplasmanda bir de Manu galibiyeti var.
0: İki
1: İki
0: mi?
1: galibiyet var. Tek
0: Niye böyle bir şey
1: olmaması
0: yazmışlar?
1: lazım denmiş. 5-6 mesaj gelmiş. Doğru, Ajax galibiyeti var. Ama genel olarak Galatasaray'ın deplasmanlarda Şampiyonlar Ligi'nde iyi olmadığı, Sporting bu sezona daha özgüvenli başladı. Geçen yıl Galatasaray'ın ilk başlangıcı 5-1 Frankfurt maçı. Yine Osimhen yok. Büyük bir hayal kırıklığı. Bunları alt alta koyunca

Bu sonuca çıktık açıkçası. Ama futbol bu tabii ki. Yani bugün Galatasaray kazanabilir. Onu diyecek bir şey yok. Yani kesin kazanmaz değil. Hani biz bir bahis yapsak Galatasaray'a ben paramı yatırmam diyorum. Ama bu Galatasaray kazanmayacak anlamına da gelmiyor. Umarız da kazanır ya da en kötü puan alır Galatasaray diyelim. Dün Genco abinin verdiği diğer tahminleri düşününce ona güvenmemle güvenmekte hata mı yaptım acaba diye düşünmüyor da değilim. Porta

0: olacak. Evet.
1: Peki dinleyiciler yazmış Ajax ve Manchester United diye son 15 maça kadar gittikleri şey mi bakıyorlar yoksa akıllarına direkt o geldi diye mi yazdılar?
0: Zaten 15 deplasmanda kesin bu iki maç var.
1: Tamam, 15 deplasmanda var ama mesela 13 mağlubiyet var mı? Yani diğerlerin hepsini mi kaybetti Galatasaray?
0: Bilmiyorum onun şeyini.
1: Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Sadece bir
1: Onu da
0: galibiyeti,
1: zannetmiyorum. O
0: iki
1: zaman
0: galibiyeti.
1: komple yanlış. O zaman komple yanlış oluyor. Öyle değil mi?
0: Yani geçen yıl Galatasaray 4 normal sezon, 2 de sonraki turlarda maç yaptı. 6 deplasman maçı yaptı. Değil mi?
1: İki sonraki turlarda iki
0: İşte
1: takım yani.
0: Juventus Liverpool'la eşleşmedi mi
1: Doğru.
0: Galatasaray? 6
1: Juventus da
0: maç, 6
1: kaybetti.
0: deplasman.
1: Liverpool da kaybetti.
0: Ondan önceki sezon zaten Avrupa Ligi vardı. Ondan önceki sezon Şampiyonlar Ligi vardı ama eski format, grup aşaması, Kopenhaglı, United'lı, işte Bayern Münihli
1: Tam ona bir
0: şey,
1: bakarız tam
0: 3
1: olarak. Ben şeyde
0: deplasman.
1: söylerim.
0: O da 3 deplasman ediyor sana. Etti sana 9 Şampiyonlar Ligi deplasman Okan Buruk döneminde şu ana kadar oynanmış olması lazım. Şeyi katarsak tabii elemeyi, eleme de oynadı. Elemede de kaybetti Galatasaray Young Boys'a. Hadi oradan da bir ekle. Ama onun önceki turları da vardı. Bilmem onlar sayılıyor mu şimdi senin paylaştığın? Yani bir hata var sanki orada.
1: Bir hata değil, bayağı hata var.
0: Yani
1: Bir
0: sayısal
1: hata
0: olarak
1: değil,
0: da
1: bayağı hata var.
0: sadece Okan Buruk döneminde o kadar Şampiyonlar Ligi maçı yok bir kere.
1: Abi siz istatistiği
0: Galibiyette de.
1: doğru veremiyorsanız sizin skor tahmininize nasıl güvenelim o zaman bu durumda?
0: Evet, skor tahmininde 2-0 gelmişti. Bakalım. Birkaç mesaj okuyalım. Galatasaray 4 yiyebilir de 3 gol atabilir de demiş. Evet, Ali abinin de düşüncesi aşağı yukarı böyle herhalde. Yani rakamlar değişebilir. 3'e 2 diyebilir ama böyle bir sonuç olabileceğini düşünüyor. Galatasaray'ın son 36 maçında Şampiyonlar Ligi'nde 6 galibiyeti var demiş. Toplam herhalde iç saha dış saha fark etmeksizin. Ama bu bilgiye güvenebilecek miyiz?
1: Bilgiler havada uçuşuyor ama
0: Dün gerçi
1: ben bakacağım buna, merak etmeyin.
0: Anadolu Ajansı derleme haber yapmıştır. Kesin yapıyorlar onlar her maç öncesi.
1: Hat-trick'te söyleyeceğim son Şampiyonlar Ligi performanslarını.
0: Murat Edis son 16 Avrupa maçında sadece Ajax galibiyeti var deplasmanda. Manu maçı daha eski demiş ama yine tutmuyor burada. İstatistikte 13 mağlubiyet diyor. 13 mağlubiyet yok Galatasaray'ın Avrupa Ligi dahil edildiğinde yani. En az 3 beraberliği zaten o sezon var. O yüzden mümkün değil ve bir dinleyicimiz sağ olsun ChatGPT'den
1: ChatGPT'ye sormayın. ChatGPT buradan da kötü.
0: deplasmandaki son maçları söylemiş ama hani Ajax ve United mağlubiyetlerini bilmiş.
1: Kaç deplasmana kadar gitmiş?
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yalnız burada birbirimizi çok kırmaya da gerek yok. Sadece bir galibiyete es geçmiş. Diğer maçların hepsi mağlubiyet. Bir de kulüp brüj beraberliği gözüküyor burada. Yani Frankfurt'a 5-1 kayıp, Monaco'ya 1-0, işte City'ye 2-0, Juventus'a 3-2, Liverpool'a 4-0, Kopenhag'a 1-0, Bayern'e 2-1, işte PSG 5-0, Real Madrid 6-0, Kulüp Brugge 0-0, Lokomotiv Moskova 2-0, Schalke 2-0, Porto 1-0. Yani 15'in 12'si kayıp, ikisi galibiyet, biri beraberlik. Tek şeyi kaçırmış senin istatistik.
1: Bir hata yapmış.
0: Bu ChatGPT'nin şeyi doğruysa eğer, ki ona da ne kadar güveniriz.
1: Tamam, bakacağım ben. Okey.
0: Tamam.
1: Bu en azından şeyi anladık. Sadece Şampiyonlar Ligi olmadığını, Avrupa'daki deplasmanları aldığını ve son 15 karşılaşmada işlerin iyi gitmediğini net şekilde görüyoruz.
0: Bu ama Şampiyonlar Ligi okudum hepsi.
1: Tamam, Şampiyonlar Ligi o zaman. Onu net şekilde görüyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi deplasmanları Galatasaray için sıkıntılı olmuş. Yani
0: Aynen öyle.
1: Galatasaray seviyesinde bir takım için 15 deplasmanda 2 galibiyet de çok az. 12 ya da 13 mağlubiyet de felaket zaten işin diğer tarafı. Bu kadar tabii oyunun iç saha dış saha performansı olarak değişmesi Avrupa'da işte ne kadar gidebileceğinizi ne kadar gidemeyeceğinizi de aslında belirliyor. Yani geçen sene Galatasaray Juventus deplasmanında gerçekten elenebilirdi. İç sahadaki muhteşem skora rağmen. Orada kaçken oyuncu kaçırdı. Bosnalı oyuncu.
0: Zengrova.
1: Hatırlıyorsun değil mi? Yani o pozisyon gol olsa Galatasaray artık orada tamamen ipleri verecekti. Bu da bir problem tabii. Galatasaray için.

0: O Avrupa Ligi'ndeki işte sezonda da Rigas'ı yenememiş deplasmanda. AZ'yi yenememiş. Malmö'yü yenememiş. Ve Ajax'a da kaybetmiş bir Galatasaray var. 4 maçın 3'ü berabere 1'i mağlubiyet ve bir sonraki turda da AZ'ye deplasmanda 4-1 kaybediyor yine. Yani Avrupa Ligi seviyesinde de galibiyet almakta deplasmanda zorlanan bir Galatasaray var ama iç sahada da daha farklı bir Galatasaray mevcut. Yani bunları düşününce bugün için pek bizim Genco abiyle ümidimiz yok. Diyelim 8.33 saatlerimiz, reklam arasına gidelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
10: Her öğün
11: yesin var. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
13: Akakçe.
14: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Radyo Spor.
1: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.36 saatlerimiz. Muhammed Akçı demiş ki ben Ali Erim gibi olumsuz değilim. Bu arada Ali Erim burada olumsuz olan değil. Ya da biz Genco abiyle benim. Şöyle demiş, çünkü Galatasaray'da Sanchez, Sané, Barış ve Sara'nın çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Özellikle Sané ve Sanchez maalesef maç seçiyor diye bir yorumda bulunmuş. Mustafa Demirkaya, Ali abi ChatGPT'nin hakkını yemeyelim, yeni akımda 80'lere güzel resimlerle götürüyor demiş. Evet, o 80'ler resimlerini paylaşmayan bir Ali abi, bir ben kaldık herhalde. Bütün sosyal medyam 80'ler pozlarıyla dolu. Ama güzel, evet, güzel pozlar, fotoğraflar ben de gördüm. Zafer Şener, bence çok gollü maç olmaz. Okan Buruk daha dengeli bir oyun planlar. Belirli dönemlerde kaleciden top çıktıktan sonra ön alan presi, belli dönem orta sahada karşılama yapar. Savunmada Batrakov'u 8'e çekip 4-3'e döner ve hızlı atak arar. 2-1 maksimum olur maçın skoru diye bir görüş belirtmiş

0: Sultan Gazi'den Halit, 80'ler akımına katılan ve fotoğrafını bizlere yollayan dinleyicimiz. Akşamki maç için Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Skor tahminim 2-3 demiş. Bir galibiyet bekliyor Galatasaray'dan. Şampiyonlar Ligi deplasmanları hangi Türk takımı için sıkıntı değil ki demiş Sinan Bardak. Dışarı çıkınca takımlar afallıyor. Bununla ilgili bir tezim var. Ama tabii ne kadar etkili onu hesaplamam da mümkün değil. Aklıma gelen şeylerden biri. Maçların, gerçi şu an o tezde çok geçerli olduğunu bilmiyorum ama özellikle kış saati uygulamasına geçildiğinde yurt dışındaki maçların başlama saati 23 oluyor. Buradaki bir düzene alışan futbolcu, işte buradaki maçlar 19-20, yatma saatin belli. Ama orada 23'te maç oynamak oyuncunun o ritmini engelleyebilir diye düşünüyorum. Uyku ritmini, işte performansını, sonuçta farklı bir yere gidiyorsun ve saat dilimi olarak da buradan, yani doğudan batıya gitmekle batıdan doğuya gelmek arasında da fark var. Mesela bir İngiliz takımı işte kış saat uygulaması döneminde Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki maçın başlama saati buraya göre 20.45. Onların İngiltere'deki saatine göre 17.45. Yani onlar için değişen bir şey olmuyor. Ha 17.45'te yapmış, ha kendi ülkesinde işte maçın başlama saati ne oluyor? 19. Hani yakın saatlerde yapıyorlar ama biz Türk takımları veya işte Doğu bloğunda olan takımlar böyle deplasmanlara gittiğinde o saat dilimi farkı çok daha fazla açılıyor. Ben bunun da ne kadar etkisi var bilmiyorum ama ufak da olsa bir etkisi olduğunu düşünüyorum deplasman performanslarında. Diğer bir mesaja geçeyim.
1: Hiç destek yok mu bize? Destek olumlu derken, düşünenlere.
0: Yok, var işte 3-2 kazanan olur, kazanan Galatasaray olur diyen dinleyicimiz var. Öyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray'daki problem her sene böyle. Avrupa kupalarında deplasmana giderken bir umut oluyor ama Okan Buruk hiçbir şekilde gelişim sağlamadığı için deplasmanlarda benim yine bugün umudum yok. Sporting'i rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum demiş. Karadeniz Ereğli'den Uğur, Sané için harika bir maç olacak. Maç seçen bir karakter olarak kendisi için mükemmel bir fırsat demiş. Az önceki dinleyicimize paralel düşünüyor maç seçtiği konusunda Leroy Sané'nin. Savaş, o değil de Osimhen sakatlanırsa derdik. Aha sakatlandı, ne yapacağımıza bakmamız lazım diye bir mesaj göndermiş. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt değil de ön eleme oynayarak gitse bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir miydi? Bilemeyiz. Fenerbahçe'nin de şu haline baktığınızda kalabilir mi?
1: Sporting geçen sezon iç sahada 4 maç yapmış. 4 galibiyet almış. Geçtiğimiz sezonki iç saha performansları. Kayrat Almaty ile başlamışlar. 4-1. Marsilya 2-1. Kulüp Bruj 3-0. Ve son karşılaşma Paris Saint Germain 2-1. Aslında 4 karşılaşmanın 3'ü fikstür olarak çok iyi denk gelmiş. Onu söylemek gerekiyor. Hani Marsilya da bence Şampiyonlar Ligi seviyesinde iç sahada kabul edilebilecek bir takım. Kayrat Almaty ile Kulüp Bruj zaten direkt alırsın. Son maç Paris Saint Germain galibiyeti gelmiş. Ama geçen sezon iç sahada oldukça iyiler. Ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni de tabii güçlü iç saha performansı sayesinde ilk 8 içerisinde bitirmiş Sporting. Onu da söyleyelim.
0: Bodo ile mi eşleşmişlerdi?
1: Galiba Bodo ile eşleşmişlerdi. Doğru söylüyorsun. Ama ilk turda mı, ikinci turda mı? Ona da bir bakayım. Yok, bir sonraki turda ilk turu şey geçtiler tabii, onlar bay geçtiler. Evet doğru. Bodo ile eşleşiyorlar. Bodo'yu da ilk maçı 3-0 kaybetmişlerdi hatırlarsın.
0: İkinci maçta
1: işler tabii onların lehine değişti ve kaç bitmişti?
0: 5-0.
1: 5-0.
0: Sen nasıl göremiyorsun abi? Sen nereden bakıyorsun ya?
1: Ya ben de bütün maçlar aynı anda. Hepsi açık.
0: Şöyle açık değil mi? Şöyle bir liste.
1: Bütün diğer karşılaşmalar açık. Sonra çeyrek finalde rakip Sporting.
0: Arsenal.
1: Orada da 1-0 kaybediyorlar iç sahada.
0: O maç iyilerdi. Ben izledim o maçı, hatırlıyorum. Son

0: dakikada Havertz'in golü 90+1. Bir dakika, bu maçın aynen hakemi Helmut Meller miydi? Yok, aynen, değil.
1: Havertz.
0: Havertz. Hatırlıyorum ya bu maçı. Çok iyi bir maç değildi şey Arsenal açısından. Yani beraber, hatta Sporting galibiyete daha yakın olduğu bir karşılaşmaydı yani.
1: Yani sonuçta geçen sezon iç sahada 6 karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nde 5 galibiyet. 5 galibiyetten bir tanesi Paris Saint-Germain, mağlubiyette son dakikada Arsenal karşısına gelen bir mağlubiyet. Hı hı. Tabii o takımdan birçok oyuncu gitti. Onu unutmamak gerekiyor. Geçen seneki Sporting ile bu seneki Sporting kadrosu arasında fark var. Ama yine de hani Galatasaray'ın tartışmaya çok açık deplasman performansıyla yakın dönem Sporting iç saha performansını Şampiyonlar Ligi'nde kıyasladığında büyük bir fark var.
0: Ali İlhan, tezinizi aynen destekliyorum demiş. Hatta İngiltere'yle 3 saatlik fark oluyor ve bu vücut dengesi için çok önemli demiş. Evet, yani bunu çok dillendiren olduğunu düşünmüyorum. Ben çok fazla duymadım. Ne kadar etkili gerçekten, hani onu da bilmiyorum ama aklıma geliyor benim. Bu saat farkı konusu bizim bir doğu tarafında bir ülke olarak deplasmanlara giderken bir dezavantajımız var kesinlikle. Saat konusunda. Onların buraya gelirken öyle bir dezavantajı yok. Onlar için değişen hiçbir şey olmuyor ama bizim için oluyor. Ali'ye destek diye Mustafa Dürüst'ten bir mesaj gelmiş. Günlerdir her yerde bir sürü Sporting yorumu dinledim. Öyle bir anlatıyorlar ki anlattıkları takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Her yönüyle kusursuz, çok tehlikeli. Bazen çok mu abartıyoruz acaba demiş. Böyle bir mesaj. Ali Bey öyle dedi. Ben sadece 2.5 üst Sporting'e vereceğim. Sadece 2.5 üst Sporting'e vereceğim.
1: Ev sahibi 2.5 gol üstü oynayacak yani.
0: 3 gol birden bulur diyor en az dinleyicimiz. İbrahim Değirmen Beylikdüzü'nden 4-1 Galatasaray kaybeder. İlk golü Sporting atar. Galatasaray her gol atmak için çıktığında golü yer demeye getirmiş herhalde mesajında. Sinan Bardak, o da benim tezim için mantıklı demiş. Son dönemde duydum en mantıklı. Beni şımartmayın lütfen.
1: Sen nasıl bir tez ortaya koydun ki?
0: Evet, o an Ali abi yoktu, dışarıdaydı. Evet. Ben de için söyleyeyim.
1: Tezin ne?
0: Tezim şu. Şimdi biz 22'de maç oynuyoruz deplasmana gittiğimizde. Hatta bir süre sonra 23'te maç oynamaya başlayacağız. Hı-hı. Burada bünyenin alışık olduğu saatler maç için genelde ya da uyku içinde. Maç için işte 19-20, yazın bir ara 21-30 oynadık, şimdi tekrar 20'ye döndük. Ama yurt dışına gidiyoruz, 22'de maçını oynuyorsun. İşte gece 12'de bitiyor ya da 23'te oynuyorsun, gece 1'de bitiyor. Bu alışık olmadığım bir şey. Sezon boyunca alışık olmadığım bir şey. Ama Liverpool mesela bize geliyor deplasmana.
1: Evet.
0: Liverpool burada kaçta oynuyor mesela maçını? 20.45'te. Ya da 22'de maksimum. Onların yerel saatiyle ya 8 ya işte 7.45 falan. Onlar için daha normal bir saat ve onların uyku düzeni için pek bir farklılık olmuyor. Onlar hani burada kaç saat geçiriyorlar diyelim, 36 saat geçiriyorlar. O düzen çok şaşmadan devam edebilir maç saati ve uyku konusunda. Ama bizim takımlarımız için, yani buradan batıya giden takımların bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum ben. Yani 23'te deplasmanda maç yapmak zor bir şey buradaki düzene alışmış insanların.
1: Liverpool buraya geldiğinde buranın yerel saatini örnek veriyorsun. Oranın yerel saatini örnek veriyorsun.
0: Çünkü onların ne deniyor buna? Ne ritmi? İşte ona alışık ya sonuçta, İngiltere'ye göre yaşıyorlar. Adamlar buraya geldiğinde de çok değişen bir şey olmuyor demeye getiriyorum. Adamlar kendi ülkelerinde oynadıkları saate yakın bir saatte burada maç yaparlarken, biz oraya gittiğimizde kendi ülkemizde yaptığımız saatin çok ötesinde çok geç maç yapıyoruz. Bir dezavantaj diyorum. Anlatabildim mi?
1: Anlatamadın. Hiç de katılmadım anlatabildiğin kadarıyla.
0: Yani ben buradan şimdi işte Kasım ayında İsveç'e gideceğim. İsveç'teki saat ne bileyim, nasıl anlatacağım ki şimdi sana?
1: Neyse, çok önemli değil. Konuşuruz sonra da. Yani doğuya giden ya da batıya gelen bir takım için bir şey değişmiyor. Senin buradan Portekiz'e gitmenle etkilenmen arasıyla.
0: Abi ben seyahat için değil, saat için. Maçın oynandığı saat.
1: Tamam. Onun buraya
0: sen 23'te
1: zaman
0: oynuyorsun. Sen Türkiye Ligi'nde 23'te maç yapmıyorsun. Sezon boyu Türkiye Ligi'nde 23'te kaç tane maç yapıyorsun? 0. Değil mi? Onlar 23'te burada maç yapıyorlar mı kendi yerel saatlerine göre? kendi alıştıkları saate göre. Onlar 23'te maç yapmıyorlar.
1: Tamam İngilizler. Ama Premier Lig takımı da sezon boyunca 17'de oynuyor. Oranın yerel saatiyle 15'te oluyor.
0: Tamam, normal onlar için. 15'te oynar, 12.30 oynar. Hani Türkiye'de de oynanıyor bunlar.
1: Yani sen kendi yerel saatiyle oynamıyor diyorsun. Adamın genelde oynadığı saat 15. Şampiyonlar Ligi'nde buraya geliyor, 22'de oynuyor. O zaman gariplik olmuyor mu? Onun açısından.
0: Kendi yerel saati ama o zaman 19 oluyor.
1: Sen o zaman niye oranın yerel saatiyle düşünüyorsun?
0: Ali abi, anlaşamadık.
1: Anlaşamadık. Neyse, geç, kapat bu konuyu.
0: Biz dinleyicilerle anlaştık, seninle anlaşamadık.
1: Bu yani konuda. Bu öyle bence senin üzerinde duracağın kadar performansı etkileyecek bir faktör değil.
0: Ben zaten şunu söyledim. Ne kadar etkiler bilmiyorum. Ha. Ama bence etkiler. Az ya da çok. Bence etkiler yani. Bu etkilemez. İkisi aynıdır. Liverpool'la Galatasaray aynı şartlarda maçlarını yapıyordur değil bence. Ama az ama çok etkiler. Ama anlaşamadık seninle. Belki reklamda ya başka şeyde konuşuruz. Dinleyicilerle anlaştık gibi hissediyorum.
1: Dinleyiciler anlamadı tabii. Öyle bir anlattın ki dediler evet, bu yüzden Galatasaray'ın deplasman performansı ben, böyle.
0: Neyse, bir şey değilim şimdi.
1: Şaka yapıyorum.
0: Sedat Türkoğlu bu maçın sonucunu tamamen Okan Buruk belirleyecek. Yaptığı ve yapmadığı seçimleriyle demiş. Bu arada Okan Buruk demişken, dün basın toplantısında Sporting'in oyununa dair de bazı tespitleri var. Onları da okuyayım. Hani Sporting'i bilmeyenler için. Özellikle geçişleri çok etkili bir şekilde yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. Çok hareketliler. Sahada çok fazla yer değiştiriyorlar. Bizim için önemli olan kompakt bir şekilde rakibimizin karşısında savunabilmek. Doğru zamanda baskıları yapabilmek. Biz de kaleye hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Rakibimiz bu sene uzaktan şutlarla 3 golü var. Beklerin içeri girişleriyle etkili oluyorlar. İki takım da birbirinin özelliklerini aslında iyi biliyor diyor Okan Buruk. Maç başladıktan sonraki özgüven, sağ içerisindeki konsantrasyon, topla rahat olma bence en önemli şeylerden biri. Rakibimizin de zaman zaman baskıları ve takipleri var. Maçlar arasında geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları rakibi karşılarken değişiklikleri var. Güçlü takımlara karşı biraz daha tedbirli olan bir takım. Birebir baskıları ve takipleri yapan bir takım. Maç başladıktan sonra daha net göreceğiz diyor.
1: Mesela geçen seneki Bodo rövanşını çoğu kişi izlemiştir. Bodo rövanşında hakikaten çok büyük bir baskı kurmuşlardı. Normal bir baskı kurmuşlardı.
0: İzledim evet o maçı.
1: Bodo gibi bir takımı boğmayı, o skorun altından kalkmayı başarmışlardı. Bodo gibi bir takım derken, Bodo da hızlı çıkabilen, Bodo da baskım yapabilen bir takım. Hatta o maçta bir iki tane pozisyonları vardı hatırlarsan, Bodo'nun da girdiği. Ama orada gol yemeyince, tabii dirençleri artıp skoru da almaya başlayınca Tura'da inanmışlardı. Öyle tabii ritim vermemek gerekiyor. Aslında aynı şey Galatasaray'ın iç saha maçlarında da oluyor. Yani taraftarın da bütünleşip o ritmi bulduğunda oyunu çok farklı bir seviyeye çekebiliyorsun. Doğal olarak Galatasaray'ın da Sporting'in o ritim bulmasını engellemesi gerekiyor. Bunu engellemek için Galatasaray'da genel olarak herkesin kabul ettiği nokta, Galatasaray bunu savunarak yapamayacak. Yani Galatasaray beklerse savunmada Galatasaray hata yapar. Bu genel görüş. Herhalde buna çok fazla itiraz etmezsin. Ben de çok ona katılmıyorum. O yüzden Galatasaray'ın rakibini biraz da oynayarak, biraz da Galatasaray rakibinin üzerine giderek kendi ritminden çıkartabilir ve maç içerisindeki avantajı kendi lehine çevirebilir. İşte burada da her zaman olduğu gibi atakları sonlandırmak çok önemli. Artı Galatasaray'ın bir de tabii Sporting yarı sahasına geçtiğinde pas kalitesini yükseltip biraz da Sporting'i topu peşinden koşturup o oyunun bir bölümünü o yarı sahada geçirmeye çalışması gerekiyor. İşte bunu Galatasaray nasıl yapacak, ne kadar yapabilir? Herhalde belirleyici olan faktörlerden biri o. Çünkü iyi savunma takımları olsak, bugün mesela Okan Buruk'un söylediği, Okan Buruk ne diyor? Kompak halde rakibimizi karşılamamız gerekiyor. Tabii ki karşılamamız gerekiyor. Ancak bunu pek yapabilen takımlar değiliz. Avrupa'da bunu uzun süredir bir Türk takımı istenilen seviyede yapamıyor. Savunmada beklediğimiz anlarda da büyük problemler yaşıyoruz. Bu neden son yıllarda böyle oldu tam da emin değilim. Ama var mı böyle iyi savunma performansıyla geçtiğimiz bir karşılaşma?
0: Yani geçen yıl Okan Buruk'un oyun anlayışı

0: biraz daha dengeliye döndü
1: Hı.
0: dedik. Daha farklı daha önceki senelerdeki performansına göre,
1: Ama bir
0: ama
1: işe yaramadı.
0: hani çok iyi savunmaya döndü mü dersen
1: Evet,
0: hayır
1: bir işe
0: dedim.
1: yaramadı. Yani Galatasaray'ın daha dengeli gözükmesi maçlarda savunma performansının yükselmesini beraberinde getirmemişti. Onu yapamıyorsan işin diğer tarafında iyi olman gerekiyor. Orada da işte dün biraz konuştuk. Hani ben Deniz Gül konusunu açtım Galatasaray ile alakalı olarak. Ondan sonra bir dinleyici dedi ki yok abi dedi öyle bir gündem var hakikaten senin önüne düşmemiş sen görmemişsin dedi. Hani Barış Alper mi Deniz Gül mü hatta belki Leao mu? Oradaki seçim de gerçekten belirleyici olacak. Sonuçta Okan Hoca bir tanesine karar verecek. Ama oyuncu sahaya çıktığı anda özellikle maç dengede giderken onun performansı yakaladı yakalayamadığı fırsatlar verdiği veremediği paslar Okan Buruk'un ve Galatasaray'ın biraz kaderini belirleyecek. Çünkü örnek veriyorum Barış Alper bugün iyi oynar. İleri hatta işte skor yapar. Galatasaray'ı öne geçirir. Galatasaray da o sayede puan alırsa o zaman Barış Alper tercihi doğal olarak övülecek. Ama Barış Alper işte sezona başladığı gibi bir 90 dakika oynarsa bu kez büyük ihtimalle neden Lea'yı oynatmadın? İşte neden Deniz Gül'ü tercih etmedin? Hatta zannedersem kim söylemiş? Emre Özcan söylemiş galiba. Yunus'un milli
0: İleride değil mi?
1: takımdaki gibi ileride oynama ihtimali. Bu tarz alternatifler konuşulacaktır. Bakalım ben de merak içerisindeyim. Yani savunma performansına ben de çok güvenemiyorum ama hücum performansı belirleyici olacağını düşündüğüm için oradaki tercihler de tabii etkileyecek bunu.
0: Yunus bir takımda ne zaman ileride oynadı ya? En ileride oynadı mı?
1: Hay şey gibi diyor. Yunus'un
0: Kerem gibi mi?
1: Kerem gibi de yani Yunus o pozisyonda oynayacak.
0: Ha, en
1: Milli
0: ileri.
1: takımı yaptığı gibi yani.
0: Ha, tamam.
1: Milli
0: Okey.
1: takım Kerem'i nasıl kullanıyorsa Galatasaray Yunus'u
0: Yunus
1: öyle
0: öyle
1: kullansın
0: kullanmalı.
1: demiş.
0: Enteresan olur. Öyle bir herhalde düşünmez. Elde bu kadar opsiyon varken hani
1: İşte
0: Barış ve
1: herkesin bir fikri
0: Deniz.
1: var o şeyle alakalı olarak. Galatasaray'ın hücum setiyle alakalı olarak ama belli ki Barış Alper çoğu kişiyi ikna etmediği için böyle opsiyonlar bence üretiliyor.
0: Hı.
1: Hani Barış
0: Aynen.
1: Alper'in performansı yeterli gözükse
0: Zaten gerek kalmayacak ki.
1: zaten kimse formülü üretmez.
0: 854 bu az önceki konuyla ilgili mi? 58 okumamış mesaj oldu bir anda. Bu kadar infial mi
1: Az
0: oldu ne
1: önceki
0: oldu?
1: konu dediğin
0: Seninle anlaşamadığımız
1: ha,
0: konu üzerinde
1: saat konusu.
0: herhalde. Çok sayıda mesaj gelmiş bir anda. Onunla ilgili olsa gerek. Hani başka bir şey bu kadar mesaj getirecek konuşmadık. Reklamda bir bakalım. Aradan sonra da artık Galatasaray'la ilgili ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı Ali abi? Yeni konulara geçelim. Daha
1: Geçelim.
0: konularım var. Dün Beşiktaş özelinde özellikle Vlahovic konusunda açıklamalar. Bir de genel kurul kararı çıktı. Onları konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski

0: nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz, şimdi Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Dün Hukuk Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı sekleri açıkladı. Dušan Vlahović de derbi karşılaşmasındaki hakareti sebebiyle PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edildi. O da ayrı bir detay. Kerem Aktürkoğlu, Aziz Yıldırım, Ertuğrul Dağ, Metin Öztürk de futbol itibarını zedeleme yönelik açıklamaları dolayısıyla sevk edildiler. Ama daha dikkat çeken tabii sevk Vlahović'in sevki oldu. Çünkü derbide Škriniar'la yaşadığı tartışma esnasında yaptığı bir hareket hem maç esnasında hem maç sonrasında sosyal medyada bayağı konuşuldu. İşte hakem görmedi mi, VAR görmedi mi, gördüyse neden uyarmadı, uyaracak bir şey var mı yok mu, cezayı gerektiriyor mu, sevki gerektiriyor mu görüntülerle birlikte kamuoyu tartışıyor. Ben de takip ediyorum. Beşiktaş'a yakın isimler, Beşiktaşlı gazeteciler gördüğüm kadarıyla onlar şuradan yola çıkıyorlar. Hani Beşiktaş ne zaman başını kaldırsa, hani bir iyi sinyal verse şampiyonluk yolunda, hop bir ceza, bir hakem hatası, şu bu bir şekilde önü kesiliyor ve bu Vlahović konusunda Beşiktaş kamuoyu diyeyim genel olarak böyle görüyor. Hani ortada bu kadar ceza gerektirecek bir şey yok. Hakem görmüş veya görmemiş, kart vermemiş. VAR görmüş. VAR'ın görmemesi herhalde pek mümkün değil. Hakemi uyarmamış. Siz gidiyorsunuz. Bir de şu söyleniyor hep. Škriniar'la Vlahović evet orada bir tartışma yaşadı. Ama maç sonu Škriniar bu olaydan bahsetmeden de sağ içinde olan sağ içinde kaldı. Hani bunu o kadar da abartmaya gerek yok. Artık hani abartsa o zaman farklı şey mi söylenecekti onu da bilmiyorum bu arada. Škriniar maç sonu bana nasıl bu hareketi yapar dese cezayı gerektirecek miydi mesela, o da garip, hukukta öyle bir şey var mı bilmiyorum. Ama bu da bir tez olarak Beşiktaşların sunduğu bir tez. Bir diğeri de bu hareketin işte Balkan coğrafyasında, Sırbistan'da başka bir anlama geldiği. Dün Ertan Süzgün de söylemiş. Fevzi Laiç, Adem Laiç'in akrabası, bir yardımcı antrenör, Türkiye'de de görev almış bir isim. Ona sorulmuş. İşte Sırp gazetecilere soran meslektaşlarımız olmuşlar. Hani erkek sen gel yiyorsa gel tarzı bir şeymiş. Bir güç gösterisi şeyi, ifadesiymiş denene göre. Ama bu da geçtiğimiz yıllardan hep alışık olduğumuz bir şey. Yani Türkiye'de başka, Portekiz'de başka anlama geldi. Hep söyleniyor. Bunda da şakayla karışık. Bu arada daha kimse bir şey bilmeden bu espri yapanlar vardı. Kesin Sırbistan'da başka bir şeydir o hareket.
1: Yok ama diye. Yani Sırbistan'da şimdi öyle mi bilmiyorum ama farklı el hareketlerin, farklı jestlerin farklı anlamlara geldiğini biliyorum ben.
0: Nerede? Sırbistan'da mı?
1: Hayır, Sırbistan'da söyleme. Onu bilmiyorum Sırbistan'da o anlama geldiğini ama senin
0: dünyada farklı el yani hareketleri farklı anlamlara
1: orada yaptığın
0: gelir.
1: Hareket hani çok böyle uluslararası Amerikan kültüründen yayılmadığı sürece senin burada kullandığın bir jestin onlar hiçbir şey ifade etmediğini biliyorum. Bu daha önce gördüğümüz, yaşadığımız bir şey. Kişisel bir tecrübe yani.
0: Burada da tabii yine hukuk ne diyor? Ona bakmak lazım herhalde. Buna göre mi değerlendirme

0: lazım. Hani Sırbistan'da gerçekten mesela bunun yargılaması nasıl yapılacak ya da Beşiktaş nasıl bir savunma verecek? Hani Sırbistan'dan uzman görüşü alıp herhalde PFDK'nın önüne koyacak bir taraftan. Orada bu demek değil, bir hakaret değil, bir hani tartışmada kullanılan bir hareket denecek. Ama bizim şeyimiz buna ceza verecek mi, vermeyecek mi? Buraya göre mi değerlendiriliyor? Hani bana ne Sırbistan'da ne olduğundan. Türkiye'de böyle bunun anlamı ve bu oyuncu bunu Türkiye'de yapıyor, Sırbistan'da değil.
1: Peki taraftara mı yapıyor?
0: Yo, rakip takım oyuncusuna yapıyor. Yani.
1: Yani şimdi taraftara yapsa bence senin söylediğin şekilde değerlendirilebilir. Hani bu ülkede ne anlama geldiğine dair olarak değerlendirebilirsin.
0: Oyuncuya yapması taraftar arasındaki fark
1: Oyuncuya
0: ne?
1: yapması hani oyuncuyla birebir iletişimde onlar bir şeyler söylüyorlar birbirlerine. O anda o hareketi kullanıyor. Dolayısıyla hani şey olarak nasıl söyleyeyim sana? Bunu nasıl açıklamak lazım? Yani birebir orada direkt olarak ülkedeki bir insana hakaret değil de yabancı oyuncudan yabancı oyuncuya gibi bir şey olarak düşünebilirsin gibi geliyor bana. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
0: Yani Şikriyar'ın memleketinde de o anlama
1: Hayır.
0: geliyorsa gibi mi? Hani Şikriyar öyle anlamamıştır bizim anladığımız gibi. O da
1: Ya
0: erkekten
1: Şikriyar
0: gelen
1: nasıl
0: anlamında mı
1: anladı
0: anlamı?
1: bilemiyorum da hani böyle taraftara yaptığın zaman ya kardeşim bizim ülkede bu çok acayip bir şey yani bizim insanımıza bunu nasıl yaparsına çevirebiliyor insanlar. Hani bizim insanımıza bunu nasıl yaparsın? Çünkü bizde o hakaret anlamında kullanılıyor.
0: Sen de bizim futbolcumuza yapıyorsun.
1: İşte bizim futbolcumuz yabancı futbolcu olduğu için düşünüyorum
0: Bizim
1: ama bilmiyorum
0: futbolcumuz.
1: yani ha.
0: Fenerbahçeli futbol. Fenerbahçeli de kendine yapılmış gibi sayar. Futbolcusuna yapılan ona yapılmıştır.
1: Öyle mi sayar diyorsun?
0: Tabii ki. Futbolcusunu korumuyor mu taraftar? Ona yapılmış hareketi kendine yapılmış
1: Ya
0: gibi
1: ne bileyim ya
0: hissetmiyor mu?
1: bilmiyorum. Oralar biraz garip geliyor bana yani. İşte Raul Meireles konusunda da olmuştu ya.
0: Evet. Onu yazıyor
1: Fenerbahçe'de
0: dinleyicilerimiz.
1: o da çok fazla konuşulmuştu. Çok fazla tartışılmıştı. Zor bir konu. Yani bunu işte daha önce Icardi de ceza aldı değil mi?
0: Evet.
1: Tribünden hareket yaptığı için.
0: Şikrinyar da bu arada yine bir hareketinden dolayı ceza aldı. Alan var. Almayan var mı bilmiyorum. Belki vardır. Alıp cezası kaldırılan da vardır. Olabiliyor her şey. Burada da her ihtimal açık. Mesela burada sevk edilip tedbirsiz sevk edilmesi garip. Niye tedbirsiz sevk ediyorsunuz mesela? Tedbirli genelde bu tarz sevklerde. Tedbirli sevk edilir. Bu tedbirsiz sevk edilmesi de
1: Onu neye bağlamışlar?
0: İşte onu da hareketle ilgili çok emin değiller mi acaba ya da kamuoyu baskısı mı? Hani tam neye olmaz deniyor hani tedbirsiz. Ben de katılıyorum. Böyle bir hareket varsa tedbirli sevk et. Yani niye tedbirsiz sevk ediyorsun? Hani bir iş yapıyorsan hani tam yap. Onu da değil. Yarım yarım. Hani hem sevk etmişler hem tedbirsiz. Valla hani ben uzman değilim. Ben ceza almalı
1: Yani ben
0: almamalı ne bilmiyorum.
1: bu tarz konularda iki şeyin oyuncu arasındaki işte o örnek de verildi. Yani oyuncular birbirlerine kim bilir saha içerisinde neler söylediler. Büyük ihtimalle o el hareketinden daha ağır şeyler söylemişlerdir birbirlerine. Sürekli söylendiler birbirlerine. Orada herhangi bir şey olmuyor. Ama bir el hareketi yaptığın zaman oyuncuya ceza alıyorsun. İşte sen de söyledin. VAR'la alakalı olarak hani VAR bir şey söylemiyor. Hakem kaçırabilir ama VAR büyük ihtimalle kaçırmadı onu. Bilemiyorum yani ne çıkacak, nasıl çıkacak. Çok şey değilim bu konularda böyle içime sinmiyor açıkçası.
0: Yani ben de bilmiyorum net ceza almalı almamalı gerçekten bilmiyorum. Şimdi az önce andım değil mi Emin Özkurt'u bir hukukçu ve o da tahmin ediyorum ki Beşiktaşlı bir hukukçu. Mesela onu okuyunca o da sonuçta hukuk dilinde bir şeyler söylüyor. O ceza almamasını kendince bence iyi açıklıyor. Ama başka biri tam karşısında Fenerbahçeli birine sorsan ya da Galatasaraylı birine sorsan hukukçu o da aynı şeyi aynı olayı kesin ceza almalıya getirebilir. Ya hukukta öyle bir şey. Hani nereye çekersen oraya getirebiliyorsun aynı olay üzerinde. O yüzden burada biraz niyete bakıyor herhalde. Güce bakacak disiplin kurulundaki. Verme niyeti varsa verilir çok rahat. Yani bence verilebilir buradan bir ceza. Verirsin yani. Vermek istemiyorsan da vermezsin. İkisine de çıkarabilirsin yani konuyu. Burada bir güç savaşı olacak benim tahminimce. Öyle hani gerçekten ne olması gerektiğine dair bir karar çıkmayacak. Yani çıktığında bu karar böyle olmalıydı olarak düşünmeyeceğim ben. Ceza çıkıyorsa başka bir şey, ceza çıkmıyorsa başka bir şey. Bir güç savaşı olarak ben değerlendireceğim. Genelde öyle oluyor.
1: Ya evet, bu genelde

0: İşte bu tarz durumlarda şimdi şöyle bir durum var, şöyle bir eğilim var. Eğer bir takımın iyi oyuncusu böyle bir işte münakaşanın içine girdiyse, böyle bir tartışmanın içine girdiyse, bir ceza alma durumu varsa, genelde rakip takım taraftarları bunu bayağı bir kaşıyor. Bunu bayağı bir köpürtüyorlar. İşte nasıl yapar, böyle bir hareket olur mu? Mutlaka ceza alması lazım. PFDK nerede? Federasyon nerede? Niye bunu sevk etmiyorlar diye bayağı bir köpürtüyorlar. O takımın oyuncusunun taraftarı da işte diğer örnekleri vererek ya da durumda fazla bir şey olmadığını açıklamaya çalışarak böyle bir koruma şeyine gidiyor. Burada her zaman için şeyler değişiyor, özneler değişiyor. Bir gün başka bir oyuncu oluyor bir takımdan, bir gün başka bir oyuncu oluyor. Neticede burada çıkan cezalarda çok bir standart görmüyoruz. Çok bir bence tutarlılık da görmüyoruz. İşte biraz senin dediğin gibi oluyor. Bakıyorlar, değerlendiriyorlar, bir karar veriyorlar ama genelde kamuoyunun büyük bölümü de şeyden tatmin olmuyor, cezadan tatmin olmuyor. Gene bence benzer bir senaryo göreceğiz Vlahovic olayında. Fakat ben böyle tekrar söylüyorum, yani ikili tartışmalarda hani direkt böyle taraftara yapılan bir durum yoksa, iki oyuncu arasındaki gerilimlerde ondan sonra o anın böyle didik didik yapılarak işte bu onu yapmış, şunu demiş, bunu demiş tarzı maç bitiminden sonra, pozisyon bitiminden sonra cezayı çok doğru bulmuyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim.
1: O zaman geçen yıllardaki Icardi'yi de mi doğru bulmuyorsun?
0: Icardi işte tribünlere yaptı diye şey,
1: Tamam.
0: farkı var
1: O da
0: bence.
1: aynı ama maç bittikten sonra didik didik edilmedi mi yani? Aynı
0: Maç
1: mantık.
0: bittikten sonra
1: Tamam.
0: o şey, bir sinir anıyla yapılmış bir şey değil. İki oyuncu arasında bir tartışma yok. İkisi arasında bence farklı şeyler var. Farklı ikisi birbirinden. Yani tekrar değil mi? Vlahovic mesela o hareketi tribünlere yapsa, o zaman Icardi ile aynı şekilde değerlendirebilirsin belki hareketi. Tribünlere yapılmış bir hareket. Maç bitmiş falan, niye yapıyor diye ceza alması gerekir. Mesela Guendouzi neden ceza aldı Fenerbahçe'de
1: Neden?
0: son şey maçında?
1: Neden?
0: Lille maçı mıydı?
1: Lyon.
0: Lyon maçında. Taraftara yaptığı hareket yüzünden değil mi maç sonunda?
1: Oyuncuya yapsa almayacak mıydı?
0: Bilmiyorum işte. Oyuncu o hareketi yapmazsın diye düşünüyorum zaten yani. Oyuncuya yaparsan veriliyor mu ceza, verilmiyor mu? Orası bana biraz şey geliyor.
1: Ben bilmiyorum, bana mantıklı gelmiyor abi senin dediğin. Hani oyuncuya yapmakla tribüne hareketin ne
0: Oyuncuyla
1: olduğu belli.
0: tartışma arasında diyorum ama. Tartışma
1: Tamam.
0: şeyinde söylüyorum.
1: Olsun.
0: Orada cezayı,
1: Taraftarla da
0: bak,
1: tartışıyorsun.
0: orada cezayı VAR'ın vermesi lazım. Benim söylemek istediğim o. Eğer orada VAR yakalıyorsa o zaman VAR verecek. VAR vermediği sürece artık konu, yani niye PFDK'ya sevk ediyorsun mesela orada artık yani.
1: Hani
0: Maç
1: burada şey
0: içerisinde oldu.
1: diyebilirsin. Maçta kaçırılan kırmızı kartı mesela sonrasında PFDK'ya sevk edilip
0: İşte
1: verebiliyor
0: onu
1: musun?
0: anlatmaya çalışıyorum zaten. O ikili mücadele dediğim o.
1: Anladım.
0: Yani bir pozisyon oldu. Sen oyuncuyla küfürleştin. Tamam mı? Orada hakem duydu. Verdi kartı. Vermedi. O zaman yanına mı kalıyor küfür? Kar mı kalıyor yani? O zaman çok fazla şey çıkar. Çok fazla tartışma çıkar. İkili böyle direkt mücadelelerde mücadele bitti. Orada hakem cezayı kesmedi. Dur, biz boyunca ceza verelim. Ya da çok sert bir faul oldu. Kırmızı kart görmedi. Biz bunu gene de PFDK'ya sevk edelim. Çünkü çok sert bir hareket yaptın. Bilmiyorum ne kadar mantıklı. Biraz ona benzetiyorum ben. Öteki maç sonunda hani taraftar bir şey söylüyor falan. Maç sonu bitmiş, sen orada hareketi yaptığın zaman daha cezaya daha yakın gibi geliyor bana. Ama mesela o da böyle yani 3 maç 5 maç falan, o çok doğru değil bence. O kadar büyük cezalar.
1: Vlahovic'in sevk edildiği madde 2-5 maç arası, genelde minimumdan ilk vukuat olduğu için veriyorlar. 2 maçlık bir ceza verilir maksimum. Tahkimde 1'e inebilir ya da ceza tayine yer olmadığına hükmedilip cezasız da geçebilir. Beşiktaş'ın sıradaki maçı da
0: Erzurum.
1: Erzurumspor'la içeride. Aslında hani bir ceza çekecekse iyi bir maç gibi gözüküyor. Mesela Galatasaray'ın Icardi cezası da, yine büyük ihtimal örneği yanlış vereceğim. Şu son dönemde verdiğim örnekler hepsi hatalı çıkıyor da. Beşiktaş derbisinde oynamama durumu varken o gün içerisindeki lig maçında oynamayıp Beşiktaş derbisinde oynayacak şekilde verilmişti Icardi'ye ceza diye hatırlıyorum. Doğru mudur sence?
0: Doğru da öyleydi.
1: Öyle bir şeydi. Maç
0: Öyleydi.
1: maç günü verilmişti. Bir Anadolu takımıyla herhalde Galatasaray maçı. Umarım bu sefer tutturmuşumdur örneği, doğruluğunu. Beşiktaş'ın da şu an hani sıradaki maçı Erzurum. Hani sıradaki maçı örnek veriyorum.

0: derbi olsaydı, sonraki hafta olsaydı belki derbiye kadar cezayı verdirmeyip sonraki hafta verdirmeyip
1: işte bunların olmaması lazım. Yani bu planları yapılıyorsa zaten orada biraz şey yapıyoruz. Problem yaşıyoruz. Çünkü şimdi mesela böyle bir harekete ceza verdiği zaman ligin 4 haftası geride kaldı. Şimdi Vlahović önemli bir isim. O cezayı verdin. Bundan sonra kalan 30 haftada tüm takım taraftarları oyuncuların hareketlerini dedik dedik şey yapacaklar. İzleyecekler. Bundan sonraki görevleri o olacak. Bakın görün.
0: Zaten cezayı gerektirecek hareketler de belli Ali abi.
1: Anladın mı? İşte o hay bak şeyde mesela maç içerisinde olacak bir hareket. Ondan sonra gözlerden kaçacak gene. Belki sen ekranda bile fark etmeyeceksin. Ondan sonra zaten var ya öyle dikkatli gözler. Takip ediyorlar tekrar işte insanların ne söylediğini. Hani çıkıyor ya videolar, editler. Oyuncuların ne yaptığını. Ondan sonra biri yakalayacak. Diyecek ki bak burada bu hareket var. Buna da ceza verin. Bu hareket atlanmış. Buna da ceza verin. Ona vermiştiniz. Buna niye vermediniz? Ondan sonra kimi sevk edilecek, kimi sevk edilmeyecek. Bu kez o tartışmalar başlayacak. Oralarda bir standart da sağlayamadığımız için orada da büyük problem yaşıyoruz. Şimdi mesela bu tarz hareketlere full ve işte normal ceza veren bir şey olduğumuzu bilsek ya da bundan sonra hep öyle olacağını bilsek çok büyük problem olmaz. Çok büyük bir tartışma yaratmaz. Ama bizde hep işte sen anlatıyorsun ya işte şöyle yapmışlardı. Belki de Beşiktaş'ın bir derbisi olsa vermeyeceklerdi. Sonra yapacaklardı. Hep böyle bir hesap kitap olduğu için kimse de pek bir o konuyla alakalı olarak adalet duygusu da yok. İşte o zaman başa sarıyoruz filmi. O zaman iş şeye dönüyor. Baskı, buna mutlaka ceza verilmesi lazım. Ceza verilmesi lazım. O baskıyla beraber oluşan bir şey. Sonuç ne çıkacak artık? Güç savaşında ne çıkarsa. Oraya doğru dönüyor. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Orada bir eğer standart tutturulabilirse o zaman bence herkes biraz daha rahatlar ki yani bu standarta şey de gerekiyor. Az önce yine sen söyledin. Hani PFDK ile tahkim kararları arasındaki farklılık da önemli.
0: Evet, bu sezon sürekli tahkimden o evet. Cezalar.
1: Yani sen şimdi edildi. Vereceksin Vlahović'e 2 maç ceza örnek veriyorum. Millet oh bak adalet yerini buldu diyecek. Ondan sonra tahkim bozacak mesela cezayı. Ya da bir maç verecekler, tahkim kaldıracak.
0: Tahkim tam kaldırabiliyor mu bilmiyorum. Düşürebilir belki de tam kaldırabiliyor mu futbolcu maç cezasında ona emin değilim. Yani ama başkanları işte kaldırdı direkt.
1: Şey yani. Oluyor, bir garip bir durum oluyor. Ortaya hep garip bir durum çıkıyor. Yani bu tartışma bitmeyecek.
0: Hüseyin abi de değişik bir detay söylemiş. Maçın var hakemi Polonyalıydı. Mesela Polonya'da bu hareketin anlamı neydi acaba diye ChatGPT'ye sormuş. Hani cinsel işekli bir şey olduğuna dair kanıt bulamamış. Belki adam o da bilmiyordu. Hani bar cezalandırmadı diyoruz ya. Barda da bir Türk yok. Yabancı bir var var. Ve belki onlara göre de çok anormal kırmızı kartı gerektirecek bir hareket değildi ve es geçti.
1: Olabilir işte olabilir. Bunlar çok uzak ihtimal değil.
0: Ama insanlara, bu Süper Lig maçı mesela.
1: Bak işte insanlar uzak ihtimal gibi geliyor ama mesela adam orada Türkiye'de şimdi eğer Hüseyin Özgün söylediği doğruysa
0: Polonya'dan
1: tamam mı? Polonya'da gelmediği sormuş ya yapay zekaya. Polonya'da bu hareket ne anlama geliyor diye. Polonya'da farz et bu hareket hakaret anlamı taşımıyor. Şimdi o zaman nasıl adam zaten hakemi çağırsın ki?
0: Zaten onu diyor çağıramaz.
1: Ha, nasıl çağırsın? Mümkün değil.
0: Çağıramaz.
1: Peki başka bir soru sorayım. Hüseyin Özköy'e de sorayım. Herkese sorayım. VAR'da yerli hakem olsaydı sizce Halil Umut Meyler'i VAR'a çağıracak mıydı o hareketi görünce?
0: Bilemem ki. Çağırması lazım gibi geliyor bana.
1: Bence çağırmayabilirdi. Bence gene çağırmayabilirdi.
0: Neden dolayı çağırmayacaktı?
1: Ne?
0: Neden dolayı
1: önemsemediği için çağırmayabilirdi.
0: Hani görse?
1: Görse gene de aa bak bunu yaptı falan diye orada olmayabilirdi. Çağırmayabilirdi diye düşünüyorum. Yani Polonyalı hakemden bağımsız da çağırmayabilirdi diye düşünüyorum. Yani çağırma ihtimali tabii ki var. Hani o kapıyı tamamen kapatmıyorum ama hani çok önemsemeyebilirdi o anda ama işte bunun ben zaten sosyal medya üzerinden bu hale getirildiğini düşünüyorum. Yani sosyal medyada işte bu hareketi yaptı mutlaka ceza almalı diye bir köpürtüyorlar. Ondan sonra karşı tarafta hayır ne alakası var? O ona ceza vermemişti diye oradan başka bir şey başlıyor. Ondan sonra bu tartışmayla beraber biraz da ben sevklerin bunlarla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani ülkede zaman zaman işte sokakta yaşanan tartışmalarda sosyal medyada çok fazla konuşulduğunda da harekete geçiliyor ya. biraz benzer olduğunu düşünüyorum. Futbolda ona paralel gittiğini düşünüyorum. Yani haklı ya da haksız. Öyle şeyler oluyor. Sosyal medyanın etkisiyle bu kurumların kararları etkilenebiliyor, değişebiliyor. O yüzden söylüyorum zaten. Mesela VAR'daki hakem de çok önemsemeyebilirdi o hareketi. Halil Umut Meler'i çağırmaya gerek olmadığını düşünebilirdi.
0: Peki çok soru da var. Çok mesaj geldi konuyla ilgili. Beşiktaş'tan dün resmi bir açıklama geldi. Uzun da bir açıklama. Beşiktaş'ın açıklaması. Bu sevk diyor Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir. TFF'ye soruyoruz. Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir? VAR sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş olarak kulübümüzün ve futbolcumuz Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızı sunarız deniyor. Burada Şükrü Yaran o orta parmak çıkardığı iddiası üzerine değil mi bir söylem var?
1: Hem o var hem Archie Brown'un işte hakeme ettiği bir küfür konuşuluyor. O var.
0: Onlar sen hala söyleniyor. Konuştuk mu bilmiyorum yine konuştuk da orta parmak olduğunu düşünüyor musun?
1: Ya ben önemsemiyorum.
0: Abi niye önemsemiyorsun?
1: Önemsemiyorum yani tekrar söyledim ben anlattım bakış açımı yani insanlar şey zannediyor Vlahovic savunması zannediyor ama çok önemli değil diye düşünüyorum yani. Orada mesela herkes hareket üzerinden çıkıyor. Ben de diyorum ki birbirlerine neler söylediler kim bilir. Mesela onlar hiç umurlarında değil. Yani kim bilir ne hakaret ettiler birbirlerine. O ötekine parmak göstermiş. Onun hareketi yapmış diye. Mesela siz onun peşinde koşuyorsunuz.
0: Yani ne yapalım abi ekranda biz? Biz hakem değiliz. Biz orada yaşamadık o anda. Hakem hakaretleri duydu belki vermedi. Hata öyle bir hakaret edemiyor olması lazım rakip oyuncuya da.
1: Emin misiniz? Yani oyuncular sizce birbirlerine küfür etmiyorlar mı?
0: Yok ediyorlar da işte evet. Hakem hepsini duyuyor mu?
1: Duymuyor tabii ki.
0: Tamam. Sonuçta ırkçılık yaptığında da
1: yani ben sana küfrettiğimde sorun yok. Problem yok. Tamam
0: problem
1: mı?
0: Yok değil abi. Var.
1: Ondan sonra var. Ben sana hareket yaptığımda çok var. Büyük problem
0: o
1: var.
0: O da problem, o da problem. İkisi de problem.
1: Tamam. Küfür?
0: Küfürü şu an
1: hakem orada. Evet. Kavga başladıktan sonra hakem orada. Evet. Hakemi duymama ihtimali nasıl? Sen yok diyorsun. Biz ben duymamıştır
0: yok
1: diyoruz.
0: Yok demiyorum.
1: Bak duymamıştır diyoruz. Niye dayanarak duymamıştır diyoruz? Hakem orada aralarının arasında. Hakem ikisinin arasında. Hakemin duymama ihtimali yok. Zaten bağırıyor Vlahovic yani. Ağzı açık bağırıyor. Tutmaya çalışıyorlar. Bağırıyor yani. Hani Vlahovic'e doğru dönsen. Zaten çok sempatik bir şey söylemediği ortada. Mesela onlar insanlar için büyük problem olmuyor. Ama o şeyi yakaladığı zaman, o hareketi yakaladığı zaman diyor ki ceza alması lazım. Hayır. Ötekini de o zaman şey yapman lazım. Eğer böyleyse yani ben sana hareket yaptım sen bana küfrettin. O zaman sen de ceza al derim ben doğal olarak yani. Hı hı. Ben miyim suçlu burada? Yani Şikriyar hareketi yapmış orta parmak ya da değil. Yani Şikriyar orada Vlahovic'le tartışırken Şikriyar da herhalde güzel sözler söylemiyor Vlahovic'e. Anlatabildim mi ne demek istediğim yani? Ama sen bir tanesinin bir şeyini yakalıyorsun görüntüden. Diyorsun ki bu ceza almalı. O zaman öteki de ceza alsın.
0: %100. Ali abi, eğer karşı tarafa bir hakaret varsa, hakem mi? Bunu tespit ettiyse ceza alsın. Bence bunun da yangını yapılabilirdi ama sonuçta maç bittikten sonra artık dudak okumadan da Caner ceza aldı deniyor. Alınmıyor şu anda. Dudak okumadan bir ceza yok yani. Şu an Şikriyar'ın ve Vlahovic'in dudak okumadan bir sevki mümkün değil. Hı hı. O yüzden bu saatten sonra olabilecek ceza ne? El hareketi. Net tespit edebileceğin. Taraftar da onun üzerinden gidiyor. Aslında dediğin gibi belki diğer konuda da bir yangın yapabilirdi ama bu artık cezayı getirmezdi. Sadece nasıl kırmızı kartı vermedi Şikriyar'a o hakaretten sonra artık ne ettiyse diye yangın olabilir ama şu an yapılacak yangın sadece hareketler üzerinden olabilir. Sözlü bir şey üzerinden, hakaret üzerinden şu an kırmızı kart ceza alsın Şikriyar diyemez, diye denemiyor.
1: İşte Beşiktaş tarafı da diyor ki bu durumda Şikriyar da el hareketi yaptı.
0: İşte o da denemiyor.

0: net tespit edilemiyor tamam. ki.
1: Nasıl tespit edilemiyor? Bütün görüntüler var.
0: İşaret zaman, parmağı mı, orta parmağı mı anlamıyorum.
1: İşte o zaman Beşiktaş da şunu diyebilir. Bütün mesela tarandı mı görüntüler?
0: Tabii taranmış tarafından. Olması lazım.
1: Hepsi eminler yani. Skriniar'ın o hareketi yapmadığını.
0: Yani onu bilemiyorum tabii ki. Ama ben emin olamıyorum izlediğimde. Ben o yüzden sana soruyorum. Sen net orta parmak olarak i̇şte, anlıyor musun?
1: Benim için hiç önemli değil diyorum. Ama çünkü işte ben diyorum ki bak. Az önce hayır, hiç önemli değil. Çünkü ben diyorum ki kavgada iki oyuncu birbirine şeyler söylerken bunlar olur. Çok fazla oraya takılmıyorum ben diyorum. Anlatabiliyor muyum? Bana göre öyle bir durum yok. Yani ben sana küfür edeceğim. Sen bana küfür edeceksin. Ondan sonra ikimizin de kulağından tutacaklar. Ama Ali bir de ekstra hareket yaptı diye Ali'ye cevap. Öyle bir şey yok diyorum.
0: Abi önemliydi. Tamam senin için önemli değil. Ama dün Vlahovic net bir şekilde sevk ediliyorken Skriniar sevk edilmiyorsa
1: Skriniar bir hareket yapmamıştır diyorsun.
0: Yani net tespit edilememiş olabilir diyorum. Ben emin olamıyorum ben izlediğimde. O yüzden soruyorum. Senin için hani hareket önemli olup olmamasını geçtim. Sen ne görüyorsun diye soruyorum.
1: Bir şey görmüyorum ben de.
0: Ha net orta parmak şey görmüyorsun değil mi?
1: Görmüyorum.
0: Tamam onu soruyorum. O yüzden de sevk edilmedi. Zaten benim anladığım kadarıyla Skriniar. Ama başka bir net kamera açısı vardıysa beyinde vermediyse onu bilemem tabii ki. Ama sosyal medyada gördüğüm açıdan hiçbirinde ben net orta parmak diyemiyorum. Ve sevk edilmedi de Skriniar. Archie ile ilgili zaten bir sek beklenmiyordu. Kurallar gereği diyelim. 9.23 reklamı geçtik. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Selam ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an bir Bitcoin 79.214 dolardan işlem görmekte. Düne göre fiyatta ufak

0: 9.28 saatlerimiz, Vlahovic sevkini konuştuk. Bugünkü programdaki mesaj sayımız daha da arttı. 100'e yakın okunmamış mesaj. Onları temizlemeye çalışıyoruz bir taraftan ama
1: ya mesela bak bazı şeyi anlamamışlar. Şimdi bir dinleyici demiş ki, ya da ben anlatamadım, hani anlamamışlar demeyeyim. Şimdi Ali Erim'e göre bu hareketi yapanlar normal karşılanacak demiş. Sokakta birisi Ali Erim'e bu hareketi yapsa ne olacak tarzında devam etmiş. Yani hoşgörülü mü davranacak falan. Fenerbahçe'ye yapıldığı için mi normal karşılıyor diye devam etmiş mesaja. Ondan sonra dinleyicimizin ismi de Ertan. Benim anlatmak istediğim, sokakta yürürken ortada hiçbir şey yokken birisi o hareketi yapsa, tamam mı, farklı bir şey, artık o kadar sinirler gerilmiş, anlatmaya çalıştığım o, yani birbirine küfür ediyorsun, tamam mı, birbirine küfür ederken yani takılan noktanın o olması bana garip geliyor, anlatmak istediğim o. Yani o yüzden de Şikrinyar orta parmak mı göstermiş göstermemiş mi, ne önemi var diyorum yani. Artık kavga ediyorlar adamlar orada. Benim anlatmak istediğim oydu. O yüzden de o hakem tarafından ve VAR tarafından yakalanmadıysa artık konunun orada kapanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü seyirciye yapılan bir hareket değil, bir şey değil. Benim anlatmak istediğim bu öz olarak. Yani bu sokakta yürürken siz biriyle kavga ettiğinizde küfürleşiyorsun mesela. Küfürleşirken dur o bana şunu mu söyledi diye düşünüyorsun. Yoksa artık hani artık sen de ona küfürüyorsun. O da sana küfür ediyor. Yani küfrün derecesine göre mi şey yapacaksın orada? Artık orada karşılıklı bir şey var. Olay çıkmış. Benim anlatmak istediğim o. Yoksa Şikrinyar orta parmağını gösterse ne olur orada? Onları söyledikten sonra Vlahovic ona. Ya da Şikrinyar göstermese ne olur? Hani fotoğrafları göndermişler. İşte net değil mi Şikrinyar'ın orta parmağı? Bence net değil. Bence net değil. Anlatabildim. Benim söylemek istediğim bu. Eğer VAR yakalayamıyorsa, hakem yakalayamıyorsa oradaki olayı, artık ondan sonra o ona gösterdi, o onu yaptı. Tamam mı? İşte kanıtı da bu. Siz boyunca ceza verin. Neden? Çünkü işte çok aşağılayıcı bir hareket. Bana çok garip geliyor. Sen diyorsun küfrü yakalayamıyor. Tamam, o zaman desin ki o da bana küfür etti. Şahidim var şu oyuncu. Ya iş çok uzar, bir saçma sapan bir noktaya gidiyor. Ben orada anla alakalı olarak söylüyorum, söylemek istediğimi. O anda artık onu çok garipsemiyorum ben. Kim bilir neler söylendi, neler yapıldı. Ama sen o hareketi görüyorsun. Diyorsun ki bak burada şey yaptı, çok aşağılayıcı bir hareket. Çok aşağılayıcı bir hareket olduğu için ceza alması lazım. Kaç maç ceza alması lazım? 3 maç oldu. Oldu. 5 maç verin. Lisansını da iptal edin o zaman yani. Eğer buysa. Anlatmak istediğim bu özet olarak.
0: Peki Beşiktaş'la ilgili şimdi diğer konuya geçeyim o zaman. Bu konuyla ilgili çok mesaj geldi. Çok işin içinden çıkılacak gibi değil. Hepsini okumamız yayında zaten mümkün değil. Beşiktaş dün bir olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sessiz sedasız herhalde demek lazım. Normalde farklı değerlendirebilecek bir kararken bunun daha çok Beşiktaş Başkanı Serdar Adana'nın yönetimini değiştirmek için bir fırsat olarak kullanacağı, güçlü bir döneminde bu kararı alıp karşısına bir aday çıkmamasını sağlayacağı ya da çıksa bile hani şu aşamada bu kadroyu kuran, bu oyunu oynayan Beşiktaş'ta Serdar Adana'nın seçilmemesi mümkün değil. Karşısına bir aday çıkması bence de çok olası değil. Hadi çıktı diyelim. Seçilemez de yönetimini değiştirmek için bir fırsat olarak kullanacağı söyleniyor. Beşiktaş'ı takip edenlere göre geçen sezon da düşünmüş. Başkan ertelemiş. Takım tabii iyi gitmediği için belki çok güvenemedi. Ama şu an çok iyi bir takım kurdu. Çok iyi harcamalar yaptı. Takım da karşılığını verdi. Şu an hani dört büyükler arasında en hazır gözüken takım bence Beşiktaş ve bu en güçlü döneminde derbi galibiyetinden sonra deplasmandaki olağanüstü kongre kararı açıklandı. Büyük ihtimal hep cebindeydi ve şimdi o kozu kullandı Serdar Adalı. Beşiktaş seçime gidecek ama dediğim gibi öyle çok büyük bir olay değil. Rutin bir seçim olacak Beşiktaş açısından.
1: Evet, ben de dün önce bana kararı gün içinde söylediler. Beşiktaş resmi açıklama yapmadan önce. Ben çok dedim ya öyle bir şey olmaz herhalde diye düşündüm.
0: Serdar Adalı bırakacak falan.
1: Serdar Adalı bırakacak değil de hani olağanüstü seçime gidiyor tarzı aslında öyle söylendi bana. Sonra ben de araştırdım. Araştırdıktan sonra senin söylediğin ortaya çıkıyor direkt olarak. Hani bir süreden beri düşündüğü. Özellikle yönetimindeki bazı yöneticilerin ekonomik anlamdaki vaatlerini

0: gerçekleştirememesi ya da gerçekleştirmemesi Serdar Adalı'yı bu düşünceye yöneltmiş. O yüzden de işte sen de az önce güzel açıkladın. Şu an kendini en güçlü gördüğü noktada büyük ihtimalle bir rakip olmadan bir yönetim değişikliğiyle biraz daha güçlü bir yönetimle yoluna devam etmek istiyor Serdar Adalı. Olay bundan ibaretmiş. Çok farklı bir yorum açıkçası ben de araştırmalarımda görmedim, duymadım. Bundan sonraki yönetime girebilecek birkaç isim söylendi bana. Onu da zaten şey içerisinde duyarsınız, gün içerisinde duyarsınız. Bu şekilde bir seçim gözüküyor Beşiktaş'ta. Yani
1: Evet,
0: çok
1: rutin.
0: ekstra bir durum yok
1: Yani
0: yani.
1: rutin bir durum, hani çok büyük zaten bir olay olmadı. Hani başkan bırakıyor mu, ne oluyor, başka biri mi girecek?
0: Evet.
1: Başkan devam edecek
0: Zaten
1: görevine.
0: şu an kenarda direkt böyle Beşiktaş'ı yönetebilecek, her şeyle hazır gözüken, ekonomik anlamda da işte kalite anlamında da vizyon anlamında da öyle pek bir adayı da yok Beşiktaş'ın, gerçekçi olmak lazım.
1: Beşiktaş'la ilgili son haber de Rıdvan Yılmaz'la ilgili. Dün sakatlık açıklaması geldi. Soluyluk iç adalede gerilme ve ödem tespit edilmiş. Bu hafta sonu oynaması beklenmiyor diye Ersan Süzgün yazmış. Gelecek haftada Marsilya, üzeri bir de Amed miydi?
0: Evet.
1: Deplasmanı var
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın milli araya kadar. O maçlara herhalde durumuna bakılacak. Ama kesin oynamıyor diye bir durum yok bu hafta. Olmayacak. Ki maçı Cuma günü olması lazım
0: Cuma günü.
1: Beşiktaş'ın.
0: Cuma, Perşembe, Pazar.
1: Evet, Cuma lig maçı, Perşembe Avrupa, Pazar'da diğer lig maçı. Milli ara olduğu için Pazartesi karşılaşma
0: Aynen.
1: yok. Yani iyileşmek için önünde maçtan, derbiden düşünürsek bir 10 günlük zaman dilimi var neredeyse Rıdvan Yılmaz'ın. Uattara da bakalım bu fırsatı iyi değerlendirebilecek mi? Onun için gerçekten çok büyük bir fırsat ayağına geldi. Şu an yedek sol bek. Ama göstereceği bir iyi performanssa en azından İtalyanın kafasını karıştırabilir Uattara.
0: Ya umarım. Fenerbahçe maçında daha çok beğenildi önceki performanslarına göre. Ama ben hala Rıdvan'ın bayağı gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ouattara'nın savunmada savruk, hücuma destek veriyor ama hücuma destek verdiğinde de pek doğru tercihler yaptığını görmüyorum şu ana kadar. Daha önünde bayağı bir yol var gibi oyuncunun. Şansı İtalyano ile beraber çalışması ve İtalyano'nun anlayışında da forma şansının sık sık gelecek olması. Bu bir avantaj. Yani kenarda çok da körelmeyecek. Maçlarda süre alacak. Artı Rıdvan'ın da ne yazık ki zaman zaman böyle sakatlık problemleri ortaya çıkıyor. Yani Rıdvan da sakatlık riski olan bir oyuncu. Öyle de düşünürsen sezon içerisinde bayağı forma giyecek. Eğer o gelişimi gösterirse zaten fizik olarak hazır bir oyuncu. Yani fizik olarak herhangi bir eksiği yok. Gencecik de bir oyuncu. Onun adına dolu dolu bir sezon olur. Ama birçok eksiği var oyununda. Bir de öncelikle mesela şu an ben Ouattara'yı izlediğimde şunu anlayamıyorum. Mesela iyi bir savunmacı mı yoksa hücuma destek veren iyi bir bek mi? Hani hangisi? Hücum tarafı mı daha iyi olacak bu oyuncunun? Savunma tarafı mı daha iyi olacak? Böyle genelde arada derede bırakan oyuncular da kariyerlerinde zorlanıyorlar. Mesela önce iyi bir sert bir savunmacı olman lazım bana göre. Önce orayı, o defteri kapatman lazım bir sol beksen. Ondan sonra eğer yeteneğin varsa, gücün varsa takıma hücumda da destek veren bir bek olmak seni çok büyük yerlere götürebiliyor. Çok büyük artılar kazandırıyor ama önce işin savunma tarafını kotarman lazım. Ya da savunma tarafını iyi kotaramadığın noktada hücuma çıktığında çok ekstra işler yapabilen bir isim olman lazım. Yani hücuma çıktın, verdiğin kilit pas, yaptığın asist, ondan sonra yaptığın bindirmelerde yaptığın ortaların kalitesi, hepsi onların belirici oluyor senin kariyerinde. O hatta arada emin değilim yani hücum konusunda da savunma konusunda da hangisinde iyi, kariyerin bundan sonraki döneminde hangisinde mesela daha iyi olacak çok emin değilim. Çünkü savunmada zayıf gözüküyor, pozisyon almakta zorluk çekiyor, ikili mücadelelerde çok kuvvetli gözükmüyor. Bunlar bence ciddi dezavantajlar. Hücuma çıktığında da işte az önce konuştuk, yaptığı kararlar, verdiği paslar tartışılır. Bakalım, ben sezon içerisinde merak ettiğim bir oyuncu ama genel olarak Miretti'yi daha fazla görmesek de şu an Beşiktaş'ın çok başarılı geçen transfer sezonunda en zayıf halka. Net.
1: Peki, 9.37 ara vakti, aradan sonra son bölümde karşınızdayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Lizbon'da Sporting'e konuk oluyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin
4: kardeşi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz, programın son bölümüne geçiş yaptık. Son bölümde de bahsedeceğim birkaç haber var Fenerbahçe'den. Bugün pek konuşmadık herhalde Şikriyar mevzusu haricinde. Yarın Roma mücadelesi var. Bugün de maç öncesi basın toplantısı olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ı ve bir futbolcuyu dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Asensio'nun durumu tabii en çok merak edilen konu Fenerbahçe'de. Ama İsmail oyuncu ile ilgili gelen haberler bu maç özelinde pek parlak değil. Dün Sercan Hamzoğlu da Asensio'nun %99.9 maç kadrosunda olmayacağını söyledi. Ondan yoksun çıkacak Fenerbahçe Roma karşısında. Genduzzi'nin cezasında da merkez rotasyonu nasıl olacak merak ediliyor. Bugün bir gazetede Nene, Greenwood ve Kerem üçlüsünü gördüm. Lukaku diyorum, Vedat'ın arkasında. Zaten Genduzzi'nin yanına İsmail oynayacak kesin ama onun önünde kim oynayacak o büyük bir soru işareti. İrfan Can Kahveci normalde beklenen isim ama son maçta yaşadığı tepki, devre arasında oyundan alınmasıyla birlikte ilk 11'de başlama ihtimali ben de düşük olarak görüyorum ama olursa da hani çok da diyecek bir şey olmaması lazım diğer alternatiflere bakıldığında Fenerbahçe'de.
1: Senin için Alcaraz'ı açtım.
0: Çeyrek finaller mi? Az önce bir dinleyici yazmış.
1: Evet, dinleyici yazdı diye açtım ben de. Şimdi ben haberim yoktu. Şu an oynandığından
0: maçı. Amerika açık.
1: Aynen.
0: Da şu anda
1: şu an
0: çeyrek 2-2 finalde.
1: Son set oynuyorlar.
0: İki set vermiş mi Alcaraz?
1: Vermiş.
0: O da uzun bir sakatlıktan döndü. Bir 4-4,5 ay kadar uzaktı. Dönüşte de şu anda çeyrek finalde bu tenisçi Nori miydi? Kimdi bu? Yok, Shelton. Ben Shelton herhalde. Amerikalı. 8 numaralı seri başı. Shelton'da oynuyor. Setlerde 2-1 geriye düşmüş Alcaraz. Hı-hı. 6-1 6-3 vermiş verdiği, aynen, seti ama 4. seti 6-1 alıp son sete taşımış. 2-3.

0: 2-2 Charlton'ın servisinde de Charlton 15-0. Önde iyi bir maç. Bu sene bayağı ben de uzak kaldım. Djokovic ilk turda elendi. Onu bir biliyorum. Zeynep elendi ilk turda Goff'a karşı. Onu biliyoruz.
1: Zaten saat farkı da var. Senin biyolojik saatine uymuyor.
0: Aynen öyle. Şu an 9.43'te maç yapıyorlar. Olacak iş değil. Bugünkü maçlara da bakayım. Tanımadığım insanlar var ya. Bunlar kim?
1: Bunlar kim?
0: Çeyrek finalde.
1: Evet, sen şimdi Fenerbahçe ile ilgili ne diyorsun özetle sevgili Mert Aram? Sorun ne? Asensio'nun yokluğu. Asensio'nun yokluğunda kimin oynayacağı? Sence kim oynamalı? Sence?
0: Abi, çünkü net bir cevabım yok. Bence kim oynamalı?
1: Net bir cevabı
0: Hani
1: yok.
0: İrfan Can desem, İrfan Can oynamalı. Tamam, oyun profili olarak. Ama taraftar tepkisi, İrfan Can özgüvenli mi? Bilmiyorum. Yani onun
1: Taraftar
0: ruh halini
1: tepkisi
0: bilmem
1: olur.
0: lazım.
1: İrfan Can özgüvenli değil. Öyle söyleyeyim
0: O
1: sana.
0: zaman oynamasın.
1: O zaman oynamasın.
0: O zaman
1: Taraftar
0: oynamasın.
1: baskısı yüzünden kararını değiştirdin.
0: Değiştirebilirim tabii ki.
1: Tamam.
0: Bir sürü etken var kararlarda. Bu da bir etken bence.
1: Bence İsmail Kartal bunu da düşünecektir. Ben de etkilenebileceğini düşünüyorum. Yani oyuncunun etkilenebileceğini düşünüp kendi kararını değiştirebilir
0: Tabii
1: İsmail
0: ki.
1: Kartal.
0: Oyuncuyla da görüşür bu arada.
1: Hı.
0: Yani zaten yüz yüze görüşüyordur.
1: Ama oyuncu hocam beni oynatma demez. Etkilenirim demez. Bunu etkilenecek olsa dahi söylemez bence.
0: Onu artık vücut dilinden, hal
1: Evet.
0: hareketlerinden anlaması lazım o zaman. Hani birebir konuşmadan da dediğin gibi. Hani oyuncunun içi etkileniyordur ama dışına yansıtmak istemiyor
1: Tabii,
0: olabilir tabii ki.
1: aynen.
0: Bir insan doğası gereği öyle oluyor, farkındayım. Onu o zaman iyi süzecek İsmail Kartal. Bakacak antrenmandaki durumuna. Ona göre bir karar verecek. Bartu olabilir. Üçlü bir orta saha. Greenwood olabilir. Başka da Nene olabilir. Levent'i mesela merkezde hep konuşuyoruz ama hiç de fırsat vermediler Fenerbahçe'de Levent'e yani. Bir Mourinho galiba bir maçı verdi. Merkez olarak. Onun haricinde hatırlamıyorum. Ama o da bir opsiyon olabilir mesela merkezde.
1: Evet ama onu da yapmaz.
0: İşte yapmaz,
1: O da
0: bence de
1: İsmail
0: yapmaz.
1: Kartal için fazla cesur bir karar olur. Roma önünde. Daha
0: Yani
1: garantiye doğru gidebilir İsmail Kartal. Biraz bugünkü karşılaşmada Okan Buruk'un santrafor kararı gibi. İsmail Kartal'ın da merkezde vereceği karar ve alacağı sonuç direkt olarak maçın oradan okunmasını beraberinde getirecek. Eğer İsmail Kartal kararını verdikten sonra iş Fenerbahçe'nin lehine giderse o zaman çok doğru bir karar. Büyük ihtimalle çok iyi övgüler alacak. Çünkü Roma çok formda bir takım. Zor bir takım. Ama işler umadığı gibi giderse de o zaman hem Fenerbahçe yönetimi bir kez daha merkez oyuncu takviye etmediği için hem de İsmail Kartal'ın kararı çok eleştirilecek. Aslında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç sonlarında tartışmaların nereden kaynaklanacağı bence maçlar oynanmadan belli. Ama normalde bu tarz karşılaşmalarda merkezi kaybetmemek çok önemli. O yüzden ben mesela dün senle konuştuk Ettrick'te. Genco da vardı. Biraz daha merkezin kalabalık olması tarafındayım. Orada Bartu bana çok uzak bir ihtimal olarak gelmiyor. Keşke Gendüz'e olsaydı. Gendüz'ün yokluğu da İsmail Kartal için çok ciddi bir dezavantaj. Yani 10 numara probleminin yanında aslında sadece Fenerbahçe acaba 10 numarayı nasıl çözsem sorusunu düşünseydi Fenerbahçe için problemler ciddi anlamda bence azalacaktı. Ama Gündüz'ün yokluğunda merkezde nasıl bir performans gösterecek Fenerbahçe o tam bilinmiyor. Bir de üstüne bunda işte 10 numarada kimi oynatayım sorunu ekleniyor. O yüzden ben mesela Bartu, İsmail Yüksek ve Kanteli bir merkezin olabileceğini düşünüyorum. Bana çok böyle uzak, çok kötü bir merkez gibi gelmiyor Roma karşısında. Büyük bir mücadele olacağı kesin fiziksel anlamda da. O yüzden işte Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki gibi eğer Fenerbahçe merkezi kaybeder gibi olursa o zaman zaten maça tutunma ihtimali çok azalır. Merkezde ne kadar kuvvetli Fenerbahçe de o kadar güçlü olur diye düşünmekteyim. Buna belki Greenwood'un fiziksel dezavantajını çok fazla savunma yapmak istememesini de eklemek gerekir. Dolayısıyla merkezde oynayacak oyuncunun Greenwood'un kademesine girme ihtimalini de düşünerek

0: Hani merkezde iki kişi kalmaktansa orayı üçlü tutmak Roma gibi bir rakip önünde Fenerbahçe için iyi olabilir. Ben hakkımı Bartu'dan yana kullanıyorum.
1: Pekala abi, hani ben de olabilir dedim Bartu'ya da. Ya Fenerbahçe orta sahayı kaybetmemek için niye üçüncü bir defansif karakterli orta saha ihtiyaç duyuyor? Bu çok büyük problem değil mi? Hani elinde senin normalde Kante, Guendouzi var. Hadi Guendouzi yok, İsmail var. Yani bugün hangi büyük takım, hatta geçtim büyük takım, hangi Anadolu takımı bir maça 3-6 ile başlamayı konuşabiliyor, konuşuyor. Hani bak büyük takımı geçtim, büyük takımda yok. Hani büyük takımda maksimum şey oluyor Arsenal'daki gibi. Beklerin stoper şeyli, karakterli kullanımı. Mesela Arsenal'ın merkezi de bayağı hücuma yönelik teknik becerisi de yüksek oyunculardan yana kurulu. Diğer zaten büyüklerde de aşağı yukarı benzer bir tablo var. Ama 3-6'yı birden kullanmayı düşünen, hani İsmail olur bugün, Bartu, işte bu garip değil mi? Mesela sorun bunun çözüm olarak sunulması değil mi? Yani burada da demek ki daha farklı bir problem var. Değil mi? Niye biz
0: Evet yani
1: bunu orta sahayı korumak için 3
0: böyle
1: 6 numara düşünüyoruz ki Fenerbahçe'de?
0: 3-6 numara gibi düşünme ama pozisyonlar farklılaşacak. Yani oyuncuların üçünün de görevi 6 numara olmak olmayacak.
1: Hayır, zaten İsmail ile Bartu'yu örnek, ya da pardon, ne bileyim, Bartu'yla belki Kante'yi önde kullanacak da, sen önde de daha teknik becerisi yüksek bir oyuncu
0: Ya
1: kullanmak varken
0: tabii ki
1: Kante ve
0: kullanmak varken
1: İsmail'i
0: fakat
1: kullanıyorsun mesela, ya da
0: şöyle bir
1: Bartu.
0: durum var. Şimdi mesela İrfan Can Kahveci'nin özellikle ilk yarının sonunda çıkıp Kerem'in oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ın mesela ikinci yarıda çok daha etkili olduğu söyleniyor. Fakat ben şu iddiadayım. İlk yarıda da maç Beşiktaş'a yakındı. İlk yarıda da Beşiktaş orta sahada Fenerbahçe'ye göre daha iyiydi. Bunda İrfan Can'ın da ben sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Karşılaşmada. Yani ilk yarı bittiğinde eğer biz bugün Vedat Muriç'in Beşiktaş rakip ceza sahası içerisinde topla buluşması 0, Rıdvan'ın 5 ise zaten bu ilk yarının da nasıl gittiğinin bence bir göstergesi. Önemli bir istatistiktir. Yani sen kendi sahanda oynarken derbide santraforunu ceza sahası içerisinde topla buluşturamamışsın. Diğer tarafta rakibin sol beki 5 kez rakip ceza sahası içerisinde buluşmuş. 2 tane şut atmış, bir tane de gol çıkarmış. Şimdi bunu sadece Fenerbahçe işte hücuma yönelik bir orta saha oyuncusuyla oynadı, merkezi kaybetti. Ondan sonra Kante Gündüz yeterli değil mi ile açıklamak bence biraz basitlik olur. Yani burada takım olarak demek ki Fenerbahçe Vedat Muriç'inden tut Mason Greenwood'una kadar herkesle alakalı olarak bir problem yaşamış demektir. Ama bence temel problem İrfan Can'ın da oynadığı pozisyonda yeteri kadar merkeze gelmemesi diye düşünüyorum ben. Yeteri kadar o pozisyon, çünkü artık sen 10 numara oynasan da bazı şeyleri yapman bekleniyor. Beklenmesi de gerekiyor çünkü yetmiyor eğer onları yapmazsan. Olaytan güzel bir örnek bence. Yani Olaytan Beşiktaş'ta hangi pozisyonda oynuyor? Soruyorum, hangi pozisyonda oynuyor? 10 numara pozisyonda oynuyor. Peki 10 numara pozisyonda oynarken Olaytan tam bir 10 numara gibi gözüküyor mu? Ya bunu söyleyebilir miyiz? İcabında rakiple beraber koşuyor, mücadele ediyor, top kapıyor, faul yapıyor, faul oluyor. Şimdi senin 10 numara pozisyonda oynattığın oyuncu ya yetenek ve meleke olarak çok üst düzeyde olacak, Talisca gibi skor katkısı verecek. O zaman sen bazı şeyleri tolere edeceksin ama skor katkısı gelecek. Ya da işte Olaytan gibi her işi yapmaya çalışacak. Yani aslında bir merkez orta saha oyuncusu olarak düşün. Ya da Asensio gibi. Yani Asensio da örnek veriyorum çok daha fazla geriye gelen, pas istasyonu olan, arkadaşlarını rahatlatan, takımın pas alışverişini yöneten bir karakterde oynadı Fenerbahçe'de en başarılı olduğu dönemde. Şimdi İrfan Can bunları sağlayamadığı zaman o zaman orada ciddi şekilde aksıyorsun. Benim gördüğüm bu. O yüzden şimdi İrfan Can'la çıktığı noktada merkezde yalnız kalıyorsun. Çünkü merkezde yalnız kaldığın zaman iş sadece merkezdeki sayısal eksik değil, aynı zamanda Greenwood kanadının da savunması. Şimdi de o tarafı var. Yani oradan onun arkasına topu aktardığında artık orası geniş bir koridor. Semedo çok atletik bir bek değil. Yani Semedo'yu geçmek öyle çok çok büyük bir problem değil herhangi bir atletik oyuncu için. Ya da ikiye birlerde Semedo'nun arkasına sarkmak da çok büyük problem değil. Semedo'nun zaten en iyi özelliği savunması değil. O da çok iyi bir savunmacı değil. Ama örnek veriyorum. Mason Greenwood'un arkasında Osterwolde tarzı, Archie Brown tarzı bir atlet bek olsa, o zaman Fenerbahçe'nin sorunları biraz daha azalabilir. Ama ne olursa olsun merkez orta saha oyuncusunun bir gözünün de Mason Greenwood'un arka koridorunda olması gerekiyor Fenerbahçe'de. Şimdi zorluk derecesi yüksek. Sağ içerisinde organize olan, toplayı çıkabilen, birçok farklı tehlikesi olan takımlar karşısında bu zaaflar daha fazla ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe merkezinde çok rahat top yapmasının ve gitmesinin sebepleri de bu. Yani bunu Skriniar da söyledi. Sen ne kadar uzaklaşırsan birbirinden, mesafe ne kadar artarsa, o zaman dünyanın %70'i suyla, %30'u kanteyle kaplı olsa da, işte Kante'nin de oynadığı alan genişledikçe onun da yapabileceği müdahale, alabileceği top, araya girebileceği top sayısı azalıyor. Bütün bunlar sana dezavantaj olarak geliyor. O yüzden de daha birbirine yakın oynaman gereken noktada işte ben bir hücum oyuncusundan vazgeçip merkezde kalabalık olmayı tercih ederdim, ama merkezde kalabalık olduğum noktada da seninle defalarca konuştuğumuz üzere yani merkez oyuncusu olduğun noktada kendini ben 6 numarayım, hiç hücuma gitmeyeyim, İşte ben 8 numarayım, her şeyi yapmak zorundayım, ben 10 numarayım, savunmadan bana ne gibi bir şeyle ayırmak bence şu an futbol dünyasında merkez oyuncuların en büyük hatası oluyor. Mesela Bartu oynadığı karşılaşmalarda nasıl fark yarattı? Bartu ileri gitti, şutları denedi eleme maçlarında, hatırla. O zaman Bartu ne kadar iyi oynadı dendi. Neden? Çünkü her görevi yapmaya çalıştı. Bu iş böyle yani. Bugün İsmail Yüksek oynadığı zaman Roma karşısında, İsmail Yüksek'ten beklenen sadece merkezi tam olarak kapatması değil ki, mutlaka hücuma da katkı vermesi gerekiyor. Eğer bunu, o görev paylaşımını Fenerbahçe merkezde iyi yaparsa bence daha az zorlanır. Ama eğer Bartu'yu istemiyorsan mesela, bence yine şey değil, İrfan Can değil, bu kez ben oyumu Greenwood'dan yana kullanırım ikinci opsiyon olarak. Hı-hı. En azından Greenwood hücum katkısı olarak daha fazla katkı verecek Fenerbahçe'ye. En azından onun kanadına bir tane oyuncu koyarım, o disiplinle beraber, takımla beraber geri gelir, icabında merkeze yaklaşır, o zaman onun faydasını almak isterim. Ama İrfan Can bence hiçbir denklemde şey olmuyor, tam olarak, yani en azından benim kafamdaki oyunda beklentileri karşılamıyor. Bence önce merkezin kalabalık olması, o da Bartu'lu senaryo oluyor. Eğer Bartu'yu istemiyorsan, daha ben sağımda oynuyorum kazanayım ya da biraz daha risk alayım diyorsan, o zaman Greenwood'un merkeze geldiği, daha serbest adam gibi oynadığı, biraz Talişka vari oynayan bir Mason Greenwood olması bence Fenerbahçe için daha sağlıklı olur.
1: 9.56 bitirdik programı. Galatasaray bu akşam başarılar diliyoruz Sporting karşısında. Akşam maçı takip edeceğiz. Yarın da maçta programa başlayacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancımnet, sigortamnet. Radyo
3: Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata,
5: happy sigorta. Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nisine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nisine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. 11.30'a kadar, yani yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerinizin 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Evet, bugün günlerden ne? Bugün günlerden

0: Galatasaray. Son transferlerle kadrosunu 411 milyon euroluk değere çıkaran Galatasaray 378 milyonluk bu rakamları da bayılıyorum. Gazete öyle vermiş böyle. 378 milyon euroluk Sporting Lisbon önünde zafer peşinde. Sarı kırmızılarda Osimhen, Lemina ve Singo gibi önemli isimler yok ama hedef 3 puan. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Galatasaray lig aşamasının ilk haftasında Sporting Lisbon'a konuk olacak. Kritik mücadele öncesi iki takımın Şampiyonlar Ligi kadrolarına açıklanırken sahaya çıkması muhtemel 11'lerde belli oldu. Maç saat 22'de başlayacak. TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'a baktığımız zaman da kalede Uğurcan'ı görüyoruz. Salah, Davinson Sanchez, Bisuayi, Jacobs, Torreira, Sara, Sané, Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11 ile çıkması bekleniyormuş Galatasaray'ın. Şimdiden Galatasaray'ımıza da başarılar diliyoruz. Tabii Galatasaray'da şok üstüne şok diye bir haber vardı ama dün bu haber galiba hoca tarafından yalanlandı Abdülkerim'le ilgili. Bugün gazetede ona benzer bir haber daha var. Sarı kırmızılarda sakatları bunlar Osimhen, Günay, Lemina, Singo kafirde yer almazken bir futbolcunun da karşılaşmada forma giymesinin riske gireceği yönünde bir haber vardı. Abdülkadir Bardakçı ile alakalı. Ama dün Sayın Okan Buruk basın toplantısında nereden çıkıyor bu haberler dedi. Beşiktaş'ta biliyorsunuz hareketli günler var. Beşiktaş olağanüstü genel kurul kararı aldı ama tabii bunu şunu şöyle değerlendirmemizde fayda var. Telefon alacağım. Sayın Başkan biraz daha yönetimi güçlendirme, biraz daha finansal anlamda rahatlama anlamında yönetimde bir değişikliğe gideceği gözüküyor. Sevkler var biliyorsunuz. Derbi sonrası sevkler var. Aziz Yıldırım, Vlahovic, Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere sevkler var. Onlarla ilgili görüşünüzü alacağız. Günaydın.
1: Günaydın. Onur ben.
0: Onur hoş geldin.
1: İstanbul'dan. Artık normal hattan arıyorum. Cep telefonundan aramıyorum. Dün 60 mesajı hanıma kavga ettik diye.
0: Normal hat.
1: Abi de akşam arıyor gece vakti o numarayı. Kimse açmıyor telefonla.
0: Allah Allah.
1: Tabi diyor sen diyor numaramla verdin. Diyor,
0: dün söyledim ben ama galiba değil mi? Bunu okudun mu?
1: Evet
0: değil mi?
1: Abi evet
0: dün
1: ya.
0: Dün okudum ben bunu. Dünkü yayını dinleseydin o zaman keşke eşini.
1: Abi Türk kadını da anlamıyor ya.
0: Ha peki peki.
1: Abi şimdi ben ne diyeceğim? Birincisi,
0: kadınlarımız yalnız biliyorsun.
1: Aynen.
0: Vazgeçilmezlerimizdir.
1: Bir, hem Fenerbahçe taraftarıyım. Hem de iyi bir araştırmacıyım onu söyleyeyim. Yani kaç zamandır aşağı yukarı bir hafta 10 günden beri herkes Fenerbahçe teknik direktörünü siz dahil eleştiriyorsunuz.
0: Doğru.
1: Yanlışlarından dolayı. Ben kabul ediyorum olabilir ama bu İsmail Hoca'yı ben çok iyi tanıyorum senelerden beri. Yani adam 8 numara istiyor. Taraftar başında da istiyor. 8 numara istiyordu. Alınmadı. Şu gerçek, ben İsmail Hoca'dan ziyade Oğuz Çetin'in bu takımla faydalı olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Yani iyi bir futbolcuydu ama futbolculuk sonrasında ne antrenörlü olarak ne başka yönde çok bir futbol anlamında bir faydası olmadı. Hı hı. Şimdi ben diyorum herkes eleştiriyor İsmail Kartal'ı. Hadi İsmail Kartal olmadı. Abi bu takıma Mourinho geldi. Oldu mu? Olmadı. Tedesco geldi. Oldu mu? Olmadı. Onlardan önce farklı farklı teknik direktörler gelmedi mi? Hı hı. Dünyanın en iyi hocaları geldi.
0: Nereye gelmeye çalışıyorsun merak ettim.
1: Abi bir defa biz Fenerbahçe medyası olarak öncelikle sonuna kadar hocanın arkasında duracak, eleştirmeyecek. Yani yerden yere vurmayacaklar adamın. Bu kadro evet güzel ama bugün yani Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe kimlere kaybedebilir abi maç? Büyük takımlara kaybedebilir.
0: Doğru.
1: Yani illaki maç kaybedecek. Beşiktaş çok iyi top oynadı.
0: Doğru.
1: Kaybetmesi gayet normal. Ligin daha başı. Ben şunu da kabul ediyorum yani analiz yapsınlar. Fenerbahçe futbol takımı oyuncuları 2 senedir futbolu unuttu oynamayı. Koşmayı unuttular. Pres yapmayı unuttu bu takım. Hızlı oynamayı unuttu. 2 seneden beri. Bu takım 7. 8. haftada kendini bulacak bir takım şu an. Yani herkes eleştiriyor İsmail Kartal. Hoca yanlış yapıyor bu takım. Ya bu takım 2 seneden beri doğru top oynamıyor ki. Mourinho zamanı yürüyerek top oynadı bu takım ya. Adamın futbol felsefesi buydu. Şimdi bu takımdan nasıl roket gibi sıçramasını beklesin?
0: Anladım. Peki. Peki ekleyeceğim başka bir şey var
1: mı? Evet, çok önemli bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Ben geçen gün uzun bir araştırma yaptım. Ferhat Günlüoğlu hakkında. Tüm futbol sahalar lütfen araştırsın. Hatta savcılar da araştırsın. Bu kişi...
0: Ama dikkat edelim. Dikkat edelim konuşmalarımıza.
1: Hayır,
0: bazı
1: yani
0: şey davalar var.
1: Ferhat Günlüoğlu'nun geçmişini araştırdım. Ya çok fazla suçlama olan bir kişinin Türkiye'nin MHK'sinin başında ne işi var?
0: Anladım. Peki. Çok teşekkürler.

0: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, bir akrostişle başlayalım isterseniz. Hemen şöyle bir yayınımızı sevgili Kadir'in gönderdiği bir akrostişi okumakla başlamak istiyorum. Abim gel bamya çorbasını atalım 2 kaşık. Yorma kendini, MHK bu duruma çok alışık. Gitmez bu lig, hakemler ile kafaları çok karışık. Üstünde oturduğu koltuğa Ferhat Bey yapışık. Her ne kadar dil dökersen dök, bu lig karışık. Bak ne kadar güzel yazmış bak. Abi gerçekten seviliyorsun. Bizi şair yapan bu lig sizlere neler yapmaz demiş. Teşekkürler sevgili Kadir kardeşimiz. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Sinan ben İstanbul'dan. Nasılsın?
0: Sağ ol Sinan, sen nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Abi 3 tane maddeye değineceğim.
0: Buyurun efendim.
1: Bir tanesi...
0: 3 konuya değiniyoruz. Buyurun efendim. Buyurun.
1: Bir tanesi trafik hakemler. Hani ben seninle şu konuda aynı fikirdeyim. 3 tane 4 tane büyük kulüp gelip bu düzeni değiştiremiyorsa demek ki göbekleri üst tarafa bağlı olduğu için fazla seslerin çıkarmadığını düşünüyorum. Sen de söylüyordun daha önce yayınlarda bunu. Aynen. İşte yok vergi indirimi, yok şu yardım, yok bu yardım yaparsanız bu kadar sesiniz çıkmaz abi.
0: Doğru.
1: Yukarıdan çok fazla yangın yapmayın dendiği anda herkes susar abi. Birincisi bu.
0: İkincisi
1: Vlahovic'in pozisyonunu konuşacağım abi.
0: Tabii
1: yani,
0: ki. Hangi pozisyon bu?
1: O el hareketini konuşacağım. O kadar yani o kadar yumuşatmaya çalışıyorlar ki yok dış dünyada yabancı ülkede bu anlama gelmiyormuş. Yani sinirlenirken o hareketi yaparken mükemmelsin mi demeye çalıştı. Ben anlamadım yani. Sinirlenirken o hareketi yapıyorsa tek anlamı vardır abi. İkincisi yani hani yok ceza almasın yok etmesin. Ya nasıl ceza almasın? Kabak gibi ortada. O hareketi yaptıysan cezasına katlanacaksın abi. 2-2 daha 4. Bir de şunu söyleyeceğim abi son olarak. Geçen Beşiktaş maçında Spor Bakanı'nın Fenerbahçe stadında...
0: Ama çok heyecanlı biri Spor Bakanı. Yani hangi maçlara giderse gitsin ona göre...
1: Ben Galatasaray taraftarıyım ama ben bunlarda hiçbir beis görmüyorum abi. Hiçbir sıkıntı görmüyorum. Hani Şampiyonlar Ligi maçında Yusuf Güney'in hareketlerini takan Fenerliler vardı ya abi. Bu Türkiye Ligi'nde bir bakanın bu kadar reaksiyon göstermesi, ki kaldı ki bak ben bunu normal karşılıyorum Ergün abi. Fenerbahçelidir. Olabilir abi. Yani bakan da Fenerbahçeli olabilir. Cumhurbaşkanı Galatasaraylı olabilir. Bunlar gayet normal şeyler.
0: Bakan ama bundan bir süre önce biliyorsun Galatasaray'da tezahüratlarda bulundu. Ben yanlış hatırlamıyorum ya. Osman Aşkımak sonra Trabzon dedi. Öyle hatırlıyorum tepkilerden dolayı.
1: Ya tabii ki. Ama Yusuf Güney Şampiyonlar Ligi maçında bir Türk takımı. Tamam Galatasaraylı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Türk takımının olduğu için bir heyecan göstermesi... Osman Aşkın bakın yapmasından ne bir farkı var abi? Bunun için senin özellikle de yorumunu bekliyorum. Şimdi veya kapattıktan sonra teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Görüşmek üzere. Ne yapalım? Araya gidelim. Peki.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Şansa kalmaz işimiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Recep Bey bugün günlerden çarşambaya Hakan abi, Hakan Can bizlerle beraber olacak. Onu söyleyeyim, Süleyman Arat'ı bağlayacak mısınız demiş de. Onu çok sevdiğini söylemiş Trabzonsporlu Recep Bey. Bugün Hakan Can bize bağlanacak. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali abi, Vlahovic'in sevki konusunda Meriç'e sınır dışı edeceklerdi. Neresi?

0: Şimdi Sevk'in yanlış olduğu konuşuluyor demiş dinleyicimiz. Herhalde bugünün konusu Vlahovic ve Sevk. Belli oldu. Ama akşam da Galatasaray maçı var. İki konumuz var yani bugün. Günaydın.
1: Günaydın Aygül abi. Nasılsın?
0: İyi sağ ol. Sen nasılsın?
1: Sağ ol. Sen abi İstanbul'dan Yener.
0: Buyurun Yener Bey.
1: Nasılsın abiysen?
0: İyidir. Sen nasılsın?
1: Abi sen geçen başa pazartesi için başlarken dedin ya abi. Biraz grip oldum falan.
0: Bugün
1: ben de senden duydum abi, biraz da ben oldum.
0: Vallahi geçmiş olsun. Çok
1: abi.
0: çok
1: hızlı. Öyle bir şey yok abi, bir sanki bir sesimiz biraz çatallaştı abi. Olur yani. Ya abi Vlahovic pozisyonu Vlahovic Recep İvedik maçını şey filmini seyretmiş abi. Hani tekrar bir sahne var ya.
0: Ha, öyle bir hareket yapıyor. Doğru. Recep
1: İvedik annene söyledi diyor okey mi diye.
0: Ha, öyle bir şey var.
1: Recep İvedik. Şimdi Merereş'e verilen ceza. Evet, sonra verilecek abi, yapacak bir şey yok yani.
0: Ya Meyreleş'in ki biraz daha farklı tabii. Hakeme tükürmeler, hakaretler falan filan da.
1: Ya tükürme, hakaret, o da bu hakaret abi.
0: Hayır tabii tabii tabii ki.
1: Şimdi,
0: aynı
1: şimdi o pozisyon o pozisyon normalde.
0: Şunu düşüneceksin. O pozisyonu dışarıda sokakta biri sana yapsa ne yaparsın diye düşüneceksin. O
1: ya
0: hareket.
1: Abi sanın arkadaşlarımı geçerim. Yabancı biri yapsa çok sıkıntılı bir. Yani bazı arkadaşlar arasında oluyordur. Çok samimi yani oluyordur. Ama yani yabancı biri yapsa abi herhalde çok kötü şeyler olur abi.
0: Aynen.
1: Evet. Aygün abi, ondan sonra bu voleybolcu kızlarımızın
0: tebrik
1: ellerine,
0: ediyoruz onları.
1: Tırnaklarına, ayak tırnaklarına bile sağlık abi.
0: Aynen doğru.
1: Gerçekten
0: doğru. Doğru.
1: Çok gururlandırıyorlar bizi. Helale hoş olsun onlar abi. Bütün başarılara yakışır. Vallahi yakışır. Bir de abi bu spor medyasını artık bıktım. Bu daha sonra transfer döneminde dediler ya abi, Osimhen sakatlandı ne olacak olsun. Ha, Osimhen sakatlandı, hepsini göz aydınlattı abi.
0: Ha, şey görüyorsun, anladım.
1: Söyleye söyleye abi nazar
0: değdirdiler diyorsun, anladım.
1: Vallahi bak söyle, bak yemin ediyorum, söyleye söyle adam sakatlandı ya. Yani Osimhen sakatlansa Galatasaray ne yapsın? Ha, sakatlandı abi, hepsini göz aydın olsun abi.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Bugün de Galatasaray çok...
0: Evet, akşam maç var.
1: Fenerbahçe'ye yardım, gönülden başarılar diliyorum abi.
0: Sağ olasın,
1: abi.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Daha da hayırlı yayınlar
0: sağ
1: diliyorum.
0: Sağ ol, çok teşekkürler, kendine çok iyi bak.
1: Eyvallah abi,
0: sağ ol, görüşmek üzere. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, yarınki Roma maçını kaybedebiliriz. Çünkü Roma kadrosu Fenerbahçe'nin çok üstü. Ya dün ben bir yayın yaptım. Şunu söyledim yayında. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Fenerbahçe'nin kadrosu geçen senenin kadrosundan daha kötü hale getirildi. Hakikaten daha kötü hale getirildi ya. Bak mesela Asensio. Ne oldu abi Asensio? Çıktılar video yayınladılar. Asensio şöyle. Adam hala meydanda yok. Hala meydanda yok abi. Ya, sağlık kurulu, evlere şenlik bir sağlık kurulu var Fenerbahçe'nin. Bak ne sana söyleyeyim. Evlere şenlik. Şimdi doktor arkadaşlar yanlış anlayacak ama evlere şenlik. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar. Bursa'dan arıyorum.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Uğur ismim.
0: Uğur hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Abi Hacı Osmanoğlu villa verdi mi? Haberimiz yok hala ama.
0: Valla benim bildiğim yok, onlara vermedi. O dedi ki voleybol federasyonu işi. Voleybol federasyonu da Manisa tarafında bir arsa bulmuş.
2: Kaç arazide arsa bulmuş abi. Dağ nazır, dayalara nazır.
0: Uzaktan deniz gören.
2: Abi.
0: Ya ne
2: bu
0: hale geldik.
2: Bu ülkede bazı
0: ya.
2: Şeyler bir müddet daha değişmeyecek anlaşılan.
0: Ne hale geldik yemin ediyorum ya.
2: Komik, çok komik yani, işler acısı. Bunların tek nedeni var, vasıfsız yöneticilerin
0: iş başarılı
2: ahbap çavuş ilişkisiyle
0: oralara
2: oturtulmasından.
0: Hak eden oturmuyor, doğru söylüyorsun. Hak eden oturmuyor.
2: Hak edenler dışarıda üzüntüden kahroluyor, hak etmeyenler de işte biraz yok. Abi arkadaş şey dedi.
0: Ne dedi?
2: Spor Bakanı'nın böyle coşkuyla Galatasaray'ımız falan filan. Şimdi ben bu normal diyen arkadaşlara, normal diye düşünenlere biraz vicdanlarına koymalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir bakan böyle coşkuyla şampiyon bilmem ne takımımız, şampiyon bilmem ne oyuncularımız falan filan diye çıkıp da naralar atarsa bunun tarafsız olacağını kimse düşünemez abi. Bir kere tarafsız da değiller zaten. Yani biz buna inanmıyoruz, tarafsızda. Sonradan çıkıp da işte X kulübede o da bizim şampiyonumuz. Bu da çıkıp da oraya da yaranayım, buraya da yaranayım. Bunlar çocuk oyuncağı işler. Bunlar bir kere geçsinler abi. Bunlar kimseye yutturamazlar. Yani bir de bu Fenerbahçe'deki hakikaten plansızlığı aklıma ermiyor. Yani bu Talişka gibi gol makinesi varken
0: gönderin,
2: bir
0: Lukaku'nun tutulması.
2: Bir de bonservissiz gitti değil mi abi bu? Bonservissiz gitti.
0: Evet, bonservissiz gitti.
2: Ya şaka gibi ya. Bu en kötü ihtimal 15-20 milyon euro kazanılabilecek bir oyuncuyu nasıl kadroda gönderiyorsun yani?
0: Maaş yükünden kurtulalım dediler. 7,5 maaş yükü varmış. Ondan kurtulma anlamında bonservissiz gitti maalesef. Doğru söylüyorsun.
2: Ya bir akıl yok. Bu gösteriyor ki Fenerbahçe'de bir akıl yok.
0: Fenerbahçe'nin futbol aklı Oğuz Çetin.
2: Yok bende işte yani. Yok. Futbol hakkı. Ya asıl akıl futbol hakkı Aziz Yıldırım diye orada görünüyor da yani o yönetiyor herkesi de. Hı hı. Yani onları bir geçsinler. Oğuz Çetin'i parmak oynatamaz Aziz Yıldırım'dan başlıyoruz yani.
0: Doğru. Peki.
2: Ama ben böyle bir başarının da geleceğini düşünmüyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diyorum ama iş takıma da çok başarıda geleceğini düşünmüyorum bu mantıkla yani.
0: Peki. Çok teşekkürler sevgili kardeşim. Kendine çok iyi bak.
2: Abi iyi günler. İyi
0: sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, onu okuduk. Cengiz Çetin'inkini uzundu zaten. Şöyle biraz kısaltarak okuduk. Günaydın abi. Senden önce çalan şarkı sana bu gönderme mi diyor. Benden önce ne çaldı ya? Aa. Şimdi sorarız Yücel'e. Şu an telefonu attı aldı. Yücel, benden önce çalan şarkı neymiş ki? Sana bu gönderme mi diye yazmış biri. Yayından önce. Ne şarkısı çaldın? Lara'dan nesini çaldın? Ha. Ben bilmediğim için sesimi açarsan tamam Lara'dan bir şarkı çalmış da ha gidiyor mu gene sesim, ha okey tamam, ben bilmediğim için sen daha uzmansın, biz daha yeni başladık bu şey, 25 sene oldu, daha yeniyiz yani. Günaydın kimle görüşüyoruz?
3: Aygün abi.
0: Günaydın.
3: Ben Bahçeli'de.
0: Ramazan, ne haber, iyi misin? Ne olacak İyiyim, bu bir daha durumu Ramazan?
3: Kesin ceza alacaktır Aygün abi.
0: 2 ile 5 maç arası diyorlar. 2 maç alır. Bir maçta bir maça iner. Olay kapanır.
3: Ama Aygün abi PFDK gibi çok, yemin ediyorum. Çok adaletli olmuyor yani Aygün abi.
0: Türkiye'de futbolun yani, neresinde adalet var şu anda? Sahada nerede adalet var bana söylesene. Kurulların hangisinde adalet var bana söylesene. Hangisinde
3: doğrudur,
0: adalet var kurullarda?
3: Hiçbirinde adalet yok.
0: Hangi bir tanesine sarı kartı veriyorsun, öbürküne aynı pozisyonda kırmızı veriyorsun. Sevklere bakıyorsun, adamı bir maddeden sevk ediyorlar. O kurul bir anda sevki farklı noktaya getirerek adamın cezasını indiriyor. Nerede bu? Ne yapacaksın şimdi? Gene konuşuyoruz.
3: Doğru söylüyorsun Aygün abi. Yani bu hakemlere bir sistem getirilmesi lazım Aygün
0: ya
3: abi.
0: Bu hakemlere ne sistem getireceksin Allah aşkına?
3: Aygün abi. Aygün abi. Bu ödüllü bir sistem getireceksin Aygün abi. Yani iyi yöneten maçı hakemlere ödül vereceksin Aygün abi. Kötü zaman, yönetenlere de ceza vereceksin ki.
0: O zaman hakem kalmaz. Yani bir sonraki hafta hakem hepsi kötü yönetici, bir sonraki hafta hakem yok.
3: Belki düzelir Aygün abi. Yani düzeltmek için ne yapmamız lazım Aygün abi?
0: En yani baştan itibaren için kelleyi koparacaksın. Dedi ki en baştan itibaren.
3: Adam, o konuda haklısın Aygün abi yani. Ferhat Gündoğdu'dan
0: orada hala ortada, her dakika kandırıyor insanları. Yok şöyle proje yaptım, böyle proje yaptım diye üst sene geçti ya.
3: Yani ama ne yapmamız lazım Aygün abi?
0: Ne yapman değil yani... ya, sen ben yapmayacağım. Kulüpler niye yapmıyor Ramazan? Nerede kulüp doğru başkanları? Diyorsun. Niye adam istifaya davet etmiyorlar Ramazan?
3: Evet, sen Aygün abi sadece gidiyorlar federasyona Aygün abi, yani başka bir şey yaptıkları yok.
0: Çay kahve lay lay lom hadi eyvallah alıveder o iyi falan filan dön geri. Kulüpler Birliği nerede abi? Kapatın yani feshedin abi Kulüpler Birliği'ni. Ağırlığınız yok abi. Kusura bakmayın abi. Milyonlarca taraftara hükmediyorsunuz ama kusura bakmayın abi, hiçbir şey yapamıyorsunuz başkanlar. Hiçbir şey yapamıyorsunuz.
3: Yani, doğrudur Aygün abi. Tarafsız yayıncılığın için teşekkür ediyorum Aygün abi.
0: Ramazan'ı sana fazla konuşturmadık ama fark ettin mi?
3: Yok Aygün abi. Yok Aygün abi, teşekkür ediyorum. Şu tarafsız yayın yaptığın için sana çok teşekkür ediyorum Aygün abi.
0: Kendine çok iyi bak.
3: Yani Fenerbahçeli olsan da fark etmiyor Aygün abi. Yani biz senin Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz ama çok tarafsız yorum yapıyorsun Aygün
0: eyvallah,
3: abi.
0: Eyvallah, neyse onu söylüyorum abi ben. Gerçek neyse onu söylüyorum. Sana söyleyeyim, 2 maç alacak, 1 maça indirecekler. Bak gör. Tarih ne?
3: Doğrudur.
0: Bugün 9 Eylül
3: doğrudur.
0: Çarşamba 10:22.
3: Doğrudur Aygün abi.
0: Bir maça inecek.
3: Evet. Gör.
0: Peki ekleyeceğim bir şey var mı?
3: Teşekkür ederim Aygün abi. Kolay gelsin diyorum.
0: Sağ olasın, kendine çok
3: iyi yayınlar.
0: Abi günaydın. Bugün Galatasaray'a beraberlik diyorum. Yarın da Fenerbahçe'ye mağlubiyet görüyorum. Roma çok

0: İyi, çok formda. Maça bakarsak işi zor demiş. İzmit'ten Ali kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. İnşallah 2'de 2 yaparız be Ali. İnşallah yarın yokum ben. Perşembe, Cuma sevgili Burak burada olacak da. Bugün yayından sonra biraz işlerim var. Birkaç gün yokum. Yücel hemen suratıma bakıyor. Dinicim var. Günaydın. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın Aydın Bey, günaydın.
0: Kimle
1: Görel
0: görüşürüz?
1: Yusuf.
0: Aa abi nasılsın? Göreleli Yusuf abim benim ya. Nedir abi
1: Aa,
0: bugün ne anlatıyoruz abi Göreli'den?
1: valla Göreli'den mi anlatalım abi?
0: Bence
1: Aa,
0: biraz
1: baş...
0: futboldan anlatalım abi.
1: Ne, ben öncelikle
0: Hı.
1: Atatürk'ün kızlarına,
0: Helal
1: Cumhuriyet'in
0: olsun onlara.
1: kadınlarına çok teşekkür ediyorum.
0: Helal olsun onlara. Doğru
1: Hepsi,
0: söylüyorsun.
1: evet, hepsi sahada birer Şerife bacıydılar.
0: Doğru.
1: Birer Halide Edip Akbayram, Halide Edip efendime söyleyeyim Nene Hatun'dular. Onları seviyorum. Özellikle Eda'yı çok seviyorum. Bir kızım var. Eda'yla beraber iki kızım oldu. Onu
0: Ha.
1: çok seviyorum. O konuşması İstanbul'un başkenti dediği artık
0: Ha.
1: duygularım, etlerim diken diken oldu. Yani anlatamam onun
0: Hayret edip
1: şey.
0: adıvarlar, doğru söylüyorsun. Edalar,
1: Evet.
0: doğru.
1: Eda'yı çok seviyorum. Onları çok seviyorum. Aygün Bey, ben şeyden bahsetmek istiyorum.
0: Neden efendim? Buyurun.
1: Bizim Fenerbahçe'nin
0: Tabii ki.
1: son halinde.
0: Nedir son hali sence? Abi.
1: Yani son halimiz
0: İçler acısı
1: işler
0: mı?
1: acısı. İşler
0: Hakan'ın
1: acısı.
0: acısı
1: Çünkü
0: söyledik.
1: hep aynı hatalar yapıyoruz. Yani bu
0: Maalesef.
1: kadar 20 kiloluk bir adam niye alıyorsunuz? Yani Van Persie'yi aldınız, ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Abi vadesi bitmiş adamları alıyoruz. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Orta sahaya yabancı alamıyorsak alalım, Türk alalım. Hakan Çalhanoğlu'nu alalım. Ferdi Kadıoğlu'nu alalım. Ya Fenerbahçe'nin gücü yok mu? Sol tarafa bizim Juventus'ta oynayan çocuk vardı. Neydi adı? Kenan
0: Kenan
1: galiba.
0: alalım diyorsun. Ha.
1: Alalım. Yani Aziz Başkan niye oraya geldi? Çocuklar üzülmesin, çocuklar ağlamasın. Geçti çocuklar, biz kendimiz ağlıyoruz ya. Ben Fenerbahçe Beşiktaş'a yenildikten sonra hiçbir spor kanalını dinlemiyorum. Bir tek sizi açıyorum. Yani artık katlanamıyorum Fenerbahçe'ye yapmak istiyorumları. Yeter artık. Yani bir şeyler yapmaları lazım. Böyle olmaz. Hep hakemleri suçlayalım. Suçlayalım ne der de yani. Suçlasak da değişmedik. Aynı şey. Aynı şey. Her zaman aynı şeyler yapılacak. O yüzden bir an önce başkandan ben orta sahayı bir transfer. Tek çaremiz Türk alacağız. Yabancı alamıyorsa Hakan Çalhanoğlu'nu alacağız. Başka bir alternatifimiz yok.
0: Transfer dönem bitti abi. Ara transfer dönemi. Ocak ayında diyorsun yani. Hı.
1: Ara transfer, yani şu anda çalışmalara başlamaları lazım ya. Yani o zaman da yetiştirsinler. Bir
0: Peki.
1: de bir şey istiyorum Fenerbahçe. Şu Galatasaray'da oynayan voleybolcu var ya, İlkin Aydın.
0: Evet.
1: O Fenerbahçe'ye çok yakışır abi.
0: Peki. Onu da
1: Onun
0: burada mesajı da verdik
1: devrimci
0: abi. Transfer anlamında.
1: ruhu Fenerbahçe'ye çok
0: Peki.
1: yakışır.
0: Peki abi.
1: Çok seviyorum.
0: Sağ
1: İyiler
0: olasın.
1: diyorum
0: Kendine çok iyi
1: Galatasaray.
0: bak.
1: Aygün Bey, bir şunu da demek
0: Buyurun,
1: istiyorum.
0: buyurun.
1: Galatasaray futbol, Galatasaray kulübü voleybol kızlarımızı tebrik etmek yerine sadece
0: Ha
1: kendi
0: şey diyor. Bir tek
1: oyuncularını,
0: sporcusunu yazmış. Doğru. Peki.
1: evet, onu da kınıyorum onları. Onlar hepimizin kızı, hepimizin bacısı. Onların başımız üstünde. Onları
0: Peki.
1: çok seviyorum. İstediği günler
0: Çok
1: diliyorum.
0: teşekkürler abi. Kendine çok iyi bak. Günaydın Aygün abi, yayınlar. Şimdi Fenerbahçe'nin şunu demek istiyorum. Fenerbahçe her maçta aleyhine verilmeyen kararlarına da her maç böyle zarar mı görecek? Gençlerbirliği verilmeyen penaltılar, Beşiktaş maçında verilmeyen el pozisyonu, Vlahovic'in kırmızı kartı, her sezon bu kararlardan dolayı kaç şampiyonluk kaybedildi? Şimdi derbide kırmızı kartı vermedi, Fenerbahçe'yi yaktı. Şimdi Vlahovic ceza verip Beşiktaş'ı yakacak belki de. Peki kime yarayacak bu iş demiş. Teşekkür ederim demiş. Sonu 20 ile biten dinleyicimiz Sercan Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Hızlı hızlı biraz mesaj okuyayım. Dinleyici mi aldın? Günaydın.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Adım Ömer Yılmaz.
0: Ömer Bey
2: İsim
0: hoş geldin.
2: denemiyorum.
0: Hoş
2: Hoş
0: geldiniz.
2: gördüm. Şimdi ben müsaade ederseniz bir iki dakikanızı alacağım.
0: Tabii ki buyurun
2: Futbolda
0: Ömer Bey.
2: çok bileşen var. Bu bileşenlerin içinde yöneticiler, başkan, futbol takımı, teknik heyet, doktor, malzemeci, seyirci, tribün
0: Medyası.
2: lideri, basın,
0: Hı.
2: yorumcu. Şimdi bu bileşenlerin içinde ve hakem. Yani her şey çok iyiydi, hakemler mi kötü? Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama dört büyüklere yapılan, lehte ya da aleyhte yapılan her türlü hakem hatasını biz eleştiriyoruz. Geriye kalan takımlara yapılanları hiç konuşmuyoruz bile. Hakem futbolun içindedir. Bana göre futbol bileşenlerin içinde, inanın yani hakemler kadar diğer bileşenler de çok kötü. Biz küfür et.

0: ne stresleri kaldırıyorlar. Hayır. Asgari
1: sizin maaşınız çok mu az?
0: Şunu anlatıyorum.
1: Çok mu az?
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Doktorlar bu kadar para kazanmıyor. Onlar daha büyük streste yaşıyorlar. Öğretmenler bu kadar para kazanmıyor. Onlar daha büyük streste yaşıyorlar.
1: Ne kadar para aldığını biliyor musunuz?
0: Kimin?
1: Yapmayın. Takım doktorlarının ne kadar para aldığını biliyor musunuz? Yapmayın. Buradaki bileşenler hep beraberdir. Yani hakemleri bu kadar dile dolamak ve çok reyting almak işin kolay tarafı. Bunun çözümü bu değil ki. İstediğimiz kadar konuşuruz. Her maçtan sonra.
0: Siz hakemler hata yapmıyor diyorsunuz. Yani bu futbolun bileşenlerinden hakemlerin...
1: Biraz... Benim bu söylediklerimi ben bunu mu anladım?
0: Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar bu kadar çok hata yaptığı için bu insanlar bu kadar isyan ediyor. Kulüp başkanları bu yüzden bağırıyor. Medya bu yüzden bunların üzerine gidiyor. Bunlar hata yapmasın kimse bu kadar konuşmaz bu konuyu.
1: Bunların yaptığı hatanın 10 mislini topçular da yapıyor. Teknik direktör de yapıyor.
0: Tamam topçu ne yapıyor? Ondan sonra kadro dışı kalıyor veya kadroya girmiyor. Ama bunlar her hafta aynı hatalara devam edip maç yönetmeye devam ediyor.
1: Özelliği bu. Futbol 3 neticeli bir oyundur. Futbol tek neticeli oyun değildir. Dünyanın hiçbir yerinde... yani gidin bakın Barcelona bile her yıl şampiyon olamıyor. Ama biz takımımızın hep şampiyon olmasını istiyoruz. Böyle bir dünya yok ki.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek
1: size
0: üzere.
1: Size de kolay gelsin.
0: Sağ olun. Çok mersi. Anlaşamayacağız çünkü. Yani hakem hata yapıyor. Hatadan dolayı insanlar isyan ediyor. Durup dururken kulüp başkanı çıkıp bağırmıyor ki. Veya sahaya inmiyor ki. Bunlar her hafta hata yapıyor. Her maç hata yapıyor. Her dakika hata yapıyor. Futbolcu tamam kaçır zaman ne yapıyorsun futbolcuyu? Kaçırıyor. Bir maç, iki maç sonra kadro dışı bırakıyorsun veya kulübe çekiyorsun. Ya hakem böyle değil ki abi. Her hafta aynı hakemler maç alıyor. Ondan sonra tabii ki hakemi konuşacağız. Hakemler iyi olsun bak konuşulur mu Türkiye'de futbol? Herkes diyecek ki helal olsun bak hakem doğru düzgün. Daha önce biz bunları bu kadar teknolojinin ilerlediği bir ortamda hala bunlar bunu yapıyorsa o zaman bunlarda farklı bir niyet var. En başından itibaren farklı bir düşünce var. Bak söylüyorum ben bunu hep söylüyorum. Değişik bir şeyler düşünülüyor demek ki ülkeyle alakalı. Bilemem. Bunu savcılar araştıracak. Ben araştırmayacağım. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı sevgili Hakan Can mı? Hakan abi mi? Dinleyici mi? Anlamıyorum. Hakan Can. Sevgili Hakan Can bizlerle beraber. Hakan abi hoş geldin. Yücel'le anlaşamadık bugün abi. Böyle bakışlarımızdan bugün. Yücel bugün biraz şey abi. Ay ortası ya. Paraları da toplayamamış, belli yerlerden ödemeler alamamış, strese girdi bugün.
7: Beni de 10 dakika erken aldı yayına yani.
0: İşte ben de söyledim.
7: 20'ye kadar gideceğiz değil mi kardeş?
0: 25 geçeye kadar abi.
7: Oy. Allah dinleyenlere sabır ver.
0: Abdullah ben Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'ye güvenirim 3-1 maçı alırdı. Hakan abi aslında şeyden başlayıp daha sonra Fenerbahçe'ye döneceğim de. Tabi derbiden konuşalım, Vilayuş'tan konuşalım istersen. Sonra bu akşamki maça dönelim, sonra Fenerbahçe'ye dönelim. Çünkü yarınki maçta biliyorsun İsmail Kartal'ın da durumunu belli edeceği bir maç pozisyonuna geldi yarınki maça. Hepsini konuşacağız. İstersen derbiden başlayalım. Derbi tabii ki Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'a yenildi. Tabii orada yapılan hatalar var, işte hareketler var, sevkler var. Oradan başlayalım istersen. Vilayuş'tan başlayalım. Neler söylersin sevgili Hakan Can?
7: Vilayuş'la başlamayalım bence. Beşiktaş'ı tebrik ederek başlayalım. Adeta bir futbol gösterisi yaptılar.
0: Evet, yani evet.
7: Hiç bu kadar dominant olabileceklerini aklımın ucundan geçirmemiştim. Elbette başa baş oynayacaklardı. Zaman zaman oyun üstünlüğünü ellerine alacaklardı ama

0: bunlar yani bir başladılar, pir başladılar. İlk yarı dengede, ikinci yarıda bariz bir Beşiktaş ürünü vardı. Bu yüzden İtalyanları hepimiz kutlamalıyız.
1: Evet ya.
0: Bu yüzden Önder Özen'i kutlamalıyız. Trossard gibi çok büyük bir oyuncuyu Cumartesi başlamadan transfer etmek
1: önemliydi hakikaten. Doğru.
0: Sonra diğer transferler ama Vlahovic gibi büyük bir santroforu da transferin son günlerinde kadroya eklemek yönetim başarısıdır. Önder Özen'in başarısıdır. İtalyan'ın yetki öğrencisi olmasının da bir fonksiyonu vardır. Yani bu şey çok acayip. Sana acayip geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama bu kadar kaliteli ve genç bir golcünün transferin son gününe kadar Avrupa'nın büyük
1: değil mi
0: takımlarından transfer teklifi alması çok acayip bir şey. Çünkü bonservisi de elinde Osimhen zamanında Galatasaray'a gelirken transferler kapalıydı Avrupa'da. Birçok şey bileşen üst üste gelmişti ama Vlahovic'de böyle bir şey de yoktu, durum da yoktu. Beşiktaş yedek kulübesi de güçlü, oyunu güçlü, şahane bir takım haline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaması Beşiktaş için bir avantaj ve benim açımdan konu tartışmaya kapalı, benim yorumum bu. Çok çok haklı bir galibiyet aldı. Maçtan sonra Özgür Bey'in yaptığı iki penaltımız verilmedi, biz kötü oynayabiliriz açıklamasını ben ülkenin genel durumuyla eşdeğer görüyorum. İkisi de penaltı değil bence. Kerem'in pozisyonu göz ağlarının dışında temas var eğer. Öbürü de elle oynama değil. Ama biz bunlara penaltı verildiğini gördük mü? Gördük.
1: Gördük. Ondan dolayı belki de şey yaptık.
0: Tabii. Çok sık rastladığımız hakem hatalarının içine dahil etmeye çalıştılar ve herkes kendi tarafından baktığı için kendi tarafındaki herkes de başkanına hak veriyor. Ama bu MHK federasyonun canını hakemler iyi yönettiğinde de kötü yönettiğinde de yakmaya devam edecek.
1: Nereye kadar devam edecek? Ben bunu anlamıyorum. Yani
0: abi sezon sonuna kadar devam edecek.
1: Karar çıkmış zaten, devam edeceklermiş.
0: Yani inanılır gibi bir şey değil. Türkiye Futbol Federasyonu statüsü talimatlarına aykırı bir şekilde görev yapıyor Ferhat Gündoğdu. Çünkü hakem yani PİMİK denen bir 3 kişilik birimin olması lazım. Ferhat Gündoğdu bütün atamaları muhtemelen tek başına yapıyor.
1: FİMİK yani, olmuş o. FİMİK.
0: O bile yani. Ama şey, maalesef çok hata yapıyorlar ve bu sezon başında beklenmeyecek kadar büyük hatalarla başladılar. Allah kulüplerin, sporcuların yardımcısı olsun, hakemlerin de yardımcısı olsun. Kötü niyetli olduklarını asla düşünmüyorum ama
1: iyi değiller ama
0: ben de ben 8 Mart operasyonu yapıldığı zaman ne demiştik? Hakemlikteki en önemli şey tecrübedir.
1: Doğru.
0: Bunlar deneyimsiz hakemler, bu baskıyla başa çıkamazlar, yönetemezler, teknik olarak yetersizler falan filan. Kendimiz söyledik, kendimiz dinledik, geldiğimiz nokta bu. Gelecek için ışık yakan hakem söyleyemiyoruz.
1: Yok değil mi şu anda?
0: Diyoruz. Harika maçlar yönetti. Birkaç kişiyi sayabiliriz hepimiz zorlansak.
1: Ben sayamam bile, ben sana söyleyeyim.
0: Ozan Ergün geçen sene bazı maçları çok çok iyi yönetti ama bir Trabzonspor maçını çok kötü yönetti ve şu an kendisi birincilikte görev yapıyor. Metin Diyer'in çıkıyor maçtan sonra ilk açıklaması, hakem Çağdaş Altay'ı hiç unutmayacağım, 12. dakikada maçı bitirdi diyor. İlk golden önceki faalle
1: alakalı
0: söylüyor. Yani herkes bir şeyler söylüyor. Ve bu kaotik ortamda hakemlerin de performansının üstüne eklemesi bence çok zor gözüküyor. Vlahovic'in pozisyonuna gelecek olursak eğer VAR hakemi görmeliydi.
1: VAR'daki adam da çok tecrübeli biliyorsun.
0: Çok tecrübeli ya, yani getirilebilecek en iyi hakem bir Türk VAR hakemi olsaydı hakkında çok spekülasyon yapılırdı. İşte Beşiktaşlıydı, şuydu da bu.

0: vücuda falan diye. Neyi anlayacağız? Anthony Taylor'da
1: görüntü gelmemiş olabilir mi önüne?
0: Efendim?
1: Görüntü gelmemiş olabilir mi önüne?
0: Hepiniz görüntüyü yayıncı kuruluştan seyrettiğimize göre avarında görmesi gereken bir pozisyon diye düşünüyorum. Yani Şikrinyar'ın orta parmak işareti galiba taraftar kamerasından geldi. Bilmiyorum, benim değilim. Ama bir yayın esnasında seyrettim. 10 dakika sonra sağda hakem görseydi ya da var uyarsaydı bu pozisyon kırmızı karttı. Ama karşılıklı bir dalaşmanın ardından yaşanan bu pozisyon için ekran görüntüsüyle muhtemelen hakem görmedi diyerek bir sevk yaptılar. Ben yüksek bir ceza çıkacağını tahmin etmiyorum.
1: Ben şunu dedim, iki maç dedim, bir ondan sonra bir maça iner dedim. Ben öyle düşündüm.
0: Ben aynı görüşteyim. Bir maç ceza verecek diyordum. Kerem'in yaptığı açıklamalar bence eleştiri sınırında. Sevk yapılsa da ceza çıkmayacağını tahmin ediyorum.
1: Tedbirsiz zaten sevk galiba, onunki de tedbirsiz.
0: Ben öyle tahmin ediyorum.
1: Abi kimseyi konuşturmuyorlar Hakan abi. Bu da enteresan yani. Konuşamıyorsun.
0: Yani konuşana da ceza vermiyorlar zaten. Görüyorsun yani. Bütün para cezaları kalktı konuşanlara öyle de.
1: Aynen kalktı. Yani çok değişik yani. Hakikaten çok değişik ya. Bir türlü şeyini tutturamadık böyle. İstikrarı tutturamadık. Her saniye yani, değişik kararlar çıkıyor.
0: Ama maçtan bana Vlahovic'in yaptığı hareket değil, Beşiktaş'ın üstün oyunu
1: bence de.
0: Maçtan sonra da Fenerbahçeli taraftarların İsyanı kaldı kötü oyuna karşılık.
1: Özellikle maç sonundaki yapılan şeyde sosyal medyadaki videoları diyorsun galiba değil mi? Taraftarlar yapılan röportajlar.
0: Taraftarların röportajlarını söylüyorum. Bir de sosyal medyada maça gitmeyen ve Fenerbahçe değerlendirmesi yapan arkadaşların yorumlarını söyleyerek şey yapıyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüp Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra ilk maçta Gençler Birliği müsabakasında bence bir penaltısı verilseydi farklı bir sonuçla ayrılabilirdi ama yaşadığı talihsizliklerin ardından teknik direktörünün ayrılmasını isteyecek bir yapılanmanın içinde olmamalı. Yani şimdi İsmail Kartal'ın üstündeki baskıyı düşünemiyorum bile ben. Sen dedin ki yayını açarken Şampiyonlar Ligi maçı İsmail Kartal'ın son maçı olabilir.
1: Aynen, doğru.
0: Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun?
1: İçeriden gelen bilgilere dayanarak söylüyorum.
0: Ben kamuoyu algısına göre söylediğini düşünmüştüm.
1: Yok.
0: Haklısın da daha da ötesi. 5. haftada yeni teknik direktör, yeni bir organizasyon falan. Üstelik transfer yapma şansı da yok Fenerbahçe'nin.
1: Evet, doğru.
0: İsmail Kartal'ın İrfan Can'ın neden oynattığı konusunda çok ciddi tartışmalar koptu.
1: Sen peki İrfan Can'ın oynatılması yönünde mi görüşündesin Hakan abi? Pozisyon yani, anlamında.
0: Abi ben hafta içinde yapılan antrenmanları seyretmiyorum.
1: Tabii izlemedin. Doğru.
0: Ama fiziksel ve moral durumlarını bilmiyorum. İsmail Kartal İrfan Can'a güveniyor. Orta sahadaki Asensio'nun rolünü İrfan Can'a vermişti. İrfan Can bu rolü çok iyi oynayamadı belki. Hele Kante'nin pasında offside'da olmasaydı belki maçın kahramanlarından biri haline gelirdi. Ama İrfan Can çıkıp Kerem Aktürkoğlu oyuna geçtikten sonra İrfan Can'ın ilk yarıda Beşiktaş'ın üstünlüğü sağlayamaması açısından önemli bir rol oynadığını ben düşündüm. İrfan Can yerine İsmail Yüksek'in oyuna girmesi lazımdı. Şimdi sonuç üzerinden konuşmak kolay tabii.
1: Ama doğrusu bu. Herkesin söylediği nokta da bu zaten.
0: Doğrusu bu. Bugün Roma maçına da o işiyle başlamak zorunda. Gerisi intihar olur yarın. Ama Berat bu kelam. Bizdeki taraftarların sabırsızlığı uzun vadeli plan yapmasını oyunun gelişimini engelleyen bir faktör. Ben de merakla bekliyorum sonucunu. Eğer Fenerbahçe kaybederse teknik direktör değiştirir mi diye düşünüyorum. Lig maçına 4 gün kalacak. Gene mi o 14 senedir her teknik direktör gittiğinde maça çıkan antrenör arkadaş

0: takımı sahaya çıkaracak. Yoksa
1: Murat Zeki Göl'e.
0: Murat Zeki Göl'e.
1: Abi onda da, ben, onda da ben bir geçen yayında da söyledim. Onda da bir uğursuzluk var abi. 16 senedir orada ya. Murat Zeki Göl'e ile ilgili şunu söyleyeyim Hakan abi. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Bir önceki hoca kimdi ya, şimdi tam hatırlayamıyorum. Tedesco. Tedesco hastanede Murat Zeki Göl'e şeyde saha içerisinde diyordu ki ya irtibatı kuramadığımız için oyuncu değişikliğini falan filan böyle geç yapmak zorunda kaldık dedi. Ya sen 16 senedir buradasın ya. Hatırlıyor musun o cümleyi
0: yani? Benim ilgimi çeken başka bir konu var. Muhtemelen çok fonksiyonel bir antrenör ki hep orada. Başkanlar değişiyor. Zeki Murat Gölü değişmiyor. Hocalar değişiyor. Zeki Murat Gölü değişmiyor.
1: Çok torpilli. Torpilli. Torpilli yani, demek ki.
0: Bir sene evvel Abdullah Avcı ligin daha ilk haftasında Sivas'la deplasmanda berabere kaldıktan sonra ayrılmak zorunda kalmıştı.
1: Evet.
0: Fatih Tekke 3. haftada ayrıldı.
1: Aynen.
0: Yani bu nasıl bir baskı, nasıl bir sabırsızlık anlamakta güçlük çekiyorum. Aslında bunu yorumlaması gereken insan benim ama yönetimler taraftar baskısının önünde dik duramıyorlar. Yani düşün ya, geçen sene Okan bu şampiyonluğu kaybetseydi muhtemelen sözleşme uzatılmayacaktı.
1: Tabii canım, %100.
0: Sene şampiyon olmuş.
1: Bu sene de aynı şekilde. Bak bu sene de aynı şekilde.
0: Tabii. Ben sadece geçen sene için söylüyorum yani. Hep sonuçların ucunun dibinde şeyler. Teknik direktör değerlendirmeleri ve sosyal medya çok acımasız olduğu için bir yere kadar yönetim kendi iradesini koyuyor. Bir anda, bir dakikadan sonra da taraftarın dediği oluyor.
1: Geçen sene her maça Tedesco final maçı gitti gidecek olarak değerlendiriliyordu demiş dinleyicimiz. Bu sene İsmail Kartal için aynı şey yapılır. Fenerbahçe bu setse başarı olma şansı var mı demiş. Yok tabii ki.
0: Yok. Ve Lyon maçı olağanüstü bir maçtı.
1: Evet.
0: Asensio yine yoktu. Favori Lyon'du. Ama çok pozisyona giren, pozisyon oyun üstünlüğünü uzun süre Lyon'a hiç bırakmayan bir Fenerbahçe seyrettiği için taraftarlar Beşiktaş derbisinde de aynı konsantrasyonu ve aynı oyunu beklediler. Ama Gündüz'ü iyi oynamadı. İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliği hatalıydı.
1: Çok hatalıydı hem de.
0: Greenwood en etkisiz maçlarından birini oynadı. Çok top kaybetti. Son pas hatası çok yaptı. Vedat Mürç etkisiz kaldı. Beşiktaş orta sahası adeta ders verdi. Salih mükemmeldi. Orkun çok iyiydi. Olay tam zaten bir makina. Sahada kaldığı her dakika herkesten fazla koşan, top kazanan, adam eksilten, dönen topları ilk kazanan falan şahane. Orta saha ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlüsün. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında Sporting Lisbon karşısında kaybetmesi söz konusu olursa eğer, bu bir tek Osimhen'in yokluğundan değil, orta sahanın çok kırılgan olmasından olacak. İnşallah Okan Buruk bu sorunu çözer.
1: Şunu sana soracaktım da vakit 3 dakika uzar ama neyse, onu biraz uzatabiliriz, sıkıntı yok. Fenerbahçe'de sence bu son bir Talişka'nın gönderilmesi konusuyla ilgili düşünceni çok merak ediyorum.
0: Vallahi ben Lyon maçında da kötüydü Talişka, ama Talişkan Türkiye Ligi'nde her maçta sorun çözebilecek bir beceriye sahipti. Ya ben üzüldüm aslında Talişkan'ın, şahsında üzüldüm. Gitmek istemiyordu, adeta zorla gönderildi.
1: Doğru.
0: Zaten tam dolu mesajlarından belli. Olağanüstü bir istatistiğe sahip, taç baş yolduran, penaltılar da kaçırdı belki ama Fenerbahçe'ye çok katkı yaptı ve Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'nin fiziksel ve teknik olarak üstünlük sağlayacağı rakiplere karşı sorunu çözecek en önemli ayaklardan biriydi. Yani Fenerbahçe'nin birebir de adam eksilten iyi şutör, hava toplarına giden kaç tane oyuncu

0: virüsü vardı. Asensio ile Talisca. Asensio ile kaldılar sadece. Onun da sakatlığı bir türlü geçmek nedir bilmedi. Şampiyonlar Ligi maçına yetişecek mi bilmiyorum ama ben olsam Talisca'yı bir şekilde
1: tutardın değil mi?
0: Gerekirse kulübede beklemesini ikna ederek tutardım. Ben olsam. Ya işte beklere hiç boşamak kolay derler ya.
1: Ama ben de tutardım Hakan abi. Ya ben mesela yani, Semedo'ya gönder. Oraya Mert var. Mimoviç var. Oğuz Aydın da oraya kullanabilirsin. Alternatifin çok. Ya Asensio'nun yedeği Mert Hakan Yandaş. Hakan abi Fenerbahçe'de. Evet. Fred gitti yeri doldurulamadı. Yani bu kadar plan programsız nasıl bir transfer dönemi geçirmiş anlamış değilim yani.
0: Onlar kağıt üstünde düşündüklerinin tutacağını tahmin ettiler. Muhtemelen hiçbir şey kağıt üstünde olduğu gibi olmuyor. Talisca bu gollerin büyük çoğunluğunu orta sahada ya da 10 numara oynarken değil, santrafor pozisyonunda oynarken attı. Onlar düşündüler ki bizim elimizde iki tane çok iyi santrafor var. Vedat Muriç var. Lukaku var.
1: Abi Lukaku dönemiyor Hakan abi.
0: Takım savunmasına Talisca yardım etmiyor. Çok kendini yere bırakıyor. Faal arıyor. Falan diye düşündüler. Bu Fenerbahçe'nin orta sahasıyla, Gündüz'üyle, İsmail'le, Kante'yle biz bu sorunu taşırız. Diğer oyuncularla da sorunu çözeriz santraforlarında diye düşündüler. Senin dediğin gibi Lukaku belini çeviremiyor. Nasıl dünya kupasında 4 gol attı. Geçen sene 7 maç oynayan adam, onu da anlamıyorum. Vedat Muriç iyi oynuyor. Bu maç Beşiktaş maçında iyi oynayamadı ama
1: ben onun çıkarması hata mıydı o maçta?
0: Yani bilemiyorum ki, belki çok yoruldu. Yani çift santrafora dönse, orta sahayı zaten kaybetmiş bir takım maç 3'e 4'e gidebilir diye düşünmüş olabilir İsmail Hoca. Ama işte arkadaşlar teknik soru sormuyorlar. Biz de öğrenemiyoruz ne düşündüğünü, neden yaptığını. Lukaku'ya da top getiremediler. Yani muhteşem bir Beşiktaş vardı. Yani
1: çok iyiydi özellikle.
0: Taraflı tarafsız Fenerbahçe'nin, Beşiktaşlı'nın, Galatasaray'ın, Trabzon'un saygı duyduğu şahane bir performans sergilediler gerçekten. Yani.
1: Mesela dinleyicimiz Selçuk Bey diyor ki Bertu olabilirdi diyor orta sahada diyor İrfan Can.
0: Olabilir
1: tabii ki, neden olmasın. Yani,
0: Selçuk böyle Bey. Dünya markası oyuncuların transferini isteyen kulüplerde bu topraklarda yetişmiş potansiyel olan genç oyunculara güvenilmiyor nedense. Ama bu çocukların da üst üste maç oynaması lazım. Çok güzel bir açılım yapmış dinleyicim.
1: Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygül Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Peşin peşin söyleyelim, İhracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beğeniler, yorumlar önemli. Tabii ki en önemli olan izledikten sonra kenarda bir abone ol kısmı var. Mutlak surette abone olalım. Bunlar daha önemli. Aygün abi, İtalyano ile Beşiktaş'ın uyumunu nasıl yorumlar Hakan abi demiş. Böyle bir uyum uzun zaman sonra yabancı hocalarda görmedim demiş dinleyicimiz. Sonu 13'te biten Serkan Sarıefe. Ne diyorsun? İtalyano ile futbolcunun uyumunu Beşiktaş'ta Hakan abi.
1: Futbolcuların camianın...
0: Camia da uydu
1: tabii. Yani hangi Türk teknik direktörün oyuncularıyla ya da taraftarlarıyla bu kadar iyi uyumu var diye sorayım ben. Adamın sahada her şeyini verdiğini herkes görüyor. Önder Özen açıkladı. Tüm oyuncularla oynayan, oynamayan yaptığı birebirler var. Oyuncuların korkunç saygı duyduğu bir adam. Maçı yaşıyor. Rakip analizini iyi yapıyor. İyi taktik plan yapıyor. Diğer takımlara göre Beşiktaş fiziksel olarak daha hazır. İtalyano lideri arkasına aldı gidiyor. Yani Türk yabancı teknik direktör Türkiye liginde başarılı olamıyor. Statüsüne de son verebilecek bir performans sergiliyor. Eğer iletişiminiz iyiyse, eğer işinize saygılıysanız, eğer oyuncunuza saygılıysanız fark yaratabiliyorsunuz. Ben bu kadar kısa sürede Beşiktaş'ı bu kadar iyi oynayan bir takım haline getireceğini bilmiyordum. Şimdi bize hoca yiyen futbolcu grupları vardır. İtalyano'yu taraftar kimseye yedirtmez. Diyebilirim rahatlıkla yani. Bazı oyuncular hocalardan büyüktür. Burada öyle bir durum yok ya. Adam o saygıyı kısacık sürede kazandı.
0: Şunu sana soracağım Hakan abi. Bir yandan da mesajlara da bakıyorum da Greenwood'la alakalı. Asensör ile ilgili düşüncen ne? Onu zaten demin söyledin ama tam olarak ne zaman döneceği de belli değil. Onu da Fenerbahçe'nin çok aradığını görüyoruz.
1: Bize sağlıklı bir açıklama gelmiyor ki. Serdar Ali geçenlerde
0: bir haber yaptı. Yani bir video paylaştı.
1: Ameliyat olması gerekir. Ameliyat olursa dönüşü 3 ay olur. Tedaviyle halledecekler falan gibi bir şeyler söyledi. Çok önemli bir haber bu. Bütün yazı boşa geçirmiş Asensio belli. İsmail Kartal hazır değil dediği zaman aslında 24 futbolcumuzdan biri dediği zaman çok tepki aldı. İletişimde hata yaptı ama Asensio bu Türkiye'nin en iyi 10 numaralarından bir tanesi. Bu konuda tartışmaya kapalı. Ancak görüyoruz ki İsmail Kartal 11'de oynattığı ilk maçta Asensio'yu Fenerbahçe kaybetti. Ve kaç haftadır yok saymadım. Kaç maçtır yok saymadım. Fenerbahçe Sağlık Kurulu'nun eli yüzü düzgün bir açıklamayla Asensio'nun durumunu taraftarlarıyla paylaşması lazım.
0: Video paylaştı. Asensio'dan video paylaşılması da yanlış. Bana da çok saçma geldi. Çıktı da Asensio böyle ameliyat olmayacağım falan filan diye bir video paylaştı. Adam futbolcu çıktı açıklama yaptı. İzledin mi o videoyu?
1: Hayır,
0: Asensio kendi ağzıyla video çıkarttırdılar, açıklama yaptırdılar. Öyle bir şey yok, haber yalan diye. Sağlık Kurulu açıklama, yani Asensio açıklama yaptı.
1: Oynayacak durumda demek ki o zaman.
0: Ama bugün de yok. Bugün de yok.
1: Sağlıklı değil demek ki. Şimdi sakatlıktan çıkıp en formda haliyle hiç bir futbolcu dönemez. Çünkü hazırlık kampını da iyi değerlendiremez.
0: Doğru.
1: Asensio'yu Fenerbahçe bekleyecek işte. Adam çok iyi futbolcu. Çok iyi futbolcu ama bizde sağlık organizasyonları maalesef çok sağlıklı değil. Tedavi açısından değil, bilgilendirme açısından değil. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Düşman da edinmek istemiyorum kendimi ama Asensio'nun şu an çatır çatır futbol oynuyor olması lazımdı.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Demin
1: yani, bahşiş de almıyorlar yani. 10 milyon euro civarında maaş alıyorlar.
0: Ciddi paralar.
1: Taraftar bel bağlıyor. Takım arkadaşları onu bekliyor. Herkes iyi pas almak ister. Herkes sorun çözen bir kreatif futbolcu ister. Onları da cezalandırıyor. Taraftarı da cezalandırıyor. Yani %100 hazırdım birader. Ben %100 hazırım.

0: hemen hocaya bir dünya hakaret ettiler. Söyleyeceksin Asensio karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Hakan Can. Çok yaptı.
1: Sert.
0: Yani hazır değil misin işte ya? Yani futbolcu duygusal, futbolcu hep oynamak ister. Ama sen bir hafta, iki hafta daha iyi çalışıp formayı alsaydın 30 dakika, 40 dakika, şimdi oh bizim Asensio'muz var diyeceklerdi. Şimdi bütün Fenerbahçeliler şeyi düşünüyor. Oyunu bizde kim kuracak? İyi pasör kim? Son adama pası kim yapacak falan diye düşünüyor. Ya birebir de adam eksiltebilen neredeyse Fenerbahçe'nin oyuncusu yok orta sahasında.
1: Geçen sene oranla kadronun daha da güçsüzlendiğini düşünüyor musun?
0: Hayır, düşünmüyorum. Ben ihtiyaç olan transferler yapıldığını defalarca söyledim. İyi bir sol stopere ihtiyaç vardı. Ake geldi. İyi bir santrafora ihtiyaç vardı. Kağıt üstünde iki tane şahane santrafor geldi. Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları fena değildi. Ama Greenwood gibi çok büyük potansiyelli bir oyuncu geldi. Oğuz Aydın tekrar kazanıldı. Ederson tekrar kazanıldı. Ben geçen seneden kötü durumda olduğunu düşünmüyorum tabii.
1: Daha iyi diyorsun.
0: Ama Karışkan'ın kaybını çok aranabildiğini de düşünmüyorum, ne yalan söyleyeyim. Yani İsmail Kartal defalarca söyledi, Talisca muazzam, Talisca muazzam, Talisca gözümün içine bakıyor. Şampiyonlar Ligi önlemelerinde 5 tane gol attı falan. Yani çok sorun çözdü. Herhalde en son vazgeçeceği oyunculardan biri Talisca'ydı. Burada yönetimin ve sportif direktörün daha dominant olduğunu tahmin ediyorum şeyde.
1: Doğru söylüyorsun. Bu kararda bence farklı yerden alındı gibime geliyor.
0: Evet, bilemiyoruz.
1: Tabii bunların açıklamaları lazım. Zaman içerisinde açıklamalar gelecek. Demin şeyi soracaktım ben İtalyanlarla ilgili. Önder Hoca şunu söyledi. Asıl dedi hocaya bu sene sabır gösterirse seneye bakın Beşiktaş'ın nereye geleceğini herkes görecek dedi. Bak bu kadar başarılı olmasına rağmen daha şu an bir şey yok. Asıl bu sene sabır gösterilsin. Bakın seneye çok daha farklı noktaya gelecek. Beşiktaş herkes görecek dedi. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Katılıyorum Önder Hoca'nın görüşüne. Yani çok kısa zamanda bir oyun ezberi oluşturmayı başardı. Muhtemelen Önder Hoca'nın çok deneyimli bir spor adamı takımın kırılmaları yaşayabileceğini düşünüyor olabilir. O yüzden o sabrı istiyor. Beşiktaş taraftarı maça gitmek için sabırsız. Yani evet. Takım gerçekten şiir gibi oynadı. Yani o Fenerbahçe maçından sonraki karşılama inanılmazdı.
1: Doğru.
0: Yani kentin zor yerlerinden birine insanlar
1: akın akın gitti.
0: Hem iyi futbola hasret kalmışlar, hem derbi galibiyeti zaten çok moral veren bir şeydir. Ben iyi teknik direktörlerin oyunu geliştirirken oyuncuyu geliştiren teknik direktörlerin uzun süre görev yapmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şampiyonluk ölçü değil, şampiyon yapamadı. Birader şiir gibi futbol oynattı, bizi yerimizde oturtmadı. Şanssızlık yaşadı, rakip de çok iyiydi falan diye düşünülmüyor. Şampiyon olmayan başarısız deniyor. Bunun yeni kurulmuş bir takım olduğunu unutmamak lazım. Ama gerçekten çok iyi transferler yapıldı. İtalyano'yla Emirhan mesela tekrar milli takıma gidebilir. O çok yükseldi. Yani çok yükseldi. Hepsinin oyunu çok yükseldi. Sol beke bakıyorsun, Rıdvan. Ya Beşiktaş da oynamaz diyen o kadar çok adam varken Fenerbahçe maçını çözen oyunculardan bir tanesi. Alternatifi var. Sağ bekte Murillo gibi bir oyuncu var. Yani var oğlu var. Çerni oynamaz Beşiktaş'a. Çerni'yi hemen gönderelim. Nereye gönderiyorsun abi? İtalyano'ya sor sen o işi. Bak adam ne şahane oynatıyor. İlan. Kimsenin ismini bilmediği.
1: İlan Fakalı.
0: Bakın genç kardeşimiz bence harikalar yaratıyor. Yani olmasa da olur diye düşünüyordu herhalde Beşiktaşlılar onunla ilgili ilk geldiğinde. Ya. Çünkü biz hep böyle çok sükseli isimlerin transfer edilmesini istiyoruz ya. Hepsinden verim alıyor. Kazandıkça takım aile haline gelir. Ve herkes oyundan keyif aldıkça birbiri için oynamaya başlar. Taktikle sonuç getiriyorsa hocaya sonsuz sadakat başlar. Bu bileşik kaplar misali. Beşiktaş inşallah önümüzdeki sene bundan çok daha iyi oynar. Ben Fenerbahçe maçının özel bir konsantrasyonu olduğunu ve Fenerbahçe'nin zaaflarından çok iyi faydalandıklarını düşünüyorum. Aynı konsantrasyonun takımlarımız bütün maçlarda göstermedi. Şimdi Göztepe Gaziantep BK maçındaydım ben hafta sonunda.
1: O kaleciye yapılanlarla ilgili de neler söylersin? Yani galiba kadro dışı kalmış bir de.
0: O konuda video yapmayı düşünüyordum ama enerjim yoktu. Maçın 4. dakikasında stoperlerin hatasıyla çok güzel bir gol buldu Gaziantep. 10. dakikada Göztepe'nin en iyi olduğu organizasyonlarından birinde kornerde ikinci golü yiyince aslında 4. dakikada kaleciyi yuvalamaya başladılar. Golde hiçbir hatası olmamasına rağmen. Ben ne oluyor? Ne oluyor yahu? Dedim. 10. dakikada ikinci gol yiyince Göztepe taraftarı küçük de bir kısmı olsa Göztepe bizimdir, bizim kalacak tezahüratına evet, başladı. Hı-hı. Kaleciye gelen her topta yuvaladılar. Ve önce stadın yarısı yuvalıyordu. Sonra tamamı yuvalamaya başladı. Çok sevdiğim bir abimle seyrediyordum maçı. Dedim Murphy yasası gibi. Bundan sonra gelen her top gol olur. Bir de kaleci deli çıktı. Zaten kaleciler genelde en deli olan. hadi bağırın bağırın gibi bir hareket yaptı.
1: Ha, elini kaldırdı gördüm onu da.
0: Evet. Meydan okudu. Ondan sonra film koptu. Gerçekten gelen iki topta gol oldu. Bir tanesinde bence hatalıydı. Ondan sonra da yazmış top gelmediğinde. Gerçek Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum ama bu klavye delikanlılarıyla sokakta karşılaşmak isterim falan diye. Ne yapacaklar, ne yaptılar dün takip edemedim.
1: Kadroş bırakmışlar kaleciyi.
0: Göztepe'nin Galatasaray maçındaki performansı ile Antep BK maçındaki performansı arasında taban tabana bir zıtlık vardı. Galatasaray maçını bütün Türkiye seyrediyor. Genç oyuncular kendini göstermek için her şeyini veriyor. Taktik plana sonuna kadar sadık kalıyor. Ama Antep BK maçına biz bu maçı nasıl olsa taraftarımızla kazanırız duygusuyla çıkıyorlar adeta. İlk yarıda Göztepe yoktu. Bir tane penaltı pozisyonu yakaladılar vardı ama onu da kaleci kurtarınca maça hiç ortak olamadılar. İşte Beşiktaş'ın da durumu böyle olmamalı. Göztepe'de dört büyüklerle oynadığı konsantrasyonla oynamalı. Beşiktaş'ta deli rakiplerle oynadığı konsantrasyonla oynamalı. Ben konsantrasyonun bu başarı devamlılığında çok önemli bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne kadar odaklanacaklar maçlara.
1: Evet, bekleyip görelim. Merhaba, Gaziantep'ten Beyhan Fıstıkçı, severek dinliyorum. Saygın abi, Galatasaray'ın bugün en azından bir beraberlik bekliyorum. Kazanmamız zor inşallah. Galibiyetle başlarsak süper olur ama çok zor. Tüm takımlarımız Avrupa'da başarılar diliyorum demiş. Sevgiler, saygılar demiş. Galatasaray'ın işte kolaydı. Ya, Osimhen olmadığı zaman hakikaten %50-51'lik bir kayıp yaşıyor Galatasaray.
0: Galatasaray'da Osimhen oynamadığı müsabakalarda, lig müsabakalarında, evet, Avrupa müsabakalarında aldığı sonuçlar Osimhen'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğuna bunun bir rastlantı.
1: Ama bu da bir yanlış değil mi? Yani bir futbolcuya bağlısın. Oyunun bir futbolcuya bağlı. Yani futbolcu varsa kazanıyorsun, olmadığı zaman büyük sıkıntı yaşıyorsun.
0: Şimdi bugün göreceğiz. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ydı galiba Sporting Lisbon.
1: Doğru.
0: Yani girmiş. Bazı oyuncularını kaybetmiş ama değerli oyuncular almış. Taraftar desteği büyük, taraftar etkisi büyük. Sadece futbol oynamayı düşünen bir takımla oynayacak Galatasaray. Osimhen önde baskının en önemli anahtarlarından biriydi. Attığı deparlarla stoperleri oyuna sokmayan adamlardan biriydi. Şimdi bakalım hangi planla çıkacak hoca. Galatasaray topa ve oyuna ne kadar sahip olacak. Hep birlikte göreceğiz. Keşke

0: gelmiş olsaydı. İlk maçta
1: o da sakatmış galiba değil mi?
0: 20 dakikada çok iyi bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi ama başlarsa ne kadar götürebilir? O bir soru işareti. Okan Buruk'un teknik direktör olarak yapacağı dokunuşların ne kadar etkili olacağını hep birlikte seyredeceğiz. Galibiyet olursa şahane olur. Beraberliğe kimse üzülmez. Maçın akışına göre. Yani doğru. Maç öncesi bakışla. Gaziantep'teki dostumuz ne güzel söyledi. Ben onu ben söylediğine inanıyorum. Tüm Türk takımlara başarılar diliyorum Avrupa'da diye. Ben de başarılar diliyorum yani.
2: Selam
0: Leha'nın son durumu ile ilgili de bir bilgim yok.
1: Hafif yani. Sakatlığı varmış abi. Tam olarak şey değil. Sakatlığı varmış.
0: Yani. Ama hazır ben sakatlık olacağını tahmin ediyorum. Bütün mesele şey. Sporting Lisbon önde oynayacaktır stoperleriyle. Leha offside'dan bir iki defa kurtulmayı başardı. Osimhen'in çok offside'a düşme problemi var. Defansın arkasından Barış koşu gösterdiği zaman Sane koşu gösterdiği zaman ya oynarsa koşu gösterdiği zaman orta sahadan ya da defanstan atılacak düzgün paslar Galatasaray'ın rahatlıkla gol pozisyona girmesini sağlayacaktır. Bu zamanlamayı iyi yapabilirlerse ben pozisyon ve goller bulabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ama duran toptan gol yemesinler lütfen artık.
1: Yani. Evet ya, duran toplara dikkat etmek lazım.
0: Yani taştan gol yiyor. Kornerden gol yiyor Galatasaray. Yiyemeyeceksin artık. Yani bu günümüz futbolunda en çok sorun çözen organizasyon duran top organizasyonu. Yiyemeyeceksin, atacaksın mümkünse. İnsanın canı çok acıyor takımları bu kadar kolay gol yerken.
1: Doğru. Çok kısa bir ara, aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Selim Karada bunu bir kez daha söylüyorum. Hakikaten günaydın Aygün abi. Canımız Antalya'mızın ormanları cayır cayır yanıyor abi. Allah yardımcımız olsun demiş hakikaten ya.
0: Amin
1: ya. Nasıl bir şey bu ya? Ben anlamıyorum abi. Hakikaten anlamıyorum ya. Hakan abi.
0: Aygün, ben eşim gönderdi. Bağırım canım gönderdi. Ben dijital bir şey diye düşündüm. Yapay zekanın yaptı. Bir yangın animasyonu gibi düşündüm. Öyle böyle bir şey değil. Ağaçlarımız, ormanlarda yaşayan hayvanlarımız, insanlarımız çok zarar görüyor. Allah yardım etsin, ne diyeyim ki yani.
1: Evet, Allah yardımcımız olsun. Biraz daha dikkat etmek lazım. Özellikle ormanlarda cam mam atıyorlar Hakan abi. Ya bir yolda da görüyorum ya, inanır gibi değil ya. Adam sigara içiyor, camını açıp atıyor dışarı ya sigarayı. Sönmeden atıyor ya. İnanır gibi değil ya arabanın içinde.
0: Biz de pisiz kardeşim, Türk milleti temizdir falan diyorlar.
1: Geçin abi ya, geçin.
0: Her pisizde bütün leşlerini bırakıp evet, torbaya koyup da çöpe atmadan dönüyorlar, gidiyorlar yani.
1: Maalesef de o
0: değil. Yani hepsi birer fonksiyon. Plastiği, camı,

0: sulusu. Pis adamlar.
1: Doğru, doğru. Sonuna kadar katılıyorum.
0: Pis oluyorum yani.
1: Sonuna kadar katılıyorum, doğru. Şey ne diyorsun? Beşiktaş'ın bu Hapoel maçının Gürcistan'ın Batum'da oynanma durumu var.
0: Yani... İyi olur. Fark etmez Beşiktaş.
1: Ama Beşiktaş'ın bu kaderi abi, yani ben anlamıyorum. Aynı sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. İnanır gibi değil ya.
0: Her sahada, her yerde yener kardeşim. Yani Alanya maçını da işte belirtmeyen kırmızı karta bağladılar ama her, yani özellikle dört büyüklerin haklı oldukları durumlarda bile çözümü futbolcularıyla bulmaları lazım. Beşiktaş o gün kötü günündeydi. Olağanüstü bir sıcaktı. 3-0'ın rövanşında 1-0 kaybederken iyi değildi ama Fenerbahçe maçında bambaşka bir kimlikteydi. İşte yüksek konsantrasyon, yüksek konsantrasyon, yüksek konsantrasyon. Beşiktaş'ın tercihine saygı gösterecektir herhalde UEFA.
1: Büyük ihtimalle göstermesi gerekir.
0: Beşiktaş işte değilse Batum'u.
1: Yok, Beşiktaş Batum istemiyor. Yani güvenlik gecesi de Batum'u almaya çalışıyorlar. Yani Dolmabahçe'de oynanması planlanan bir maç. Geçen sefer de öyle oldu biliyorsun. Deplasman
0: yani
1: verdiler tribün. Güvenlik nedeniyle.
0: Ya güvenlik önlemini alırsın ve hiçbir saldırı olmaz yani.
1: Olmaz tabii canım. Yani Türkiye dünyanın en güvenli ülkelerinden biri Türkiye. Hakan abi, geçen gün bunu YouTube'da da söyledim. Senin görüşünü çok merak ediyorum. Geçen gün kulüpten stadın oradan geçerken kulüpte çok önemli bir arkadaşım var. İyi de bir pozisyonda çalışan bir arkadaşım. İşte sohbet muhabbet ediyoruz. Ya kadro mağdur işte, Beşiktaş maçı niye kaybedildi falan filan. Şey dedi ya, o kadar çok ah var ki dedi. Bu ahlardan dedi Fenerbahçe bir türlü kurtulamadığından dedi başarı gelmiyor dedi. Niye demek istiyorsun dedim. İşte gönderilen futbolcuların ahları dedi. Kulüpten çıkarılan personellerin ahları dedi. Üst üste koyduğun zaman dedi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin iki yakası bir araya gelmiyor dedi. Çok enteresan bir bakış açısı. Ben hiç böyle düşünmemiştim.
0: Vallahi ben aklıma çok geldi ama bu kadar da büyük ah olur mu diye de düşünmeden edemiyorum. Herhalde olmaz diyorum. Çünkü geçen sene şampiyonluğun kaybedilmesindeki son iki maç, işte Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa ceza alanına girmemiş 90+5'te bir kişi eksikten gol atıyor. Rizespor kalecinin uzun oynadığı topa ceza alanı çizgisinin üstünden vuruyor. Adam gidiyor, gol oluyor. Antrenmanda hiçbir savunma oyuncusu yokken birebirde denesen olmaz. Oluyor. Hep Fenerbahçe'nin aleyhinde mucizevi gelişmeler oluyor. Olabilir yani. Arkadaş ona inanıyorsa vardır bir dayanağı. Ne diyeyim ki yani.
1: Ya çok değişik geldi.
0: Bu çok sık konuşulan bir konudur. Ama kulübünün içinden birinin söylemesi
1: daha enteresan değil mi?
0: Daha değerli. Evet.
1: Fatih Tekke'yi söyle abi, pardon.
0: Kimle konuştu diye onu araştırmaya başlar kulüp. Onu da kovalım diye.
1: Ya dün YouTube'da da onu yaptım. Şimdi Hakan abi bak. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım işte Acun Bey'le loca hikayesine girdi. Hakan Safi'yle loca tartışmalarına girdi. Gereksiz şeyler ya. Polemikler hep böyle. İşte Asensio krizi atıldı. Arkasından işte Maltepe projesi, yok stat projesi. Ya dedim ki dünkü yayında da, ya dedim siz 6 ay kaldı. Seçim 6 ay sonra, seçim var 7 ay sonra. Ya bırakın bu polemikleri, sahaya yönelmeniz lazımken Fenerbahçe devamlı farklı farklı noktalardan konsantrasyonunu bozuyorsunuz dedim. Ne diyorsun bununla ilgili? Ya durup dururken...
0: %100 haklısın. O kadar. %100 haklısın. Ya bunlar gündem olacak konular mı? Ama başkanın burası Acun Bucalı'ya ait olamaz. Burası ben ve benden sonraki başkanların lojası diyerek ona yer göstermeden,
1: iptal etmesin.
0: Diyaloğa girmeden, Hakan Safi ile işte diyaloğa girmeden iptal etmesi ne doğru bir davranış ne şık bir davranış. Çünkü gerçekten bir tasarrufta bulunmak isterseniz ve bir başka kişinin hakkı söz konusuysa onunla helalleşerek yaparsınız işinizi. Ve bu gündem oluyor. Çünkü biz olayları değil, kişileri de konuşmayı seviyoruz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım çok önemli bir sosyal figür. Acun Ilıcalı çok önemli bir sosyal figür. Hakan Tatlı Fenerbahçe'nin son başkan adayı. Konuşuluyor ve enerji dağılıyor yani gerçekten. Yok efendim Acun Ilıcalı'nın ekibine bir daha maça sokmamışlar. Yok tanrılar. Ben bunu niye biliyorum abi? Niye bu kadar çözümsüz kalıyor, çözülmüyor? Mahkeme o kararı vermiş, bu kararı vermiş. Yani takımdan, antrenmandan haber verin siz bize. Futbolcuların sağlığından haber verin. Futbolcular çıksınlar, güzel güzel röportajlar yapsınlar. İçerikleri konuşalım.
1: Maalesef konuşamıyoruz. Fatih Tekke'yi futbolcular mı yedi? Hakan abi yorumlayabilir mi demiş dinleyicimiz. Sonu 40'la biten.
0: Yani Fatih Tekke'yi oyuncuların yediğini düşünmüyorum ama oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptığını hiç düşünmüyorum. Ferenc Varoş maçından sonra Fatih Tekke'yi istifa ettikten sonra büyük bir hataydı. Sıradaki Ahmet maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmadılar. Koca Trabzonspor 45 dakikada bir tane şut attı. O da Salah'la gol olan. İsyan etmeleri lazımdı. Biz Ferencvaros maçında işte erken 10 kişi kalsak da oynayan takım değiliz. Biz hepimiz biraz yıldızız. Gol kralıyız, yıldız adayız, tepkisini vermeleri lazımdı. Ne mücadele ettiler, ne tepki verdiler. O tepkisizlik de zaten Fatih Hoca ile yönetimin yolları ayırmasının sebebi oldu bence. Yediler diyemem ama Fatih Hoca için ekstra mücadele etmediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. İnsan hocası için oynar yani.
1: Şenol adam. Güneş ismi geçiyor tekrar. Duydun mu? Bugün gazetede gördüm.
0: Olmaz kardeşim.
1: Hüseyin Çimşir'e devam etmesi daha mı mantıklı yoksa yabancı bir teknik hoca mı dönmesi lazım?
0: Yani sonuna kadar yabancıya gidecekler. Sonra da Şenol Güneş Abdullah Avcı ikilisi arasından bir karar verecekler diye düşünüyorum. Sonuna kadar yabancıyı zorlayacaklar diye tahmin ediyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Çok zor ya. Ligin daha 4. haftasında teknik direktör değişikliği kadar yanlış bir şey olur mu?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Fatih Tekke'ydi. Tam Ocak olduracak kadro oldu esprisi. Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Başkanla konuşmadım. Ben istifa ediyorum sözleri. İyi oyun çıkmaması falan. Yani Trabzonspor'un da orta sahada ciddi bir problemi var Fenerbahçe'nin olduğu gibi. Onaçu hiç yoktu bu hafta kadar. Evet. Muçi yoktu neredeyse. Orta saha çok kırılgan oldu. İşte Folcarelli'nin bile sakatlığı takımı bu kadar etkiledi.
1: Çok
0: geçen sene ilk 11'de düşünülmüyordu. Olayın gidişi etkiledi. Yerleri dolmadı. Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Potansiyeli var ama Trabzonspor taraftarında zamanı yok. Sabırlı olmaları lazım yahu. Keyif almaları lazım. Ve arkadan içmeleri lazım. Yönetimin işi o kadar zor ki bir plan yapmışlar. Fatih hocamla girerim. Ben bu liginde içinden geçerim. Yıldızsa yıldız bende de var. Kralsa kral bende de var. Kalecim dünya çapında falan diye hayal kurarken işler öyle bir gidiyor ki 4. haftada yeni teknik direktör aramaya başlıyorsun. Çok maalesef. Acayip yani. Onlar açısından da büyük bir haliydi. Hocam seninle hiç konuşmadan istifasını açıklıyor falan. Çok acayip değil mi ya?
1: Çok. Yani sonra gece 3.42'de istifası kabul edilmedi açıklaması. 2.42 mi 3.42'de ondan sonraki hafta tekrar görevden alındı. Çok enteresan.
0: İsmail Kartal Türk seçenekler arasında sanki Aykut Kocaman'dan biraz daha fazla destek görüyor gibiydi. İşte o da 4. hafta Roma maçı son şans diye konuşuluyor mesela. Son şans. Neden son şans?
1: Yani ligde 4 maçta 2 tane mağlubiyetim var.
0: Yerine kimi bulacaklar? Falan hiç düşünmüyorum. Gitsin. İsmail Kartal da işte İsmail Yüksek'i oyuna almayarak taraftara bu pası attı adeta. Yani Kerem'i almak

0: yerine İsmail Yüksel'i alsaydı bugün bu kadar ağır eleştirilmiyor olurdu.
1: Çok başlılık oraya biraz sıkıntıya sokuyor olabilir mi? Hocaların kafasını karıştırıyor olabilir mi?
0: Olabilir tabii. Yani Okan bunun şansı Galatasaray'da çok başlılığının olmaması ve skorların da Okan Buruk'u desteklemesi.
1: Doğru. Doğru.
0: İşte Okan Buruk gidiyordu yani.
1: Doğru gidiyordu. Gidiyordu. Doğru doğru
0: yani
1: gidiyordu.
0: Fenerbahçe'nin kaybettiği saçma puanlar Okan Buruk'un bir sene daha devam etmesini sağladı. Yani teknik direktör, yani yönetimini düzgün seçeceksin. Yönetime uzun vadeli çalışma şansı vereceksin. Her yönetim şampiyonluktan başka her sonuç başarısızlıktır diye göreve gelirse ilk önce de hocasını duyuyor doğal olarak. Ona bakarak hocanı seçeceksin. Doğru bir politikayla yürüyeceksin. Bu işte yenmek var, yenilmek var. Hangisi Lyon maçındaki oyunu oynayabilen Fenerbahçe bu oyun çizgisini hep sürdürebilmeli. Üstelik Asensio da yoktu en önemli silahlarından biri. Ama onlar da çok acayip kırılıyorlar. Şimdi sosyal medyayı takip etmiyorum diyor İsmail Hoca da. Yani nasıl takip ediyor?
1: Etmez olur mu canım? Etmez olur mu? Her şeyden haberi var. Anında her şeyden haberi var.
0: Sağındaki, solundaki, apartmanındaki herkesi biliyor musun? Aygün sana ne söyledi? Biliyor musun Hakan sana ne söyledi?
1: Her şeyden haberi var abi.
0: Ne söyledi falan. Ay bunlar nasıl insanlar diye haber yağdırıyorlar.
1: Her şeyden haberi var. Taraftarlar
0: istifa tagı açmışlar. Bu çok çok büyük bir baskı yani. Çok büyük bir baskı. Bu baskıyla başa çıkmak da çok zor. Bir de Roma da çok formda geliyor yani.
1: Çok formda geliyor hem de.
0: Talihsizlik işte Murphy yasası. Bir şeyin ters gitme ihtimali varsa o
1: aynen devam eder.
0: Gerçekleşir diyor ya.
1: Maalesef. Hakan abi son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan Can abim? Yavaş yavaş sona doğru geldik.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın abim benim.
0: Bir saat İnşallah insanların canınız...
1: Yok konuşur. Çok mesaj geldi abi. 100 küsürün evet. Üzerinde mesaj vardı okuyamadıklarım. Bak düşünebiliyor musun? 100 küsürün üzerinde. Hala da geliyor şu an mesajlar.
0: Eksik olmasınlar. Benim için diledikleri her şeyin 1000 katını senin için diledikleri
1: amin.
0: Şeylerin 1000 katını amin. Allah onlara versin.
1: Amin abim benim inşallah.
0: Kendine iyi bak. İyi
1: sen de çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet attığımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abiye çok teşekkür ediyoruz. Hakan Can'ı Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük ters köşenin sonuna geldik ama tabii ki bu akşam hem Galatasaray'ımıza hem de yarın Fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz. İnşallah zaferlerle programımızı açarız. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Radyo Spor'da kalmaya devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
0: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Aslan, Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nisine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nisine'de dakika dakika canlı oyna, Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
6: Reklam.
7: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese günaydın. Bugün 9 Eylül Çarşamba. Sevgili dinleyenler, son düzlüğün sonmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün Elazığ ve İstanbul yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Neden önce Elazığ dedim? Çünkü saatler 17.45'e her ne kadar da olsa gösterdiğinde başlayacak olan programda öncelik Tuncer'i alacağız hattımıza ki Tuncer öncesinde Elazığ bültenini bizler için yorumlayacak. Sonrasında İstanbul'u ben sizler için naçizane yorumlayacağım ki İstanbul'a bugün 10 koşulu bir yarış programı var. Ondan dolayı İstanbul'u sona bıraktım. Elazığ'da Tuncer Kuş demiştim. Şu anda hattımızda. Günaydın sevgili Tuncer.
1: Günaydın Ufuk abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Tuncer, bugün baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı var Elazığ'da. Saatler 17.45'i gösterdiğinde de Maiden Mücadele ile 3 yaşlı Araplar yurt başında Elazığ'da start almaya başlayacaklar. Günün başlangıcını 11 atla beraber yarış yaşamının ilk birinciliğini almak için start alacak Arap atları. Neler söylersin, günün ilk koşusundan başlayalım zorlu mücadelede.
1: Evet Ufuk abi, gerçekten zorlu bir program vardı ama aldığım duyumlar neticesinde bu zorlu programı bir nebze olsun kolaylaştıracağım inşallah. Günün birinci koşusunda kapalı gözlük takısı çıkardıktan sonra harika bir yarış koşan, bugün daha uygun rakipler yanında çok şanslı olacak olan 4 nolu Mirzacan benim bu yarışta favori adayımdır. Daha sonra stat sorunu çözdükten sonra tatminkar yarışlar yapan 6 nolu Prenses Fadile, bugün etkili bir koşu yapmasını bekliyorum 6 nolu Prenses Fadile'den. Daha sonra bu yarışta kapalı gözlük takısı olmadan koşacak olan 11 nolu Seyyaret Ay. Daha sonra dün akşam yaptığım telefon neticesinde bir safkana değineceğim. Son iki galopunu jockey Mehmet Ali Aktürk'ten olumlu not alan, iki yarıştır güzel yarışlar koşan, bugün özelinde daha iyi koşacağını duyduğum 7 nolu Elif'in ışığı. Ve son olarak da bu koşu için mutlak ve bomba beklediğim bir isim, takibimde olan, bugün farklı yarış koşacağına inandığım 5 nolu Urfa Kaplanı ilk koşu için yeterli olacaktır. Sıralamam 4, 6, 7, 11 ve 5 numaralı saklanacak.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün ilk koşusunda sevgili Tuncer 4 numaralı Mirza Can, 6 numaralı Prenses Fadile, 11 numaralı Seyret Ay, 7 numaralı Elif'in Işığı ve 5 numaralı Urfa Kaplan'ı önerisinde bulundu. Sıralaması günün birinci koşusunda 4, 6, 11, 7 ve 5 şeklinde Elazığ'da. Geldik ikinci koşuya, şartlı 3

0: mücadele 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. 6 isim var, neler söylersin?
1: Evet, günün ikinci koşusunda son koşusunda 6 boş startta kalınca rakipleriyle arasındaki mesafeyi kısaltmak için çok çaba sarf etse de o yarışta aldığı bir bağ takısını reddedince başarısız bir yarış koşan, bugün takısı tekrar çıkarılıp eski takısına kavuşacak olan bir nolu Alper'in kızı benim önereceğim ilk şanslı isimdir. Daha sonra Maiden sonrası güçlü rakiplerle koşan ve bugün tatminkar yarışlar yapan iki nolu Goddess of Beauty, daha sonra formsuz jokeyine rağmen ikinci şanslı isimdir ve bu koşuya farklı hazırlıklarla gelecek olan üç nolu King Regal. Ve buranın bombasını ilk defa koşacak olmasına rağmen güzel olumlu bilgiler aldığım altın nolu Emin'in önünü yazarak geçiyorum. Buranın sıralaması 1-2-3 ve altın nolu safkanlar olacak.
0: Evet, günün ikinci koşusunda 1 numaralı Alper'in kızı, 2 numaralı Goddess of Beauty, 3 numaralı King Regal ve 6 numaralı Emin Önü. 1-2-3 ve 6 sıralaması günün birinci altılısında. İkinci koşuda sevgili dinleyenler, tekrar ediyorum, 1-2-3-6 sıralaması var Tuncer'in. Geldik günün üçüncü koşusuna. İkinci altılıgan yanında başlangıç ayağını oluşturacak mücadele şartlı 3-4 yukarı Araplar 1500 metre.
1: Evet Ufuk abi, buradan da alternatif tekrar devam edeceğiz. 11 aylık aradan sonra iki yarış gören ve son yarışında buradaki rakiplerin çoğunu geçen kalite isim olan 11 nolu Özaydın benim alternatif tek adayımdır. Rakiphanesinde ise 10 aylık aradan sonra ilk yarışını viraja kadar el oynatmadan gelip daha sonra yarış içerisinde anlık sıkıntı yaşayınca jockey enseye basıp derecesiz bırakmak zorunda kalsa da son galabında iyi gördüğüm 10 nolu Mucize Han benim önereceğim ikinci şanslı isimdir. Daha sonra sahip değiştikten sonra yeni sahiplerinde bir yarış gören, bugün daha da yüksek bir formunu sahaya yansıttığı takdirde çok şanslı olacak olan 8 nolu Bir Çetin ve son olarak da bu koşuda iyi koşmasını beklediğim 9 nolu Melih Dayı yeterli görüyorum. Sıralamam 11, 10, 8 ve 9 nolu safkanlar.
0: Evet, 11 numaralı Özaydın alternatif banko olarak değerlendirilebilir dedi. Bu koşuda küçük kuponlar 11 numaralı Özaydın'ı tek yazabilirler dedi. Ama geniş kurgular 10 numaralı Mucize Han, 8 numaralı Bir Çetin ve 9 numaralı Melih Tay'ı da yazarak rahat bir yarış izleyebilirler dedi. 3. koşuda sevgili dinleyenler 11 banko, rakip 10, 8 ve 9 Elazığ'da. Geldik günün 4. koşusuna. Maiden mücadele 3 yaş Araplar 1200 metre.
1: Evet Fuku abi, dördüncü koşuda iki yarışını kesinlikle ölçü almadığım, bugün için yaptığı iki tane 800 galibini çok beğendiğim 10 nolu Mir Athena benim önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Daha sonra stat sorunu giderdikten sonra iki tane tatminkar yarış, ta üçüncülüğü sonrası çalışmalarına hız veren bir Afrika Under temsilcisi olan 2 nolu Fırat Han ağası benim önereceğim ikinci şanslı isimdir. Daha sonra son koştuğu yarışta starttan düzgün çıkınca güzel bir üçüncülük elde eden ve bugün de yine ön planda önerdiğim 6 nolu Aliana üçüncü şanslı isimdir. Daha sonra bu gruptan farklı olan, bir türlü sonuca gitmese de uygun rakiplerin yanında şanslı olacak olan 1 nolu Adanalı Demir ve son olarak da son işinde iyi gördüğüm 3 nolu Gülpaşa burası için yeterli olacaktır. Sıralamam 10, 2, 6, 1 ve 3 nolu safkanlar.
0: Evet, gün 4. koşusunda 10 numaralı Mir Athena öncelikli, sonrasında 2 numaralı Fratan ağası, 6 numaralı Aliye Ana, 1 numaralı Adanalı Demir ve 3 numaralı Gülpaşa dedi. 10, 2, 6, 1 ve 3 Tuncer Kuş'un günün 4. koşusunda değerlendirmesi. 5. koşuya geldi. Kısa vade 6 mücadelede 4 yaşlı Arap atları 1600 metre kum pistte mücadele edecek 14 isim koşuya deklareli, neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, zorlu koşuyu banko olarak önereceğim bir safkan var. Yine bugün önde tek başına kalacak olan 7 nolu Albenzi. Bir beyaz bayrak ayna yarışını yapmasını bekliyorum. Yarış içerisinde bir aksilik olmadığı takdirde bence çok kolay bir birincilik elde edecek olan 7 nolu Albenzi. Radyo Spor dinleyicilerine, yarış severlerine banko olarak önermek istiyorum. Sıralamam 7 nolu Albenzi banko.
0: Evet, günün zorlu mücadelesiydi 5. koşu ama orada 7 numaralı Albenze son 3 yarışını kazanmıştı. Bugün 4. birinciliğini almak için sahaya çıkacak. Onda da Tuncer Kuş

0: Banko olarak önerdi. 7 numaralı Al Benze'yi bugün de kazanır dedi ve Banko 7 numaralı Al Benze dedi. 6. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadelede 3 yaş Arap Atları 1200 metrede start alacak. Burada da 7 isim var. Bu koşuda neler aktarırsın bizlere?
1: Evet Ufuk abi, 7. koş, 6. koşuda bu grupta ayağına seri safkanlar var ama bekleme yapıp sonuca gidecek isimler de var. Son iki yarışta Dilbağ aksesuarıyla farklı koşan ve bugün aynı takiyle etkili koşacağına inandığım 5 dolu kavim Radyo Spor dinleyicilerine, yarı severlere ikinci banko olarak önermek istiyorum. Sıralamam 5 dolu kavim banko olarak önermek istiyorum.
0: Evet, bir diğer banko tercihi de 6. koşudan, yani bu koşudan geldi ki o da 5 numaralı Kavim. Necmi Altun'la start alacak isim. 5 numaralı Kavim banko dedi. 6. koşuda 5 Kavim banko. Geldik 7. koşuya Tuncer. Bölünen Meydan'ın bir diğeri 3 yaş Arapların 1200 metre kum pistte mücadelesi, neler söylersin?
1: Evet, 7. koşuda zorlu bir ayak ama alternatif tek olarak devam edeceğim. Son 3 yarışta çok iyi koşmasına rağmen son metrelerde geçilecek bir rakip bulup ikincilikle geçinen ama bugün yine önde yalnız kalacak koşuda sonlarda dama demez ise bence bu rakiplerini çok kolay geçecek olan 7 nolu Öztürk Kınar'ı benim alternatif tek adayımdır. Büyük kupon yapacakları da rakip hanesinde bugün önde rakibinin hemen arkasında konum alıp viraj üzerinde yapacağı etkili sprintiyle adını kazanırda duyacak olan bir nolu Ateş Atar. İkinci şanslı isimdir. Daha sonra sabah erken saatlerinde jokey ile bu yarışın galibini yaparken çok fonda gördük. Beş nolu Özgür Ak. Daha sonra muhteşem bir pedigreye sahip olan bugün için iyi koşmasını beklediğim 11 nolu Toprak Çiçeği ve son olarak da 8 nolu Yaz Meltemini bu koşu için yeterli görüyorum. Toparlamak gerekirse 7 alternatif tek adayıdır. Rakip adresinde 1-5, 11 ve 8 nolu safkanlar.
0: Evet, günün 7. koşusunda 7 numaralı Öztürk Pınar'a bir diğer alternatif Banko ama rakip 1 numaralı Ateş Atar, 5 numaralı Özgür Ak, 11 numaralı Toprak Çiçeği ve 8 numaralı Yaz Meltemi sıralaması var. 7 alternatif tek, 7. koşuda rakip 1, 5, 11 ve 8. Geldik kapanışa Tuncer. Günün son koşusu Elazığ'da 16 handikap mücadele 1900 metre.
1: Evet, günün son koşusunda dün akşam saatçi arkadaşım da bu koşuyu yorumlarken bir safkandan özellikle bahsetti. Ben de onu bahsedeceğim. Bu yarışta kentelerle hazırlanan ve aldığı değil bağ aksesuarı ile eski formunu yakalayan ama jokeyi biraz formsuz görsem de 6 nolu Royal Warrior benim önereceğim favori isim olacaktır. Daha sonra son bir izliliğinde favori önerdiğim ve bugün yine mesafesinde koşacak olan 5 nolu Junior Jora daha iyi koşacağına inanıyorum. İkinci şanslı isim olarak önermek istiyorum. Daha sonra bu iki şöyle toparlamak istiyorum. Usta abi, bu iki safkan küçük kuponlar için de yeterli olabilir ama geniş oynayanlar için ise son yarışını çok beğendiğim o günde sürpriz yaparak sonuca giden 7 nolu Sydney Show, daha sonra ekürü avantajına sahip olup öne yakın gidecek olan ve öndeki önde son metrelerde dama demez ise ekürü avantajını 9 nolu Information ve son olarak da yarışın bomba ismi saatçi arkadaşımdan da tam not aldığım bir ismi söyleyeceğim, o da 12 nolu Talent Her olacak. Sevdiği takısıyla bugün şanslı olmasını bekliyorum. Mutlaka kuponlarınızdaki yerini almasını istiyorum bu safkan için. Sıralamam 6, 5, 7, 9 ve 12 nolu safkan olacaktır. 6 ve 5 küçük ve ortalık kupon için yeterli olabilir.
0: Evet, günün 8. koşusunda 6 numaralı Royal Warrior ve 5 numaralı Junior Jura bu koşu için yeterli dedi ama 7 numaralı Sydney Show ve 9 numaralı Information iki ayrı ekürü muhakkak değerlendirsin. Bir de son dakika almış olduğu bilgi dahilinde 12 numaralı Talented Hero'yu da bir çarpı atın dedi. Bu koşuda sıralaması 6-5 öncelikli, sonra 7-9 ve 12 şeklinde Tuncer Kuş'un. Tuncer, teşekkür ederim değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün yarış severlere bol şanslar diliyorum Mustafa abi.
0: Teşekkürler sevgili Tuncer. Evet sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu foto finişte ikinci bölüme geçeceğiz ki burada

Eğer radyonuzu yeni açtıysanız önce şunu belirtmek istiyorum. Tahminleri kaçırdıysanız uzman yorumları, hazır kuponları tekrar kontrol edebilme fırsatına sahipsiniz. Nasıl? Son Düzlük uygulamasını indirerek ya da sondüzlük.com adresine girerek ve çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. Yine müşterek bahislerinizi Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan yapay zeka destekli Son Düzlük'te kuponlarınızı yatırabileceksiniz sevgili dinleyenler ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız ki bu kampanyaları tekrar edeyim sizlere, yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatı, altılıkan yanında 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç ve altılığın 5'te kalırsa bile 1000 TL'ye kadar iade, yine Son Düzlük'te 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası da bir diğer kampanya dahilinde. Son Düzlük'teki kampanyalara katılmak için de üye olduktan sonra kampanyaya katıl butonuna tıklamanız gerekecek. Evet, Velefendi İpodromu'na gideceğiz ki bugün 24 santigrat derecelik bir hava sıcaklığı, hakim çimpis 3.4. Evet, günün birinci koşusu handikap 16 mücadele, dişlere mahsus bir yarış. 5 numaralı Türkören koşmuş oldu, kazandı son iki yarışında aslında bu isim ve 52.5 kiloluk da bir sıklet avantajına sahip Müslüm Çelik de yine avantajlı bana göre 5 numaralı Türkören öncelikli, sonrasında 3 numaralı Siyah Kuş çok etkili koşuyor. Ancak bir tık kilosu ağır gibi ama grup uygun değerlendirelim. 1 numaralı Gülalp Kızı ekürü avantajına sahip, muhakkak yazalım. 2 numaralı Semra Kaya, Mehmet Kaya avantajı var. 1x10 attıktan sonra koşunun bombasında önde rahat kalırsa çekecek gidecek. 8 numaralı Julnar'a da 1x atalım. Sıralama günün birinci koşusunda 5, 3, 1, 2 ve 8 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, gün ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden mücadele, 3 yaş Araplar 1300 metre sentetik piste çıkacaklar ki burada 1 numaralı Can Bulut koşmuş oldu. Son 2 yarışından da ikincilikle ayrıldı bu isim. Bugün %50'lik oynanma oranına sahip Can Bulut Akın Sözen idaresinde start alacak. Benim de favorim ki %50'lik de oynanma oranına sahip, yarışseverin teveccühünü almış bir isim. 4 numaralı Kahraman Fatih Burak Akçay ile start alacak. O da son koşmuş olduğu yarışından ikincilikle ayrılmıştı. Yine 1 numaralı Can Bulut'un en ciddi rakibi ki bir rakip daha var. O da 2 numaralı Akça Ali olacak. Vedat Abişli start alacak bu isim. O da sentetik pistte ilk yarışından üçüncülükle ayrılmıştı. Dolayısıyla bu 3 ismi ayrımsız yazalım. Günün ikinci koşusunda İstanbul'da Veliefendi'de sıralama 1-4-2. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Bu koşuda sevgili dinleyenler 2 yaş İngilizler şartlı 4 mücadelede start alacaklar. 4 numaralı Kartal yarış aşamına birincilikle başladı. İyi de bir derece yaptı bugün için. 1.13.64'lük bir derecesi vardı ki rahatla kazandı. 4 numaralı Kartal burada da iddialı. 5 numaralı Atomic Age, o da ilk yarışını kazandı, sonrasında ikincilikle ayrılmıştı. Ama Kartal'ın bana göre en ciddi rakibi 5 numaralı Atomic Age olur. Eğer bir isim daha yazacaksak tabii ki bir Jervin temsilcisi 3 numaralı Blessed Storm diyeceğiz ki Ankara'dan formda geliyor, bir galop yaptı. Sevgili dinleyenler, gözlerime inanamadım. Bugün Kartal'ı yıkarsa 3 numaralı Blessed Storm da yıkabilir. Aman dikkat, 3. koşuda sıralamam 4-5-3 şeklinde. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Bu koşu 7'li plase ve 7'li ganyan ayağında başlangıcını oluşturuyor. Yamak 2 statüde Aprantiler start alacak. Şartlı 5 mücadelede dişilere ait 3 yukarı İngilizlerde. 1 numaralı Splendid bence kendi temposunu rakiplerine kabullendirip önde boş kalırsa ki Berkan Çığla bunu iyi yapıyor, bence kazanabilir. Yetişemeyebilirler Splendid'i, o yüzden ben bugün küçük kuponlara banko olarak önereceğim sevgili dinleyenler. 4. koşuda 1 numaralı Splendid banko, ama rakip yazarsanız bir tek rakibi var, o da 2 numaralı Vitenya.
benden söylemesi sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 5. koşusuna. 2. altılıgan yanında başlangıcını oluşturuyor mücadele bir maiden. 3 yaş şaraplar 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 1 numaralı Balkı Bey bir defa koştu. İkincilikle ayrıldı çim pistte. Bugün sentetik pistte şansını deneyecek ki iyi de koşabileceğini düşünüyorum. Önceliğim o. Sonrasında 6 numaralı Şafak Berk. O da ilk yarışından 3.lükle ayrılan bir diğer isim Gökhan Kocakaya idaresinde. Bu iki isim bana göre bu koşuda yeterli ama daha geniş oynuyorsanız 5 numaralı Özgür muhakkak yazalım. Sonra da 2 numaralı Efe Kaptan'a bir çarpı atarım. Sıralamam günün 5. koşusunda 1-6 öncelikle, sonrasında 5 ve 2 yazabilir. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Bana göre günün de en zor ayaklarından birine. 14 isim var. Handikap 14 mücadelede 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pistte. 5 numaralı Pevrul son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. İstanbul pistinde fena koşmuyor bu isim. Mehmet Salih Çelik de start alacak. İddialı da bir isim. Önceliğim o. Sonrasında 6 numaralı Bondless Glory diyeceğim. 2 numaralı Süperhan çimde koşmuş oldu son 2 yarışından. Kolay birinciliklerle ayrıldı. 3 numaralı GLONASS her ne kadar maiden isim olsa da sonlarda çok etkili geliyor. Pist ve mesafede lehine değerlendirelim. Son olarak 4 numaralı Mr. Hermes jokeyini düşürmüştü son yarışında. O şanssızlığı yaşamasa belki de o gün koşuyu kazanabilirdi. O yüzden ben burada önceliğim ilk 5 at. Kim onlar? 5, 6, 2, 3 ve 4. 6. koşuda öncelik. Sonrasında 1 Bolt Runner, 10 General LC diyeceğim bu koşuda. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Handikap 17 mücadelede 1900 metre çimde 3 yukarı İngilizler sahne alacak. 2 numaralı Touch the Cloud biraz daha idareli olabilmiş olsa bu yarışında, bir önceki yarışında daha doğrusu, yine kazanması işten bile değildi ama rakibi çok güçlü geldi ve onu potoda mağlup etti. Bugün Efe Akpınar'la start alacak bu isim. Kazanmaya yakın ama bir rakibi var. O da 1 numaralı Mir Emre. Ertuğrul Can Kılıç tekrar sahalara geri döndü sakatlığın ardından. Bu yarışı da onun için hedef. O yüzden ben burada iki ismi ayrımsız önereceğim. 7. koşuda sıralamam 2 ve 1 şeklinde olacak. Gün 8. koşusuna geldik sevgili dinleyenler. 3 numaralı Hidan müthiş koşuyor. İyi de bir pedigrisi var. Pis ve mesafede lehine. Bugün de bir tık cazip bana göre ama benim önceliğim 3 numaralı Hidan olacak. Sonrasında 4 numaralı Jazz Runner. Onun tek ciddi, en ciddi rakibi olduğunu düşünüyorum. Ben burada iki ismi önerdim. Ender Aydıner koşusunda kısa vade 9'da sıralamam 8. koşuda 3 ve 4 şeklinde olacak. Evet, günün 9. koşusu maiden mücadelede 5 numaralı Dev Yüreği siz değerli dinleyicilerimize banko olarak önereceğim. Günün 9. koşusu sondan bir önceki ayak, 5 numaralı Dev Yürek bana göre bugün kazanır. Günün en net, en sağlam bankosu olduğunu düşünüyorum. 5 Dev Yürek banko. Evet, geldik günün kapanış ayağına, günün 10. koşusuna. Çok zor bir koşu. Bu zor koşuda da mümkün olduğu kadar fazla at yazalım ki ikinci altılıyı küçük getirdim. Biraz burayı kalabalık tutmak için günün kapanış ayağında sıralamam 9 Namsal, 8 Kılıç İbo, 4 Lucia, 5 Alkanlı, 3 Kulager, 13 Mahmut Usta, 11 Dilan Kız, 1 Durusu Bey'i ve 2 Tahaül. Tekrar ediyorum rakamsal olarak günün kapanış ayağında Veli Efendi'de sıralamam 9, 8, 4, 5, 3, 13, 11, 1 ve 2 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet, sondüzlük.com'un sunduğu
Foto Finish'in bugünlük de sonuna geldik.

0: dedik ki yarın günlerden Perşembe ve yarının yarışlarını da değerli konuklarımla sizler için yorumlayacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
7: Merhaba.
6: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
8: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz spor hukuku uzmanı Ercan Sevdinbaş olacak. Ercan Sevdinbaş'la birlikte PFDK sevklerini konuşacağız. Birazdan Ercan Sevdinbaş yayınımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. PFDK sevkleri dün açıklandı. Derbideki sevkler konuşuluyor. Biz de bu konuyu değerlendireceğiz. Kiminle değerlendireceğiz? Spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş'la. Şu an kendisi yayınımıza bağlandı. Ercan Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Sağolun. İyi yayınlar. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz, teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Malum transfer dönemi sona erdi. Yoğun bir tempo vardı sizler adına da. Özellikle de bu süreçte transfer görüşmeleri, hukuki boyutlar incelendi. Transfer dönemi geride kaldı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Transfer dönemi sizler adına nasıl geçti? Ülkemiz futbol adına nasıl geçti?
1: Salim Bey, şöyle izah edeyim. Birkaç kulüp dışında, yani Süper Lig'deki flash transferler zaten adından çokça söz ettirdi. Fakat alt ligler bakımından aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ya da Anadolu kulüpleri bakımından. Çünkü gerçekten ciddi bir nakit sıkıntısı yaşamakta tüm kulüpler. Alt liglerde de zaten bildiğiniz üzere, yani ligde 4-5 takım dışında diğer takımların hiçbiri bütçe ayıramama durumuna geldi. Bu da gerçekten kaygı verici bir durum. Ben ileride profesyonel takım sayısının da azaltılacağını düşünüyorum bu nedenle. Gerçekten de bütçeler artık karşılanabilecek bir boyutu aştı. Bunun için de gerekli bütçeyi oluşturamayan kulüplerin de hayatta kalması gerçekten çok zor, mümkün değil. Yeni yasa gereği biliyorsunuz zaten kulüp başkan ve yöneticilerinde bilançoyu aşan kısımlardan müteselsil sorumlulukları olduğu için, müşterek ve müteselsil, bu yüzden de ya başkan bile bulmakta zorlanabilir yakın tarihte kulüpler. Bu konuda endişe ve kaygı içerisindeyim ben, yani bunu gerçekten gözlemleyebiliyorum. Ancak dediğim gibi flash transferler yapıldı. Büyük takımlar gerçekten, hani ülkemizde seyretmeyi hayal edemeyeceğimiz oyuncuları getirdiler. Bu durum marka değeri açısından ligin iyi. Ancak ben genele yayılmasının daha rekabetçi ve daha marka değerini yükseltici bir durum olarak görüyorum. Bu açıdan transfer dönemini bu şekilde yorumlayabiliriz.
0: Peki Ercan Bey, geçelim derbiye. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynandı. Derbiyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Derbinin ardından konuşulan konulardan birisi de sevkler. PFDK sevkleri var. Özellikle de Vlahovic konusu çok merak ediliyor. Spor hukuku bize ne diyor? Tedbirsiz olarak sevk edildi. Bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş'ın cuma günü akşam Erzurumspor'la İstihada'da maçı var.
1: Şöyle izah edeyim. Dušan Vlahović futbol ismi talimatının 41. maddesi, yani hakaret başlıklı maddeden dolayı sevk edildi. Söz konusu az önce de belirttiğiniz gibi tedbirsiz sevk olması bizim, yani daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarsak, cezanın çok büyütülecek bir ceza olmayacağının da sinyallerini veriyor. Çünkü biliyorsunuz normalde sevk yapılırken tedbirli sevkler yapılmakta. Bu da muhtemelen hakem raporunda belirtilmeyen bir husus olsa gerek ki yayıncı kuruluş görüntülerinden hukuk müşavirliği sevk etmiş olabilir. Bunu delil olarak dosyaya sunup bu şekilde sevk yapıldığını düşünüyorum. Çünkü hakem raporunda belirtilmiş olsaydı tedbirli sevkler görebilirdik. Bu ayrımı yapabiliriz. Yapılan hareketle alakalı, yani ilgili talimat maddesi hükmü biliyorsunuz alt sınırı 2, üst sınırı da 5 müsabakadan men cezası öngörüyor. Burada tedbirsiz sevk yapılması karşılıklı yaşanan olaylardan dolayı ortada bir tahrik olup olmadığı, bütün bunların tamamının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bir maç ceza verilecektir. Neden? Çünkü olayın nasıl başladığı, yani sadece o el hareketinin kesilip o kesitin sadece yargılanması, biliyorsunuz, hukukta mümkün değil. Bunun nedenlerinin de değerlendirilmesi gerekir. Yani bu Dušan Vlahović bu hareketi neden yaptı? Milan Škriniar'la biliyorsunuz ikili mücadelelerinde devamlı bir itiş kakış halindelerdi ve orada bu hareketin yapıldığı dakika içerisinde Milan Škriniar, görüntülerde de zaten sabit, boğazını

0: yıkıp yere düşürüyor aslında duşanı. Bu hareket olmasaydı söz konusu eylemde gerçekleşmeyecekti diyebilirsiniz. Eğer burada bir bağ kurabilirse kurul, ortada bir tahrik, tahrikin mevcudiyetini belirleyeceklerdir. Bu da futbol disiplin talimatının 12. maddesi, haksız tahrik başlıklı maddesidir. Burada biliyorsunuz verilecek ceza, eğer bir haksız tahrikin varlığı halinde 3'te 1'ine kadar indirilebiliyor. Neden bir maç dedim? Şöyle, bu hareket 2 maç ya da 3 maçla cezalandırılsa da indirim yapılarak bir maça düşürülebilir.
1: Peki Erzurumspor maçında oynayamaz değil mi? Doğru.
0: Bir maç alırsa Erzurum maçında oynayamayacak.
1: Evet. Peki hemen devam edelim. Ercan Bey, Milan Škriniar'a herhangi bir ceza söz konusu olur mu?
0: Sevkler arasında Milan Škriniar'ın sevkini göremedim ben. Sadece Fenerbahçe'nin birkaç ihlaliyle ilgili kulübün ve kulüp başkanı ile zannediyorum Kerem Aktürkoğlu'nun sevki yapıldı. Dolayısıyla herhangi bir sevk olmadığı için Milan Škriniar'ın bir ceza alması mümkün değil.
1: Kerem Aktürkoğlu da yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sevk edildi. Aziz Bey ile birlikte, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte. Bu noktada para cezası öngörülüyor diyebiliyorum ama sizin evet, düşünceniz nedir? Hukuk bize bu alanda ne diyor?
0: Şimdi yani o sevkle ilgili olarak biliyorsunuz genelde savunmalarımızda biz ifade özgürlüğüne dayanıyoruz. Birçok kez ceza verilse de tahkim kurulunun ilgili cezaları kaldırdığına da şahit olduk. Bu noktada futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar başlıklı maddeden sevkleri yapıldı. Bu açıklamalarda gerçekten ifade özgürlüğünü aşan herhangi bir durumun varlığı halinde ceza veriliyor, para cezası. Bu noktada da dediğim gibi tamamen ifade hürriyetiyle alakalı değerlendirmeyi kurul yapacak ve ona göre bir ceza verip vermeyeceğine karar verecektir. Söz konusu sevkler de tedbirsiz olmalı. Öyle hatırlıyorum. Doğru, evet doğru, o şekilde sevkler yapılmış. Bu da dediğim gibi yine kurulun değerlendirmesine tabi. Fakat dediğim gibi az önce Vlahovic ile alakalı benim aslında başka bir öngörüm daha var.
1: Tabii ki.
0: Şimdi hakaretten her ne kadar sevk yapıldıysa da bu sevk sebebiyle bağlı değil PFDK, yani kurul üyeleri bunu bir sportmenliğe aykırı hareket olarak da görebilir. Yani hiç ceza vermeme durumu da olabilir. Yani bir para cezasıyla da, herhangi bir para cezası belirleyerek bununla da geçiştirilebilir. Tamamen dediğim gibi bu hakaret içerip içermediği ilgili hareketin derecesi çok önemli. Oradaki çizgiyi gerçekten çok net belirlemeleri gerekiyor kurul üyelerinin. Burada toplantıda üyelerin düşünceleri tabii önemli. Ben daha önce birçok kez herhangi bir kişi tarafından hakaret olarak algılanabilecek bir durumun aslında çok ağır sonuçları olmaması gereken hareketlerin hakaret olarak sevkinin yapıldığı, daha sonra PFDK tarafından sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirildiğini ben çok kez gördüm. Muhtemelen zaten Beşiktaş ya da Dušan Vlahović'in kendi avukatları bu hususa değineceklerdir savunmalarında. Biz de muhtemelen Perşembe günü, yarın kararlar açıklanacak. Yarın ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
1: Mesela şöyle bir durum da söz konusu. Hemen paylaşmak istiyorum. Yani Sırbistan'da Vlahović'in yapmış olduğu hareket direkt yapay zekaya sorduğumuzda korkaklık anlamına gelen Siso Jetna Bire, sen bir korkaksın anlamına geliyor. Karşındaki kişinin korkak veya cesaretsiz olduğunu vurgulamak için alaycı bir jestle yapılır. Fakat yani özellikle de dün ben Fevzilay için açıklamalarını okumuştum. Kendisi de bilindiği üzere Fevzilay, teknik direktör Fevzilay, Fevzi Hoca da bizi dinliyorsa selam olsun. Novi Pazarlı aslen

0: Adem Laiç'le de kuzenler. Direkt Fevzi Hoca'nın açıklaması da buna yakın bir açıklamaydı.
1: Evet, şöyle, ben görüntüyü izledim. Yani tabii ki benim kendi fikrim çok önemli değil. Kurulun buna nasıl yaklaşacağı önemli. İlk başta ben tartışmada birbirleriyle kavga etmeye hazırlanan iki futbolcu, biri bu hareketi yapıyor. Aslında yani sen korkaksın ifadesini aslında bence de söylemeye çalışıyor. Yani hani bir kavga ederken bilirsiniz hani kaçma, korkaksın tarzı cümleler de edilebilir ama bu
0: Fevzi Hoca şunu söylemiş. Özür diliyorum Ercan Bey. Fevzi Hoca'nın yapmış olduğu açıklama, Fevzi Lay için yapmış olduğu açıklama, Vlahovic'in yaptığı hareket Balkan coğrafyasında yiyorsa gel manasına geliyor demiş.
1: Evet, işte bu noktada korkaklığın altını çizmeye çalışıyor. Bunu vurgulamaya çalışıyor. Bu da hakaret değil. Bir kimseye korkak demek hakaret değil. Bu bir sportmenliğe aykırı harekettir. Tabii ki söylenmemesi ya da yapılmaması gerekirdi. Ancak az önce bahsettiğim gibi sevk her ne kadar hakaret olarak yapılsa da bu tanımlarımız ve yine kurul da tabii bu araştırmalarını yapacaktır. Hani ülkelerde, kendi ülkelerinde bu durumun nasıl algılandığı da çok önemli. Bunlar da tabii ki değerlendirmeye konu olacaktır. Fakat ben sportmenliğe aykırı hareketten bir ceza verileceğini düşünüyorum ve eğer para cezası verilir ve hiç ceza almazsa da sürpriz olmaz benim için.
0: Yani farklı bir bakış açısında olayı değerlendirdiniz. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Ercan Bey'in yapmış olduğu açıklamaları gün içinde Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. YouTube'da da tekrar yayınımızı dinleyebilirsiniz. Ercan Bey, çok teşekkür ederim. Vakit
1: rica
0: ayırdınız,
1: bağlandınız.
0: Siz de bir tatildesiniz. Malum transfer dönemi de bitti. Yoğun bir dönemde sizin için. Tatilde vakit ayırdınız. Çok çok sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın Ercan Bey.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ercan Sevdimbaşlı, spor hukuku uzmanı Ercan Sevdimbaşlı'la birlikte Vlahovic'in sevkini konuştuk, Kerem Aktürkoğlu'nun sevkini konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Giray Bulak olacak. Giray Bulak'la birlikte Süper Lig'i konuşacağız, Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'da bilindiği üzere teknik direktörlük görevinde bir değişim yaşandı. Fatih Hoca ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Geçici antrenör görevinde Hüseyin Cimşir var. Hüseyin Hoca da ilk maçında Gençler Birliği'ni Trabzonspor farklı mağlup etti. İlk maçında 3 puanla tanıştı. Bu bilgiyi aktaralım. Dönüşte mercek altına alalım hem Süper Ligi hem de Trabzonspor'u. Sevgili dinleyenler, sorularınızı da bekliyorum. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.

Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Giray Bulak olacak. Giray Bulak'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birçok soru var. Bu soruları da cevaplayacağım sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Benden önceki yayına gelen sorular var. Yoğunluğu için dile getirememişler. Numarasının sonu 14-20 olan Sercan yazmış. Sercan Bey yazmış. Fakat videoları izleyemiyorum. Video linki gönderiyorsunuz. Video linkini izlediğim zaman yayın, yani oradaki videodaki ses yayına gider. Bundan dolayı izleyemiyorum. Kusura bakmayın. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar.
0: Uzun bir süre oldu hocam, görüşemedik.
1: Evet.
0: Ben de yıllık izindeydim. Transfer dönemiydi. Sağ olun, hiçbir zaman kırmadınız. Dünya Kupası'nda yorumlarınızı paylaştınız. Süper Lig başladı. Süper Lig'de de heyecanlı maçlar oynanıyor. Süper Lig'in hocam geride kalan 4 haftasında sizi cezbeden bir durum oldu mu?
1: Ya beni sükuta hale uğratan Konyaspor, Göztepe. Yani aldıkları sonuçlar, oynadıkları futbol ve bir parça Rize Spor. Ama Kocaeli Spor'un çok iyi bir çıkışı var. Yani ligde tabii genelde birincilikten Süper Lig'e gelen takımların 3'te 2'si düşer. Ama ne Çorum ne Erzurum, mesela Ahmet'in çıkışı çok iyi. Oynadığı futbol çok iyi. Erzurum'un, Çorum'un aldığı sonuçlar iyi. Ya, yani 4 büyük takımın dışındaki sıralamaya bir denge getirdiler. Yani şimdi Gençler Birliği bir çıkış yaptı. Sonra yine düşüş yaşadı. Trabzon'dan 5 gol yemesi bunun da bir göstergesiydi. Eyüpspor'un altta kalması. Ama Konyaspor'un hiç puan almadan ligde olması yani bana göre sürpriz. Fenerbahçe'nin 2 maç mağlup olması kötü bir durum onlar için de, yapılan transferler için de, takımın geleceği için de. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalınca herkes mutlu olmuştu, sevinmişti. Fenerbahçe'nin farklı bir beklenti içerisine girmişti. Beşiktaş'tan kimse bu performansı beklemiyordu. Ama oynadığı oyun müthiş, temposu çok iyi, uyumu çok iyi. Herkes Trabzonspor'dan yaptığı transferlerden, özellikle Salah'ın gelmesinden sonra çok umutluydu. Trabzonspor bir hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray stabil gidiyor, normal gidiyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi oynayacak Fenerbahçe ile beraber. Oradaki durumları ligi de gösterecektir. Şöyle özetleyeyim. Yani Kocaeli Spor'un, Ahmet Spor'un, Beşiktaş'ın çıkışı bir sürpriz gibi görünüyor. Göztepe'nin, Konya Spor'un aldığı sonuçlar yine olumsuz bir sürpriz gibi görünüyor. Trabzonspor'un kaybettiği ve hocasının hemen değişmesi bir parça değişik bir ortam yarattı. Bu bakımdan lig farklı gidiyor. Ama ben 4 büyük takımın özellikle kendi aralarında oynayacak olduğu maçlar, şimdi çok kaliteli de oyuncular var takımlar içerisinde. Özellikle Avrupa Ligi seviyesine yaklaşabilecek belki bir yarı, mesela Fenerbahçe Beşiktaş maçı ilk yarısı yani normal Avrupa'dan bir maç izler gibi izlendi. Fakat ikinci yarısı yine Türkiye Ligi'ne döndü. Eğer biz bunu böyle 80 dakikalara 70 dakikalara

0: yapabilirsek iyi bir lig olur diye düşünüyorum. Ama ilk yarıda buna ümitleniyorsunuz. İkinci yarı o ümidiniz kırılıyor. Bu da artık parantez.
1: Hocam Göztepe ile ilgili dün de yayınımda paylaşmıştım. Göztepe Gençler Birliği maçını izledim. Bende oluşturduğu izlenim şu: bu takım küme düşer, sezon sonunda da nasıl küme düştü dedirten bir takım olur izlenimini verdi. Katılır mısınız?
0: Katılırım. Çünkü zaman zaman iyi şeyler yapıyorlar, fakat zaman zaman da çok iyi şeyler yapamıyorlar. Ama bir parça sanki şımarıklık hissediyorum. Yani hiç bulunmayan, bilinmeyen, çok da ilgilenilmeyen oyuncuları aldılar. Çünkü 7-8 takımın kurulmuş olduğu bir kurumsal yapıları var. Birbirlerine geçişler yapıyorlar orada oyuncu bazında. Fakat sanki bu dönem bunu iyi kuramadılar diye. Belki zamana ihtiyaçları var, bilemiyorum. Çok genç oyuncuları var. Bir de çok doğal fizik gücü yüksek oyunculardan kurulu. Yani bir parça ağır kalıyorlar. Yani 1.85'in üzerinde kurulu bir takım. Ortalama boy olarak baktığımızda. Yani bu kadar fizik boyu yüksek olan takımlarda orta sahada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kenar oyunda sıkıntı yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani belli mevkilerin kısa oyunculardan kurulmasında fayda var diye düşünüyorum. O bakımdan yani bana da sürpriz gelmeyecek. Yani ligde kalması da düşmesi de sürpriz olmayacak bir görüntü çiziyor yani şu anda Göztepe.
1: Peki hocam, yani kalecinin yaşamış olduğu bir olay vardı Göztepe'de.
0: Evet.
1: Taraftarlarla sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlar yaptı. Bunun da altını çizelim.
0: Evet. Ardından bana göre yanlış yani. O kaleci
1: Nurkan'a zaten kadro dışı bırakıldı hocam.
0: Evet. Normal, kadro dışı kalması normal. Taraftarla bu diyaloğa girdiğiniz zaman Gürcü kaleci, yani 26-27 yaşında, öyle genç de bir kaleci. Kaleci için yaşı çok iyi.
1: Yani, 27 yaşında hocam.
0: 27 yaşında.
1: Evet.
0: Doğru. Şimdi ama fizik gücü de iyi. Fakat yediği gollere mi baktığınızda, şimdi Antep'in oyuncusu iki defa soldan geliyor. Ya kalecinin bir yayılma stili vardır. Hani şu Mahir yayılması vardır bizde. Ayaklarını gerersin, vücudun dik durur, ellerini açarsın, büyürsün. Akşam Kursuhan'ın kurtardığı topları veya Inter kalecisinin kurtardığı topları düşündüğünüzde, yani müthiş kaleye yayılıyorlar. Oyuncunun vuracak yeri yok. Ama siz o fizikle beraber yani yere yatıyorsunuz, ayaklarınızı açamıyorsunuz, ellerinizi açamıyorsunuz. Yani küçülüyorsunuz, kalede küçülüyorsunuz.
1: Evet.
0: Biz kalecilerin kalede büyümesini isteriz. Yani o golleri bir de çaprazdan vuruyor oyuncu. O gollerin yenmesi, o şekilde yenmesi. Tabii bu sonuçta bu takımın kaleci hocası da var, hocası var. Bunlar yani antrenmanda mutlaka bu kaleci bu golleri yiyor. Hem de defaatle yiyor. Orada görmüyor musunuz bu hamlelerin yapılıp yapılmadığını? Değil mi? Bunu antrenmanda en iyi siz gözlemlersiniz. O zaman oyunda da bundan sıkıntı duyacağınızı bilmeniz lazım. Ama o kalecinin taraftarla, özellikle de Göztepe taraftarıyla, yani şimdi olur bir Antep ve Kayseri yani çok böyle agresif olmayan taraftar grubuyla belki böyle bir diyalog yaşarsın, ama Türkiye'de 10-12 takım var ki bunların taraftarıyla bunları yaşadığınızda o kulüpten ayrılmak durumunda kalırsınız.
1: Yani mesela hocam, Göztepe taraftarıyla aynı diyaloğu İrfan Can Eğirbayat yaşamıştı Göztepe'de oynadığı dönemde. Sonrasında
0: evet.
1: İrfan Can Eğirbayat, ben Göztepe Gençler Birliği maçındaydım. Gençler Birliği'nin kalecisi şu anda. Ciddi bir tepki vardı İrfan Can'a.
0: Evet. Bunu yaşar. Göztepe bunu unutmaz. Yani Ankara Gücü unutmaz. Karşıyaka unutmaz. Adana Demirspor unutmaz. Bursa, Trabzon, Beşiktaş unutmaz bunları yani. Eskişehir unutmaz bu diyalogları.
1: Yani biraz onun için talihsiz oldu hocam, yapmış olduğu
0: evet,
1: açıklama.
0: Evet.
1: Hocam geçelim Trabzonspor'a, ama onun öncesinde çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından devam edelim, olur mu hocam?
0: Tamam.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
2: Evet. Salim Manav'la Anadolu Ateşi

0: sesim var. Radyo
1: Spor. Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Giray Bulak. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş geldin. Tekrar iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Hocam, Trabzonspor'da teknik direktör değişimi yaşandı. Sezon başında aslında siz bunun bize donesini vermiştiniz. İpucunu vermiştiniz. Fatih Tekke için çok zor demiştiniz. Çünkü Fatih Hoca da bunu ifade etti. Oluşturulan kadro teknik direktör değişikliğine herhangi bir başarısız sonuçta hükmedebilecek bir kadro. Oluşturulabilecek bir kadro. Teknik direktör değişikliği kararı verdirebilecek bir kadroydu. Nitekim French Maroş maçından sonra istifa etti. Kabul edilmedi. Amespor yenilgisiyle birlikte takım reaksiyon göstermeyince hoca tekrardan bir istifa kararı aldı. Ne dersiniz hocam? Bu süreçle alakalı, Trabzonspor'la alakalı. Hüseyin Hoca geldi geçici göreve.
2: Şimdi Fatih Hoca kendi gidişini hızlandırdı. Ama bu ülkemizde sadece Fatih Hoca için geçerli bir şey değil. Yani İsmail Kartal Hoca için de geçerli bir şey bu. Okan Hoca için de. Okan Hoca şimdi bu sene 4-5 tane oyuncu aldı. Fazla oyuncu almadığı için şampiyon takımın hocası o yerini korur. Yerini korur. Beşiktaş yabancı hoca aldı. Çok transfer yaptı. Ona belli bir yabancı olduğu için opsiyon tanınır. Ama İsmail Hoca ile Fatih Hoca'nın bu opsiyonu yok. Bak aynı şekilde Bülent Korkmaz Hoca ayrıldı Antalya Spor'dan. Ona da geçmiş olsun.
1: Evet.
2: Niye? Yani genç bir kadro verdiler. Hocam bununla beraber devam edelim. Süper Lig'den düştük ama bu kadro bizim için birincilikte yeterlidir. Birincilik öyle değil. Birincilik çok zor bir lig. Yeterli olmuyor. Bu sefer ayrılmak durumunda kalıyorsunuz. Fatih Hoca bu demeçleriyle beraber şimdi alıyorsunuz 15-16 tane oyuncu. Geçen senenin nesiniz? Kupa şampiyonusunuz. Evet. Hatta geçen sezon Trabzonspor arka arkaya 12 puan mı kaybetti? 10 puan mı ne kaybetti? Ya, o dönem içerisinde Beşiktaş 10 kişi kalan Galatasaray'ı İnönü'nde yenebilseydi Trabzonspor şampiyon olurdu. Çünkü Trabzonspor 3-1 ile Galatasaray'ı yen. Yani şampiyonluk bile Trabzonspor'un o dar kadrosuyla beraber ayağına geldi. Ama geçen sezon öyle bir Trabzonspor'da kenetlenme vardı ki yani oyuncular, gelen oyuncular çok iyi çıktılar. Takımı sahiplendiler. Takım onları, kulüp onları sahiplendi. Ve sonuç almaya başladılar. Yani takım büyür, sonuçsal anlamda büyürken oyuncular da büyüdü. Ve takım şampiyonluk potasına girdi. Ne oldu bu sefer? Fatih Hoca da çok ön plana çıktı. Bir de kupayı aldınız. Şimdi gözler bütün size döndü. Peki burada siz şimdi 16-17 tane oyuncu aldığınızda hele de bunlardan bir tanesi Salah gibi bir oyuncuysa ne yapacaksınız? Salahların sizden beklentisi şampiyonluk olacak. Evet. Taraftarın beklentisi şampiyonluk, kamuoyunun da beklentisi şampiyonluk. Yani bütün işte televizyon yorumcuları, spor yazarlar, futbolun içerisindeki eleştirmenler, herkes Trabzonspor çok iyi kadro kurdu. Artık bu kupayı alan kadro geçen sene de çok iyi performans çizdi. Oyuncu kaybetmedi çünkü Atan'la Susan'ın iyi, Onana'yla Onaçu kaldı. Bunun üzerine oyuncu transfer ettiniz, işte milli takımların Dünya Kupası'ndaki iyi oyunculardan aldınız, kattınız. Bu beklentileri hep büyüttü. Ama Fatih Hoca beklentileri büyürken demeçleriyle beraber işi aşağıda tuttu. Yani aslında doğru kararlar verdi. Yani demeçlerinin bir kısmında haklıydı. Yani orada mesajı şuydu. Yani bu kadar beklenti içerisinde olmayın. Sıkıntı yaşayabiliriz. Bu mesajı vermek istedi hoca. Görüyor çünkü antrenmanda oyuncularını görüyor. Yani bir kısmının istediği gibi o çıkmadığını anladı, gördü. Bununla beraber hani 16-17 tane oyuncu aldınız, benden beklentiniz çok, yönetime bir mesaj verdi, taraftara bir mesaj verdi. Dolayısıyla bu mesaj belki doğru mesajdı ama aleyhine çalıştı. Niye? Siz Trabzon'da Trabzonspor'un hedeflerini

0: küçültemezsiniz. Şampiyon olacağız diyeceksiniz. Başka çaresi yok bu iş.
1: Evet.
0: Bu kadroyu kurduk diyeceksiniz ve bu Fatih Hoca'nın gidişini hızlandırdı. Ferenc Varoş maçı aslında iyi başladı. Trabzonspor'un elindeydi maç. Fakat 10 kişi kalınca işte oyuncular böyle atıldığında maalesef takıma çok yük bindiriyor. Ferenc Varoş'un belli olmayan, görünmeyen oyuncuları 11-10'da ortaya çıktı ve çok kötü bir sonuç çıktı ortaya. Bu da Fatih Hoca'nın istifa etmesinin sebebi oldu. Orada karar verirken de başkana, yönetime danışmaması, hatta yardımcılarına danışmaması, hatta sadece spikerin bu olaya şahit olması yönetimin canını sıktı tabii ki. Yani biz sana 15-16 tane oyuncu aldık. Bu kadar arkanda durduk. 4,5 yıllık anlaşma yaptık. Senin rakamını yükselttik. Bunlar böyle olunca bu sefer başkanın ve yönetimin Trabzon kamuoyunun bir parça canı sıkılmış oldu. Haklı olarak yani arkasından tabii bu işin tutmayacağı kabul edilmedi istifa. Haklı olarak kabul etmediler. Arkasından böyle bir şeyin bir maça bağlı olduğu, yani bir yenilgiyle, bu Ahmet'i yenebilirsiniz ama gelip içeride gençlerle beraber kalsanız aynı şey çıkacaktır karşınıza. Veya yenilseniz bir genç, bir sonuçtu bu. Ayrılmak iki taraf şimdi hayırlı oldu. Şimdi Trabzonspor'un yerli değil yabancı oyuncu alması lazım. Yabancı hoca alması lazım.
1: Kim olabilir hocam? Gündemde birçok isim var. Menajerlerin önerileri var.
0: Kim olursa olsun. Türkiye'de artık ben hep yerlilerden yanaydım. Yani hocaların da yerlisinden yanaydım. Futbolcuların da yerlisinden yanaydım. Ama şimdi fikrimi değiştim. Çok samimi olarak söylüyorum.
1: Neden hocam abi fikrinizi değiştirdiniz?
0: Niye fikrimi değiştim? Çünkü insanlar kabul görmüyor abi. Yani sizin eğitiminize, sizin kendine verdiğiniz değere insanlar değer vermiyor. Hep dışlanıyorsunuz, hep dışarıda kalıyorsunuz. Madem siyaset bu işte bu kadar etkili oluyor, o zaman ben de diyorum ki bütün takımlar yabancı getirsinler. Yabancı oyuncu olsun, yerli oyuncu olmasın. Yabancı hoca olsun, yabancı, hatta yabancı hakem olsun. Hatta yabancı federasyon başkanı olsun. Türk futbolunu yabancılar yönetsin. Çünkü biz bu işi çok beceremiyoruz. Ahbap çavuş ilişkisiyle. Kim kime yakın. Kim kimin arkadaşı. Kim kimin dostu. Belli bir grup almış futbolu eline. Onlar yönetmeye çalışıyor. Bak birincilikteki hocaların çoğunu tanıyor musun sen? Ben tanımıyorum. Bir hoca olarak tanımıyorum.
1: Evet.
0: Yani Süper Lig'de şu anda hoca alacaksın. Hoca bulamıyorsun. Niye? Ya bir aylığına hoca oluyorlar, iki sene sonra hoca oluyorlar. Genç çocuklar buna futbolu bırakmışlar. Bak şimdi unutulmuşlar. İsimleri aklına gelmiyor. Daha yeni çıktılar bu çocuklar piyasaya. Türk futbolunda önemli isimleriydi futbol açısından. Ama şimdi isimleri unutuldu. Kulüp bulmakta zorlanıyorlar. Ancak bir ilişkiyle kulüp bulacaklar. Başka türlü bulamazlar. O zaman buna gerek yok. Yöneticiler de rahatlasın. Yabancı alsın. Yabancı alsın. Bak Göztepe'nin başında yabancı hoca. İşlerini götürüyorlar. Ben olsam aynı şeyi yaparım. Bunu çok samimi olarak. Daha yani Türk antrenörünün ve Türk futbolcusunun yanında durmayacağım. Çünkü işim gücüm buydu. Biliyorsun benim futbol akademim var. Buna rağmen orada futbolcu yetiştirmeme rağmen işte Altın Ordu'nun başkanı teslim oldu. Adam o kadar uğraştı. Yani kusura bakmasın adam diyorum da yani Mehmet Bey çok emek verdi bu işe. Fakat teslim oldu. Baktı ki ben Türk oyuncu yetiştiriyorum. Ama Türk oyunculara rağbet yok. Hala yöneticiler yabancı istiyor. Yöneticiler yabancı istiyor. Yöneticiler yabancı istediği yerde Türk oyuncuyla beraberim. Kaç kişiyi satacak da o takım dönüşecek. O kulüp dönüşecek. O masraflar çıkacak. Siz yetiştiriyorsunuz. Satamıyorsunuz. Habire para harcıyorsunuz. Takımlar yerli oyuncu almıyor. Alan da zaten ucuz alıyor. O zaman ikincilik takımları, üçüncülük takımları tercih ediyor. Dolayısıyla ön göremiyorsunuz. Madem yöneticiler ne diyor? Yabancı serbest kalsın. Tamam yabancı serbest kalsın. Ben de bir adım daha öne gidiyorum. Her türlü serbest kalsın. İkincilikte, üçüncülükte bazı günde yabancı oyuncular çalışsın, yabancı futbolcu oynasın. Yabancı yöneticiler olsun, gelsin.

0: yabancı menajerler kulüplere gelsin. Ben de bundan yanayım bundan sonra.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Giray Hocam, gelen mesajlar var. Bunları da size iletmek istiyorum. Salim Bey, hayırlı yayınlar Giray Hoca'nın. Giray Hoca'ya selam ve saygılarımı sunuyorum. Giray Hocama sonuna kadar katılıyorum. Türk futbolcular ve teknik direktörlerin yeterince değer görmediğini ben de kabul ediyorum demiş. Yine gelen bir mesaj var hocam. Selamlar Salim Bey. Türk futbolunda neden Arap ülkeleri sermayesi kullanılmıyor? Fransa, İtalya, İngiltere kullanıyor. Ne hikmetse bize çok uzaklar demiş. Nasıl bir denklem demiş.
0: O kullanılmaz, niye kullanılmaz? Bu arz talep meselesi. Yani sen de o takımları, o performans göster. Yani tribünler boş. Dekoder satamıyorsun. İnsanlar kulüplere para vermiyor. Sponsor evet. Yok. Niye gelsin adam senden alsın? Şimdi gidiyor İngiltere Ligi'nden, Fransa Ligi'nden alıyor. Bunun karşılığı var. Tribünler dolu. Şimdi tribünleri görüyorsun değil mi Salim? Yani hangi tribünler dolu? Yani ortalamaya bak. Boş tribünler. Niye gelsin insanlar, ilgi gösterilmeyen, sıralamada yer alamayan bir lige gelip de takım alsın, masraf yapsın, para harcasın? Harcamaz adam. Yani... Olumsuz mesajlar da gelir ki onları da oku Salim, en azından bileyim, ona göre bir cevap vereyim.
1: Tamam. İbrahim Hakkı Çelebi, Yeni Malatya Spor 3-0 hükmen mağlup oldu demiş. Yeni Malatya Spor'da yok olup gidiyor hocam.
0: Tabii merhaba, belliydi başkanından zamanında, belliydi ne yapacağını. Biz o zaman da söylüyorduk Malatya Spor'un, Mersin İdman Yurdu'nun ne olacağını söylemiştik. Denizli Spor'un ne olduğunu söyledik. Ya Denizli Spor'da anlatıyorum, ben kendim yaşadım işte Salim.
1: Evet.
0: Ya 2 puanlı bir takım alınıp da 2 puanlı düşmüş bir takım, yemek yok, içmek yok, para yok, transfer yok, her şey yasak. Yani siz bu takımı alıp 4 takımı 10 hafta sonra 4 takım aşağınıza alıyorsunuz, küme düşme barajının üstüne çıkıyorsunuz, o akşam işinize son veriliyor. Ya federasyonun bana sorması lazım, hocam gel buraya bakalım, sen yılların girer bulasın. Şimdi bu kulüp nasıl gönderildi? Paramı vermeden yani ben ayrılmak durumunda kaldım. Bırak ne olursa olsun, önemli değil, parası pulu. Ama 2 puandan 22 puana geliyoruz. O arada 3 puanımız da silinmiş oluyor yine UEFA tarafından. Ceza alıyoruz ve benim işime son veriliyor. Federasyonun demesi lazım mı bu o kulübe? Ya kardeş, başkanını çağırması lazım, beni çağırması lazım. Gelin buraya bakayım, ne oldu bu kulüpte? 2 puandan bu adam al bu takımı 22 puana getirdi. Bir maçı da silindi. 3 puan da silindi. Küme barajının üstüne düştü. Niye işine son veriyorsunuz bunun? Ne var burada? Ne oluyor burada? Niye demedim? Maç mı veriyorsunuz? Ne oluyor? Oyuncu mu satıyorsunuz? Ne oluyor? Kulübü mü batırmak istiyorsunuz? Ne oluyor? Bunu da başka federasyonun sorması lazım. Söylemesi lazım. Ve bana ödül vermesi lazım. Fenerbahçe'nin demesi lazım. Ya hocam, ya siz bu işi nasıl yaptınız? 2 puandan bir takımı alıp 22 puana 3 puanda sinirerek nasıl getirdiniz? İşte evet. Kulüp nerede şimdi? Amatör kümeye düştü. Malatya Spor nerede? O da oraya düşüyor. Bunları ben yaşadım. Yani yaşayan canlı şahidi benim işte.
1: Evet, ama kimse sizi arayıp sormadı hocam.
0: Hiç kimse arayıp sormadı. Bunları yapamadılar. Ne o ülkenin, o şehrin taraftarı, ne eski yöneticisi, ne yeni yöneticisi olaya sahip çıkmadı. Federasyon da bunu araştırıp sormadı. Halbuki görevlerinden bir tanesi bu. Kulüp kapanıyor. Koskoca Denizli Spor ya. Ben orada
1: Avrupa Liglerinde mücadele etmiştik.
0: Avrupa Liglerinde mücadele ettik. Yani ben orada çalışırken de Süper Lig'de bir 5. olmuşuz, bir 6. olmuşuz. Ligi sallamışız. Milli takıma 4-5 tane oyuncu yollamışım. Yani bu takım Türk futboluna ne oyuncular sundu oradan? Ne oyuncular? Saysam sana şimdi 15-22 tane oyuncu. Evet. Niye kimse demedi ki ya burada ne oluyor? Ama böyle federasyon başkanı, böyle yöneticiler olursa kulüplerde böyle olacak tabii ki ya.
1: Evet. Hocam yine güzel bir soru var. Merhaba Salim Bey, ben Rafet Şahin. Giray hocama saygılar, ona sorum. Trabzonspor camiası kendi evlatlarını çok çabuk harcıyor. Gelecekte takıma teknik direktör bulma konusunda kendi yetiştirdiği teknik direktörü bulmasında sıkıntı yaşar mı? Teşekkür ederim demiş.
0: Yani bir defa bir takıma hoca gelecek de hak ederek gelecek. birilerinin itmesiyle beraber gelmeyecek.

0: İşte bu başkan beni seviyordu. Bu yönetim beni seviyordu. Taraftar beni seviyordu. İşte amigolara para veriyordum. Amigolar beni seviyordu. Ben onlara taraftar temsilcisi demiyorum. Onlar amigo. Onlar çığırtkan onlar. Yani bu hangi taraftan olursa olsun. Hmm. Aynı şeyi söylüyorum. Şimdi eğer siz oraya hak ederek gelmediyseniz gitmeniz de kolaylaşır. Şimdi Trabzonspor diyenin beni isteyecek değil mi? Bak.
1: Evet.
0: Billahi tillahi bir kişiyle temasım yok. Bir kişiyle temasım yok. Ne bir kardeşimi ararım, ne gazeteci, ne eski yöneticiyi ararım, ne hiç kimseyi aramam. Trabzonspor gelecek bana diyecek ki hocam biz seninle çalışmak istiyoruz. Ha, o zaman beni dinler Trabzonspor. O zaman ben orada hocalık yaparım. Ama ben
2: hatta hocam sizin bir huyunuz da var. Yayında bahsettiniz Fatih Hoca'yla muhabbetiniz ne olduğunu, eski öğrenciniz olduğunu, ancak görev sürecinde hiç aramadığınızı ifade ettiniz. Görevde olan teknik direktörleri, öğrencilerimi aramam evet demiştiniz.
0: Ben aramam. Benim bak yıllardır arkadaşlarım var, antrenör arkadaşlarım var. Oyuncularla teması devam eder. Ararlar oyuncularını, şöyle ne yap, bunu yap, şunu konuş, bunu konuş. Söylemiyorum tabii ben. Ama bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bana bir tane eski oyuncu arasın beni desin ki ya hocam sen beni aramışsın. Şöyle
2: bir tek şöyle hocam istisna Orhan Kaynak'ta, o da ekibinizde yer almıştı Orhan Hoca Adana Demirspor'da ve ailecek görüştüğünüz bir isimdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
0: Amin. Ben Orhan Çıkırcı'yla da ailece görüşürüm. Metin Aktaş'la da öyle görüşürüm.
2: Evet.
0: Ben yardımcı hocalarımla ailecek görüşürüm, otururum kalkarım, onların ne dediklerine koşarım yanlarına. Allah rahmet etsin Orhan Kaynak'a. İçi dışı bir çocuktu yani.
2: Evet.
0: Müthiş bir çocuktu. Ama Orhan Çıkırıkçı da muhteşem bir yardımcıdır. Muhteşem de bir insandır. Yani insan olarak Türkiye'de yani böyle 100 tane Türkiye'de diyorum bak. Türkiye'de 100 tane böyle delikanlı, mert çıkacak bir adam diye bir tanesi Orhan'dır ya. Bunu evet çok rahatlıkla söylüyorum. Orhan Çıkırıkçı'dır.
2: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Giray Hoca şu an Trabzonspor'un başına gelse Fatih Hoca'nın, Ünal Hoca'nın, Şenol Hoca'nın yaptığından daha fazlası olarak ne yapabilir artı olarak? Yorumunu rica ediyorum demiş. Mustafa Bey yazmış.
0: Mustafa Bey'e selam olsun ama bunlar şimdi böyle iki dakikada telefonla işte radyoda bahsedilecek, açıklanacak konular değil. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Her hocanın ayrı özellikleri vardır. Aklı fikri farklıdır. Eğitimi farklıdır.
2: Evet.
0: Hayata bakışı farklıdır. Aile babalığı farklıdır. İnsanlığı farklıdır. Oyuncuya yaklaşımı farklıdır. Onun için bunlar oraya gelince belli olur. Öyle kalkıp da ben yani bunu telefonda
2: yani şimdi buradan bunu dile getirseniz hocam görev beklentisi içinde olduğunuz da düşünülebilir. İfade ettiğiniz gibi. Mesela güzel bir soru var hocam. Merhabalar, Yusuf Taşyakın ben. Giray Hoca'ya katılmakla beraber Türk antrenörler ve Türk futbolcular kendilerini ne kadar geliştiriyorlar, bu da önemli sonuçta. Hepsi birçok takımda yeterince şans buldu ama ne yaptılar, ne ürettiler, bunları da konuşmak gerekir demiş. Özellikle de hocam yeni nesil antrenörlerle ilgili böyle bir eleştiri var.
0: Geliştirme var ama farklı alanlarda geliştirme var. Yani yani diyeyim Salim. Bu kadarını söyleyeyim. Farklı alanlarda gelişme var, evet. Doğru. Ama mesleki anlamda değil.
2: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. O zaman ülke futbolunu yabancılara bırakalım demiş.
0: Ya başka çaresi yok yani bu işin. Başka çaresi yok. Çünkü çözemiyorsunuz abi. Her hafta hakemler asılıyor, kesiliyor. Federasyonun sesi çıkmıyor. Yani bunları seçen kim? Bu hakemleri bilgi veren kim? Bu hakemleri eğiten kim? Bunları yönlendiren kim? Yani siz bu işin başındaki insan olarak bunun sorumlusu sizsiniz. Kulüplerde yöneticiler verdikleri demeçlere bir bakıyorsunuz. Hepsi hakeme atıyor. Hiç kimse kendi üzerine bir şey almıyor. Hep hatalı hakem. Futbolcuda bakıyor ki yabancı futbolcuda. Ya burada hep hakemler suçlu. Bak yönetici öyle söylüyor. O da hakem diyor. Ertesi hafta bu sefer antrenmanında temposu düşüyor. Temposu düşüyor. Parasını da zaten alıyor 3-4 katı fazlasıyla beraber. Gelmiş. 2 yıl, 3 yıl burada tatil yapıyor. Alıyor parayı gidiyor. Türkiye'den gidip de futbolu bırakan futbolcular vardı biliyorsun.
2: Evet.
0: Bıraktı futbolu gitti dedi. Daha oynamıyorum dedi. Kazanacağımı kazandım verdi dedi burada. Fazlasını kazandım.
2: Mesela
0: dedi
2: hocam bakın güzel bir mesaj var. Altyapı antrenörleri asgari ücret aldıkça maalesef Bir arpa boyu yol alamayız. Kazanılan paralarda adaletsizlik var demiş gelir dağılımında. Katılır mısınız?
0: Katılırım ama altyapı antrenörlerini de nereden seçiyorlar biliyor musun? Ben spor akademisi mezunuyum. Bizim dönemimizde 3 tane spor akademisi vardı. İstanbul, Ankara, Manisa. Fakat şimdi BESYO'lar var. Yani beden eğitimi spor yüksek okulları var. Aşağı yukarı 85-90 tane oldu sayısı bunların. Buralardan herkes sınava, parayla sınava oyuncu öğrenci alıyorlar ve okutuyorlar. Bunlardan okullar para kazanıyor. Atıyorum. Bir tane özel üniversite. 100 tane BESYO öğrencisi almış. Evet. Ondan para kazanmış. Bunlar hep yöneticilerin, çok yöneticilerin akrabaları, çocukları. Yani o şehrin çocukları. Dolayısıyla bunlar kendi aralarında yarışıyorlar biliyor musun kulübe girmek için. Bedava çalışanlar var. Çünkü bir sürü oldu yani 90 tane okuldan hesap et. Her sene 5-10 bin kişi mezun olursa ne olacak? Enflasyon olacak. Enflasyon olduğu yerde iş ucuzlayacak. Ucuzladığı zaman senin çok eğitim almana gerek yok ki. Adam bulacaksın, onunla beraber görev yapacaksın. Belki birkaç tanesi müstesnadır yani çok iyi olduğu için iş bulabilir. Ama işler böyle gitmiyor Salim. O zaman kulüpler para fazla vermek istemiyor diyor ki talep fazla. Benim şehrimde 100 tane bize müracaat eden hoca var. Bana lazım 10 tane hoca. Nasıl olsa geliyorlar bedava çalışırsanız buyurun gelin çalışın diyorlar. Bu sefer oraya giriyor hoca. Maaş alamıyor, evini geçindiremiyor. Nasıl antrenörlük yapacak? Mesleğini geliştiremiyor.
2: Evet.
0: Çok zor.
2: Hocam yine güzel bir mesaj var. Selam, ben Orhan. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kulüp yöneticileri veya başkanları açıklama yapınca TFF başkanı neden TV dolaşıp tehdit etmiyor? Ben Orhan. Benim babam koyu bir Trabzonsporlu. İsmim Orhan Çıkrıkçı'dan geliyor. Okursanız sevinirim demiş.
0: Çok güzel. Çok güzel bir isim koymuş babası ona. Benim de yani bu yaşta bir oğlum olsaydı ben de Orhan ismi koyardım. Orhan'ı o kadar seviyorum. Orhan'ları o kadar seviyorum yani. Hem evet. Orhan Kaynak hem Orhan Çıkrıkçı. Onlar benim kardeşimdi. Şimdi Orhan Kaynak yok Orhan. Ama Orhan Çıkrıkçı benim 6 sene yardımcılığımı yaptı. Orhan Kaynak sadece Adana Demirspor'da benim yardımcım yaptı ama evlenmesine sebep olan benim. Benden istediler Orhan'ın hanımını. Çünkü alt üstü oturuyorduk biz onun hanımıyla evet. Beraber. Çok güzel bir hanımın ailesi vardır. Orhan'ın ailesi de çok iyidir. Reşit abiler gelmiştir rahmetli.
2: Ben de Adana'daydım hocam. Reşit Hoca'nın torunuyla karşılaştık. Hı. Bir alışveriş mağazasında. Dedim ben seni bir yerden tanıyor gibiyim abi dedi. Cenazede birlikteydik. Ben dedi Reşit Hoca'nın dedi torunuyum dedi. Orhan Hoca'nın dedi cenazesinde birlikteydik dedi Orhan amcamın. Evet. Mekanı da cennet olsun. Çok sevdiğim, birebir de görüştüğüm bir insandı Orhan abi. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. Gerçekten güzel bir insandı. Ne mutlu ki hocam. Yani vefat ettikten sonra birçok kişi tarafından, kendisini tanıyanlar tarafından hayırla yad ediliyor. Güzel bir konuşma geçiyor.
0: Allah rahmet. Yani
2: böyle olsun. Olmak önemli hocam. Çünkü bizler vefat ettikten sonra bize en fazla iki nesil sonrası tanır. Hayırla herkes yad edilmek
0: için,
2: önemli hocam.
0: Herkes için bu söylemleri yapmak inşallah bize nasip olur kardeşim.
2: İnşallah hocam. Merhaba, ben Trabzonspor taraftarıyım. Giray hocama katılıyorum. Çok kaliteli bir yabancı hoca gerekiyor. Hocam ben adayları söyleyeceğim size. Sizce hangisi olmalı? Vitor Pereira gündemde. Vitor Pereira ile birlikte Gerard ve Igor Tudor da menajerler aracılığıyla önerildi. Yerli aday olarak da listedeki isim Arda Turan. Ne dersiniz hocam?
0: Arda gelirse yıpratır kendini. Orada rahat yurt dışında çalışmanın avantajını kullansın Arda. Yani ülkeye gelirse Arda da küçülür. Yarın o da tartışılır. Tudor Türkiye'de çalışmış. Pereira Türkiye'de çalışmış. Gerard mıydı diğeri? Gerard çalışmadı Türkiye'de galiba değil mi? Ama Tudor olur. Ben de beğendiğim bir hoca. Karabük'te yaptıklarını, Galatasaray'da yaptıklarını baktım. Juventus'ta iyi şeyler yaptı. Belki İngiltere'de iyi şeyler yapamadı ama. Pereira da Türkiye'yi iyi tanıyor. Yani ikisi de olabilir.
2: Vitor Pereira da hocam daha önce iki dönem Fenerbahçe'de çalıştı. Bunu da paylaşalım. Evet. Son olarak da Nottingham Forest'te çalışmıştı. Daha önce Wolverhampton'da çalıştı.

0: Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de görev aldı.
1: Evet.
0: Bunun da altını çizelim. Hocam birçok soru var. Yani Gaziantep FK ile ilgili yorumunuzu sormuşlar.
1: O enteresan bir puan aldı, galibiyet aldı. Oranak oraya yeni geldi. İlk maçıydı. Başarılar diliyorum. Yani enteresan. Hüseyin'in ilk maçı 5, Oranak'ın ilk maçı 4. Yani takımlar coştu.
0: Bunlar aldatıcı olur mu hocam?
1: Ya aldatıcı olur tabii. Yani bu skorlar hocaların hiç istemediği skorlardır. En iyi skorlar nedir biliyor musun? 1-0, 2-1 kazanılan skorlardır Salim.
0: Evet.
1: Yani böyle dörtlü beşli skorlar taraftarı başka beklentiye sokar, yöneticiyi başka beklentiye sokar, futbolcu havalanır. Ondan sonra bir bakmışsın ki ertesi maç kötü gidiyor. Onun için hiç hocalar, ben özellikle bu gibi sonuçlardan çok korkarım.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Mesajını okuyamadığım dinleyenlerimizden de özür diliyorum. Kusura bakmasınlar lütfen. Çok çok sağ olun hocam. Yine objektif bir şekilde bütün bildiklerinizi dile getirdiniz. Çok çok sağ olun. Yayınımıza bağlandınız. Hem Süper Lig hem de Trabzonspor'u sizinle değerlendirdik. Gelen soruları cevapladık. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kal Salim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sağ
1: Selam
0: olun hocam.
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Giray Bulak'tı. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde Reşat Yılmaz'la birlikte açılışı yapacağız. Ardından devam edeceğiz.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
2: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
7: Ters Köşe.
2: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
7: Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
9: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
1: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedik. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
1: Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
7: Ters köşe.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Mutlu günler ve Radyo Spor dinleyicileri, günlerden çarşamba. İstanbul Elazığ programlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Tam 10 koşu var. 5. koşuda birlikte altılı Ganyan, 2. altılı Ganyan 15.30'da start alacak. 1 numaralı Balkı Bey ilk yarışında 2. oldu. İyi görüntü verdi ama tabii ki tecrübe önemli. Tecrübeli isimler de devreye girebilir ki 6 numaralı Şafak Berk için de tıpkı Balkı Bey için ilk yarışlarındaki performansı olumlu. 9 numaralı Nisan çok tecrübeli. 8 numaralı Çildutay kazanmayı zor becerebilir bilen bir görüntü veriyor. 2 numaralı Efe Kaptan ve 4 numaralı Faroz'u da ben bugün her ne kadar Balkı Bey ön planda olsa da 1-6-9-8-2-4 şeklinde maiden olduğu için tecrübelerin devreye girme ihtimalinden kaynaklanarak bir yorum yaptım. 2. ayakta 5 numaralı Pevul ve geçen hafta start makinesinde şanssızlık yaşayan 4 numaralı Hermes arasında bir mücadele bekliyorum. 5. ayakta 1 numaralı Mir Emre'yi ben diyeceğim. Kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Banko olarak öneriyorum. 4. ayakta 4 numaralı Jazz Runner, 2 numaralı Gold Rakan arasında bir mücadele beklerken 5. ayakta 5 numaralı Dev Yürek, her yerde olduğu gibi benim de favorim. 8 numaralı Tan Kızı, o müthiş sprintini bize izletebilir mi bugün? İzletebilir. 6 numaralı Fatih'in Aslanı güçlü pedigisiyle ve 2 numaralı Asmalı Mehmet Kaya avantajıyla yine maidenlarda etkili bir jockey oluyor. 9 numaralı Alkanzar, bu safkana dikkat, takip listesini alalım. 5-8-6-2-9. Son ayakta ise ben 9 numaralı Namsal'ın artık bir bahanesi kalmadığı bir yarışa çıkıyor. Hışman Çizik'le de sağlıklı bir çıkış yaparsa start alacağı bu koşuyu lehine çevirir, kazanır görüntüsünde olduğunu da vurgulamak istiyorum. Benim bankom 9 numaralı Namsal değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu şekilde İstanbul yorumlarını tamamladık. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
9: Merhabalar, merhabalar abi.
8: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
6: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
6: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Planladığımız bağlantılar şu şekilde. Ardından Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu bizlerle birlikte olacak. Erzincan spor maçında yaşanan pozisyonlar konuşacağız. Adana 01 FK sahasında ligin ilk maçında Erzincan'la 3-3 berabere kaldı. Bunu belirtelim. Sonrasında Menderes Bey'in ardından Gökhan Beşiktaş, Kocaeli Spor'u yakından takip eden Gökhan Beşiktaş bizlerle birlikte olacak. Kocaeli Spor'la ilgili gündemi değerlendireceğiz. Kocaeli Spor'un da hafta sonu deplasmanda rakibi Galatasaray. Bunun da altını çizmiş olalım. Son bölümde ise Mustafa İnci bizlerle birlikte olacak. Kendisinden Galatasaray, Sporting Lisbon ve Fenerbahçe Roma maçı ile ilgili yorum alacağız. Süper Lig'i konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Salim. Hayırlı yayınlar. Herkese hayırlı günler. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız hocam? Uzun zaman oldu. Yaklaşık 2,5 haftadır görüşemedik.
1: Evet, evet. Gördüm tatil pozlarını. Çok güzeldi Salim. Seni tebrik ediyorum. En azından kafanı dinleyebildin.
0: Çok hocam ağır ama haberlere devam ettim tatilde de biliyorsunuz.
1: Evet, evet. Yine
0: boşalım. Global çağda, dijital çağda direkt cep telefonuyla haberleri ilettik Ajans Spor'a, Radyo Spor'a. Dinleyenlerimizle, okuyucularımızla buluşturduk. Çok farklı bir rotaydı yalnız. İstanbul, Bolu, İzmir, Alaçatı, Kıbrıs, Adana, Mersin, Kayseri.
1: Kafa dengi arkadaşlarımız olunca Ekrün'le de beraber.
0: Aynen, Mustafa'yla birlikteydik. Mustafa Kalan'la birlikteydik.
1: Biz de geçen gün maçta beraberdik.
0: Evet. Yani hocam biz 3 yıldır Mustafa'yla tatil yapıyoruz. Onun için zorluk şu oluyor. Benim böyle hazırlanma sürecim vesaire, ben biraz dinleyenlerimizle de paylaşalım. Böyle biraz yani uyuşuk bir insanımdır. Çok ağır hareket ederim. Sağ olsun çok da kahrımı çekti o yönden. Güzel yolculuk oldu yani. Yaklaşık bir 2500 kilometre falan yol yaptık. 3000 kilometreye yakın. Güzel geçti hocam.
1: Bekarlığın tadını çıkartın, tamam mı? Evlilik de farklıdır, o da güzeldir. Bekarlığın tadını çıkartın bu dönemlerde. Güzel bir tatil yapmışsınız. Ben çok mutlu oldum sizin adınıza.
0: Sağ olun hocam.
1: Çünkü bir senenin yorgunluğu her ikinizde de vardı.
0: Ya hocam bir de şu var mesela, insanlar soruyor. Yani hayatınızda biri yok mu? Neden iki erkek gidiyorsunuz tatile, güzel yerlere gidiyorsunuz? Biz yani denize giriyoruz mesela. Denizde ben çocukluktan beri çok yakın arkadaşım olduğu için, ya biz çocukken şöyleydi, şu oldu, bu
1: ya
0: oldu.
1: Gır gır yapıyorsunuz, şamata yapıyorsunuz.
0: Şamata.
1: Yani, İyi anlaşıyorsunuz. Biliyorum ben.
0: Ondan dolayı yani. Bir de siz bizi yakından da tanıyorsunuz çocukluğumuz itibariyle. Sizin yeğenleriniz de çok yakın arkadaşlarınız da.
1: Evet.
0: Yiğit olsun, Taha Berk olsun.
1: Yani bu arada özel hayatını da çok katmak istemiyorsun. Onu da biliyorum ben yani. Göz önünde yaşamak, özel hayatını da göz önünde yaşamak istemiyorsun.
0: Yok yok, ben mesela şunu da söyleyeyim yani, Instagram'ı kullanıyorum aktif olarak. Çok nadirdir böyle ailemle fotoğraf paylaştım. Buradan yanlış anlaşılmasın, sebebi şu. Ben Instagram ve Twitter'ı genellikle işimle ilgili kullanıyorum ve takipçi sayım çok çok yüksek ve ne yazık ki utanarak söylüyorum bunu, toplumumuzdaki o artık 80'ler fotoğrafları paylaşılıyor, 90'lar fotoğrafları paylaşılıyor. Merhamet, vicdan duygusu eskisi gibi değil. Toplumun normları değişti, kuralları değişti, bakış açısı değişti. Bundan dolayı çok fazla paylaşmıyorum. Yarın bir gün hayatımda birisi olur, şu an yok ama yine paylaşmam. Çünkü 54 bin kişi var Instagram'da, 55 bin kişi. Twitter'da 170 bin kişi var. Tanımıyorum ki birebir de. Reşat Yılmaz'ı tanıyorum, Batıkan'ı tanıyorum. Bundan dolayı da çok fazla paylaşımı tercih etmiyorum özel hayatımla ilgili.
1: Ama sen tanınan bir insan olduğun için bence bir sakıncası da yok canım.
0: Ya öyle de yani ben tercih etmiyorum hocam ya. Ben yani bu şekilde çok fazla orada yediğini içtiğini paylaşanlar var. Ben mesela genellikle fotoğraf çekildiğim zaman da önümde bir şey varsa halkımızın ulaşabileceği şeyler oluyor. Yani biz yani yetiştiriliş itibariyle böyle yetiştirildik. Allah rahmet eylesin babam. Allah uzun ömür versin annem. Evde muz olurdu. Muzu dışarıda yeme oğlum derlerdi. Alamayan olur derlerdi. Bu bakış açısıyla yetiştirildik. Bundan dolayı da çok fazla tercih etmiyorum. Belki beni dinleyenler şunu söyleyebilir, işte çok ince düşünüyorsun, sığ düşünüyorsun diyebilir ama böyleyim ya, bakış açım bu.
1: Saygı duyuyoruz sevgili Salim.
0: Allah razı olsun hocam. O zaman Süper Lig'e bir giriş yapalım. Şampiyonlar Ligi'nde de maçlar var temsilcilerimizin. Galatasaray Sporting Lizbon deplasmanında Fenerbahçe kendi sahasında Roma'yı konuk ediyor. Her iki takımımıza da başarılar dileyelim canı yürekten. Buyurun hocam, söz sizde.
1: Nereden başlayalım istiyorsun? Galatasaray maçından mı?
0: Galatasaray maçından başlayalım hocam.
1: Ya tabii kolay bir karşılaşma değil yani. Sporting Lizbon yani biz kendimiz de övünüyoruz ama Sporting Lizbon Avrupa'da kendini kabul ettirmiş takımlardan bir tanesi. Ya üst düzey Real Madrid, Barcelona, Inter değil ama Sporting Lizbon yani neticede sürekli şampiyonluklar yaşayan bir takım Portekiz'de. Dolayısıyla kendi sahalarında etkili oynayabiliyorlar. Galatasaray'ın çok iyi motive olması lazım. Yani Galatasaray bir tim yakaladı mı, yakalamak üzere mi artık herkesin takdirini ama Galatasaray'ın evet bir kadrosu var, iskeletli bir kadrosu var. Bunun içine takviyeler de yaptı. Dolayısıyla yeterli mi? Yani çok belki stoperlerde sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Belki Lemina Torreira, Bataku, Sara, işte, İlkay var orada. Orta sahada belki yaşayabilir. Ama Leon'un gelmesi özellikle ön tarafta Barış Alper, Sané, Yunus, Leo gibi oyuncular rekabeti de arttıracaktır. Bataku gelişim göstermesini bekliyorum Bataku'nun. Tabii ilk karşılaşma çok önemli. Galatasaray takımı çok iyi motive olduğunda, Galatasaray ruhuyla mücadele ettiğinde her oyuncu Osimhen oynayacak mı, oynamayacak mı, oynamaması bence yani büyük bir kayıp olur hepimiz için. Aynı şeyi düşünüyoruzdur mutlaka. Büyük bir kayıp olur ama tabii Galatasaray bir oyuncunun yokluğuyla da ölmez, gebermez yani şey itibariyle. Orada kullanırsın yani. Barış'ı kullanırsın. Sonrasında Deniz'i kullanabilirsin. Ama Galatasaray bildiğimiz Galatasaray gibi oynamalı yani. Top ayağına geçtiğinde oynamaya çalışan, top ekibe geçtiğinde çabuk almaya çalışan, gerektiğinde birinci bölgede de bekleyebilen, ön alan baskısı da yapabilen, ikinci bölgede de bekleyebilen ama top ayağına geldiğinde oynama niyetinde olan, özellikle kenarlardan gidip golü bulmayı düşünen bir Galatasaray anlayışı sahada olursa olur. Tabii rakibinde yetenekli oyuncuları mutlaka ki hocaları tarafından analiz edilmiştir. Dolayısıyla pratikte hocalarının söylediğini oyuncular saha içerisinde iyi uygularsa özellikle takım savunmasında bence Galatasaray çok dikkat etmesi gerekir. Golü her türlü ben bulur diye tahmin ediyorum. Ama takım savunmasında Galatasaray takımı iyi savunma yapması lazım. Takım halinde iyi savunması yapması lazım. Her oyuncu performans vermesi lazım bu maçlarda. Özellikle savunma bloğunda kaleci Uğurcan, Davinson Sanchez, Abdülkerim o bölgelerde Salahi, Jakobs o bölgelerde yapacak olan kritik hatalar çok pahalıya patlayabilir. O yüzden de oyuncuların bu tip karşılaşmalarda üst perdeden oynaması lazım. Eğer öyle bir şey olursa o bildiğimiz Galatasaray çok maçını izledik. Geçen yılda daha önceki yılda çok kötü oynadığı maçlarda oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Ama çok önemli takımlara karşı çok önemli puanlar da aldığı oldu. Tabii hangisini oynayacağını bu akşam bilmiyoruz. Ama dilerim bu büyük takımlara karşı oynadığı maçlara göre Galatasaray o gösterdiği performans gibi performanslar gösterir. Yani ülkemize hem 3 puan kazandırmış olur hem kendisine 3 puanla faydalı olur. Dolayısıyla mutlu olur.
0: Hocam, Fenerbahçe Roma maçı ile ilgili yorumunuz nedir peki? Dün Okan Hoca'nın yapmış olduğu açıklama vardı Abdülkerim Bardakçı ile alakalı. Fakat bendeki bilgi Abdülkerim Bardakçı'nın ilk 11'de olmayacağı yönünde.
1: Yani oraya kimi çeker diyorsun sen? Lemina mı çeker diyorsun?
0: Yani Lemina hocam, Lemina olmaz ama benim öngörüm stoper hattında
1: Timber
0: Davinson'la
1: sakat.
0: birlikte Jakobs oynayabilir.
1: Öyle yazılıyor ama yani. Bence de ben sana bir şey söyleyeyim yani. Bence de Jakobs'un orada oynaması daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem çabuk, çabuk oyuncu. Hem de orada oynadığında da hiç sırıtmadı yani. Eren de Jakobsen'i hani kaydırdın sol bekte, bir sıkıntı yaşar mıydı düşünmeye gerek yok. Bir takımın sol beklerinden bir tanesi. Şampiyon kadronda bank oynayan oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir formül de bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabii Abdülkerim'in Jakobsen'a kıyasla hava kibit daha yüksek, timingleri daha iyi. Hem savunma anlayışı hem de hücumda daha sayı korner atacağında hücuma çıkıp goller atabilen de bir oyuncu. Artı uzun topları çok iyi atabilen bir oyuncu Abdülkerim. Tamam, ağır bu sene biraz performans düştü. Ama ağır oyuncular bazen çok doğru pozisyon aldığında o ağırlığını hissettirmeyebilir. Bunu başardığı çok maçlar oldu Abdülkerim. Ama son maçlara, bu sezona baktığımızda özellikle geçen sene de birkaç maç ona benzer şeyler yaşadı. Ağır kaldığı pozisyonlar çok oluyor. Kişisel hataları çok olmaya başladı. Bu tabii onun için iyi bir şey değil, ama oyuncular zaman zaman boksu dönemler yaşayabilir. Bunlar normaldir. Özellikle Asyalıların bu tip oyuncuları eleştirisel yaklaşmaları kesinlikle çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kazanmak lazım oyuncuyu. Nitçe'de ani takım oyuncusu ve 4 yıldır bu takımda bank oynuyor. Ve çok maç da kazandırdı. Allah var ya. Yani. Evet. Öyle bir oyuncuya sahip çıkıp moral verip onu da eski performansına getirebilmek önemli diye düşünüyorum.
0: Hocam kısa bir aramız var, ardından Fenerbahçe Roma maçını da konuşalım, olur mu?
1: Tabii ki. Tabii.
0: Sağ olun hocam.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
4: Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam tekrardan merhaba.
3: Sevgili Salim.
2: Fenerbahçe-Roma maçıyla ilgili neler söylersiniz hocam? Derbi geride kaldı.
3: Tabii kolay bir maç olmayacak. Yani Fenerbahçe yani derbi performansı gerçekten de ciddi anlamda düşündürücü bir performanstı. Yani mesela bakıyorsun kaleci Ederson, evet ona seviniyoruz. Mesela form tutmaya başladı. Ve bu karşılaşmada da ciddi kurtarışlar yaptı. Ama bakıyorsun mesela Şikinyar gidiyor gol atıyor, eyvallah, ama gelinen gollere bakıyorsun, mesela offside'i bozan oyuncu ya da hamle yanlışlığı yapıyor. Yani bir sıkıntı oluyor yani. Dolayısıyla Gendüz'ü mesela o maça bakıyorsun, derbi maçına, Gendüz hiçbir şey oynamıyor yani. Oğuz kökleri çıkarttan Oğuz yok. Greenwood yani kendini oynuyor gibi, kendi başına buyduk. Birazcık da kayıt oynuyor. Kante bir şeyler yapmaya çalışıyor. Muriç çıkana kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bu görüntü iyi bir görüntü değildi. Evet, Roma diyorsunuz, belki Gendüzi olmayacak, Asensio olmayacak. Sakatlı olan oyuncular var. Ama rakip Roma yani. Kolay bir takım değil. Gerçekten kolay bir takım değil. Yani. Sporting Lisbon, evet, böyle kantara koyduğumuzda yani Roma bir tık daha belki de üsttür yani. Dolayısıyla çok önemli oyunculara sahip. Mancini gibi stoper, Hermoso hakikaten de Atletico Madrid'de falan çok iyi işler çıkartan bir oyuncuydu. Kone mesela orada orta sahada müthiş bir performans sergiliyor. Cristante zaten bir takım oyuncusu. Yani takımları iyi. Melon bakıyorsun 3 maç 5 gol. Hollanda boyu çok formda. Dybala diyorsun çok formunda. Çok iyi işler yapıyor. Molina geldi. Onu da Atletik Madden biz Arjantinli oyuncu. Arjantinli takımda oynayan oyuncu. Orayı o da güzel kapattı. Yani kolay bir takım değil Roma. Yani, derbi karşılaşması gibi oynarsa çok ciddi sıkıntı yaşar yani Fenerbahçe takımı. Ama Fenerbahçe gibi oynarsa, yani oyuncular maksimum performanslarını verirlerse Fenerbahçe o atmosferde taraftar hiçbir taraftesine sahip kazanır yani. Biraz sabırlı oynayacak ama Fenerbahçe gibi oynayacak. Yani bilmem Fenerbahçe gibi olacak. Bunu pek yansıtamıyor Fenerbahçe takımı. Pek çok maçlarda gördük işte. Lyon maçı falan. Yani o da belli bölümlerinde ikinci maçın. Özellikle ikinci yarısında. Ha, öyle bir anlayış, böyle yani daha tutkulu, daha istekli Fenerbahçe, birbirini tamamlayan bir Fenerbahçe, böyle Fenerbahçe olursa o tribünlerin baskısıyla falan filan niye kazanmasın, kazanabilir. Ama karşınızda iki takım da Roma, belki bir Inter, Juventus, Milan bu başarıları yakalayamadı belki, ama onlar kadar şampiyonlukları olmayabilir, ama Roma yani burada. Dolayısıyla bu takıma karşı birazcık böyle pasif oynarsanız sıkıntı yaşarsınız.
2: Evet, böyle bir durum söz konusu hocam. Hocam, Süper Lig'e döndüğümüz zaman ilk 4 hafta geride kaldı. Yorumunuz ne olur? Bu süreçte sadece ilk 2 haftayı sizinle konuşmuştuk. Buyurun hocam.
3: Yani öyle bir top atıyorsun ki Salim. Yani hocam başla sonuna kadar götür. Yani şaşırtıcı tabii maçlar var mıydı? Vardı. Dolayısıyla bakıyorsun Galatasaray takımı toparlandı gibi, belki 4 maç sonunda 10 puanı var ama oyun sallanmamda her geçen gün o bilinen Galatasaray'a doğru gidiyor. Beşiktaş inşallah istikrarlı olur bu oyun anlayışı. Çünkü göze hitap edebilen bir futbol izleyicisi olarak zevk alıyorum Beşiktaş'ın oynadığı oyundan. Özellikle Fenerbahçe maçının ikinci yarısı. Dolayısıyla ciddi bir çıkış içerisinde bu sene ne kadar güçlü bir rakip olduğunu zirvenin gösteriyor. Her şey olabilir, her şeyi yapabilir görüntü o yönde. Tabii gelişebilirlik çok önemli, sürdürülebilir olması çok önemli bu oyun anlayışlarının. Kocaeli'nin çıkışı enteresan. Onlar da işler yapıyorlar. Dolayısıyla Trabzonspor takımı Fatih Tekke ile bir sıkıntı yaşaması ama şey maçına bakıyorsun, Gençler Birliği maçına bakıyorsun, özellikleri çok iyi. İkinci yarı daha farklı, daha istekli bir Trabzonspor, farklı kazanan bir Trabzonspor görebiliyorsun. Ahmet beni şaşırtmıyor. Belki yani birçok taraftar şaşırtmış olabilir ama beni şaşırtmıyor kadrosuna baktığımda, oynanmayışına baktığımda. Gaziantep evet toparlamaya başladı, özellikle Göztepe maçında bence çok iyi iş başardılar, çok iyi işler yaptılar. Dolayısıyla Gaziantep FK, bildiğimiz Gaziantep FK yani öyle çok aşağılarda olmayacak. İşte acaba yukarılara tırmanırım gibi orta sıralarda gezebilecek bir hüviyette gözüktü. Alanya'da ona keza. Deplasmanda kazandılar ama Alanya'da evet geçiş oyunu çok iyi oynuyorlar. Özellikle rakip sahada oynadıklarında çok güzel yapıyorlar bu işleri. Alanya spor takımı ki saha içerisine baktığında da oyuncu grubu hakikaten de istiyor yani. Takım savunmasını da iyi yapıyorlar. İstiyor. Dolayısıyla onlar da orta sıralarda gezecekmiş gibi duruyor Salim. Gençler Birliği'nin çıkışı oldu ama bu 5-0'lık mağlubiyet onları biraz sarsacaktır. Fenerbahçe'nin yani 6 puan 4 maç sonunda İsmail Kartal'ın birazcık kredisini geçiyor. Yani olacak. Yani belki Roma maçı hiç demen etmem yani. Fenerbahçe'nin kazanmasını çok isterim. O amaçla da ilkten başına geçeceğim. Belki Roma maçı kaybedildi, Allah muhafaza. Belki ilk lig maçında bir sıkıntı oldu. Yani İsmail Hoca ile çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sağlıklı yol alacağını düşünmüyorum. Sevgili Salim. Yani kalite, oyuncu grubunun kalitesi önemli. Evet ama bazı oyuncular bakıyorum ya form grafikleri düşük. Çok düşük yani teknik sektörün en önemli görevi oyuncuda var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmektir. Dolayısıyla takım performansı ortaya çıkar. Dolayısıyla bunu gözlemleyemiyorum. Yani göremiyorum İsmail Kartal'da. Tabii Fenerbahçe taraftarı da haklı olarak sabırsız. Şimdiden 4 puan fark edilmiş zirveyle. Yani kapanabilir puan aralığını. Tabii kapanabilir puan aralığı ama bir an evvel yani böyle bir seri yakalayalım da şöyle yukarı doğru tırmanalım, şampiyon olalım diye bekliyor. Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Ancak bu sorunlar, problemler biterse ama İsmail Kartal hocayı da yani zor görüyorum. Yani iyi bir hoca bu takımı ayağa kaldırır. Trabzon için de geçerli bu yani. Dolayısıyla böyle bir lig yaşıyoruz. Aşağısı bu sene ciddi anlamda karışacak. Yani Samsun'a bakıyorsun. Mesela Samsun belki oyuncu sirkülasyonu çok yaşadı. Eyvallah kabul. Zaman ihtiyaçları olabilir ama yani belki Rize maçı mıydı geçen haftaki. O maçta performansları iyiydi yani. Kazanıp kaybetmek bir şeyleri değiştirmez. Evet. Pardon, Rize deplasmanında kazanmışlardı. Kazanmışlardı 2-1 mi? O maçta çok iyilerdi. Ama mesela şey maçına bakıyorum. Eski Samsun yok. Yani onu göremiyorum. Biraz zamana ihtiyaçları olabilir diye düşünüyorum. Çorum daha iyi olmasını bekliyorum. Çorum'un 4 puan yaptılar. Daha iyi olmasını bekliyorum. Çorum takımının yendiler. Daha iyi olabilirler. Göztepe şaşırtıcı. Konya şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı yani Konya. Enteresan yani. Dolayısıyla böyle bir ilk yaşıyoruz. Ama tabii dalgalanma olacaktır. Fakat düşme adayı çok takım olabilir yani. Ben sana söyleyeyim.
2: Yani hocam her an her şey değişebilir. Yani bazı takımların oynamış olduğu futbol bir hafta çok kötü, diğer hafta çok iyi. İlk 5-6 haftalık süreç Aykut Hoca'nın ifadesiyle, Aykut Kocaman Hoca'nın ifadesiyle suni bir puan tablosu olabiliyor.
3: Tabii. İstikrar önemli yani. Dalgalanmalar, yani dalgalanmalar takımı da zarar verir. Sonra bir trende, kaybetme trendine girerseniz o duygu da çok farklı bir duygudur. Hep böyle yine mi kaybedeceğim baskısı hep üzerinizde olur, yine kaybedersiniz. Yani psikoloji futbolda çok önemlidir sevgili Salih.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mı?
3: Ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: ünyesin var.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
5: Hoş bulduk Salim, iyi şükür. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
4: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. İlk hafta, ligin ilk haftasında Erzincan

0: olmamıştır fazla. Fazla hakemlerden iyi de yönetse, kötü de yönetse fazla yani şeye girmeyiz, biz polemiğe girmeyiz. Ama bu maçta yani şey, karşımızdaki takım Erzincanspor. 300 milyona kurulmuş takım. Biz mütevazı bir bütçeyle yani çok iyi bir takım kurmuştuk. Onların belki bizim 7 kat 8 kat bütçeyle kurulmuş bir takım. Biz bunu her zaman söyleriz. Yani bir takımı parayla kurmak önemli değil. Önemli olan yürekli, savaşçı, mücadeleci oyuncuları bulmak, kadro mühendisliğini yapmak çok çok önemli. Ben bizim hocamız Cafer Elen, yani bu kadro mühendisliği konusunda her zaman ona güvenmişimdir, inanmışımdır. Üçüncü ligdeki bizim sportif direktörümüz de o zaman Cafer
1: Evet.
0: Elek. O zaman bütün kadro mühendisliğini kendisi yaptı. Bütün oyuncuları kendisi aldı. Bu sene de aynı keza. Yani ben pazar günkü maçta gerçekten takımımızdan o da 5-6 tane hani eksiğimiz olduğu halde, hani iyi oyuncularımız ilk 11'de oynayacak oyuncularımız eksiği olduğu halde gerçekten sahada yani bir Erzincanspor'un harcadığı paraya bakaraktan, bir de Adana FK'nın harcadığı paraya bakaraktan gerçekten hemen takımına gurur duydum. Yani iyi mücadele etti. 2-0'dan yani 3-2'ye getirmek, yani bir de karşındaki büyük bütçelerine kurulmuş Erzincanspor, ama biz gerçekten sahada Erzincan'ı gerçekten yani yerden bir ettik desek doğru olur. Ama gelelim hakeme. Ya gerçekten yani bir hakem yani bu kadar hata yapamaz ya. Özellikle uzatma dakikalarında 4-5 dakika bizim ceza sahasının dışında biz kontratağa çıkacağız, faul veriyor. En ufak bir şeyde Erzincan oyuncular yere düşüyor, faul veriyor. Ben sana bizim bayağı 90 artı 5 Samet Ali Kaya'nın göğsüne çarptığı pozisyonu videosunu attım sana Salim.
1: Evet.
0: Yukarıda Allah var. Biz inançlı insanlarız. Ya yan hakemin gözünün önünde. Yan hakem bayrak kaldırmıyor. Çünkü net yani göğsüne çarpıyor. Ellen arkası yok. Orta hakem görme şansı %0. Ama yan hakemin gözünün önünde olan bir şey. Ya buna nasıl el verdin ya? Ya bu pozisyonda 90 artı 5 maçın bitmesine bir dakika var. Bu pozisyon gol oldu. Bizim aklımız yenmiş olmadı mı yani Şeyh Salim
1: Evet.
0: burada?
1: Peki Sayın Başkan Ferhat Bey'e bunları ilettiniz mi? Bana
0: Bak,
1: görüntüleri gönder.
0: bütün bu videoların hepsini, kaç tane pozisyonda hatalar var, hatalar zincirleri var. Bütün pozisyonlar, videoların hepsini çektik. Hepsini federasyondaki Ferhat Bey'e de attık. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da attık. Mecnun abiye de attım. Murat Şahin'e de attım. Yani bütün bazı her yere attık. Yani resmen bizim aklımız gasp
1: Cevap
0: edildi.
1: geldi mi peki Sayın Başkan?
0: Cevap, yani biliyorsunuz biz Mecnun abi bizim yani aile dostumuz. Yani şey yani bu da yani o son pozisyon göğse çarpma pozisyon yani herkes yani diyecek bir şey bulamadı yani burada ya.
1: Evet.
0: Artık hakemle ilgili kararını federasyon kendisi verir. Yani ben burada sadece yani takımımızın, şehrimizin hakkını savunmakla mükellefim. Biz de bunu gerektiğince yani sesimize çıkarttığımıza inanıyorum. Gerçekten Muhammed Taha Onat hakemle ilgili federasyonun yatırım yapmasını bekliyoruz.
1: Evet,
0: Artık
1: bir yaptırım olabilir
0: bir
1: ifade
0: yaptırım
1: ettiniz.
0: olmak, çünkü yani olmayacak şeyleri yaptı bize ya. Yani Erzincanlı yöneticiler bile dedi. Maç sizin hakkınızı dedi. Bak bunu Erzincanlı yöneticiler samimi bir şekilde dedi. Yani güzel bir dostluk oldu. Güzel biz Volkan Ballı'yı misafir ettik, ağırladık, yolculadık. Her şey güzeldi. Ama gelelim. Ama 90 dakikanın sonunda yani hakem bizim resmen bir berabere bitti ama iki puanımız hakeme yazdık biz.
1: Peki Sayın Başkan, takımınızı nasıl buldunuz? Cafer Elek, Cafer Hoca ifade ettiğiniz gibi 3. ligde sportif direktördü. Planlamayı birlikte oluşturdunuz. Takım şampiyon oldu. Ardından kendisi kariyerine teknik direktör olarak devam etti. Tekrardan yolunuz kesişti. Abi kardeş ilişkiniz de var. Bu sezon farklı bir yapıda Adana FK. Genç gelecek vadeden oyunculara yatırım yaptınız ve tecrübeli oyuncularla harmanladınız. Neler söylersiniz takımınızla ilgili, Cafer Hoca ile ilgili? O ahenk
0: Ya
1: yakalandı mı Sayın
0: takımın
1: Başkan?
0: nasıl?
1: O ahenk yakalandı mı o
0: Ya ben Cafer'e inanan bir insanım.
1: Evet.
0: Aramızda abi kardeş güzel ilişki var. Bazen sert, bazen böyle güzel yani öyle birbirimizi her türlü yani attığımız adımı aldığımız nefesi

0: insanlarız Cafer'le evet. ben.
1: Tatlı tatlı bir ilişkimiz var Sayın
0: tabii,
1: Başkan.
0: Tabii güzel bir güzel bir evet. kardeş ilişkimiz var. Ben Cafer'e daha bizim üçlülükten belli. Ben Cafer'e inanan bir insanım. O arzusuna, o isteğine, futbol zekasına, futbol bilgisine inanan insanlarım. İnanan özellikle ben Cafer'e çok inanıyorum. Kadro mühendisliğine, oyuncu izleme şeyine. Ben biliyorsun daha önce Skype'lığı da var, daha önce futbol hayatı da var, hocalığı da var, spor direktörlüğü de var. Harmanlayaraktan Cafer Hoca yukarı doğru, Süper Lig'e doğru Allah'ın izniyle ya biz inşallah bizden beraber gider. Bizden beraber gideceğinden eminim ben. Çünkü Cafer Hoca artık buranın tapulu malı. Hadi bazen diyorlar ya hani her sene 3 tane 4 tane hoca bizim bu sene asla. Ne olursa olsun fırtına da çıksa deprem de olsa yani bir sene bu sene Cafer Hoca'yla beraberiz. İnşallah önümüzdeki senelerde beraber olacağız. Cafer Hoca'nın ben hocalarına inanıyorum. Kadromuza gelince gerçekten iyi mütevazi bir bütçelerle yani bazı oyuncuları biz seyrettik. Yani Erzincan'la yöneticiler bile hayran kaldı yani. Evet. Şimdi mesela bizde bir Tuna var, bir Konya'dan aldığımız Mehmet Ali var. Yani bazı oyuncularımızı herkes hayranlıkla izledi. Biz bile hayranlıkla izledik ya. Yani evet. biz yani, şey, yani kimse kimin harcadığı paralara bakmayın. Biz gizliden saman altına su götürerekten, karda yürüyerekten izini belli etmeden yukarıya doğru olarak en yukarıya çıkacağız sezon sonu Allah'ın izniyle.
1: Peki Sayın Başkan, Adana'da futbola yani siz ciddi yatırımlar yapıyorsunuz ama Adana takımları berbat bir durumda. Maddi destek göremiyor. Buna ne dersiniz? Ne siz ya, ne diğer takımlar. Adana Demirspor, Adana Spor, Yaz Gücü, ya Adalet
0: artık,
1: Gücü.
0: Artık yani şehir destek çıksın demekten yorulduğumuzdan dolayı artık diyoruz ki artık şehir destek çıkmasın. Çünkü çıksın desek de çıkmıyor. Çıkmasın desek de çıkmıyor.
1: Evet.
0: Kendi yani şeyimizden, imkanlarımızdan, kendi olanaklarımızdan ayakta kalmaya çalışan bir grup. Zaten Adana Spor'un durumu ortada, Demirspor'un durumu ortada. Adalet Gücü Levent orada orayı da Levent sırtlıyor. Levent de iyi mücadele ediyor. O tür takımlara destek olduğu gibi mütevazi bir şekilde biz de göğüs sponsorumuza Sarıyer Kola iş yaptık. Sarıyer Kola dışında yani dışarıdan bir ciddi bir sponsor firmamız yok. Yani Erzincan gibi Kobani'ler, Koçlar, Cengiz İnşaatlar bizim öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir yani sponsorumuz yok. Yani şöyle Adana'ya baktığımız zaman Adana'da öyle yani o yürekli kabadayı iş adamları fazla kalmamış herhalde. Herkes kapına çekilmiş. Kimse futbolun yanına yaklaşmıyor. Sporun yanına yaklaşmıyor. Bizim altyapımızda 250-300 tane genç oyuncumuz var. Bunların Ayan Deniz altyapıdan sorumlu başkanımız. Bütün adı şeyi onun üzerine vermişik. Ayan Deniz başkan ile iş yapıyor. Bu kadar yani giderlerine uğraşmak gerçekten zor. Ama biz imkanlarımız doğrultusunda kendi şey bütçemiz doğrultusunda kendimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz. Artık yani şehir destek çıksın, iş adamlara destek çıksın, belediyelere destek çıksın demiyoruz artık. Demeye de gerek yok. Çünkü bu şehir gerçekten kafasına futbolu bitirmiş ama sonuçta biz taraftarımız gelsin biz bir şekilde ayakta kalmaya çalışacağız. Sadece şehir bu takımı desteklesin taraftar bazında.
1: Evet.
0: Yani diğer yani yok şu gelecekmiş, yok belediye bayı. Kimse gelmesin. Taraftarımız gelsin, sokaktaki seyircimiz gelsin, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz, taraftarlarımız gelsin. Başka hiçbir şey demiyorum ben.
1: Evet. Buradan da bir çağrı olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
0: İnşallah Sakarya maçından sonra kim geliyordu bizim buraya? Bingöl geliyor herhalde.
1: Evet.
0: İnşallah o maça bütün seyircilerimiz stadı full doldururuz inşallah.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Başarılar diliyorum Sakarya Spor maçında da. Hakikaten kazansın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Rica ederim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Menderes Kutlu'ydu. Menderes Kutlu'ya teşekkür ediyorum. Birazdan Gökhan Beşiktaş, Kocaeli Spor'u yakından takip eden Gökhan Beşiktaş bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gökhan Beşiktaş'la birlikte de gündemi değerlendireceğiz. Birazdan hattımızda konuğumuz olacak Gökhan Beşiktaş, sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Kendisiyle birlikte Kocaeli Spor'daki son durumu değerlendireceğiz.

0: Galatasaray maçı öncesinde eksikler var mı? Hepsini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Gökhan abi bizlerden telefon bekliyor. Ardından ise Mustafa İnci bizlerle birlikte olacak. Gökhan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş buldum Salimciğim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim. Kocaeli Spor'u yakından takip ediyorsun. Bu hafta da İstanbul'dasın.
1: Evet.
0: İnşallah. Geleceksin maça.
1: Nasipse ölmezsek geleceğiz.
0: Bu arada Kocaeli ve Konya basını, Bursa basını, Trabzon basını hem iç sahada hem de dış sahada takımını yakından takip eden bir basın ordusu diyebilirim, basın emekçileri diyebilirim. Bir basın mensubu arkadaşınız olarak, kardeşiniz olarak da tebrik ediyorum bu konuda. Hiçbir maçı teşekkür kaçırmıyorsun ederim. Gökhan abi.
1: Teşekkür ederim. Bunu diğer kulüplere, saygısızlık şehirlere ya da meslektaş büyüklerime, arkadaşlarıma saygısızlık etmek için söylemiyorum. Asla yanlış anlamasınlar.
0: Evet.
1: Fakat şimdi Bursa Spor muhtemelen bu yıl Süper Lig'e gelecek. Bunu seneye test edebiliriz. Ama şu ana kadar gitmiş olduğumuz şehirlerde diyorum yani deplasmanlarda, biz oradaki ev sahibi muhabirlerden de daha kalabalık olduk. Çoğunluğu evet, öyle olduk. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha fazla motive oluyor. Şehir aslında Kocaeli Spor'un etrafında birleşmiş durumda. İkinci baharını yaşıyor, öyle söyleyebilirim sana.
0: Evet. Galatasaray'la deplasmanda oynayacak Kocaeli Spor.
1: Evet.
0: Bunun altını
1: evet,
0: çizelim. Son durum evet, nedir? Takımla alakalı.
1: Kocaeli Spor biliyorsun son transferleriyle beraber bu yıl geçen sezondan daha erken takımını hazırlamış oldu. Geçen sene ikinci milli aradan sonra hala gelen ve adapte olması beklenen oyuncular vardı. Zaten onun ızdırabından dolayı çok uzun haftalar puan alamamıştı. Fikstürü de çok zordu biliyorsun. Trabzon'a gitti, Kadıköy'e gitti. İçeride Samsun'la oynadı. Samsun geçen sezon daha iyi bir Samsun'du. Bence Samsun bu sezon da iyi olacak. Eksik oyuncuları döndükten sonra yine adından söz ettiren bir oyun oynayacaklar. Öyle bekliyorum. Bu sene transferler daha erken bitti. Fikstür de geçen sezona nazaran daha hafif olunca ve oyuncular da geçen sezonki takımdaki oyunculara saygı duymakla beraber daha kaliteli, daha yararlı, kaliteli demeyeyim, daha fayda alınan oyuncular olunca ister istemez bu tabelaya da çok erken yansıdı. Söylemiş olduğun gibi Galatasaray'la bir maçımız olacak. Kocaeli Spor en son Süper Lig'de 33 yıl önce lider olma sevinci yaşamış. 33 yıldır bu kentte Kocaeli Spor Süper Lig'de lider olamıyor. Zaten bir 16 yıldır yoktu biliyorsun. Yani tabii ki Kocaeli Spor'un hedefi sezon boyunca lider olmak, lider kalmak, şampiyon olmak değil. Herkes gerçeklerin farkında. Hayalperest bir durum yok. Ütopik bir durum da yok. Ama önümüzde matematik olarak bir gerçek var. Kocaeli Spor Galatasaray'ı deplasmanda yendiğinde Beşiktaş Erzurumspor maçının sonucuna göre belki bir hafta kalacak, belki iki hafta kalacak ama Süper Lig'de lider olacak. Amatörden hiçbir şeyini kaybetmeden, hiçbir şeyinden vazgeçmeden tırnaklarıyla kazıya kazıya gelen bir kulübün Süper Lig'de ikinci yılında birkaç haftalığını da olsa lider olabilme ihtimalinin doğmuş olmasının bu kentte oluşturmuş olduğu sevinci, mutluluğu, gururu sana telefonda cümlelerle anlatabilmem çok mümkün değil Salim'cim, öyle söyleyeyim.
0: Peki yani şehirde hava çok güzel. Eksikler evet, var mı Galatasaray maçında? Son
1: Petkovic'de Jovanović yok. Zaten alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim şarkısını söylüyor artık Kocaeli Spor taraftarına.
0: Güzel. Güzel bağladın abi.
1: Evet, alıştım.
0: Güzel şarkıdır bu arada.
1: 15 maç oynamadı geçen sezon ama oynamış olduğu maçlarda da çok kritik goller attı. Belki olmadan
0: kaliteli golcü.
1: Kaliteli golcü, çok iyi oyuncu. Petković yok ama biliyorsun Florian'ı aldık. Metehan Altunbaş'ı aldık. Orada iki tane güçlü santraforumuz var. Dolayısıyla eksikliğini belki oyuncu profili kimliği olarak hissedebiliriz ama hücum çeşitliliğinde, hücum alternatifinde yokluğunu hissetmemeye çalışacağız. Hissetmeyeceğiz de bence. Formda bir hücum hattı var Kocaeli Spor'un. Bu Galatasaray maçına da yansıyacaktır. Florian Aye ilk maçında da gol attı biliyorsun geçen hafta. Bence bu sezon adımdan çok daha fazla maçta attığı gollerle söz ettirecek. Florian'ı şu an Radyo Spor seyircilerine de duyurmuş olayım. Zaten birçok sporsever takip ediyordur ama benim beklentimin özellikle golcü

0: anlamında yüksek olduğunu da bu vesileyle senin aracılığına da söylemiş olayım.
1: Yahonovic dışında yani baktığımız zaman var mı eksikler abi?
0: Yok. Şimdi Yovanovic'de Petkovic'in haricinde eksik yok. Rivas yok bir de.
1: Rivas.
0: Ama şimdi zaten Yovanovic geçen sezon ligin ikinci yarısında hiç oynamadı biliyorsun. Gökhan oynadı bir dönem. Son 7 maç Serhat oynadı. Şimdi Serhat da başladı. Serhat bu hafta haftanın 11'ine seçildi. Montella Kocaelispor'un 3. kez maçına geldi. Serhat 20 yaşında biliyorsun. Serhat'ı izlediğine dair iddialar ve söylentiler oldu. Geniş kadroda yerde bulabilecek potansiyele sahip. Dolayısıyla Kocaelispor'un evet sağlık açısından kadroda yararlanamayacağı 3 oyuncusu var. Ama duygu olarak ve kadro kalitesi olarak yerinde oynayan oyuncuların yeterliliği olarak eksiği yok da diyebiliriz.
1: Evet. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Herhangi bir deplasman yasağı söz konusu değil mi?
0: Değil. 2700 kişilik yer ayrıldı bize biliyorsun. Kocaelispor'un zaten kemik bir ordusu var. Yaklaşık 7000-8000'e yakın sadece Kocaelispor'tan kemik bir taraftar kitlesi var. Çıktığı gibi 24 saniyede 2700 bileti almak için bekleyen hazır bir ekip var. Oradan düşünebilirsin zaten. 24 saniyede bitti. Liginde zaten şu an konumu itibariyle başlangıcı itibariyle biliyorsun bizim Galatasaray karşısında kazanmak zorunda olmamızı gerektiren bir durumumuz yok. Bu bizim için mutlaka bir avantaj olarak sahaya yansıyacak. Çünkü çıkacağız, top oynayacağız. Sonuç ne olursa olsun bizi üzmeyecek. Önemli olan takımın sahada armının formunun hakkını vererek oynaması ki
1: evet.
0: Geçen sezondan beri böyle bir takım var. Böyle bir ruh oluşturdu Selçuk İnan burada. Kaybetse de alkışlandı takım çoğu maçtan sonra. Bu hafta da öyle olacaktır. Ben çok güzel bir maç olacak. Öngörüm bu yönde. Salim izleyenlerin olan hakikaten çok güzel maç oldu diyeceği bir maç bizi bekliyor diye öngörüyorum. Çünkü Kocaelispor da rahat oynayacak. Oyununu oynayacak. Bazı şeyleri göstermeye çalışacak. İspat etmeye çalışacak. Tesadüf olmadığını göstermeye çalışacak. Galatasaray bugün Lisbon'la maçı var. Şampiyonlar Ligi'nden dönmüş olacak. Geçen sezonki gibi de değiller Galatasaray biliyorsun. Onlarla alakalı yapılan yorumları takip ediyorsun. Zaten ulusal basında
1: düşük
0: bir pozisyondasın. Bir de Galatasaray geçen sene çok daha iyi durumdayken İzmit'te yendik. İstanbul'da şampiyonla oynarken berabere kaldık. Son maçları biz kazandık. Ali Samiyen'de. 1-3-2 yendik. 1-5-2 yendik. Böyle de bir şey var. Heyecanlıyız halinde. Bütün şehir heyecanlı maçı bekliyoruz. Öyle söyleyebilirim. Takım motivasyonu üst düzey sağlamış evet. durumda. Tribün taraftar şehir motivasyon olarak üst düzey durumda. Evet. Transferleri tamamlandı. Oyunculardan şu an için beklediği karşılığı da almaya başladı hoca. Eksik olarak da söylediğim gibi Rivas, Jovanović ve Petković sakatlıklarından dolayı oynayamayacaklar ama Petković geçen sezon 15 maç, Jovanović de 17 maç oynamamıştı zaten.
1: Evet. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için Gökhan abi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim abi.
0: Katılım sağladığın için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Hoşça kal, kendine iyi bak. Hafta sonu görüşmek üzere Gökhan abi.
0: İnşallah maçta. Kardeşim. Kolay evet. gelsin. Çalışmalar.
1: Kocaeli Spor'u yakından takip eden Gökhan Beşiktaş bizlerleydi. Galatasaray maçında Yahonovic ve Petković yok. Bunu paylaştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kocaeli Spor taraftarı karşılaşmanın deplasman tribün biletlerini bitirdi. Herhangi bir deplasman yasağı yok. Bunun da altını çizmiş olalım. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Mustafa İnci, kendisiyle bugün oynanacak olan maçı konuşacağız. Çok da fazla zamanı yok. Birazdan yayına girecek. Mustafa abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk. Salim kardeşim, nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim. Teşekkür ederim Mustafa abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Bugün nasıl bir maç bekliyorsun? Ben de muhtemel 11'i araştırıyorum. Özellikle evet. de Abdülkerim'in olmamasını bekliyorum ben. Okan Hoca her ne kadar oynayabilir dese de orada bir rotasyon bekliyorum. Senin yani, önerin nedir?
2: Şöyle Salim Manav, ben de orada bir değişiklik bekliyorum açıkçası. Son edindiğim bilgilere göre, tabii bu tartışılır. Sen de belki programında konuşabilirsin ya da konukların da bu konu hakkında fikir hasbihalde bulunabilirsin ama Jakobs'un sol stoper oynanması bekleniyor.
1: Evet.
2: Ama orada mesela taraftar da şunu sorabilir. Bu aynı şey Deniz Gür için de geçerli. Yani center for mevkiinde Barış mı oynayacak? Deniz'i mi tercih edecek? Leo hazırsa Leo mu kullanılacak? Ama savunma hattından başlayacak olursam burada sol stoperde Davinson'un partneri olarak Jakobs düşünülebilir. Güncel bilgiler bu yönde Salim Manav.
1: Bence
2: ama burada
1: şu
2: tarafta...
1: da olabilir. Şu da olabilir. Hı-hı. Dinleyenlerimize bir opsiyon sunalım. Batrakov'un önünde Yunus da oynayabilir. Yani 4-6-0 şeklinde de bir dizilim olabilir.
2: Böyle de olabilir ama bu çok fazla Galatasaray'ın da oyun planından kopacağını sanmıyorum. Yani Okan Buruk her maça özellikle Avrupa'da maçlara göre strateji belirliyor ama onun şöyle bir durumu da var. Yani Okan Hoca genelde güvendiği ve alıştığı oyuncularla böyle zorlu maçlara çıkmayı tercih ediyor. Hani burada mesela şunu sorabilir dinleyicilerimiz, sevgili Radyospor dinleyicileri. Mesela Jakobs yerine orada hazır alınmış genç ve güçlü sayısı bir Bitciya bu oynatılabilir mi diye ama Okan Buruk'un şu aşamada ona kadroda yani ilk 11'de yer vereceğini düşünmüyorum. En azından ne alıp ne vereceğini bildiği Jakobs'u değerlendirebilir. Orta sahada keza yani ben şöyle bir dizilim yapayım. Uğurcan kalede, Salahi, Davinson, Jakobs, Eren dörtlüsünü bekliyorum geride. Ortada Beyra, Sara, sağ tarafta Yunus, ortada Batrakov'un numara pozisyonunda, suda Sané mi olur, Leao mu olur sence? Ya da Sané mi sağda olur, Yunus mu sağda olur? Bunları tartışıyorum ben de bugün arkadaşlarla. Yani ama hücum hattının Yunus, Batrakov, Sané ve Barış gibi şekilleneceğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Burada Leao çok önemli, çok kritik bir rolde. Eğer hazırsa, eğer başlayacaksa ve bunu kanat forvet olarak değerlendirmek istiyorsa otomatikman Barış önde olur, Leao sol tarafta olur, Sané de sağda olur diye düşünüyorum. Ama orada Yunus mu Sané mi tercihi, bu da birazcık hocanın tabii maç stratejisine bağlı. Yani hangi oyuncuyu yedekte bekletirse bekletsin, burada yedekten oyuna maçın gidişatına göre alınacak ve oyuna sürülecek oyuncu kesinlikle çok fazla katkı sağlayacaktır. Bu Yunus olsa Yunus, Sané olsa Sané, Leao olsa Leao. Burada önemli olan Salim Manav, taraftarın da bu yönde bir beklentisi var gibi sanki. Bugün sabah Libero YouTube kanalında yaptığım yayında da açtığımız anket mesela orada net salt forvet özellikleri olan bir santrfor, yani Deniz Gül oynasa mı acaba diye düşünüyor taraftar. Barış'ın son bu lige yani başladığından beri son zamanlardaki formu da ortada, pek form durumunun iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama belki de Okan Buruk bahsettiğin gibi bildiği ve tanıdığı oyuncudan da kolay kolay vazgeçmez. Ön tarafta onun pres gücünü ve fiziksel gücünü, bitiricilik konusunda istediği kadar olmasa da fiziksel ve pres gücünü kullanıp genç olan Sporting savunma hattının tecrübesizliğinden faydalanmak isteyebilir. Yani Barış onları ön tarafta hücumda yorar ve yıpratırsa pres gücüyle araya kaçacak. İşte Sané olabilir, Lea olabilir, Yunus olabilir ya da orta sahada Torreira ikilisinin aralara, defansın arkasına kaçacağı senaryoları değerlendirmek isteyebilir Barış üzerinden Okan Buruk.
1: Peki şunu da sormak istiyorum, ifade ettiğin gibi Galatasaray'ı değerlendirdik. Sporting'de dikkat edilmesi gereken kim?
2: Şimdi Salim Manav, şöyle Sporting aslında geçen sezon çok iyi bir noktada tamamladı Şampiyonlar Ligi'ni, çeyrek final gördü.
1: Evet.
2: Ciddi de bir oyuncu satışı yaptı aslında. İyi de 200 küsur milyon euroları bulan bir oyuncu satışında bulundu. Aslında çok önemli oyuncularından çıkmış oldu. Fakat yerlerine yaptığı takviyeler bence gayet makul ve mantıklı takviyeler. Yani işte sol tarafta oynayan Gonçalves çok yetişkin, altyapıdan çıkan bir oyuncu ama genç olmasına rağmen çok olgun ve olumlu futbolu var. Ligde yanlış hatırlamıyorsam 4 gol ve 1 asisti var şu ana kadar oynadığı maçlarda. Orta saha ikilisine çok dikkat etmemiz gerekiyor burada. Altimira, Betis'ten gelen oyuncu, Dumbia, Venezia'dan geldi. Bu orta sahadaki ikili çok sayılı ve güçlü oyuncular Salim Alan ve bunların boy avantajları da var. Evet, yani Altimira doğru. Dediğimiz oyuncu bir Altimira 1.90'nın üzerinde 1.91 olması lazım. Dumbia'da aşağı yukarı 1.85-1.86 diye hatırlıyorum. Bunlar yani hücumda duran top organizasyonlarında ya da savunmada avantaj sağlayabilecek fiziksel özelliklere de sahip ve orta sahada ikili olarak çok sağlam duruyorlar. Bunlara ek olarak az önce bahsettiğim gibi zaten 10 numara pozisyonda Salazar'ın oynamasını bekliyorum. Suarez iyi bir golcü önde ama Gonçalves'e dikkat etmemiz gerekiyor Salim Manav. Evet. Gonçalves'in kanat bindirmeleri ve çaprazı yapacağı koşular defans dengemizi bozabilir. ve bu noktada en çok dikkat etmemiz gereken oyuncunun o olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim.

0: ederim değerli yorumların için Mustafa abi. Birazdan sen de yayına gireceksin. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığın için çok sağ ol. Dinleyicilerine ve sana iyi günler diliyorum Salim.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Mustafa İnci'ydi. Bugün Galatasaray'ın Sporting Lisbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi ilk aşamasında ilk maçı var. Yarın Fenerbahçe sahasında Roma'yı ağırlıyor. Canı yürekten temsilcilerimize başarılar diliyorum. İnşallah haftayı güzel tamamlarız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle tamamlarız diyelim. Yayınımızı noktalayalım. Benden hemen sonra Hattrick programında Gence Vuran, Mert Elan ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporavetri'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz. Bugün yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İsmail Kartal'ın ve Fenerbahçeli bir oyuncunun Roma karşılaşması öncesinde basın toplantısı var. 14.30'da başlayacak. Biz de tabii size o basın toplantısını canlı olarak aktaracağız. O yüzden yaklaşık yarım saatlik bir programla karşınızdayız.
1: Bence erken konuşma abi.
0: Neden?
1: 10 dakika 12 dakika düzeltiyorum, ay özür dilerim, sürüyor toplantılar.
0: Tamam, 35'te başlasa 50'de biter.
1: 50'ye kalmaz.
0: Kalmaz mı 50'ye?
1: Yani ben biliyorsun İsmail Kartal'ın basın toplantısını çok yakından takip ettim. Hı hı. 10-12 dakika sürer. Bir sürpriz olmazsa.
0: Sonra tekrar gireriz diyorsun.
1: Bence öyle olur.
0: O zaman yaklaşık 40 dakikalık bir hat-trick programıyla sizinle beraberiz desek doğru mu oluyor?
1: Bence ona daha yakınız. Bu sezonki geçmiş toplantıda baktığımızda.
0: Tamam.
1: Ben de erken çıkmak istiyorum bu arada bugün.
0: Neden? Bugünün de özelliği var.
1: Alp'in randevusu var da.
0: Ne randevusu var?
1: Abi 5. ay randevusu işte. Ona gideceğiz 4'te de.
0: Alp'in randevusu var deyince sanki biriyle buluşacak da onu hazırlayacakmışsın gibi.
1: Doktor randevusu var.
0: Doktor randevusu var.
1: Yoksa benim de işime gelir tabii, yarım saatlik program da.
0: Alp'e maç izletmeye başladın mı?
1: Yok.
0: Hiç izlemiyor mu daha?
1: Yok, televizyon yok. Ben
0: şu an 4-4-2'nin 4-2-3-1'in ne olduğunu haberi yok mu Alp'in?
1: Hiçbir şeyden haberi yok. Sadece o salondayken televizyon kapalı, ben telefondan izleyip ses biraz açık. Onu duyuyorsa duyuyordur. Maçla ilgili tek bildiği o ses, görüntü yok.
0: Şampiyonlar Ligi müziğini de bilmiyor mu? Onu dinlet bari.
1: Onu duymuş olabilir belki. Seremonide açtıysam eğer telefondan, onu duymuş olabilir. Belki bugün, gerçi bugün 22'de Galatasaray maçı, uyumuş olur çoktan da. Şimdi erken de abi, daha önünde inşallah uzun yıllar var. İlla bir yerde öğreteceğiz.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi müziğiyle her zaman olduğu gibi bir Şampiyonlar Günü

0: De Şampiyonlar Ligi gününde açılışı yaptık bizim adımıza. Güzel bir yıl çünkü hem Fenerbahçe hem Galatasaray iki takımla birlikte uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Açılışı da saat 22'de Galatasaray Sporting deplasmanında yapacak. Yarın yine bu müziği dinleyeceksiniz. Bu kez Fenerbahçe Roma'yı ağırlarken bu yıl biraz daha fazla Şampiyonlar Ligi müziği dinlediğimiz bir yıl olacak. Umarız eleme turlarında da yine bu müziği daha fazla şekilde çalabiliriz. Sporting Galatasaray maçını tabii ki konuşacağız. 15.30 İsmail Kartal'ın basın toplantısı dedik. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Onu söyleyelim. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. basamakta tamamlamıştı. 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyeti vardı sarı kırmızılıların. Son 4 maç istediği gibi gitmemişti Galatasaray'ın. Son 4 maçta galibiyet alamamıştı. Tek puan alınca 10 puana yükselebilmişti ilk 3 haftadan, ilk 4 haftadaki puandan sonra. Ama ardından Galatasaray Juventus'u zor da olsa elemeyi başarıp Liverpool'a elenmişti. Yani geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçirmişti. Diğer tarafta Sporting Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 7. sırada bitirmeyi başarmıştı. İç sahada 4'te 4 yapmıştı. İç sahadaki iyi performans onları bayağı yukarı taşımıştı Sporting'i. Daha sonra da final oynayan Arsenal'a elenmişlerdi. İç sahadaki tek mağlubiyetleri de geçen yıl Arsenal karşısında bir son dakika golüyle gelmişti. Arada bir de Bodo'yu yine iç sahada 5-0 mağlup ettiklerini söyleyelim. O Sporting'den bazı önemli oyuncular ayrıldı. Yerine başka oyuncular ve altyapıdan iyi bir oyuncu Gonsalves'i çıkardılar. Getirip başka transferlerle beraber. Az önce HT Spor Portekiz'den bir gazeteciye bağlanmış. O da Sporting'deki değişiklikleri anlatırken geçen seneki oyuncuların profiliyle bu seneki oyuncuların profili arasında Sporting'de ciddi bir fark var. Geçen sene topu ayağında tutan, tempoyu ayarlayan oyuncular varken bu kez daha hızlı oynayan, daha dikine giden oyunculardan kurulu bir Sporting oluştu diye böyle bir Sporting özeti tespiti yaptı. Sporting bu sezona da fena başlamadı. Lig zaten biliyorsunuz 3 takımlı. Genelde de maçlarını ağırlıklı olarak kazanıyorlar. Aralarında oynadıkları karşılaşmalar daha çok belirleyici oluyor. Sporting bu sezona iyi başladı. Kolay gol atan, kolay gol yiyen bir görüntüsü var şimdiye kadar. Ama nereden baksanız Galatasaray için zor bir deplasman olacak. Bu zor deplasmanı daha zor hale getiren Galatasaray'da Osimhen'in yokluğu. Dün biraz hat-trick'i dinleyenler fark etmiştir. Biraz böyle bir olumsuz bir hava var karşılaşma öncesinde. Ben de bugün iddiaya Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçları yazdım. Sen de yazdın mı?
1: 5 tane yazmıştım. Stuttgart maçını yazmadım.
0: Stuttgart'ı yazmadın. Norveç Ligi takımlarına yaptığın bu ayrımcılığı da
1: Onu sana
0: kınıyorum.
1: bıraktım. Sen varken.
0: Ben tüm maçları yazdım. Mert de Stuttgart maçı diğer tüm karşılaşmaları yazmış. İddia severler iddia.com'da o yorumları da okuyabilir diyelim.
1: Yüksek
0: Parantezi
1: oranlı
0: kapatalım.
1: tercihler de yaptım bu arada.
0: Yüksek oranlı hangi maçta yüksek oranlı tercih yaptın?
1: Barcelona ve Paris Saint-Germain'de.
0: Barcelona maçında Feyenoord kazanır mı dedin yoksa?
1: Hat-trick çıkar dedim.
0: Hat-trick çıkar dedin. Gerçekten mi?
1: Hı.
0: Vallahi enteresan tercihmiş.
1: 1-8.
0: 1-8. Rafinha mı hat-trick yapacak?
1: Yani olabilir. Yamal olabilir. Fermin olabilir. Daha hat-trick yapamamışlar. Ben ona da baktım. Bu sezon ikişer gollü maçları var. Ama hani oran cazip geldi. Onu denedim. O karşılaşmada. Paris
0: Diğer yüksek oran.
1: Saint-Germain'de de ilk yarı 2-0. Senin
0: Ha, skora gittin.
1: tarzın 2-0. Hatta 3-0 bile denenebilir yani Paris Saint-Germain Slovan Bratislava'da ilk yarı skor için.
0: Slovan Bratislava bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeymiş. 8'li 0. 8 maçın tamamını kaybetmişler. Şimdi Yaya Toure yönetiminde tekrar Şampiyonlar Ligi'ne döndüler ama arada çok büyük uçurum var. 2-0 ve diğer çok rahat bir şekilde denenebilir.
1: Hı.
0: O karşılaşmada iyi bir tahmin yapmışsın.
1: 3-0 yok, diğer mi var?
0: Diğer var.
1: Tamam,
0: 3-0
1: o
0: yok.
1: zaman o tercih edilebilir.
0: Onda diğer var. Evet, iddia.com'da iddia severler ikimizin yorumlarını da takip edebilir. Ben de şuraya getirecektim sözü yazıyı yazarken Galatasaray gene gol atabilir ama Sporting'de gol yese dahi yediğinden fazlasını

0: atarak maçı kazanabilir dedim.
1: Yani ne?
0: Tercihimde 1 ve 2.5 gol üstü oldu.
1: Ha, 1'e döndün sen de.
0: 1'e döndüm, 1 ve 2.5 gol üstü oldu. Yani Galatasaray'ın savunmasına, takım savunmasına gerçekten güvenemediğim için, hani Galatasaray belki 2 gol atacak ama 3 gol yiyemez diyemediğim için öyle yazdım.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi 1 ve 2.5 gol üstü dedin. 1 ve var demedin.
0: Ha, 1 ve var demedim. Çünkü 1 ve 2.5 gol üstünün oranı cazip geldi.
1: Ha, oranı bilmiyorum. Oran farkı ne kadar ama hani sen de bence içten içe Galatasaray'ın gol atamayıp 3-0'lık
0: bir mağlubiyet alabileceğini Galatasaray gol atacak düşündün diye düşünüyorum. Yok yok, hiç onu aklıma bile gelmedi senin söylediğin. Ben bakayım.
1: Bir bak arada oran
0: ne kadar,
1: farkında
0: ne
1: da.
0: Ne kadar bir fark var. O hiç aklıma bile gelmedi. Ben 1 ve varın oranını görünce ya dedim bu direkt olarak şey olabilir, benim düşünceme uyuyor. Tabi mesela yazarken şimdi oyuncu tercihleri yoktu, onları da eklemişler. 1 ve 2.5 gol üstü 2.20 oran.
1: Tamam, var
0: bence
1: mı?
0: Çok iyi bir oran.
1: Tamam.
0: Değil mi?
1: Tamam, iyi oran, ben hiçbir itirazım yok. 1 ve varın oranı ne?
0: 1 ve vara da bakayım.
1: Benim çıkışım oradan. Onu tercih etmemenle alakalı.
0: Bir ve varı saklamışlar Mert.
1: Aynı yerde yok mu ya?
0: Dur bulacağım.
1: Aynı şeyde, sekmede.
0: Bir saniye, bana biraz daha süre ver.
1: La program senin.
0: Ben de bir şey... ve var 2.88. 2.20'ye 2.88.
1: Daha yüksek oranı tercih edebilirdin.
0: Yo, bunu görmedim, bakmadım buna. Aklıma da gelmedi. Bunu görsem bunu yazardım.
1: Allah Allah.
0: Benim için bir şey değişmiyor ki.
1: Tamam.
0: Zaten hani ben Galatasaray gol atıp Sporting kazanacak da Galatasaray gol atıp işte gol var olup bir olacak arasında mantık olarak bir fark yok. Orada yüksek oran yazılabilirdi. Buna dikkat etmedim. Orada bakarken 1 ve 2.5 gol üstünü görünce
1: hani
0: aklıma oturdu.
1: İkisini bilip diğerini tercih ettiğin gibi düşündüm.
0: Yok yok. Tamam. Şimdi mesela oyuncu tercihleri yeni gelmiş. Öyle olsa biraz daha beklerdim. Evet, şimdi tabii ki Sporting Galatasaray maçını biraz daha konuşacağız. Girişi yaptık kısaca. Saatler 14.12. Bugün basın toplantısı olduğu için 14.30'da, çok uzatmayalım ilk reklam arasını, ona gidelim. Ardından Mert'i dinleyelim.

0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Radyo Spor.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-16 yaptık saatleri. Dünyanın hiçbir başka müziği insanın tüylerini böyle diken diken etmiyordur demiş Mehmet Ünlü. Ali abi de ümidi kestiyse biz ne yapalım demiş. Az önceki maç tahminiyle alakalı olarak. Onun dışında bakalım şöyle bir mesajlara. Osimhen'le alakalı olarak Vlahovic'e bağlamış bir dinleyici. Şimdi onun konusu değil. Oraya girmeyelim.
1: Bu arada bahis aklıma geldi yine. İki takımda en az iki gol atar bahsi düşünebilir miydin bu maç için? Nasıl değerlendirdin? İki takımda en az iki gol atar. O bahisi de son dönemde görüyorum. Bu hafta denedim ben. Hoffenheim Dortmund'da da geldi.
0: Güzel bahis. Oranda yüksek.
1: Güzel. Üçün üzerinde oluyor genelde.
0: Oranda yüksek.
1: Bugün de bilmiyorum acaba sen Galatasaray'dan bir veya birden fazla gol bekliyorsun.
0: Ben birden fazla gol atabilir diye düşünüyorum. Bırak Galatasaray gol atmaya birden fazla atabilir diye düşünüyorum. Mesela 3 tane yemez. Yani bütün olay bence o. Hı hı. Ben 2-3 gündür söylüyorum. Yani Galatasaray bugün hücumuyla değil savunmasıyla kazanabilir maçı. Eğer iyi savunma yaparsa bence işin içinde. Osimhen'siz 5 Avrupa maçına çıkmış Galatasaray. 2 beraberlik 3 mağlubiyeti var. Osimhen olmadan Galatasaray kazanamamış.
1: Peki bunların kaç iç saha kaçı deplasman diye sorsam sana biraz.
0: Onu yazmıyordu. Ona bakmadım. Diğer istatistiklere de baktım sabah. Bir istatistikte hata olmuştu. Avrupa'daki son 15 deplasmanda bir galibiyet Galatasaray'ın.
1: Avrupa. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi karışık.
0: Karışık. Avrupa'da çıktığı son 15 deplasmanda bir galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyeti var. Sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 karşılaşmada deplasmanda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyeti var.
1: 3 beraberliği mi var deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde sadece?
0: Evet, sadece Şampiyonlar Ligi'nde. Aynen.
1: 3 beraberlik deplasmanda. Onlar tabii tek tek yazmadın değil mi?
0: Yok.
1: Tamam.
0: Geçen sene de Galatasaray aslında bayağı da sert deplasmanlara gitti. Juventus, Liverpool, Manchester City, Monaco, Ajax ve Frankfurt deplasmanları. Bu 6 deplasmanda Galatasaray Ajax'ı 3-0 rahat yenmişti. Diğer karşılaşmalarda deplasmanda mağlup oldu. Hani bir taraftan evet Osimhen yok ama diğer taraftan deplasman performansı konusunda da gerçekten Galatasaray son yıllarda istediği seviyelere çıkamadı. Mert, genel tablo bu. Sporting'de bir değişim ama o değişime rağmen iyi giden, iyi başlayan bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmış bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre sonra genelde istediklerini yapan bir Galatasaray. Osimhen'in olmadığı bir Galatasaray. Belki tabii Lemina'yı da söylemek lazım merkezde. Galatasaray'ın deplasman performansı, yedek kulübesi. Birkaç yerde Jakobs'u gerçekten gördüm. Muhtemellerde sol stoperde. Gerisi sende. Artık nasıl düşünmek lazım? Dün Galatasaray kaybeder dedin ağırlıklı olarak. Bugün kazanır mı diyeceksin? İstikrarlı bir şekilde devam mı edeceksin yoksa? Senden dinleyelim.
1: Kazanır demeyeceğim ama maçın başına, ekrana, maçın karşısına oturduğumda kazanır ümidiyle izleyeceğim tabii ki. Yani benim düşüncem ayrı. Tahminim ayrı ama maçı izlerken tabii ki Galatasaray'ın kazanması için takip edeceğim. Fenerbahçe'de de benzer şey olacak. Şöyle başlayayım. Sen Osimhen'le ilgili istatistiği verdin. 5 maçta yok Avrupa'da. Hiç galibiyet yok Galatasaray'ın. 5 maçın 4'ü deplasmanmış. Ali abi sadece biri iç saha. O iç saha maçı da Saint-Gilloise mücadelesi geçen yılki. Diğeri Frankfurt. İlk 5-1'lik mağlubiyet. Ondan önce de Avrupa Ligi'nde. RFS

0: ve AZ maçlarında Osimhen yokmuş ki AZ maçı 4-1 kaybedildi, o playoff karşılaşması Avrupa Ligi'ndeki. Osimhen'in yokluğu hani içeride dışarıda tabii ki Galatasaray için büyük bir kayıp. Bugün deplasman olması daha da kötü oldu Galatasaray için. Yani iç sahada bir şekilde taraftar desteği, itici güçle birlikte telafi edebilirsin ama deplasmanda o taraftar gücünden yoksun olacak bugün Galatasaray Sporting deplasmanında. Farklı bir sonuçta atmosfere gidiyor. Bir seyahat, uzun bir seyahat Portekiz'e, 4 saatin üzeri. Biyolojik saati etkilenebilir Galatasaraylı oyuncuların. Sabah dinleyenlere bir şey olsun bu, espri olsun. O yüzden hani diğer tarafta Osimhen'in yokluğunla birlikte Abdülkerim'in şu ana kadar tam formunu yakalayamaması, onun yerine oynayan Lemina'nın sakatlığı. Jakobs oynarsa bu atletizm olarak bir artı getirir Galatasaray'a kesinlikle. Ama işin sadece atletizm olmadığını da biz bir önceki Frankfurt maçında da görmüştük. Hani orada da çok atlet iki oyuncu vardı ama o maç için çok basit hatalar üst üste gelmiş ve Galatasaray farklı kaybetmişti. O yüzden hani bir parçayı çıkardın yavaş diye ya da hazır değil diye, diğerini koydun hızlı diye, fark yaratır diye hemen sonuç alman o kadar kolay değil. O yüzden riskli Jakobs'un da oynaması orada ama Abdülkerim'in oynaması da hazır değilse ki Başakşehir maçının ikinci yarısındaki görüntüsü hiç hazır sinyalleri vermiyordu Abdülkerim'in. O da bir soru işareti. Orta saha daha yumuşak bir orta saha olacak mecburen. Eğer bugün Okan Buruk'tan bir Leslie sürprizi gelmezse Torreira'nın yanında. Bugün herkes Saray'ı ve Batrakov'u bekliyor Torreira'nın yanında. İşte Barış'ın ileride oynaması bekleniyor. Onun performansı soru işareti. Kanatlarda Sané, Yunus olacağı düşünülüyor. İşte Sané maç seçiyor dendi sabah. Katılıyorum. Bu tarz maçlarda genelde de iyi oynuyor. Ama Yunus o tempoya ayak uydurabilir mi? Bence o da bir soru işareti. Sporting'i de hani sen anlattın. Genelde insanlar çok iyi şeyler söylüyorlar. Geçen yılki tablo bayağı iyi Sporting açısından kendi evlerinde. Bunları alt alta koyduğumda ben iddiaya da yazdım. Hani maç sonucu bir Sporting galibiyeti bekliyorum. Aksi olursa da tabii ki mutlu olurum yani.
1: Evet, hep beraber göreceğiz. Saat 22'de Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray nasıl bir oyun ortaya koyacak? Genelde Galatasaraylı taraftarların büyük bölümü de pek olumlu değil karşılaşmayla alakalı olarak. İşte dünden beri mesajlar geliyor. Osimhen olmadığı zamanki oyundan bahseden var. Avrupa'da Okan Buruk'un deplasman karnesinin çok kötü olması, Avrupa maçlarında bir teknik direktör dokunuşu görmediğini söyleyen Galatasaraylı taraftarlar var. Ama bunların yanında mesela Mert sabah bir şey söyledi. O biraz daha aslında endişe verici bir durum. O da ne? Galatasaray'da bugün Osimhen'i çıkardığınızda formda oyuncu sayısı, iyi oynayan oyuncu sayısı, sezonu iyi başlayan oyuncu sayısı da ciddi bir sıkıntı gibi gözüküyor. Böyle maçlarda da ihtiyacınız var. Yani 6-7 tane oyuncunun, belki 8 tane oyuncunun kendi gibi oynaması gerekiyor. Şimdi Galatasaray asıl sol stoperini formsuz diye bu maçta yedek oynatabilir düşüncesi bile aslında bazı şeylerin bir göstergesi. Yani normalde hiç öyle bir şey düşünmezsin yani. Abdülkerim oynar. Oldu oynar. Bitti yani. Hani cezası yoksa, sağlıklıysa oynar. İşte o formda oyuncu kim çıkacak? Yani Galatasaray'da kim sorumluluk alıp kim Galatasaray'ı bu karşılaşmada yukarı çıkaracak? Onu hep beraber göreceğiz. Bazı tabii özel performanslar olabiliyor böyle karşılaşmalarda ama şu ana kadar yani sabah sen söylediğinde işte ben bir Uğurcan diyebildim. Hani oynadığı maçlarda gene iyi oynadı Uğurcan. Kurtarışlar yaptı ama yanına birini eklersin, ekleyemedim. O bir sorun.
0: Evet, yani Saray'ı, Torreira'yı yazan olabilir hani orta sahadaki performanslarıyla. Böyle gümbür gümbür oynayan bir oyuncu şu aşamada çıkmadı. Galatasaray'la ilgili geçen yıl sen lig maçlarındaki performanslardan sonra Avrupa'da vites yükseltmekte zorluk yaşayabileceğini söylüyordun. Galatasaray'la ilgili belki bu sene de hani lig performansı, istatistikler çok iyi ama hani tam yüksek vites gidiyor denemez. Ama Avrupa özelinde o vitesi de belki yükseltebilir Galatasaray. Bu da ihtimaller dahilinde. Hani çok kolay bir şey değil. Çok da olmaz bunun sıklığı. Ama Galatasaray hani bugün daha hazır, daha dinamik, daha dinç bir şekilde, daha konsantre. Belki hedef maç olarak bu maçı seçti Okan Buruk. Fizik yüklemeyi bu maça göre yaptı. Yani lig maçları

0: daha düşük tempoda başlayıp asıl hedefi bu maça yapmış olabilir ki bunu sen mi söyledin bir yayında Genco abim ya da birinden mi okudum? Hani Okan Buruk'un bu sezon milli arayla birlikte planlaması daha farklı. Yüklemeyi daha farklı.
1: Yani bize Galatasaray tarafından söylenmişti.
0: Ha sen söylemiştin yayında değil mi? O da konuşuluyor mesela. Onun da hani bu maçla birlikte belki Galatasaray'ı daha iyi şekilde görebiliriz o planlamayla.
1: Evet, umarız öyle olur. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Saat 22'deki karşılaşmada Sporting önünde. Bakalım Galatasaray istediği gibi Şampiyonlar Ligi'ne başlangıcı yapabilecek mi? Bir de maça genel görüntüyü şöyle söyleyeyim. 1.70 Sporting'e verilen galibiyet oranı iddiada. Galatasaray galibiyetine 4.22 verilmiş burada Sporting. Favori olarak gözüküyor. 2.5 gol üstü 1.49. 2.5 gol altı da 2.42. Kısaca iddia risk yönetimi Sporting'in kazanacağı gollü bir karşılaşma beklentisi içerisinde. Hep beraber karşılaşmayı izleyip yarın da bir aksilik olmazsa bu mücadeleyi konuşacağız. Galatasaray'a bir kere daha başarılar diliyoruz. Dün Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun açılışını yaptık. Bugün 6 karşılaşmayla devam edeceğiz. Yarın 6 karşılaşmayla beraber de Şampiyonlar Ligi'nde tüm takımlar ilk hafta maçlarını oynamış olacak. Bugün 19.45 Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Barcelona La Liga'ya müthiş başladı. Bakalım Feyenoord önünde o futbol, o skorlar devam edecek mi? Aynı saatte Stuttgart Viking'i ağırlayacak. Stuttgart bir senelik aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Viking de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Norveç'in son şampiyonu. Daha önce Molde, Rosenborg bir de Bodo. Dördüncü takım olmuşlar. Norveç'ten Şampiyonlar Ligi'ne giden. Saat 22 seansında Liverpool Atletico Madrid. Geçen sene bu iki takım Anfield'da karşılaşmış. 3-2 Liverpool son dakika golüyle kazanmıştı.
0: Yine ilk maçtı.
1: Evet. Son finalist Arsenal-Napoli deplasmanında. Paris Saint-Germain henüz resmi maç kazanamadı. Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Slovan Bratislava için çok zor bir ilk maç başlangıç olacak ve Galatasaray Sporting deplasmanında dedik. Şampiyonlar Ligi'nde günün programı bu şekilde. Şimdi basın toplantısı öncesi ikinci aramıza gidelim.
2: Ali Erim ve Bertel Am'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Bey. Peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her ün yesin var.
2: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Radyo Spor. Reklam.

0: ilgili de.
1: Bir espri var bununla ilgili.
0: Osterwold'e çıkar.
1: Osterwold'e
0: Roma'ya transferi iptal olan. Tabii Lukaku çıkar. Ha? Eski oyuncusu Roma'nın bir yıl oynadı. Lukaku çıkabilir belki.
1: Evet, dün Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı dedik. Skorları hemen kısaca bir size hatırlatayım. İlk hafta karşılaşmalarında ilk günde AEK Lask'ı 1-0 yendi evinde. Kulüp Brugge 2, Aston Villa 3, Dortmund 3, Villarreal 2, Porto 0, Manchester City 2, Lille 2, Real Betis 3 ve Real Madrid 2, Inter 1 sonuçları alındı. AEK Lask maçı haricinde genelde gollü karşılaşmalar izledik Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün de öyle olmasını umuyoruz. Gollü karşılaşmalar zaten Barcelona, Feyenoord, Stuttgart, Viking, Paris Saint-Germain maçı bol gollü olabilir gibi gözükmekte. Onu da hep beraber göreceğiz. Bugün aynı zamanda İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea-Leeds mücadelesi var. Bunu neden söyledim? İngiltere Lig Kupası'nın yayın haklarını da Esport Plus aldı. Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Biz de bu akşam Chelsea-Leeds mücadelesini vereceğiz. İzleyemezseniz tekrarını yine takip edebilirsiniz. İskoçya'da Celtic ve Rangers bu akşam erteleme maçlarını oynayacaklar. Aynı şekilde Benfica'da Portekiz Ligi'nde Şampiyonlar Ligi akşamında bir erteleme mücadelesi oynayacak. Bir de Hollanda'da Twente ile Telstar'ın karşı karşıya geleceğini görürüm. Yani bugün aslında futbol olarak bayağı yoğun bir gün olacak. Dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de tabii ki İsmail Kartal'ın en büyük problemi Roma karşılaşması öncesinde Genduzi'nin cezalı Asensio'nun da sakat olması. Zaten Fenerbahçe'nin son lig maçının ardından, Beşiktaş mücadelesinin ardından artık o değerlendirmeler tamamlandı ve herkes Roma maçında Fenerbahçe nasıl bir 11'e çıkacak? Bunun derdinde bunu konuşuyoruz. Şimdi tabii basın toplantısı başladığında İsmail Kartal'a büyük ihtimalle bu tercihler sorulacaktır. Bakalım İsmail Kartal ilk 11'i konusunda renk verecek mi? Verir mi acaba? Mert kafasını sağa sola sallıyor.
0: Vermez.
1: Ve vermez diyor. İsmail Kartal'ın basın toplantılarını Türkiye'den yakından takip eden radyocu Mert Elam kısa bir basın toplantısı bekliyor. İstiyorsan oranları açalım. 12 dakika, 13 dakika.
0: 12,5 üst.
1: 15 dakikaya sen herhalde 2.30 falan verirsin.
0: 15 üzerine çok veririm.
1: 15 üzerine kısa bir toplantı bekliyorsun İsmail Aynen. Kartal'dan.
0: Renk vermez. Hiçbir renk vermez yani.
1: Renk vermez.
0: Her toplantıda bir kelimeye çok odaklanıyor. Bilmiyorum, değişiyor o. İşte
1: favori kelimesi mi oluyor diyorsun?
0: Aynen, favori kelimesi oluyor. Konsantre diyor bazen. Bazen başka bir şey söylüyor. Hı-hı. Oyuncularla ilgili. Benim hani çıkarımlarım bunlar. Kısa öz konuşmayı, öyle manşetlik bir şey söylememeyi tercih ediyor. İşte bazen çok ben dediğini için eleştirirken diğer toplantı çok biz diyor. Bir hani standart bir tarafı da var, değişen tarafları da var. Bakalım bugün yine detaylı takip edeceğiz.
1: Evet, zaten bu özellikle maç öncesi basın toplantıları genelde teknik adamların ve oyuncuların çok sevdiği bir durum değil. Onu biliyoruz, hani maç sonunda maçı değerlendirmek onlar için çok kolay ama oynanmamış bir mücadele için bir şeyler söylemek onları genelde zorluyor. Biraz sıkılıyorlar.
0: Ben de öyleyim bu arada, yorumcu olarak.
1: Ben seviyorum ya maç önlerini konuşmayı. Benim hoşuma gidiyor. Senin aksine.
0: Ben sevmiyorum.
1: Tabii sorular da istenilen seviyede gelmeyince çok da hani verimli geçmeyebiliyor maç öncesi basın toplantıları. Bakalım Mert'in dediği gibi kısa mı olacak? İsmail Kartal renk vermeyecek mi? İnşallah ilk 11'ini söyler de görürsün gününü. İnşallah teker teker İsmail Kartal der ki Roma karşısında bunu oynayacağız. Al Gasperini Hoca, buna çalış Yok. Der İsmail Kartal.
0: Yok.
1: Sen de görürsün. İnşallah bir de yarım saat konuşur. Bütün söylediklerinin tersi çıkar. İnşallah, onu bütün kalbimle diyorum. İnşallah. Ama olmayacağını ben de biliyorum.
0: 1'e 90 falan verir iddia diliyle. Tüm 11'in
1: öyle bir şey olursa yani. Öyle bir şey olursa.
0: Mümkün değil.
1: Bugün gazetede yayın öncesinde şöyle bir baktım bugünkü gazetelere, haberlere. Greenwood'un 10 numara pozisyonunda oynayabileceği, Greenwood'un pozisyonuna Nene'yi düşündüğü, Nene'nin diğer tarafında da Kerem'in oynayacağı mesela. Oğuz
0: kesik miymiş?
1: Yedek kalıyor o görüntüde. Bunlar tabii Fenerbahçe için alternatifler ama birkaç gündür konuşuyoruz. Yani Fenerbahçe'nin Roma maçı da

0: gerçekten Galatasaray'ın Sporting maçı kadar zor bir mücadele olacak. Orasına herkes hemfikir o konuda.
1: Aynen öyle. Hala çıkmadı bu arada İsmail Kartal. 14.36 oldu.
0: Ben dedim sana geç başlayabilir diye.
1: Onunla ilgili bir şeyim yoktu ama benim. Ben biliyorsun banttan takip ettiğim için zamanda çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. İsmail Kartal basın toplantılarına ya da Fenerbahçe zamanda başlıyor mu diye. YouTube'dan tekrarını izlediğim için ona hakim değilim ben.
0: Evet. Mert, bir süreden beri konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin Roma muhtemel 11'ini. Sen net kararını verdin mi? Ben sabah tercihimi yaptım. Sıralamamı da yaptım.
1: Evet, Bartu 1, Greenwood 2.
0: 2. Evet, ben en son İrfan Can olması gerektiğini düşünüyorum. Sende bir şeyler oturdu mu maç öncesi? Netleşti mi kafan? Yoksa hani çok da önemli değil mi diyorsun?
1: Valla bende netleşen şey İrfan Can olmaması ilk 11'de. O net. Ama onun haricinde hala öyle çok net değilim. Ben şöyle farklı bir yerden başlayayım Ali abi. Beşiktaş derbisinde işte devre arası oldu. İlk yarıda en az beğenilen oyunculardan biri İrfan Can Kahveci'ydi işte. Ayağına top geldiğinde protesto da edildi. Çıkacağını herkes tahmin ediyordu ya da istiyordu. Ama hani taraftar İrfan Can çıksın derken yerine kim girsin konusunda bu arada başlıyor herhalde. Skriniar çıkmış basın toplantısına. Şu an gidecekler herhalde. Evet, ben sözümü tamamlamayayım.
0: Evet. Batıkan, hazır mıyız? Evet, hazırız. Skriniar'la, Kaptan Skriniar'la İsmail Kartal'ı dinliyoruz.
2: Yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir sorumluluğumuz var taraftara karşı. Biliyoruz yarınki takımı çok güçlü bir takım, çok iyi organize olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Fakat bence biz kendimizi çok iyi hazırladık ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanları da almak istiyoruz.
3: Onur Çubukçu, Bein Spor. Öncelikle başarılar diliyorum. Yarınki rakibiniz Roma'nın hücumlarında genelde baktığımız zaman etkin hücumlarda öne çıkan isimlerinden hep Dybala'nın ve Molla'nın olduğunu görüyoruz. Bu konuda bu ikiliye karşı Fenerbahçe'nin defans attığını, birinci bölgede nasıl bir mücadele beklediğini düşünüyorsun?
2: Evet, söylediğim gibi biliyoruz çok güçlü bir takım bizi bekliyor yarın ve şampiyonadaki ilk günden itibaren çok iyi mücadele ediyor. Dybala, Malen, söylediğiniz gibi çok güçlü oyuncular, dolayısıyla hep beraber güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sadece defans değil, tüm güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız ve çok iyi bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Fenerbahçe'de kazanmak için oynuyor tabii ki.
4: Mehmet Ekrem Ceylan, İras Haber Ajansı. Daha önce Gasperini takımlarına karşı birçok defa rakip oldun. Bu deneyimden yola çıkarak takıma bu maç özelinde aktaracağın özel bir detay var mı?
2: Evet, birçok defa Gasperini'ye karşı oynadım. Atalanta'daydı o zaman kendisi. Maçlar çok zordu. Çünkü gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyor. Çok koşuyorlar mesela. Tabii ki Roma'yla kalite daha da yükseldi takım olarak. Dolayısıyla çok söyleyecek bir şeyim yok. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Çok kapsamlı analizler yaptık. Detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık bugün. Ve bence hazırız bu mücadeleye.
5: Fatih Emrer, Sandemarke. Kaptan, kariyerin boyunca bu seviyede oynadın. Şampiyonlar Ligi'ne çok alışıksın. Fenerbahçe de çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Ama bu seviyede ilk defa oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynayacak oyuncular da var. Onlara ne gibi tavsiyeler verdin kaptan olarak?

0: sì, ci abbiamo
1: evet.
0: Con più esperienza.
1: Daha deneyimli oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Bazılarının da daha az deneyimi var. Ama Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa gidiyorsanız ya da 50. defa oynuyorsanız gerçekten heyecanınız hep aynı kalıyor. Dolayısıyla hiçbir tavsiye veremem. Hepimiz çok mutluyuz. Hepimiz gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok çok gururluyuz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız her birimiz.
2: Serdal Kalaycı, yarın için başarılar dilerim öncelikle. Şunu sormak isterim. Lyon maçına çıkmadan önceki psikolojinizle şimdi Roma maçı öncesi psikolojinin, takımın ruh hali nasıl, anlatabilir misin?
1: Şahsi olarak çok farklı hissetmiyorum. Çünkü biz gerçekten bu maçları Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş gibi yapıyorduk. Dolayısıyla çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Dolayısıyla Lyon'a karşı oynadığımız bu maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bir adım daha olduğunu biliyorduk. Tabii biraz gergindik belki ama başardık. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olmak istemiyoruz ama biz güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu, çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsanız gerçekten hedefiniz hep daha ilerisi, daha yükseği olmalı.
3: Teşekkür ediyoruz kaptan. Hocamızla devam ediyoruz.
4: Grazie.
1: Teşekkür ederim.
3: Hocam buyurun.
5: Herkese iyi günler. Yarınki Roma maçıyla ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam da küçük bir taktik antrenmanımız olacak. Milan'ın da söylediği gibi Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. İki gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar. Ligde 3 maç yaptılar. 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz.
4: Berke Gültekin, Kafa Spor. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Siz de söylediniz, aslında sezona iyi başlangıç yapmış bir Roma var ki ilk 3 maçın maç başı ortalaması 53 ceza sahasına giriş Roma adına. Yarın Fenerbahçe rakibin tehditlerini bilerek mi oynayacak, yoksa kendi tehditlerini bilerek Roma'ya o üstünlüğü sağlayarak mı sahada olacak?
5: Birazcık Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre bir kurgumuz olacak. Birazcık da o kurguya göre de onların boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak yarın mücadele edeceğiz.
6: Alper Aksu, TV Bu Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle yarın için. Hocam daha önceki röportajlarınızda da söylemiştiniz, biz her türlü dizilime, saha dizilimine hazırız, çalıştık demiştiniz. Roma'da bu sezon ilk kez aslında üçlü oynayan bir takım, ilk kez Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan bir takımla karşılaşacak. Tabii maç başlayınca dizilimler değişebiliyor ama bu anlamda rakibe özel Fenerbahçe'de de farklılıklar görebilecek miyiz yarın?
5: Biz de söylediğim gibi bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsi çok kıymetli, hepsi çok her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Bizim de yarınki maç

0: sevgili Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak.
1: Onur Bey, buyurun.
2: Hocam, yarın akşamki mücadelede başarılar diliyorum öncelikle. Roma bu sezona Serie A'da hakikaten çok iyi başladı. 10 gol atarken bir gol yedi ve çok az pozisyon veriyor. Verdiği pozisyonlarda genelde Roma defansı dengesiz yakalandığı zaman bu pozisyonları veriyor. Bu konuda yarınki maçta Fenerbahçe'nin geçiş hücumundan pozisyonlar ne kadar önceliği olacak?
0: Şimdi biz yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız. Söylediğim gibi iyi bir takım. Sahanın her yerinde baskı pres yapıyorlar ama kendilerine göre de tabii ki oyunu risk ettikleri alanları var. Biz de o alanlar, o zamanlar içerisinde, o zaman dilimleri içerisinde o alanları kullanarak biz de hücum ederek sonuç almaya çalışacağız.
3: Sait Öztürk, 343 Dijital. Hocam buradayım. Yarınki maçta öncelikle başarılar dilerim. Hocam, Marco Asensio'nun kadroda yer almaması hücum versiyonunuzu nasıl etkileyecek?
0: Marco Asensio şu anda sakatlığı devam ediyor. Devam ettiği için de biz 24 tane, 25 tane hatta elimizde çok değerli oyuncularımız var. Her biri birbirinden kıymetli, değerli bizim için. Yarın Marco Asensio, Mateo gibi oyuncuları aratmayacaklarını düşünüyorum. Onlar da yarın sahaya çıkan oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum.
4: Erdem Akbaşa Spor Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Hocam, Mateo Gendüzü'nün yokluğunda orta sahada elbette oynayacak İsmail Yüksek var o mevkide. Bartu var. Değerlendirebileceğiniz orta sahada çok fazla alternatifinizin en azından kağıt üstüne baktığım zaman göremiyorum. Başka bir oyuncuyu bu mevkide o mevkilerde ya da kullanma ihtimaliniz var mı?
0: Şimdi şöyle, yarınki maç öncelikle 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için bir kere çok mutluyuz. Bunu bütün oyuncularım, yönetim, taraftarlar hep beraber başardık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Hepimiz bu konuda çok mutluyuz. Oyuncularım çok heyecanlı. Yarın kim oynarsa oynasın, bence herkes elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum ve bunu görebiliyorum oyuncularımda. Biz tamamen yarın isimler değil, sistem değil, oyuncularımın birçoğunun ortaya yüreğini koyarak, kalpten yürekten taraftarlarımız da bize vereceği destekle hepsi elinden gelenin en iyisini yapacağını şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim.
1: Erhan Bey, son soru olsun bu.
5: Hocam, yarın için başarılar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam, camialar, insanlar, takımlar genelde zor zamanlardan çıkışlarıyla kendilerini ispat eder. Fenerbahçe Beşiktaş maçında zor bir akşam geçirdi taraftar olarak, cami olarak. Şimdi Roma maçında bu zor zamanın karşılığı olarak kenetlenmiş, ciddi ve oyunu alacak bir Fenerbahçe bekliyor taraftar. Taraftar için söylemek istediğiniz ekstra bir şey var mı?
0: Taraftarlar bizim her şeyimiz. Taraftarlarımız olmazsa olmazımız. Onlar varsa biz varız. Bugüne kadar bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Biz de yarın hep beraber onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece ve sadece bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarlarımız da bu bilinçle takıma ve bizlere destek vermesi gerekiyor. Gol birinci dakikada gelebilir, 90. dakikada gelebilir. Onun için bu bir strateji maçı. Hemen başladık, gol atalım falan değil de oyunun son anına kadar, bitiş düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bir birlikte bu mücadeleyi vermeliyiz. Aynı enerjiyi ortaya koymalıyız. Tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz.
1: Teşekkür ediyoruz herkese.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Evet, İsmail Kartal ve Kaptan Şikriniar'ın Roma maçı öncesindeki basın toplantısını hep beraber dinledik. Basın toplantısından ne çıkar derseniz, İsmail Kartal'ın söylediği iki tane bence önemli nokta var. İlki şu, Roma üçlü oynuyor. Fenerbahçe bu sezon üçlü oynayan bir takıma karşı ilk kez mücadele edecek. Ona göre bir planınız var mı diye soruldu İsmail Kartal'a. İsmail Kartal da net şekilde Roma'nın anlayışına göre biz de farklı bir sistemle mücadele edeceğiz dedi. Burası tabi basın toplantısının en önemli noktasıydı. Farklı bir sistemle Fenerbahçe mücadele edecek dedi İsmail Kartal. Burası önemli. Bakalım Fenerbahçe hani Roma karşısında nasıl bir dizilişle oynayacak? Üçlü oynayabilir mi acaba? İnsan aklına tabii üçlü savunmaya karşı ilk olarak üçlü bir savunma geliyor. Böyle bir ihtimal var mı? Bunu yarın hep beraber göreceğiz. Roma'ya İsmail Kartal çok iyi çalıştıklarını ve Roma'nın da oyun anlayışına paralel olarak bir strateji geliştirdiklerini, o stratejiyle beraber mücadele edeceklerini söyledi. Bu da ikinci durum. Yani maçın taktik planı da Roma'ya göre, stratejisi de Roma'nın oyun planına göre olacak. Strateji derken neyi kastediyor? Yani az önce de taraftarla alakalı olan soruya cevap verken İsmail Kartal dedi ki öyle ilk dakikadan itibaren hani gol bekleyeceğiniz bir mücadele değil. Dolayısıyla biraz daha Fenerbahçe'nin temkinli olacağını ve İsmail Kartal şunu söylüyor. Kendi oyunlarını oynarken zaman zaman boşluk verdiklerini gördük. Onları değerlendirmeye çalışacağız dedi İsmail Kartal. Yani yarın Fenerbahçe'yi, yarın akşam Fenerbahçe'yi Roma üzerinden değerlendireceğiz gibi gözüküyor. Roma'nın anlayışına göre Fenerbahçe'de kendi sistemini ve anlayışını değiştirecek. Benim anladığım bu basın toplantısından. O yüzden dizilişte ve belki oyuncu tercihlerinde farklılıklar göreceğiz. Çünkü İsmail Kartal'ın sözlerinden direkt olarak bunlar anlaşılıyor. Onun dışında Skriniar'a tabii genel olarak sorular soruldu ama çok dişe dokunur bir soru gelmedi. Oradan bir şey çıkmaz, manşetlik bir şey yoktu Skriniar'ın soru cevaplarında. Ama İsmail Kartal tabii oyuncu seçimleriyle alakalı az önce biz şakasını yapmıştık, bir şey söylemedi. Ama maçın stratejisi ve taktiğiyle alakalı olarak da Roma üzerinden Fenerbahçe'nin gideceğini anlıyoruz. Yarın Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya gelecek. Tabii ki yarın Galatasaray mücadelesini değerlendirdikten sonra Roma karşılaşmasını da, Fenerbahçe'nin Roma mücadelesini de daha detaylı olarak konuşacağız. Evet, bugün bizler için Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye bir kez daha başarılar diliyoruz. Umarız takımlarımız yüksek puanlar alırlar, çok puan toplarlar. Aynı şey Beşiktaş ve Trabzonspor için de geçerli. Böylece hem kendi puanlarını hem de ülke puanlarını arttırarak başarılı olurlar. Avrupa'daki yeni sezon beklentimiz her zaman olduğu gibi bu şekilde. Bunun dışında Beşiktaş'ta biliyorsunuz dün olağanüstü seçim kararı alındı. Önce bir herkes ne oluyor dedi. Akabinde Beşiktaş'a yakın isimlerin verdiği bilgiler doğrultusunda bunun Serdar Adalı'nın mevcut yönetimini güçlendirmek için yaptığı bir hamle olduğu anlaşıldı. Dikkat ettim. Şöyle bir sağa sola baktım yine program öncesinde. Bunun tersini söyleyen de yok. Beşiktaş'ta seçim biraz formalite gibi olacak. Bunun yanında tabii ki Vlahovic'in tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmesi de Beşiktaş'taki bir başka gündem maddesi. Beşiktaş bu konuyla alakalı olarak dün bir açıklama yaptı. Sabah bu konuyla alakalı olarak biz de Mert'le uzun uzun konuştuk. Ben birçok kişiyi sinirlendirdim ne yazık ki. O yüzden şimdi tekrar o topa girmeyeceğim. Diğer tarafta Beşiktaş'taki genel gündem maddeleri bu şekilde. Trabzonspor'sa biraz daha sakin. Trabzonspor tabii Gençler Birliği'ni farklı mağlup etti Hüseyin Hoca'nın ilk karşılaşmasında. Şimdi Trabzonspor biraz daha sakin ve hafta sonunda ligde oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor. Genel olarak durum bu şekilde. Evet, böylece programın sonuna geldik. Az sonra Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
1: Spor. Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara. Bankanın güzeli.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
8: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
8: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
9: Merhaba.
8: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
8: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
11: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Mehmet Sevinç yok. Onun yerine yine bugün ben varım. Ercan abi hoş geldiniz.
12: Yayına. Merhaba, hoş bulduk.
11: Nasılsınız?
12: İyi misiniz? Sen nasılsın? İyisin?
11: Gayet iyiyim. Bir futbol sever olarak çok keyifliyim. Dün Şampiyonlar Ligi
12: evet,
11: başladı.
12: Açıldı.
11: Yani futbol severlerin bayramı başladı diyebiliriz. Gerçekten de öyle oldu. 6 maç 32 gol. Çok çok güzel bir başlangıç diyebiliriz.
9: Aynı kanaatteyim.
11: Çok güzel goller vardı. Aynı zamanda çok güzel pozisyonlar vardı. Hepsini konuşacağız. Aynı zamanda bu akşam temsilcimiz Galatasaray'ın maçı var. Saat 22'de. Dün biraz Sporting Lisbon'u detaylı bir şekilde analiz etmiştik beraber. Hem biraz özet geçeriz hem Galatasaray ne yapabilir onu konuşuruz. Muhtemel 11'leri zaten paylaşacağız hep beraber. Dün Sporting'i detaylı analiz etmiştik. Bugün yarınki Fenerbahçe'nin rakibi Roma'yı biraz analiz ederiz diye düşündüm. Aynı zamanda bazı sürprizlerimiz de olur. İsterseniz dinleyicilerimize de WhatsApp hattı numaramızı paylaşalım. 0538 052 1487 0538

0: 0-52-14-87. Bu akşam maç nasıl olur? Ne olur bu akşam maçta? Bize gönderebilirsiniz. Skor ne olabilir? Pozisyonlar ne olabilir? Kafanızda neler geçiyor? Bizimle paylaşabilirsiniz. Soru, görüş, önerilerinizi yine WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. 0538-052-14-87 WhatsApp hattımızın numarası, yazılı olarak WhatsApp'ta mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim ve vakit kaybetmeden dün akşamla başlayalım Ercan abi. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nin açılışı oldu. 6 tane karşılaşma vardı. Baktığımızda enteresan diyebileceğimiz bazı karşılaşmalar oldu. 3-2 biten 2 tane karşılaşma var. Borussia Dortmund Villarreal, düzeltiyorum, 3 tane karşılaşma var. Borussia Dortmund Villarreal karşılaşması, Lille Real Betis karşılaşması ve Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması 3-2'lik skorlarla bitti. 5'er gol oldu. 15 gol 3 karşılaşmada izledik. Real Madrid Inter maçı sonucu merak edilen karşılaşmalardan bir tanesiydi. Kalecilerin devleştiği bir karşılaşma oldu ki Courtois özellikle çok önemli kurtarışlar yaptı. 2-1 Real Madrid kazandı. Inter defansının ve Inter kalecisinin sadece bir hatası vardı. O hata da golle sonuçlandı. Real Madrid Inter karşısında 2-1 kazandı. Yine baktığınızda Porto Manchester City karşılaşması yağmur altında oynanan bir karşılaşmaydı. Manchester City golcüsü Haaland'la 2 tane gol buldu ve 2-0 kazandılar. Aynı zamanda 59 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Haaland 59 gol atmış. Başarısını gösterdi. Gol atma başarısını gösterdi. Bunu da bir dipnot olarak paylaşalım. Bizden Berke Özer'in takımı Lille maalesef kötü bir başlangıç yaptı Real Betis'e karşı 3-2. Kırmızı kart var bu arada Lille'de. Yine AEK LASK merak ettiğimiz karşılaşmalardan bir tanesiydi. AEK Razvan Marin'le harika bir free kick golüyle 1-0 kazandı karşılaşmayı ki LASK da çok böyle güçlü bir takım değil. AEK çok daha derli toplu bir takım olarak gözüktü LASK'a karşı. Neler söylersiniz dün akşam için Ercan abi?
1: AEK'da Nikolić kendini gösteren ve Avrupa'da ön plana çıkmak isteyen bir teknik direktörleri var. Onu söyleyeyim önce. Real Madrid'in galibiyeti normal. Bernabéu'da Inter'i mağlup ettiler.
0: Tam bir Mourinho maçı oldu.
1: Aynen
0: Ercan
1: öyle.
0: Abi.
1: Buna kazanmak çok önemli. Final gibi bir maç. Aston Villa Premier Lig'e iyi başlamadı ama lig farkı dedik dünkü değerlendirmelerimizde. Brugge'u mağlup etmeyi başardılar. McKee'nin az önce yayına girmeden bahsettik. Gol vuruşunda savunma teması olmasına rağmen topun çok iyi yere gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Porto tıklım tıklım dolu tribünler önünde. Dediğin gibi yağmur altında rakibi Manchester City Haaland'ı yine iyi kullandı. Haaland birçok teknik direktörün kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Yani şimdi Haaland'a göre dün mesela Real Madrid'de bir Haaland olsa farkın biraz daha fazla olabileceğine inananlardanım. Dün yine iki tane gol attı. Dünyanın şu anda Harry Kane'le beraber en tehlikeli iki santraforu. İkisi de her zaman için bir teknik direktörün sahip olacağı, isteyeceği daha doğrusu çok önemli iki oyuncu. Dün akşam açılış sağlandı ve Şampiyonlar Ligi başladı. Bir de Haaland'ın bir pozisyonu var. Hakem sarı kartla değerlendirdi. Kartın rengi farklı olabilirdi iki oyuncu içinde.
0: Güreş vardı orada. Bayağı bir güreş vardı.
1: Hakem oyuncuları önünde tutmak istedi. Bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendiriyoruz bunu. Hakemlerin neler yapabileceğini Şampiyonlar Ligi'ni izlerken görebiliyoruz. O iyi niyet göstergesi, ya bizde olsa hemen kırmızı kartlar çıkar. Ben sana söyleyeyim.
0: Bu arada şöyle durum var. Yani bazı pozisyonlar gördüm. Bizde çok tartışması olur. Çok tartışması olur Ercan abi. Yani bitiremeyiz o tartışmaları. Yani hatta şey derler ya, sonu karakolda biter diye bir deyimimiz vardır.
1: Tabii,
0: aynen
1: tabii.
0: Öyle olur bizde. Yani bazı pozisyonlar var. Hakem şansı da bazı noktalarda işe yaradı. Ama bazı pozisyonlar bizde çok tartışılırdı. O yüzden yabancı hakemlerin maçları ve yabancı maçlar, Avrupa maçları gerçekten keyifli oluyor. İyi hakemler, çok iyi hakemler var. Yine dün akşam çok iyi hakem performansları da gördüm.
1: Arada fark var Ahmet. Yani iyi bir konu açtın. İki ülke işte maçları, İngiltere'deki Premier Lig hakemleri bizim Süper Lig hakemleri ya da Bundesliga'nın hakemleri bizim Süper Lig hakemleri. bir hafta otursun değerli dinleyicilerimiz, bu liglerdeki yönetimlere bir baksınlar karşılıklı. Arada dağlar kadar fark var. Çok geliştirmemiz gerekiyor bizim kendi hakem dünyamızı. Çok. Ya anormal açılmış bir mesafe var. Bu mesafe nasıl kapanacak? Bunu zaman gösterecek. Kapanır mı? Uğraşmak gerekiyor.
0: Niyetimiz bu yönde de işte bir herhangi bir atılımda görmüyoruz orada diyelim. Ercan abi dün Porto Manchester City maçında 1-0'a kadar, Haaland'ın golüne kadar Manchester City resmen tek kale top oynadı ilk yarı. Porto'ya karşı Porto'da bir de oynadı yağmur altında, tek kale oynadılar. Hatta işte spiker de söyledi ilk yarı Manchester City kalecisi Donna numarayı hiç görmedik diye. Gerçekten doğru. Hiç görmedik.
1: Ya öyle bir pozisyon var. 8 oyuncu Porto'dan ceza sahasında kapanmış. Şut atıyor Manchester City. O top onlardan dönüyor. Ya resmen kendi evinde mahkum oynamak diye bir cümle kurulabilecek pozisyonlar yaşandı. Aradaki güç farkının böyle ortaya çıktığı anlar çok fazlaydı City Porto maçında.
0: 1-0'dan sonra ama Porto devreye girdi ikinci yarı itibarıyla. Evet. Porto bayağı bir pozisyon buldu. Özellikle Maresca'da ben dikkat ettim. Biraz ileride tutuyor yani stoper hattını, o da biraz daha ileride tutuyor.
1: Bütün Avrupa'da öyle artık.
0: Avrupa takımları da genelde böyle bir durum var. Yani geriye sarkma durumu fazlasıyla oluyor. Ve dün Porto bunu değerlendirmeye çalıştı. Ama bitiricilikte sıkıntıları vardı Porto'nun. Ve sonrasında da 90'larda yine gol geldi. Ve 2-0'la Porto kaybetmiş durumda Manchester City'ye karşı kendi evinde. Merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi Borussia Dortmund'tu. Jurassic fırtınası diyelim. İki tane gol attı. Bir tanesi penaltı. Bir tane de kendi kalesine gol attı. 3-2 ile Villarreal'e karşı önemli bir galibiyet aldılar. Ama Dortmund da bazı maçın bazı anlarında kayboluyor maçtan. Onu gördüm Ercan abi. Villarreal bunları biraz değerlendirmek istedi. Ve geriye doğru çok açık veriyor Borussia Dortmund. Onlar için biraz sıkıntı. Yani Alman futbolu için biraz sıkıntılı bir durum olarak
1: gördüm. Şöyle bakabilirim o olaya. Yine sezon başı, hı hı. Yine ilk maçlar, yine Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç. Dortmund bu problemi aşar. Çok deneyimli Kovac teknik direktörleri var. Onlar da yaptıklarını görmüşlerdir. Sezon başında böyle maçlarda böyle kaybolmalar zaman zaman normal değerlendirilebilir. Hı hı. Daha çünkü sezon başı.
0: Sezon başı. İspanyollar biraz daha becerikli olabilseler belki 3-3'ü de yakalayabileceklerdi. Real Betis Lille karşılaşmasında ben Lille'i beğenmedim. Kendi evinde oynadı Lille. Bir ara ilk başta iyilerdi. Bir Real Betis neye uğradığını şaşırdı gibi ama Real Betis'in gerçekten çok kurt bir hocası var. Pellegrini kontra atak nasıl oynanırı Real Betis bir kez daha gösterdi Lille'e karşı. Ve temsilci yani bizden bir kaleci Berke bazı pozisyonlarda çıkartamadı topları. Ciddi manada sıkıntılı bir durumdu Lille için. Lille'de kırmızı kart dirsek pozisyonu vardı. Hemen VAR devreye girdi. VAR pozisyonu uyardı orta hakemi ve VAR'dan bir şekilde pozisyon kırmızı kart olarak değerlendirildi. Bunu da aktarmış olalım. Çok keyifli karşılaşmalar vardı. Ciddi manada çok keyifli karşılaşmalar vardı. VAR'a baktığımda VAR pozisyonlarında bir penaltı pozisyonu vardı Borussia Dortmund maçında. VAR'la belli olan. Yine AEK...
1: O da net penaltı.
0: Net penaltı. Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması penaltı.
1: Net penaltı.
0: Net penaltı. Ele çarpan pozisyon. AEK LASK maçında bir pozisyon var. AEK'nın ikinci golü. Offside. Hemen VAR müdahale etti o pozisyona da. Yani VAR'dan da güzel pozisyonlar gördük dünkü karşılaşmalarda. Bu da ilerisi için futbol anlamında konuşuyorum. Ya yani bizim ülkemizi bıraktım. Dünya futbolu anlamında konuşuyorum. Gayet iyiydi. Çok yine hızlı tempolu karşılaşmalar vardı. Bu akşam da benzer karşılaşmalar bekliyorum. İsterseniz bir Batıkan'la da bir göz göze gelirsem ara için Batıkan'la bir bakalım araya geçelim. Ara sonrası yeni bölümde artık bugünkü karşılaşmaları konuşmaya başlarız ve tabii ki temsilcimiz Galatasaray maçında konuşacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolay.

0: kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Aslan, Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde dünkü Şampiyonlar Ligi'nin açılış günündeki karşılaşmaları konuştuk. Aynı zamanda bir kez daha hatırlatalım. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 22'de deplasmanda Sporting Lisbon'la oynayacak. Bu akşam maç ne olur? Nasıl bir skor olur? Neler düşünüyorsunuz? WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp'tan mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Skor tahminlerinizi de alıyoruz. Aynı zamanda nasıl bir maç olur? Onu da yazabilirsiniz diyelim. Bugünkü karşılaşmaları, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci gününün karşılaşmalarına da hemen bakalım. Bugün saat 19.45'te Barcelona-Feyenoord karşılaşması var.
10: Evet.
9: Yine saat 19.45'te Stuttgart-Viking karşılaşması oynanacak. Saat 22'de Napoli-Arsenal karşılaşması ki günün yine enteresan karşılaşmalarından bir tanesi. Ama bence günün en flash karşılaşması tabii ki temsilcimizin maçı haricinde. Liverpool-Atletico Madrid karşılaşması.
10: Evet, o maçın bayağı bir adı var.
9: Bayağı adı var. Saat 22'de Paris Saint-Germain Slovan Bratislava karşılaşması yine saat 22'de ve Galatasaray temsilcimiz deplasmanda Sporting Lisbon'la oynayacak. Saat 22'de bu karşılaşmayı da birazdan zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. İsterseniz Barcelona Feyenoord maçıyla başlayalım. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz Ercan abi?
10: Ya maçın ne ya, şöyle söyleyeyim, büyük favorisi. Ağır favorisi. Barcelona, Feyenoord karşısında sahaya çıktığı zaman evet dersin, bu karşılaşmada Feyenoord'un alacağı puan bana göre büyük sürpriz olur. Ya şimdi Yamalı'yla, Lopez'iyle, Gordon'ıyla,
9: Rodri'siyle,
10: Rafinha'sıyla, Pedri'siyle, ya böyle bir takıma baktığın zaman ataklara çıkan Kunde'siyle, Esparti'yle,
9: Adeyemi'siyle yeni aldıkları, evet. Dortmund'dan.
10: Ya bu bayağı işinin zor olacağı kanaatindeyim ben. Yani sahaya çıkacak 11'den bazı isimlerden bahsettik. Lige başlangıcı mükemmel.
9: Mükemmel ötesi. Herkese 5 atıyor Ercan abi.
10: Evet, yani mükemmel. Gerçekten dediğin de doğru, hatta ötesi. Bu yüzden ben bu karşılaşmada net favorim Barcelona, onu söyleyebilirim.
9: 10 senedir de Şampiyonlar Ligi'ni alamıyorlar. O yüzden onlarda da bir açlık var Şampiyonlar Ligi konusunda. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi yeni sezon harika bir kadro kuruldu. Bu kadroyla beraber statları da geçen sezon tamamlandı. Yeni statları, evet. Yeni Nou Camp'ı diyeyim. Ve o statta da yeni Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu sene çok iddialılar onlarda.
10: Bu sebepten ben çok banko favori görüyorum Barcelona'yı. Herhalde sen de.
9: Banko favori. Feyenoord'un çok bir şansı oldu.

0: olmayacak gibi gözüküyor. Tabii futbol ve her şey olabilir. Tabii ki sürprizler tabii de olabilir ama Barcelona çok ağır favori dediğiniz gibi. Stuttgart Viking karşılaşması. Viking'in ne yapacağını çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum.
0: İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir ekipten
1: burada tabii ev sahibi Stuttgart ama Viking'de de sürprizler ortaya çıkabilir mi? Genelde Norveç takımları kendi evlerinde oynadıkları karşılaşmaları çok zorluyorlar. Oraya kim gelirse gelsin, yani City de gelse, işte Barcelona da gelse, bayağı Norveç takımları kışta biraz daha kendini hissettirdiğinde hep önemli sonuçlar alıyorlar kendi evlerinde oynadıkları karşılaşmada. Fakat şimdi deplasmandalar. Stuttgart'la oynuyorlar. Stuttgart'ın istatistiki olarak gittili geldili bir sezon açılışı yaptığını görebiliyoruz. Bu sebepten her şeye rağmen ben Stuttgart'ı galibiyete daha yakın görüyorum.
0: Ben de Stuttgart'ı biraz daha önde görüyorum. Tabii ki Alman futbolu kendi evinde çok daha farklı olacak. Bir de ilk defa Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayacak bir Viking'e karşı. Evet. Stuttgart bence daha tecrübeli.
1: Yılları Stuttgart'ından bahsediyoruz ama oynadığı şu var istatistiklerde. Avrupa kupalarında oynadığı, katılmadan yani Şampiyonlar Ligi'ne gelmeden önceki mücadelelerde son 3 maçını da kaybeden bir Stuttgart var. O gerçeği de değerli dinleyicilerimizle paylaşayım.
0: Napoli Arsenal karşılaşması ki günün yani bugünün Şampiyonlar Ligi'nin ilk önemli haftasının ikinci gününün en önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Napoli Arsenal, bu arada Napoli ile alakalı McTominay kalple alakalı bir operasyon geçirdi.
1: İki hafta sonra dönecek
0: onu da aktarmış olalım. Arsenal şampiyon, Premier Lig şampiyonu. Onlar da bu sezon Şampiyonlar Ligi için bir başarı bekliyorlar Arteta ile beraber. Değişik bir karşılaşma İtalya'da olacak gibi gözüküyor.
1: Saka, Odegaard, Zolis anahtar oldular Arsenal takımında bu hafta seyrettim.
0: Zolis çok iyi transfer.
1: Guimaraes hemen savunmanın önünde Declan Rice'la beraber. Bu ikili de çok iyi. Ve Havertz Arteta'nın vazgeçmediği forveti. Çerçeveyi gördüğü anda da ve topsuz oyunda da yine Avrupa futbolunun önemli forvetlerinden birinden bahsediyoruz. Kadro olarak Arsenal Napoli'den iyi.
0: Çok
1: Napoli
0: tarih
1: kendi evinde oynayacak. Højlund'u mutlaka değerli dinleyicilerimiz, o gol umudu. Hı hı. Napoli'nin kendi evinde oynayacağı maçta. De Bruyne bu maçta 11'de bekleniyor. Ama nerede o eski günler ya da eski performans? Yok.
0: Yok.
1: Her geçen sezonda biraz daha düşüşünü görüyoruz. Ben yine de ev sahibi Napoli ile Arsenal maçının bayağı çekişmeli geçeceğine inanan bir spor severim. Öyle söyleyeyim.
0: Ve zor gol olur, Arsenal alır diye düşüncem var benim de Ercan abi. Arsenal de yani evet atar ama yani bir tane atar. Genelde defansif oynamayı da iyi evet beceriyorlar. Arteta'nın futbolu biraz öyle. 1-0 olsun benim olsun anlayışı. Bakalım ne olacak. Napoli'de enteresan bir karşılaşma. Gecenin flash karşılaşması, temsilcimizin maçı harici Liverpool Atletico Madrid karşılaşması.
1: Evet. Alvarez oynayacak mı diye merak ediyorum.
0: Herkes onu merak ediyor Ercan abi.
1: Baena ve Alvarez ikilisi Liverpool'u zorlayabilir mi? Evet, zorlar. Oynarsa, hazırsa. Bunu hep beraber göreceğiz. Onun dışında Lukman'ı çok büyük umutlarla transfer ettiler. Simeone'nin şu ana kadar istediklerini o performans anlamında gösterebildi mi? Bu biraz tartışmaya açık bir konu. Ama yine de 11'de tahmin ediyorum oynayacaktır. Ben Atletico Madrid'in yine o takım muhteşem takım savunması, kötü sonuçlar da alsalar bundan kesinlikle taviz vermiyorlar. Sahada yer alacakları düşüncesindeyim. Şimdi Gravenberg ve Szoboszlai ikilisiyle başlıyor. Savunmanın hemen önünde Liverpool. Çok deneyimli Gakpo. 11'de mutlaka şans bulacak. Wirtz bu sezon geçen sezona göre nasıl? Bunu biraz haftalar geçtikten sonra daha iyi değerlendirebiliriz. Ben ama biraz daha iyi başladığı kanaatindeyim Wirtz'in.
0: Yeni transfer Barcola.
1: Bu maçta oynayacak herhalde. 11'de Barcola'yı bekliyoruz. İshak çok iyi başladı bu sezona. Ligde istikrarlı görüntüsüne devam ediyor attığı gollerle. Yine de Liverpool Atletico Madrid bayağı güzel bir maç olabilir. Ben öyle bekliyorum.
0: Simeone kitleyebilir maçı bu arada ben Liverpool konusunda. Evet, goller atıyor ama Liverpool da bir kabuk değiştiriyor gibi yeni teknik direktörüyle beraber.
1: İralla ile beraber, doğru. Fakat İsa mark etmek kolay değil iyi olduğunda. Ya maçı kitlesen bile İsa'nın bulduğu pozisyonlarda çerçeveyi görme yeteneği tekrar geri geldi. Geçen seneki o sakatlıklar ve istemediği pozisyonlarda alamadığı toplar yüzünden kaybolmuştu İsak. Ama bu seneye çok iyi başladı bence.
0: Bence de bu seneye iyi başladı İsak. Bakalım. Paris Saint-Germain Slovan Bratislava karşılaşması.
1: Ya Paris Saint-Germain lige iyi başlayamadı.
0: 3-0 çektiler.
1: Değil mi?
0: Yani, yenemediler yani. Galip gelemediler o anlamda.
1: Puanları var. 2 puanı var.
0: Berabere kaldılar.
1: Evet. Paris Saint-Germain'in ama iyi başlayamadı tabii. Bu şampiyon Paris Saint-Germain'in istediği başlangıç değil. Fakat kadroya bakıyorum. Ne olursa olsun orta alana bakalım. Joao Neves, Vitinha, Ruiz. Forvet'e bakalım. Ferran Torres, Dembele, Kavara. Şimdi bu takım sezon başı formsuzluğunu mutlaka atlatacaktır. Ya bu iki senenin şampiyonundan bahsediyoruz.
0: Üçüncü olur mu diye konuşuluyor.
1: Bu daha çok erken. Onu söyleyeyim. Ya bir seriye bağladı mı 8 maç arka arkaya bir bakmışsın Paris Saint-Germain lider. Daha çok erken. Ya bunu ancak 7 ya da 8. haftadan sonra evet bu takım bu sene biraz zorlanacak diyebiliriz. Çok daha erken. Ya benim şahsi düşüncem bu. Bu sebep ya çok iyi kadro var çünkü.
0: Çok yani.
1: Yani Torres'i.
0: Bizlerinki yine harika bir kadroyu.
1: Tabii, Torres, Dembele, Kavara ile beraber, Kavara Çelik'e ile beraber düzelmemesi mümkün değil. Mutlaka düzelecek.
0: Yıldızlar topluluğu.
1: Mutlaka düzelecek. Ben işi zor diyorum Bratislava'nın.
0: Yani benim de Slovan Bratislava konusunda biraz Paris Saint-Germain'e karşı. Paris Saint-Germain bir de hıncını da alabilir. Yani ligde kaybettiği puanların artık başlıyoruz da diyebilir Şampiyonlar Ligi artık.
1: Doğru.
0: Yerimizdeyiz. İki sezondur bu kupayı alıyoruz. Yine alacağız. O yüzden başlıyoruz diyebilir. Bir de sahanın her yerini kullanan bir takımdan bahsediyoruz. Bu yeni maçlarda, bu sezonun ilk maçlarında bunu görememiştik. Bu Şampiyonlar Ligi maçında görebiliriz diyelim. Ve Sporting Lisbon Galatasaray maçı. Dün detaylı bir şekilde Sporting Lisbon analizini yaptık.
1: Doğru.
0: Tehlikeli bir takım. Hızlı hücum oyuncularına sahip bir takım. Özellikle sol beki Araujo çok içeri kat eden bir oyuncu. Dikkat etmekte fayda var.
1: Evet.
0: Dış şut imkanı vermememiz gerekiyor. Dün detaylı bir şekilde Sporting Lisbon analizini bu programda Spor Kazanı'nda yapmıştık.
1: Araujo konusunu açtığın çok iyi oldu. Şimdi 4 maç. Oynadığı 11'de 1 gol 1 asist. Hı hı. Onu söyleyelim.
0: Penaltı yaptırdı son karşılaşmada.
1: Evet. Neden tehlikeli? Geçen sene 42 maçta 11'de başlıyor. 7 gol 6 asist bir savunma bekinden bahsediyoruz. Yani maçtaki anahtar oyunculardan biri olma ihtimali yüksek.
0: Çok yüksek. Yani ilk zaten onun ismini andım. Tehlike arz ediyor sol bek. Genelde soldan içeriye kat etmeye çalışıyorlar. Sağ bek daha savunmacı bir bek. Evet. Stoperleri bu arada Inacio. İsterseniz muhtemel düzelteyim. Evet. Muhtemel 11'leri paylaşalım. Sporting'de başlayalım. Kalede Silva oynayacak. Fresnada sağ bek olarak oynayacak. Debast ve Inacio o stoper hattı. Debast yeni Belçikalı oyuncu. Evet. 22 yaşında ve gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi ki bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak acaba merak edilen oyunculardan bir tanesi. Dün detaylı 10 genç oyuncuyu paylaşmıştık. O oyunculardan bir tanesi. Sol bek Araujo biraz önce konuştuk. Altimira ve Dumbia ön libero, daha doğrusu defansif orta saha olarak oynuyorlar ki bu sezon yeni gelen iki oyuncu. Altimira geçen sezon devre arasında Galatasaray'ın transfer gündeminde olan bir oyuncuydu. Yani yakinen tanıdığımız Türk piyasasının ve Türk işte haber kaynaklarının bildiği isimlerden bir tanesi. Altimira ve Dumbia iyi defans yapıyorlar bu arada, onu da söylemem lazım. İyi top topluyorlar. Salazar şut tehdidi var. Catamo, Gonçalves, Suarez Sporting'in muhtemel 11'i. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini de verelim. Sonra Okan Hoca'nın isterseniz basın toplantısında dün neler söylediğini dinleyelim. Sonra biz detaylı bir şekilde Galatasaray analizimizi yapacağız. Uğurcan, Salahi, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs hattı kaleci ve defans hattı olarak muhtemel 11'de bekleniyor. Yine Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sané ve Barış

0: Alper. Sané'yi solda düşünüyor muhtemel 11'de spor kaynakları. Yine basın kaynakları sağ tarafta da Yunus bekleniyor. Bunu da aktarmış olalım. Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un basın toplantısını dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi başlıyor. Tabii ki bu bizim olmak istediğimiz, hem teknik adam için hem futbolcular için, belki dünyadaki birçok futbolcu için hayal olan, teknik adamlar için hayallerinde olan bir organizasyon. Ve burada ilk maçımıza çıkacağız. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış, kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var, yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler. Yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız. Kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şöyle, yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda, buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bugün son antrenmanı yapacağız. Bugün tabii ki karar vermemiz için bir gün, yarın bir gün daha. Biliyorsunuz kadromuza geç katılan oyuncular oldu. O yüzden bu oyuncuların bir hazırlık süreci var. Onları yeni şekilde değerlendirip oyuncularla da bunu paylaşıp, oyuncuların geri bildirimleri de bunda çok önemli tabii ki. Son kararımızı yarın vereceğiz. Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum. Seyircilerin atmosferi çok o anlamda tabii ki bir Şampiyonlar Ligi için çok güzel bir stadyum, çok güzel bir ortam. Muhteşem bir taraftar var. Bu tecrübeyi daha önce yaşamıştım. O yüzden tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak, Avrupa Ligi'nde bunu yaşamıştık, Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak benim için çok önemli, değerli. Ve demin de söyledim, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ve özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu, aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 4 numaralı Faroz 1,5 boy kadar geriye düştü. 11 numaralı Neslihan Hatun ise rakiplerinden 7-8 boy geride. Koşunun liderliğini ortadan atağa kalkan 2 numaralı Efe Kaptan aldı. Hemen dışında 1 numaralı Balkı Bey gelirken, Balkı Bey'in dışında ekürilerden 7 numaralı Tugun Tayvar, içeride de 10 numaralı Hamza Kızı. Son 800 metreye yaklaşılırken en iç kulvardaki 10 numaralı Hamza Kızı yarım boy farklı.

0: geldi. Son 300 metreye girildikten sonra 2 numaralı Efe Kapsan 1,5 boy farkla lider ama içeriden gelen 5 numaralı Özgür en yakın, en güçlü ataklara sahip olan. Son 200'e girildikten sonra, hatta son 100'e girilirken arayı 3 boya kadar çıkaran 5 numaralı Özgür koşuda lider. 4 boy oldu fark. 5 numaralı Özgür kazandı koşuyu. 2 numaralı Efe Kaptan ikinci, 9 numaralı Nisam üçüncü, 4 numaralı Faroz dördüncü, 1 numaralı Balkı Bey de beşinci oldu. Koşuyu 5 numaralı Özgür Müslüm Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır böyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
12: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Muhtemel 11'leri saymıştık. Bu arada Fenerbahçeli dinleyicilerimizi soruyorlar. Roma ile alakalı detaylı analiz var, hazırlandı. Onları da sizlerle paylaşacağız. Tabii ki ilerleyen dakikalarda merak etmeyin diyelim. Bu akşam Galatasaray maçı olduğu için şimdi bu bölümümüzde de Galatasaray'ı biraz konuşalım ve gelen mesajları da birazdan da eritmek istiyorum. Dinleyicilerimizden bu akşam için skor tahminleri almıştım. Nasıl maç olur düşüncelerini istemiştim. Sağ olsunlar, çok sayıda mesajla gönderdiler. O mesajları da birazdan eriteceğim. Muhtemel 11'lere baktığımızda Galatasaray'da sol tarafta Sané ismi hemen hemen bütün Türk basınında nereye bakarsam bakayım Leao yerine Sané'yi solda görüyoruz. Sağda Yunus oynuyor, ileride Barış Alper oynuyor, Batrakov 10 numara pozisyonunda, daha doğrusu 8-10 diyebiliriz. Orta sahada da kurgu Torreira Sara kurgusu. Defans hattında Abdülkerim oynamayacak diye konuşuluyordu ama Okan Hoca dün dedi ki bu haberler nereden çıkıyor dedi. Öyle bir durum yok, oynayacak anlamına gelen bazı açıklamalar yaptı. Tabii ki maç...
13: Nereden çıkardınız anlamadım dedi. Ben röportajı izledim. Gerçekten de
12: yalan
13: dedi. Haberleri...
12: Resmen yalan dedi yani bu habere.
13: Sabun köpüğü haberi bunlar. Fıs fıs yani.
12: Fıs fıs haberler. Abdülkerim'i de sahada görebiliriz. Görme ihtimalimiz var ama muhtemel 11'lerde Jakobs'u sol bek sol stoper olarak görüyoruz. Eren sol bek, Jakobs sol stoper olarak oynuyor. Salahi ve Sanchez de sağ bek. Şalahi ve Sanchez de sağ stoper olarak genelde kanallarda, spor kanallarında, spor basınında bu şekilde bir muhtemel 11 var Ercan abi.
13: İyi mi kötü mü diyebilemeyeceğim bu muhtemel 11'i. Bazı oyuncular mesela sağda Sané'nin daha etkili olduğunu biliyoruz. Solda oynar mı oynar. Leao'yu niye transfer etti Galatasaray sorusu akla geliyor. Bunu mutlaka değerli dinleyicilerimiz de soracaklardır. Süper Lig için değil, Şampiyonlar Ligi için. Hazır mı değil mi konuşmaları arasında. Kendisi Milan'la antrenman yapmadı mı?
12: İki haftalık sakatlık süreci vardı.
13: O kadar. O kadar. Yani Milan'da bütün sezon başı hazırlıkları değerlendirdi. Ve kendi Sportekizli. yetiştiği takım spor.

0: Sporting. Yani bu maçta oynar mı oynamaz mı soruların arasında. Oynaması bile, sahaya 11'de başlaması bile psikolojik anlamda bir avantaj olabilirdi. En iyisini teknik direktör bilir. Buna tabii ben bir şey diyemem. Hazır değildir belki oyuncu tam olarak. Ya da riski vardır, sakatlanma riski. Bunlara bir şey diyemem. Santrafor dün Deniz'den konuştuk. Konuşmamızdaki flash cümle şuydu. Bir santraforu niye alıyorsunuz? Oynatmak için. Ama bu maçta kendisi Portekiz'de de, Porto'da forma giydi. Bank 11 olmasa bile bayağı maçta oynadı. Ve bu ligi de bilen bir oyuncu. Ya Portekiz ligini tabii Sporting'i de biliyor. Oynar mı oynamaz mı? Ona da bir soru işareti. Belki onunla başlayabiliriz de dedi çünkü basın toplantısında.
1: Bende bir soru işareti var. Ama şöyle bir durum var Ercan abi. Sporting Lisbon'u analiz ederken geride Avrupa takımları çok ileride stoper hattını kuruyorlar. Haliyle geride bir boşluk bırakma durumları oluyor. O boşluğu değerlendirmek için hızlı oyunculara ihtiyaç olabilir. Deniz o konuda biraz handikaplı olabilir.
0: Olabilir de Barış forveti nasıl değil?
1: Cüsseli bir forvet ama işte diğer oyuncuları hazırlayabilir Barış. Yaptığı presle top kapmayla ya da araya kaçma durumlarıyla ki bence kilit oyuncu burada Sara ile Batrakov olacak. Onların performansını merak ediyorum Galatasaray'da. Oynarlarsa 11'de. Çünkü araya atabilecekleri paslarda Yunus da hızlı oyuncu, Sané de hızlı oyuncu ve Barış da hızlı oyuncu. O boşlukları değerlendirme imkanı olabilir Galatasaray'da ki bu da Galatasaray adına, temsilcimiz adına bir artı olabilir ve erken gol bulma şansı da sahip olabilir. Bu tarz deplasmanlarda erken gol bulursanız çok avantajlı oluyorsunuz.
0: Doğru söylüyorsun. Evet, bu söylediklerine katılmak mümkün değil. Tabii Galatasaray'daki o savunma konusunda da bir bilinmezlik var. Abdülkerim oynuyor mu, oynamıyor mu? Jakobs mu oynayacak? Çünkü Lemina da yok. Stoper'de, solda Eren mi forma giyecek? Ben işin aslını şöyle söyleyeyim. Suarez'i nasıl durduracak Galatasaray? Yalnız mutlaka bir bu konuda çalışmışlardır da niye açtım bu konuyu? Suarez konusunu. Şimdi Suarez geçtiğimiz sezon toplamda 47-53 maç ve Suarez bu maçlarda 47'sinde 11'de başlayıp oynayan bir oyuncu 38 gol atmış. Toplam gol sayısı 38 gol, 8 asist. Bu bayağı korkutucu bir rakam. Ondan önceki sezon Almanya'da 31 gol, 8 asist. Bu sezona da başlangıcını söyleyeyim. 4 gol 1 asist 5 maç. Yani bu Suarez'i çabukluğu, gol yollarındaki etkisi ve defans dengesini bozması, bunu zaten Portekiz'i takip edenler ya da Suarez'i bilenler biliyorlar. Ben onun için bu konuyu açtım. Yani burada kim oynarsa oynasın bence çok zor anlar yaşayabilir Suarez karşısında. Şimdi yakın oynamaya çalışsan kart göstertiyor. Alan savunması olarak çok zor, iyi dönüyor. Galatasaray'ı bayağı
1: aralara kaçıyor.
0: Evet, Galatasaray'ı bayağı zor durumlara düşürebilecek. Yani savunmayı zor duruma düşürebilecek bir forveti göreceğiz bu akşam.
1: Defans hattının Galatasaray'ın çok dikkatli olması lazım. Araya kaçmalar konusunda
0: attığı
1: da
0: attığı gol sayısını paylaştım az önce dinleyicilerle.
1: Bir anda kaleciyle de karşı karşıya kalınabiliyor. Bir yeni aldıkları Salazar dış şut tehdidi var. Özellikle uzaktan şut tehdidi var. Deniyor bunları. Geçen sezon Braga'da oynuyordu. Braga'da da benzer şutlarını atıyordu. O konuda da özellikle orta sahanın Torreira'nın üzerine çok görev düşüyor. Yük düşüyor. Sara'nın çok dikkatli olması lazım. Orta sahada özellikle defansif anlamda destek olması lazım Torreira'ya.
0: Salazar bir de golcülüğü var. Bahsettiğin hususlar dışında 23 gol 8 asist geçen sezon. Onu söyleyeyim Braga formasıyla 23 gol 8 asist ve orta alan oyuncusu. Forvet'in hemen arkasında. O da tehlikeli.
1: Çok tehlikeli. Soldan Gonçalves yeni 19 yaşında B'den Sporting Lisbon B takımından altyapıdan çıkardıkları oyuncu. Sağda da yine önemli bir oyuncuya sahipler. Dikkatli
0: olmakta fayda. Bu sezonda iyi başladı. 5 maç 3 gol 1 asist.
1: Çok dikkatli olmakta fayda var. Özellikle defansif anlamda takım olarak kompakt olarak savunmakta.

0: savunmayı da ön plana çıkarmak gerekiyor bence bu karşılaşmada. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi Ercan abi, bu karşılaşmalarda kompakt bir şekilde savunmayı da düşünmemiz gerekiyor. Takımlarımızın, temsilcilerimizin bunu da ciddi manada düşünmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Kesin.
0: Galatasaray'a bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Hızlı hücum, geriye arkadaki bırakılan
1: kompakt,
0: boşluklardan.
1: Kompakt savunma.
0: Kompakt savunma bu maçın bence kilit cümlesi olacak. Ama hızlı hücum, arkaya adam kaçırma Galatasaray için, temsilcimiz için önemli olacak. Ona göre de bir kadro çıkacak gibi diye düşünüyorum. Yani hızlı oyuncuları da Galatasaray değerlendirecek diye düşünüyorum. İlerleyen bölümde Leao'yu da ciddi bir tehdit olarak görebiliriz bu karşılaşmada. Eğer muhtemel 11'ler, şu an açıklanan spor basında açıklanan muhtemel 11'lerde 11 sahaya çıkacaksa demek ki ilerleyen bölümde Leao'yu değerlendirecek Galatasaray diye düşünebiliriz. Leao da çok büyük bir silah olacak. Bu arada altyapı olarak Sporting Lisbon'da yetişmiş bir oyuncu. 5 maç oynamış Sporting A takımında. Evet. Sonra Fransa'ya transfer olmuş bir oyuncu. Ama coğrafyayı bilen, sonuçta Portekizli bir oyuncudan bahsediyoruz. Leao da Galatasaray için çok önemli bir yıldız ve aynı zamanda bir Sporting adına tehdit olacak. Galatasaray için gol umudu olacak. Yine Batrakov önemli bir transfer. Bakalım neler yapacak bu karşılaşmada. Araya atacağı toplar ve şut tehdidi de önemli olabilir. Uzaktan atacağı şutlar da.
1: Oyuncu eksiltme.
0: Oyuncu eksiltme ve uzaktan atacağı şutlar da önemli olabilir. Yunus'un dikkatli olması gerekiyor. Çünkü adamını takip etmesi gerekiyor Yunus'un. Sağ taraf, yani onların sol tarafı Arayo. Çok hücumu düşünen bir sol bek. O yüzden de biraz daha dikkatli olması gerekiyor Yunus'un. Ben bunları Galatasaray adına söyleyebilirim diyelim. Eklemek istediğiniz Galatasaray için var mı?
1: Başarılar Ercan'ın? Diliyoruz Galatasaray'a. Bayağı değerlendirdik dünden itibaren.
0: Bayağı bir değerlendirme, evet, yaptık. Temsilcimize başarılar dileklerimizi iletelim. Umarım istediğimiz skoru alacağız. Galip geleceğiz bu akşam diyelim ve gelen mesajlara da bakmak istiyorum. Bir dinleyicimiz Fenerbahçe ile alakalı yazmış. Fenerbahçe maçını izlerken aklıma efsane futbolcu Franz Beckenbauer'in sözü aklıma geldi. Maçta hareket eden tek şey rüzgardı. Bizim adımıza gerçekten diyor, verilen paralara yazık. Hala derbinin etkisi var Fenerbahçe taraftarında. Ercan abi bunu da söyleyelim. Evet. Onlar da şampiyonlar. Fenerbahçe'de temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıkacak. Detaylı bir şekilde analiz edeceğiz birazdan onu da. Yine İsmail Kartal'ın son maçı olabilir diyor bir başka dinleyicimiz, Yasin Bey yazmış. Galatasaray bu sene kuradan yana şansı değildi. Bu şansı bence maç skorları anlamında yakalayacak kanaatindeyim diyor Gürbüz Bey. Yazmış. Çok teşekkürler Gürbüz Bey'in de gönderdiği mesajı paylaştım. Yine bir başka dinleyicimiz Halil Bey'den gelen bir mesaj var. Hemen onu da paylaşalım. Beşiktaş neden Avrupa maçlarının dönüşlerinde hep zorlu deplasmanlara gidiyor? Bu nasıl bir fikstür diye yazmış. Fikstürü daha önce konuşmuştuk. Maalesef böyle sıkıntılar var fikstürde. Bunun düzeltilmesi de gerekiyor. Yine bir başka dinleyicimiz Satılmış Bey, Sefaköy'den, İstanbul'dan, Lisbon maçı 3-1 ya da 4-1 kazanır diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz bu akşam temsilcimize başarılar, çok da umutluyuz galibiyet için diye yazmış. Galatasaray bence 1 puan almak için oynamalı ama 4-1 biter diyorum. Seattle'daki dinleyicimiz yazmış, mesaj göndermiş. Yenilmeyiz, kalbim yenilmeyiz diyor Mehmet Bey İzmir'den yazmış. Ama mantığım zor diyor diye devam etmiş. Yine bir başka dinleyicimiz Galatasaray 2-1 kazanır diye yazmış. Lisbon 4-1 alır maalesef diye yazmış dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz akşam Beşiktaş'ta kaç tane oyuncuyu akşamki maçta oynatırsın diye yazmış Ramazan Bey. Yine bir başka dinleyicimiz akşamki maç için Galatasaray'a başarılar ama şöyle bir gerçek var, özellikle Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı çok etkiler. Bir de bir gerçek var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlarda çok da iyi sonuçlar alamıyor maalesef. Ben en kötü beraberlik almasını bekliyorum diye yazmış. Fenerbahçe'ye gelince gerçekten Roma bu sene çok iyi bir takım oldu ama futbol 90 dakika, şanslar %50-%50, bakalım görelim. İki takımımızda da sonsuz başarılar diye Kayseri'den Hakan Bey paylaşmış. Bünyamin Bey biraz önce de paylaştım. Birazdan Fenerbahçe Roma detaylı analizimizi de sizlerle paylaşacağız. Evet. Okan Hoca rakip takımı çok övdü. Eminim rakip takımın ayakları yerden kesilmiştir diye İzmir'den Cemalettin Bey böyle bir mesaj göndermiş. Yine bir başka dinleyicimiz yarın Roma bizi 10

0: 10-0 yenerse Fenerbahçe'de neler değişir?
1: Yok yönetim. Ne 10-0? Yok, o kadar da değil.
0: Galatasaray'a bu akşam başarılar dileklerimi iletiyorum diye yazmış. Yine sistem takımlarına karşı biz çok zorlanıyoruz. Bütün Türk takımları en kötü kadrolarıyla bile sistem takımları bizi yenebiliyorlar. Üstünlük sağlıyorlar. Neden acaba diye sormuş dinleyicimiz.
1: Sistemleri vardı ondan. Esasında sorduğu soru dinleyicimizin cevabı içinde saklı.
0: Biz kaos futbolunu genelde benimsiyoruz,
1: onların
0: seviyoruz.
1: Onların sistemleri var.
0: Onların sistemleri var. Yıllarca bu sistem üzerinde devam ediyorlar. Başarısız olsalar bile sabır gösteriyorlar. Sabır işte mesela Rui Borges, ondan önce Amorim. Yani şu anda Lisbon'a...
1: Aynı oynuyorlar.
0: Söylediğimizde benzer oyunlar var. Mesela 90 maçtır Rui Borges takımın başında. 2-13 ortalaması var. Çok iyi ortalama Erçan
1: abi. Tabii tabii. Hep aynı sistem. Ya şimdi bizim... futboldaki hata, bir teknik direktör alıyoruz mesela, bir sistem var o teknik direktörün, zamanı geliyor, diyelim ki o teknik direktör ayrılıyor mesela, yeni gelen teknik direktör diyor ki yeni sistemimiz bu, o zaman bir sistem kurulur mu? Mümkün değil bence. Sistemimiz bu, böyle devam edeceğiz. Ondan sonra başka teknik direktör geliyor, iki sistem bırakıyoruz, artık tamamen başka bir sistemle oynayacağız diyor. O oturana kadar da zaten olmuyor işte.
0: Bizde bir de teknik direktör kıyımı var. 3 maç başarısız, 4 maç başarısız, hemen gitti sistem. Sistem bitti.
1: Her şey gitti.
0: Hemen çöpe atıyoruz durumu.
1: Son derece basit esasında. Ya bir sistemi, Finlandiya takımının bile sistemi var.
0: Bizim sistemimiz sistemsizlik Ercan abi.
1: Evet.
0: Bir Beşiktaşlı olarak bugün ve yarın akşam Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a başarılar dileklerimi iletiyorum. İki takımımıza da Avrupa'da başarılar demiş Güven Bey. Çok teşekkürler. Güzel bir maç olmasını diliyorum Galatasaray ve Fenerbahçe adına demiş bir başka dinleyicimiz. Osimhen olmayınca Galatasaray hücum hattında neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin ise hala takım olmak yolunda eksiklikleri var. Güven vermiyor. İnşallah her iki takımımız için de şans faktörü, beceri faktörü yanımızda olur. Yenilmeyelim, ilk maç için yeter diye devam etmiş. Çok teşekkürler bu mesaj içinde. Gelen bir sürü mesaj var. Murat Bey göndermiş bir son mesajı. Yine Pendik'ten Fatih Bey, Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel bir 3 puanla turu geçeceğimize inanıyorum diye devam etmiş. Görüşlerimizi de paylaştık bu arada. Dünden beri Galatasaray hakkında rakibi analiz, Galatasaray analiz konusunda çok detaylı analizleri de paylaştık sizlerle. Lisbon sallanı sallanı 4-1 kazanır diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Geçen seneki Frankfurt maçı gibi bir skor bekliyorum. Yine iyi başlayıp sonrasında bireysel hatalarla goller yeriz diyor İstanbul'dan.
1: Umarım öyle olmaz.
0: Turgay Bey, umarım öyle olmaz. O geçen senede kalmış olur umarım. Çok kötü bir skorla başlamıştı Galatasaray geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'ne. Derbinin üzerinden 3-4 gün geçti ama dikkatimi çeken bir pozisyon oldu. Fenerbahçe'nin golünde taş atışı sahanın içinde kullanılıyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Çok böyle pozisyon var maalesef derbiyle alakalı da. Koyu bir Galatasaraylıyım. Tarihin en kötü Lisbon'u diye paylaşmaya başladılar yine diye yazmış. Böyle bir mesaj göndermiş. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra mesajlarla devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Mesajlara da baktım. Bu bölümü Galatasaray'la tamamlıyoruz. O yüzden de diğer takım mesajlarını biraz eledim. Sonrasında önümüzdeki saat dilimi içerisinde onları paylaşacağım. Onu da aktarmış olalım. Kızmayın bizim mesajlarımızı okumuyorsunuz diye. Lütfen gönül koymayın. Avrupalı da takımlar daha tempolu futbol oynuyor. Eğer akşam temsilcimiz klasik Türkiye Ligi temposuyla oynamaya devam ederse Galatasaray'a geçmiş olsun diye yazmış dinleyicimiz.
1: Sanmıyorum öyle oynayacağını. Onur Bey. Bunu zaten Okan Buruk da biliyor, oyuncular da biliyor.
0: Yani şöyle bir durum var. Şimdi Şampiyonlar Ligi bambaşka. Dün de gördük, bugün de. Yani tamamen bir Ercan abi, tempo.
1: Tabii.
0: Tempo, yani tempo çok yüksek Şampiyonlar Ligi'nde. Avrupa kupalarının tamamında, hatta Avrupa liglerinin çoğunda bu böyle. Tempo çok yüksek. Bizim ligimizde biraz tempo düşük. İşte yeni kurallarla Dünya Kupası'nda ve sonrasında liglerdeki yeni kurallarla biraz daha hızlanmaya başladı. O topun oyunda kaldığı süre artmaya başladı. Ama tempo bambaşka bir durum. Ya dün mesela Aston Villa öyle bir tempo yaptı ki Brüj karşısında şaşırdım. Deplasmanda beklemediğim bir tempoydu. Yaptılar onu ama.
1: Bayağı her hafta sonu izliyorum Premier Ligi. Bir lig farkının oluştuğu kesin. Hı hı. Bu sene de o fizik farkını, şimdi bu Club Brugge'da ne yapsın? Belçika'da kendi kapasitesinin diyelim altında takımlarla oynuyor. Tabii zorlanmayacak mesela. Ama şimdi İngiltere Premier Ligi'nden bir takım geldi mi, o temposu, ikili mücadelesi, agresif oyunu, teslim oluyorsun. Oyun olarak senden fizik olarak güçlü bir takım Aston Villa. Bunun maçın birçok bölümünde tanık olduk izlerken.
0: Aston Villa'yı da takip ediyorum çünkü rakibimiz. Hem Fenerbahçe deplasmanda oynayacak, hem Galatasaray kendi evinde oynayacak. Yani Türk takımları, temsilcilerimizin rakibi Aston Villa. Evet. O yüzden de takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Büyük güç kaybettiler ama yine yeni aldıkları transferlerle tamamlamışlar. Yani gol atma konusunda sıkıntı yaşayan Jackson bile dün karşılaşmada gol attı. Tabii ki kalecinin Sommer'in çok büyük hatası vardı.
1: Ama attı.
0: Yani böyle de bir durum var. Özellikle ikinci golleri çok hazırlanış itibariyle de güzel bir goldü işte. Geriye çekmesi, işte öncesinde Jackson'ın topuk pası. Yani çok güzel bir gol attılar baktığınızda. Dün programda bitiriciliklerinde problem var dedik. Bir anda 20. dakikada 2-0 öne geçtiler. Pardon, 2-1 yaptılar. Sonra 3-1 yaptılar.
1: Ya bu şu, düzeliyorlar. Yeni oyuncular da takıma adapte oluyorlar mesajını hissetmemize neden oldu.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Gölge Adam, 400 milyon euroluk bir takım, 4 senedir şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım nasıl olur da bir oyuncu olmayınca çöküntü yaşar? Bunun suçlusu kim diye demiş. Ben çöküntü ya yaşadığını düşünmüyorum.
1: Çöküntü yaşamadı şu anda. Lider Galatasaray ve ilk maçını oynuyor. Tabii ki sorulan bir soru var. Osimhen olmadığı zaman nasıl sonuçlar alınacak diye. Şu anda lider Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını oynuyor. Çöküntüye dair bir delil yok ortada. Bir sonuç da şu an itibariyle yok. Şu an itibariyle.

0: Onu söyleyebilirim. Sorulan sadece şu: Osimhen yok, bakalım nasıl bir performans izleyeceğiz. Mesele bu.
1: Sonuçta Osimhen çok büyük bir işte %70 deniyor Ercan abi, konuştuk onları da. Yani
0: Tabii.
1: hücumunun %70'i Galatasaray'ın, ama B planı, C planı, D planı takımların bunu yapmak durumunda, çünkü bütün maçları işte baktığınızda minimum 50-55 maçtan bahsediyoruz, minimum o da. Bu maçların tamamında oynayacak gibi durum yok. Sakatlanma ihtimali yüksek. Özellikle forvet oyuncuları daha sıklıkla sakatlanıyorlar. O yüzden de bir B planı, C planı bence düşünülmüştür. Ona göre de bir transfer harekatı yapıldı. İşte Deniz alındı. Barış var. Barış milli takımda da forvet oynadı. Ya yani böyle de var. Evet, performans veremedi, kabul. Ama sonuçta oynadı mı oynadı. Galatasaray'da da oynadı geçen sezon
0: Evet.
1: forvet olarak.
0: Mesela ama o performansın varsa ortaya çıkmaz. Arada tabii ki büyük fark var. Ya Barış'ın oynayacağı santrafor mevkiinde ya da Osimhen'in oynadığı santrafor mevki arasında acayip fark var. Hem kalite hem gol anlamında. Rakamlara bakıldığı zaman Barış kaç gol atıyor? İşte Osimhen kaç gol atıyor? Ben bir de santraforu da bıraktım. Sezon içinde kaçar gol atıyorlar? O mesele.
1: Bu arada maçın oynanacağı Lizbon'da maç saati 19 derecelik bir
0: Nefis
1: sıcaklık
0: bir hava.
1: bekleniyor. Akşam saatlerinde kuzeyden sert esen rüzgar maç saatiyle beraber hafifleyecek. Gökyüzünün maç boyunca açık olması da
0: Çok
1: bekleniyor.
0: iyi bir hava var.
1: Bağıl
0: Evet.
1: nem oranı da %70'lerde olacak Ercan abi. Zemin ve hava oldukça müsait olacak bu akşam temsilcimizin
0: Çok
1: maçında.
0: güzel. Tam maç havası.
1: Tam maç havası. Dün Porto'da yağmur vardı, o yüzden merak ettim. Baktım, detaylı baktım. Böyle bir sonuç çıktı. Tam bir maç havası olacak. Gökyüzü açık, bunu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz Köln'den yazmış. Lizbon'da Galatasaray'a başarılar dilerim diye devam etmiş. Ankara'dan Fatih Bey, dünkü Aston Villa'yı hem Fenerbahçe hem Galatasaray yener diye yazmış. Bunu da
0: Oynayacaklar göreceğiz, değil mi?
1: paylaşmış olalım. Bakalım. Oynanacak sonuçta yani. Bu da böyle bir durum. Fenerbahçe deplasmanda oynayacak. Galatasaray, ki Fenerbahçe oynadı, geçen sezon oynadı. Aston Villa ile Avrupa Ligi'nde oynadı. Adana'dan bir dinleyicimiz yazmış. Osimhen olmadan Avrupa'da yenilir. Mustafa Bey paylaşmış. Hakemleri konuşmuyoruz. Türkiye'de hakemler diye bir yorum da devam etmiş. Hakemleri konuşmama kararı almıştık, söylemiştik bunu
0: Evet.
1: daha önce de. Konuş konuş hiçbir işe yaramıyor. Bunu da aktarmış olalım.
0: Hiçbir şey de değişmiyor.
1: Hiçbir şey de değişmiyor.
0: Ha, büyük hata olduğu zaman değerlendiriyoruz, o kadar.
1: İyi performansları ben vermek istiyorum.
0: Evet.
1: İyi haberleri vermek istiyorum. Sonunda bir Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler ve yardımcıları maç yönetecekler. Onu da söyleyelim.
0: Evet.
1: Ama dün bir durum oldu Ercan abi. İsmi açıklanmadı.
0: Bir
1: Sonra bir
0: süre değil mi?
1: hata olduğunu UEFA söyledi. Öyle bir haber başlığı vardı. Ama Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecek. Türkiye'den uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecek bir hakemimiz olacak. Yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Ve yarış başladı. Koşunun liderliğini işten atağa kalkan 9 numaralı Scargiver alıp yarım boy farklı öne geçti. İkincilikte 14 numaralı Mr. Eko var hemen dışında. 11 numaralı Pera Cordelia. Şimdi Pera Cordelia 9 numaralı Scargiver'ın ardında ikinciliğe yerleşirken onun dışına da 7 numaralı Terso Milano geldi. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 14 numaralı Mr. Eko. Onun hemen dışında 10 numaralı General El Cid. 4 boy kadar geride 2 numaralı Superhan. Yanında da 12 numaralı Valtrox sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 9 numaralı Scargiver yarışta liderliğini yarım boy farklı sürdürüyor. İkincilikte dışta 7 numaralı Terzo Milano var. 1,5 boy geride iç kulvarda 11 numaralı Pera Cordelia. Hemen dışında 10 numaralı General El Cid dördüncülükte. General El Cid'den 2 boy geride iç kulvarda 14 numaralı Mr. Eko. Ondan 2,5 boy geride 2 numaralı Superhan. Yanında 12 numaralı Valtrox. 1,5 boy geride 5 numaralı Pevrul. Pevrul'dan 1,5 boy geride 13 numaralı Invisible RS içinde de ön grupları azaltan 8 numaralı Regal Bear sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. Son 600'e yaklaşılırken 9 numaralı Scargiver yarım boy farklı liderliğini sürdürüyor. Şimdi ikinciliğe giren 10 numaralı General El Cid arayı azaltmaya çalışıyor. İkincilikte General El Cid var. 2 boy geride üçüncülükte 11 numaralı Pera Cordelia. 1,5 boy geride virajı dördüncü dönen 14 numaralı Mr. Eko dışında da 2 numaralı Super.

0: Berhan var. Son 400 metreye yaklaşılırken dıştan atağa kalkan 10 numaralı General El Cid içerideki 9 numaralı Scargiver'dan liderliği almaya çalışıyor ortadan. 11 numaralı Pera Cordelia atağa kalkarken dıştan da 2 numaralı Süperhan geliyor. Son 200 metreye yaklaşılırken liderliği alan 2 numaralı Süperhan 3 boyda fark yaptı ikincilikte de. 5 numaralı Pevrul var. Son 100 metreye 2,5 boy farkla Süperhan lider girdi. Pevrul'un çabası var. 2 numaralı Süperhan kazandı. 5 numaralı Pevrul ikinci. 12 numaralı Valtrox üçüncü. 10 numaralı General Elsit dördüncü. 4 numaralı Mr. Hermes de beşinci oldu. Yarışı 2 numaralı Süperhan Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı. Bu koşuda 6 numaralı Boundless Glory start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyospor. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'a bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 18 sene sonra ilk karşılaşması, Roma karşılaşması. Detaylı bir analiz yapalım. Biraz yine çalıştım. Sporting Lisbon'a çalıştığım gibi Roma'ya da çalıştım. Roma bu sene çok iyi gidiyor. Bunu da en başta söyleyeyim, en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim.
5: 9 puan.
4: 9 puan. 10 tane de gol attılar. Yaş ortalaması 26.3 Roma'nın. A milli güncel olarak 12 oyuncuyu A milli takımlarına gönderiyor. Maçlarını klasik Olimpico di Roma'da oynuyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda ki 70.634 kişi kapasiteli takımlarımızın bildiği genelde oynadığı deplasmana gittikleri bir stat ama maç İstanbul'da Kadıköy'de oynanacak. Yarın saat 19.45'te. Transfermarkt kadro değeri Roma'nın 484.60 milyon avro ki Fenerbahçe'nin üstünde, Galatasaray'ın üstünde, temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'nin üstünde. Transfer bilançosu enteresan Ercan abi. Eksi 106.70 milyon transfer bilançosu. 17.80 milyon bir gelir elde etmişler bu sezon ama 124.50 milyon harcama yapmışlar transferi. Teknik direktörleri o 68 yaşındaki Gianpiero Gasperini ki Gasperini enteresan bir teknik direktördür. Bir UEFA Avrupa Ligi kupasına sahip kendisi. Atalanta ile beraber aldılar ki Lukman'ın yıldızlaştığı karşılaşmaydı. Genelde Gasperini enteresan Atalanta'da özellikle enteresan işlere imza atmış bir teknik direktör. Uzunca bir süre ilk 11'ini kimse bilemiyordu. Hep farklı 11'lerle sahaya çıkıyordu. Enteresan da bazı işleri var ki Roma'da da bunun benzerlerini görmeye başladık. 11 konusunda değil ama bazı oyuncuların yerlerini değiştirdi ve onlarla oynuyor. Pozisyonlarla oynuyor.
5: Vazgeçmediği tek bir şey var Ahmet. Biliyorsun. Üçlüden hayatta vazgeçmez.
4: Hayatta vazgeçme hep üçlü.
5: Ve onun stoperlerinin hep teknik kapasitesi yüksek olacak. Ya iyi oyun kuracaklar. Gasperi'nin bir numaralı prensibi o.
4: Üçlü mutlaka devam ediyor. Hep üçlü de devam ediyor. Evet. Son lig maçında eski takımı Atalanta'yı son dakika golleriyle 2-1 kazandı. Roma kendi evinde kazandı. 88'de ve 90+1'de attılar golleri. Ve puanını 3'te 3 yaparak 9'a çıkardı. İtalya Serie A'da lig lideri durumda Roma. Şu anda devre arasıyla beraber devre arası kiralık gelmişti. 5 tane flash transferi var ki bir tanesi Donyer Mal'ın çok önemli oyuncu santrafor.
5: Doğru.
4: Aston Villa'dan 25 milyon avroya aldılar. Rodrigo Mora çok önemli oyuncu. Uzun süre Galatasaray'ın Batrakol mu Mora mı diye konuştuğu bu yaz oyuncu. 10 numara pozisyonda oynuyor ve Porto'dan 25 milyon aldılar ki 3 maçta da bayağı iyi oynuyor Mora. Onu da belirteyim. Lig maçlarında çok iyi performans gösterdi. Dikkat edilmesi gereken sonradan oyuna giren bir santrafor Milan'dan aldılar. Santiago Castro dış şutu çok tehlikeli, çok sert şutları var. Son maçta 3 tane direkten dönen pozisyonu var. Çok tehlikeli oyuncu. Daha gol atamadı, hep deniyor. O şutları deniyor. Umarım temsilcimiz Fenerbahçe'ye o golleri atmazlar. O şutlar gol olmaz diyeyim. Çünkü daha golle buluşamadı. Milan'dan 36 milyona transfer edildi. Konstantinos Kostierakis stoper. Wolfsburg'dan aldılar.

0: 6.5 milyon avroya ve Daniele Galilardi yine stoper, Hellas Verona'dan 8 milyon avroya aldılar. Gönderdikleri oyuncular var Ercan abi. Bildiğimiz bir oyuncu, A milli takımımızdan tanıdığımız Zeki Çelik Juventus'a gitti. Yine Artem Dovbik, yine Türk piyasasında, transfer piyasasında
1: iş olan
0: Milan'a gitti ve Neylel Aynavi Leipzig'e gitti kiralık olarak. Onu da paylaşalım. Diziliş olarak 3-4-1-2 oynuyor Ercan abi.
1: Bazen de 3-4-1-2 diyorsun. Bazen de klasik 3-4-3'ü görebiliriz.
0: Bazen de 3-4-3 oynuyor. Son oynadığı 11'e göre biraz konuşalım. Çünkü enteresan, biraz önce dedik ya Gasperini değiştiriyor diye. Mesela bir sağ bek var, Wesley. 40 milyon avro transfer değeri. Çok önemli oyuncu. Brezilyalı, 23 yaşında. Sol oynatıyor. Sol orta saha, sol daha doğrusu sol hücum bek oynatıyor. Sağ evet. beki. Bir sol bekleri yok. Evet. Var ama işte kiralık olarak göndermişler. Sol bek olarak Wesley'i oynatıyorlar. Çok uzun süre Osterwolde'yi istediler. Neden Osterwolde'yi istediklerini biraz anlayabiliyorum Ercan abi. Çünkü takım kadrolarında biraz işte sol bek konusunda ve sol hücum bek konusunda eksiklikleri var.
1: Şimdi kanatları şöyle kullanıyorlar. Kanat bekler tüm kanattan sorumlu. Ya yani hücuma da çıkıyorlar, savunmaya da yardımcı oluyorlar. Bütün o kanattan sorumlular. Bunun sebebi şu: merkezde orta saha ikilisi Gasperini takımlarında dinamik oyunculardan kurulu ve adam adama savunmayı tercih eden, baskı yapan oyunculardan hep kurulu. Bu şu anlama geliyor ki kanat beklere biraz özgürlük kazandıralım. Ve şöyle bir hücum anlayışları var. Savunma bekleri hücum yaparken, ki maç boyunca bunu istiyor. Ya yani hücuma yardımcı olmalarını istiyor.
0: Özellikle Wesley soldan.
1: Forvetlerdeki oyunculara oyun kurucu, hücum oyun kurucusu rolünü veriyor. Ve o beklerin İçeri doğru yönelmesini istiyor. Hı-hı. Bunu biz hangi takımda görüyoruz Türkiye'de?
0: Beşiktaş.
1: Aynısını Roma'da yapıyor.
0: Beşiktaş'ın teknik direktörü bir İtalyan.
1: Evet, aynısını Roma'da yapıyor. Bu ters kanada doğru yönlendirebiliyor, hı-hı, oyuncuları Gasperini. Yani diyelim ki solda başlayan oyuncu sabit olarak o solda devam etmiyor. Bir bakmışsınız oyuncu sağda. Sağdaki solda. Ya da soldaki oyuncu bir orta alan oyuncusu gibi defansın arasına girmek istiyor. Oradan da bek yine soldan defansın arkasına koşuyor. Çok, ya çok benzemiyor mu?
0: Benziyor Ercan abi.
1: Beşiktaş'ın oyun yapısıyla benziyor bunlar.
0: Bu arada evet, şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum size. Şimdi Wesley'in ismini söyledik. Birazdan da detaylı son 11'i, lig maçındaki 11'ine göre detaylılandırırız. İsimlerini de paylaşırız. Wesley oyun kuruyor. Soldan oyun kuruyorlar. Evet. Sağdan oyun kuransa çok önemli bir isim. Bu sezonun bence flash isimlerinden bir tanesi, ki süperstar. Onu evet, öyle kabul etmemiz lazım. Dybala. Süperstar. O bir süperstar ve ona göre oynuyor bu sezon. Çok iştahlı oynuyor. Çok uzun süredir bir çöküş içerisindeydi. Hatta ciddi manada değeri de çok düştü. Oynadığı oyunda da çok gerileme vardı. Ama bu sezon sanki yeniden doğmuş gibi yeni bir anlaşma yaptı. Fiyatında çok ciddi maaşında indirime gitti Dybala. Ve yeni sözleşme yaptı Roma ile. Tekrardan yeniden doğmuş gibi. Ve ona göre de bir kadro var. Sağ taraftan ağırlıklı olarak hücuma düşünüyor. Ve sağ tarafta mutlaka Dybala'nın ayağına o topun değmesini istiyor, evet, Roma. Roma'nın böyle bir anlayışı var. Böyle bir durum söz konusu Roma'da. Sol tarafta da dediğimiz gibi işte kanat bek olarak Wesley çok iyi işlere imza atıyor. Wesley'nin yaptığı ortalar. Bu ortalara kimler gidiyor? İşte stoperlerin bazıları kafa topu için gidebiliyor. Biraz önce bahsettiğiniz o ön libero dediğimiz merkez orta sahaya da
1: dinamik oyuncular.
0: Dinamik oyuncular. Onlar kafaya gidebiliyorlar. Evet. Fenerbahçe için bu konuda çok dikkatli, savunmanın dikkat etmesi gereken o yan ortalar ve kafa pozisyonları çok dikkat edilmesi gereken durumlar. İlerleyen dakikalarda zaten detaylandırırız bu durumu. Bu konuda bu sezon çok pozisyona girdiler. Çok gol pozisyonlarını değerlendirmeye çalışıyorlar. 10 tane ligde gol attılar. Bir aramız var birazdan. Ara sonrasında da detaylı bir şekilde devam edeceğiz.

0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Aslan, Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Saat başı itibariyle artık yarınki karşılaşma, Roma karşılaşmasının detaylarını paylaşmaya başladık. İsterseniz dizilişi söylemiştik. 3-4-1-2 oynatıyor genelde ya da 3-4-3 oynatıyor Gasperini. Son 11'i lig maçında Atalanta 11'in üzerinden devam edelim. Ağırlıklı olarak o 11 çıkacak gibi gözüküyor çünkü. Muhtemel 11'lerde de baktığımda genelde o 11 çıkacak gibi gözüküyor Ercan abi.
7: Şu var, şimdi bu takım ucumdayken şöyle bir olay var. Oyuncuların sabit kalmadığını görüyoruz. Böyle bir rol yok. Devamlı sürekli yer değiştiriyorlar. Ve Gasperini'nin özelliği top rakipteyken alan savunması yapmıyor. Kesinlikle Roma. Öyle bir şey yok. Bunun yerine tam sağa top neredeyse orada pres anlayışı.
6: Pres. Aktif bir pres anlayışı.
7: Evet. Bu da sizi hataya zorluyor. Ya buna karşı dedi ya bugün İsmail Kartal. Roma ile oynayacağız. Rakibimizin oyun sistemi üçlü oynayan ve işte bunlardan da biraz bahsetti. Bu sebepten bu takıma karşı hiç öyle beklemek, alan savunması, ya bir strateji maçı oynayacağız dedi. Alan savunmasında çıkmakta, kendi yarı sahanda kalırsan Ahmet topla beraber, öyle bir topla çıkalım dersen bu sefer top kaybını biraz fazla yaşayabilirsin. Böyle takımlara karşı gerçekten mücadele etmek ve oynamak hiç kolay değil. Ben de büyük bir merakla Fenerbahçe'nin oyun sistemini bekliyorum.
6: Fenerbahçe'yi de birazdan konuşuruz. 3-4-1-2 oynuyor dedik Roma için. Son oynadığı 11'e göre kalede Mile Svilar var. Sırp kaleci. 35 milyon avro değerinde. 27 yaşında. Üçlü defans dedik. Hep söylüyoruz. Evet. Gasperini'nin takımları hep üçlüdür. Sol stoperde Gianluca Mancini oynuyor. 30 yaşında. 15 milyon avro değerinde. Orta stoper olarak Mario Hermeso ki çok fazla transfer gündeminde ismi geçen, Türkiye için de geçen isimlerden bir tanesiydi. İspanyol. Atletico Madrid'de de hatırlıyoruz onu. Almanya'da
7: net
6: da
7: hatırlıyoruz.
6: 31 yaşında 7 milyon avro civarında bir bedeli var. Sağ stoper ki bence çok önemli bir isim. Fil dişili. Evan Endişka önemli bir isim. 35 milyon avro değerinde var.
7: Doğru.
6: Ve iyi bir stoper bence sağ stoper. Dikkat edilmesinde fayda var. İleriye gidip kafa topu işte kornerlerde çok dikkat edilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Defansif orta sahaları çok dinamik dediniz. Ön liberolar. Sol tarafta, sol defansif orta saha Bran Cristante, 31 yaşında İtalyan ve takım kaptanı aynı zamanda. 7 milyon avro değeri var. Ve sağ defansif orta saha ki bence takımın önemli isimlerinden bir tanesi Manu Kone. Çok önemli Fransız. 50 milyon avro değerinde merkez bir orta saha ve çok koşuyor dediğiniz gibi. Aynı zamanda çok iyi bir kesici Kone. Hemen topu kapma konusunda biraz hünerleri var. Bu konuda biraz temsilcimizin dikkat etmesi gerekiyor diye

0: düşünüyorum. Dörtlünün solunda işte Wesley oynuyor dedik. Sağ bek orijinali.
1: Evet.
0: 23 yaşında Brezilyalı, 40 milyon avro piyasa değeri var. Ama onu solda oynatıyor. Çünkü soldan da oyun kurulmasını istiyor Gasperini.
1: Takımın
0: soldan da oyun kurulmasını istiyor. Dörtlünün sağında Emmanuel Lully oynadı son olarak. Lully Roma'nın U20'sinden, yani altyapıdan geldi. 19 yaşında, daha 500 bin civarı, euro civarı bir değeri var.
1: Çok genç bir oyuncu.
0: Çok genç bir oyuncu. Neden Osterwold'e istediklerini işte anlıyoruz. Yani deneme de yapıyor işte. Sol tarafa Wesley atıyor. Normalde sağ bek oynayabilir. Sağ açık oynayabilir Wesley. Sağ kanat bek oynayabilir.
1: Ya şu anda zaten İtalya medyasında okudum. Osterwold'e oynarsa ve süreklilik kazanırsa tekrar teklifte bulunacaklar iddiası var Fenerbahçe'ye Osterwold'e için. Aralık Ocak transferinde ben de merak ediyorum acaba nasıl bir şey olacak diye.
0: Sağlığına kavuşursa bir Roma yine gelebilir.
1: Evet.
0: 3-4-1-2'nin o 1 numarası 10 numara pozisyon yani. Yeni transfer Portekizli Rodrigo Mora. Çok uzun süre bizim gündemimizde, bir kez daha söyleyelim.
1: Türk takımlarının gündemindeydi.
0: Galatasaray'ın gündemindeydi.
1: Galatasaray'ın gündeminde, doğru.
0: Porto'dan geldi, 38 milyon değeri var. Uzaktan şut ihtimali var. Orta ihtimali var. Oyun kurma ihtimali var. Gezici dediğiniz gibi, o da dinamik oynuyor. Ve genç olduğu için de çok dikkat edilmesinde fayda olacak oyunculardan bir tanesi Rodrigo Mora. İleri ikiliye baktığımızda efsane iki isimden bahsediyoruz. Niye efsane diyorum? Bir tanesi zaten biraz önce bahsettik, süperstar Dybala. Sağ tarafta genelde görüyoruz.
1: Arjantinli
0: oyun kurucu. Aynı zamanda 32 yaşında, değeri düştü çünkü performansı çok düşmüştü ama bu sezon sanki yeni transfer gibi geldi. Maaşında feragat etti ve oynuyor Roma'da. 5 milyon civarında bir değeri var ama bu sezon biraz daha artabilir o değer eğer böyle devam ederse. Solda Daniel Malen oynuyor. Dortmund'dan hatırlıyoruz onu. Aston Villa'ya transfer oldu. Aston Villa elindeki oyuncuları göndermek durumundaydı. Devre arası bir kiralık olarak gönderdi ve sonrasında yine satın alma ile gönderdi ve çok iyi başladı. Çok dinamik, çok hareketli, çok hızlı.
1: Ya, sabit forvetler yok Roma'da.
0: Aralara kaçan ve tamamlayan, Dybala'yı tamamlayan, solda Wesley'yi tamamlayan, Mora'yı tamamlayan özelliklere sahip, çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.
1: Evet.
0: Çok iyi başladı. 5 gol attı bu sezon. Bu arada Dybala 4 asistle oynuyor. Onu da belirtelim. O da iyi başladı. Ve asistlerin çoğu yine Malen'a, Daniel Malen'a yapılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yine yedekten gelip gol atan ve kendini gösteren sağ kanat oyuncusu Matias Sule, Arjantinli, 23 yaşında, 35 milyon avro değeri var. Yine merkez orta saha olarak Nicola Pisili, düzelteyim, 21 yaşında, 30 milyon avro. Yeni sağ bek transferi yapıldı Atletico'dan Mercan abi, ama oynatmıyor genelde, sonradan oyuna sokuyor. Noel Molina Atletico'dan geldi 15 milyon avroya ama daha hücumcu beklerle oynamayı tercih ediyor Gasperini. 3 maçta 3-0 ortalamaları var. 3 maçta 3 galibiyet bu sezon için. Roma'da 52 maça çıktı bu arada Gasperini. 1.90 ortalaması var. Bunu da hemen bilgi notu olarak paylaşalım.
1: İşte kötü değil.
0: Çok iyi bence. Sağdan soldan ortaları tehlikeli. Aldığım notlar bu sezon için.
1: Sağdan soldan bindirme.
0: Bindirmeler.
1: Ceza sahası içine yüksek top atma. Duvar pası girişimleri. Bunların hepsini Roma takımında göreceğiz. Bunları gayet başarılı kullanıyorlar ve gerçekleştiriyorlar. Kornerlerde taktikleri var.
0: Hı hı. Duran top organizasyonları var Ercan abi.
1: Evet. Bazı pozisyonlarda, kornerlerde kale sahası içine değil, kale sahasının dışına, penaltı bölgesine yakın kullanmayı seven bir taktik anlayışı var. Bu tabi her kornerde böyle geçerli olmaz. Ona göre rakip önlem alır. Bir bakmışsınız İkinci direği kullanıyorlar kornerlerde. Roma bunlara çalışmış. Bunlara tabii ki biz de Roma'yı hem izleyerek hem bakarak hem araştırarak bunları gördük ve değerli dinleyicilerle paylaştık. Bizden daha fazlasını İsmail Kartal ve ekibi de yapmıştır.
0: Analizlerini yapmışlardır.
1: Evet.
0: Mesela işte 10 numara Mora hem uzaktan şut deniyor hem de orta yapıyor. Stoperlerin ve ön liberoların kafa vuruşları tehlikeli. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Korner organizasyonları yapıp kafa vuruşu da

0: yapabiliyorlar. İyi orta açabiliyorlar. Kone kesici özellikleri yüksek bir oyuncu ve çok hızlı top kapıyor. Çok dinamik ve hızlı top kapıyor ve bir an evvel Mora ile birbirlerini tamamlamaya çalışıyorlar ya on numara.
1: Şöyle bir gerçek var. Gasperini'nin takımlarıyla, ki Gasperini'nin ikinci sezonu bu diyelim, üst üste oynadığı kaldığı sezonlarda o sisteme çok alışıyor. Hı hı. Takımlar ve oyuncuları. Ve ona göre de antrenman yapıyorlar. Tamamıyla teknik direktörün koordinasyonunu anlamış bir takımla oynayacak Fenerbahçe. Tamamıyla.
0: Bir teknik direktör takımıyla oynayacak.
1: Evet.
0: Net olarak böyle bir durum söz konusu. Bu arada atakların çoğu sağ taraftan Dybala üzerinden dedik. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Eksi yönleri neler? İşte Fenerbahçe'nin temsilcimizin değerlendireceği, artık bundan sonra Fenerbahçe'yi de konuşalım, neler yapabilir diye. Bir kere her şeyden önce sol açık çok ileri çıkıyor Wesley ve geriye adam kaçırıyorlar sol taraftan. Yani Fenerbahçe'nin sağ tarafı bu konuda yani çok daha etkili olabilir.
1: Olabilir.
0: İşte Greenwood oynuyor bu karşılaşmada. Greenwood buraları değerlendirebilir. Eğer Greenwood'u haberlerde işte 10 numara pozisyonunda İsmail Kartal oynatacak diye bazı haberler çıkmıştı. Ama Greenwood eğer sağ tarafta oynarsa Fenerbahçe için iyi bir artı olabilir. Defans üçlü demiştik. Üçlünün işte beklerde eksiklikler oluyor ve ben üçlünün biraz yavaş kaldığını düşünüyorum.
1: Üçlü derken oyuncu orta saha, ya yani orta saha diyorum. Savunma üçlüyse
0: beşliyorlar zaten.
1: O beşli deniyor. Burada Fenerbahçe'ye avantaj sağlayacak konu şu: orta saha çizgisine çok yakın rakibi karşılama düşüncesi olan bir takım. Bunu hiç değiştirmediler, hiç taviz vermediler. Burada işte kaleyi açacak olan, bu savunmayı kale olarak düşünelim, araya atılacak toplar ve koşu yapmak. Bunu başarırsan ancak pozisyonlarda bir şeyler ortaya koyabilirsin. En önemli hususlardan biri bu. Şimdi rakip yarı sahaya yerleşmeye izin vermeyen bir teknik direktör var. Ya gömülü oyna, artık dikkat ediyorsun değil mi? O gömülü oynamayı birçok takım bırakmış durumda. Ya tamamıyla çekilip gömülü elinde sonunda gol yiyorsun çünkü.
0: Herkes hücumu düşünüyor.
1: Öyle değil mi?
0: Şampiyonlar Ligi seviyesinde herkes hücumu düşünüyor. Dediğiniz doğru Ercan abi. Biraz da yavaşlar. Geriye dönüşlerde stoperleri yavaş. O üçlü defans işte beşli oluyor ama hücuma gittiklerinde geriye dönmeleri bir sıkıntı. Hızlı hücumcular ki Fenerbahçe'de var, Kerem var, Nene var, onlara atılacak toplarla rahatlıkla arkada pozisyon bulabilirler. Bir de stoperlerin hamleleri, ilk hamleleri biraz yavaş kaçıyor Ercan abi.
1: Burada Fenerbahçeli oyuncuların sıkılmayıp, çünkü rakip çünkü sizi strese sokacak, baskı yapacak, yakın oynayacak. Ya burada sinirlenmeyeceksin. Çünkü faul de yaparlar. Ama o faul tabii futbolun gerektirdiği faul.
0: İtalyan futbolu yaparlar.
1: Hayır, bu yakın oyunlarda ister istemez faul oluyor. Bu faulü yaptıktan sonra sinirlenmeyeceksin. Ya da işte Kerem topu aldı, ikili mücadelede yerde kalıyor ya. Orada hemen hakeme dönüp bakmayacak. Kalkıp devam edecek. Çünkü onlar devam edecekler. Şampiyonlar Ligi kategorisindeki hakemler de zırt pırt düdük çalmadıkları için.
0: Her iki takımımız için de, temsilcimiz için de geçerli
1: bu. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
0: Zırt pırt hiç hakemden düdük beklemeden yola devam etmek gerekiyor. Oyuna devam etmek gerekiyor. Ben pozisyon bulacağı, Fenerbahçe'nin temsilcimizin pozisyon da bu. Pozisyonlar bulacağını da düşünüyorum. Çünkü Roma pozisyon veren de bir takım. Özellikle son karşılaşmasında. Diğer iki karşılaşma biraz Fenerbahçe ayarında takımlar değildi. İtalya'da oynadığı takımlar. İşte Fiorentina hala çok kötüler. Onu da söyleyeyim. Yani yine bu sezon kötü başladılar.
1: Teknik direktörlerini de gönderdiler.
0: Teknik direktörü de gönderdiler. O kadar yatırım yine yatırım yaptılar. Çok transfer yaptılar. Yine Lecce Fenerbahçe ayarında bir takım değil hiçbir şekilde. 4 tane attı. İkisine de 4 tane atıp gönderdi. Yani Roma. Öyle bir durum var. Ama son işte Atalanta biraz daha dişine göre rakipti Roma'nın. Zorlandılar. Çok pozisyona girdiler bu arada. Onu da söyleyeyim ama skor bulmakta zorlandıkları anda problemler ortaya çıkmaya başladı.
1: Evet, doğru.
0: Defansif olarak ağırlar. İlk hamlelerde ağırlar. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Vedat ve sonrasında Lukaku'nun bu konuda biraz daha baskılı oynaması gerektiğini düşünüyorum.
1: İşin mayın tarafı, Vedat da Lukaku da ağır.
0: Ama yani baskı yapma konusunda.

0: pres, evet. Abi orada tabii yorulmamak gerekiyor. Fakat Roma'nın fiziki üstünlüğü sahaya yansıtırsa o zaman yorulurlar.
1: İkinci yarı düşmemek lazım.
0: Komple takım olarak düşünüyorum. Fenerbahçe'den daha kompakt bir takımla oynayacak. Fakat içeride oynayacak. Bu avantajı da, yani saha, klasik bir cümle, saha ve seyirci avantajı Fenerbahçe'de. Bu gibi maçları nasıl oynayacağını bilen çok önemli bir teknik direktör var karşı tarafta, Gasperini.
1: Çok oynamış.
0: Ben de merak ediyorum gerçekten.
1: Gasperini'nin sisteminin riskli olduğu yönünde haber başlıkları da vardı dışarıdaki, yani yurt dışı basınında. Evet. Agresif pressing yaptığı konusunda bazı durumlar var. Arka tarafta işte 3'e 1, 3'e 2 kalabilirler. Bu da yani yoğun, işte dinamik pres demiştiniz siz. Buna ek olarak ben paylaşıyorum. Geride boşluklar bırakabiliyorlar bu pres anlayışından
0: rakipleri
1: dolayı.
0: Rakipleri sadece tabii pres yapıp topu kapamazsan ister istemez savunmanda boşluklar doğuyor.
1: Tabii ki avantajları da var mesela, yani bu sezon işte geçen sezonla beraber, geçen sezon 14 gol attı Daniel Mal'ın. Dybala yeni transfer gibi bu sezon oynuyor. Artıları o konuda Mora çok iyi oturdu. Bunu da paylaşalım. Ama haliyle deplasmanda oynayacaklar ve yoğun bir Fenerbahçe taraftarı baskısıyla da oynayacaklar. O istedikleri oyunu, istedikleri presi ve istedikleri işte Dybala'nın o yaratıcılığını çok da kullanamayabilirler. Yani Fenerbahçe için, temsilcimiz için artıları da bu anlamda söylemeye çalışıyorum. Yüksek bir yoğun tempoyla topu kazanmaya çalışıyorlar.
0: O hep öyle ama. Maçın içinde hep öyle.
1: Ve ani geçiş kovalıyorlar Ercan abi, yani direkt, çünkü çok hızlı bir Daniel Malin diye bir forvetleri olduğu için bu ani kontra atağda hemen denemeye çalışıyorlar. İki paslı, üç paslı hemen
0: ya şu
1: ona
0: var, Fenerbahçe'nin orta alanda şöyle tanımlayabilirim. Eveleyip gevelemeden çabuk oynayıp tek topu çıkması lazım. Rakibi fazla yaklaştırmaması gerekiyor. Yaklaştırdığı anda kaybettiğin toplar kalene gol pozisyonu olarak geri döner. Bu net. Bunu teknik direktör İsmail Kartal da biliyor. Hücum edecek ve öyle oyunu değerlendirecek Gasperini de biliyor. Eveleme geveleme yok, yok orta alanda.
1: Ve bu arada half space'i, yani yanlarla merkez arasındaki o boşluğu iyi değerlendiriyorlar. O konuda dikkat etmekte fayda var. Fenerbahçe'nin orta sahası Kante, İsmail oynayacak. Guendouzi yok cezalı olduğu için. O yüzden de Kante ve İsmail'in half space'e, o merkez ve yan arasındaki boşluğa dikkat etmesi gerekiyor. Ciddi manada evet, dikkat etmesi gerekiyor. Oraya gelip oyun kuruyorlar çünkü. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Bu arada şut tehditleri var. Dikkat etmekte fayda var, onu da paylaşalım. Fenerbahçe için artı olarak işte dikey paslar kullanılabilir düşüncem var.
0: Ya Fenerbahçe'de şu anda Greenwood gibi çok iyi bir oyuncu var. Bu gerçek. Dediğim gibi Vedat Bur işte, ya da daha sonra oyuna girecek Lukaku'nun da o pese yardımcı olması lazım.
1: İsterseniz bir yarış arası verelim, sonra Fenerbahçe'yi de detaylı konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Line içeride 2 numaralı Touch Cloud. Yarışın liderliği 4 numaralı Playmaker'da. 2 boy kadar geride 3 numaralı Atomic Cat var. 3.lükte içeride 1 numaralı Mir Emre. Yarım boy kadar geride dışta 6 numaralı Hotline. Son sırada 2 numaralı Touch Cloud. Liderliğini koruyor 4 numaralı Playmaker. Fark 1.5 boy kadar dışarıda. 3 numaralı Atomic Cat 2.likte. İçeride 1 numaralı Mir Emri 3.likte. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Hardline yer tuttu. Son sırada 2 numaralı Touch Cloud var. 4 numaralı Playmaker son 1000 metre yaklaşılırken de liderliğini koruyor. Dışarıda 3 numaralı Atomic Cat var. 2 boy kadar geride. Orta kulvarda 6 numaralı Hardline. İçeride 1 numaralı Mir Emre. 2 numaralı Touch Cloud yine son sırada. Son 800'e yaklaşılıyor yarışta. 4 numaralı Playmaker 1 boy farklı önde. 3 numaralı Atomic Cat 2.likte. Yaklaşık 5 boy kadar geride. Dışarıda 6 numaralı Hardline. İçeride 1 numaralı Mir Emre. 2 numaralı Touch Cloud yine son sırada. İçerideki 4 numaralı Playmaker liderliğini koruyor. 2.likte 3 numaralı Atomic Cat var. Daha geriden içeriden 1 numaralı Mir Emre'nin dıştan 6 numaralı Hardline'ın ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Son sırada 2 numaralı Touch Cloud var. 4 numaralı Playmaker düzlüğe döndü çıkmak üzere. Dışarıda 3 numaralı Atomic Cat var. İçeriden 1 numaralı Mir Emre'nin daha geriden dıştan 6 numaralı Hardline'a beraber 2 numaralı Touch Cloud'un ataklarıyla son 4

0: Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin de artılarını konuşuyoruz. Hızlı hücum ayakları Kerem, Nene bence bu maçta değerlendirmeli diye düşünüyorum Ercan abi. Arkaya kaçmalar konusunda. Aynı zamanda tecrübe bence Fenerbahçe'nin en önemli artılarından bir tanesi olacak. Fenerbahçe çok tecrübeli bir kadroya sahip. Şampiyonlar Ligi için de çok tecrübeli bir kadroya sahip. Kalede Ederson yıllarca Manchester City ile beraber Şampiyonlar Ligi'de oynadı. Kupayı kazandı. Yani Premier Lig kalecisi. O yüzden de çok tecrübeli. Defans hattında Milan Škriniar çok tecrübeli. Inter'le Paris Saint Germain'le oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Ake keza Manchester City ile Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok.
10: Sözünü kestim Ahmet. Son derbide ikisini de formsuz buldum. Onu söyleyeyim.
9: Formsuzlar zaten. Yani o uyum biraz ilk başlarda uyum var diyorduk ama uyum da biraz dağılmış durumda.
10: Škriniar'da, Ake'de son derbide bence defansta İsmail Kartal'ın beklediği performansı sergileyemediler. Bunu bir değerlendirmek lazım. Ya bu Şampiyonlar Ligi'ne nasıl yansır bilmiyorum.
9: Şampiyonlar Ligi'nde affetmezler Ercan. Hele Roma hiç affetmez. Öyle ayaklar var Roma'da. Ya o yüzden çok dikkat etmelerinde fayda var. Tecrübelerinde konuşturmaları gerekiyor bu karşılaşmada. Kante çok tecrübeli. Ya bu karşılaşmaların oyuncusu bence.
10: Formundan hiçbir şey kaybetmeyen, görevini en iyi şekilde yapan. Yani Kante'yi görsen 35 yaşında demezsin.
9: Öyle yani.
10: Evet. Ya sezona girişi öyle Kante'nin.
9: Beşiktaş maçının ilk yarısında da Fenerbahçe adına ayakta kalan ender oyunculardandı. Kesinlikle oyun öyle. Anlamında. Sağ bek Semedo bence tecrübeli. Hele Roma'nın özellikle işte kanat hücum bekleri ileri çıktığı zaman o boşlukları değerlendirme konusunda başarılı olabilir. Ben o
10: Semedo'nun fazla hücuma çıkıp o yeri boşaltmaması gerekiyor.
9: Tabii ilk işi zaten defansif özelliklerini
10: bu yerine maçta getirmek biraz zorunda. Semedo'nun defansif özelliğini görmek lazım. Bayağı defansta iş düşecek.
9: İsmail oynayacak deniyor orta sahada Genduzi yerine. İsmail'in iyi bir kesici, çok çabuk topu kapma yarışında olması lazım.
10: İyi pas rakibiyle aldıktan sonra
9: iyi değerlendirme.
10: Ya top kaybına uğramaması lazım orta alanda. Zaten başka alternatif yok. Mutlaka İsmail'le oynaması lazım.
9: Greenwood'un o ekstralarını yapması gerekiyor. Bu arada Fenerbahçe'nin ekstra gol bulması gerekiyor. İşte beklerden gol bulabilir. Korner organizasyonlarında stoperlerden gol bulabilir. Orta sahadan beklenmedik şutlar İsmail'den gelebilir. Ya bu şutları deneyebilir. Buralardan ekstra goller bulabilir.
10: Mesela bulması orta gerekiyor. Alanda Fenerbahçe'de kim eksik? Diyelim ki forvete yakın oynayabilen. Zico döneminden bir isim söyleyeceğim. David.
9: Uzaktan şut tehdidi olan.
10: Chelsea'ye attığı gol hala gözümün önünde şu anda. O tarz bir oyuncunun Fenerbahçe orta sahasında olmaması bir dezavantaj.
9: Dinleyicilerimiz yazmışlar Asensio konusunu. Asensio olsa Asensio kilit çözücü olabilirdi bu karşılaşmada 10 numara pozisyonunda.
10: Tabii ama rakibin de ona göre daha fazla serseye girmesine yol açardı.
9: Yol açardı.

0: Şimdi işte 10 numara pozisyonunda kim oynayacak? Greenwood oynatabilir deniyor. İrfan Can yine Doğalada ki oynatıyordu. İki karşılaşmada da oynattı. Son iki karşılaşmada.
1: Formsuz yalnız.
0: Formsuz. Yine baktığımızda Kerem orada oynayabilir deniyor ama ben Kerem'i biraz daha kanatta oynatacağını düşünüyorum.
1: Ben sanmıyorum Kerem. O 10 numara pozisyonuna çok uzak bir oyuncu olarak değerlendiriyorum. Ama sen ne dersin? Ben ya yani Kerem öyle 10 numara
0: Ben
1: pozisyonunda.
0: hiç yani oynatacaksa Kerem'i gizli 9.5 dediğimiz gizli 9 dediğimiz
1: Evet.
0: santrafor ya yani çift santrafor oynatırsa Kerem'in oynayacağı yer bence orası Ercan abi.
1: Başka zor.
0: Yani öyle bir kurguda Kerem orada oynar ama o zaman bu sefer orta saha kurgusunda eksiklik oluyor. İşte
1: Tabii.
0: Greenwood'u tamamen serbest bırakmak durumundasın. Bu sefer kanatlarda eksiklik oluyor bu oyunda. Yani ona bir çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ben yine Kerem'i kanatta değerlendirir. Greenwood, Kerem kanatı olur. Vedat forvette olur düşüncem var. 10 numarada da yine İrfan oynar düşüncem var. Ama bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. İsa Bey yazmış. Bence Fenerbahçe'nin hem hızlı hem teknik olan oyuncusu az ve takım yaşlı. Kerem ve Nene hızlı ama çok teknik kapasitesi yüksek oyuncular değil. Galatasaray bu yönden daha iyi. Sané, Leao, Yunus gibi hızlı oyuncuları var diye de aktarmış İsa Bey.
1: Ya İsa Bey şöyle devam edelim. O hücum bölgesinde top kalmıyor Fenerbahçe'de. Kalmıyor. Ya Kerem de top kaybediyor. Greenwood dikine oynayamadığı zamanlarda sahada özgürlüğü var Greenwood'un. Onu görüyoruz oyunun içinde. Fakat bazen kayboluyor. Onu da görüyoruz. İşte bunlara İsmail Kartal'ın yarınki maçta tedbir alması lazım. Oyuncular da maçın öneminin herhalde zaten bilincinde. Ben bu akşam da yarın akşam da her oyuncunun iki kişilik oynamaya çalışacağını tahmin ediyorum.
0: Sonuçta Şampiyonlar Ligi Ercan abi. Yani ekstraları göstermek durumundalar oyuncular. Hele bir de tecrübeli oyuncular bunu zaten biliyorlardır Fenerbahçe'de. Çok tecrübeli oyuncu var. Yani bu maçları oynamış işte yedekten gelen Lukaku uzun yıllar oynamış durumda. Cezalı olmasa Guendouzi oynadı. Aynı zamanda Greenwood oynadı bu karşılaşmaları. Hep
1: Tabii.
0: oynadı. Gençlikten itibaren ilk A takıma çıkmadan itibaren oynadılar.
1: Doğru. Tekrar
0: Kerem oynadı bu arada.
1: bu maçtaki Roma'nın beklentisi şu: Skriniar'ın arkasına
0: Sakmak.
1: sarkmak. Neden? Oradaki görüntüyü gördüler. Sezona başlaması ağır. Bunu kabul edelim. Ağır. Birebir de devre dışı kaldı mı geçmiş olsun. Bir de arkaya adam sarktı mı yine geçmiş olsun. İsmail Kartal'ın bunun mutlaka önlemini alması gerekiyor.
0: Bu arada
1: Yani
0: yaşlı takım dendi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı 3. takımı. Bunu da paylaşalım. İyi ki Real Betis 28.2 yaş ortalaması var.
1: evet.
0: Inter 28.2. 3. sırada Fenerbahçe 27.9. 4. sırada AEK 27.9. 5. sırada Napoli 27.7. 6. sırada Bayern Münih 27.3. 7. sırada Atletico Madrid 26.6. 8. sırada Azerbaycan takımı Sabah 26.6, 9. sırada Bodo Glimt 26.5 ve 10. sırada Lens 26.5 Ercan abi. Yani en yaşlı 3. takım Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe.
1: Roma'nın 24.2. Bayağı genç bir takımla da oynayacak Fenerbahçe, onu söyleyelim.
0: Genç bir takım. Tabii tecrübeli oyuncuları da var. Genç bir takım da aynı zamanda baktığınızda mesela işte transfer ücretlerine bakıyorsunuz, değerlerine bakıyorsunuz. Çok birbirine eş değerde yani benzer doğru yönetilmiş bir takım hüviyetine sahip ki geçtiğimiz sezon ciddi sıkıntı sportif direktörle çok büyük problemleri vardı Gasperini'nin. Kim kazanır diye konuşuluyordu.
1: Gasperi
0: Gasperini
1: kazandı
0: kazandı.
1: normal olarak.
0: Ve Gasperini Şampiyonlar Ligi'ne soktu takımı. Ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Ligde de bu sezon fırtına gibi girdiler. Ve birinci sıradalar. Yani çok önemli bir takıma dönüştü Roma. Uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdu Roma'da. Ama işte şansımıza diyeyim. Bizim maalesef şanssızlığımıza bize denk geldiler ilk karşılaşmada da. Çok formda bir takımla oynayacak Fenerbahçe temsilcimiz.
1: Doğru.
0: Ama sonuçta Şampiyonlar Ligi bu. Bunu hep söylüyorum. Futbol Her an her şey olabilir. İşte baktığınızda

0: Yenilmemiş takımlar hiç yenilmemiş takımlar yenilebiliyor. Çok güçlü takımlar yenilebiliyor. O yüzden de futbol böyle Şampiyonlar Ligi oyuncular da zevk alırsa Fenerbahçeli oyuncular yenilmeyecek takım da değil Roma. Yani onu da söyleyelim. Son karşılaşma Atalanta karşılaşmasında da gördük. Evet sondan 88'de ve 91'de atıp 2-1 kazandılar. Çok moralli geliyorlar ama yenilmeyecek takım da değil. Yani Sporting
1: Siz
0: Lisbon
1: iyi
0: da öyle.
1: oynadıktan sonra.
0: Tabii. Yani siz iyi oynadıktan sonra yenilmeyecek takım da değil yani. En son cümleyi de bu şekilde söyleyelim. Yapay zekama sordum Ercan abi. Dün Sporting Lisbon maçını da
1: Tahmin mi?
0: sormuştum tahmini. Fenerbahçe kazanır. Yani 3 tane senaryo verdi. 1-0 Fenerbahçe alır. Ama şunu söylüyorum. Beraberlik olur bu karşılaşma dedi. Ağırlıklı olarak. Yani 1-1 ya da 0-0 dedi. 3 tane senaryosu var. 1-0 Fenerbahçe alır da kendi evinde oynadığı için veriyorum dedi. Onu da belirtmiş olalım. Gelen mesajları da hemen bakmak istiyorum. Bir önceki durumla da alakalı. İşte bir önceki saatte Galatasaray'ı konuşmuştuk. Osimhen'i konuşmuştuk. Osimhen'le de alakalı mesajlar var. Onları da paylaşacağım. Bir dinleyicimiz Ozan Bey zannedersem yazmış. Programınızı bilgi dolu yaptığınız için ve tarafsız yaptığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye yazmış. Tabii her zaman çok teşekkürler. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Berkan Bey, Roma'dan herkesin gözü korkuyor ama bence birkaç sene önce çok güçlü bir Feyenoord vardı Kadıköy'de. Cehennem edip Kadıköy'ü göndermiştik onları. Yine aynısı olacaktır diye yazmış. Çok teşekkürler bu mesaj için. İki takımımıza da başarılar dileklerimi iletiyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Fakat Galatasaray bu akşam gol atamaz. 2-3 fark yapar. Sporting Fenerbahçe gol atar ama kaybeder diye yazmış. Kimsenin Lukaku'ya kızmaya hakkı yok diye bir başka dinleyicimiz yazmış. Bile bile alındı. Adamın ne suçu var diye devam etmişler. Geçen sezon sakattı yani sakat olarak geçen sezonu geçirdi. O yüzden de performans sonradan açılacağını ümit ediyor Fenerbahçeliler.
1: 7 maç oynadı geçen sene, evet.
0: Sıkıntılı bir durum var orada
1: Dünya
0: da.
1: Kupası hariç.
0: Dünya Kupası hariç. Yine baktığımızda Fenerbahçe Beşiktaş maçında neyi yanlış yaptıysa Roma maçında doğrusunu yapmak zorunda diye yorumlarınızdan anlıyorum diye yazmış.
1: Ona yakın vurgulamamız doğru. Çünkü hücum şeklinde aynı görüntüleri görebilir Fenerbahçe. Beşiktaş ve derbideki aynı görüntüleri, ya Beşiktaş'ın o hücum arayışında gösterdiği ataklardaki performansı Roma'da gösterebilir.
0: O baskıyı yapacaklar Roma görmüştür. Gasperini bu konuda çok tecrübeli görmüştür
1: Tabii.
0: direkt. Yani ona göre bir oyun şablonu
1: Zaten öyle oynuyor. Hücum anlayışı öyle
0: zaten
1: zaten.
0: öyle yani ve ona göre de bir hücum anlayışı düşünmüştür. Gasperini İtalya'ya sormuş mudur diye bir dinleyicimiz soruyor
1: Yok,
0: Beşiktaş.
1: maçı izlemiştir.
0: Maçı izlemiştir.
1: Ya o maçın analizini yapmıştır, izlemiştir. Onu söyleyeyim.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı ikinci takımı yazmış ama üçüncü takım Fenerbahçe en yaşlı. Bu hem ligi hem de Avrupa'da aynı anda götürebilmesinde sorun olmayacak mı diye bir dinleyicimiz soruyor. Zaten 10 artı 4 ile kadro iyice daraldı. Çoğu oyuncunun iyi yedeği yok. Sakatlık sorununda yaşayan bir kulüp ne dersiniz diye sormuş.
1: Uzun vadede Ocak ayına kadar böyle gidecek bu. Artık sıkıntı da olursa bunu değiştiremezsiniz. Yapacak bir şey yok.
0: Ama her zaman da formsuz olacak diye bir durum da yok.
1: Yok tabii canım.
0: Yani
1: Öyle bir olsusu
0: Fenerbahçe
1: yok.
0: değil, çok kaliteli oyuncular var Fenerbahçe'de de. Her zaman bu kadar formsuz olacaklar diye bir durum da yok. Bu arada baktığınızda sadece bir maç kaybettiler. Düzeltiyorum, iki maç kaybettiler. Ligde kaybettiler onu da.
1: Evet.
0: Avrupa'da Lyon'u elediler. Yani Avrupa'da da bambaşka Şampiyonlar Ligi motivasyonu başka olabilir. Galatasaray için de bu böyle, Fenerbahçe için de bu böyle. Ya Şampiyonlar Ligi bambaşka bir
1: Ya
0: motivasyon.
1: şimdi çok maç var. Diyelim ki 8 maç. Ligdeki maçlar var. Bu tabii ki bazı yorulmaları, bazı adale problemlerini getirecek. Her takım için böyle bu. Bunu kabul edecekler. Grup maçları üzerinden devam ediyordu eskiden. Orada bazı hesaplamalarla bazı oyuncuları dinlendirebiliyordunuz bile. Ama burada olmuyor öyle bir şey.
0: Yine dinleyicimiz yazmış, Osimhen Galatasaray'da oynadığı anda sahada Galatasaray 12-13 kişi varmış gibi Osimhen gösteriyor.
1: Hava öyle.
0: Geçen sene ligin yarısında oynamadı. Evet, eksikliği tabii ki fark edildi ama diğer oyuncular da kaliteli. Takımı sadece Osimhen'li değerlendirmek yanlış olur. Galatasaray takımı biraz gençleşti.

0: Bir de sezon ilerledikçe bunu da fark etmeye başlayacağız diye yazmış.
1: Evet, o oyuncuların da forma şansı bulması gerekiyor yalnız.
0: Avrupa'da başarı isteniyorsa dinamik bir kadronun olması şart diye de devam etmiş.
1: O en baştan beri konuştuğumuz olmazsa olmazımız.
0: Bir dinleyicimiz Fenerbahçe kadrosu göndermiş bize Ercan abi. Üçlü defans var. Ake solda, yeni işte alınan Oppong sağda, Skriniar ortada, kalede Ederson. Semedo ve Archie kanat bekler olarak düşünmüş. İsmail Kante yine orta sahada. İleride işte 2-1 olarak, yani 4-2-1 olarak ileride Muriç var. Greenwood'la Oğuz da onun arkasında ikili olarak.
1: Üçlü savunma başlar mı sence?
0: Zannetmiyorum.
1: Dinleyicimiz iyi bir kadro kurmuş da kağıt üzerinde.
0: Bence güzel bir kadro bu arada. Yani dinleyicimize de teşekkürler. Güzel bir kadro kurmuş.
1: Tabii rakibi karşılama. Daha önceden
0: yani
1: hiç...
0: Yani Roma üçlüyse biz de üçlü oynayalım diye. Yücel Bey yazmış.
1: Bunu yapmak için mutlaka test maçları oynamanız lazım. Hı-hı. Bir tane de değil.
0: Üçlü hiç oynatmadı İsmail Hoca.
1: Ben de pek hatırlayamıyorum. Antrenmanda biz böyle oynadık ya, biz bu işi yaparız düşüncesiyle olmayacaktır. Sistem arayışı öyle olmaz. Bunu sahada rakiplerle oynadığınız zaman gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama kadro güzel.
0: Kadro güzel, ben de beğendim ama sonuçta alışkanlık gerekiyor bu oyunda. Üçlüde biz niye bunda problem yaşıyoruz? Çünkü alışkanlığımız yok. Sonra da başarısız sonuçlar görünce hemen değiştir diyoruz. Dörtlüye niye geçmiyoruz diye eleştiriyoruz.
1: Önce dörtlüye niye geçmiyoruz? Yine devam ederse antrenörü gönderiyoruz.
0: Gönderiyoruz.
1: Evet, öyle oluyor. Bizim kaderimiz bu.
0: Bu arada geçenlerde
1: Türk futbolunun
0: dün çok güzel bir yorum okudum Ercan abi. Bu kadro Fenerbahçe için neden geçen sezon Tedesco böyle oynattı diye, yani kontratak futbolunu, geçiş hücumunu kovalayacak bir kadrosu var aslında Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: Yani öyle de bir durum var yani. Geçen sezon Tedesco ağırlıklı olarak, hatta ağırlıklı değil tamamen geçiş hücumu kovalayan bir kadrosu vardı yani Fenerbahçe'nin.
1: Doğru.
0: Onu oynatıyordu.
1: Ya şöyle, şimdi bu sene de bak, Tedesco 3 maçta 1 puan aldı. Serie A'da başka bir takıma gitti. Bologna'ya gitti. Yani hiç de kolay değil, değil mi? Serie A'da teknik direktörlük yapmak. Onu görmüş olduk.
0: İki maçta cezalı bu arada.
1: Evet.
0: Ayhan Bey, Roma'nın son Atalanta maçında da çok dominant bir oyunu vardı diye yazmış. Zaten bir saattir Roma'nın oyununu, dominant evet, olduğunu anlattık. Paylaştık yani. Son 3 maç öyle bu arada ligde. Fenerbahçe evinde daha çok puan kaybediyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz, Galatasaray ve Fenerbahçe'de önemli eksiklikler var. Her iki kulübümüzde yenilir diye yazmış.
1: Ben maç başlamadan bir şey diyemem ona. Bu Şampiyonlar Ligi çünkü.
0: Bu yaş ortalamaları Şampiyonlar Ligi genel kadrosu içindir diye tahmin ediyorum. İlk 11 bazında bakarsanız Fenerbahçe uzak ara birinci çıkar. Ergün Bey yazmış. Real Betis ligde çok mu iyi diye yazmış bir dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi başka seviye diye devam etmiş. Bu arada Real Betis ligde değil. Real Madrid'i yendiler en son.
1: Ve
0: çok iyi geçiş hücumu kovalıyorlar.
1: Şampiyonlar Ligi'ni yakalamış bir takımdan bahsediyoruz.
0: Kadroları çok iyi ve Pellegrini kurt hocaları var. Bir ara var, vaktimiz gelmiş. Ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık bu saati de Fenerbahçe'ye ayırdık. Bir önceki saat Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını, ilk gününü düzelteyim. İlk haftasının ilk gününü, sonuçları ve Galatasaray'ı konuşmuştuk. Dün detaylı Galatasaray'ı konuştuk. Yeni saatle beraber de artık Beşiktaş-Trabzonspor ligimizi de konuşacağız. Bazı haber başlıkları var, onları da paylaşacağız sizlerle diyelim. Birkaç mesaj kalmıştı, hemen o mesajları da eritmek istiyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Bence bir Beşiktaş taraftarı olarak Abdullah Bey yazmış. Ben Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'ye güveniyorum. 3-1 alır maçı diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Okan Hoca'nın bahanesi hazır mı diye yazmış. Önemli eksiklikler var. Osimhen'siz, dün dinledim Okan Hoca'yı. Osimhen'siz Galatasaray kazanamaz mı? B planı yok mu? Sanki yenilirsek maç sonu bu bahanelere sığınacak gibi diye devam etmiş dinleyicimiz. Bu sonuçta Şampiyonlar Ligi maçı. Yani her an her şey olabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Onu da bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Tabii doğru. Ki temsilcilerimizin kazanmasını bekliyoruz ama zor rakipler yani. Sporting de çok iyi takım, Roma da çok iyi takım. İsmail Kartal, İsmail Hoca tarihin en iyi Roması diye Emrah Bey yazmış. İsmail Hoca öyle demiş, tarihin en iyi Roması tespitini nasıl buldunuz diye.
1: İyi Romalar vardı ama.
0: Ben çok iyi Romalar hatırlıyorum. Totti'nin olduğu, De Rossi'nin olduğu çok iyi Romalar hatırlıyorum.
1: Evet, yani bayağı önemli Romalar vardı, Roma takımları.
0: Çok ciddi oyunlar oynayan, herkesi üçlük yapıp dörtlük yapıp gönderen, Roma Olimpiyat stadını ateşe veren takımlar hatırlıyorum ben. Geçmişte de hatırlıyorum. Son dönem çok ciddi düşüşleri vardı, onu da kabul etmek lazım. Ama sonra işte bu sezon toparlanma, geçen sezon toparladılar. Diyelim bir başka dinleyicimiz Ali Bey Ankara'dan yazmış. İsmail Hoca Asensio ile uğraşıyor hala diye yazmış. 24 oyuncuyu söylüyor. Her oyuncuyu da söylemeye çalışıyor ama Asensio farklı bir oyuncu. Ona hep konuştuk. Daha farklı davranmak lazım. Yani Asensio gerçekten oyun değiştirecek, sizi her türlü galibiyete götürebilecek, hücumda gol attırabilecek, pozisyon yarattırabilecek oyuncu, yani yıldız oyuncu.
1: Ya olmaması kayıp tabii, büyük
0: tabii,
1: kayıp bence.
0: Çok büyük kayıp yani Fenerbahçe için. Talisca'nın gönderilmesi eleştirilebilir bu maçlarda.
1: Bitti ama olay.
0: Olay bitti evet. Yani skor
1: gitti.
0: Skor yapabilirdi ama gitti artık yani, onu da.
1: Artık ya keşke gitmeseydi, artık bitti gitti.
0: Lukaku Fenerbahçe'nin ilk oyuncusu olabilecek mi diye yazmış.
1: Hazırlanırsa neden olmasın? Onu hazırlayacak olanlar karar verecekler.
0: Bir dinleyicimiz, ben dedim ya işte her şey olabilir Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde diye. Avrupa takımları için geçerli hocam diye yazmış dinleyicimiz. Türk takımları özellikle Şampiyonlar Ligi'nde, özellikle deplasmanda yoklar diye de devam etmiş.
1: Evet.
0: Yani her şey olabilir. Şampiyonlar Ligi değişik bir organizasyon. Dünyanın en iyi organizasyonu. Kulüp bazında baktığımızda.
1: Kesin, tartışmasız.
0: Her an her şey olabilir. Bu lig aşaması gerçekten çok keyifli oluyor. Yani dün bayağı keyifli maçlar vardı. Bugün de aynı şekilde çok keyifli maçlar olacak. Yarın da çok

0: keyifli maçları olacak ve uzun bir aradan sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındayız. Ya bunun tadını çıkartalım. Ya yenilsek bile tadını çıkartalım. Ben öyle düşünüyorum. Baktığımda, şahsi değil olarak mi? Baktığımda kişisel fikrim bu yönde. Yani yenilsek bile ezilmeyelim tabii ki, ama yenilsek bile tadını çıkartarak yenilelim. Bir dinleyicimiz yazmış, tarihin en iyi Roma'sıymış, kusura bakmasın ama saçmalamış İsmail Hoca diye devam etmiş. Yenildi mi diyecek ki tarihin en iyi Roma'sına yenildik diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz, Roma değil mi 3-4 sene önce Konfederasyon Kupası'nı alıp ertesi sene UEFA'da final oynayan, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gelmesi neden yadırgansın ki, adamlar her sene üst üste koya koya ilerlemişler işte diye Bahadır Bey yazmış. İyi takım Roma.
1: Ya şimdi Roma Capello dönemini de biliyoruz. Öyle değil mi?
0: Capello dönemi
1: ya
0: var.
1: Ya şimdi 2000-2001 sezonunda Roma'yı hatırlayalım. Ne yaptı Roma? İtalya Ligi Serie A'da şampiyon oldu. Şimdi kafa oynuyordu Roma'da. Var mı böyle bir oyuncu? Kafu gibi. İşte biraz da ben Aldair gibi bir oyuncu var mı?
0: Şimdi kafu yok da Vezzi var. Öyle yani bakıyorlar.
1: Samuel Arjantin milli takımının stoperiydi. Var mı? Yok. Ya Emerson oynuyordu orta sahada. Bak sana söylüyorum.
0: Emerson. Oo.
1: Forvet arkası kaptan Francesco Totti. Kaptan.
0: Totti işte.
1: Ben sana iki tane forvet söyleyeceğim. Biri Batistuta. Arjantin milli takımının santrforu.
0: Batigol.
1: Öbürü de milli takımımızın başında şu anda. Vincenzo Montella.
0: Montella. Forvet oyuncusuydu.
1: Teknik direktörü söylüyorum. Fabio Capello. Ki bu takım efsane değil mi?
0: Efsane işte. Efsane kadrosu.
1: Takım bu. Onu söyleyeyim de. Yani.
0: Bir kere Totti'nin olduğu hemen hemen bütün kadrolar efsane. Totti zaten efsaneydi. Evet. Roma efsanesinden bahsediyoruz. O yüzden bence yani daha başka efsaneler de vardı.
1: Var ya.
0: Ama işte bu programda bir kez daha söyleyelim. Yenilmeyecek takım da değil yani, onu da söyleyelim. Çok iyi takım bu. Bu takım da çok iyi takım. Ama yenilmeyecek bir takım da değil. Ercan abi, Bülent Bey sizin çok maç anlattığınızı söylemiş. Unutamadığı vardır tabii ki ama beklemediği ama keyif aldığı bir maç bize söyler mi diyor.
1: Beklemediği o kadar çok var ki şu anda aklıma gelmesi mümkün değil. Yani o çok,
0: çok anlattınız Ercan abi, evet. Yani.
1: Ama teşekkür ederim değerli dinleyicimize.
0: Yine bir başka dinleyicimiz, Fenerbahçe'de Skriniar sorunu var diye. Kimse söylemiyor, kimse görmüyor. Yok, her maç sıkıntı bunu diye biz konuştuk. Evet. Ercan abi 2-3 haftadır zaten söylüyor bunu. Geçen sezonun son bölümünde de söyledi. Söyledi. Biraz yavaş artık. Ya ben daha iyi söyledim. Geçen sezon yenilen gollerde çok ciddi hataları var Skriniar'ın diye. Bunları aktardık. O eski gücünde değil.
1: Evet, saha içinde dikkat etmesi lazım. Bu takım zor durumlar yaşıyor. Ya bunu herhalde teknik direktörler de görüyor.
0: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Kadir 9 Doktor, Ender Aydınar koşusunda. Hidan Star gerisinde diğer Taylar Box'a giriş yaptı. 3 numaralı Hidan kullarına yöneltildi bir kez daha.

dışsal çizilmiş 3 numaralı Hidden için. Biraz daha geri hamle yaptı 3 numaralı Hidden. Super Tomoşman çizikle Goltrakan Gökhan Kocakaya ile Cazınıdır Nevzat Avcı ile Snow Leopard Mehmet Salih Çelik ile Touch of Thunder Halis Karataş ile Tramun Saadettin Boyraz ile katılacak koşuya 3 numaralı Hidden. Ve Data Bişi dairesinde start alacak. Box'a bir kez daha yöneltildi.

0: Şimdi arka kapaklar kapatılmak üzere. Nidan için. Ve 3 numara Nidan da kullarında hazır. Yarış başlamak üzere. Start verildi ve İstanbul'da 8. koşu olan Doktor Ender Aydıner koşusu başladı. Liderliği alan ilk isim 4 numaralı Jazz Runner oldu. Dıştan ikinciliğe 7 numaralı Turam'ın geldi. Üçüncülükte 2 numaralı Goldrakan var. 1.5 boy kadar geride 5 numaralı Sloan Leopard. İçeride 6 numaralı Touch of Thunder. 3 boy kadar geride 3 numaralı Hidan. 1 numaralı Super Tomo son sırada. Bu sırayla son 1000 metreye yaklaşılıyor. 4 numaralı Jazz Runner liderliğini koruyor. İçeride 2 numaralı Goldrakan, dışarıda 7 numaralı Turam'ın var. 2 boy kadar geride içe yakın 6 numaralı Touch of Thunder. Dışında 5 numaralı Snow Leopard. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Hidan yer tuttu. Son sırada yine 1 numaralı Super Toma var. Son 600'e yaklaşılırken de 4 numaralı Jazz Runner'ın liderliği devam ediyor. Dışarıda ikincilikte 7 numaralı Tramun var. Üçüncülükte içeride 2 numaralı Goldrakan yer tuttu. 1.5 boy kadar geride içeride 6 numaralı Touch of Thunder. Dışarıda 5 numaralı Snow Leopard. Daha geride 3 numaralı Hidan ve 1 numaralı Super Tomo. 4 numaralı Jazz Runner bir boy farklı önde, dışta 7 numaralı Tramun, içeride 2 numaralı Goldrakan var. Onun dışından 5 numaralı Snow Leopard'ın orta kulvardan 6 numaralı Touch of Thunder'ın içe yakınsı 3 numaralı Hidan'ın ataklarıyla yarışta son 400'e girilmek üzere. Orta kulvardan geldi 2 numaralı Goldrakan, içerideki 4 numaralı Jazz Runner'ın yakalama çabasında en dıştan 7 numaralı Tramun'un atakları var. Onun dışından da 6 numaralı Touch of Thunder geliyor. Son 200'e yaklaşıldı. 2 numaralı Goldrakan öne geçti. Dıştan 6 numaralı Touch of Thunder geliyor. İçeride 4 numaralı Jazz Runner var. 3 safkan arasında farklar azaldı. Dıştan 6 numaralı Touch of Thunder geldi. İçeride Jazz Runner var. 6 numaralı Touch of Thunder kazandı. 4 numaralı Jazz Runner koşudan ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı Goldrakan ve 3 numaralı Hidan. Üçüncülük için fotoyu beraber geçti değerli izleyenler. Koşuyu 6 numaralı Touch of Thunder Halis Karataş'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz. Bugün Elazığ'da 8 koşu var 3. koşuyla birlikte. 19'da start alacak altılı bir ayağım. 11 numaralı Özaydın. Bu safkan için son ikinciliğiyle birlikte nefes ve kondisyon olarak tam kıvamına geldi. Ben güne bir banko ile başlıyorum. Geceye daha doğrusu bir banko ile başlıyorum. Bu da 11 numaralı Özaydın olacak değerli Radyo Spor dinleyicileri. 2. ayak 4. koşu maiden mücadele 19.30'da start alacak. 1 numaralı Adanalı Demir ekibi adeta atlayatıp kaldı. Ama bence bu at Çin pisti daha iyi koşabilir. Onlara da söyledim. 4 numaralı Recep Paşa, 2 numaralı Fratan Ağası. Yine aşağılardan baktığımızda 10 numaralı Mira Atena. Çok güçlü bir pedigri. Eli kulağında kötü gidişe dur diyebilir. Ve 11 numaralı Yağmur Ece. 1, 2, 4, 3, 10 ve 11. Bakın ikinci ayak maiden mücadeleyi bir kez daha tekrarlıyorum. 1, 2, 4, 3, 10 ve 11. Üçüncü ayak bana zorlu geldi. İki ismi ayırabildim. Hatta üç isim. 7 numaralı Albenze önde gidecek. Çok formda. 1 numaralı Şahkaya ve 11 numaralı Biçer Roza. Ama bakın eğer ki ilave edeceğiniz at varsa bence günün bugün genelinde en zor koşusu 5. koşu. Ben 7-1-11'i rakiplerimin bir adım önünde tutmama rağmen günün sürprizini bu ayakta bekliyorum. 6. koşu 4. ayak 2. altılı ganyanın 4. ayağı. İlk altılı ganyanın ise son ayağı tabii ki genel olarak baktığımızda. 1 numaralı Şirin At. Banko oynayacağım. Sevgili Mahmut da çok güveniyor ki o hazırladı safkanı. Bugün Mahmut Elazığ'a gidiyor Şanlıurfa'dan. Kazanma ihtimalini yüksek görüyor banko olarak öneriyorum. İkinci mankom yine bir numaralı bir safkan Şirin Hat. İlk ayakta 11 numaralı Özaydın'dan sonra. 5. ayak 1 numaralı Ateş Atar. 7 numaralı Öztürk Pınarı. 11 numaralı Toprak Çiçeği tercih edilecek üçlü olduğunu söyleyebilirim. 5 numaralı Özgür Ak'ta Mehmet Doğan'la yine şans yaratacak 8 numaralı Yaz Meltemi Ferit Yardımcı. Birbirine yakın zamanda koşmuş olmaları sebebiyle önceliği 1 7, 8, 11 ve 5 şeklinde sıralamayla öneriyorum. Son ayakta ise yine birbirine denk mücadele bizleri bekliyor. 4 numaralı Irish Millions.

0: için Elazığ ekibi çok güvendiğini söyledi. Benim de favorim. 11 numaralı saklı kapı, 12 numaralı Talented Hero. Bu safkanların da AGF tablosunda biraz geride görebilirsiniz ama mutlaka değerlendirin. 6 numaralı Royal Warrior, bu kez Ferit Yardımcı, temposunu daha iyi ayarlar. 7 numaralı Sydney Show son yarışını fiyakalı kazandı. Etkili koşacaktır. Bu şekilde sıralamayı da öncelikle 4 ekip arkadaşlarının ısrarı, daha sonra 11, 12, 6 ve 7 şeklinde oluşturduğumuzu belirtmek istiyorum. Evet, Elazığ programını da tamamladık. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Lizbon'da Sporting'e konuk oluyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
1: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: spor kazanığı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada spor kanallarında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde Fenerbahçe üçlü olarak gösteriliyor Ercan abi.
1: Bakalım.
0: Yani dinleyicimiz yazmıştı üçlü kadro, iyi kadro demiştik. Öyle gösteriliyor enteresan bir şekilde. Bakalım ne olacak ne bitecek bakacağız. İsmail Kartal böyle bir sürpriz yapabilir mi sizce?
1: Risk değil mi?
0: Risk mi değil mi? Yani ben çok böyle yani... Çünkü şöyle bir şey var, çok tecrübeli Fenerbahçe kadrosu. Üçlü de daha önce de oynamışlardır. Çok oynamışlardır herhalde.
1: Göreceğiz yarın.
0: Yarın bir göreceğiz diyelim. Son birkaç tane mesaj var, hemen onları da paylaşalım. Sonra diğer takımlarımıza geçeceğiz demiştik. Onlara çok fazla süre kalmadı. Kusurumuza bakmasınlar, Şampiyonlar Ligi olunca biraz detaylı da analizler olunca onlara biraz süre konusunda az kaldı. Zaten onlarda da...

0: çok çok ciddi gelişmeler yok Ercan abi, onu da söyleyelim. Ya Beşiktaş için hatta girelim, konuşalım. Beşiktaş'taki haber başlıklarına baktığımızda işte Erzurumspor maçında Italiano rotasyon yapar mı diye konuşuluyor. Baktığımda işte dün konuşmuştuk zaten, genel kurul nasıl olacak, seçim ne zaman olacak diye konuşuluyor. Beşiktaş'taki diğer durum, işte onları çok da fazla konuşmuyoruz, cezalar şunlar bunlar konuşuluyor ama biz genelde çok da fazla onları konuşmuyoruz. Ben bu arada şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum bu konu hakkında, eğer dinleyicilerimizin bazıları yazmışlar onu da, şöyle bir yorumda bulunabilirim. Yani maç esnasında verilmeyen cezanın maçtan sonra verilmesini çok doğru bulmuyorum Erçin abi ben.
1: Aynen öyle.
0: Yani 8 tane göz var maçta, artı VAR'la beraber işte 3 de orada var, VAR'da 2, hadi 2 diyelim,
1: 11
0: 8, 2 daha, 4 daha, 12 tane göz var. Artı kameralar var. Bir sürü kamera var, çekiliyor. Ve bunlarla ceza verilmiyorsa, maç esnasında verilmiyorsa, maçtan sonra verilecek cezaların da çok şeyi anlarım. İşte maçtan sonra yapılan konuşmalar, yöneticilerin konuşmaları,
1: hareketler,
0: bunları anlarım. Ama yani maç esnasında verilmeyen cezaların sonradan verilmesini çok doğru bulmuyorum. Avrupa için de, dünya için de bu düşüncem var. Yani maç esnasında verilmeli bu cezalar diye düşünüyorum ama işte neyse, bu konuyu da kapatalım. Son olarak Fenerbahçe Galatasaray'ı söylemiştik. Fenerbahçe'nin yarınki hava durumunu da araştırdım. İstanbul'da Kadıköy'de yarın 22 derecelik bir sıcaklık bekleniyor maç saatinde. Rüzgar orta şiddette başlayacak. Kuzey doğudan esecek. Maç esnasında şiddetini rüzgar kaybedecek. Gökyüzü güzel, yine açık olacak. Bağıl nem %80 civarında olacak. Zemin ve hava oldukça müsait yine. Futbol oynamaya tamamen müsait bir hava olacak.
1: Yazı uğurladık artık Ahmet. Tam dediğim gibi maç saati, maç havası
0: diyelim ve son mesajlar da var. Bir dinleyicimiz Okan Hoca yaptığı açıklamalarda rakibe saygısızlık yapmıyor mu Lisbon hakkında diye. Lisbon'u çok övdü bence. Yani hatta teknik direktörleri çok iyi dedi. Çok iyi bir teknik direktörün takımıyla karşılaşacağız dedi.
1: Ben de dinledim, Lisbon'a öyle, saygısızlık yapmadı.
0: Yapmadı. İsmail Hoca da yapmadı. Okan Hoca da yapmadı. Yapmazlar zaten. Hele Şampiyonlar Ligi gibi bir durumda yapmazlar.
1: Sanmıyorum öyle bir şey. Ben dikkatle de takip ettim.
0: Roma'ya saygı duyalım da bizler de amatörden gelmedik diye yazmış Abdullah Bey. Bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi'ni görmüş oyuncular.
1: Tabii tabii.
0: Bir hocaya yakışmaz böyle söylentiler, ya da onu söylediysen bizim takımın tarihinin en iyi kadrosu demesi lazım diye. Bizim takım da gayet iyi.
1: Gayet iyi tabii canım.
0: Şimdi Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında rotasyon yapar mı İtalyano diye sorular geliyor.
1: Yapabilir.
0: Böyle bir sürpriz görebilir miyiz Erzurumspor maçında? Erzurumspor da kazandı son, Eyüpspor'u yendiler. Evet. Onlar da ilk galibiyetlerini aldılar.
1: Kendisi söyledi zaten, Şampiyonlar Avrupa kupalarıyla beraber kadromuzda tabii ki bazı oyuncuların yıprandığını anladığımız anda benden dedi değişiklikleri göreceksiniz. Hı hı. Ya bunu zaten söyledi. Bu yüzden de yapabilir. Niye yapmasın? Belki Poku'yu 11'de başlatır.
0: Miretti sakatlıktan dönerse oynayabilir.
1: Evet. Hafif, zaten sakatlığı yokmuş. Ağrı hissetmiş sadece. O da kendini hazır hissediyorsa. Salih de bayağı yoruldu. Ya bu tamamen hocaya kalmış. Hoca oyuncuların son durumlarını kontrol edecek. Takımın sağlık sorumlularıyla konuşacak, doktorlarıyla. Gelen raporlara bakacak, ona göre bir değerlendirme yapacak. Ben şaşırmam yaparsa. Neden yapmasın? Ha şunu da yapabilir. Bu maça bu kadro, evet, çıkabilir. Kazanan kadrodan bahsediyorum. Ondan sonra da milli ara yok mu? Hı hı. Bol bol dinlenme. Ya bir üç gün rahatlıkla izin verir zaten. Zaten birçok oyuncu da milli araya gidiyor. Gitmeyenler de dinlenecek.
0: Bir dinleyicimiz sormuş, Ramazan Bey sormuş, Erzurum ve sonrasında Marsilya maçı ve sonra Ahmet Spor maçı nasıl sonuçlanır diye Beşiktaş'ta.
1: Beşiktaş bütün maçları için sahaya 3 puan amacıyla çıkıyor. Hı hı. İçeride dışarıda.
0: Marsilya maçı biraz zor olabilir bu arada Beşiktaş olabilir açısından. Onu da söyleyebilirim.
1: İlk maç.
0: İlk maç Avrupa Ligi'nde, bir de Fransız takımları bazen ters tepebiliyor Fransız takımları Türk, evet, takımlarına karşı. Öyle bir durum söz konusu, zorlanabilir o karşılaşma.
1: Ya, ama Marsilya, şimdi bu maç, Erzurum maçı cuma günü, dinlenme şansı.

0: şansın da var. Hı hı. Erzurumspor maçından sonrası. Sonra da Marsilya'yla oynayacağım.
1: Hı hı. Ben bir rotasyon düşünüyorum Erzurumspor maçında, Marsilya maçını düşünerek Ercan abi.
0: Olabilir.
1: Sonuçta yedekteki oyuncuları da küstürmemek için, mesela santroforda ki durumu Vlahovic'in ceza alacak mı almayacak mı sorusu var zaten. O yüzden de o oynayabilir o karşılaşmada.
0: Olabilir, her şey olabilir.
1: Her şey olabilir.
0: Ya o konuyu da değerlendirebilir.
1: Yine Ahmet Spor karşılaşması, Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması nasıl olur diye sormuşlar. Daha var o karşılaşmaya da.
0: Tabii canım, önce bir maçlar oynansın, bir görelim, ondan sonrasını değerlendiririz. Şimdiden iki hafta sonrasını, değil mi? Falcılık olur, başka bir şey olmaz.
1: Okan Hoca'nın şu işte dünkü bu basın toplantısına, Sporting biz yendikten sonra Başakşehir'le sonra hem ligde çok başarılı oldular hem de Şampiyonlar Ligi'de bizim sayemizde bayağı bir,
0: güzel bir
1: yükselişe
0: o
1: geçti. Hatta gülerek söyledi bunları. Bu bir espri yani. Espri olarak söyledi bunu.
0: Espri olarak, teknik direktör değişti çünkü.
1: Ki bu arada doğru söylüyor yani Okan Hoca da. Okan Hoca yendikten sonra Başakşehir 4-1 ile kazandıktan sonra bir değişime girdi Sporting Lisbon.
0: Tabii.
1: Ciddi değişime girdiler hem de.
0: Ve o değişimde de başarılı oldular.
1: Çok başarılı oldular. Evet. İkinci teknik direktörleri, ilk teknik direktörlerini United'a gönderdiler. Şimdi Milan'ın başında. Ya Amorim. Şimdi Borges çok iyi teknik direktör bu arada. Onu da söyledi.
0: Evet.
1: Çok iyi bir teknik direktörün takımıyla oynayacağız dedi.
0: Evet.
1: Yani bunları da açıkladı Okan Hoca. Öyle bakalım lütfen. Yani espri anlamında söyledi onları. Bir dinleyicimiz işte Roma, tarihin eli Roması demek için Hacı Osmanoğlu'nun açıklama yapması lazım diye söylemiş. Hacı Osmanoğlu da geçen sezon tarihin en kötü Liverpool dedi.
0: Liverpool eski Liverpool değil demiş.
1: Eski Liverpool değil dedi.
0: Dediği çıktı ama, değil mi?
1: Dediği çıktı ama yani öyle de bir durum var. Öyle bir durum söz konusu. Ama bazen dediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii biz medya olarak buna dikkat ediyoruz Ercan abi. Ama işte bazı pozisyonlarda olanların da çok dikkat etmesi tabii gerekiyor dediklerine. Erzurumspor maçına rotasyona giderse Beşiktaş olası bir puan kaybında eleştiri olur mu diye sormuş bir başka dinleyicimiz.
0: Olur artık bu, ama normal puan kayıpları. Fakat düşük bir ihtimal. Yani Beşiktaş takımı oyuna kim girerse girsin aynı tempoda oynuyor. Tempos takımın düşmüyor. Onu söyleyeyim.
1: Cuma günü Beşiktaş'ın Erzurumspor
0: karşısında. Seyirci de bunu anladığı için taraftar, tribünler tıklım tıklım doluyor. Bu mesajı verdi İtalyano.
1: Dört büyüklerin hocası nedense her geldiğinde bir tane ünlü futbolcuyu, takımda öne çıkan futbolcuyu gönderiyor. Özellikle Fenerbahçe'de işte Aykut Kocaman'la Alex'i gönderdi. İsmail Kartal'da Asensio'yu gönderir mi? Bunun sebebi nedir acaba diye yazmış dinleyicimiz. Ben de sanmıyorum. Bir de Asensio çok da gönderilebilecek bir oyuncu değil yani performans anlamında. Evet, sakat. Sakatlığı uzun sürdü. Beklenenden de uzun sürdü.
0: Ay, kendi ben ayrılmak istiyorum derse ona bir şey diyemem tabii.
1: Evet. Gerçekten ona bir şey diyemeyiz. Yani o gitmek istiyorsa gidebilir ama sonuçta Fenerbahçe'de de mutlu. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Trabzonspor'da teknik direktör arayışı devam ediyor Ercan abi. Hala. Evet. Şimdi işte Porto'dan bir yardımcı antrenör geldi Trabzonspor'a.
0: Evet.
1: Yine Ergin Keleş düzelteyim, çok özür dilerim. O geldi.
0: Evet.
1: Yine Hüseyin Çimşir'e yardımcı olmak için geldi ama benim anladığım bir yabancı antrenör için ciddi bir arayış var Trabzonspor'da. Ne dersiniz?
0: İsimler de çıkıyor ama hareket yok. Bu iş milli araya mı kalacak? Yoksa bu hafta sonu maçlar oynandıktan sonra belli mi olacak? Ben de bunu bakıyorum. Fakat şu ana kadar herhangi bir ismin ağırlık kazandığını, ön plana çıktığını göremedim.
1: Portekizler var, Conceição'lar var.
0: Evet,
1: yani yönetimin, Vitor Pereira var.
0: Yönetimin tabii buna karar vermesi gerekiyor. Bunu hep beraber göreceğiz.
1: Ya Vitor Pereira çok istenmiyormuş. Yani Fenerbahçe'de çok istenilen seviyeye çıkamadı diye düşünülüyor.
0: Evet.
1: Ama bir taraftan da çok genç oyuncuya da yatırım yapmaya devam ediyor. İki tane genç oyuncunun kulübüyle Trabzonspor anlaşmış. Oyuncularla anlaşma durumu var ve oyuncularla, evet, anlaştığı anda kiralık olarak takımları, şu anda oynadıkları takımda oynayacaklar. Yeni sezon itibariyle takıma katılacaklar deniyor. İki tane genç oyuncu. Böyle bir durum var. Bunu da aktarmış olalım Trabzonspor bölümünde. Erzurumspor'u biraz değerlendirmemizi istiyormuş bir dinleyicimiz.
0: Erzurumspor kendi evinde ne kadar zorlayıcı bir takım olduğunu gösterdi. Bir Galatasaray mağlubiyeti var, onu sezon yeni başlamış olarak değerlendirelim. Yalnız Erzurumspor'da benim gördüğüm takım savunmasında iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar ama oturmamış bir takım savunması var. Bu yüzden bireysel hataların biraz yoğun olduğu maçlar ve anlar o maçların içinde gördüm. Onu söyleyeyim. Fakat bu kadro öyle büyük milyonlarca euro harcanarak oluşturulmuş bir kadro değil. Elinden geleni hem teknik direktör hem de kadroda sahada yer alan deneyimli oyuncular yapmaya çalışıyorlar. Bunun sürekliliği ne olacak? Ben de büyük bir merak içinde bekliyorum.
1: Bakalım neler olacak yani. Erzurumspor çok kötü başlamıştı ama toparlanma bahanelerini de gösterdi.
0: Yani kendi sahasında hep Erzurumspor
1: güçlü takım olur.
0: Güçlü takım olur. Onu söyleyelim. Bunu biliyoruz.
1: Son olarak son birkaç dakikamız kaldı. Biliyorsunuz Ballon d'Or adayları açıklandı Ercan abi dün.
0: Evet.
1: Takımlar olarak Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Münih, Flamengo ve Bodo Glimt açıklandı. Sizce hangisi kazanır? Bir sorayım size de. Hangisini tercih edersiniz daha doğrusu?
0: Ben uyumu Bodo'ya atarım mesela. Ben değişik bakıyorum.
1: Bodo'ya?
0: Ben öyle yaparım.
1: Ben Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni
0: tamam,
1: aldı.
0: Kazandı da zaten o kazanacak da.
1: Büyük ihtimal yine
0: ben
1: o kazanacak.
0: Ben de olaya öyle bakayım dedim. Ya Bodo'nun yaptığı bu çıkışta esasında böyle takımların kazanması lazım ödülleri de. En azından en iyi çıkış yapan takım ödülü diye bir şey bulsalar değil mi?
1: Bu arada çok zorlu rakiplerle eşleşmiş durumda Bodo yani.
0: Evet.
1: Flamengo da öyle. Çok zor. Arsenal ve Bayern Münih kendi liglerinde şampiyon oldular ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar. O yüzden Paris Saint-Germain göğüsler düşüncem var Ballon d'Or'da. Teknik direktörler belli oldu yine adaylar.
0: Dünya Kupası'nı alan teknik direktör bence...
1: De La Fuente.
0: Evet.
1: Yani Luis buna, De La Fuente adaylar arasında.
0: Tabii benim oyum ona.
1: Arteta var, Emery var, Company var ve Luis Enrique var. Bu arada 4 İspanyol teknik direktörle domine etmiş durumda.
0: Fakat Dünya Kupası'nı kim aldıysa... Onun büyük şansı vardır bu tarz ödül töreninde.
1: 30 tane oyuncu var. Bu arada kaleciler var ve kalecilerin bir tanesi çok enteresan. Niye seçildi deniyor? Vozinha. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda bayağı bir ses getirmişti kaleci.
0: Bu onun seçilmesinin sebebi futbolun romantizminin devreye girmesi.
1: Ben orada da Dünya Kupası'nı kazanan Unai Simon'un göstereceğini düşünüyorum.
0: Evet. Ya futbol işte kaç yaşında annesi Amerika'dan vize alamadı, sonra vize aldı geldi. O tarz film gibi anlar yaşandığı için Vozinha'da 40 yaşından sonra transfer yaptığı için ve oynadığı 2-3 maçı da göz önünde bulundurarak futbolun romantizmi diyorum ben Vozinha'nın adına.
1: Başka bu arada şey. Listede Courtois da var. Courtois Belçika milli takımını bıraktı. Onu da söyleyelim.
0: Şu anda ya belki dönerim diyor ama bıraktı.
1: Türkiye'ye karşı da oynamayacak yani onu da söyleyelim. Evet. Ama yok yani ben milli takımı bıraktım açıklaması var. Yine Amrabat milli takımı bu teknik direktör olduğu sürece
0: ayrıldığını açıkladı.
1: En son işte milli takımla alakalı da haberler bu yönde diyelim. Vedat uyardı artık toparlayın diye. Ercan abi eklemek istediğiniz son bir
0: herkese
1: cümle vardı.
0: Herkese iyi akşamlar takımlarımıza hem bugün hem yarın akşam tekrar başarılar.
1: Galatasaray'a başarılar. Vedat'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Benim için bu haftalık veda vakti. Yarın bir aksilik olmazsa Mehmet Sevinç Ercan abiye eşlik edecek. Her iki takımımıza da başarılar Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım Net.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Radyo Spor.

0: Store, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Oda kullarında. Start verildi ve İstanbul'da 9. koşu başladı. Liderlik için iç kulvardan öne atak yaptı. 6 numaralı Fatih Naslan'ı orta kulvardan da 9 numaralı Alkan Zar geldi. Onun bir boy kadar gerisinde ise 5 numarada Dev Yürek var. Yarışın liderliği şimdi içerideki 6 numaralı Fatih Naslan'ın da, dışarıda 9 numaralı Alkan Zar var. 2 boy kadar geride 5 numaralı Dev Yürek. Daha geride içeride 3 numaralı Batagay, onun dışında 11 numaralı İcral bir atak yaptı. 4. yüreğe kadar girdi. 2 boy kadar geride dışta 1 numaralı Altın Adam, içeride 3 numaralı Batagay. 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Asmalı, 2 boy kadar geride 8 numaralı Tank Hızı. Daha geride 4 numaralı Bigazi ve 7 numaralı Saroz Bey'i. 6 numaralı Fatih Naslan'ı liderliğini koruyor. İkincilikte dışarıda 9 numaralı Alkan Zar var. İçeride 5 numaralı Dev Yürek yer tuttu. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda 11 numaralı İcral Bike, dışına 1 numaralı Altın Adam geldi. 1 boy kadar gerisinde ise 8 numaralı Tank Hızı var. Safkanlar son 400'e girmek üzere. Yarışın liderliği içerideki 6 numaralı Fatih Naslan'ın da, daha geriden 5 numaralı Dev Yürek'in, dışarıdan 8 numaralı Tank Hızı'nın, içeriden de 3 numaralı Batagay'ın ataklarıyla yarışta son 100'e yaklaşılıyor. Farklar da azalmaya başladı. Dıştan geldi 8 numaralı.

0: Orada. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım ve değerli konuklarımla beraber bülteni değerlendiriyor olacağız. Bültene bakacağız. Tabii ki bugünün bülteninde Şampiyonlar Ligi dün olduğu gibi öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. İki temsilcimizle beraber temsil ediliyoruz bu sezon ve ilki onlardan Galatasaray bugün sahne alıyor olacak. Saat akşam 10'da Sporting Lisbon deplasmanında olacak. Galatasaray zorlu Şampiyonlar Ligi fikstüründeki ilk mücadelesine de Victor Osimhen'den yoksun bir şekilde Sporting Lisbon deplasmanında çıkacak. Akşamın maçlarını tabii ki değerlendireceğiz. Keza yine bugün Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Liverpool, Atletico Madrid önemli Avrupa takımları da bugün sahne alacaklar. Bunları konuşmak için de sevgili Oğuz Oruç bizlerle beraber. Oğuz hoş geldin.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim yayına katıldığın için, sana da teşekkürler. Tabii Şampiyonlar Ligi ile başlayalım ve Galatasaray ile başlayalım istiyorum. Temsilcimizin ilk maçı Lisbon deplasmanında olacak. Ya ben burada pası sana şöyle atmak istiyorum. Zorlu bir kurası var Galatasaray'ın. Sen de katılırsın diye düşünüyorum. Bu fikstürde aslında puan kaybetme lüksü ne kadar var ve bunlar ışığında da Victor Osimhen'den mahrum bir şekilde çıkacak Galatasaray. Sen Galatasaray'da nasıl bir maç bekliyorsun? Zaten hani merkezi bahis sistemi de burada oldukça yoğun bir şekilde Lisbon'u favori görmüş durumda.
3: Dediğim gibi Galatasaray zaten kurayı çektiği zaman bile biz Galatasaray'ın eşleşmelerinin, Galatasaray'ın çıkacağı maçlarının lige göre yüksek kalitede, yani güçlü maçlar olduğunu söylüyorduk. Birinci torbadan olsun, ikinci torbadan olsun seçtiği takımlar gerçekten de puan kaybetme riski yüksek maçlardı. Ayrıca da fikstür açıklandığında işte hem Sporting'le hem Ajax'le deplasmanda oynayacak olmasa da Galatasaray'ın
2: zor deplasmanlar onlar.
3: Tabii ki de daha da zorlaştırmış oldular. Çünkü dün Ajax-Linz maçını izledik 90 dakika. Linz'e neredeyse top oynama şeyi bile bırakmadı. Hani Ajax 1-0 kazansa dahi topun 85-90 dakika hep hakimiyetindeydi. Sporting deplasmanda böyle bir deplasman. Sporting çünkü sahasında kuvvetli, sahasında rakiplerine çok rahat diş geçirebilen ve rakip kim olursa olsun istediği hücum organizasyonlarını sahaya yansıtabilen bir takım konumunda. Galatasaray'ın işte normal bir günde gitse dahi topu muhtemelen Sporting'e bırakacağı bir maç oynayacaktı. Ama şimdi Osimhen'in de yokluğu, bence Lemina'nın da yokluğu Galatasaray için çok büyük dezavantajlar oluyor. Çünkü Sporting'e karşı, onlara karşı başa baş oynayabilmek, onlara direnç gösterebilmek için merkezde çok iyi kesici oyuncunuz olmanız gerekiyor. Çünkü Sporting çok rahatlıkla ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde çok rahatlıkla paslaşmalar yapabilen ve hızlı oyuncuları sayesinde, hızlı paslaşmalar sayesinde rahatlıkla pozisyona girebilen bir takım. Şimdi Lemina'nın yokluğunda hem fizikli olup hem de merkezde top kapabilme özelliği olan bir oyuncusundan mahrum olarak çıkacak Galatasaray maça ve bu şekilde kullanabileceği bir de Ugo Çukwu var ama sezon başından beridir Galatasaray'ın ana düzlemde ne kadar tercih ettiğini düşündüğümüzde neredeyse hiç tercih edilmediğini bildiğimiz bir oyuncu. Pat diye Sporting deplasmanında ilk 11 başlatma ihtimalini çok da şey görmüyorum açıkçası. Bu anlamda Galatasaray açısından hem Osimhen'in yokluğu hem Lemina'nın yokluğu büyük bir dezavantaj yaratacak. İşin iddia tarafına gelecek olursak sonuçta iddia bir tahmin işi ve hani maçlar önceden işte nasıl bir senaryoya göre oynayabilir üzerinden tahmin etmeye çalışıyoruz. Ben bu maçta şöyle bir senaryo bekliyorum. Sporting ligde oynadığı maçlarda çoğunlukla ilk yarıdan bir veya birden fazla gol atıp maçın kazanması noktasında daha rahat oyunlar oynuyor. Bir tek ki Estrela karşısında 2-0'ı koruyamamışlardı ve 2-2'ye dönmüştü maç. Onun haricinde bu şekilde maçlar oynadılar. Bu şekilde galibiyetler aldılar. Galatasaray'a karşı da ben 5-10 dakikalık sekanslarda hızlı birer gol, mesela bir veya iki gol atıp o üstünlüğü ele alabilecek kadar oyun alışkanlığının olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da zaten ben iddiada olduğu gibi Sporting'i maçla alakalı kazanmaya daha yakın taraf olarak görüyorum. Oyuncu başlığı olarak konuşmam gerekirse bugün biraz daha hani oyuncu başlıkları üzerinden de gitmek isterim. Çünkü oyuncu başlıkları insanlara gerçekten iyi oranlar sunabiliyor. Sporting Lisbon'un

0: şu anda elinde hem Luis Suarez olsun, Rodrigo Zalazar olsun, Deni Katamo gibi oyuncular da var. Ancak bu sezon onların Avrupa futboluna çıkartmak istedikleri o genç yetenek, o işte yıldız adayı dediğimiz oyuncu Flavio Gonçalves.
1: Evet.
0: Geçen seneden beridir bazı maçlarda onu oyuna sokuyorlardı. Hem on numara gibi hem sol açık gibi oynatıyorlardı. Bu sezon artık tamamen sol açık gibi oynuyor ve istediği o süreleri de artık bulmuş durumda. Geçmişte hem Trincao'yu hatırlıyoruz bu şekilde top oynayan, hem Giovanni Kembe'yi hatırlıyoruz. Hem iyi bir kanat oyuncularıydı. Flavio Gonçalves de bence onlardan daha net bir şey var ki o da bu işte şut tehdidinin daha yüksek olması. Çok daha şut tehdidi olan, her an şut çekebilen ve şutlarını da aslında isabetli bir şekilde çekebilecek bir oyuncu. Bu yüzden de Sporting kazanır bahisini normal bir bahis olarak önermenin yanında ben ayrıca Flavio Gonçalves'in 3 şut çekebileceğini ve ayrıca 2 tane de isabetli şut çekebileceğini düşünüyorum. Bu oranlar da gerçekten de yüksek oranlar düşünenler için bu alınabilecek çok iyi oranlar. Bu anlamda da hani oyuncu üzerinden ilerlemek gerekirse de sanki Flavio Gonçalves'in ön plana çıkacağı bir maç oynanmasını da bekliyorum açıkçası ben.
1: Evet, güzel bir aslında öneri bu, senin de söylediğin gibi Oğuz. Benim de bu tarafta Uğurcan Çakır, biliyorsun ki Şampiyonlar Ligi'ni geçtiğimiz sezonda Galatasaray'la çok iyi oynamıştı. Ben benzer bir çizgiyi devam ettirmesini bekliyorum. Bugün ben Uğurcan'ın kurtarışlarını da güzel buluyorum açıkçası. 4 kurtarış yaparı 1.72, 5 kurtarışı da 2.42 oranda. Bence bunlar da yine 2.47 oranda 5 kurtarışı. Bence bunlar da yine düşünülebilir bahisler. Yani dünkü Inter Real Madrid maçında ne kadar tempolu geçip iki kalede pozisyon yarattığını gördük. Aston Villa Bruges de benzer bir örnek bize sundu. Galatasaray'ın da orta sahasında bana soracak olursan zaten çok şu anda işler tıkırında gitmiyor. Lemina'nın eksikliği derken bugün Sporting'in temposuyla beraber iki kalede de pozisyon görme ihtimalimiz biraz daha artabilir. Zaten Galatasaray'ın da oyunu toplu oyunda bir şey üretmekten çok bugün o geçişleri yaratmak, baskı üzerinden top kapıp direkt oyunda bir şeyler bulmaya getirebilir. Bence bu yüzden kaleci kurtarışları, hani Uğurcan tarafında ben Uğurcan'ın formuna güvendiğim için olabilir diye düşünüyorum doğrusu. Yani Lisbon tarafında da aslında yazın Diomande'yi kaybettiler onlar. Ousmane Diomande'yi Nottingham Forest'a sattılar. Orta sahada Danimarkalı oyuncuları Martin Huylmand'ı Atletico'ya sattılar ama buna rağmen yerlerini iyi oyuncular yine çıkardılar. Hücum hattı da söylediğin gibi son derece tempolu oyunculardan oluşuyor. Osimhen'in yokluğu bu maç için Galatasaray'ın başını ağrıtmaya aday diyelim. Bu maçı dair ekleyecek bir şeyin yoksa istiyorsan Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer maçlara geçelim.
0: Tabii ki de istersen şeyden devam edebiliriz.
1: Direkt saatine göre gidip bence Barcelona Feyenoord maçıyla devam edebiliriz. 19.45'te biliyorsun bugün iki maç var. Barcelona ile Feyenoord, Stuttgart'la da Viking karşı karşıya gelecek. Barcelona tarafından başlayalım. Barcelona şu anda ligi tozu dumana kattı. 17 gol 4 maçta buldular. Bugün neler bekliyorsun onlardan?
0: Tabii ki de Barcelona açısından zaten yani oranlara bakarak direkt gireyim lafa. Ne Barcelona galibiyetine bir oran açıldı, ne 2.5 üstte bir oran açıldı. Yani
1: evet,
0: insanlar Barcelona'nın çok rahat pozisyona girebildiğini, çok rahat pozisyonları sonuçlandırdığını ve ister 5 dakika olsun ister 15 dakika olsun bir anda o 2 golü 3 golü çok rahatlıkla bulabileceğini artık biliyorlar. Bu anlamda da zaten o açılan oranları da hani insanları biraz daha farklı şeylere yönlendirebilmek için açtılar. Feyenoord'un çok büyük bir dezavantajı var. Net bir forvetleri yok şu anda evlerinde. Alınan oyuncular sakat ve transferin son gününde Ayase Ueda gibi gerçekten de Şampiyonlar Ligi'ne etki edebilecek bir santrforu Lille satmak durumunda kaldılar. Bu anlamda da onun yerini dolduramadılar. Bugün santrforsuz bir düzende Feyenoord'un maça çıkmasını bekliyorum ve aslında bu düzen Barcelona'nın isteyebileceği bir düzen. Çünkü Barcelona zaten kendi futbolunu çok rahatlıkla sahaya uygulayabilen bir takım ama mesela santrforunda da Feyenoord'un net bir ismi olmayınca bu maç biraz daha şov maçına, biraz daha gösteri maçına dönebilir. Barcelona'nın bir 5-1 kazandığı, belki bir 6-1 kazandığı bir maça doğru da gidebilir. Bu anlamda insanlar hani 2.5 üstte bir oran açılmamış, bu oranlardan biz oynasak mı oynamasak mı düşüncelerine girmeden bence üst seçeneklerini alabilirler. Çünkü Barcelona'nın Feyenoord karşısında böyle bir gol atma ihtimalini buluyorum. Ekstra bir işte yani yine bir yan bir daha tahmini de bulunmak açısından da bu sefer bir sürpriz olarak ben Feyenoord'un 3 tane isabetli şutunu önermek istiyorum. Çünkü Barcelona'nın lig maçlarına baktığımız zaman özellikle ben Atletico Bilbao maçını canlı izlemiştim ve o gün mesela Barcelona 7-8 tane gol atabilirdi tek başına. Bu hala aynı yani skordan bağımsız bir durumda ama Atletik Bilbao'ya da bence pozisyon vermişlerdi. Atletik Bilbao'nun iki tane direkten dönen topu vardı. Daha fazla şutları vardı ve maçı çok rahat oynamışlardı. Bence Barcelona skor üstünlüğünü elde ettikten sonra Feyenoord'a karşı da böyle bir durum ortaya çıkabilir ve Feyenoord gol atsa da atmasa da ben o 3 isabetli şutu da çekebileceklerini düşünüyorum. İster 35 metreden cılız bir şut olsun, ister akan oyunda iyi bir pozisyon yaratsınlar ve ceza sahasından oyuncuyla tutuşlar fark etmez. Ben Feyenoord'un bugün maçların hani ilerleyişine göre 3 isabetli şutu çekebileceğini düşünüyorum. 1.88 oranında ben ideal kuponlara eklenebilecek güzel bir tercih olarak görüyorum şampiyonlar.
1: Evet, güzel bir oran senin de söylediğin gibi Feyenoord'un 3 isabetli şutu 1.88'den. Hani Barcelona tarafında tabii herkes bol gol bekliyor. Ben burada Barcelona'nın iki yarıda da gol bulurunun da iki yarıda iki gol bulurunun da yine oranını iyi buluyorum. İki yarıda da gol atarın oranını affedersin. Yine editörlerimizde de iki yarıda da 1.5 üst olur önerisi var. Bence anlaşılabilir bir bahis önerisi bu düşündüğümüz zaman yine. Barcelona tarafı için beklenenler bunlar biraz daha bu. İlk yarıda Barcelona kazanır ve 1.5 üst biterinde yine 1.57 gibi bir oranı var. Hani maç öne alınabilir, hatta canlıda belki biraz daha eğer ilk 20 dakikası bu maçın 0-0 geçerse daha da yenilenen oranlardan bu maç sanki düşünülebilir diyeyim. Buradan bir diğer 19.45 maçına geçelim istersen. Stuttgart'la Viking karşı karşıya gelecek. Stuttgart tabii Bundesliga'da enteresan bir sezon girişi yaptılar. Onlar da bir sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemedikten sonra yine Hönes'le beraber Şampiyonlar Ligi'ne geldiler. Bundesliga'da da Bayern Münih'e farklı kaybedip Köln'ü farklı yendiler. Bol gollü maçlar geçirdiler bu anlamda. Viking tarafı ise biraz daha tabii kara kutu diyebiliriz burada. Onlar çünkü yaklaşık 30 küsür yıldır yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi'nde değillerdi. Neler beklersin bu mücadeleden?
0: Sen de dediğin gibi doğru. Sonuçta Stuttgart bu maça favori olarak çıkıyor. Senelerdir Avrupa oynamanın verdiği o avantajla birlikte ve ben Stuttgart'ın oyunu bir maçtan bir maça değişkenlik gösterse de genel olarak oyun hatlarını gayet...
1: Ben hocayı çok beğeniyorum bu arada.
0: Ben de hocayı çok
1: beğeniyorum. Stefan Hönes yani bence ileride büyük takıma transfer yapmaya en önemli aday hocalardan bir tanesi.
0: Tabii ya, Premier Ligi'ni kesin görüyorum.
1: Kesinlikle
0: Premier Ligi'de iyi bir yerlerde çalışacaktır ve kendini daha iyi bir şekilde gösterecektir. Bundan yana şüphem yok. Oranlar bana birazcık garip geldi. Çünkü Stuttgart gerçekten golcü bir takım. Bundan yana sıkıntım yok ama sanki bu maç böyle 4-1'e 5-1'e gidebilme ihtimali olan bir maç gibi gösterilip 1-11 açılmış 2.5 üst oranı. Yani sanki bu maçı hiç oynamayın diyorlar. Ama biz son dönemde bazı maçlarda bunlarla karşılaşıyoruz. Mesela MLS'de bununla karşılaşıyoruz. Bu şekilde düşük bir oran açıyorlar ama o maç 2-3 golde de kalabiliyor. Veya işte 3.5 üst yapıp da bırakılabiliyor gibi. Ya yani bunun üzerinden söylemem gerekirse sanki bu maçı Stuttgart böyle 3-1 hani çok da kendini zorlamadan kazanacak gibi bir ihtimal var benim gözümde. Hani ben bu maça baktığım zaman, bu maçı biraz daha değerlendirdiğimde Stuttgart'ın 3-0 veya 3-1 kazanacağı bir maç görüyorum. O yüzden 2.5 üstü 1.11 görülebilir ama sanki onun üzerine çok çıkılmayacak gibi bir hava seziyorum maçta. Bu yüzden hani denenebilecekse bence 3-1 skoru sanki denenmesi muhtemel bir seçenek olarak sunayım diyeyim. Çünkü
1: evet, oranlara baktığımızda 8.36 gibi güzel de bir oranı var tabii. Direkt
0: yani skoru oranı yüksek ama hani sonuçta hepimiz risk almayı seviyoruz bu hayatta.
1: Ya evet,
0: yani risk alınacaksa da böyle şeyler de bence alınabilir. Skor denemek sonuçta maçı izlerken bizim izleme zevkimizi artıran bir unsur.
1: Ya bir de hani dün baktığımız zaman da biraz dün örneğin Aston Villa Bruges maçı 5 gol, Betis Lille maçı öyle, Borussia Dortmund Villarreal maçı öyle. Hani Real Madrid Inter maçı 2-1 bitti, yine hani çok düşük bir skor sayılmaz ki. Hani o maçtaki pozisyon zenginliğini düşünürsek o maçta çok daha rahat yükselebilirdi skor olarak. Porto City maçında da Diogo Costa biliyorsun ki çok iyi performans sergiledi. Yani açılış maçları sanki biraz hani o anlamda gollü geçmeye de aday olabilir. 3-1 iyi bir skor. Daha da fazlası da farklı şeyler de beklenebilir. Hani Stuttgart üzerinde ben ev 2 yarıyı kazanır 2.22'den oranını da beğendim.
0: Ben de ufak bir ekleme yapayım. Ben de çok ekstra bir tercih olarak bu maçta sanki yedekten giren bir oyuncunun gol atmasını da bekliyorum. Çünkü Stuttgart'taki o santrforların sürekli olarak yer değiştirdiğini biliyoruz. Hem Pejinovic var, hem Demirovic var, hem Demirovic evet. var. Kim yedek oturursa
1: girip gol atabilir.
0: Tabii girdikten sonraki o kısa sürede ben golle buluşabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de 2.25 orandan bir karşılaşmada yedekten giren oyuncu gol atar ihtimalinde hani o detay bahislerden biri olarak önermiş olayım.
1: Evet ya, Stuttgart'ın da yakın dönemde biliyorsun çok forvet transferi oldu. İşte önce Sergio Gracie'yi Dortmund'a sattılar. Sonra Nick Voltemade Newcastle United'ın yolunu tuttu. Ellerinde hala, sen zaten hücum hattında bahsettin, Deniz Undav olsun. Yine Demirovic, hani ellerinde iyi santraforlar bulunuyor. Bir de orta sahada ben

0: stilleri de çok beğeniyorum açıkçası. Jamie Leveling yine sol kanatta son derece iyi bir oyuncu. Bunların tabii hepsini hani Hoeneß Hoca ile beraber yükseldiğini de söylemek lazım bu takımda. Ben merak ediyorum neler yapacaklarını. Nübel de bu takımdayken Stuttgart için son derece iyi bir kaleciydi zaten. Onu da söyleyeyim. Buradan 10 seansını istersen geçelim. Sporting Lisbon Galatasaray maçını konuşmuştuk. Onu kenara alıyoruz. Diğer maçlara bakacağız. Burada biraz daha istersen hani soğuktan sıcağa gidelim. Son şampiyon Paris Saint-Germain'le başlayalım. Bratislava ile karşılaşacak Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tabii Real Madrid'den beri elde edilmeyen, Zidane Madrid'inden beri elde edilemeyen üst üste 3 şampiyonluğu kovalıyor. Lige kötü girdiler. Sezona yavaş başladılar ama Şampiyonlar Ligi'nde sen onlardan ne bekliyorsun?
1: Şampiyonlar Ligi'nde de çok fazla yavaş başlasalar dahi ileride daha çok hızlanan ve gerçekten de oyununu iyi bir şekilde oturtabilen bir takım Paris Saint-Germain. Şimdi sezonun ilk maçında Yaya Touré'nin çalıştırdığı Slovan Bratislava ile karşılaşacaklar ve Slovan Bratislava'nın Şampiyonlar Ligi'ne gelirken ki eleme maçlarına baktığımızda nispeten güçsüz takımlara karşı bence yine de iyi performans gösterdiler ve net bir sistem takımı olma yolunda da ilerlediklerini gösterdiler. Ama sonuçta rakibimiz Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'in bu maçta çok büyük bir favori olduğunu söylemek zor değil. Yine 2.5 üst başta açmamaları biraz daha hani insanlara farklı tercihlere yönlendiriyor diyebilirim. Bu anlamda da Paris Saint-Germain'i direkt olarak almak yerine ben yine de yan bahislerden bir şeyler tercih edilebilir derim. Burada da önereceğim bahis şu, sonuçta Slovan Bratislava takımının bütün oyuncularını tanımıyorum. Ama işte şu Forar gibi birazdan bahsedeceğim Christian Martinez gibi oyuncuları tanıyorum. Christian Martinez bu sezon Dünya Kupası'nda oynadığında takımına, işte Panama milli takımına en çok katkı veren oyuncuydu ve gerçekten maçlar açısından da baktığımızda en aktif oyuncuydu. Kısa boyuna rağmen, eskiden MLS'den de tanıdığım bir oyuncu, kısa boyuna rağmen topu almayı seven, topla bir şeyler yapmayı seven ve biraz da rakiple hani uğraşmayı da seven bir oyuncu tipi. Bu anlamda ben hani Paris Saint-Germain karşısında gol bahislerini denemeyen kişilere yönelik Christian Martinez'in hem iki foul yaparını hem iki foul alırını öğrenmek istiyorum. Biraz daha farklı bir tercih olarak hani bir şeyleri değiştirmek isteyenler için. Çünkü Christian Martinez bence hem bu maçta iki tane foul yapacaktır. Çünkü orta sahada sürekli olarak birinin peşinden koşan veya birini sürekli olarak marke eden bir oyuncu değil. Top karşısındaki adamın ayağına geldiğinde çekerek indirebilir, ayağına hani basarak indirebilir, foul yapabilir. Bundan kaçılmaz. Aynı şekilde de top Slovan Bratislava'ya geçtiği zamanlarda da Paris Saint-Germain'in oyuncuların çok seveceği bir tipte bir oyuncu değil. Çünkü çok fazla ayağında top tutmak isteyen ve hani biraz daha oyunu yavaşlatmak isteyen bir oyuncu olduğu için de ben iki foul de alabileceğini düşünüyorum. Paris Saint-Germain orta sahasının hem Fabian Ruiz'de hem Vitinha ile ona iki foul yapabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda hani birinin oranı 1.85, diğerinin oranı 1.94'ten iki tercihi de ben hani dinleyicilerimizin alması gerektiğini ve hani bunun maç içinde bence rahatlıkla gelebilecek tercihler olduğunu da söylemek istiyorum buradan.
0: Evet, yani Paris Saint-Germain'in daha domine edeceğini düşünüyorsanız direkt faul yaparına da 1.85'ten gidebilirsiniz. Bence güzel bir yan bahisi oldu bu senin söylediğin Oğuz. Hakikaten iyi bir detay. Burada da güzel bir oran var. Çünkü baktığımız zaman yani burada konuştuğumuz 1.85 aslında Paris Saint-Germain'i taraf olarak ya da gollerle desteklemekten daha iyi bir oran sunuyor. Bundan ötürü de dediğin gibi yani bu yola gitmek son derece mantıklı. Yani bu karşılaşmada 3.5 üstün bile 1.27'lik bir oranı var.
1: Tabii sürekli gol beklemektense tabii. İki pozisyonda rakibi indirir, sağ bek hızlı gider, sol bek hızlı gider derken bir anda evet. Yani beklentileri aslında karşılayabilir.
0: Çok bence mantıklı. Yani tamamen mesela Paris Saint-Germain tarafına gitmek, işte atıyorum 4.5 gol üstü Paris Saint-Germain 2.08. Bunu beklemektense 1.85'ten bir Christian Martinez'in iki faulünü kovalamak son derece mantıklı geliyor kulağa. Paris Saint-Germain'i de meraklı izleyeceğiz tabii ki. Onlar da bakalım üçleme yapabilecekler mi bu sezon? Sezona yavaş girdiler ama zaten Enrique takımları biraz böyle giriyor diyelim. Buradan istersen Napoli-Arsenal diyelim. Napoli kendi evinde Arsenal'i ağırlayacak. Allegri Napoli'si Inter'e karşı kötü mağlubiyet yaşamışlardı. Bakalım burada şu ana kadar ligi dumana katan Arsenal karşısında, en sonunda Chelsea karşısında 1-0'dan geri gelip kazanan Arsenal karşısında kendi evlerinde neler yapacaklar? Sen ne beklersin?
1: Yani kesinlikle Arsenal'in ben daha favori olacağını düşünüyorum bu maçta. Çünkü Arsenal hem son Şampiyonlar
0: Ligi'nin... Zaten oranlar da bu yönde.
1: Tamamen, tabii oranlar bu yönde. Şampiyonlar Ligi'nin son finalist olmasının bir kenarına da Napoli'de McTominay gibi bir oyuncunun eksikliği bence Napoli performansını en az %50 düşüren bir faktör. Çünkü McTominay'in o sahadaki varlığı hem fiziksel hem oyun akıcılığı hem de hücumdaki çeşitliliği ayarlama konusunda Napoli'yi çok rahatlatıyordu. Ancak şu anda McTominay'ın olmayacak olması çok büyük bir dezavantaj. Burada yani oyuncu bahsi üzerinden yine ben ilerlemeyi tercih ediyorum bugün. Çünkü oyuncu bahsi tercihlerindeki oranlar bana çok daha cezbedici geliyor. Şu anda Arsenal'in sağ kanadında iki oyuncu tercihi var. Ana hani yani hem Madueke oynayabilir veya Saka oynayabilir. Şu andan bir tercihe girmek yerine ben Arsenal'de sağ kanatta kim oynarsa oynasın bu oyuncunun bir kere offside'a düşeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Madueke'nin hem Saka'nın çok oyun disiplinine %100 katkı sağlayabilen, sürekli olarak takımla beraber hareket edebilen oyuncular olduğunu düşünüyorum. Biraz daha rahat hareket ediyorlar ve özellikle savunma dönüşlerinde mesela çok daha gevşek bir şekilde savunma dönüşleri oluyor. Ve Arsenal'in de aslında topu kendileri kaybettikten sonra tekrardan kazanma ihtimalleri çok daha fazla oluyor. Çünkü gerçekten iyi baskıcılar. Özellikle Declan Rice, Bruno Guimaraes, Gülümendi oynadığında Mikel'le göre gerçekten o topları tekrardan kapma anlamında iyi bir sınav veriyorlar. Böyle bir kaptıkları topta da sağ kanatlarına top attığında ben çok istemeden de sağ açığının hani işte Arsenal'in sağ açığının offside'e düşebileceğini düşünüyorum ve zaten bunun üstünde oranı şu anda 2'nin üzerinde. Böyle bir deneme yapılabilir maçlar için. Ayrıca bir de şu ihtimali göz önünde bulundurmak istiyorum. Arsenal stoperlerin ikisini de ben çok beğeniyorum. Hem Gabriel olsun hem Saliba olsun. Hatta oynadığında Mosquera veya Hinkapi de gerçekten.
0: Yani şu anda da sezonu o anlamda sakatlıklarla girdiler. Hem Saliba'dan hem de Mosquera'dan yararlanamıyorlar, sakatlıkları evet. Var ama Konsa işte transfer ettiler. O da çok iyi oynuyor.
1: O da çok iyi oynuyor ve hepsi bunların bence teması seven stoperler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Rasmus Højlund da Napoli'ye gittikten sonra çok daha kendisine özgüvenli bir şekilde oynayan, kanatlara açılan ve sırtını dik oynadığında da o temas almayı seven bir oyuncu olarak gözüme çarpıyor. Rasmus Højlund'un da 2 foul alır oranının 1.80 civarında olması bu maç özelinde bence alınabilecek iyi oranlardan bir tanesi de. Hani bu iki tercihi dinleyicilerime önerebilirim şu anda.
0: Evet ya, ben de burada son derece güzel Højlund'un faul alması. Hani geçişleri kovalayan bir Napoli'de zaten en uçtaki fiziksel oyuncu Højlund olacak. Hani o bir şeyler yaratmaya çalışacak. Ben Arsenal tarafında Ricardo Calafiori'nin sezona çok iyi girdiğini düşünüyorum. Yani sen Arsenal sağ kanadı dedin. Ben de biraz Arsenal sol kanadını bu anlamda övmek istiyorum. Çünkü back pozisyonunda Calafiori, sol kanatta da yeni transfer ettikleri Cholis hakikaten sezona muhteşem başladılar. Ben hani Cholis'in de girdiği maçlarda yaptığı katkı, özellikle asist yollarında değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün gol atar veya asist yapar tarafında Christos Cholis'in 1.84, Ricardo Calafiori'nin ise 3.12'lik 3.88'lik bir oranı var. Ben bunlardan bir tanesinin hani Cholis'in veya Calafiori'nin denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Özellikle Calafiori 3.88'den benim dikkatimi çekiyor. Gerçekten çok yaratıyor. Yani ceza sahasına hem çizgiden hem de bazen iç taraftan çok kat ediyor Calafiori. Bir şeyler yaratabilir bugün bu derinde bekleyecek olan Napoli derin bloğuna karşı. Onun da ben ne yapacağını doğrusu merak ediyorum. Bir yandan da hani gol tarafında da yine en çok gol bu karşılaşmada ikinci yarıda çıkabilir. Belki ilk yarıda biraz Napoli'nin oyunu iyi soğuttuğu bir karşılaşmada izleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Olabilir, olabilir. Ben de buna katılıyorum hocam.
0: Evet, buradan Liverpool Atletico Madrid'e istersen geçelim. Ya Atletico Madrid tarafında ben sana şunu da sormak istiyorum. Tabii yani Julian Alvarez takımda kaldı. Transfer sezonunda Atletico Madrid oyuncuyu katiyen Barcelona'ya yollamayacağını, hatta tercihen yollamak istemediğini dile getirdi. Oyuncuya Arsenal'in talip olduğu söylendi. Fakat Alvarez'in bizzat Arteta'yı arayarak İngiltere'ye gelme niyeti olmadığını, Arsenal'e gelme niyeti olmadığını dile getirdiği söylendi ve oyuncu transfer tahtası kapandıktan sonra Atletico Madrid'de kaldı. Fakat şu an için çok kadroya kazandırılabilmiş gibi gözükmüyor. Yazın Atletico Madrid iyi transferler yapmış denen bir takımdı. Fakat bu Alvarez konusu sanki takımı da tamamen şu anda rayından çıkarmış gibi gözükmekte. Atletico'da biliyorsun ligde Bilbao karşısında 3-0'lık kötü bir mağlubiyet aldı. Yine Villarreal'le lige 2-2 berabere kalmıştı. Sevilla maçındaki performansları çok da ikna edici değildi benim nezdimde. Bugün de yine bir o kadar ikna edici olmayan fakat son maçını Premier Lig'de Coventry karşısında, Ipswich karşısında düzeltiyorum, kazanan Liverpool deplasmanına gidecekler. Onlar da tabii Iraola yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
1: Dediğin her şeye katılıyorum, özellikle Atletico Madrid konusunda. Çünkü Atletico Madrid'i biz gerçekten uzun zamandır kendi düzenlerinin dışına çıkmayan ve düzenler içerisinde iyi performans veren bir takım olarak biliyoruz. Bu sezona da aslında bir kıvılcım maçı arayarak giriyorlar. Çünkü

0: dediğin gibi ne Athletic Bilbao maçında ne Sevilla maçında beklentilerin çok altında kaldılar. İşte Alvarez durumu olsun, gelen giden oyuncuların durumu olsun bir henüz şeye oturmadılar, düzene oturmadılar.
1: Yani mesela affedersin lafını bölüyorum ama hani Alvarez tartışmalarını aslında kenara bırakacak olsak bu takımın iyi transferler yaptığını da söylüyorduk. Yani bu takıma Cuti Romero'nun gelmesi, tam hani Simeone tarzı bir stoper olması övülüyordu. Grimaldo transferi bu anlamda sağlıklı bulunuyordu. Orta sahaya alınan Hulman'dı zaten seninle söylemiştik. Kanginli yine hücuma iyi bir derinlik kattı. Bayern'e geçtiğimiz sezondan zaten çok formdaydı. Bu anlamda da hani aslında yani Alvarez konusu patlayana kadar Etiko'nun transferleri de övülüyordu doğrusunu söylemek
0: Tabii ki,
1: gerekirse.
0: tabii ki.
1: Fakat
0: Ben de överdim. Ben de
1: bütün
0: överdim.
1: bu yaşananlar sanki şu anda takımın rot balans ayarını tamamen bozmuş durumda gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle öyle ve bence şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten hani takımdaki oyuncuların buraya ait hissetmelerini sağlayacak bir maç geçirmesi gerekiyor. Bence Atletico Madrid'in Liverpool maçı bu maç olabilir mi? Bir ihtimali var. Çünkü biz Atletico Madrid'i nasıl tanıyorduk? Çok sert oynayan, işte savunma hatlarını iyi kuran, hatlar arasında boşluk bırakmayan ve o sertliğe sertlikle cevap verebilen bir takım görüyorduk. Liverpool karşısında da böyle bir futbol oynamak onların bence alışkanlığını değiştirebilir, onların alışkanlığını arttırabilir. Dart tarafına da bakacak olursam ben aynı yerden ilerlemek istiyorum. Geçen sezon biz Sporting Lisbon'da oynarken Morten Hulmand'ın gördüğü kartlardan çok fazla ekmek yedi, çok fazla maç tutturduk. Şimdi Atletico Madrid de gelmişken, Atletico Madrid bir takımda Morten Hulman'a verilebilecek en iyi görev bu. İsterse sahada sürekli olarak kavga etsin, isterse sahada sürekli olarak faul yapsın, Diego Simeone bundan ya bunu yapma demez ona. Daha da devam etler ve Liverpool deplasmanında oynamazsa bence Hulman'ın rakibe diş gösterebileceği en rahat maç, en iyi maç. Çünkü rakipteki yetenekli oyunculara karşı o yıldırmayı gösterebilirse Yılmaz ve arkadaşları bence Atletico Madrid'in bu deplasmandan puan kazanma ihtimali daha çok artacak. Bu yüzden de Morten Yılmaz kart görür bahsine gecenin en iyi tercihlerinden biri olarak görüyorum. 2.43 orandan. Zaten kart bahislerini de bilirler. Normalde 3 oran ve daha üstünden açarlar çoğunlukla, ancak Yılmaz'ın kart görme ihtimalini yüksek görüyorlar. Ben de çok yüksek görüyorum. Yani böyle bir ihtimal varken de gol tercihlerinden veya asist tercihlerinden çok Uyurman'ın kartına odaklanmış durumdayım diyebilirim bu maçla ilgili.
1: Evet ya yani Etiko tarafında baktığımızda Hulman kartı dediğin gibi 2.43 güzel bir oran. Bir de hani sen yakın hani Atletico Madrid için bir tempo bulma ihtiyacından bahsettin. Aynısı Liverpool için de çok lazım. Liverpool'da ligdeki şu ana kadar iki maçını berabere bitirmişti. Üçüncüsünü kazanmıştı. Bu maçı konuşmaya devam edelim ama önce bir yarış aramız var. Yarış arasından sonra sizlerleyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 12 numaralı Cabir Sultan start gerisinde. Dış start istenmiş Cabir Sultan için. Biraz geriye alındı. Tekrar box yöneltilecek. 12 numarayı kayıtlı Cabir Sultan. Ve şimdi yerini aldı Cabir Sultan. 18 safkan box içinde hazır.

start verildi ve İstanbul'da 10. koşu başladı değerli izleyenler. Liderlik için 3 safkan öne atak yaptı. Dış kulvardan 11 numarada Dilan Kız öne geldi. Onun dışından da 16 numarada Susadım ikinciliğe girme çabasında. Bariyer dibinde ise 18 numarada Big Berk var. Bir boy kadar geride 8 numaralı Kriçibo içeride yer tuttu. Bir boy kadar gerisine 17 numarada Tarlabaşı geldi. 1,5 boy kadar geride 14 numarada Atartay. Bir boy kadar geride dışta 6 numarada Esenbot'u içeride 5 numarada Alkanlı. Bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 3 numarada Kulager dışında 10 numarada Konaklı. İçe yakın 15 numaralı Baba Zaman onun 1,5 boy kadar gerisinde dışarıda 13 numaralı Mahmut Usta. 1 boy kadar geride 12 numaralı Cabire Sultan. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Duru Subay sırasıyla yarışta düzlüğe çıkıldı. 11 numarada Dilan Kız düzlüğe döndü çıkmayı başardı. Daha geriden 16 numarada Susadım'ın 2 numarada Tahayyül'ün bariyer dibinden de 18 numaralı Big Ben.

0: Erken atakları var. 11 numarada Dilan Kız son yüze yaklaşılırken liderliği koruyor. 8 numaralı Kılıçbo ikinci reye girdi. Onun dışından da şimdi 2 numarada Tahayyül atağa kalktı. 11 numarada Dilan Kız önüne, 9 numaralı Namsal da öne atak yaptı. 11 numaralı Dilan Kız'ı 9 numaralı Namsal yakaladı. Son 50 metre yaklaşılırken 9 numaralı Namsal liderliği alıp farkı 2,5-3 boya kadar çıkarttı. 9 numaralı Namsal kazandı. 15 numaralı Baba Zaman ve 11 numaralı Dilan Kız ikincilik için fotoyu beraber geçti. 10 numaralı Konaklı ve 5 numaralı Alkanlı'da tabelanın diğer basamakları için fotoyu beraber geçen safkanlar oldu. 9 numaralı Namsal Hışman Çizik'le kazandı koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nisine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nisine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
18: Nesine saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Oğuz Oruç'la birlikte Şampiyonlar Ligi bültenine baktık. Oğuz, hani Liverpool kısmında konuştuk. Liverpool tarafı da tabii biraz dengesiz bir durumda. Onların da neler yapacağını görmek lazım. Ben farklı bir bahis arayanlar için bu karşılaşmada ilk 20 dakika aralığında gol çıkar. 2.29'dan da öneririm. Çünkü bu iki takım da maçlara biraz sakar başlıyorlar. Özellikle Liverpool tarafı belli sürprizlerde karşımıza çıkabilir diyeyim. Senin eklemek isteyeceğin bir şey var mıydı bu tarafa?
17: Yok, şu anlık bir şey ekleyecek bir şeyim yok. Sadece İsa'nın performansından, Dagakko'nun performansından, sezon başındaki performansından çok büyük.
18: Evet, yani o tarafta
17: yapacaksa gerçekten de hani Wirtz'ten çok bence Gakpo ve İshak sayesinde yapacak gibi duruyor bu sezon.
18: Yani görmek lazım. İshak şimdi son maç 2 gol attı. Gakpo yine zaten sezona Liverpool adına en iyi başlayan isim. Barcola nerede bu denkleme dahil olacak, görmek lazım. Victor Munoz iyi performans veriyor. Orta sahada Gravenberg, Wirtz, McAllister, Szoboszlai, bu dörtlüden hala kimleri tam oturttuğu belli değil Iraola'nın. Görmek lazım. Süremiz daha son dakikalara giriyoruz. Buradan çok hızlı senle bir istersen okyanusun öteki tarafına geçelim. MLS diyelim. MLS'te bugün yoğun bir bülten var. 12 maçlık bir bülten var. 14 maçlık bir bülten var. Hatta hangi maçları öne çıkartırsın bu tarafta?
17: Tabii biraz hızlandırılmış bir
18: evet, biraz çünkü doping hafıza şeklinde.
17: Tabii yani şimdi şöyle bir şey var ki o ligde çok sıkışık bir fikstür var ve bazı takımlar bu sıkışık fikstürde oynamaktan gerçekten çekiniyorlar. Çünkü ellerinde çok geniş bir rotasyon yok ve bu anlamda da çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Bahsetmek istediğim ilk maç New York City New England Revolution maçı olacak. Şu anda New England Revolution'ın son 10 gündeki 3. farklı uzak deplasmanı ve Los Angeles'tan New York'a uçtular. Yani hani çaprazlamasına baktığımız zaman Amerika'nın bir ucundan bir ucuna gelip de 2 gün sonra maça çıkmış olacaklar. Ben New England'ın kadrosunun iyi olmasına rağmen bir yorgunluk göstereceğini, bir bitkinlik göstereceğini düşünüyorum maçta ve hani ev sahibi taraf New York City'nin bugün hem maçı kazanmasını bekliyorum hem de aynı zamanda son zamanlardaki o kötü gidişini sonlandırmasını bekliyorum. Ev için 1.5 gol üstü gayet iyi bir oran olarak görüyorum. Belki maçın ilk 30 dakikasında, ilk 40 dakikasında bile gelebilecek bir bahis olarak düşünüyorum bu seçeneği. Sonrasında son dönemin özellikle Temmuz'dan beridir baktığımızda en çok izlerken keyif aldığım takımı kesinlikle Portland Timbers. Çünkü hoca değişimi çok ayrı bir şekilde yaradı takıma ve Kelsey gibi bir oyuncuyu çok değerli bir para karşılığında Rangers'a sattılar. Bu anlamda oyuncu da çıkardılar bu dönemde. Yerine gelen Vincent Janssen'in, eskiden Fenerbahçe'den tanıdığımız Vincent Janssen'in takıma çok rahat bir şekilde alıştığını gördük. Geçen hafta sonu da yapmış olduğu hat-trick'le beraber haftanın oyuncusu oldu Vincent Janssen. St. Louis'de oynuyorlar. St. Louis'de Temmuz'dan beridir aynı şekilde Portland gibi çok fazla hem rahatlıkla pozisyona girebilen hem de bol gol atabilen bir takım. Bu iki takımın mücadelesinde 2.5 üst ve karşılıklı gol var combo tercihini çok ideal görüyorum ve 1.50 civarındaki o seviyelerdeki oran olarak da gayet ideal görüyorum. Onun haricinde söylemem gereken bir maçta San Diego San Jose maçı. San Diego Andres Dreyer olsun, Elias Acuri olsun, Gabriel Pirani olsun çok yetenekli hücum oyuncularına sahip bir takım ama performans olarak aynı performans düzeninde kalamıyorlardı. Bu haftaki avantajları, hafta içi maçındaki avantajları şu olacak. Çok eksik bir San Jose ile oynayacaklar. San Jose zaten son belki 1.5 aydır galibiyet alamıyor ve performans olarak çok düşmüş oluyorlar. Çok yüksek bir orandan, biraz daha yüksek bir orandan ben bu maçta ilk yarıyı hem San Diego'nun kazanmasını bekliyorum hem de 1.5 üst olmasını bekliyorum maçın. Yani hani 2-0 gibi hatta belki 3-0 gibi bir skorla ilk yarıyı San Diego'nun geçmesini bekliyorum. Hani bugünün, bu gecenin iyi sürpriz veya iyi yüksek oranlarından biri olarak bu maçı görüyorum. Eğer bir vaktimiz varsa bir de Charlotte maçından bahsedeceğim.
18: Tabii.
17: Charlotte maçında da şöyle bir durum var. Montreal deplasmanlarda zaten çok iyi bir takım olmasa da evinde daha böyle nasıl desem daha dirençli oynayabiliyor. Daha fazla hani kendini kapatabiliyor rakibe karşı. Çünkü baktığımız zaman bu hafta içindeki rakiplere Charlotte aslında Montreal'in belki 3 gömlek belki 4 gömlek üstünde bir takım. Ve kalitesine göre bu maçı kazanmaları gereken bir takım ama dediğim gibi Montreal özellikle ilk 45 dakikada rakibine neredeyse pozisyon vermeyen maçlar çıkarabiliyor. Bence Charlotte karşısında da bu gece böyle bir maç bekliyor. Yani ilk yarının 0-0 gittiği ama ikinci yarıda o bireysel yetenekleri sayesinde Charlotte'un Sen Maximen olsun, topla maç olsun, Biel olsun bu isimlerin varlığı sayesinde ben Charlotte'un ikinci yarıda goller atarak maçı kazanmasını bekliyorum. Daha farklı bir tercih olarak da işte deplasman ikinci yarıda gol atar tercihine 2.30 civarındaki bir orandan daha iyi bir tercih olarak görüyorum ve yani bugünün güvendiğim tercihlerinden biri olarak da hani bu maçı da söylemek isterim aslında.
18: Evet sevgili Ozor Uç, seninle beraber önce Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne baktık, sonra sen bize MLS'in yoğun bülteninden de öne çıkarmak istediğin maçları hızlıca ve güzel bir şekilde aktardın. Yine senin detaylı yorumlarına buradaki diğer maçlar için de erişmek isteyen dinleyicilerimiz olursa Nesine uygulamasına girip editör yorumlarından senin yorumlarını okuyabilirler. Zaman ayırdığın için teşekkürler.
17: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
18: Evet sevgili Ozor Uç bizlerle birlikteydi. Nesine saatlerinde ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ettim. Bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Sözü buradan Emrecan Demirci'ye aktarıyorum. Mutlu günler. Hoşça kalın.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri devam edecek. Nesine başka bir seviye.
19: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
20: Selam ben Piraye.
21: Ben de Rutkay.
20: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
22: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
23: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci, Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Dün itibariyle 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi heyecanı başlamış durumda. Bizim için özel bir sezon olacak çünkü en son 2007-2008'de iki takımla yer aldığımız organizasyonda yine iki temsilcimizle mücadele edeceğiz. İlk olarak çarşamba günü bu akşam Galatasaray Sporting Lisbon'un konuğu olacak. Yarın ise Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. İlk olarak Galatasaray'la başlayalım. Saat 22'de temsilcimiz Lisbon'da Sporting ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra bu kulvarda da bence çok iyi bir performans ortaya koymuştu ve son 16 turuna kadar gelmişti. Ancak bu sefer en azından şu anki durum itibariyle ben Galatasaray'ın ne yazık ki aynı ölçüde keskin görünmediğini düşünüyorum. Oyun tarzından dolayı Galatasaray'ın gol yemeye müsait bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Yenen gol sayısı tek başına savunma zaaflarının doğrudan işareti değil benim gözümde Galatasaray için. Ama şu ana kadar ligdeki 4 maçta 6 gol yemiş bir takım söz konusu. Diğer bir ifadeyle 3 maçta kalelerinde ikişer gol gördüler. Kendi adıma özellikle Abdülkerim Bardakçı'yı oldukça formsuz gördüm başlangıç itibariyle. Avrupa arenasında Singo ve Lemina'da eksikliği özellikle

savunma direnci tarafında kesinlikle hissedilecek isimler. Daha da önemlisi, bu karşılaşmada temsilcimizin Osimhen'den yararlanamayacak olması. Osimhen, evet, her şeyden önce muazzam bir golcü, ama savunma üzerinden devam edecek olursak orada da ismi olan bir oyuncu. Çünkü ön alan presiyle rakip savunmaların üzerinde ciddi baskı oluşturuyordu. Rakiplerin çıkışını zorlaştırıyordu. Nijerya'nın yokluğu dolayısıyla hücumda elimizi zayıflatmanın da ötesinde Sporting'in topla geriden çıkışında önemli bir setin, bir barajında bir anlamda düşüşü anlamına gelecek. Dolayısıyla iki taraftan da bizi ciddi anlamda zorlayabilecek bir eksik olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz açısından bakacak olursak Sporting sürpriz bir Estrela beraberliği almıştı lige başlarken, ama çabuk toparlanıp peş peşe 4 galibiyetle formda olduklarını gösterdiler. Transferde önemli isimler ayrıldı. 200 milyon avro civarında gelir elde ettiler, ama zaten yetiştirici bir takım olarak bu tür kayıplara alışıklar ve yerlerini genellikle doldurabiliyorlar ki gelen isimler de kendi oyun anlayışlarına uygun oyuncular. Bu doğrultuda ben açıkçası pek güç kaybettiklerini düşünmüyorum. En azından lig etabı için bu karşılaşma özelinde Sporting'in geçtiğimiz yıla kıyasla daha zayıf bir oyun ortaya koyması için herhangi bir sebep görmüyorum ki geçen sezon çeyrek final oynayıp finalist Arsenal'la iki maçta toplamda sadece 1-0'lık skorla kaybetmiş bir takımdan söz ediyoruz. Ben temsilcimiz Galatasaray'a yürekten başarılar dilemekle beraber ne yazık ki bu şartlar altında Sporting'in ağır bastığını düşünüyorum. Oranı da açıkçası oldukça cazip buldum. Bu sebeple benim burada öncelikle tercihim maç sonu bir seçeneği olacak. İkinci karşılaşma için akşam seansına dönelim. Saat 19.45'te Barcelona ile Feyenoord kozlarını paylaşacaklar. Gerçekten zaten adı bile adeta gol kokan, hatta gol diye bağıran bir eşleşme. Barcelona sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu Espart doğrudan ilk 11'e yerleşti ve 2 asistlik de katkı verdi. Yine yaz döneminin en çok konuşulan transferlerinden biri Anthony Gordon, ki bu konuşulma durumu biraz da aslında olumsuza kayıyordu. Çünkü çok ciddi bir bonservis bedeliyle geldi. Ama o da çabuk uyum sağlayıp şu ana kadar gerçekten farkını ortaya koymuş durumda. Barcelona adına belki de en önemli soru, Lewandowski ayrıldıktan sonra Ferran Torres'in de gidişiyle santrfor noktasındaydı. Acaba net bir santrforun eksikliği takımı etkiler mi şeklindeydi. Ama Barcelona La Liga'da 4 maçta 17 gol atarak bir anlamda buna cevap vermiş oldu. Rakip kaleye çok rahat gidebilen, inanılmaz baskı kurabilen, adam eksiltmede çok ciddi avantajı olan bir takım görüntüsündeler ve bunun da ötesinde çok çok formda başladıklarını söyleyebiliriz. Rakipleri Feyenoord, Van Bronckhorst yönetiminde Hollanda'da 5 haftayı namağlup geçti. Bu süreçte rakip kaleleri de tam 13 kez buldular. Ama kendi evlerinde Den Haag ve Go Ahead Eagles'la 2-2 berabere kaldıklarının altını çizelim. Ueda'nın ayrılığına rağmen takım halinde hücumu seven oyun yapısı sayesinde İleri uçta eksikleri bir şekilde eritebiliyorlar ve yine gollü karşılaşmalar çıkarabiliyorlar. Ama az önce sözünü ettiğim karşılaşmalarda ikişer gol yemişlerdi. Dolayısıyla Hollanda Eredivisie standartlarında bile sezon başı itibariyle çok ikna edici bir savunma performansı ortaya koyduklarını söyleyemeyiz. Ofansif potansiyeli yüksek olsa da aksayan savunma hattına sahip bir takım görüntüsündeler ve bence bu sebeple Camp Nou'da işleri ekstra zor olabilir. Ben açıkçası normal şartlarda bu kadar bariz bir gol mücadelesinde sürpriz kovalama taraftarı olurum. Yani 2,5 alt oranı neredeyse 5'e yaklaşmış bir mücadeleden söz ediyoruz. Bu tür senaryolarda ben alt tarafına gitmeyi daha cazip buluyorum, ama Barcelona öyle iştahlı ve tempolu bir başlangıç yaptı ki burada tabiri caizse macera arama fikri bana pek makul gelmiyor. Yine çok yüksek skorlu, keyifli, temponun bir an bile düşmeyeceği bir 90 dakika izleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Bu sefer bu yüzden ben de gollere gideceğim. Öncelikle tercihim
Her iki yarıda da en az ikişer gol

0: olur ya da diğer bir ifadeyle her iki yarıda 1.5 üstü seçeneği olacak. Günün ikinci akşam seansı mücadelesinde yine saat 19.45'te Stuttgart Viking'i konuk edecek. Tıpkı bizim gibi Norveç'te çok uzun bir aradan sonra bu sezon iki temsilciyle Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Stuttgart sezonu Hansa Rostock galibiyetiyle açmıştı kupada. Uygun rakibi 4-0'la geçtiler. Ligde de Bayern Münih'e karşı 5-1'lik bir mağlubiyet geldi ama sonrasında bu statta Köln'e yine 4 gol attılar. Geçtiğimiz yıllardaki değerlendirmelerimde hep değinmiştim. Sebastian Hoeneß'le aslında en başından beri potansiyeli yüksek bir proje olduğunu düşünüyorum Stuttgart'ın ve zaten onlar da sürekli olarak Avrupa'da adlarından söz ettirmeye, bu seviyelerde oynamaya başladılar. Artık hatta yeniden diyelim Şampiyonlar Ligi arenasındalar ve ciddi anlamda gelişim kaydettiler. Ama bu seviye için, Şampiyonlar Ligi arenası için bir adım öteye gidebilecek kuvvetleri var mı? Açıkçası o noktada çok emin değilim. Bu mücadele öncesinde Deniz Undav'ın da hafif bir sakatlığı söz konusu. Muhtemelen riske edilecektir ama bunu da ayrı bir not olarak eklemekte fayda görüyorum. Diğer tarafta Norveç şampiyonu Viking aslında geçtiğimiz yıl biraz da Bodo'nun Avrupa'da ilerlemesine fırsat bilmişti ve böylelikle çok çetin geçen şampiyonluk yarışında ipi göğüslemişti. Avrupa arenasında ön elemede onlar da Dinamo Zagreb'i elediler. Aslında oldukça tecrübeli bir takımı saf dışı bıraktılar. Hücumu seven, kendi imkanı ölçüsünde gerçekten iyi oynayan bir takım olduklarını düşünüyorum açıkçası. Ama burada özellikle dış sahada yetersiz kalacaklarını tahmin ediyorum. Stuttgart galibiyete yakın olmakla beraber bence bu kadar düşük oranı hak edecek kadar dengesiz bir eşleşme de yok açıkçası. Keza gol bahislerini de biraz abartılı buldum ben. Burada her bir puan çok kıymetli. Özellikle tecrübesiz takımların ayaklarının titreyebildiği bir turnuva. Dolayısıyla burada her iki ekip de skoru seven, kolay gole giden takımlar olsa da çok yüksek skorlu bir karşılaşma olmayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple Stuttgart'ın görece düşük skorlu galibiyetini değerlendirme taraftarıyım. Oldukça cazip gördüğüm oranla maç sonu 1 ve toplamda 4.5 gol altı ikilisini önermek istiyorum. Hatta risk düzeyi biraz yüksek kuponlarda burada maç sonu 1, 3.5 altı ikilisi de denenebilir. Taraf bahsini karıştırmak istemeyen dinleyicilerimiz için burada alternatif olarak toplam golde 2-3 aralığı da yine cazip oranla denemeye değer diye düşünüyorum. Son karşılaşma için İngiltere'ye gidelim. Saat 22'ye dönelim. Liverpool'la Atletico Madrid karşı karşıya gelecekler. Andoni Iraola ile başladı sezona Liverpool. Newcastle ve Nottingham mücadelelerinde 2-2'lik beraberlikler aldılar. Hafta sonu Ipswich'te erken öne geçip 2-0 kazanmayı başardılar. Keyifli, tempolu bir oyun anlayışıyla başladıklarını söylemek mümkün. Isak hem sakatlıklar hem de biraz bonservis bedelinin altında ezilmesi sebebiyle aslında Liverpool'da tartışılan bir isimdi. Ama Iraola liderliğinde bu sistemde o da iyi bir başlangıç yaptı. Yeni transferlerden Barcola'da görev verilmesi halinde şans bulabilecek durumda. Atletico Madrid cephesinde yazın bir numaralı gündem maddesi Alvarez'in durumuydu. Arjantinli takımda kaldı. La Liga'ya da 3 maçta 7 puanla başladılar. Ama son olarak Bilbao deplasmanında 3-0'lık skorla adeta dağıldılar. Fakat Atletico konu olunca La Liga'daki performanslar çok önemli referans olmuyor diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü Simeone'nin ekibi bu kulvarda çok daha iyi motive oluyor ve bunu da genelde skorlara yansıtmayı başarıyor. Taraflar 2019-20 sezonundan bu yana 5 kez karşılaştılar ve bu maçların 3'ünde 5'er gol izledik. Skorda 3-2 oldu. 2 kez Liverpool, 1 kez Atletico Madrid kazandı. Diğer karşılaşmalarda da ise 2-0 ve 1-0'lık skorlar Görmüştük. Liverpool kendi evinde ağır basıyor ama önemli bir dönüşüm yaşadılar ve savunmada henüz çok hazır görünmüyorlar. Atletico ise Alvarez krizine rağmen nispeten oturmuş ve yerinde transferlerle önemli eklemeler de yapmış bir takım. Açıkçası ben kolay teslim olmayacaklarını düşünüyorum. Gollü bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum yine. Fakat karşılıklı gollerinde riski çok fazla karşılamadığı kanaatindeyim. Bu sebeple taraflardan birinin ikinci bir gol atma ihtimalinin de yüksek olduğu düşüncemden hareketle biraz daha risk alıp risk oranı da biraz daha yükselterek karşılıklı gol var ve 2,5 üstü ikilisini denemeye değer görüyorum. Tercihim bu bahis olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın başta Fenerbahçe olmak üzere Perşembe günü karşılaşmalarının değerlendirmeleriyle görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine. Başka bir reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
6: Her ün yesin var.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Lizbon'da Sporting'e konuk oluyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeşi
1: Bilyoner. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Reklam. Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Eylül saatler 18.32'yi gösteriyor. Şampiyonlar Ligi haftasındayız. Galatasaray bu akşam Sporting deplasmanında, Fenerbahçe'de yarın Roma'yı konuk edecek. Gasperini ile Hermosa'nın basın toplantısı vardı. Tam oraya gitmeyi planlıyordum ama basın toplantısı şu an sona erdi. Bugün öğle saatlerinde İsmail Kartal'la Şikrinyar önce basın mensuplarının karşısına çıktı ve Fenerbahçe daha sonra yaptığı antrenmanla Roma maçı hazırlıklarını tamamladı. Az önce biten basın toplantısında da Roma teknik direktörü Gasperini ile savunma oyuncularından Hermoso basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Roma saat 19'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Ve yarınki maç saatini bekleyecek değerli dinleyenler. Tabii bu akşamla başlayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde start alıyor. Saat 22'de Sporting'e konuk olacak. Bu maça dair bilgileri, beklenen kadroları, analizleri sizlerle paylaşacağız. Bu akşamın programını da bir hatırlatmak isterim. 19.45'te Barcelona Feyenoord,

Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Jakobs. Abdülkerim'in dün bir ağrısı olduğu ve oynama ihtimalinin düşük olduğu paylaşılmıştı ama son antrenmanda Abdülkerim Bardakçı yer almış. Dolayısıyla bu dörtlü bekleniyor. Orta alanda Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Batrakov üçlüsü. Hücum hattında ise Yunus Akgün, Leroy Sané ve Barış Alper'le Galatasaray'ın maça çıkması bekleniyor. Tabii dün Rafael Leao ile Okan Buruk basın toplantısına çıktı. Bu biraz acaba Rafael Leao 11 başlar mı sorusunu da beraberinde getirmişti. Rafael Leao'nun maç eksiği olmasından dolayı yine Başakşehir maçında olduğu gibi bugün yedek kulübesinde olmasını bekliyoruz. Tabii bir sürpriz de olabilir. Muhtemelen 20-50 gibi kadrolar belli olur. Ev sahibi Sporting'de kalede Silva, savunmada Fresneda, Zebast, Inacio, Araujo. Orta alanda Altemire, Dumbia ve Zalazar. Hücum hattında Katamo, Gonçalves ve Luis Suarez üçlüsüyle sahada olması bekleniyor. Sporting'in Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Bugünün gündemini hemen paylaşayım. Fenerbahçe'de stadyumun kapasitesi arttırılıyor. Bir süredir aslında çalışmalar vardı. Ali Bey, Ali Koç döneminde başlamıştı. Sonrasında Saadettin Saran yönetiminin de girişimleri oldu ve Aziz Yıldırım'ın başkan olmasıyla beraber artık bu süreç bir nihayete erecek gibi. 64 bine çıkaracak Fenerbahçe stadyumun kapasitesini. Bu konuda bir açıklama da yaptı. Beşiktaş'ta dün olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı. Bugün tabii yeni yönetimde kimler olacağına dair bazı isimler duyulmaya başlandı. O isimleri paylaşacağım. Yine siyah beyaz takımda Cuma akşam oynanacak Erzurumspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Trabzonspor'da hafta sonu oynayacağı Konyaspor maçına hazırlanıyor. Bugün Fanatik gazetesinin haberiydi yanlış hatırlamıyorsam. Şenol Güneş'in adının tekrar zikredildiği yazıldı. Yabancılardan da görüşülen yabancı hocalardan da İbre'nin Vitor Pereira'dan yana teknik direktör olarak döndüğü paylaşıldı. Bu hafta ben bir hareket beklemiyorum açıkçası. Yani hafta sonu Konya maçı var cumartesi akşamı. Büyük ihtimal Hüseyin Hoca ile çıkacak Trabzonspor o maça. Sonrasına bakılacak gibi. Eylül'ün son haftası UEFA Uluslar Ligi başlıyor. Bizim de Fransa, Belçika ve İtalya ile aynı o grupta olduğumuzu hatırlatayım ve rakiplerimizden Belçika milli takımının kalecisi Thibaut Courtois Uluslar Ligi'nde milli takıma ara verdiğini açıkladı. Bizim maçlarda oynamayacak tecrübeli kaleci. Dün de Real Madrid'in Inter karşısında elde ettiği 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin büyük pay sahibiydi. Thibaut Courtois çok önemli kurtarışlar yaptı. Hani maçın hakkı Inter'indi, çok net söyleyebilirim. Karşılaşmanın tamamını izledim. Bir oyuncu Inter'e dur dedi adeta. Inter'in yeni kalecisinin de yaptığı hatalar dikkat çekiciydi. Maçta yine Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam sezon başlamıştı. Dün akşama dair notları paylaşacağız ve Amerika Açık'ta da sürprizlerle maçlar devam ediyor. Yarı finalistler belli oluyor. Tenise dair haberleri de program içerisinde sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir notum daha vardı, hemen izninizle onu da paylaşayım. Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam PSV Shakhtar maçı var. UEFA bu maça Halil Umut Meler'i atadı. Bunu önemli buluyorum çünkü geçen sezon hiçbir şekilde Şampiyonlar Ligi maçı yönetmemişti. Dünya Kupası'na gidememişti. Halil Umut Meler derbide düdük çaldı. Geride bıraktığımız hafta sonunda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçın hakemiydi. Tabii eleştirildiği noktalar da oldu. Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçıyla Avrupa arenasına geri dönecek Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'la yarın akşam Shakhtar'la PSV Eindhoven karşılaşacak. Bu maçın hakemi de Halil Umut Meler olacak değerli dinleyenler.
Bugün Galatasaray'ın genç takımı

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le karşılaştı ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle ayrıldı maçtan. Yusuf Sivaslıoğlu, ya bu oyuncu hakikaten Galatasaray'ın üzerine düşmesi gereken bir oyuncu. Kampta da gördük. Zaman zaman bu sezon hazırlık maçlarında da oynadı. Çok yetenekli. Özgüveni de yüksek. Onun golüyle 1-0 öne geçmişti 50. dakikada. 65. dakikada Arda Turgay farkı 2'ye çıkardı. 90+4'te Ferreira ve 90+8'de Choi skoru belirleyen goller attı. Ya, uzatmada 7-2 golle Galatasaray sağdan 2-2 beraberlikle ayrıldı UEFA Şampiyonlar Gençler Ligi'nde. Bunu neden önemsiyorum? Sporting Lisbon altyapıdan işte çok sayıda oyuncu yetiştiren bir kulüp. Cristiano Ronaldo da oranın ürünü. Hani dünya futbolundaki en üst merciden bir örnek vereyim. Bu akşam Galatasaray karşısında ki 11'den de ikisi altyapıdan, diğeri de yani dolaylı olarak yine Sporting altyapısından yetişen oyunculardan biri. 3 oyuncu var neredeyse. İşte bu sezon Trincao'yu sattılar, yerine Gonçalves'i koydular altyapıdan. Ona çok güveniyorlar. Şu ana kadar da iyi başladı. Yani bizim takımlarımızda da görüyoruz ki gençler Sporting'in gençlerine karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyup son anda galibiyeti kaçırabiliyorlar. Keşke bizim kulüplerimizde biraz buraya eğilse. Yani Galatasaray'ın işte kanat, sağ bek arayışı var. Yusuf Sivaslıoğlu Galatasaray'ın önümüzdeki yıllardaki sağ beklerinden biri olsa ve bunun için şimdiden hazırlansa, bu çok zor bir şey değil. Gerçekten zor bir şey değil. Oyuncunun eksiği varsa yanınıza alırsınız. Mental açıdan sıkıntısı varsa oradaki danışanlar bunu paylaşırlar kulüp içerisinde. Fiziksel açıdan bir sıkıntısı varsa Galatasaray çok büyük camia, keza Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı için de geçerli bu. Bu oyuncunun gelişimini şimdiden sürdürülebilir bir şekilde devam ettirirsiniz. Sporting altyapısı hani çok meşhur bir altyapıdır. İşte Ajax'tan bahsederiz. Sporting o kulüplerden biri. Hollanda'da, Belçika'da da böyle altyapıya önem veren değerli kulüpler var. Bu oyuncular, bu çocuklar gerçekten ziyan olmasın düşüncesiyle söylüyorum bunu. Yusuf Sivaslıoğlu'nu izlediğim için çok net bir şekilde söyleyebilirim. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın bu gençleri ziyan etmemesi lazım. Şimdi maça dönecek olursak, Sporting'in geçen sezondan 3 önemli oyuncusunu gönderdiğini, sattığını biliyoruz. Orta sahada, kanatlarda bir değişiklik oldu. Ama Ruben Amorim'in gelişiyle beraber işte 2019'dan bugüne aynı sistemi oynuyorlar. Dünden bugüne biraz araştırma yaptım. Sporting'de U17'si, 18'i, 19'u da aynı sistemi oynuyor. Yani oradan yukarı gelecek oyuncu yukarıda A takıma maça çıktığında çok fazla zorlanmıyor. O denklemin bir parçası olmayı çabuk başarıyor. Yetenekliyse, fiziksel, mental açıdan hazırsa zaten oraya çabuk entegre olabiliyor. Bunu da başarmış bir kulüp Sporting Lisbon. Sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmuş durumda. Zaman zaman tabii altyapıdan örnek veriyorum. Bir tane sağ bek eksiğiniz var. Altyapıda onu karşılayacak bir oyuncu yoksa da Portekiz içerisinde, Latin Amerika'da ve İspanya, daha çok bu bölgeleri kullanıyor transferde. İspanya, Latin Amerika ve Portekiz içerisinde o mevkilerde kullanabileceği oyuncuları belirliyor. Belli bir bonservis bedeline kadar çıkıp transferde yapabiliyor. Geçen sezon Victor Gyökeres'i 65+5 milyon euroya Arsenal'a sattılar. Yerine 28 milyon euroya Almeria'dan Luis Suarez'i almışlardı. Yani bir oyuncunun tabii ki potansiyeline güvendikleri zaman biraz yüksek rakamlarda verebiliyorlar. İşte Luis Suarez olduğu gibi. Luis Suarez de Portekiz basında gittiğinde böyle eleştiriler vardı. Hani İngiltere Premier Lig'e oyuncu satıyorsunuz, yerine aldığınız oyuncu

yani La Liga 2'den diye eleştirilmişti ama Sporting o sistemine güvendiği için oraya çok rahat o şeyi koyabiliyor. Yani işte Luis Suarez'i oraya koyup ve ondan da verim alabiliyor. Hatta merak ettim, Luis Suarez geçen sezon kaç gol atmış? Yani Şampiyonlar Ligi'nde Victor Gyökeres varken Sporting çeyrek final göremedi ama geçen sezon gördü. Hemen istatistiğini de paylaşmak istiyorum. Tabii Portekiz basında doğal olarak bizim gibi eleştirebiliyor. Şuraya geleceğim. Çok planlı ve 7-8 yıldır aynı sistemi oynayan ama kalite olarak da geçen seneye göre biraz eksilmiş bir takım Sporting. Sezona çok iyi başladılar. Hazırlık maçlarında Strasbourg, Nottingham Forest'i işte Avrupa futbolunun orta düzeydeki önemli takımlarını çok net farklı skorlarla geçtiler. Sezona da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle başladılar. 15 puanlı Porto'nun ardından 13 puanla Portekiz Ligi'nde şu an 5 hafta sonunda ikinci sıradalar. Bu arada Luis Suarez geçen sezon ilk sezonunda yani Sporting'de 53 maçta 38 gol 9 asist yapmış. 38 gol 9 asistlik katkı sağlamış ilk sezonunda. Bu gerçekten çok değerli, muazzam bir istatistik. Bu akşam öncesi de hani şöyle Sporting'in iyi tarafı ne diye soracak olursanız, sahaya yerleşimleri çok iyi hakikaten. Yardımlaşma üst seviyede. Kanatlara orta sahanın işte pas opsiyonu yaratmak için gitmesi. İki tane hızlı genç kanat oyuncusu olması, ki Katamo da öyle, Gonçalves de öyle, çok genç oyuncular. Zaten o dinamizmi sahada bu akşam biz göreceğiz. Yani Galatasaray'ı rahatsız eden bir dinamizm olacak gibi. Galatasaray'ın da burada yeri geldiğinde biraz tempoyu ayarlayabilmesi için iyi pas yapması lazım, topa sahip olması lazım, topu tutabilmesi lazım. Sporting iç sahadaki hemen hemen her maçta o şok baskıyla bir an önce golü bulmaya çalışan bir görünümde ve son 5 maçın tamamında da açılış golünü atan taraf Sporting. Tabii Portekiz Ligi'nde hani şu an Sporting'i zorlayabilecek Benfica ile Porto var. Dolayısıyla diğer rakiplere karşı da iç saha deplasman fark etmiyor. Bunu uyguluyorlar. Yani böyle 10-15 dakika, 20 dakikada şok baskı rakibin hataya zorlayıp bir an önce skor avantajını bulup rahatlayarak sonra kendi oyunlarını oynamaya çalışan bir görüntüdeler. Ama 65'ten sonra da hem hazırlık maçlarında hem Portekiz Ligi'nde bu sezon çok gol gördüler kalelerinde. O da dikkat çekiyor. Yani belki de bu genç bir takım olmanın verdiği bir rahatlama, işte oyunu tutamamadan dolayı. Hani Galatasaray'da Sporting'e göre kadro kalitesi olarak çok daha tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım. Gençliğin enerjisine karşı o tecrübeyi belki işte ilk yarıda eğer, tabii ki öne geçmek isteriz ama öne geçemezsek de skoru koruyarak 0-0 götürürsek mücadeleyi, ikinci yarıda bunu Galatasaray lehine çevirebilir. Hani hiçbir takım hata yapamaz. Hata yapmayan takım işte görüyoruz. En iyi takımlar bile bugün dünyanın en iyi takımlarından biri olan Paris Saint-Germain'de geçen hafta Lille miydi? Monaco'ya kaybetti. 2-1 kaybetmişlerdi. Yenilebiliyor. Arsenal yeni kurulan Chelsea karşısında çok zorlandı 2 hafta önce. Neden Arsenal? O da Şampiyonlar Ligi finalisti. Uzun süredir aynı takımla oynuyorlar. Aynı oyuncu grubuyla mücadele ediyorlar. Bu yüzden Arsenal örneğini verdim. Onlar da geriye düştüler Chelsea'de karşısında. 2-1 kazandılar ama son bölümde de biraz zorlandılar. Sporting'in de yine böyle hücum yaptığı dönem, yani maç içerisinde hücum yaptığı zamanlarda savunma arkasına, o kanatlarla işte stoperlerin arasına atılan toplarda çok ciddi aksaklıkları, sıkıntıları var. Duran topta hata yapmaya müsait bir takım. O yerleşimde zaman zaman o sorunları gözlemleyebiliyoruz. Okan Hoca da zaten tüm bunlara çalışmıştır.
Okan Hoca demişken dün de

0: basın toplantısında hani Okan Hoca işte Çorum maçı, Villarreal maçında çok gergin görmüştük. Villarreal maçında kırmızı kart görmüştü. O dönem transferlerin olmayışı, taraftarın beklentisi ve üzerine tabii sezona kötü başlaması, Galatasaray'ın skor açısından söylüyorum, Çorum Futbol Kulübü karşısındaki mücadelede orada zaten galibiyet, yani golünü buldu aslında, 1-0 öne geçti ama sonra üst üste gelen goller bir puana razı olmak zorunda kalmıştı. O dönem çok gergindi Okan Hoca. Yüzü de pek gülmüyordu ama dünkü basın toplantısında o gerginliği atmış bir durumda gördüm. Espriler yaptı. İşte Sporting'in uzun süre sonra şampiyon olmasında benim de rolüm var. Biz 4-1 kazanmıştık, sonra Ruben Amorim geldi dedi. Sporting'i analiz kısmını paylaştı. Onu da birazdan size aktaracağım. Hatta yeri gelmişken paylaşayım. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Mutlaka Victor Osimhen'le Lemina özellikle, yani şey, tabii ki Singo'nun da olmasını ister ama Singo şu an çok elzem gibi durmuyor ama Victor Osimhen'le Lemina olsaydı bugün biraz daha rahat çıkardı. Yani maça kendi planını uygulama konusunda daha pozitif bir mesaj verebilirdi. Dün onun analizinden de hemen bir iki cümle paylaşayım reklam öncesi. Sonrasında yine devam ederiz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle çok iyi bir teknik adamları var. Bu senenin başlangıcına baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi bir oyuncu grubu, iyi bir taraftar grubu görüyoruz. Aynı şeylere bizler de sahibiz. Şampiyonlar Ligi ilk maçında herkesin çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. İlk maç hep çok önemlidir. Biz bu heyecanı 2 gündür yaşıyoruz. Lig maçını bitirdik. Devamında buraya hazırlandık. Güzel, zevkli bir maç olmasını bekliyoruz diye ekledi. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ve geçen sezon çeyrek final oynamış, evinde 4 maçı kazanmış, son 6 turunda da Bodo'ya, yine Bodo karşısındaki o tarihi maçı hatırlatmış. İlk maçı 3-0 kaybetmişlerdi, rövanşı 5-0 kazanarak atlarını çeyrek finale yazdırdılar. Arsenal'ın da sahasında kaybetmediler. Oynadıkları 5 maç üzerinden analiz yaptık. Rakip kaleye ne kadar hızlı gittiklerini görebiliyoruz. Hücum kalitesi yüksek. Kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi takımız. Önemli eksiklerimiz var ama yine en iyi 11 ile sahaya çıkacağız diyor Okan Hoca. Burada da Trincao'nun ayrılması Sporting için büyük handikap. Onu bir kez daha paylaşayım. Trincao uzun süredir o takımdaydı. Hücumdaki kilidi açma konusunda çok önemli bir yeri vardı. Atakların olgunlaşmasında oradaki organizasyonu sağlayan bir oyuncuydu. Yani Sporting bu sene de goller atıyor. Yine Portekiz Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Gol oranı da hiç fena değil ama geçen sezonla göre hücum hattında çok iyi hücum ediyorlar dedi Okan Hoca. Trincao'nun oyun aklının eksilmesinin de göz önünde bulundurması lazım Galatasaray'ın. Yani yerine oynayan Pedro Gonçalves, ki Zalazar da henüz daha takıma uyum sağlamış değil. O da Braga'dan geldi, 10 numara. Orada geçen seneye göre bir kalite ve akıl, yani oyun futbol aklından bahsediyorum, eksikliği var Sporting'de. Bu Galatasaray için bir avantaj olabilir bu akşam özelinde. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Gözlemcim net, sigortam net.
2: Radyo Spor. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Aslan, Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye, sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
12: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-14-87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu bölümde birkaç mesaj okuyacağım. Hollanda'dan Zeki Bey'in mesajı, güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum Zeki Bey öncelikle. Bu akşam Galatasaray'ın en büyük sorunu ileride top tutmak olacak gibi geliyor bana. Böyle bir durumda orta saha çok yıpranacağını düşünüyorum demiş orta sahanın. Tabii gelen bilgiler Batrakov, Gabriel Sara ve Torreira şeklinde, yani biraz sertlik açısından hafif kalır gibi. Topa sahip olması lazım bu orta sahanın, topu tutabilmesi lazım, tempoyu belirleyebilmesi lazım. Bakalım bunu başarabilecek mi bu akşam Galatasaray. Fenerbahçe'nin playoff maçı öncesi, bu akşam Fener'in maçı var, neden yayına Fenerbahçe'yle başlamadın dediğimde maç saati çok geç demiştiniz diyor dinleyici. Nelere takılıyor dinleyicimiz? Tek derdiniz bu olsun Gökhan Bey. Beni Galatasaraylı olmakla suçlamış. Her takıma eşitiz. Serhat Bey'in mesajı, Inter kalecisinin yaptığı hatalar dikkat çekti dediniz, ancak kaleci ikinci golde hata yapmasına rağmen %100 en az 5 pozisyon kurtardı. Ya işte diğer tarafta hiç hata yapmayınca Thibaut Courtois o hata göze batıyor. Dün Thibaut Courtois 8 net kurtarış yaptı maç boyunca. Abartmıyorum. Bir daha bakarım. Maç bitince de baktım. Zaten izlemiştim. Sayamadım artık kaç yaptı, yani kaç kurtarış yaptı diye. Hani bir kalecinin Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar skora etki ettiği maç yakın zamanda gerçekten hatırlamıyorum. Geçen sene falan da böyle. Çok formda başladı. Dün yine Real Madrid'de hocanın kadro tercihleri de tartışıldı. Trent Alexander-Arnold'u orta sahada oynatması 4-3-3 dizilişiyle yer aldı Inter karşısında. Çok da pozisyon verdi Real Madrid. Şampiyon olmasını çok düşük bir ihtimal görüyorum. Tabii sezon içerisinde toparlayabilir. İyi bir kadrosu var Real Madrid'in. Özellikle savunmaya bek rotasyonu çok geniş. Hücumda keza öyle. Bu sene SP'yi de aldılar. Bazen sıkıştıklarında ceza sahasında ortalarla gole gidecek bir forvetleri var. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşamışlardı. Orta sahada işte Bernardo Silva geldi. Her ne kadar bir 6 numara isteği vardı

0: Jose Mourinho'nun o istek gerçekleşmese de Arda çok formda başladı. Bellingham geçen seneye göre daha iyi başladı. Bakalım yani kadro iyi ama oyun çok tatmin etmiyor beni. Hem Betis karşısında zaten mağlubiyet hem de dün akşamki maç. Dün akşam Inter'in kazanması gereken bir maçtı. Yani Inter'ler üzülmemiştir dün. Yani oyundan dolayı ilerisi için umutlanmışlardır anlamında söylüyorum. Tabii ki yenilgiye üzülmüşlerdir ama bizim takımımız Real Madrid'den daha iyiydi demişlerdir. Fenerbahçe'de Greenwood ve Muriç dışında skor yapacak oyuncu yok demiş. Birazdan Fenerbahçe'ye dair bir bağlantı da gerçekleştireceğiz. Esport Plus spikeri Cem Odabaşı ki Roma'nın da maçlarını anlattı bu sene. Cem'le Fenerbahçe Roma maçı üzerinde de bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Yarınki kadroyu da paylaşacağım Fenerbahçe'ye dair. Ben Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca hangi genci parlattı ki altyapıdan o genç kardeşimizi oynatsın? Ama Okan Hoca'nın da bu sene dikkatini çekmiş, kampa götürdü. Bakalım devamında takip edip oyuncuyu bir noktaya taşıyabilecek mi? Geçen sene Trabzonspor U19'da Avrupa'da final oynamış oyuncu grubunu harcayan hocayı çoğunluğu yılın teknik direktörü seçtiler diyor. Şimdi Galatasaray 3-4 genç yabancıya mı dertleniyorsunuz demiş. Okan Hoca genç yetiştirmiyor algısı gerçekten komik kaçıyor diye devam etmiş dinleyicimiz. Yarış vakti geldi, ardından burada olacağız.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bir koşuya başladı. Bir numaralı Yağız Alp çıkışa birlikte öne düştü ve 1,5 boy daha fark yaptı. 4 numaralı Quattro ikincilikle dışından 5 numaralı Yol Kıran da temposunu artırdı. Şimdi dışarıdan 5 numaralı Yol Kıran ikinciliğe geldi. 6 numaralı Mestan Bey üçüncülükte, 1 boy kadar geride 4 numaralı Quattro dördüncülükte kaldı. Quattro'nun 1 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Çelik Sement var. Çelik Sement'in yarım boy kadar hemen gerisinde bariyer dibine yakın 10 numaralı Mucize Han'ı görüyorum. 2 boy kadar geride 2 numaralı Kara Korsan, daha sonra 11 numaralı Özaydın. 3-4 boy kadar geride bariyer dibinde 8 numaralı Bir Çetin var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 1 numaralı Yağız Alp önde, fark 1 boy kadar. 5 numaralı Yol Kıran ikincilikte, Yol Kıran'dan 1 boy kadar geride 6 numaralı Mestan Bey var. Daha sonra 4 numaralı Quattro, hemen dışında 10 numaralı Mucize Han, daha sonra 7 numaralı Çelik Semen, 1 boy kadar geride 9 numaralı Melih Tay var. Ve bu şekilde safkanlar virajı dönmek üzere. 1 numaralı Yağız Alp virajı 1,5 boy farklı önde döndü. 6 numaralı Mestan Bey ikincilikte bariyer dibinde. 11 numaralı Özaydın atakları var. Gerilerden 10 numaralı Mucize Han'ı da görüyorum. Bu şekilde safkanlar son 300'e de girdi. Yağız Alp şimdi içeriden 11 numaralı Özaydın'a yakalanmak üzere. Aralardan da 2 numaralı Kara Korsan geliyor. 2 numaralı Kara Korsan önündeki 1 numaralı Yağız Alp yakalamaya çalışıyor. 1 numaralı Yağız Alp rakibine direniyor. İçeriden 2 numaralı Kara Korsan geliyor. İçeriden Kara Korsan gelir, dışarıdan 1 numaralı Yağız Alp rakibine direnip koşuyu kazandı. 2 numaralı Kara Korsan koşunun ikincisi, 11 numaralı Özaydın üçüncü, 6 numaralı Mestan Bey dördüncü, 9 numaralı Melih Tay da beşinci oluyor. Elazığ'daki üçüncü koşuyu 1 numaralı Yağız Alp Yusuf Cengiz'le kazandı. Bu safkanın 12 numaralı bitirim Seda'yla eküreydi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık değerli dinleyenler. Bölümde de birkaç mesaj okuyalım. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538 052 14 87. Fenerbahçe'nin yarınki 11'i nasıl olur Ayhan abi diye bir soru var. Onu birazdan paylaşacağım sizlerle. Birçok arkadaşıma da sordum yayın öncesi. Hem Fenerbahçe'nin hem Roma'nın muhtemel 11'lerini aktaracağım. Lizbon'un farklı kazanacağını söyleyen bir dinleyicimiz var. Yani bugün Lizbon kazansa kimse şaşırmaz herhalde zaten. Yani maçın şu an doğal favorisi konumunda. Tabii ki gönlümüz Galatasaray'ın oradan en az bir puanla dönmesi. Arda Güler'in en azından Ballon d'Or'a aday gösterilmesi gerekiyordu. Ayrıca Arda'nın çok asistini yiyor Real Madrid forvetleri demiş dinleyicimiz. Ya hakikaten Arda Güler Paris Saint-Germain'de oynasa bambaşka bir oyuncu olur. Yani kadersizliği iki tane, kadersizlik de böyle olsun gerçi de şanssızlığı diyeyim. Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'la oynamaz. Yani Vinicius atsa öbürü kızıyor, öbürünü atsa o kızıyor. Oyuncu değişikliği olsa direkt Arda çıkıyor, diğerleri kötü oynasa da. Yani Vinicius serbest maçında çok kötü oynamıştı. Keza dün de Vinicius'u çıkardı 87'de. Vinicius çıkınca biraz böyle afra tafra yaptı yani dedi Jose Mourinho'ya tabiri caizse. Sonrasında 90+2'de de şeyi çıkardı. 1,5 dakika kala Mbappe'yi, bak onu da çıkartıyorum hani sadece seni çıkarmıyorum mesajını vermek için yaptığını düşünüyorum. Arda da temiz bir çocuk, yani temiz bir insan, böyle ego yok hiç, egoyu öldürmüş erken yaşta. Dolayısıyla pek böyle şey yapmıyor yani, oyundan çıkarken işte tepki koymuyor ortaya. Bu kötü bir şey değil, hani efendilik her zaman önemli. Yani uzun vadede her zaman kazandırır. Şu anda da İspanya'da çok şey konuşuluyor. Bugün yine bir markada ya da Asta bir analiz yazısı vardı. Real Madrid'in 11'inde yazar şöyle diyor. Yani Real Madrid'in 11'inde ve kadro içerisindeki en yaratıcı, en özel oyuncu Arda Güler diyor. Yani tamam Kylian Mbappe'si 1300 atıyor ama onlara topu getirecek en özel oyuncu Arda Güler. Dolayısıyla sağlıklı olduğu zaman her zaman 11'de olmalı ve onun etrafına bir plan yapılmalı şeklinde analiz vardı. Hani Real Madrid'in elinde böyle bir oyuncu varken bunu mutlaka en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor mimarinde bir şey yazmış yazar. Bunu aslında herkes görüyor artık. Dün de geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en özel, en iyi çıkış yapan genç oyuncu ödülünü aldı. Inter maç öncesi sakatlığından dolayı oynayamadı. Artık ilerleyen haftalarda hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde onu daha sık izleyeceğiz gibi. Bunu da bizim oyuncumuz olduğu için söylemiyorum. Gerçekten hak ediyor yani. Geçen senelerin çok daha üzerinde. Özellikle o geçen sezon Bayern Münih deplasmanında attığı iki gol, takımı elense de ona çok büyük özgüven kazandırdı ve bu seneye daha güçlü bir şekilde başladı. Ben bu Dünya Kupası'nın da kazanımlarının olduğunu düşünüyorum Arda Güler açısından. Her ne kadar bizim milli takım erken elense de 3 puanla turnuvaya grup aşamasında veda etse de Arda Güler Amerika maçından sonra yaptığı açıklama çok büyük olgunluk taşıyan, yaşının çok üzerinde bir açıklamaydı. Eleştirilere katılmıyorum diyenleri eleştirileceğiz tabii diye yanıt verdi. Yani insanların üzüntüsünü anladığını, empati yaptığını, muazzam bir konuşmaydı o. Hakikaten ben de sabah Amerika maçından sonra o konuşmasını dinlerken şaşırmıştım. İyi anlamda hoşuma gitmişti. Ve insan zaten en büyük dersleri kaybederken alır ya. Yani Dünya Kupası'ndaki o kötü sonuçlar, kötü futbol bizim için, tabii ki Türk halkı için üzücü olsa da, oradan Arda Güler çok iyi kazanımlarla ayrıldığını ve oradan daha da büyüyerek ayrıldığını düşünüyorum. Nihayetinde bu sezonda çok güçlü, işte egosu yüksek bir Real Madrid oyuncu grubu içerisinde çok net bir şekilde sorumluluk alıyor. Hiçbir şekilde şeyden kaçmıyor, mücadeleden kaçmıyor. Fiziksel gelişimi geçen yıllara göre daha da gelişmiş durumda. Onu izlemek büyük keyif. Yol açık olsun. Savaş Bey'in mesajı vardı. Diyor ki lig biteli tam 3 ay oldu diyor. Allah aşkına o Leo hazır değil, bu hazır değil. Apo formsuz. Yani diğer takımlar nasıl bunu başarıyor demiş. Yani evet, bizim takımlarda bu sıkıntı bir türlü aşılamıyor maalesef. Galatasaray için de geçerli. Diğer takımlar için de geçerli. Okan Buruk'tan ilk 11'de İlkay ya da Lesley sürprizini bekliyorum. Çünkü ilk yarı dikini oynayan rakibe karşı sakin kalıp çıkmak isteyecektir demiş dinleyicimiz. Burada tabii ben de böyle çok bugün paylaşılan 11'lere baktım. Çok düz geldi bana. Yani hani Lesley Goçuklu zaten burası için alınmıştı. Yani bugün oynamayacaksa özellikle bu maçta çok ihtiyacı var Galatasaray'ın. İç sahada olsa Torreira, Gabriel Sara, Batrakov orta sahasını alınırım ama orada biraz daha işin savunma tarafını yapacak. Alan kapatma konusunda iyi durumda. Tabii antrenman performansını bilmiyoruz Lesley Goçuklu'nun. Okan Hoca da çok memnun değil gibi sanki. Sanki Lesley Goçuklu 6, Torreira 8, Gabriel Sara 10 oynasa daha mı iyi olur diye düşünmeye başladım bu akşamki maç üzerinde. Tabii burada son kararı Okan Hoca verecektir. Rakibin analizine göre o tercihi yapacaklardır diye düşünüyorum. Birkaç mesaj daha okuyalım reklama kadar. Galatasaray Türkiye'deki gibi kendini yaratma oyundan vazgeçmezse bu maçı kazanma ihtimali yok demiş. Artık Türkiye'de de yani Galatasaray bu konuda çok eleştiriliyordu tabii oyuncular. Geçen sene Liverpool'lar da eleştirmişti. Liverpool'la İstanbul'daki iki maçta da. Bu sene şey de yok. Hakemler artık çalmıyorlar faulü ve şöyle bir sıkıntı da oldu. Sıkıntı değil aslında. Yani olması gereken oldu diyeyim daha doğrusu. Burada oyuncular için sıkıntılı bir durum oluşturabilir bu. Galatasaray da işte Torreira sakatlık bahanesiyle kendini yarattığına dair çok eleştiriler yapılıyordu geçen yıllarda. Şimdi böyle bir şey olsa, sakatlık olsa, sahaya işte sağlık ekibi girse oyuncu bir dakika kenarda beklemek zorunda. Bu riski alamıyor artık oyuncular. Bence bu tartışmaları da bitirmiş oldu. İyi de oldu düşüncesindeyim. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Lizbon'da Sporting'e konuk oluyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kadrisi Bilyoner.
6: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Biraz Fenerbahçe-Roma maçına dair de konuşalım derim. Bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz birazdan. Fenerbahçe bugün hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini bekliyor. Roma'da da basın toplantısı 18.30'da sona ermişti. Antrenmanın 15 dakikalık bölümü açıktı. Şu sıralarda Kadıköy'de son antrenmanını yapıyor İtalyan takımı. Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşların paylaştığı 11'e göre yarın kalede Ederson, savunmada Nelson, Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Vuran, orta alanda Guendouzi, Kante ile İsmail yüksek ikilisi, Guendouzi cezalı. 10 numarada Greenwood, sağda Oğuz Aydın, solda Kerem Aktürkoğlu, ileride Vedat Muriç. Yarın arkadaşlarımızın, Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımızın beklediği 11 bu şekilde. Greenwood'u 10 numara mevkisinde paylaşıyorlar. Bugün İsmail Hoca'ya soruldu. İsmail Kartal da basın toplantısında iki eksiklerinin olduğunu söyledi. Asensio da yarınki maçta oynamayacak dedi, sakatlığından dolayı. Zaten Mason Greenwood'un iki maç, hep karıştırıyorum bugün isimleri, lütfen kusura bakmayın, Guendouzi'nin iki maçlık cezası var. Guendouzi ile Asensio bugün yani kadroda olmayacak. Daha doğrusu yarınki maçı kadrosunda olmayacak. İsmail Hoca'nın bugün bir cümlesi çok tartışıldı. Roma tarihinin en güçlü kadrosuna sahip diye. Tabii burada ben buna katılmadığımı söyleyeyim baştan. Çünkü 2001-2002 kadrosu Roma'nın muazzamdı. Yani o takımda kimler yoktu ki? İşte Albertini'ler, Zago'lar, Del Vecchio'lar, Vincenzo Montella'lar, Totti'ler. Dolayısıyla o takımdan birçok ismi hatırlıyorum ezbere. İtalya'da zaten son şampiyon olduğu dönem o zamandı Roma'nın, yanlış hatırlamıyorsam. Orta sahada işte sol bekte Candela vardı. Christian Panucci'si, Emerson çok önemli bir oyuncuydu. Daniele De Rossi, Damiano Tomassi, Antonio Cassano. Yani bu kadro, Batistuta da oradaymış. Bak onu hatırlamamıştım. Batistuta'nın doğru, Fiorentina'dan oraya geçmişti o dönem. Roma tarihinin benim bildiğim en iyi kadrosu 2001-2002. Zaten Capello ile mi ne şampiyon olmuşlardı. Tamam, bu takım da hiç fena değildi. Şimdi hakkını yemeyelim ama İsmail Hoca tabii burada biraz şey yaptı. Yani herhalde takımın sezona iyi başlaması, Roma'nın 3'te 3 yaparak başlamasının psikolojik rahatsızlığını biraz bu açıklamalarıyla ortaya koymuş gibi. E-Sport Plus spikeri Cem Odabaşı telefon hattında. Cem de Roma'nın geçen hafta deplasmanda Lecce'yi mağlup ettiği maçı anlatmıştı. İtalya Ligi'ni de yakından takip ediyor. Cem merhaba.
5: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Az önce şeyle başladım Fenerbahçe bölümüne. Yani bugün İsmail Hoca'nın Roma tarihinin en iyi kadrosu diye lanse etmesi bugün sosyal medyada çok tartışıldı. Ben de hala Roma tarihinin en iyi kadrosunun 2001-2002 olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca burada biraz abarttı mı Cem, ne dersin?
5: Yani ben de katılmıyorum o ifadeye açıkçası. Roma kadrosu çok daha önde bana göre. Aynı zamanda arada 2015-2016 civarında da Roma'nın Rüdiger'li, Ceko'lu bir kadrosu var. O kadroyu da bu kadronun önüne koyabiliriz ama form açısından gerçekten Roma şu anda üst düzeyde. Kadro kalitesi belki tarihin en iyisi değil ama tarihin en iyi başlangıçlarından birini yaptıklarını Serie A'ya söyleyebiliriz kendileri adına.
0: Sevgili Cem, şimdi iki takımın 11'ini bir kez daha paylaşayım. İtalyan basınından paylaşılan 11'de kalede Sivilar, savunmada Mancini, Endica, Hermoso üçlüsü. Ortalanda Molina, Kone, Cristante, Wesley. Hücum hattında Sule, Daniel Melon ve Dybala. Fenerbahçe'de ise kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Brown. Orta alanda Kante, İsmail, Greenwood. Ön alanda ise Kerem ve Oğuz Aydın kanatlarda, Vedat Muriç de ileride. Bu 11'ler üzerinden iki takımın mevcut durumunu da, mevcut performans durumunu da göz önünde bulundurursak nasıl bir karşılaşma öngörüyorsun diye sormak isterim sana.
5: Yani Fenerbahçe bu 11'le çıkarsa İsmail Kartal'ın aslında orta saha üstünlüğünü büyük ölçüde göz önünde bulundurduğunu anlayabiliriz. Çünkü Roma'da Kone'nin altını çizmek lazım bence. Tabii ki Malin çok formda, Dybala çok formda. Dybala Serie A'nın en iyi birkaç oyuncusundan biri.

0: sağlıklı olduğu zaman, formda olduğu zaman, ama Kone'nin varlığı orta sahadaki gücünü ve etkisini çok arttırıyor Roma'nın, ki ayrılması an meselesiydi. Transferin son gününde Chelsea'ye gidiyordu, son anda iptal oldu, takımda kaldı. Kone gibi bir figürün, böyle bir oyuncunun varlığına karşı bu orta saha tercihi bence doğru olabilir. O alanda eksik kalmamak gerekir Fenerbahçe adına diye düşünüyorum. Ki Roma gerçekten söylediğimiz gibi çok formda. Bu anlamda Kone'nin altını çizdik. Mal'ın Ocak ayında Roma'ya geldiğinden bu yana Serie A'da en fazla gol atan futbolcu.
1: Bu sene de sezonun oyuncusu olmaya aday. Yani iyi gidiyor.
0: Tabii tabii, kesinlikle. Yani şöyle söyleyelim. Devre arasında geldi geçen sezon. Gol kralı oluyordu az da. Lautaro Martinez'in de bir duraklama dönemi olmuştu. Birkaç gol daha atabilse devre arasında gelip gol kralı olacaktı Mal'ın. İnanılmaz formda, ki yani inanılmaz hızlı bir oyuncu değil. Hızı yerinde ama öyle korkunç bir hızı yok. Korkunç şutları yok ama doğru zamanda doğru yerde olması, dar alandaki hareket becerileri Mal'ını ciddi anlamda öne çıkardı ki Skriniar konusunda, Skriniar çok fiziksel bir savunmacı, çok güçlü bir savunmacı ama kıvraklık konusunda Mal'ın Skriniar'la eşleştiği zaman problemler yaratabilir bence.
1: Orta sahada da Guendouzi olmayacak yarın. İsmail Kante ikilisini göreceğiz ve mecburiyetten İsmail Hoca Greenwood'u sağ açıkta değil de 10 numara mevkisinde kullanıyor ki Beşiktaş maçında zaman zaman bunu gördük. Nedense Mason Greenwood'un 10 numara mevkisinde oynadığında verimliliği düşüyor gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Katılır mısın?
0: Yani ben az önceki 11'de Greenwood'un 10 numarada olduğunu anlamamıştım aslında. Verimliliği düşebilir tabii ki. Çünkü Greenwood çok fazla destek koşusu, savunma desteği yapan bir futbolcu değil. Az önce orta alandan bahsettim ama öyleyse bir düzeltme yapayım. Tam tersine Fenerbahçe'ye zararı olabilir bu durumun diye düşünüyorum. Greenwood'un 10 numarada başlamasının o alanda eksik kalmak Kone, Cristante karşısında güçlük yaratabilir. Bu arada Roma'da da muhtemel 11'lerde Molina yazıyordu sanırım ama Lulli'yi de görebiliriz diye düşünüyorum. Lulli daha bu sezon Primavera'dan alt takımdan çıktı ve çok iyi bir çıkış yaptı sağ kanat bekte. Çok enerjik, çok hızlı bir oyuncu. Ona da dikkat etmesi gerekir Fenerbahçe'nin, eğer Molina yerine süre alırsa onu da eklemiş olayım.
1: Az önce sen de değindin, yani Roma'nın o ileri üçlüsü Melon, Dybala ve Süle çok değişken oynuyorlar. Yani işte bir oyuncu şu mevkide oynuyor diyebiliyoruz. Maç içerisinde çok değişkenlik gösteriyorlar. Birbirlerine alan açıyorlar, pas opsiyonu yaratıyorlar. Fenerbahçe'yi yarın bence en çok zorlayacak taraf orası gibi geliyor bana. Yani son Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisini de stadyumda izledim. O değişkenlik karşısında Fenerbahçe'de hala işte yerleşim hatası yapabiliyor.
0: Evet, yani özellikle Dybala çok serbest bir rolde. Her an hücumun her bölgesinde olabiliyor Dybala. Dribling yeteneği çok üst düzey, çok kaliteli bir oyuncu. Çok zor pasları çok kolay gibi gösterebiliyor ki Mal'ın da koşularıyla buna karşılık veriyor. Sezonun ilk maçıydı, Fiorentina maçı. 3 asist yapmıştı Dybala Mal'ına. Haliyle bence birincil isim, en çok dikkat edilmesi gereken isim Dybala. Süle ikilinin, Mal'ınla Dybala'nın biraz daha arkasında kalıyor ama Süle'nin de özellikle sol ayağıyla çektiği plase şutlar tehlike yaratabilir diye düşünüyorum ama ana oyuncu, ana dikkat etmesi gereken isim Fenerbahçe'nin Dybala burada. Onu tuttuğu takdirde Fenerbahçe'de savunmacılar Mal'ının bir etkinliği azalacak.
1: Orta sahada son olarak da bunu sorayım. Orta sahada yarın Kante, İsmail ve Bartu'ydu değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Bartu Elmas.
0: Evet.
1: Bartu üçlüsüyle çıkıp ki kanatları Greenwood, Kerem ya da işte Oğuz, ileride Vedat'la başlaması nasıl olur? Sanki biraz daha bu düzen daha mantıklı olur gibi geliyor bana ama iş sahada oynayacağı için İsmail Hoca da sanki kazanmak istiyor maçı. İyi bir başlangıç yapmak istiyor Devler Ligi'ne. Orta sahayı biraz daha kalabalık tutup Kante'yi biraz daha öne alıp ki Kante de top taşımada, araya atılan toplarda hiç fena bir oyuncu değil. Böyle bir düzen olsa Fenerbahçe için daha iyi olur mu? Yani Bartu, İsmail, Kante orta sahası.
0: Evet, yani başlangıçta 11'i tam doğru anlayamadığımda söylemek istediğim buna benzer bir şeydi benim de. Bence daha doğru olur ama şöyle de bir durum var. Tabii Bartu Elmas bu seviyelerde test edilmiş bir oyuncu değil. Tabii ki bir yerden başlamak gerekiyor. Şans verilebilir diye düşünüyorum ama İsmail Hoca o riski alıyor.

0: Ondan çok emin değilim. Aksi takdirde iyi olmayan bir Bartu performansı olursa kendisine çok tepki gelebilir. O riski alıp almamak onun elinde. Ha, bu riskten çok büyük fayda da sağlayabilir orta saha hakimiyetini alıp iyi bir sonuçla ayrılarak maçtan, ama biraz onun için bence bu riski alacak mı almayacak mı, soru bu.
1: Cem çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, Gasperini'nin basın toplantısında sarf ettiği cümleleri de paylaşayım sizlerle. Kulüp açısından önemli maçlardan bir tanesini oynayacağız. Karşımızdaki güçlü bir takım var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız ama kendimize güvenmeliyiz ve rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz demiş. Beşiktaş maçını izlemedim diyor sadece. Fenerbahçe'nin bu sezonki tüm maçlarına baktım. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var demiş. Zaman içinde güçleneceklerine eminim. Değerli bir kadroları var diyor İtalyan teknik adam. Devamında ne söylemiş? Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin kadroda olmayışı sorulmuş. Asensio ve Guendouzi çok iyi futbolcular. Fenerbahçe son derece geniş bir kadroya sahip, güçlü oyuncuları var. Maalesef bazen bazı oyuncular sakatlanabiliyor. Çok önemli maçlar tabii bunlar. Sanırım Asensio ve Guendouzi olmamasına rağmen biz Fenerbahçe'yi çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz. Yani bu oyuncuların yokluğu bizim bakış açımızı, planlarımızı değiştirmeyecek demiş İtalyan çalıştırıcı. Dediğim gibi Roma'da şu sıralarda artık son taktik antrenmanını yapıyor. Yani Roma pozisyon vermekte bu seneye iyi başladılar ki çok fazla böyle pozisyon da vermiyorlar kalelerinde. Saha içi organizasyonları, yerleşimleri gerçekten iyi. Hücumda çok pardon, hücumda az önceki çeşitliliği paylaşmıştım. Kone de çok formda başladı. Zaten Dünya Kupası'ndan bir özgüven kazandı. Fransa milli takımında yavaş yavaş oynamaya başladı. Zaman zaman ceza sahasına yaptığı koşularla forvete destek verme, ceza sahası dışından attığı şutlar var. Tehlikeli şutlar atabiliyor. Savunmada da özellikle köşe vuruşlarında dikkatimi çekti. 3 maçının izleme şansım oldu Serie A'da. Yani Fenerbahçe için yarın duran toplar çok önemli olacak gol bulma konusunda. Uzun oyuncular da var. Archie Buran gibi, yine Vedat Muriç, Skriniar da ileri çıkıyor duran toplarda, köşe vuruşunda. Hata yapabiliyorlar. Orada orta kalitesi çok önemli olacak ki Fenerbahçe de son dönemde büyük maçlarda böyle akan oyunda pozisyon bulmakta zorlanıyor. Beşiktaş maçında da bu sıkıntıyı yaşadılar. Fenerbahçe için sanki hani bir puan da kötü olmaz gibi şu anki tabloya bakarak söylüyorum ben. Hem Roma'nın durumuna hem de Fenerbahçe'nin durumuna bakarak bunu söyleyebilirim. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde yarışa kadar. Roma tarihinin en iyi kadrosu demesi diyor. Yenilgiye kılıf hazırlamak demiş dinleyicimiz İsmail Hoca için. İsmail Hoca'yı eleştirmiş. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekeceğimizi düşünüyorum demiş. İnşallah yanılırım diyor Kayseri'den Mehmet Efe Bey. Ya bu kadar da değil bence. Abartmışsınız çünkü... Pardon, evet, Mehmet Efe Bey yazmış. Fenerbahçe kadrosu o kadar da yani bir şeye hayal ettirmeyen bir takım değil ki, eşleşmelere, maçlara baktığımızda Fenerbahçe'nin kazanması gereken maçlar da var. İşte LASK Rize o takımlardan biri. Yani bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalmaları çok büyük sürpriz, kabul edelim. Dün de Ajax Atina'ya 1-0 mağlup oldular açılış maçında. Fenerbahçe o kadar kötü durumda değil. Hatta Galatasaray'a göre bence fikstür açısından baktığımızda yoluna devam etme olasılığı daha yüksek Fenerbahçe'nin, benim nezdimde. Galatasaray'ın bu sene ligde oynadığı 4 maçı da 90 dakika izledim. Hiçbirinde de gereksiz düşmeler, vakit kaybetmek için yapılan hareketlerin hiçbirine şahit olmadım demiş dinleyicimiz. Onu da paylaşmış olalım. Bu hafta için diyor Roma maçından beklentisinin olmadığını söylüyor dinleyicimiz. Yine Erman Bey'in mesajı. O zaman İsmail Hoca tek tek oyunculara baktığımızda Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu değil mi demiş bu kadroda. Ya o tabii ki göreceli, tartışılır. Ama şu maçta hakikaten Asensio ile Guendouzi olsaydı çok büyük fark yaratırdı. Yani şu an Fenerbahçe'nin saha içinde yerleşimi, ileride top tutması, atakları olgunlaştırması için mutlaka Asensio'ya ihtiyacı var. Alternatifi olmayan oyunculardan biri Marco Asensio ve maalesef sezona da iyi bir başlangıç yapamadı. Geçen sezon Asensio'nun formda olduğu dönemi hatırlayın. Fenerbahçe hakikaten onunla çok rahat maç kazanıyordu. Çok rahat sonuca gidiyordu. Saha içinde işler yolunda gitmediğinde sıkıntıyı çabuk çözebiliyordu. Fenerbahçe taraftarı daha rahat izliyordu maçları. Ekim ayında herhalde sahalara dönmüş olur Asensio. Ekim'deki Şampiyonlar Ligi ve sezon tabii 5. haftayı oynayacağız. 6. haftada sonra bir ara vereceğiz. Süper Lig'de 7. haftadan sonra muhtemelen Asensio sahalarda olacaktır. Ve Fenerbahçe'nin de kalan 7 Şampiyonlar Ligi haftasında mutlaka süre alacaktır. Hani diğer oyunculara haksızlık etmek istemem ama şimdi Mason Greenwood 10 numarayı çekiyor. Mason Greenwood'un kanattaki etkisizliğini de etkili olduğu kanattan çekip orta sahaya aldığınızda biraz daha etkisiz bir hale dönüştürüyorsunuz onu. Bence 10 numarada çok şey bir oyuncu değil. Yani fark yaratabilecek bir oyuncu olmuyor. Sıradanlaşıyor Mason Greenwood. Kanatlarda çok daha iyi durumda. Ben yarın sanki yine yani Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlar böyle söylemiyorlar ama nedense orta sahada daha böyle işte bir sürpriz bekliyorum. Ya yani belki takım içerisinden farklı bir oyuncu oynatacak. İsmail Kante'nin yeri garanti gibi ama Greenwood'un kanatta olduğu orayı ya Bartu ya da başka bir oyuncuyla üçleyeceğini düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Bekleyip göreceğiz. Zaten yarın bu saatlerde de maç başlamak üzere olacak. Daha detaylı konuşuruz. 19.45'te Fenerbahçe Roma maçı. Fenerbahçe'ye dair de durum bu. Sarı lacivertli kulübün tabi bugün yaptığı bir açıklama var. Stadyumla alakalı. Fenerbahçe taraftarını da biraz heyecanlandırdı. Çünkü büyük maçlarda bilet bulmakta zorlandığını söylüyor Fenerbahçeli taraftarlar. Ve stadyumun kapasitesi de 52 binden 64 bine çıkacak. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şu şekildeydi. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinin kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması için hazırlanan dev proje tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen başkanımız Aziz Yıldırım yönetim kurulu üyelerimiz stadımızın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımların atılmasını sağladı. Fenerbahçemizin kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin ivedi şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor. İlk etapta temel inşaat çalışmasında başlanacak projede planlamaya göre çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadyumun çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak deniliyor. 50 milyon euro maliyeti olacakmış Fenerbahçe kulübüne. Mevcut gelirlerimizle diyor ilave yaklaşık 25 milyon euro çıkacak kulübün parasından denilmiş. Yarışa gidelim.
2: Derin pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. numaralı Rüzgar Delisi liderliğini koruyor. Bir bu kadar geride içeride. 10 numaralı Mil Athena var. Dışında 1 numaralı Adanalı Demir'i görüyorum. Bir bu kadar gerilerinde 4 numaralı Recep Paşa. Daha sonra 3 numaralı Gül Paşa'nın ataklarıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Rüzgar Delisi.

0: Üçüncü, üç numaralı Gülpaşa dördüncü olurken bir numaralı Adanalı Demir'de koşuyu beşinci olarak tamamlayan Tay oluyor. Koşuyu kazanan isim 10 numaralı Mir Athena Mehmet Ali Aktürk de start almıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Aslan Devler Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkıyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanına konuk oluyor. Saat 22'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Şampiyonlar Ligi heyecanını başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam.
3: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Fenerbahçe, Rodrik Beka'nın Rusya Premier Lig takımlarından Rodina Moskova'ya bir yılına kiralandığını açıkladı. Beka ile de yollar ayrılmış oldu. Fenerbahçe'den şimdi geldi açıklama. Roma-Fenerbahçe maçına dair şunu da söyleyebilirim ki geçen Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlerken ilk yarıda bir bölümde işte İrfan Can Kahveci iki kez üst üste top kaybetti. Yarınki maç için de hiç 11'de adı geçmiyor İrfan Can Kahveci'nin. Normalde biraz iyi bir derbi performansı ortaya koysaydı düşünülecek oyunculardan biriydi orta sahada, en azından Asensio'nun yokluğunda. Taraftar hemen ıslıklamaya başladı İrfan Can Kahveci'yi. Yarın da hani beni en çok endişelendiren maç öncesi işte Roma'nın ön alan baskısı çok iyi. Yani yoğun pres uygulayıp kazandıkları topla hızlı bir şekilde kaleye gidebilen çok sayıda oyuncuları var. İşler biraz kötü giderse ve maçın başında Fenerbahçe kalesinde gol görürse sonrasında oyuncular için mental açıdan çok yıpratıcı bir maç olabilir. Zaten fiziksel açıdan yıpratıcı bir maç olacağı kesin Fenerbahçe'de oyuncular için de. Neden söylüyorum bunu? Fenerbahçe taraftarında kabul edelim çok ciddi bir tahammülsüzlük var. Biraz bir oyuncu kötü oynadığında, performansı saha içinde dalgalı olduğunda ya da bir hata yaptığında, bir pas hatası yaptığında ayağının altından topu kaçırıp taca çıkıyor top. Bir anda öfke artabiliyor. Hani yarın Allah korusun Fenerbahçe maçın başında kalesinde bir gol gördü ve sonrasında oyuncular için mental açıdan daha yıpratıcı, zor bir maça dönüşebilir. Oradaki psikolojiden kaynaklı söylüyorum bunu. İşte tabii uzun süre tabii Şampiyonlar Ligi'ne katılmayışın verdiği bir özdeyiş var. Taraftar orada yarın maç öncesi o coşkuyu yaşayacak. Belki bir koreografi hazırlanacak. Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu takımdaki oyuncular için de çok büyük motivasyon. Yani böyle bir maça zaten bir oyuncuyu motive

Denize gerek yok. Hem Fenerbahçe'de hem Roma için söylüyorum bunu. Ama işte bazı oyuncular da takımın performansına bakıp maç içerisinde rakip de çok böyle üst perdeden bir mücadele ediyorsa düşebiliyorlar. Yani tamam biz maçı kazanamayız ruh haline bürünebiliyorlar. Bunu birçok kez gördük farklı takımlarda. Şu an Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu ruh halde buna uygun. İşte son Ferencvaros Trabzonspor maçında 20. dakika itibariyle Trabzonsporlu oyuncuların tamamı saha içinde. Tamamı yani bundan eminim ki çünkü bir takımda tüm oyuncular bu kadar düşük performansta oynayamaz. Biz buradan turu geçmemiz, bizim buradan turla çıkmamız mümkün değil psikolojisine girdiler. Tabii yarın iç sahada ciddi bir taraftar desteği olacak. Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe taraftarlığı hatırlatacaktır. Bir kez daha uluslararası seviyede tüm dünyaya. Burada temennim ve daha doğrusu ricam olabilir Fenerbahçe taraftarından maç boyunca oyuncuyu bu şekilde tepki koymayın da maç bittikten sonra o tepkiyi koyacaksanız artık ya da eleştiri yapacaksanız maçın sonuna saklayın derim naçizane. Çünkü oyuncular da çok çabuk etkilenebiliyorlar o durumda. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 24'e kalırsa büyük bir başarı elde edilmiş olur. Umarım da kalırlar demiş dinleyicimiz. Ah keşke ne güzel olurdu yani. Şubat ayında iki takımı beraber izlemiş olurduk. Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de Asensio, Beşiktaş'ta ise Salih Özcan alternatif olmayan oyuncular gibi görünüyor. Bu takımlarımıza özellikle Avrupa'da bu oyuncuların yokluğu çok zorlayabilir demiş Serdar Bey. Evet, Beşiktaş'ta da böyle bir durum var. Salih Özcan'ın yerine Türkiye'de herhangi bir oyuncuyu koyabilirsiniz Süper Lig maçında da Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürü de oldukça sert. Dinleyicimizin dediği gibi Serdar Bey'in çok ciddi aranır yani bu oyuncuların yokluğu. Asensio olmayınca da işte Fenerbahçe'nin atakları böyle çok sıradanlaşıyor. İleride 3-4 pas yapamayan bir Fenerbahçe görüyoruz. Biraz kanat oyuncuları daha fazla zorlamak durumunda hissediyor ki Greenwood Beşiktaş maçında bunu çok yaptı. Kendi dilinden anlayan bir oyuncu olmayınca hücum hattında daha fazla zorlayıp bireysel üretim çabasına girdi. Kanatlardan işte şut girişimi, kalenin dibine kadar inmeler. Oyuncu daha fazla yoruldu ve etkinliği maç içerisinde düşmeye başladı. Bakalım yarın buna nasıl bir çözüm bulacak İsmail Kartal. Asensio Ekim'de gelir, Aralık'ta yine sakatlanır demiş. Çok sık sakatlanan bir oyuncuya dönüştü. Devre arasında Fenerbahçe başka bir oyuncu almalı o mevkiye diye dinleyicimizin bir mesajı var. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu diyebiliriz. Yıldızları say say bitmiyor demiş bir başka dinleyicimiz. Fenerbahçe tarihin en iyi kadrosu olmayabilir ama Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosu. Yani en yüksek maaş ödediği kadrosu bu Fenerbahçe tarihinin. Galatasaray'ın da geçen sezondu. Geçen sezondan bu sezona göre 3,5 milyon euro daha az maaş ödüyor Galatasaray. Dolayısıyla İsmail Kartal Hoca için de taraftar bunu diyebilir. İsmail Hoca, Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosu size emanet edildi. Biz de sizden bunun karşılığını sahada görmek istiyoruz diyebilirler. İrfan Can'a haksızlık yapılıyor demiş bir dinleyicimiz. Yani İrfan Can konusunda çok görüşümü de paylaşıyorum ama maalesef İrfan Can Kahveci de hani bir büyük takımın güvenebileceği derken performans açısından söylüyorum. Şampiyonla oynayan bir takımın çok güvenilip yola çıkacağı bir oyuncu performansı ortaya koymuyor bu dönem. Bazen etkili olduğu, işte skor, asist, gol katkısı yaptığı, maç içinde sürekliliğinin olduğu anlara tanıklık ediyoruz ama bazen de bakıyoruz bir maçta hiç oynuyor mu oynamıyor mu belli değil. Biraz daha burada istikrarlı olması lazım iyi performans açısından.
Deniz Bey'in mesajı, yine İsmail Hoca'ya bir eleştiri var. Roma 3'te 3 yaptı ama yendiği takımlar geçen sezon son anda ligde kalan Lecce, Fiorentina ve Dan bahsetmiş. Tabi Atalanta biraz daha güçlü bu takımlara göre. Yani henüz ciddi bir rakip çıkmadı Roma'nın karşısına. Umarım çekinerek oynamaz Fenerbahçe diyor. Ali İsmail Bey'in mesajı, pardon, Ali Bey'in mesajı, Roma kadrosunu övmek yerine kendi işine odaklansaydı keşke İsmail Hoca demiş. Yenilgi halinde dik durup istifa etmelidir diyor İsmail Hoca için. Galatasaray maçına dair de birkaç soru var. Deniz Gül'ün bu akşam oynama ihtimali var mı diye sormuş dinleyicimiz ama Deniz Gül konusunda Okan Hoca'nın hani oyuncuyu şu an hazır bulmadığına dair birçok haber okudum ve dediğim gibi paylaşılan muhtemel 11'lerde de hiçbir şekilde adı geçmiyor genç oyuncunun. Tabii maçın gidişatına göre belki süre alabilir. Onu da bekleyip göreceğiz. Bu arada Türkiye'den bu ismi sadece Nevzat Dindar yazdı. Onun da hakkını verelim. Sion başkanından da bugün bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? İsviçre Ligi takımlarından Sion'un başkanı Christian Konstantin diyor ki Galatasaray'ın oyuncularıyla ilgilendiğini, Wesley Boteli ile ilgilendiğini, hatta 30 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğunu, ama biz diyor bunu yani satmadık diyor, oyuncumuzu satmadık diyor İsviçre kulübünün başkanı Bild gazetesine verdiği röportajda. Galatasaray bu miktar yani 30 milyon euroyu karşılamaya hazır olduğunu söyledi. İlk olarak Wisley'nin bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söyledim. İkincisi, bunu söylemeden şunu belirtmeliyim. Galatasaray'ı gerçekten seviyorum ancak Boteli'nin kariyerindeki bir sonraki adım için tamamen yanlış bir kulüp olur dedi. Transferle ilgili ayrıca şöyle demiş. Menajerine ve babasına Wisley için tutarlı bir kariyer planı yapacağımıza söz verdim. Bu şu anlama geliyor. Bir sonraki kulübün seçimi dikkatlice düşünülmeli. Galatasaray onun için doğru bir yer değil demiş. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın 20 milyon euroluk teklifini de reddetmiş Sion. Futbola İsviçre'de Servet altyapısında başlayan ve sonrasında Borussia Mönchengladbach akademisinde oynayan Wesley Boteli, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Sion'a bu yaz bonservisiyle transfer oldu. Bu sezon Konferans Ligi elemeleri ve İsviçre Ligi'nin de 12 maçta 12 gol atmış 20 yaşındaki santrofor. 2 de asist kaydetmiş. 3,5 milyon euroya almışlar bonservisini ve Sion tarihinde de en çok bonservis öden oyunculardan biri olmuş. Botelli 20 yaşında. Takip ederiz artık bu oyuncuyu. Transfer dönemi bitmeden Nevzat Dindar da haberleştirmişti Galatasaray'ın bu oyuncuyu istediğini. Sion Kulübü Başkanı'nın direkt açıklaması, 30 milyon euro ödemeye hazırdı Galatasaray. Ama Galatasaray'ın teklifi şu şekildeydi: bu yıl kiralayalım, önümüzdeki yıl bonservisi ödeyelim şeklindeydi. Başkan da diyor ki biz diyor bu oyuncu için özel bir kariyer planlaması yaptık ve bizim için 30 milyon euro iyi bir para olsa da, ben Galatasaray'ı seviyor olsam da, oyuncu için doğru bir tercih değil diyor ki şu açıdan da bunu söylüyor olabilir. Galatasaray'da Victor Osimhen gibi bir oyuncu var. Boteli gelmesi halinde Galatasaray'da yedek kalacaktı ve oyuncu bir çıkış yakalamışken kendi kariyeri için tekrar düşüşe geçme ihtimali vardı. Yani anladığım kadarıyla Sion'un ve oyuncunun ailesinin, menajerin planlaması: biz bu oyuncuyu bu sene kullanırız, performans alırız, seneye daha iyi bir yer, rakama, İngiltere'den zaten takip ediyorlar ki Crystal Palace'ın da oyuncuya bilgisi varmış, 20 milyon euro teklif etmiş. Borussia Mönchengladbach Akademisi'nde oynadığı için Almanya'da da mutlaka pazarı vardır, takip ediliyordur. Seneye oyuncu direkt oynayabileceği bir takıma yine bizim beklediğimiz bir bonservis bedeli karşılığında gönderebiliriz düşüncesi var gibi. İsmini bir kez daha paylaşayım. Wesley Boteli Sion'da oynuyor.
Bakalım ilerleyen yıllarda kariyeri ne yönde

0: ilerleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Lizbon'da Sporting'e konuk oluyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin kardeş Bilyoner.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Galatasaray Sporting deplasmanında maçın başlamasına da yaklaşık 2 saat kaldı. Bugün Alexi Batrakov'un bir YouTube kanalına yaptığı açıklamalar medyaya yansıdı. Onu hemen paylaşayım. Paris Saint-Germain haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim Paris Saint-Germain'in yetkilileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Şimdi inanılmaz mutluyum. Galatasaray'a gelirken en ufak bir şüphem olmadı. Çok büyük bir kulüp. Ayrıca size söyleyeyim. Eskiden Leroy Sané ve Osimhen'i televizyondan izlerdim. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum ve antrenman yapıyorum. Bu harika bir şey. Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi sahada vereceğim diyor Rus oyuncu. Eğer bugün de şans verilirse kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak genç oyuncu. Bakalım bu akşam sahada olursa koyacağı performans da önemli. Bir de Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncu görme şansımız olacak değerli dinleyenler. Bir dinleyicimizin sorusu var. Bugün Galatasaray'ın rakip karşısında özellikle gol bulma olasılığı nedir demiş. Yani Galatasaray rakibin sol kanadı, Galatasaray'ın sağ kanadı biraz daha. Yani Galatasaray sağ kanadı iyi kullanırsa bugün oradan pozisyonlar üretebilir. Çünkü Araujo ile Gonçalves arasında bir uyumsuzluk var Sporting'de. O kanatta biraz zaafları var. Pozisyon da veriyorlar. Dediğim gibi yani bunu ben düşünüyorsam Okan Hoca da takım rakip analizi yaparken ekibiyle bunlara çok çalışmıştır. Bugün de orada Roland Şalai'yi ve şeyi göreceğiz. Büyük ihtimalle Leroy Sané'yi göreceğiz. Tabii Sané'nin performansı da çok tartışılıyor.

0: çalışılıyor. İşte Rafael Leao ile başlayıp Yunus'u da orada oynatabilir. Yani şu kesin, ya Yunus'la Şalai olacak ya da Sané ile Şalai olacak. O bölgeden Galatasaray pozisyonlar bulabilir. Orada biraz daha dağınık bir görüntüleri var. Zaaf yaşıyorlar yani, işte Gonçalves'in genç bir oyuncu olması, zaman zaman böyle takım savunmasında alan kaybetmesi, yer kaybetmesi çok rastladığımız bir durum. Tabii zamanla gelişecektir ama en azından bu dönem böyle bir oyuncu. Sporting de ona güveniyor. Acaba orada farklı bir oyuncuyla başlayabilir mi diye de düşünmeye başladım bugün. Tabii Portekiz basını, bizim basın orada Gonçalves'i oynatacağını düşünüyorlar. Rui Borges'i. Bakalım bir tercih değişikliği olacak mı? Birkaç mesaj okuyalım. Galatasaray herhangi bir yarıyı kazanır mı demiş. Ara vakti mi? Araya gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin pasa devam ediyoruz. Saatler 19.59 oldu. Maça da 2 saatlik bir süre kaldı. Portekiz'deki arkadaşların paylaşımlarına bakıyorum. Galatasaray kafilesi de birazdan kamp yaptığı otelden José Alvalade stadına hareket edecekmiş. Bu arada Portekiz'de şu mevsim çok güzeldir. Ben de daha önce gitme şansım oldu Lizbon'a. Çok güzel bir şehir. Benfica'nın stadında maç da izlemiştim. Jose Alvalade stadı da havaalanı yolu üzerinde, yani havaalanına çok yakın. Biraz daha şehrin dışında kalıyor. Benfica'nın stadı şehrin içinde, Estadio Daluş. Atmosferinin iyi olduğunu söylüyorlar. Yani Jose Alvalade stadının da atmosferinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ateşli bir taraftar grubu olacak bugün tribünlerde. Tabii iyi takımları var. Sporting belli dönemleri pek parlak geçmemişti. Özellikle 2000'li yılların başından 20'ye kadar, 2020'ye kadar uzun süre şampiyonluk konusunda sorun yaşadılar. Avrupa kupalarında arada iyi dönemleri oldu ama son dönemde ise Portekiz Ligi'nde hem Benfica ile hem Porto'yla çok ciddi bir şekilde yarışabilen, şampiyonluklar elde eden, oyuncu satışlarından ciddi paralar kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon çok güçlü takımlar arasında çeyrek finale kadar ilerlemeyi başaran bir takıma dönüştü. Son yıllardaki planlamaları gerçekten çok iyi şekilde devam ediyor. Bu sene de yine şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Portekiz Ligi'nde 5 maçta 13 puanla yoluna devam ediyorlar. Birkaç mesaj okuyalım. Roma'nın 2001 kadrosu belki en iyi kadro olabilir, ama olabilir. Bu tartışılır ama şu ana kadar Roma'nın oynadığı futbol tartışmasız en iyi Roma demiş. Son hafta Atalanta gibi bir takımı yenmediler, söklese ettiler. Sağdan sildiler, perişan ettiler demiş. İsmail Kartal bunu demek istemiş olabilir ve taraftar bunu anlamamış olabilir demiş. İfadesi, evet, İsmail Hoca'nın belki yanlış anlaşılmış olabilir. Yani Roma'nın hakikaten maçı bırakmayan ve son ana kadar da rakibi üzerindeki o istekli, arzulu oyunu Atalanta karşısında kendini gösterdi. Çok sayıda pozisyona girdiler. Aslında Atalanta'nın nadir geldiği anlarda bulduğu bir gol var ve neredeyse maç öyle bitecek gibiydi. Köşe vuruşunda 87 ya da 88'de Hermosa attı. Uzatmalarda Sule'nin golü geldi. Galibiyeti hak etmişti Roma ama hani puan da kaybetse o gün taraftar çok dert etmezdi düşünüyorum. Çünkü oyun çok etkileyici, dinleyicimizin dediği gibi.
8: Derin pas devam edecek. Devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Evinde 14 numaralı hisarlı kız var. Hisarlı kızın hemen dışında 4 numaralı Sancar'ı görüyorum. 2 boy kadar geride 5 numaralı Koca Sabri, daha sonra 2 numaralı Berat kız var. Berat kızın hemen içinde önlere doğru gelen 1 numaralı Şahkaya, daha sonra 11 numaralı Biçer Roza, 1 boy kadar geride dışta 12 numaralı Keskin Kaan, 1 boy kadar geride 3 numaralı Berhan Beyli, daha sonra 8 numaralı Neval Çiçeği grubun sonunda kaldı 9 numaralı Saft. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 7 numaralı Albenze lider. Fark 3 boy kadar 10 numaralı Turbo Kolik ikinci ligde. Turbo Kolik'ten 1,5-2 boy kadar geride 13 numaralı Seyran Tay var. Daha sonra Umudum Deniz ve 14 numaralı Hisarlı kızı görüyorum. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 7 numaralı Albenze 3-4 boy kadar virajı önde dönen isim oldu. 10 numaralı Turbo Kolik dışından 5 numaralı Koca Sabri var. Bu şekilde safkanlar son 300'e de girdi. 7 numaralı Albenze lider. Fark 5-6 boy kadar 5 numaralı Koca Sabri, onu yakalamaya çalışan isim o değerli yarış severler. 7 numaralı Albenze liderliğini koruyor. 5 numaralı Koca Sabri onu yakalamaya çalışıyor, ancak 7 numaralı Albenze farkı 5-6 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Koca Sabri ikinci ligde, 7 numaralı Albenze beyaz bayrak ayna yapıyor değerli yarışseverler, koşuyu kazandı. 5 numaralı Koca Sabri koşunun ikincisi, 3 numaralı Berhan Beyli ve 1 numaralı Şahkaya üçüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. 9 numaralı Saf koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 5. koşuyu 7 numaralı Albenze Mehmet Doğan'la kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org. Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 20.05 yaptık. Beşiktaş'la ilgili bir soru vardı dinleyicimizden. Bugün tabii biraz daha Galatasaray Fenerbahçe ağırlıklı gittik. Şampiyonlar Ligi haftası olmasından dolayı hem bugün basın toplantıları vardı. Fenerbahçe Roma maçı öncesi, Galatasaray'ın da 22'de maçı var. Dinleyicimiz der ki Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda yönetime yeni katılacak isimler belli mi diye sordu. Birkaç böyle inşaat firmasının sahibinin adı geçiyor ama şimdi zikretmeyeyim o isimleri. Dün akşam bana da bir yerden geldi bu. Geçen hafta, geride bıraktığımız hafta sonunda Beşiktaş'ın yöneticilerinden Murat Kılıç'ın oğlunun düğünü vardı. Burada da Emre Kocadağ'la Serdal Adalı uzun süren bir sohbet gerçekleştirmiş. Hatta haberi yapan da Ali Fuat Doğattepe. Diyor ki Ali Fuat abi, Serdal Adalı Emre Kocadağ listesine almak istiyor. Yani Emre Kocadağ yeni yönetimde olabilir şeklinde bir haber kullanmış. Murat Kılıç, Özkan Arseven, Toygun Batallı, Mehmet Sarı Mermer ve Hakan Daltaban ile Uğur Fora. 6 isim devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bir 6-7 kişi isim de yeni katılacak listeye. Önemli inşaat şirketlerinin sahipleri ve Beşiktaş'a proje üretip para kazandıracak, yeri geldi sponsor desteği sağlayacak isimler üzerinden bir liste yapmayı planlıyormuş. Serdal Adalı, Beşiktaş'ı yakından takip eden arkadaşlarımızın, abilerimizin yaptığı haberler bu şekilde. Tabii Hüseyin Yücel Beşiktaş'ta doğal başkan adayı olarak artık adı geçen isimlerden biri ki ilerleyen yıllarda da sanki dünyada olduğu sürece Beşiktaş'a başkan olacak gibi geliyor bana Hüseyin Bey. Böyle bir hayali düşüncesi de var. Yakın çevresi de zaten bunu bazen dillendiriyor. Tabii Hüseyin Bey'e acaba bu seçimde aday olur mu diye bir sorulmuş Beşiktaş'ı yine yakından takip eden gazeteciler tarafından. Ama Hüseyin Bey şu an böyle bir düşüncesi yok. İlerleyen yıllarda tabii bu olağanüstü genel kurulu, Beşiktaş yeni bir yapılanmaya gitti. Hani şık da olmaz, doğru da olmaz gibi geliyor bana. İlerleyen yıllarda Hüseyin Yücel'in de aday olduğu seçimler görebiliriz Beşiktaş'ta ama Serdal Adalı 4 Ekim'deki olağanüstü genel kurula tek başına, tek listeyle girecek ve şu anki mevcut yönetimden de 6-7 kişiyi değiştirecek, onlarla devam etmeyecek. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de mutlaka o listeyi açıklar. Niye böyle bir yol çizdiğine dair bir basın toplantısı da düzenler Sayın Adalı ve kamuoyunu bilgilendirir diye düşünüyorum. Dediğim gibi Beşiktaş artık tamamen saha içine odaklanmış durumda. Takımı, futbol takımı üzerinden bakacak olursak, önce Cuma akşamı Süper Lig'de Erzurum maçı var. Önümüzdeki Perşembe günü de Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek İstanbul'da. Keyifli, güzel bir maç olacak gibi o karşılaşmada. Bizler de artık takip edeceğiz Beşiktaş'ı. Yarın da son antrenmanını yapacak Beşiktaş 11.30'da ve o antrenmanın ardından Erzurumspor maçı için kampa girecek değerli dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dün başlamıştı. Bugün de 19.45 seansında iki maç vardı. Barcelona ile Feyenoord karşılaşıyor şu an ve Barcelona 1-0 önde. Gol Rafinha, hatta ikinci gol de geldi. Barcelona Feyenoord karşısında ikinci golü de buldu. Bakıyorum ikinci golü kim atmış, birazdan sizi de paylaşacağım. Stuttgart'la Viking karşılaşıyor. Ermedin Demirovic atmış Stuttgart'ın golünü 20. dakikada. 22. dakikada da Zlatko Trippic ki bir dönem Göztepe forması da giymişti. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 2 yıl üst üste Göztepe forması giymişti. Kariyerine Norveç Ligi takımlarından Viking'de devam ediyor Trippic. O maçta da dakika 23, Stuttgart 1, Viking 1, goller Ermedin Demirovic ve Zoran Trippic'ten geldi. Barcelona'nın ikinci golü Karim Adeyemi'den gelmiş. Üçüncü dakikada Rafinha 22'de Adeyemi'yi attı. Bakıyorum bugün ileri uçta da nasıl bir diziliş de çıkmış. Lamin Yamal, Rafinha ve Adeyemi üçlüsüyle başlamış bugün Hansi Flick. Ortalanda Olmo, Rodri, Pedri, İspanya milli takım orta sahası. Savunmada ise Kunde, sağ bek, Cancelo sol bek, Christensen ile Kubarsi ikilisi stoper hattında. Şurada Kubarsi'nin yanında Bastoni seviyesinde bir sol stoper olsa hakikaten Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi alabilir derdim ama stoper hattı hala problemli görünüyor Barcelona'nın. Yani tabii ki Feyenoord, Stuttgart gibi takımlar çok zorluk çıkartamayabilir ama büyük maçlarda geçen sezon yine çok büyük hatalar yapmışlardı ve sonrasında o büyük hedef Şampiyonlar Ligi'ne ulaşamamışlardı. Orta sahası İspanyol milli takım orta sahası Dani Olmo, Rodri, Pedri büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'nde bu üçlüyü göreceğiz. Hücum hattında şu an Rafinha'yı Gabriel Jesus'un kesmesi çok mümkün durmuyor Barcelona'da. Lamine Yamal'ın yeri de garanti. Solda da Adeyemi ile Anthony Gordon ikilisi zaman zaman yer değiştirecek gibi. Bu sene yedek kulübesi daha kuvvetli geçen yıla göre. İşte Balde var, Fermin Lopez, Gabriel Jesus, Gordon, Gerard Martin, Bernal yedek kulübesindeki önemli oyuncular. Eric Garcia kırmızı kart cezalısıydı. Frankie de Jong'un da sakatlığı var. Onlar da yine ilerleyen dönemlerde 11'i zorlayabilecek oyuncular olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor'da hoca arayışı konusunda gündemi verirken paylaşmıştım ama belki radyosunu yeniden açan dinleyicilerimiz vardır. Onlar için bir kez daha hatırlatayım. Hüseyin Hoca'nın yardımcılarından biri de Ergin Keleş olacak demiştik dün. Hüseyin Hoca da takımı cumartesi günü oynayacak Konya Spor maçına hazırlıyor. Bugün Vitor Pereira isminin şu an yabancılarda önde olduğu yazıldı Trabzon basınında. Yine Türk basında Sabah ya da Fanatik'te okumuştum. Orada da Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar takımı çalıştırması, yardımcıların Hüseyin Cimşir olması planı üzerinde durulduğu paylaşıldı. Ama netleşen bir durum yok. Yabancılarda Vitor Pereira, yerlilerde Şenol Güneş ismi şu an konuşuluyor Trabzonspor için. Gerçek olan da Hüseyin Cimşir'in takımı Konya Spor maçına hazırladığı, sanki milli araya kadar da Hüseyin Hoca devam edecek gibi. Araya gidelim, devam edeceğiz.
0: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 20.16 yaptık. Derin pasta da son bölüme giriyoruz. Galatasaray kafilesi de Jose Alvalade stadına doğru hareket etti. Birazdan stadyuma ulaşmış olacak. Maçın başlamasına 1 saat 45 dakika var. Sporting Galatasaray maçı öncesi. Muhtemel 11'leri bir kez daha paylaşayım. Kalede Uğurcan, savunmada Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, orta alanda Gabriel Sara, Torreira, Batrakov, hücum hattında Yunus, Leroy Sané, Barış Alper şeklinde çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın ev sahibi Sporting'in kalede Silva, savunmada Fresneda, Zebast, Inacio, Araujo, orta alanda Altimire, Dumbia ve Zalazar. Bu arada İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini bugün Dumbia'yı izleyecekmiş milli takım için. Orta alanı bu şekilde: Zalazar, Altimire, Dumbia dedik. Hücum hattında Catamo, Gonçalves ve Luis Suarez şeklinde çıkmasını bekliyoruz. Santos'ta Simoes'in de sakatlığı var. Ev sahibi takımda iki eksikleri var bu akşamki maç öncesi. 19.45'te başlayan maçlarda Barcelona Feyenoord karşısında 32 dakikayı 2-0 önde geçti. Stuttgart maçında Ermedin Demirovic duble yaptı. Galatasaray'ın forvet transferi için düşündüğü oyunculardan biriydi. Dakika 32, Stuttgart 2, Viking 1. Stuttgart'ın golleri Demirovic'ten geldi. Viking'in tek golünü Trippic attı değerli dinleyenler. Son 24 saattir Türkiye'de yine dikkat çeken bir haber vardı, onu da paylaşayım. Tarihinde ilk kez süper amatör kümede mücadele edecek olan Turgutlu Spor teknik direktörlüğe 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirmiş. Bugün Zeynep Hanım'a ulaştım, hatta bugün konuk alacaktım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü kendisiyle bir telefon bağlantısı yapacağız. Amatör takımlarda bu kadar genç yaşta takım çalıştıran ilk teknik direktör olacakmış kendisi. Hedeflerini ve bu sürecin nasıl geliştiğini kendisinden dinleyeceğiz. Yarın muhtemelen o bağlantıyı yaparız, ona da hayırlı olsun diyelim. Samsun Spor'da geçen haftalarda yaptığımız yayınlarda Diabate transferi konusunda Başkan Yüksel Yıldırım Suudi kulübüyle anlaşamadıklarını söylemişti ama Samsun Spor bugün yapılan görüşmelerde Diabate'nin satıldığını açıkladı. Samsun Spor'da önemli bir gelir elde etti bu transferden. Rakamı da hemen paylaşayım sizlerle. El Kuat Siyah'la anlaşma sağlanmış Samsun Spor Euro'la oyuncunun transferi için 8 milyon euro bir bonservis bedeli alacak Samsunspor toplamda. Tabii bonuslarında olduğunu paylaşalım. Samsunspor'un önemli isimlerinden Mandil Majiye de Olympiakos talip olmuş. Kaval kemiği kırılan Eyüp Erkabi'nin yerini doldurmak isteyen Olympiakos, Samsunspor'un forveti Mandil Majiye'yi gündemine aldı. Samsunspor 28 yaşındaki oyuncudan da en az 7-8 milyon euro bonservis geliri hedefliyormuş. Bakalım Yüksel Başkan bu oyuncuyu da satacak mı? Değerli dinleyenler, birkaç mesaj okuyalım son bölümde. Yok tarihin en iyisi, yok tarihin en mükemmeli falan diyor dinleyicimiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bahaneye sığınacak durumu yok ki demiş. Takımlarımız zaten çok ciddi paralar harcayarak önemli transferler yapıyorlar. Rakiplerinden ziyade kendi oyunlarını oynaması gerektiğini vurgulamış. Aslında hepimizin de beklentisi o. 15 yıl önce Aykut Hoca iki ön libero oynatıyor diye eleştiriliyordu. Şimdi iki ön libero yetmiyor, üçüncü koyalım deniyor demiş. 7 tane defans oyuncusu da defans mı yapılır? İleride 3 kişi nasıl gol atacak? Avrupa'nın hangi takımı iki ön libero ile oynuyor? Fenerbahçe'nin kadrosunda mesela 4 tane 6 numara var. Sonra niye Beşiktaş'a isabetli şut atamadı diyoruz demiş dinleyicimiz. İsmail Hoca da maça çıkmadan bu açıklamayı yapmasaydı keşke diyor bir başka dinleyicimiz. Hani zaten şu an taraftar böyle biraz hocaya güvensiz yaklaşım içerisindeyken hocanın söylemlerinde daha dikkat etmesi gerektiğini vurgulamış. Burada tabii işte yani çalıştığını zannetmiyorum. Burada belki de çalışıyordur ama teknik direktörlerin de bir iletişimcisi olması lazım. Yani bence büyük takımlarda mutlaka vardır diye tahmin ediyorum. Bir bakmam lazım. Bir onu konuyu araştırmam lazım. Çok net bir şey söyleyemiyorum ama çünkü teknik direktör bir kitleyi de yönlendiriyor. Oraya hitap ediyor. Onların takımın içinde bulunduğu ruh haline göre söylemlerini organize edecek birileri de gerekiyor gibi. Türk hocalar genelde pek tercih etmiyorlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe her sene üste para vererek kiraladığı ve bonservissiz sattığı onlarca oyuncu ile Galatasaray'a demiş büyük transfer çalım atmaya devam ediyor. Kendisini Şampiyonlar Ligi'nden eleyen oyuncuları getirmeye devam ediyor. 18 yıl sonra takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan oyuncuyu da gönderdi demiş. Yani burada transferde yanlış bir politika izlediğine dikkat çekmiş dinleyicimiz. Ya bu çok konuşulmadı ama ya ben Fenerbahçe'nin tabii Lukaku değerli bir isim. Belki sezonun kalan kısmında çok da iyi maçlar çıkaracak, önemli katkılar yapacak ama Fenerbahçe Sidiki Şerif'i niye bu kadar böyle yok saydı? Yok saydığı oyuncuyu da 25'e sattı yani hani. Genelde Avrupa'da mücadele eden takımlar da dikkat ederseniz genç oyunculara daha çok yatırım yapıyorlar. Fenerbahçe Lukaku'yu çalmayıp Sidiki Şerif'le devam etseydi daha mı kötü olurdu? Ve bilemedim yani tabii ki orada önemli futbol aklı var Fenerbahçe'nin artık. Oğuz Çetin, İsmail Kartal, Cihan Kamer üçlüsü bunlara karar veriyorlar ama yani Sidiki Şerif üzerinden yapılan eleştiriler de çok yersiz olduğunu gördük. Coventry 25 milyon euroya kattı kadrosunu. Bakalım onun kariyeri nasıl ilerleyecek. Şimdi Vedat Romelu Lukaku'dan da şu an verim alamıyor Fenerbahçe. Üstelik sakatlık riski yüksek bir oyuncu. Bazı planlamaları anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Sedeki Şerif bir de artı 4 kuralına uyan bir oyuncuydu. Orada sizin elinizi güçlendiriyordu. Sidiki Şerif kalıp Lukaku alınmasa Talişka kadroda kalabilirdi. Yani planlamaların çok sağlıklı yapılmadığını görüyoruz. Birçok takım için geçerli bu. Fenerbahçe'de de var bu. Galatasaray maçı 1-1 biter demiş bir dinleyicimiz. 1-1 de kötü bir sonuç değil. İsmail Kartal'la Asensio arasındaki sorun devam ediyor mu demiş. Zannetmiyorum devam ettiğini. O geçmişte Yani çok büyütülecek bir konu da yoktu. İşte ikili arasındaki bazı toplantılarda, antrenmanlarda diyaloglar üzerinden bir sorun olduğu paylaşılmıştı kamuoyuyla. Şu an Asensio İsmail Kartal arasında bir sorun olduğu için oynamıyor. Yani sakatlığından dolayı oynamıyor. Zaten sağlıklı olsa da direkt 11'e yazar İsmail Hoca. Öyle bir oyuncuyu da niye polemiğe girsin ki? Bursa Nilüfer'den Hüseyin Bey'in mesajı, Fenerbahçe Talişka'dan çıkmak yerine Semedo'dan çıkıp o bölgede Mert Müldür'ü kullansaydı daha iyi olmaz mıydı demiş. Dün akşam da buna benzer bir şeyler söylemiştim. Tabii şu an artık mevcut kadrolar üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Ama ilk böyle başlangıçta işte Beşiktaş maçında göz önünde bulundurarak baktığımızda çok da sağlıklı bir tercih olmamış gibi görünüyor. Talişka'nın gönderilip Semedo'nun kalması. Orada Bimovic'te olduğundan söylüyorum bunu. Ama diğer alternatif daha makul geliyor bana. Yani Sidiki Şerif kalsaydı, Lukaku alınmasaydı Talişka kalabiliyordu takımda. Zaten Sidiki Şerif artı 4 kuralındaydı. Neyse artık çok takılmayalım buralara. Olan olmuş, geçen geçmiş, biten bitmiş. Bu arada Amerika Açık tenis turnuvası devam ediyor. Amerika Açık tarihinin en geç biten maçı oynanmış dün Ben Shelton'la Carlos Alcaraz arasında ve Ben Shelton Carlos Alcaraz'ı 5 sette yenerek yarı finale çıkmayı başarmış. Orada da hakikaten böyle sürprizlerle dolu bir turnuva oluyor. Pazar günü erkeklerde, cumartesi kadınlarda final var. Cuma akşamı da bir Amerika Açık konuşmak istiyorum. Yarı finalde Ben Shelton vatandaşı Frances Tiafoe'yla eşleşmiş. Teniste de bu dönemde işte şey çok konuşuluyor. Oyuncuların sürekli maç yapmasından dolayı yaşadığı sakatlıklar ve bu sakatlıkların performanslarını negatif etkilediği konuşuluyor. Amerika Açık'ta da böyle sürprizler gördük değerli dinleyenler. Bu akşam Galatasaray'a Sporting karşısında başarılar dileyelim. Yarın akşam Fenerbahçe Roma maçı öncesi 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
0: Derin pas sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 22'de temsilcimiz Galatasaray Lizbon'da Sporting'e konuk oluyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin kadrisi
4: Bilyoner. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor.
9: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.

0: Hey Kulübü Yasal Bayisi bir tarih sunar.
1: Çok geç çıktı. Yaklaşık 15 boy kadar gecikti. Liderliği ise bariyer dibini tutan 4 numaralı Gönül Kalesi aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Bilden 1 ikincilikte. Bilden 1'den 2 boy kadar geride. 7 numaralı Renkli Güzel var. O da üçüncülükte ilerliyor. Renkli Güzel'den 4-5 boy kadar geride 5 numaralı Kavim var. Daha sonra dışta 6 numaralı Narlı Göl. Hemen içinde 3 numaralı Bilgi Nur Kızı. Yaklaşık 7-8 boy kadar geride geç çıkan 1 numaralı Şirin Hat var. Bu şekilde detaylar son 600'e girdim. 4 numaralı Gönül Kalesi önde. 1 boy kadar geride. 2 numaralı Bilden 1 ikincilikte. Daha geriden 7 numaralı Renkli Güzel'in. Onunla 1 boy kadar gerisinden 5 numaralı Kavim'in atakları var. Ve taylar bu şekilde 6. koşuda virajı dönmek üzere. 4 numaralı Gönül Kalesi virajı 2 boy kadar önde döndü. Ortada 2 numaralı Bilden 1 var. Dışında 5 numaralı Kavim bariyer dibinden 7 numaralı Renkli Güzel'in ataklarını izliyorum. En dıştan 5 numaralı Kavim şimdi ikinciliğe attı. Öndeki 4 numaralı Gönül Kalesi'ni yakalamaya çalışıyor. Bu iki

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.36'yı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız ve bu 2 saatlik süre içerisinde yine spor gündemini sizlerle konuşacağız, paylaşacağız. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gecesi, Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanında olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma ve bu karşılaşma öncesinde de yine 11'i sizlerle hemen anında gelir gelmez paylaşacağım. Üzerine değerlendirmeler yapacağız Galatasaray'ın 11'i ile ilgili ve tabii ki maçın başı itibariyle, 22 itibariyle de ilk 30 dakikasında sizlerin karşısında olacağım ve önemli anlarını, mücadelenin sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında tabii gündem yoğun. Yoğun gündem içerisinde Fenerbahçe'nin bugün basın toplantısı vardı. İsmail Kartal basının karşısına çıktı ve açıklamalar yaptı. Onlara bakacağız. Onun üzerine bir değerlendirme yaparız. Yarın Fenerbahçe'nin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı üzerine de bir yine değerlendirme yapacağım. Bir telefon bağlantısı olacak sevgili dinleyiciler. Yani kısacası bu hafta Avrupa mesaisi var. Şampiyonlar Ligi mesaisi var. Avrupa'nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi ve burada iki takımımızda olmak gerçekten çok uzun zamandır özlemimizdi. Bunu sonunda gidermiş olduk, bu özlemi. Artık bundan sonra orada iki takımımızın başarısı özlemini gidermek en önemlisi diye düşünüyorum. İnşallah böyle de olacaktır. Sizler yayına katılabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla sizler de yayına dahil olabilir, düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Oynanan maçlar var. Oraya bakalım hemen şöyle. İki maç başladı Şampiyonlar Ligi'nde 19.45'te. Barcelona-Feyenoord mücadelesinde Barcelona ilk yarıyı 2-0 önde kapattı Feyenoord karşısında. Ve diğer taraftan Stuttgart-Viking mücadelesinde de Stuttgart-Viking karşısında 3-1 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. İki takımın mücadeleyi de takip etmeye devam ediyorum. Yeni goller oluştuğunda yine sizlerle paylaşacağımı da belirtmek isterim. Ve biraz önce de söylemiş olduğum gibi bugün saatler 22'yi gösterdiğinde ise Galatasaray Sporting Lisbon karşısında olacak. Bu karşılaşmayı da yine ilk 30 dakikasında ben zaten yayında olacağım. Önemli anlarını sizlere aktaracağım. Bunun yanında sevgili Görkem Tezer benden sonra, yani saat 22.30'dan itibaren de yine bu maçın önemli anlarını size aktaracağı gibi maç sonunda da yine bağlantılarla sizlerin karşısında olacak. Bu geceyi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın galip geldiği gece olmasını dileyelim ve bu geceyi sizlere tüm yönleriyle aktarmaya çalışacağımızı da yine belirtmek isterim. Evet, bugün önce Fenerbahçe ile başlayalım çünkü birazdan 21 gibi Galatasaray'ın 11'i belli olduktan sonra bir Galatasaray bölümü yapacağım. Saat 22'ye kadar böyle süre gelecek bir Galatasaray bölümü yaparız, yani Sporting Lisbon Galatasaray maçı üzerine konuşuruz. Ama önce Fenerbahçe ile ilgili son gelişmelere bir bakalım. Fenerbahçe yarın Roma karşısında olacak sevgili dinleyiciler. Kendi sahasında oynayacak bu karşılaşmayı Fenerbahçe ve gerçekten de önemli bir müsabaka. Hem Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç açısından evinde

oynuyor olması nedeniyle ve tabii hafta sonunda derbiden mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada taraftarının da çok şey beklediğini, oyuncuların en azından bir reaksiyon göstermesini beklediğini de söyleyelim. Eğer bu karşılaşmada Fenerbahçe kazanırsa çok iyi bir başlangıç yapmanın yanında dediğim gibi derbi mağlubiyetini de en azından unutturmuş olur taraftarlarına. Sizler bu geceki maçla ilgili de, Sporting Lisbon Galatasaray maçı ile ilgili de düşüncelerinizi yazın. Yani skor tahminlerinizi bekliyorum. Ne sonuç olur bu akşam? Lütfen benimle paylaşın. 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya yazabilirsiniz bu geceki maça dair düşüncelerinizi.

0: Evet, mesajlarınız geldikçe yayına dahil edeceğim zaten bu mesajları, bunu belirteyim. Evet, bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basının karşısındaydı ve açıklamalarda bulundu sevgili dinleyiciler. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe uzun bir süre sonra ilk kez sahne alıyor uzun bir zaman aranın ardından ve işte yarın akşam yine Şampiyonlar Ligi müziği Fenerbahçe stadında çalacak. Ve şunları söyledi İsmail Kartal, dedi ki Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasındaki karşılaşmada zor bir takım, güçlü bir takımla oynayacağız. Hatta Roma tarihinin en güçlü döneminde dedi sevgili dinleyiciler. En güçlü kadrosuna sahip tarihinin dedi. Bunun dışında şöyle diyor, yarınki maçta Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz. Farklı bir dizilişimiz olacak. Tamamen geçiş oyunu oynamayacağız. İyi bir takım var. Sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve oyunu riske ettikleri alanlar da var. Bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız dedi. Asensio'nun durumuna da değinen İsmail Kartal, Marco Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Elimizde çok değerli oyuncular var. Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar. Kendimden ve oyuncularımdan eminim şeklinde konuştu. 65 yaşındaki teknik adam, Roma şu anda tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Formalar ve ligdeki 3 maçlarını da formdalar ve ligdeki 3 maçlarını da kazandılar. 2 senedir birlikte çalıştıkları Gasperini çok deneyimli, bilgili ve üretken bir teknik adam sözleriyle de Sarı Kırmızılı ekibin gücünün altını çizdi. İsmail Kartal, taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, strateji maçı. Taraftarlarımızın oyunun başından sonuna kadar bu bilinçle destek vermesi gerekiyor. Hemen başladık, gol atalım değil, oyunun son anına kadar hep birlikte mücadele etmeliyiz sözleriyle de taraftarla seslendi sevgili dinleyiciler. İsmail Kartal'ın tabi bugünkü açıklamaları önemliydi. Çünkü özellikle farklı bir dizilişimiz olacak açıklamasının ardından herkes acaba Fenerbahçe üçlü bir savunmayla mı oynayacak sorusunu sormaya başladı. Eğer Fenerbahçe üçlü savunmayla oynarsa, ki biliyorsunuz yani üçlü savunmada oynadığınızda eğer hücumdaysanız savunmada 3 oyuncu kalıyor, ama savunmada bekliyorsanız beşli bir savunma yapmış oluyorsunuz. 3 stoper 2 bekle birlikte bu anlamda da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Yani özellikle Fenerbahçe'nin farklı bir dizilişle sahada olacağız sözleri İsmail Kartal'ın, böyle bir oyun oynayabileceğini de çok fazla bugün yazan çizen oldu. Ben de dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istedim sevgili dinleyiciler. Bunun dışında tabii yine bir açıklaması daha benim dikkatimi çekti ki sonuna kadar beklemesi lazım herkesin dedi İsmail Kartal. Taraftarların yani çok sabırlı olmak gerekir dedi ki bu doğru olan zaten. Yani aslında maçın sonuna kadar beklemesi gerekiyor taraftarın ve biraz da sabırlı olması gerekiyor. Çünkü bu tip maçlar biraz da o stratejilerle kazanılabiliyor. Göreceğiz bakalım. Yani özellikle Fenerbahçe'nin oyun gücü daha üst seviye olursa, yani en son oynadığı Beşiktaş maçından ben Roma karşısında önemli bir şansı olduğunu düşünüyorum. Ama eğer olmazsa oradaki oyun yeterli olmaz diye düşünüyorum. Roma'ya karşı, Beşiktaş'a karşı zaten yeterli olmamıştı. Roma'ya karşı da olmayacaktır. Kaldı ki Matteo Guendouzi de oynamayacak sevgili dinleyiciler, onu da söyleyelim. Matteo Guendouzi'nin yokluğunda Fenerbahçe'nin orta sahası nasıl şekillenecek? Bu da yine çok merak edilen bir soru. Onun da cevabını yarın akşam arayacağız tabii ki. Daha doğrusu bu akşam arayacağız. Yarın akşam maçtan önce de göreceğiz zaten. Evet, bu akşam sorularımız var dedik. Sorularımızın cevaplarını arayacağız dedik. Sevgili İrfan 25'te telefon attığımızda Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün İsmail Hoca'nın açıklamalarını takip ediyordum. Biraz önce de onu dinleyicilerimizle paylaştım. Onun üzerine şöyle bir şey geliştirdim ben. Düşünce geliştirdim. Bugün de çok yerde yazdı. Hoca dedi ki farklı bir dizilişle sahada olacağız. Bir kere bunun anlamı nedir sence?
1: Ya benim beklentim üçlü bir savunmayla Fenerbahçe'nin çıkması. Yani hı-hı, farklı diziliş derken teknik direktör İsmail Kartal göreve geldiğinden beri biliyorsun dörtlü savunmayla oynuyordu. Hı-hı. Ama yarınki mücadelede üçlü savunmayla Fenerbahçe çıkma ihtimali var. Yani nasıl bir şey 3-4-2-1 gibi bir diziliş de sahada yer alabilir. Top rakibe geçtiği zaman beşli savunmayla rakibi karşılayıp oyun kurarken de üçlü savunma, üçlü dizilişte yer alabilir Fenerbahçe. Bunun taktik çalışmalarda teknik direktör İsmail Kartal'ın bu dizilişi denediğini söyleyebilirim.
0: Tabi burada aslında şöyle bir durum da oluşuyor benim gördüğüm kadarıyla. 3-4-2-1 gibi dediğine göre ben şöyle düşünüyorum. Özellikle Greenwood'un geri dönüşlerde yaşadığı sıkıntının da önüne geçmiş olacak aslında hoca, değil mi? Orta sahadaki oyuncuyu biraz daha geride bekleterek, yani rakibi karşılamada. Bu da bence çok özellikle son maça bakılarak çok değerli bir hamle. Diğer taraftan şunu da söyledi. Taraftarımızdan ricamız sonuna kadar desteklesinler, öyle maç başladı hadi gol atalım beklemesinler gibi bir sözü oldu. Yani buradan da yine anlayacağımız Fenerbahçe aslında önce savunalım sonrasında golü buluruz mantığıyla mı hareket edecek? Çünkü şunu da söylüyor İsmail Kartal, çok iyi takımlar. Özellikle adam adama oynuyorlar her alanında sahanın. Ancak şöyle bir durumları var, zaman zaman riske ettikleri anları biz değerlendireceğiz diyor. Buradan bu sonucu da çıkarabilir miyiz?
1: Şöyle söyleyeyim, karşınızdaki rakip Roma. Serie A'ya çok iyi bir başlangıç yaptı. Evet. Son 3 yani 3 maçta 9 puanı var. Son Atalanta maçını izledim. Yani %70 toplu oynama yüzdesi. Çok fazla şut imkanı, 30'a yakın şut çekmiş. Gol beklenti olanı 3-54 gibi. Belki de şu anda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşılaşacağı rakipler arasındaki en formda ekip Fenerbahçe'nin ve Roma şu anda.
0: Yani sezon başı itibariyle en formda, doğru söylüyorsun.
1: Evet, evet, performansıyla beraber en formda ekiple karşılaşacak. Dolayısıyla Roma karşısında şimdi biraz bunu söylemek lazım. Yani haddini bilerek oynamak demeyeyim ama yani orada kontrollü oyun oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Sabırlı oyun oynaması gerekiyor. Şimdi Roma karşısında ileride baskılı pres yaparsanız, sürekli baskılı oynamaya çalışırsanız bunun sıkıntısını yaşarsınız. Yani cezayı kesecek çok kaliteli ayakları var. Dolayısıyla Fenerbahçe hem orada hem hücumda hem savunmada kompakt bir oyun oynamak zorunda. Rakibine alan bırakmamak zorunda. Aslında oyunu dar alanda oynamak zorunda Fenerbahçe. Dolayısıyla Sayın İsmail Kartal dediği de bu. Yani biraz kontrollü bir oyun oynayacak Fenerbahçe belki. Hani tamamen defansa çekilmek olarak değerlendirmeyelim bunu ama zaman zaman ikinci bölgede rakibine baskı yapacak, pres yapacak, kaptı toplarla da hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacak Fenerbahçe. Tabii burada Roma'nın da hücum anlamında çok etkili bir takım ama zaman zaman savunmada zaaflar veriyorlar. Özellikle hızlı hücumlarda sıkıntı yaşayabilen bir ekip. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bu Roma'nın bu zaafını değerlendirmeye çalışacak ama karşısında çok güçlü bir ekip var. Ve bu açıdan dediğim gibi en formda ekip şu anda karşılaşıyor. Sezon başı olarak Fenerbahçe'nin hedefi de en azından bir puanla Şampiyonlar Ligi'nin karşılamasına girmek, iyi bir futbol sergilemek. Beşiktaş derbisi sonrası tabii camiada ve tarafta bir moral bozukluğu yaşandı. Hem oynanan futbol hem de sergilenen mücadele takım tabii olumsuz etkiledi. Bu açıdan baktığımızda bu maçta sergilenecek futbol camiada yeniden bir güven aşılacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında yarına dair sana soracağım birkaç soru daha var ama önce müsaade edersen 11'ler belli oldu. Hemen şöyle hızlıca 11'lere bakmak istiyorum. Galatasaray'ın 11'i sevgili Necer

0: Portekiz maçı 11'i. Kalede Uğurcan Çakır yer alacak. Roland Şalay sağda, solda Eren var. Jakobs ve Davinson Sanchez ikilisi ise stoperde. Önlerinde Sara ve Torreira ikilisini görüyoruz. Bu ikilinin önünde Batrakov'un olduğunu belirtelim. Sağda Yunus, solda ise Sané, Leroy Sané yer alıyor. En uçta Barış Alper Yılmaz var sevgili dinleyiciler. Galatasaray'ın 11'i böyle. Hemen hızlıca tekrar edeyim. Uğurcan Çakır kalede. Roland Şalay, Eren, Jakobs, Davinson Sanchez savunma dörtlüsü. Önlerinde Gabriel Sara ve Torreira'dan oluşan ikili. Bu ikilinin önünde Batrakov var. Sağda Yunus, solda Leroy Sané. En uçta ise Barış Alper Yılmaz. Bu gece Sporting deplasmanında olacak Galatasaray'ın 11'i sevgili dinleyiciler. Birazdan tabii değerlendirmelerimizi yapacağız karşılaşmaya dair. Sevgili İrfan, şimdi özellikle yarına dair çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yani eğer kötü bir sonuç alınırsa İsmail Kartal'la ilgili bir karar alınır mı ya da İsmail Kartal'ın bir karar alması söz konusu olur mu diye ben bugün sosyal medyada çok fazla gördüm. Ne diyorsun sen? Yani tabii ki kötü sonuç alınmasını kimse istemez bu arada. Ben de inşallah kazanır Fenerbahçe diyorum. Galatasaray'da olduğu gibi inşallah Galatasaray'da kazanır. Ne diyorsun?
1: Ya tabii böyle yani olumsuz lige kötü başlayınca, yani ligde 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyetle başlayınca tabii biraz böyle söz ifadelerini kullanılması da normal. Tabii teknik heyetin de üzerinde büyük bir baskı var. Ama tabii şu anda tek düşünce Roma maçında puan almak. Yönetimin de tek amacı burada futbolcular ve teknik heyeti Roma maçına konsantre etmek. Şu anda planlar bu yönde. Roma maçında alınacak bir skora göre bir teknik heyet değişikliği olacağını düşünmüyorum ama ilerleyen süreçte, diyelim ki bu süreç devam ederse belli bir süreç yaşanır. Ama şu anda konuşulması gereken Roma maçı ve hem yönetimin hem de teknik heyetin tek odak noktası Roma maçını kazanmak.
0: Tabii muhtemelen herkesin düşüncesi bu ama dediğim gibi bu çok sorulan bir soruydu gün içerisinde de. Ama sen böyle bir şey beklemiyorsun anladığım kadarıyla, değil mi? Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim, çok kötü bir futbol ortaya konur. Yani istenmedik bir sonuç çıkarsa o zaman tabii de tekrar her şey masaya yatırılabilir.
0: Evet, peki. Fenerbahçe'nin orta sahası nasıl şekillenecek sence?
1: Aslında belki de herkesin merak ettiği konu bu. Yani birçok... şöyle ifade edeyim.
0: Yani Asensio yok, Gendozi de yok.
1: Cezalı Gendozi yok. Asensio da henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Şimdi orta sahada aslında bu üçlü savunmayla çıkarak aslında orta sahadaki eksikliği de biraz olsun gidermeyi de amaçlıyor. Şimdi evet, orta sahada nasıl olur? Kalede Derson, işte savunmayı 11'i sayayım. Benim beklentim. Şimdi orada Opong Opong Şiklin yara keşitliğinde bir üçlü savunma. Sağ kanat bekte Semedo ya da Mert Müldür, orta sahada İsmail Yüksek, Kante, onun solunda Arşi Buran, onların önünde Kerem ve Greenwood, ileride ise Vedat muhtemel olduğunu bekliyorum ama şöyle de bir değişiklik olabilir. O Ponk yedek kulübesinde olup Mert Müldür'ün savunma üçlüsünde, yani üç stoperin sağında gibi oynayıp onların önünde sağ kanat bek değişikliğin yer olup böylece daha o kanat sağ kanat daha güçlü bir savunma savunma anlamında güçlü bir şekilde bir dizilişte yer alabilir Fenerbahçe.
0: Yani Mert orada oynadı da, değil mi, geçtiğimiz dönemlerde?
1: Evet.
0: O yüzden sanki bana da böyle Mert Müldür, Şikrinyar, Ake daha böyle netmiş gibi geliyor. Evet, Ake evet, zaten sol stoper, çok rahat oynar.
1: Zaten sol bek de oynuyor Ake, biliyorsun.
0: Evet,
1: sol bek de oynuyor zaten, sol stoper.
0: Yani şeyde Mert Müldür de sağ stoper oynar. Orada ortada da Şikrinyar'ı görmek mümkün. Özellikle kanatlarda şimdi bu üçlü savunmaların kanatları çok önemli. Yani çok gitgelli oyun oynamak zorundalar üçlü savunma yaptığınızda. Orada da işte Semedo'nun da Archie Brown'un da çok fazla gitgel yapmaları gerekecek. Ne bileyim, böyle hani aklımdan geçen ne biliyor musun? Mesela bir Oğuz Aydın tercihi yapılamaz mı sağ tarafı orta sahaya?
1: Yani Oğuz Aydın'ı da değerlendirebilir. Yani Semedo'yu yedek kulübüne çekip Oğuz Aydın'ı da değerlendirebilirsin. Yani o anlamda bir tercih yapabilir ama Semedo da aslında Beşiktaş derbisini çıkarırsa bugüne kadar oynanan maçların

0: çok iyi performans ortaya koydu. İşte Beşiktaş derbisinde de yani tüm suçu Samet Uyak olmaz. Çünkü o bölgede Greenwood çok fazla orta sahaya geldiği zaman geldiğinde orada Beşiktaş hücum oyuncuları da çok fazla birebir kaldı. Yani ataklar o bölgeden geldi. Karşısında da Trossard gibi çok önemli bir oyuncu vardı. Dolayısıyla hani senaryoyu bence şu anda iyi formdayken ben hani yedek kulübesini çekeceğini pek düşünmüyorum.
1: Peki yani ben de sadece bir şey olsun, fikir olsun, acaba bu olabilir mi diye söyledim. Çünkü ben de kötü oynadığını söylemiyorum Semedo'nun. Ama hani orada git gel yapmak zorunda ya, sürekli hücuma beke ne kadar kaldırır onu görmek lazım.
0: Ya bir de şöyle söyleyeyim, çok fazla git gel de yapmayabilir yani. Fenerbahçe'nin daha biraz daha savunma ağırlıklı bir futbolla Roma karşısında oynayabilir diye düşünüyorum yani. O da
1: Yani aslında biz burada üçlü savunma derken beşli savunmayı da düşünmek lazım diyorsun.
0: zaten şöyle söyleyeyim, toprağa çıkarken üçlü gibi ama rakibi karşılarken beşli savunma olacak. Hatta şimdi 3-4-2-1 gibi dizilişte sahada yer alırsa Fenerbahçe, o ikilideki öndeki Kerem ve Greenwood da zaman zaman orta sahaya gelerek bu orta sahayı da daha da kalabalık hale getirecekler yani.
1: Yani o zaman şöyle diyoruz. Savunma durumunda 5-4-1'e dönüyor Fenerbahçe galiba, değil mi? Öyle anlıyorum. Yani tabii yarın göreceğiz, bu söylediklerimizin hepsi yarın daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Peki Fenerbahçe'deki sakatlıklar ne zaman bitiyor? Mesela Asensio ne zaman dönüyor?
0: Şimdi Asensio sağ koşullarında başladı. Ama onun Gaziantep maçında da oynadığı kadroda olsa bile yani ilk 11 oynamasını ya da 11'de başlamasını beklemiyoruz ama artık yavaş yavaş Asensio da takıma dahil olacak.
1: Milli takım arasından sonra galiba, değil mi? Öyle görünüyor.
0: Zaten Gaziantep maçı sonrasında milli takım arası var herhalde.
1: Evet.
0: Yani ondan sonra zaten tam anlamıyla sahada şey olur, Fenerbahçe'yi yani Asensio'nun sakatlığı tam olarak geçer. Ama yani ameliyat olacağı, işte 3 ay sağlığından uzaklaşacağı yönünde iddialar söz konusuydu. Ya bu külliyen doğru değil. Yani külliyen yanlış ve doğru değil. Yanlış bir bilgilendirme yapıldı. Yani kulüp tarafından değil ama tabii sosyal medyada bazı kesimler tarafından bu iddialar ortaya atıldı ama bunlar da kulüp tarafından yalanlandı. Asensio şu anda sağ koşullarında devam ediyor. Kısa süre içerisinde de takıma dahil olacak.
1: Peki son olarak da şeyi sorayım. Bugün Fenerbahçe'den bir açıklama geldi, bu özellikle şeyle ilgili, statla
0: Tabii.
1: ilgili. Orada var mı bir gelişme?
0: Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etmişti. Dolmabahçe'de ziyaret etmişti. Ve bu ziyarette bu stattaki izinler konusunda gündeme geldi. Sayın Aziz Yıldırım Yönetim Kurulu tüm süreçleri tamamladıklarını ancak bunun artık son noktaya konulması için de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onayın gerektiği vurgulanmıştı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu süreçte kendisi hatta bu stadı nasıl yapılacağı, yani kim tarafından, yani para nasıl karşılayacaksın şeklinde bir soru sorduğunda o da yani kulüp tarafından karşılayacağını söyledi ve gerekli talimatları hemen vereceğini iletti ve o süreç içerisinde zaten Sayın Cumhurbaşkanı gerekli talimatlar verilmesinin ardından tüm şartlar, izinler tamamlanmış oldu ve Fenerbahçe de bugün artık resmi açıklamayı yaptı. Kasım ayı gibi ilk kazma vurulacak yani statta. Ve maç oynanırken Fenerbahçe stadyumunda 64 bin kişilik seviyeye çıkarılacak ve bu süreçte de yeni localar eklenecek ve stadyumdan da önemli gelir elde etmiş olacak. Toplam maliyeti yani bayağı ciddi bir rakam olacak ama diğer taraftan
1: yani 50 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediyor.
0: 50 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyor ama ekstradan yıllık 25 milyon euro gibi de gelir elde edecek Fenerbahçe.
1: Yani
0: Dolayısıyla
1: 2 senede stat kendini amorti edecek, sonrasında da kazanç.
0: Evet, 2 sene içerisinde kendisini amorti etmiş olacak. Yani Sayın Aziz Yıldırım Yönetim Kurulu bir taraftan yani kulüpte kulübün finansal anlamda sağlıklı işleyebilmesi adına çalışmalar yaparken diğer taraftan da kulübün tesisleşme anlamında çalışmalarını da sürdürüyor. İşte stat bunların bir örneği. Derazı da biliyorsunuz bir iki gün önce Derazı'nın da kazmaya vurdular. Yani Metin Aşık bina, oradaki tesisle bina yıkıldı. Ve yeniden oraya yeni bina yapılmaya başlanacak. Oradan da çalışmaları başladı. O da kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Aynı zamanda orada bir yüzme havuzlu olduğu bölgede

0: Üniversitesi'de terazinde kolej yapılması planlanıyor. Fenerbahçe Koleji de yapılacak oraya. Yani bir anda yani bir taraftan kulübün mali anlamda işleyişini sağlara getirebilmek için çalışmalar sürerken diğer taraftan da tesisleşme ve var olan tesislerin yenilenmesi ya da büyütülmesi gibi çalışmaları da Fenerbahçe aynı anda yürütüyor. Bu anlamda yönetimi de etmek gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkürler İrfan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
1: İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikte, teşekkür ediyoruz bir kez daha İrfan'a. Mesajlarınız geliyor. Az sonra okumaya başlayacağım. Hiç merak buyurmayın. Ama öncesinde bir yarış aramız var. Elazığ'da 7. koşu başladı. Mikrofonlarımız Elazığ'da.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
4: İlerliyor. Kahramandan 1,5 boy kadar geride, bariyer dibinde 9 numaralı Emotion kızı var. Dışında 8 numaralı Yaz Meltem'ini görüyorum. Yaz Meltem'inden 1 boy kadar geride, bariyer dibinde 1 numaralı Ateş Atar. Dışında 10 numaralı Mısra da var bu şekilde. Taylar son 600'e girdi. 7 numaralı Öztürk Pınar'ı 1,5 boy farklı önde. Dışarıda 6 numaralı Şahatunalı var. Hemen içinde Ekürisi 4 numaralı Kahraman'ı görüyorum. 1 boy kadar geride, bariyer dibinde 9 numaralı Demoş'un kızı. Daha sonra 8 numaralı Yaz Meltem'in ataklarıyla Safkanlar virajı döndü. Öztürk Pınar'ı son 300'e de yaklaşık 5-6 boy kadar önde geldi değerli yarışseverler. 4 numaralı Kahraman ikincilikte bu şekilde. Safkanlar son 200'e de doğru gidiyor. 7 numaralı Öztürk Pınar'ı liderliğini koruyor. Fark 6-7 boy kadar. 8 numaralı Yaz Meltem'i kendini ikinciliğe attı. 7 numaralı Öztürk Pınar'ı farkı yaklaşık 10 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Öztürk Pınar'ı Abdullah Çankaya'yla 7. koşuyu kazanıp meydandan çıkıyor değerli yarışseverler. 5 numaralı Özgür Ak koşunun ikincisi oldu. 8 numaralı Yaz Meltem'i üçüncü. 3 numaralı Efsane Yılmaz dördüncü olurken 2 numaralı Çeçen Bey ve 4 numaralı Kahraman da tabelanın sonu için ayna yakın geçen taylar oldu. Elazığ'da 7. koşuyu 7 numaralı Öztürk Pınar'ı Abdullah Çankaya'yla kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
5: Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz.

0: 5 yıldır böyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. 21.06 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Ve artık Galatasaray'ın Sporting Lisbon karşısındaki oynayacağı bu akşamki mücadele öncesinde son bir saat diyebiliriz bu süre içerisinde. Şöyle bir taraftan da bakıyorum. 11'leri tekrar paylaşacağım sizlerle çünkü önüme de düştü. Dediğim gibi son bir saat ve bu süre içerisinde de şimdi Galatasaray'ı konuşacağız. Hemen şöyle 11'leri tekrar aktarayım size. Galatasaray'ımızın kalesinde Uğurcan Çakır var. Savunmada Jakobs, Eren, Sanchez, Salahi dörtlüsünü görüyoruz. Önlerinde Sara ve Torreira ikilisi. Bu ikilinin önünde ise Sané, Barış, Yunus ve Batrakov'dan oluşan bir 11'i var. Galatasaray'ın en uçta Barış oynayacak bence. Hemen ardında Batrakov. Sağda Yunus, solda Sané ya da sağda Sané, solda Yunus. O bakalım nasıl tercih edilecek, bunu göreceğiz. Ve gelelim Sporting Lisbon'a sevgili dinleyiciler. Hemen Silva ile başlayacaklarını belirtelim kalede. Quaresma, Inacio ikilisi stoperde, sağda Vagianidis, solda ise Araujo yer alıyor savunmada. Önlerinde Almitira ve Dumbia ikilisi var orta sahada. Onların önünde ise Salazar'ın yer aldığını belirtelim. Bugün ileri uçta ise şöyle bir üçlü var. Capriano, Cilerme ve Suarez üçlüsü de en önde. Suarez gole en yakın olan isim sevgili dinleyiciler. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı, bunu da belirtelim. Bakalım yani nasıl bir maç olacak. Özellikle Sporting Lisbon evinde oynayacak. Galatasaray'ın ciddi eksikleri var. Yani biraz bu şanssızlık, hem Osimhen'in hem Lemina'nın yokluğunda bugün Galatasaray sahada olacak. Ama bunların hepsi bir yana, aslında iyi işler yaptığını Galatasaray'ın Avrupa'da, özellikle böyle zor denen deplasmanlardan çok güzel sonuçlar ayrıldığını da biliyoruz. Bu nedenle de ben bugün kazanabileceğini düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi hemen şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Kolay gelsin Vedat abi, Galatasaray bu gece yenilebilir diye düşünüyorum demiş. Vallahi aklımızdan bile geçirmiyoruz sevgili Cesur. Bir başka dinleyicimiz ne demiş? Selamlar, ne zaman tüm Türkiye rakiplerimizi öve öve bitiremese ve yakınlarımızdan umutsuz olsa bizim takımlarımız ters köşe yapıyor. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu hafta tüm Türkiye'yi ters köşe yapacak. Yenilmeyecekler bence demiş sevgili Ali Cemal'den gelmiş. Teşekkürler. Lisbon, Galatasaray ve Fenerbahçe Roma maçları bence rakiplerin galibiyetiyle tamamlanır demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Seattle der ki İsmail Kartal sanki kontratak futbolu oynatacak. Yenemiyorsan yenilme, puan almak önemli. En önemlisi kendi evinde puan vermemek demiş. Peki. İyi akşamlar Vedat Bey. Bir saat sonra Galatasaray'ın maçı var. Hala Fenerbahçe'yi niye konuşuyoruz demiş. Artık Galatasaray'a mı geçsek? Yani tabii programın başında sizler burada değildiniz muhtemelen. Şöyle dedik. 21'de 11 açıklığı açıklanmaz. Galatasaray'a dönüp zaten maça kadar bir saatlik süreyi Galatasaray'la geçireceğiz. Ama yarınki Fenerbahçe-Roma maçı öncesi bir bağlantı yapalım. Şu 11'i ne olacak Fenerbahçe'nin? Nasıl bir oyun düzeni olacak? Bugün İsmail Kartal'ın basın toplantısı var. Bunun üzerine bir konuşalım dedik 15-20 dakika. Ardından Galatasaray'a geçelim dedik. Ama siz bunları duymadığınız için yazmışsınız. Sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimiz ne demiş? Maça bir saat kala sürekli İsmail Kartal konuşmanız bence iyi olmadı demiş. Ama tekrar söylüyorum, bakın bunu daha programın başında anons etmiştim. Yani burada niye böyle bir tavır aldınız onu anlamadım. Basit, 11 belli olsun, 11'in üzerine konuşalım. Birazdan bağlantı yapacağım. O bağlantıda da yine değerlendireceğiz Galatasaray'ı. Sizler yazın mesela, diyor, sordum zaten düşünceleriniz neler, onları yazın. Birazdan okumaya başlayacağım. 21 itibariyle demiştim. İşte saat 21 oldu, zaten geçtik bu konuya da. Teşekkür ediyorum sizlere. Anlıyorum aslında. Bu hassasiyeti ben de gösterdim programın en başında. Dedim ki bugünkü basın toplantısı ve Fenerbahçe'nin yarınki 11'ini kısaca hemen değerlendirelim. Ardından kadro belli olur olmaz, 11 belli olur olmaz Galatasaray'ı konuşmaya başlayalım demiştik. Öyle de yapıyoruz zaten. Hiç merak buyurmayınız. Evet, tekrar edeyim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Lütfen mesajınızı gönderirseniz ben de gelen tüm mesajları yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Evet, Galatasaray'ın 11'ini siz nasıl buldunuz? Benimle paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi. Galatasaray'ın 11'ini sizler nasıl buldunuz? Lütfen benimle paylaşın.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Kısa bir reklam arası, ardından yeniden karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Galatasaray'ın bu gece Sporting Lisbon karşısında 11'ini bir kez daha paylaşacağım sizlerle. Artık kalan sürede yaklaşık 47-46 dakika civarında sevgili dinleyiciler. Galatasaray kalede Uğurcan'la başlıyor. Jakobs, Eren Elmalı, Davinson Sanchez ve Roland Şalay dörtlüsü savunmada. Önlerinde Sara ve Torreira var. Onların önünde ise Batrakov'un yer aldığını görüyoruz. Sağda Yunus, solda Sané, en uçta ise Barış Alper Yılmaz. Belki burada Sané ile Yunus'un yerleri değişebilir ama genel manada böyle bir diziliş olur diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi Galatasaray'ı, bu 11'i ve bugünkü maç planını bir konuşalım istiyorum. Çok değerli bir teknik adam, futbol yorumcusu sevgili Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Hocam merhaba.
5: Merhaba, iyi akşamlar Berat'cığım.
4: Çok teşekkür ederim, size de iyi akşamlar dilerim. Zaman ayırdınız, sağ olun. Yayına gidiyorsunuz biliyorum. Saat 24'te
5: geldim, değil mi? Geldim, kanaldayım.
4: Ha, oradasınız ha şu an, tamam, süper.
5: Tabii tabii.
4: 24'te başlayacak mı maç sonu?
5: Saat 24'te, evet.
4: Evet, maçın bitimiyle birlikte A-Spor'da olacaksınız. Zaman ayırdınız bana, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben 11'i paylaştım hocam. Ne diyorsunuz, nasıl bir oyun planı olur Galatasaray'ın? Osimhen'in yokluğu, Lemina'nın yokluğu ne kadar etkiler takımı sizce?
5: Vallahi şimdi şöyle, zaten Galatasaray'ın oyun planı hep böyle. Bunun dışında bir şey oynamıyorlar. Bu 5. sene yılda yine aynı. Diziliş aynı. Planlar da belli zaten. Önde oynamak isteyen bir takımdır Galatasaray. İsteyen değil, hep öyle oynar. Ama tabii eksiklikler bunlar. Futbol takımı her zaman eksiklikleri yaşayacaksınız. Bunlar olacak. Bunların üzerinden nasıl çıkabilirsiniz? Sizin destekleyici, tamamlayıcı oyuncularınız ne kadar? Ne kadar formdasınız? Şu anda Galatasaray takım olarak formda değil. Vedat'cığım şöyle söyleyeyim, ben daha ligler başlamadan, daha transferler eğer bu şekilde biterse, mevcut kadrolarla Şampiyonlar Ligi'ne girerlerse çok büyük hüsran yaşarlar. İki takım için konuştum ben. Şu andaki mevcut kadroları Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla götürme şansları yok. Yani Türkiye Ligi'ni bile kaldıramayacaklar. Çünkü yapı olarak bakarsanız gerek takımların bazı diğer takımda müdafaada zaaflar var. Burada Galatasaray'da orta sahada mamile zaaf var. Forvet'i zaten söylemiyor. Forvet'te etkiler, daha Leao falan gelecek ama Şampiyonlar Ligi'ni geçen sezon yaşadık. Geçen sezon gördük neler verebilir. Yani bu kadro şu anda gördüğümüz kadarıyla çok yumuşak bir orta saha var. Senin açıkların çok fazla aktif gidip gelen açıklar değil. Yani burada orta saha bütün iş müdafaya düşecek. Müdafaa çok zorlanacak bu maçta. Şimdi Sporting'in takım kadrosuna da bakıyorum. Şöyle söyleyeyim, bu 6. resmi maçları olacak. Hı-hı. Aşağı yukarı bir beşli var. Onlar hiç değişmediler. Hep oynadılar. Yani şöyle söyleyeyim, kimler onlar? daha net bilgi verelim. Altın var. Dumbay, Zalazar, Katamo ve Gülhemme. Bunlar hiç değişmedi. Suarez baştan oynamamıştı. Orada Iodis miydi neydi? Yunan bir genç oyuncu oynadı. Santrofor. Sonra Suarez oynamaya başladı. Hı hı. Zaten Inacio takım kaptanları Araujo hemen hemen bütün maçlarda bir iki maç hariç. Vagnidis zaten çok genç bir sağ bek. Yani şunu demek isteyeceğim. Bir beşli var. Hiç değişmedi. Orta sahanın iki merkezi ve üçlü. Bunlar hani derler ya maçlarında atlarıdır diye. O tarzda bir oyuncu ve hepsi golcü. Bizim orta sahamız şu anda çok yumuşak. Yani burada Batragol ilk defa bir Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Fiziksel olarak ne kadar götürebilir, oyun içinde ne kadar kalabilir. Samimi zaten git geldiğini biliyorsunuz. Arkasında Eren, Şalay'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki defalarını hepimiz biliyoruz. Torreira'yı söylemeye gerek yok ama Sara Batragol çok yumuşak olacak yani orta saha.
4: Hocam bir de stoper de dikkatim çekti benim. Yani Abdülkerim'in yokluğunda Jacobs oynayacak Davinson Sanchez'in yanında.
5: Şöyle Jacobs şöyle lafı kesecekti kusura bakma.
4: Lütfen buyurun.
5: Dünya Şampiyonası'nda da üçlü oynadıkları için stoper oynama özellikleri var. Biliyor olur ama yeterli değil. Şimdi bir de siz dörtlü olur. Bakın burada bu bütün takımlar için geçer. Sadece bizim takımlar için. Sizin bel kemiğiniz, omuriliğiniz, orta sahanız yoksa hiçbir şey anlatmayın. Allah kolaylık versin müdafaya. Ve şu anda da Sanchez bütün yükü çekecek burada. Bütün yükü çekecek Sanchez. Öbür türlü de Torreira. Bundan ikisine iş düşecek. Ne kadar dayanırlar, ne kadar ederler biliyorum. Çünkü çok aktifler. O saydığım üçlü önde de Suarez biliyorsun. Fenerbahçe ile ilgileniyordu onunla.
4: Evet, çok da iyi bir sezon başlangıcı yaptı.
5: Evet. Golcüdür. 4 golü falan var. 4-5 golü var.
4: Tabii 4, 3 gol bir asist miydi? 4 gol bir asist mi?
5: Öyle bir şey var. Yani,
4: bakarım şimdi.
5: Golcü Gülhemme de aynı şekilde golcü. Daha 19 yaşında filandı. Dumbay zaten 21 yaşında. Çok genç bir kadro bunlarda. Bakma en yaşları Silva.
4: Tabii.
5: Takım kaptanı Inacio 25 yaşında. Yani çok genç bir kadrolu ama mükemmel takım. Çok mükemmel takım. Yani biz 21 yaşındakine, 22 yaşındakine gençleriz ama bunlar gidip bulmuşlar, buluşturmuşlar, getirmişler. Bizimkilerin üzerinde oyuncular var orada.
4: 5 maçta 4 gol bir asistmiş hocam. Doğru hatırlıyorum.
5: Öyle bir şey vardı. Evet, evet. Yani zor bir maça çıkıyorlar. Zor bir deplasman. Şampiyonlar Ligi zaten hepsi var ama belki bir toparlarsa nasıl toparlayacak? Bu kadroya bir tek oyuncudan girecek bir de Leo girecek. Arkasından da Lemina girecek. Yani başka 3 tane oyuncu. Pardon bir de Bardakçı var. 4 tane oyuncu şeklini değiştirir kadro takımın tabi.
4: Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? 4 ilk 11 oyuncusu yok bugün Galatasaray'ın. Baktığımızda değil mi?
5: Ne gibi?
4: 4 ilk 11 oyuncusu bugün Galatasaray'ın yok diyebiliriz aslında o anlamda baktığımızda.
5: Yani şimdi 4 tane oyuncu sizin bizim gibi takımlarda 4 tane oyuncu eksildiği zaman sizin evet. Bütün formatlarımız, bütün oyun tarzımız değişiyor yani. Değişecek mi zaten bu iti iti giderler. Belki Lemina falan olmuş olsaydı Lemina Sara'nın yerinde oynardı. Sara'yı da Batragol'un önüne atardın. Onun oynayacağı yere atardın. Batragol'u bekletirdin. Ama bir şey kalmadı yani. Alternatifin yok. Hiç yok. Yani. Orta sahada alternatif diye bir şey kalmadı. Zaten İlkay sadece ismi var. Ondan hiç yararlanamıyor. Mesela hiç yok yani. Hiç yok.
4: Naga.
5: Onlar
4: ya bu oyuncuları da aldı ya Galatasaray, o yüzden söylüyorum.
5: Sevgili kardeşim, almak başka bir şey. İstifade etmek başka bir şey. O Koçuk'u'yu alıyorsun, adam gidiyor. Venezia'dan verdi. Nereden aldılar? Şeyi alıyor işte. Dumbay'ı alıyor. Yani sen onu alıyorsun. O gidiyor 19 yaşında. Adam geldiğinden beri direkt top oynuyor. Yani bir yerde bir tesadüf var bizim transferlerimize. Biz bu sezon Galatasaray transferde başarılı olamadı. En büyük sıkıntıları yoksa ellerindeki kadronuz var ama geçen sezon bu kadrodan neler yaşadığınızı, şampiyonluğu nasıl yakaladığınızı, Şampiyonlar Ligi'nden döndükten sonra nasıl bir performans sergilediğini onlar bizden daha iyi biliyorlar. Ki herkes bunları söyledi. Bu sene daha zor olacak. Yani sadece bir takım Osimhen'in yükünü kaldıramaz Osimhen. Ve şimdi onun sakatlığı da Allah göstermesin çok zor bir yerden sakat. Kasık çok zordur yani. Her zaman için size nüksedebilir. her şey başına gelebilir yani. Onun için çok dikkatli olmak gerekecek. Yani istedim mi 3-4 tane oyuncu girecek oraya, 4 oyuncu şeklini değiştirir. Her bir hafta Türkiye Ligi için yeterli gelir de bu kadroda zorlanır Türkiye Ligi'nde. Şu andaki mevcut kadro, şu anda ilk 11.
4: Evet, şu andaki ilk 11 Türkiye Ligi'nde de zorlanabilir, doğru.
5: Zorlanabilir.
4: Osimhen'in olmamışı Galatasaray'ın oyununu bayağı ciddi ciddi %40 falan etkiliyor.
5: Ama sevgili kardeşim, ben sana şey söyleyeyim mi? Siz koskocaman bir kulüpten bahsediyorsun. Dünyada taradığı kulüp, Avrupa demiyorum, dünya tek bir oyuncunun varlığına gidemezsin. Böyle bir kulüp olmaz, böyle bir futbol anlayışı olmaz, böyle bir düşünce olmaz. Ona yaslanıp da siz götüremezsin. Olmaz böyle bir şey. Bir tek onu o varsa siz atıyorsunuz toplar. Onlar giderse gidiyor, yaparsa yapıyor. Yani Galatasaray futbolu buraya evrildi. Böyle olmaması lazım. Takım oyununun çok dışına çıkmaya başladılar. Yani takım oyundan başka hep kişisel yeteneklere gitmeye başladı. Bu da çok tehlikeli bir futbol takımı için.
4: Peki hücum hattını nasıl değerlendiriyoruz? Orta saha ve savunma konuştuk ama mesela işte Sané bugün, bildiğimiz Sané, İşte Avrupa'da çok önemli bir kariyer. Bugün işte böyle maçları oynaması için alındı belki de. Yunus var o bölgede. Yine Barış Alper de en uçtaki isim olacak.
5: Şimdi biz tabii Avrupa'da oynasın diye alındık ama sizin buradaki futbolcularınız, buradaki yapınız, buradaki oyun tarzınız onun geldiği yerle arasında geceyle gündüz fark var. Hı-hı. Sen Sané'den burada ne bileyim bir Eren'in yaptığı işi istiyorsun yani, gidecek gelecek gidecek. Sané daha geldiği zaman, nacizane bunu söyleyeceğim ama artık bu temcit bile bu gibi oluyor mu, bu şey değil, bildiğim için söylüyorum, adam Almanya'da da olmadı böyle, 90 dakikada en fazla 5 kere girirse gelir en fazla oldu, ama onların oyunları, onların orta sahası, onların arkasında oyun kurucuları, çok değişik faksiyonlar var orada. Siz burada ondan onu bekliyorsunuz. O da olmadı. İşte bu sezon yine yapabilir mi yapamaz mı bilemem. Ama orta sahanızda değişik akıllar var. Oyun akılları var. Bayern Münih'inki farklı, buradaki farklı. Siz buradan gelip de Bayern Münih'te aynı oynadığının aynısını isterseniz olmuyor. Bak sen sağbekini gönderdin, adamlar koydular kenara bu dediler. Olmaz mı? Sağbek mağbek değil. Bizim oyun şartlarımızda uymuyor. Doğru mu?
4: Evet.
5: Yani onun için biraz da bugünkü maçtan yola çıkarsak her şeyi yaşayabiliriz ama çok zor bir maç. Yani şu anda bütün ibre şu ilk 11'i gördüğümüzde bütün ibre Sporting tarafında. Mesela dün ben AYK'yı da seyrettim. AYK'yı Galatasaray komple bir takımla çıkarsa AYK'dan filan orada puan filan olur. Hem de öyle bir beraberlik filan 3 puan filan olur. Çok üst seviyelerde filan değil onlar. Hı hı. Ama sen bu kadroyla çıkarsan onlar senden puan alırlar. Şu andaki bugünkü kadroda. Yani dedim ya, iki tane üç tane adamınız yok olmadığı zaman karalar bağlıyorsunuz nasıl olacak diye. Burada transfer sezonunun Galatasaray iyi geçirmediği delalet. Bakalım Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi nasıl gidecek? Çünkü sizin önünüzdeki hafta Osimhen gene yok. Öbür hafta gene yok. Yok yani.
4: Peki hocam, Barış Alper Yılmaz için ne diyeceksiniz bu süreçte en çok değerlendirecek oyuncu? Geçen sezon da aslında çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirmişti.
5: Ya geçen sezonki tabii orta sahanız biraz iyi oldu. Çünkü şöyle geçen, gene bugün bu sefer de öyle olunca hep tek maç oynayacaksınız. Ne zaman şeylere çıkarsanız, playoff gruplarına çıkarsanız çift ayaklılara başlıyorsunuz. Çift ayaklılar sizi zorluyor. Burada şansını 1-0'da altına götürüyorsun. Rövanşı yok onun. Hep puanı oynuyorsun. Orada şanslısınız yani, götürebildiğiniz herkese. Şimdi Barış Alper de tek başına kalacak. Yani çok boğuşacak orada. Tek kalacak. Çünkü orada Barış'ın geçen sezon başarılı olmasının ana faktörlerinden bir tanesi Osimhen gibi bir faktör vardı. Osimhen dağıttığı zaman o da bütün boşlukları yakalıyordu. Yani hiç olmazsa biraz takım daha oturaklıydı. Bütün eforlarını Şampiyonlar Ligi'ne sarf ettiler ama dönüşler hep sancılı oldu Türkiye Ligi. Bu sene de sakatlıklar çok erken geldi. Osimhen'in sakatlığı, Lemina'nın sakatlığı, arkasından Bardakçı'nın sakatlığı. Yani Bardakçı'yı da kimse beklemiyordu. Bak üçü bir arada gitti.
4: Yani aslında dün Okan Burak'a soruldu Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı. Yok öyle bir sakatlık falan dedi ama bugün sahada yok.
5: bilemeyiz yani. Yani
4: nereden çıktı bilmiyorum, bu haberler nereden çıkıyor ama Abdülkerim Bardakçı sakat değil dedi hoca. Ama niye oynamıyor o zaman bugün de herhalde?
5: Şeyden önce söylemiş olabilir. Antrenmandan önce söylemiş olabilir.
4: Yok dün şeyde hocam. Dün basın toplantısında söyledi bunu.
5: Tamam işte ben de onu diyorum. Basın toplantısına antrenmandan önce yaptıysa o ara kadar yoktur. Antrenmana çıkmıştır, o şeyler var işte. Isınmalarınızı yapıyorsunuz. Orada bir şey nüksetmiş olabilir. Olabilir yani. Siz ısınırken bile sakatlığına bak ne oldu? Maçta Cankar kaleye geçti. Uğurcan sakat. Bunlar ısınırken de yaşayabilir.
4: Yani Uğurcan'ın da yani çabuk dönmesi de büyük avantaj tabii Galatasaray adına.
5: Demek ki çok fazla önemli bir şey değil. Belki de önemli olabilirdi. Kendisini koruma amacıyla takım yararını çekti kendine. Bir de kendisi için uzun vadeli de olur. Ama şunu değerlendirmek lazım. Burada yani tamamlayıcı oyuncular yok piyasada aldınız. Oyuncu transfer yok. Bir tane transferle oynuyorsunuz yani. Patrogov size kapalı kutu içinde herkes bir şeyler konuşuyor ama çok erken konuşma. Oranın Rusya'nın ligi, Rusya'daki oyun kalitesi, Rusya'daki lig takımlarının kalitesi, Rusya'daki oyuncuların kalitesi. Tamam futbol aklı iyi, her şey futbol aklında olmuyor. Her şey futbol aklında değil, buraları cadı kazanı. Burada gidip gelmeleri çok fazla oynaman lazım. Oynadın belki de. Bunlar bize hep zamanla çocuğu da yakmamak lazım. Şimdi öyle bir maça çıkıyorsunuz ki yük size binecek. Sarar'ın oyunu belli, Torreira'nın oyunu belli Şampiyonlar Ligi'nde. Müdafaa dedim ya, Torreira ve Sanchez, Allah yardım et. Bir de Uğurcan. Evet. Nasıl toparlayacaklar, nasıl kapatacaklar, kapatmaları nasıl yapacaklar? Gelirsin de bir tane kör bir top atarsın, vurursun gol olur. Onun da öylesine kapanırsın edersin, şansın da yaver gider. 3 puanla dönebilirsin. Yani sağlam bir Galatasaray gitmiş olsaydı her şeyi konuşabilirdim. Ama şu anda şu kadro sana onu vermiyor. Eren'de depo var, Şalay'da depo var. Yani düşün bak. Burada biz kanatlardan şöyle geliriz, yok buradan böyle geliriz. Yani onu konuşmak bu kadroyla çok şey değil yani. Size bir şey vermez, yanlış yaparız. Çünkü onu taşıyacak oyuncu yok burada. Yunus sağ tarafa atacaksınız. İşte ne bileyim, Leao iyi olmuş olsa, Bertan hazır olmuş olsa Yunus'u atarsınız göbeğe, Leao'yu atarsınız sol tarafa, alırsınız Sané'yi sağ tarafa veya da tam tersi Leao'yu atarsınız santrafor bölgesine, Barış atarsınız aça. Şu andaki orta saha bir kere yani bu şeyi, şu andaki maçı kaldıracak zor kaldırırlar.
4: Geçen sezon çeyrek final oynamış bir takımdan bahsediyoruz ve dün Okan Hoca da söyledi, çok önemli bu bence. Evlerinde Arsenal dışında kimseye yenilmemişler.
5: Evet. Öyle bir serileri de var. Yalnız biraz evvel de anlatmaya çalıştığım gibi bu beşli bütün maçlarda oynadılar. Şu anda ya 6. maçı çıkıyorlar resmi maçlara ve o beşlinin 3'ü önde oynayanlar.
4: Çok da üretken.
5: Hepsi golcü.
4: Evet.
5: Hepsi skor yapıyor. Salazar hepsi gol yapıyorlar. Hepsi golcü oyuncu. Ve çok çabuk driplingler değiller. Kaleye direkt, ya gençcik oyuncudur işte. Kalatasaray ne kaç? 19 yaşında mı? 20 yaşında mı? Yani çok genç bir takım. Onlar kaliteli takım. Oyuncuların hepsi kaliteli.
4: Yani sonuç itibariyle zor bir maç olacak. O çok net. Hatta ya, çok zor bir maç olacak şey, demek daha doğru belki.
5: Bilinen bir şey ama şu var. Galatasaray işte o şu andaki saydığımız o 4 eksi sağlam olarak geri döndüğü zaman Galatasaray gene 24'ten çıkar, çok puan alır Galatasaray. Bak ben sana söyleyeyim, o kadroyla öyle filan ki kadro çok puan alır, içeride dışarıda puan alır yani. O şey Eindhoven'ı geçerler toparlarlar yani, geçerler. Ama şu andaki bu mecbur, yapacak bir şey yok. Buraya da fazla bir metiyeler, özgüler değil, gerçekleri konuşmak lazım. Ne olabileceğini konuşuyoruz
4: burada. Doğru. Yani peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
4: Galatasaray'ımıza da başarılar dileyelim.
5: İnşallah iyi geçer iki takımımıza da. İnşallah. Başladı Şampiyonlar Ligi. Bugün Galatasaray, yarın da Fenerbahçe. İnşallah iyi sonuçlarla çıkarlar.
4: İnşallah. Çok teşekkür ederim tekrar.
5: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
4: Evet, Mahmut Alparslan, teknik direktör Mahmut Alparslan'la bugünkü Galatasaray'ın 11 üzerinden günün bir değerlendirmesini yaptık sevgili dinleyiciler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Mesajlarınıza bakıyorum hemen hızlıca şöyle. Yarışın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Bir yarış arası vereceğim. Ardından bir nefesleneceğim. Döneceğiz ve Galatasaray maçının öncesinde hem değerlendirmelerimize devam ederiz. Hem de tabii maçın başlamasıyla birlikte de karşılaşmanın önemli anlarını ve özellikle de istatistiklerle birlikte sizlere aktarmaya çalışırız.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: Radyo Spor.
7: 9 numaralı information numaralı Uncharted. Bu ikili de Ekürü olarak koşacak değerli yarışseverler. Vermitrax'ın yerini almasını bekliyoruz. 2-3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz safkanı 1900 metre mesafede son koşuda birincilik mücadelesi verecek. Vermitrax henüz yerini almadı. Çok yakın artık baksana. Üzerini almadı Vermitrax. Yoğun bir uğraş var bu safkan için. Çok yakın artık. Biraz geriye doğru hamle yaptı. Start görevleri bir kez daha onu kullarını almak için yoğun uğraş gösterdi. Kapaklar kapanmak üzere artık. Ve Vermitrax içeride artık. Son koşudaki safkanlar box içinde hazır. Start verildi ve Elazığ'da son koşu heyecanı başladı. 4 numarada Irish Millions, 5-6 boy kadar gelecekti. 1 numarada Hunter of Victor'da kullarından çıkmadı, yarışa başlamadı. 1 numarada Hunter of Victor. Bariyer birini tutan 7 numaralı Sidney Shaw öndeydi. Şimdi o farkı bir boya kadar çıkardı. 10 numaralı Uncharted ikincilikte. Şimdi 6 numaralı Royal Warrior doldurup öne doğru geldi. Öndeki 7 numaralı Sidney Shaw'u yakalamaya çalışıyor. Bu metrelerde liderlik bu iki safkanda. 3-4 boy kadar geride 10 numaralı Uncharted ikinci, üçüncülükte kaldı. 3-4 boy kadar onun da gerisinde. Bariyer dibinde 5 numaralı Junior Jura var. Dışarıda 12 numaralı Talented Hero şimdi öne doğru yaklaşmaya çalışıyor. 2 boy kadar geride. Bariyer dibinde 9 numaralı Information dışında 2 numaralı Vermitrax var. Bu ikiliden de 1 boy kadar geride. 3 numaralı Baldur var. Baldur'un da 1 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Irish Millions'ı görüyorum. 5-6 boy kadar geride. De 8 numaralı Melisa Hanım var, grubun oldukça gerisinde kaldı. 11 numaralı Saklı Kapı. Bu şekilde safkanlar son koşuda son 800'e girdi. 6 numaralı Royal Warrior liderliğini koruyor. 5-6 boy kadar geride. 7 numaralı Sidney Shaw ikincilikte. Sidney Shaw'dan 1,5 boy kadar geride. Dışarıda 13 numaralı Talented Hero var. Daha sonra 10 numaralı Uncharted'ı görüyorum. 1 boy kadar geride. Accuracy dışta 9 numaralı Information. Hemen içinde 5 numaralı Junior Jura var. Bu şekilde safkanlar son koşuda

0: da var. 9 numaralı Information geliyor. 9 numaralı Information çok güçlü geldi. Ve koşuyu kazanan isim 9 numaralı Information oldu. 5 numaralı Junior Jura ikinci. 11 numaralı Saklı Kapı ve 10 numaralı Uncharted düşüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. Tabelanın son basamağı içinde 3 safkan yakın ara geçti değerli yarışseverler. Koşuyu kazanan isim 9 numaralı Information oldu. Bu safkan 10 numaralı Uncharted'la Ecury'di.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak. Saatlerimizde 21.43'ü gösteriyor artık. 16 dakika yaklaşık kaldı maçın başlamasına sevgili dinleyiciler. Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesinin başlamasına. Maç başladığı andan itibaren önemli anlarını sizlere aktaracağım gibi istatistik bilgileriyle de yine karşılaşmayı da sizlere tüm yönleriyle maça aktarmaya çalışacağım. Özellikle ilk yarım saat ben burada olacağım. Sonrası da sevgili Görkem Tezer sizlerin karşısında olacak. Ve maçın sonunda da yine açıklamalar olursa onları da sizlere Görkem'in aktaracağını belirtmek isterim. Galatasaray yener ve üst olur demiş Metin İzmir'den. Teşekkür ediyoruz sevgili Metin'e. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur diyelim. İyi yayınlar, yeni transfer. Bişiya bu varken neden Jakobs oynuyor? Sol stoper kademe hatalarıyla gol yeme riskimiz yok mu? Sence de sakat da değil diyebiliyorum. Neden yapıldı o zaman bu transferler demiş sevgili dinleyicimiz. Hemen adına da bakalım. Tabii dün Okan Buruk bununla ilgili, sevgili Burak söylemiş bunu. Dün Okan Buruk bu sorulara cevap vermişti ve dedi ki yeni gelen oyuncularımız ve hazır olmayan oyuncularımız var. Tam anlamıyla. O nedenle yarın bakalım nasıl bir kadroyla çıkacağız gibi bir şey söyledi. Leao'nun da mesela olmayışının ana nedenlerinden bir tanesi bu. Bir şey ya bu da yine bu nedenle yoktur diye düşünüyorum. Asıl orada dikkatimi çeken dün Abdülkerim Bardakçı sorusu sorulmuştu. Okan Burak'a sakatlı olduğu yönünde bir soruydu. Yani bu haberleri nereden alıyorsunuz bilmiyorum ama dedi bu yanlış haber dedi. O Abdülkerim Bardakçı sakat değil dedi. Yani o zaman neden 11'de başlamadı diye de sormak geliyor insanın içinden. Yani niye Abdülkerim Bardakçı 11'de başlamıyor madem sakat değil? Yani ya da sakatlığı olan bir oyuncu zaten 11'e de tam kadroya da alınmaz ya 23 kişilik. O tarafı da var işin ama eğer 60 dakika oynayabilecekse bence ilk 60 dakika olmalı o. Yani ben en azından böyle değerlendiriyorum. Bakalım yani Galatasaray'ın bu

2011'le başlamasından sonra özellikle stoperde sıkıntı yaşayıp yaşamayacağını göreceğiz. Ben hep şunu söylerim. Stoper aslında bir oyuncudan değil iki oyuncudan oluşan bir mevki. Yani orada Davinson Sanchez de Abdülkerim Bardakçı'nın yıllardır uyumu muazzam bir iş çıkarıyordu ortaya. Ama bugün Jakobs'la Davinson Sanchez nasıl uyumlu olacaklar? Çünkü uzun süredir birlikte oynamıyorlar ya bu mevkide. O yüzden soruyorum bunu, bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Devam edelim. Ne demiş? Bir de belli ki az pozisyon bulacağız diyor. Ha şöyle başına itibaren bakalım. Mustafa Şenalp diyor ki ben Antalya'dan Mustafa. Leroy Sané kendi mevkisinde oynarken 4 maçın birinde performans veriyor. Umarım Okan Buruk onu sol açık oynatıp bir performansını düşürmez demiş. Bir de belli ki az pozisyon bulacağız ve her pozisyon bizim için çok değerli olacak ama ileri uca bakıyorsun son vuruşlara en kötü olan Barış Alper Yılmaz var demiş. Tabi burada da Deniz Gül tercihi neden yapılmadı soru hep bu. Ama dün yine Okan Buruk'un açıklaması tabi bizim referans alacağımız yeni oyunculardan çok fazla faydalanamayacak. Bizliği gördü. Okan Hocam mı görmüyor demiş Antalya'dan Selim. Yani öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Bu sonuç itibariyle İdaris yönetimi bir karar veriyor ve işte o karar verdikten sonra bazen böyle yüklenmelere göre, oynanmalara göre de o oranlar değişebiliyor. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle şunu söylemem lazım. Bugün zor bir maça çıkıyor Galatasaray çünkü eksikleri var. Eğer tam takım olsaydı Galatasaray burada ki bugün Mahmut Alparslan'la konuşurken de söyledik. Yani bu kadroya dedi Abdülkerim Bardakçı gelecek. Osimhen gelecek, Lemina gelecek ve bir de Leao gelecek. 4 11 oyuncusundan yoksun Galatasaray şu anda öyle düşünelim dedi. Aslında mantıklı, evet, yani öyle düşünüyoruz ve eğer tam kadro çıksaydı zaten çok başka şeyler konuşurduk da bugün bu eksiklerle çok zor bir maça çıktığını söylemek lazım. Ama burada bizim tabii gönlümüzden geçen, içimizden geçen, duygusal anlamda baktığımızda elbette Galatasaray'ın kazanmasını istiyoruz. Ama diğer taraftan dediğim gibi bir gerçek var ki çok kolay değil. Yani bu galibiyet çok kolay gelmeyecek gelirse de. Büyük Üstad Ercan Taner'in defalarca kez dediği gibi Galatasaray'da forvet oyuncun varsa genç de orta yaşlı veya yaşlı ise mutlaka oynatmalısınız. Bugünkü kadroya bakınca yılların duayeni Ercan Taner abime net katılıyorum. Ben maalesef Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eksi yönde fark yiyeceklerini düşünüyorum. Umarım yanılıyor olurum demiş dinleyicimiz. Umarım yanılıyor olursunuz. Evet, aynen öyle. Ama yani bu anlıyorum. Karamsarlığınızı anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bunu biraz daha aslında umuda döndürmek lazım. Umut her zaman lazım bize. Ve ben Galatasaray'ın da bugünkü karşılaşmada öyle baştan pes ederek sahaya çıkacağını falan da düşünmüyorum. Yani sizin gibi değilim. Bakalım. Bugünkü 11'i bir kez daha paylaşayım sizlerle. Galatasaray'ın ilk 11'i sevgili dinleyiciler. Uğurcan kalede. Eren, Davinson Sanchez, Laurent Szalai ve Jakobs dörtlüsü savunmada. Gabriel Sara ve Torreira ikilisi hemen önlerinde yer alıyor. Ve onların önünde de Batrakov var sevgili dinleyiciler. Sağda Yunus, solda Leroy Sané ve en uçta Barış Alper Yılmaz'ın yer alacağını görüyoruz Galatasaray'ın 11'inde. Geçelim hemen Sporting Lisbon'a. Orada kalede Silva yer alıyor. Quaresma, Inacio ikilisi stoperde, sağda Araujo, solda ise Wagnanidis yer alıyor sevgili dinleyiciler. Defans dörtlüsü böyle Sporting Lisbon'un. Hemen önlerinde Altimira ve Dumbia'dan oluşan ikili. Bu ikilinin önünde ise çok tehlikeli bir üçlü var gerçekten. Capriano, Salazar ve Guilherme'den oluşan. En uçta ise Lopez var ki bu sezon ne kadar etkili bir oyun oynadığında söylemiştik. İşte isterseniz hemen oraya da bir bakalım. Bakın Guilherme bu sezon Portekiz'de 5 maça çıktı şu ana kadar. Ve gerçekten özellikle o bölgede doğru baskıları yapabilen bir oyuncu, onu söyleyelim. Bunun dışında şöyle bakıyorum, Salazar yine günün bence önemli oyuncularından bir tanesi. Salazar şu ana kadar 5 maçta 1 gol 1 asistle oynuyor. Bunu da aktaralım sizlere. O da sezona hiç fena başlamadı. Yani mükemmel başladı diyemeyiz belki ama hiç fena başlamadığını da söylemek lazım.
Yine Capriano'nun bugün ileri üçteki bir

diğer isim olduğunu da belirtelim. O da bu sezon Portekiz Premier Lig'de 5 maça çıkıp 1 gol 3 asistle oynadı sevgili dinleyiciler. Sağ açıktan da çok ciddi verim aldıklarını söylemekte fayda var. Dumbia'ya baktığımızda Dumbia şu ana kadar 5 maç oynadı. 1 asistle oynuyor. Onun da yine iyi bir başlangıcı olduğunu söyleyelim sezona. Geçtiğimiz sezon mesela bu Dumbia dediğimiz oyuncu şu anda 22 yaşında. Geçtiğimiz sezonu İtalya'da Serie B'de geçirmişti, Venezia'da. 37 maçta 8 gol 5 asistlik bir performans göstermişti. 13 gole direkt katkıda bulunduğunu belirtelim. Gerçekten önemli bir iş yaptığını da söylemekte fayda var. Yine Altimira'ya baktığımızda onun da özellikle orta sahada bu sezon oyun rakibi karşılamada çok değerli işler yaptığını ve özellikle uzaktan yaptığı vuruşlarla da etkili olduğunu belirtelim. Bu sezon bir golü var şu ana kadar Portekiz Premier Lig'de atmış olduğu. Onun da geçen sezonu İspanya'da Real Betis'te geçirdiğini belirtelim. Orada da bir gol iki asistlik bir performansla oynamıştı ama özellikle savunma nosyonları daha yüksek bir oyuncu olduğunu da belirtmek isterim bir kez daha sizlere sevgili dinleyiciler. Ve tabii kaleci Silva, Rui Silva, Portekiz milli takımının da kalesini ya daha doğrusu yedek kalecisi olarak kaleyi koruyor. Onu da belirtelim. O da çok etkili bir aslında sezon geçirdi. Geçtiğimiz sezonda çok iyi performans ortaya koymuştu Portekiz Premier Lig'de. 32 maçta forma giydiğini belirtmek isterim. Geçen sezonun çeyrek finalisti, bunu söyleyelim. Sporting Lisbon gerçekten önemli bir iş yapıyorlar. Bunu bir kez daha söylemek gerekir ve teknik direktörlük koltuğunda da Rui Borges oturuyor sevgili dinleyiciler. Sporting Lisbon'un ki Lisbon aslında Amorim'le birlikte çok iyi bir çıkış yakalamıştı hatırlayacaksınız ve onu devam ettirdiğini de belirtmek lazım sevgili dinleyiciler. Vedat bu maç için iddia tahminini paylaşır mısın demiş. Valla bu maç için iddia tahminim aslında uzak durmakta fayda var. Dediğim gibi duygusal anlamda Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum ama çok böyle rahat bir şekilde Galatasaray'ın kazanacağını söyleyemem. Burada belki 2,5 gol üst tercihi yapılabilir. Öyle söyleyeyim en azından. Bir başka mesaj yine sevgili dinleyicimizden gelmiş. Ona da teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Vedat Bey demiş. Hasan Koyuncu. Teşekkürler sevgili Hasan'a da bir kez daha. Evet, şöyle bir hemen günün maçları var. Biten onlara bakalım. Barcelona 5-1 kazandı Feyenoord karşısında ve Stuttgart'ta Viking'i 3-1 yendi. Ev sahipleri kazandı 19.45 seansındaki karşılaşmalarda sevgili dinleyiciler. Barcelona'da ben bugün özellikle tahmin yürütürken şöyle bir tahmin yapmıştım. Her iki yarıyı da Barcelona'nın kazanması. Oran aslında çok böyle yüksek değildi. 1.50-1.60'lar civarıydı. Ama bir başka bahis gördüm ve çok beğendim. Dedim ki ya bu tamam yani budur işte içime sindi demiştim. Rafinha 2 gol atar dedim maçta. Yani oyuncu 2 gol atar Rafinha bahsi. 3-10 oranı vardı. Gerçekten de çok güzeldi. Ve Rafinha 2 golle tamamladı bu karşılaşmayı. Oradaki tahminim de başarılı olmuş oldu. Barcelona bugün evinde Feyenoord'u çok çok rahat 5-1 ile geçti. Stuttgart Viking tam bir karşılıklı gol var maçıydı bence. O da yine başarılı oldu sevgili dinleyiciler. Evet maçın başlamasına artık 5 dakikalık bir zaman var sevgili dinleyiciler. Ve şimdi yavaş yavaş iki takım da sahaya doğru geliyor. Galatasaray'ın özellikle bugün oynayacağı futbol hepimiz tarafından merak ediliyor. Ama diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Bugün Galatasaray'da yedekten oyuna girip skoru değiştirebilecek oyuncu sayısı da çok az. Yani bu 11 ile çözdü Okan Buruk. Çözemezse çok kolay değil yani iş. Öyle görünüyor en azından. Ben yine de bu akşamki mücadelede Galatasaray'ın en azından skoru tutmayı başarabilmesini ümit ediyorum. Öyle olursa biraz daha belki ilerleyen dakikalarda yani o zaman takviye yapabilecek oyuncu var. Kim olur işte.
Abdülkerim girebilir, Bişi abi girebilir vesaire, biraz daha böyle savunmayı kalabalık.

0: kolaylaştıracak bir şey olabilir, düzen olabilir. Ama dediğim gibi bu 11'le maçı çözdü Galatasaray, kazanmak istiyorsa. Ama çözemezse gerçekten yedekten girip oyunu değiştirebilecek oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Siz karar verin. Mesela yedekten kimi sokardınız? Şu yedekleri bir sayayım size ben. Cankat Kaleci, İsmail Jakobs, düzeltiyorum, Enes Emre Büyük, Bişiyabu, Abdülkerim Bardakçı, Ogoçukwu, İlkay Gündoğan, Renato Naga, Deniz Gül, Rafael Leao ve Berat Luş. Ya burada bir Leao hamlesi değil mi olabilir? Belki biraz böyle Deniz Gül, hani çok zorda kalırsanız, gol atmak zorunluluğunuz varsa Deniz Gül'ü de içeri atabilirsiniz. Kaldı ki Deniz Gül buraları iyi oynar. Neden iyi oynar? Burayı bilen adam. Yani Porto'dan geldi biliyorsunuz Galatasaray'a ve daha önce Sporting Lisbon'la karşılaşmış, Portekiz seyircisinin önüne çıkmış, buraları iyi bilen bir oyuncu. Aslında tercih de edilebilir. Yani bu açıdan bakmak da gerekir diye düşünüyorum. Yani siz olsanız mesela, dediğim gibi, ilerleyen dakikalarda kimi oyuna sokardınız? Bir Leao dersiniz herhalde, bir Deniz Gül. Başka öyle çok oyunu değiştirebilecek hamleleri yok bugün Okan Buruk'un. Bunu da çok net bir şekilde görüyoruz aslında 11'e baktığımızda sevgili dinleyiciler. Evet, artık takımlar da sahaya geldiler. Ben de çok kısa bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra yeniden karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Lizbon'da takımlar sahada ve artık maçın hakeminin o düdüğü çalması bekleniyor. Şu anda takımlar saha seçiyorlar. Galatasaray'da bugün Yunus Akgün kaptanlık pazuvendini takmış durumda sevgili dinleyiciler. Ve birazdan dediğim gibi iki takımın da sahasını seçmesiyle birlikte karşılaşma başlayacak. Çok az bir zaman kaldı artık karşılaşmanın başlamasına. Bir kez daha 11'leri paylaşayım radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan Çakır yer alıyor. Savunma dörtlüsü Davinson Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı ve Roland Çalay'dan oluşuyor. Önlerinde Sara ve Torreira ikilisi var orta sahada. Ve bu ikinin önünde ise Batrakov yer alıyor. Batrakov'un önünde bir üçlü var. Sağda Leroy Sané, solda Yunus Akgün ve en uçta Barış Alper Yılmaz'dan oluşuyor bu üçlü sevgili dinleyiciler. En gole yakın isim ise Barış Alper Yılmaz olacak bu karşılaşmada görünen o. Bakalım, yine de birazdan başlayacak karşılaşma, dizilişi daha net görebiliriz. Diğer taraftan rakip Sporting Lisbon'a bakalım. Rui Silva kalede sevgili dinleyiciler. Stoper ikilisi Quaresma ve Inacio'dan oluşuyor. Sol bekte Araujo, sağ bekte ise Vagianidis yer alıyor. Önlerinde bir ikili var. Altimira ve Dumbia'dan oluşan ve bu ikilinin önünde bir üçlü görüyoruz. Capriano, Salazar ve Guilherme'den oluşan ve en uçta Luis Suarez yer alıyor sevgili dinleyiciler. Sporting Lisbon takımında 4-2-3-1 gibi diziliyor sahaya. Onlar da aslında iki takıma da bunu söyleyebiliriz, yani 4-2-3-1 gibi dizilim olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bir saygı duruşunda bulunuyor sevgili dinleyiciler karşılaşma öncesinde. Maçın hakemi şimdi oyunculara düdüğünü

ve oyunculara hadi hareketlenebilirsiniz dedi. Ve maç az sonra ilk düdükle birlikte başlayacak sevgili dinleyiciler maçı. Espen Eskas yönetecek. Espen Eskas Norveçli hakem yönetecek karşılaşmayı. Ve şöyle bir baktığımızda Rui Borges yönetimindeki Sporting Lisbon takımının 360 milyon 500 bin euro değeri olduğunu belirtelim. Diğer tarafta Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ımızın ise 391 milyon 75 bin euro değeri olduğunu da söyleyelim. Umarım bu futbolcu değerlerindeki üstünlük maçın sonunda sahada da yine bizde olur. Öyle ümit edelim. Ve şimdi maçın hakemi ilk düdüğünü çalmak üzere sevgili dinleyiciler. Lisbon'da Galatasaray Devler sahnesinde diyecektim ki hakem bekleyin dedi. O düdüğü çalmadı. Şimdi yeniden o düdüğü çalacak ve Galatasaray oyuna başladı. Biraz önceki anonsumu tekrar edeyim. Galatasaray Devler sahnesinde ve bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi müsabakası için Sporting Lisbon deplasmanında şu an itibariyle hakemin düdüğüyle de maç başladı. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. İnşallah buradan herkesin beklediğini düşündüğünün aksine çok çok iyi bir oyun, eksiklerini Galatasaray'ın hissettirmeyeceği bir oyun ve bir galibiyetle ayrılmasını dileyelim. Galatasaray kendi yarı sahasında pas yaparak başladı oyuna. Rakip Sporting Lisbon ise ön alan baskısı yapmıyor şu dakika itibariyle. Daha doğrusu Galatasaray yarı sahasını Galatasaray yarı sahasının ortasından bir noktadan başlatıyorlar o baskıyı. Galatasaray da biraz geride kendi sahasında hatta kaleci Uğurcan'a yakın bir noktada da paslaşıyor şu anda sevgili dinleyiciler. İleriye doğru uzun bir vuruş. Şimdi Leroy Sané buluştu topla. Galatasaray tehlikeli gelebilir. Sağ kanada doğru bir pas. Roland Şalay'dan. Şimdi ileriye doğru Barış Alper Yılmaz'a. Barış Alper çalımını attı ve faul yapıldı Barış Alper'e. Barış Alper çalımı attı. Oyuncuyu geçti aslında ama orada oyuncu geldi Barış Alper'e faul yaptı. Biraz sert de bir faul. Maçın hakemi hemen uyardı. Espen Eskas uyardı sevgili dinleyiciler. Kaptanını uyardı Sporting Lisbon'un ve faul yapan oyuncu oydu çünkü. Böylelikle Galatasaray tehlike bir noktadan da serbest vuruş kullanacak sevgili dinleyiciler. Evet, dakika henüz 3'ü gösteriyor. Daha doğrusu 3'e girmek üzereyiz diyelim ve Galatasaray tehlikeli bir noktadan bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına yaklaşık 3 metre mesafede, taç çizgisine daha yakın bir noktadan sağ çaprazdan Gabriel Sara şimdi topun başına geçti ki Gabriel Sara'nın buralardan harika ortaları var sevgili dinleyiciler. Gabriel Sara yaptı ortayı, yine çok iyi bir orta, son anda vuruş. Kimden geldi? Davinson Sanchez mi, rakip mi? Yani sadece dokunmak gerekiyordu. Davinson Sanchez orada dokundu ama savunma son anda araya girmiş. Şimdi gördüm pozisyonu. Gerçekten çok çok etkili bir atak geliştirdi Galatasaray. Inacio orada topu kornere gönderen isim. Yani bu Gabriel Sara'nın özellikle bu noktalardan yaptığı ortalar gerçekten penaltı kadar tehlikeli. Bu arada Gabriel Sara köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahası dışına doğru Roland Şalay vurdu. Yarım voleyi, top avuta gitti. Ayağına iyi otursa kaleyi de bulabilirdi Roland Şalay. Evet, ilk 3 dakikayı iyi başladık. Galatasaray şu an itibariyle 2 pozisyona girdi bile üst üste. Umarım böyle de devam ederiz. Gerçekten güzel bir başlangıç oldu bizim için. Bunu söyleyebilirim. Hemen şöyle diğer maçlara da bir bakalım sevgili dinleyiciler. Tüm maçlar başladı çünkü. Skorlara bakalım. Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Sporting Lisbon, Galatasaray ve Liverpool Atletico Madrid maçlarında şu ana kadar gol olmadı. 4 dakika geride kalırken şimdi Galatasaray kendi yarı sahasında yine pas yapıyor ki dediğim gibi aslında Sporting Lisbon'u geçiş hücumlarını arıyor gördüğüm kadarıyla. Ya çıkarken kaptırmamamız lazım topu. Onlar belki bu geçiş hücumlarını bulursak etkili oluruz diye de bekliyorlar. Şu ana kadarki oyunundan gayet memnunum Galatasaray'ın bu arada, onu söyleyeyim. Belki çok zaman geçmedi ama iki pozisyona birden girdik ve onlar da çok fazla üzerimize gelemiyorlar şu dakika itibariyle görüntü. Bu biraz daha bekleyecekler. Kaptıkları toplarla hızlı hücum geliştirmeye çalışacaklar. Galatasaray'ın da

0: elbette buna karşı planları hazırdır diye de düşünüyorum. Uzun bir top Barış Alper'in önünde kaldı. Barış Alper kontrol edebilecek mi, edemedi. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Barış Alper aslında ceza sahası içerisinde çok net bir pozisyon yakalayabilirdi. Topu kontrol edebilseydi ama topu bir türlü yere indiremedi Barış Alper. Havada kalan topta da Quaresma geldi. Topu uzaklaştırmayı başardı Sporting Lisbon'da. Galatasaray bir taç atışı kullanacak şimdi. Sevgili dinleyiciler, dakikalarda 5'i gösteriyor. Bu taç atışı da şimdi Jacobs tarafından kullanıldı. İçeriye doğru uzun bir taç atışı geldi. Barış Alper yükseldi. Davinson yükseldi. O ikilinin arasında top, hadi birimiz vuralım, vuramadık. Galatasaraylı oyunculardan hiçbiri vuramadı. Son savunma yine dokundu ve onlar da topu taca gönderdiler. Evet, 5 dakikada Galatasaray baskısından başka bir şey yok maçta şu ana kadar gördüğümüz. İnşallah bu devam etsin diyelim. Bir vuruş kaleciden döndü. İkinci vuruş gol mü? Yine kaleci ama içeride diyor. Barış Alper itiraz ediyor. Hakem golü verdi. Galatasaray 1-0 öne mi geçti? Hayır, gol değilmiş bu arada. Ben şimdi gördüm. Hakem galiba gol mü verdi? Hala emin olamıyorum. Hakem nasıl bir karar verdi? Evet, golü verdi hakem. 6. dakikada Galatasaray golü buldu. Yine uzun bir taç atışı geldi ceza sahası içerisine. Orada Davinson Sanchez vuruşu yaptı. Kaleci son anda topu çıkardı. Ardından dönen topa Barış Alper vurdu. O top yükseldi, süzülerek kaleye giderken kaleci yine uzaklaştırmayı başardı ama bu sefer maçın hakemi top içeride dedi, içeriden çıkardın dedi kaleciye ve Galatasaray karşılaşmanın henüz 6. dakikasında 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Harikasınız Galatasaray takımı, harikasınız gerçekten, iyi bir başlangıç, beklemediğimiz bir başlangıç aslında, öyle de söylemek lazım. Yani burada çok konuştuk özellikle Sporting Lisbon'un iyi bir takım olduğundan ama Galatasaray'ın eksiklerinin Galatasaray için biraz sorun olabileceği düşüncesinden bahsetmiştik ama sonra da ne demiştik, bu Galatasaray Avrupa'da çok maç oynadı bu şekilde ve bunları iyi oynamayı da bilir demiştik. Şimdi Galatasaray ön alan baskısında. Yani 1-0 öndeyiz ve olan baskısındayız. Şimdi Barış Alper topu kaptı. Barış Alper ceza sahasına bir pas. Şimdi orada topla buluşan Torreira geriye doğru bıraktı. Hadi bir vuruş Gabriel Sara. Çok kötü bir vuruş. Yani solundayken o top vurmadı. Sağına çekti ve pozisyonunu kaybetti. Solundayken vursa kaleciyle karşı karşıya ve topu finale atacak. Belki de daha 6. 7. dakikada 2-0'ı yakalayacaktık. Olmadı. Maalesef olmadı. Ama bu baskıyı, bu ön alan baskısını ve bu iştahlı oyunu devam ettirirsek yine de o beklediğimiz golü bulacağız diye de ümit ediyorum ikinci golü de. 7. dakika Galatasaray Sporting Lisbon deplasmanında 1-0 önde. Dün Okan Buruk'un açıklamaları vardı sevgili dinleyiciler. Okan Buruk maç öncesi basın toplantısında özellikle çok iyi bir takımla oynayacaklarından bahsetti ve şunları söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığımız antrenmanlar, taktikler önemli ama bunların çok fazla dışarı çıkmaması gerekiyor. Hadi Türkiye'de çıkıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde çok dikkatli olursak sevinirim diyor. Bütün basın mensuplarından böyle bir isteği olmuş sevgili dinleyiciler. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Her maça ayrı hazırlanmamız gerekiyor. Önemli eksiklerimiz var ama önemli bir kadroya da sahibiz. Bu seviyede oynayabilecek bir 11'e ve kulübeye sahibiz. Zamanlama açısından en mükemmel olduğumuz zamanda değiliz. Özellikle yeni transferlerimizin hazırlık süreci %100 hazır olmadan onları çok fazla oynatamıyoruz. Bu da bizi kısıtlıyor ama bu arenada oynamak ayrı bir konsantrasyon. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok önemli. Birçok oyuncu bunun için buraya geliyor. Kalitemizi ortaya koyup kazanmak için elimizden geleni yapacağız diyor Okan Buruk. Bunun dışında yine Deniz Gül için sorulan soruya da şöyle söyledi. Genç ama milli bir oyuncu. Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadı orada. Milli takımdan beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz. 90 dakikalık maç tecrübesini getirmek gerekiyor ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri tabii ki demiş ama bugün tabii Deniz Gül'le başlamadı. En uçta Barış Alper'le başladı ve Barış Alper de o beklediğimiz golü attı. Dakika 10, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle isterseniz Galatasaray'ın rakamlarla da ilk 10 dakikasından bahsedelim. Galatasaray ilk 10 dakikada %74 topa sahip oldu. 4 şut attı, 3 isabet buldu. Bir köşe vuruşu kullandı ve bir gol çıkardı. Rakip Sporting Lisbon'un şu ana kadar şutu yok. Topa %26 sahip oldular. Ön alan baskısı Galatasaray'ın yine çok ciddi şekilde devam ediyor. Onlar pasta çıkmayı başardılar. Burada şimdi dikkatli olmak lazım. Sol kanada doğru uzun bir pas. Roland Şalay'a gitti. Topu uzaklaştırmayı başardı. İzin vermedi orada. Şimdi Leroy Sané ile oynadı. Leroy Sané sağdan aldı topu gidiyor. Leroy Sané durdurulamıyor şu ana kadar. Leroy Sané bir çalım daha denedi ama bunda başarılı olamadı. Aslında 4 oyuncuyla da önde kaldık. Aslında Sané'nin biraz daha belki orada pasta düşünmesi gerekirdi ama o çalım atmayı denedi, kaptırdık. 4 oyuncumuz önde kalmıştı. Şimdi toparlanmayı, geriye dönmeyi başardık. Sağ kanada doğru onlar çıkmak isterken Eren Elmalı topu kontrol etti. Çok iyisiniz çocuklar. Şu ana kadar hem Roland Çalay hem Eren Elmalı çok tehlikeli iki hata kestiler. Aslında kanatlara atılan toplarda bunu da söyleyebiliriz. Evet, 11. dakikanın içerisindeyiz. Sporting Lisbon 0, Galatasaray'ımız 1. Kısacık bir reklam aramız var.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 12. dakika geride kaldı. Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesinde 1-0 Galatasaray üstünlüğü var. Gol Lucas Torreira'dan geldi. Orada kalabalıkta Barış Alper Yılmaz gibi de gördüm ben ama Lucas Torreira 6. dakikada golü atan isim oldu Galatasaray adına ve 1-0 öne geçirdi takımını. Şimdi tabii Sporting Lisbon'da oyuncular biraz daha önde basmaya başladılar ama Galatasaray'ın bugünkü oyunu gerçekten muazzam bir oyun. Ön alan baskısıyla rakibe müsaade etmiyor orada Galatasaray çıkmasına. Kaptığı toplarla hızlı hücumlar yapmaya çalışıyor. Tabii savunmada özellikle şu ana kadar son müdahalelerde de çok başarılı olduğunu söyleyelim Galatasaraylı oyuncuların. Bu arada Barış Alper Yılmaz bir sarı kart gördü sevgili dinleyiciler. Top aslında ortadaydı. İki takım da topa henüz hakim olamadığı noktada önce Sporting Lisbon'un oyuncu dokununca Barış Alper de oyuncunun ayağına müdahale etti ve maçın hakemi de şimdi o sarı kartı gösterdi mi onu da göremedim. Elinde sarı kartla gitti ama gösterdiği anı ben en azından ekranlardan göremedim sevgili dinleyiciler. Evet, tabii toplu oynama oranı biraz daha artmaya başladı. Sporting Lisbon'un %32'ye kadar yükseldi şu anda. Galatasaray %68 ile Sporting Lisbon %32 ile topa sahip oluyor ama Galatasaray'ın çok net pozisyonlara girdiğini söyleyelim. 4 şut attı Galatasaray, 3'ünde isabet buldu ve 1'i gol oldu sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar bir de köşe vuruşu var Galatasaray'ın. Sporting Lisbon %32 topa sahip oluyor biraz önce söylediğim gibi ama bu %32 topa sahip olurken herhangi bir kaleye şutu yok şu ana kadar. Korner yok, hiçbir şey yok. Ceza sahamıza yaklaşamadılar bile, o kadar söyleyeyim. 14 dakika geride kalırken çok iyi bir başlangıç bizim adımıza. Şimdi yine ön alanda topu kaptık. Barış Alper Yılmaz pasını bıraktı Leroy Sané. Ondan Gabriel Sara'ya. Sara şimdi Sané'ye bıraktı. Leroy Sané geri dönmeyi tercih etti ama orada dışarıya kadar iterek oyuncu uzaklaştırdı Leroy Sané'yi. Aslında çok tehlikeli bir pozisyondu. Özellikle Gabriel Sara topu aldığında belki kaleyi düşünse çok daha tehlikeli bir pozisyonda olacaktı bizler adına, ama Leroy Sané biraz topu

oyalayınca o top gitti şimdi rakibe, ama tekrar Galatasaraylı oyuncular kaptı mı? Evet, kaptı. Lucas Torreira en geriye Davinson Sanchez'e kadar da topu göndermeyi başardı. Dakikalar 15'i gösteriyor. 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Şu an itibariyle gerçekten Galatasaray'ın bu iyi başlangıcı hepimizi eminim motive etti. Artık bu maçtan neden bir galibiyet gelmesin ki sorusunu herkes soruyordur. Daha da umutlu bakıyor şimdi Galatasaray. Galatasaray yine tehlikeli geliyor. Leroy Sané, Sané şimdi bıraktı. Barış Alper Yılmaz ama son anda savunma ayak koydu. Barış Alper'den hemen önce savunma ayak koydu ve topu uzaklaştırdı. Şimdi Galatasaraylı oyuncularda kaldı yeniden top. Galatasaray geriden oyun kurmak istiyor sevgili dinleyiciler. Trabzon'dan Levent, Galatasaray'a Avrupa'da başarılar diliyorum. Senin de maç anlatımına hastayım abi. Bein Sports'takiler eline su dökemez demiş. Estağfurullah. Ben önemli anları paylaşmaya çalışıyorum. Bütün bir maçı sizlerle paylaşmıyorum ama çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Galatasaray yine tehlikeli geliyor. Sağ kanattan içeriye doğru bir orta savunma son anda ayak koydu. Çok tehlikeli geldi yine Galatasaray. Ceza sahası içerisinde topla buluştu. Orada bakalım kim o? Leroy Sané mi? Hayır, Batrakol. Batrakol girdi ceza sahasına. Son çizgiye indi. Geriye doğru çıkarmak istedi. Savunma ayak koydu ve korner'e gitti top. Gerçekten Galatasaray çok çok çok güzel bir başlangıç yaptı. Maşallah diyelim. Nazarımız da değmesin. Şimdi Galatasaray bir serbest vuruş kullandı Gabriel Saray'la. Sara ortasını yaptı. Savunma uzaklaştı. Yeniden Gabriel Saray'a geldi top. Gabriel Saray kontrol edecek mi? Hayır. Savunma ayak koydu. Topu taca gönderdi. Dakikalar 16'yı gösterirken Ignacio bugün savunmada çok fazla topa müdahale etti. Dikkatimi çeken oldu Sporting Lisbon'da. Galatasaraylı oyunculara en azından o son vuruş şansını vermedi. Belki şu anda Ignacio bu performansı gösterememiş olsa 2'yi de atmış olurduk. İçeriye doğru yine uzun bir taç atışı geldi. Kaleci çıktı, kontrol edemedi. Dönen top şimdi Leroy Sané'nin önünde kaldı. Leroy Sané geriye doğru çıktı ama pas kötü yere. Yani burada yine Leroy Sané aldığı anda topu dönüp vursa çok tehlikeli olabilirdi. Şimdi hızlı gelmek istiyorlar ama harika, Eren Elmalı müthiş döndü. Sağ kanattan kaptıkları topla işte o bekledikleri çıkışı yapmak istediler, o geçiş hücumunu, ama Eren Elmalı öyle bir depar attı ki aldı topu ve kalecisine de döndü. İzin vermedi Sporting Lisbonlu oyuncuların bu kontra atağı gerçekleştirmesine sevgili dinleyiciler. 17 dakika geride kaldı. 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü devam ediyor Sporting Lisbon karşısında sevgili dinleyiciler. Golümüz dakikalar 6'yı gösterirken Lucas Torreira'dan gelmişti. Torreira attığı bu golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Deplasmanda Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşması sevgili dinleyiciler, Devler sahnesinde ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şu ana kadarki oyun gerçekten iyi. Şöyle iyi aslında. Hem ön alan baskısıyla onların çok rahat çıkmasına izin vermiyoruz. Hem de aslında özellikle savunmaya atılan, savunma arkasına atılan toplarda da çok etkili, çok da başarılıyız. Bu nedenle ben çok beğendim bugünkü maç başlangıcını. Yani bunu tabii ne kadar sürdürebiliriz bu ön alan baskısını? Zaman zaman o baskıdan vazgeçmemizi gerektirecek durumlar da olacaktır. Ama yine de ben Galatasaray'ın bugünkü bu başlangıcının çok değerli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun tersini beklersiniz ya aslında. Yani deplasmandasınız, ilk 15-20 dakika çok baskı yersiniz diye beklersiniz ama Galatasaray işte bunu aslında yıllardır yaptığı şey bu. Sevgili Mahmut Alpaslan da söylemişti, Galatasaray'ın ne oynayacağı aslında az çok belli demişti. Bu arada offside var burada bence. Sporting Lisbon tehlikeli geliyor ama bence bu offside zaten. Bence hakem verecek offside kararını. Gol geldi ama offside. Evet, daha en başında offside'di, ben söylemiştim. Maçın hakemi şimdi offside kararını verdi, bayrağını kaldırdı. Ve gol geçersiz, çünkü daha o pas atılırken ben fark etmiştim oyuncunun biraz daha önde olduğunu. Yine bakalım şöyle, yani biraz incelenecektir ama sanki offside gibi yine görüyorum. Arkadaki Galatasaraylı oyuncu var çünkü. O belki biraz hani tereddütte düşürmüş olabilir herkesi. Şimdi incelenecektir pozisyon ama sanki offside, biraz önde gibi oyuncu. Bakalım, bekleyip görelim. Umarım doğru karardır. Evet, doğru karar. Gol iptal edildi. Hala 1-0 öndeyiz. Dakikalar 20'yi gösteriyor.

0: Galatasaray Sporting Lizbon deplasmanında 1-0 önde. Ama işte dikkat etmek lazım. Bu hızlı çıkışlarda tehlikeli olabiliyorlar, tehlike oluşturabiliyorlar. Biraz daha belki bu pozisyonlarda özellikle oyuncuyu daha topu sürmeden faul yaparak durdurmak da mümkün. Biz bu konularda biraz geç kalıyoruz. Yani oynamasına izin verince o oyuncu işte doğru pası atabiliyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Dakika 20, 1-0 Galatasaray üstünlüğü devam ediyor. Golümüzü bir kez daha aktaralım. 6. dakikada Lucas Torreira attı Galatasaray adına. Şu ana kadar Galatasaray %73 topa sahip olurken 5 şut atıp 3 isabet buldu. 2 köşe vuruşu kullandı ve 1 gol çıkardı. Rakip Sporting Lisbon'un henüz kalemize attığı bir şut yok. %27 topla oynuyorlar. Buna bir şut var ofsayttan ama o da ofsayt olduğu için tabii istatistiklerde yer almadı, onu da söyleyebilirim. Şimdi bir karar çıktı maçın hakeminden, muhtemelen bir faul kararı çıktı. Evet, Eren Elmalı'ya yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Bakalım, bir basma var ayağına Eren'in tabii orada. Hakemden bir de sarı kart bekliyor Eren ama maçın hakemi hayır dedi. Bir sarı kart söz konusu değil dedi sevgili dinleyiciler. Ve şimdi de oyun hareketlenmeye başladı. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87 telefon numaramız, WhatsApp numaramız daha doğrusu, oraya mesajlarınızı atabilirsiniz. Galatasaray yine bir uzun topla geldi. Barış Alper Yılmaz'a atılan topu Barış Alper kontrol etti ama çalımı atamadı, kaptırdı. Şimdi Sporting Lisbon çıkmak istiyor. Leroy Sané koşuyu yaptı ki yani bir maçta en fazla 3 kere yapacağı şeylerden birini en önemli noktada yaptı. O koşuyla birlikte de soldan Roland Şahin'in boşalttığı noktadan tehlikeli olmasını da engellemiş oldu Sporting Lisbon takımının sevgili dinleyiciler. Evet, sevgili Samet diyor ki iyi akşamlar avcılardan, Samet ben, Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum demiş. Biz de başarılar diliyoruz. 1-0 öndeyiz. İnşallah devamını da getirebileceğiz. O güce sahip olduğunu düşünüyoruz Galatasaray'ımızın. Özellikle bugünkü maç başlangıcı bizi daha da umutlandırdı, kabul etmek gerek. Maç başında bu kadar olumlu konuşamıyorduk, en azından öyle söyleyebilirim. Ama Galatasaray oynadığı futbolu hepimizi umutlandırdı, heyecanlandırdı. Şimdi uzun bir topla çıkmak istediler. Davinson Sanchez müdahale etti. Orta sahada top Torreira'da kalmıştı ama ona yapılan hareketin faul olduğunu belirtti maç hakem ve elinde sarı kartıyla da geliyor. O sarı kartı şimdi gösterdi maçın hakemi. Lucas Torreira yükseldi topa, kafayı da vurdu. Ama ona yapılan hareket var ki topla ilgisi olmayan bir hareket bu. Şöyle bakalım, bir kez daha görelim pozisyonu. Yani bu kırmızı da olabilir bu arada. Bakalım. Bence bu kırmızı da olabilir. Yani oyuncunun çünkü tabanıyla direkt müdahale ettiğini görüyorum. Öyle top da yok ortada. Benim gördüğüm kadarıyla. Bakalım hakem sarı kartında direnecek mi? Yoksa bir izleme tavsiyesi gelecek mi? Altimira yaptığı hareket bence kırmızı kart da olabilir. Yani bunu duygusal açıdan yaklaşarak söylemiyorum. Ayağının tabanıyla karın bölgesine doğru bir tekme atıyor. Batragov'un sanıyorum orada. Ve maçın hakemi buna sadece sarı kart gösteriyor. Bu da dediğim gibi bence bir incelenmesi gereken bir durum. Hadi bir inceleme talebi gelsin, bir şey olsun ama yok sanıyorum. Gelmeyecek o talep. Öyle anlıyorum. Maçın hakemi oyunu başlatın diyor şu anda. Ama bence oyuncuya yapılan raket kırmızı karta gidebilir. Yani burada hakemin yorumuna bağlı her şey. Ama ayağının tabanıyla karın bölgesine doğru bir tekme var. Ne top kafada, havada. Yani bu oyuncunun yaptığı bu davranışın bence karşılığı biraz daha ağır olabilirdi. Bakalım. Hakem vermedi. 24. dakika geride kalırken Galatasaray'ın Sporting Lisbon karşısındaki 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Galatasaray yeniden atak geliştirmek isteyen taraf. Leroy Sané çalım denedi. Yine kaptırdı. Yani Sané biraz daha belki tek top oynamayı tercih edebilir. Şimdi ona doğru bir pas. Gabriel Sara aldı. Sara baktı arkadaşlarına. Sara ortaladı ama savunmada kaldı top ön direkte. Arkadaşları biraz arkada kalınca o ön direğe atmak zorunda kaldı Gabriel Sara o topu. Ve şimdi de Sporting Lisbon topla çıkmak istiyor sevgili dinleyiciler. Evet, 25. dakika geride kalmak üzere Galatasaray Sporting Lizbon karşısında 1-0 önde ve sadece bu da değil, bayağı sürklase etmiş durumda. Henüz kaleye şut atamadılar. Topa sadece %35 sahip olabildiler. %65 top Galatasaray'da. Köşe vuruşları yok, şutları yok, isabetli isabetsiz. Harika bir maç başlangıcı. Bir kez daha belirtelim Galatasaray'ımızı. Şu dakikaya kadar oynadığı futbol için de tebrik edelim. Çok kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından sevgili Görkem Tezer burada olacak ve sizlerle maçın bundan sonraki bölümünü, önemli anlarını yine aktarmaya çalışacak. Ben Vedat Parlak, yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Yarın bu sefer Fenerbahçe Roma maçı öncesinde. Ümit ediyorum yarın da bu akşam da çok güzel sonuçlar alırız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Sporting Lisbon karşısında Galatasaray takımı. 1-0 öndeydik. Saniyeler öncesinde maalesef top ağlarımıza gitti. Ceza sahası içerisinde bir karambol yaşandı ve orada aslında iyi de pozisyon aldıklarını söyleyebilirim Sporting Lisbonlu oyuncuların. Gelişi güzel bir vuruş ve Uğurcan Çakır'ın da burada yapabileceği pek fazla bir şey yoktu. Sporting Lisbon 1, Galatasaray 1 oldu diyelim. Morali de bozmayalım. İyi başladık, iyi bir karşılaşma. Güzel devam edeceğimizi ben düşünüyorum. Kazanacağımıza inanan dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum an itibariyle. Böyle biraz moralim bozuk yayına girdim. Yani tam anonsa girecekken Katamo'nun kaydettiği gol, skor 1-1'e geldi ama şu ana kadar çektikleri ilk şut diyebilirim bu. İlk ciddi atakları, hatta pozisyon bile yoktu. Yani savunmada aksaklık gösterdi Galatasaray takımı. Onu da iyi değerlendirdi Sporting Lisbon. Böyle pozisyonları kovalayan bir takım biliyoruz. Portekiz Ligi'nde de bunu zaten birçok kez yaptılar. Ya boş alan bırakmamak gerekiyor böyle bir takıma. Boş alan bıraktığında, kademe hatası yaptığında maalesef Sporting Lisbon skor üretebilen bir takım. Hele hele kendi sahasında, bu stadyumda oynadığı maçlarda ekstra daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yine uzun bir top atıldı şimdi. Jakobs son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi. Jakobs birebir kalacaktı. Jenny topun kontrolünü sağladı. Bir offside var mı? Evet, net bir offside. Yayıncı kuruluş henüz ekrana getirmedi offside bayrağını ekrana getirmedi ama net offside. Yani bunu offside mı değil mi diye tartışmaya da gerek yok. %99 ihtimalle zaten karşılaşmanın hakemi de offside düdüğünü çalmıştır diyorum. Evet, offside kararı çıkmış. Yayıncı kuruluş bunu ekrana getirmedi. 29. dakika oynanıyor. Galatasaray orta alanda son 2 dakikadan beri biraz daha top kaybı yapmaya başladı ama baskımız devam ediyor. Onlardan biri yine orta alanda topu kazandık. Şimdi Gabriel Sara'yla sol kanada çevrilen bir top. Sol kanatta şimdi ceza sahası içerisinde bir orta. Barış Alper Yılmaz, Batrakov. Batrakov'dan Şalai'ye geldi. Şalai uzaklardan bir şut top sekti ama kalecinin üzerine giden bir top. Galatasaray ikinci gole bir kez daha yaklaştı. Bu bölümde gelecek olan bir gol o kadar iyi olacaktı ki, o kadar iyi olacaktı. Şimdi olmadı, belki de birazdan olacak diyelim sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bir yandan mesajlar da geliyor. Kazanacağımıza inanan dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum demiştim. Bunu ritüel haline getirdim. Her takımımız Avrupa mücadelesinde sahne aldığı süre içerisinde bana denk gelen karşılaşmalarda skor ne olursa olsun bu maçı kazanacağımıza inanan tüm futbol severlerin mesajını bekliyorum şeklinde açıklamalarım oluyordu. Sizlere yöneltiyorum böyle soru işareti barındıran cümleleri. Bugün de aynısını sorduk. Dinleyicilerimizden de mesajlar gelmiş. 30. dakika 1-1 devam eden bir mücadele. Galatasaray iyi mücadele ediyor, onu söyleyebilirim. 30 dakika geride kalmışken Sporting Lisbon'un bir isabetli şutu var. O da golle sonuçlandı. Galatasaray'ın temsilcimizin ise şu ana kadar 5 şut girişimi oldu. Bunlardan ikisi isabetli. Ortalara baktığımızda Sporting Lisbon takımı şu ana kadar kenar hücumlarını pek şekillendirmedi. Ki bunda da bizim tabii ki yine ön alanda kurduğumuz baskı, presten de kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Barış'ın olmadığı pozisyonlarda Eren, rakip hücum hattının dengesini bozuyor. Yaptığı preste Şalai zaten biliyorsunuz, hani tırnak içerisinde söylüyorum, ciğersiz futbolculardan biri. 90 dakikanın sonuna bile gelmiş olsak hala pres yapabilen bir futbolcu konumunda. Bugün bunlara ihtiyacımız var. Bugün bunlara ihtiyacımız var. Dakikalar 31 hatta 32'yi gösteriyor. Bir birlik eşitlik devam ediyor mücadelede. Diyelim ve şöyle bir sizlerden gelen de mesajlara dönelim. Neler yazmış dinleyicilerimiz. Sevgili Samet Bey, hoş geldin abi diyor. Estağfurullah Samet Bey. İyi yayınlar, aslanlarımıza başarılar diliyorum. Avcılardan Samet ben. Avcılardanmış. Avcıların neresi acaba? Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize bu mesajından dolayı. Samet'cim onu yapalım. Hani bir mesaj daha vardı ya. Bayi kodunu soruyor dinleyicim. 30-0-97. Peki, onu gerçekleştirebilirsiniz iddia.com'a giriş yaptıktan sonra.
Kazanacağız abi. Bence bu maçı 2-1 biter, golü de ikinci yarı atarız. Galatasaray bugün oynaması gerektiği gibi oynuyor demiş sevgili Yusuf Bey. Teşekkür ediyorum Yusuf Bey'e. Şöyle bir mesajlara tekrar bakacak olursak, kolay gelsin Yılmaz Bey diyor. Yani sevgili Bülent Türkmen mesajı göndermiş. Herhalde bir karışıklık var, bilemiyorum. Yani Yılmaz değilim. Dinleyicimize onu söyleyeyim. Hadi Yılmaz olduğumu düşünüyorsanız da sizin için Yılmaz olayım. Canım ne olacak? Bugün de Yılmaz olalım. Peki, teşekkür ederim. Şöyle bakayım, Galatasaray 3-1 kazanır diyen bir başka dinleyicimiz. Umarım Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılır. Güzel oynuyoruz çünkü, yani yazık olur. Emeğe yazık olur. İlk 30 dakikalık bölümde net pozisyonlar da yakaladık. Yani bu kadar eksiğe rağmen Galatasaray'ın böyle bir başlangıç yapacağını bilmiyorum kaç futbol sever düşünüyordu, hesaba katıyordu, ama Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynaması gerektiğini bir kez daha Sporting Lisbon karşısında da bizlere göstermiş oldu. Umarım devamını getirir Galatasaray diyelim. Sağ kanattan şimdi Galatasaray bir atak geliştirecek. Ceza sahası içerisine gönderilen bir top ama savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. İşte bu dönen toplarda Sporting Lisbonlu oyuncular ciddi tehlikeli ataklar gerçekleştirebiliyor. Torreira'nın araya girmesinin ardından top tekrardan Galatasaray'da kaldı. Şunu söylemeye çalışıyordum. Ceza sahası çevresinde etkili ataklar geliştiriyoruz, olmuyor. Savunmadan dönüyor, kaleci topu kazanıyor vesaire. Sporting Lisbon'un bizim kalemize gelme hızı çok az. Yaklaşık bir 4-5 saniyede kalemize gelebiliyorlar. Bu yüzden orta sahada özellikle savunma tandeminin dışında yine Torreira ve Gabriel Sara'nın o bölgede, 3. bölgede yapacağı pres, bir baskı çok ama çok kritik. Şu ana kadar da bunu başarılı bir şekilde uyguladı Galatasaraylı oyuncular. İnşallah çevireceğiz maçı demiş dinleyicimiz. Yani peki, göndermeli bir mesaj. Suarez'den 2 gol bekliyormuş dinleyicimiz. Galatasaray 3-1 kazanır diyen yine sevgili İsmail İşbilir. İyi bir Fenerbahçeli olarak inşallah Galatasaray bu maçı kazansa da puan kazanır.

Zidane da çok iyi vuruşlara imza atan bir oyuncu. Yani şu takıma karşı, şu oyuna rağmen yine bir birlik, bir eşitlik beni tatmin etmiyor. Beni tatmin etmiyor. Ben buradan bir puan alırsak, bu oyunda bir puan alırsak yine beni tatmin edecek bir skor değil. Onu söyleyeyim. Ha, başlangıç itibariyle birinci dakikada tabii beraberlik kötü değil yorumunda bulunuyordum. Ama şu ana kadar 35 dakika gösterdiğimiz performans, yani bir puan kötü değil gibi gözükse de yani ben kazanma tarafında yer alıyorum. Kazanma tarafında yer alıyorum. Başarılı isabetlere şöyle bir bakalım. Pas yüzdesi Galatasaray'ın daha iyi. 193 başarılı pası var. Rakibimiz Sporting Lizbon'da ise bu rakam 82 sayısına sahip. 35 dakika geride kalmışken karşılaşmada bir birlik eşitlik devam ediyor.

Şöyle bir hatırlatma da yapayım. Tabii maça döneceğiz. 36. dakika 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Şu an orta sahada paslaşıyor Galatasaraylı oyuncular. İleriye gönderdi Leroy Sané. Leroy Sané oyunun yönünü ortaya çevirdi. Şimdi Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Verkaç denemesi ama top Sané'de kaldı. Sané vurursa tehlikeli olur. Sané müsait pozisyonda dışarı attı. Ahlar vahlar içerisinde kaçan bir pozisyon daha. Leroy Sané böyle bir pozisyonu nasıl harcayabilir? Leroy Sané kalitesindeki bir oyuncu diye düşünmedi değilim. Yani Sané'ye gönderilmeyen bir top. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün. Burada bir Verkaç denemesi. Topun şiddetini ayarlayamadı Yunus Akgün ve sağ köşede bekleyen Leroy Sané'nin önünde kaldı. Leroy Sané topun kontrolünü sağladıktan sonra savunma oyuncusunun ayağı kaydı. Topu kontrol edemedi. Sola çekti Leroy Sané. Kale var sadece karşısında, bir de kaleci. Oradan çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderebilirdi ama Leroy Sané topun kontrolünü sağladıktan sonra kötü bir vuruş gerçekleştirdi. Dışarı gönderdi, yukarıdan avuta çıkmış oldu. Önemli pozisyonlardan biriydi. 37. dakikada Galatasaray ikinci gole çok ama çok yaklaştı. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Şimdi Sporting Lisbon hızlı çıkarsa tehlikeli olur diyecektim. Hayır, çıkmadılar. İleriye gönderilen top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. Karşılaşmanın 38. dakikası 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Temponun yükseldiği anlardan biriyiz. Yine uzun toplardan biri. Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisinde topun kontrolünü sağlarken yerde kaldı. Ardından Sporting Lisbon hata mı olacak diye düşünürken geldi Eren Elmalı. Sporting Lisbonlu oyuncuların ayağından topu kazandı. Ve şimdi rakip yarı alanda Galatasaray kendi aralarında paslaşmaya devam ediyor. 38. dakika 1-1'lik eşitlik devam ediyor diyelim. Bir hatırlatmam olacak değerli bahis severler. Bakın bu önemli sizler için. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda ki bunun duyurusunu kendi sosyal medya hesabımdan yapıyorum. Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hikaye bölümünden bunun duyurusunu yapıyorum. Neyin duyurusunu? Bu önemli. Şimdi iddia.com'dan kuponlarınızı oluşturuyorsanız sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı bölüme giriyorsunuz. Kayıtlı bayim diyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştire tıklıyorsunuz hemen sonrasında. Orada il seç, ilçe seç gibi seçenekler var. Aynı sayfada yer alan büyütece tıklıyorsun ve ona tıkladıktan sonra da çıkan sayfaya 30-0-97 birleşik olarak yazıyorsun bunu. Enter'a basıyorsun. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem sadece 25-30 saniyeni alıyor. Yani anlatması kadar uzun sürmüyor, onu söyleyeyim. Bunu yaptıktan sonra da aramıza katılıyorsun. Şimdi benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsan, ki benim çok güzel kuponlarım vardı gün içerisinde canlıdan, yine bu maçla alakalı birçok kuponum başarılı oldu. Gece seansından da bir maçım olabilir. Bu maçın hemen ardından canlı olarak paylaşıyoruz ücretsiz olarak. Kayıtlı bayinizi Uğur Böceği olarak değiştirdiyseniz 0540-300-97 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Kuponları görebilir miyim? Görkem'in dinleyicisiyim, yayından geliyorum şeklinde o numaraya. WhatsApp'tan yazdığınızda arkadaşlarımız sizlerle ilgilenecektir diyelim. Şöyle bir tekrardan karşılaşmaya döneceğim. 40. dakika, Sporting Lisbon bizim yarı alanımızda şu an bir boşluk arıyor. Pas trafiğine devam ediyor. İlk başlangıçtaki o 15 dakikalık bölümde kurduğumuz

baskının biraz dışındayız. Sporting Lisbon takımı da oyuna dahil oldu diyebilirim. Özellikle 1-1 yakaladıktan sonra Sporting Lisbon takımının yani kendine özgüveni geldi diye düşünüyorum. Daha özgüvenli oynamaya başladılar. Ha tabii şu açıdan bakalım. 40 dakika boyunca, şu an 40. dakika, bir baskı da kurdu Galatasaray. Bu baskıyı genelde kim yapıyordu ön alanda özellikle? Osimhen gerçekleştiriyordu. Şimdi bu oyuncu yok, Osimhen. Ya bunun dışında Barış Alper, Yılmaz'ı görüyoruz. Torreira orta alanda basıyor. Yunus Akgün zaten durmuyor. Pırpır bir oyuncu diye tabir ediyorum sürekli kendisini. Eren Elmalı orta sahaya kadar geliyor. Rakibin oyun kurmasını engelliyor. Gabriel Sara keza aynı şekilde. Üçüncü bölgeyi çok iyi savunan oyuncularımızdan biri. Pas bağlantılarını gerçekleştiriyor. Yani böyle bir durumda oyuncularımızın tabii ki kondisyonu bu bölümde ilk yarının son 5 dakikasına girilirken biraz düşebilir. Bu gayet makul bir durum diye düşünüyorum. 41. dakikadayız. Sporting Lisbon az önce bir top kaybı gerçekleştirdi. Şimdi tekrardan kendi yarı alanımızda topun kontrolünü kazandık ve hazırlık paslarına da başladık diyelim. Sağ kanattan Şala ile Galatasaray çıkma hazırlığı içerisinde. Bu arada Liverpool Atletico Madrid mücadelesi de 1-1'e geldi. Orada da 41. dakika oynanıyor. Liverpool 1, Atletico Madrid 1, Paris Saint-Germain 3, Slovan Bratislava 0, Napoli 0, Arsenal 0, yine bir diğer karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlardan sadece bir tanesi. Napoli-Arsenal maçı dışındaki tüm maçların ilk yarısında en az 2 gol atıldı. Yani gol beklentisi olan bahis severlerin hoşuna giden bir ilk yarı geride kalıyor. Tüm karşılaşmaları göz önüne aldığımızda diyelim. Bir yandan da mesajlara dönelim. Görkem abi selamlar, Ankara'dan Burak. Gözlemlerin nasıl abi, izlediğin kadarıyla futbolcular maç seçiyorlar mı? Yani maç seçmiyorlar da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynuyor. Galatasaray böyle oynuyor. Ya bütün oyuncular için geçerli. Sadece Galatasaray'la endekslemeyelim bunu. Şimdi sen koy buraya Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, tamam belki istenilen sonucu alamayabilir takımlarımız, o ayrı. Ama böyle hırslı oynarlar. Yani rakibe göre daha hırslı oynarlar. Bizim zaten diğer takımlara göre, Avrupa'daki takımlara göre en büyük farkımız bu. Yerli oyuncuların ekstra motivasyonla sahaya çıktığını düşünüyorum. Tabii buna yabancı oyuncular da dahil oluyor. Şampiyonlar Ligi büyük bir vitrin. Yani büyük bir vitrin. PR açısından da büyük bir vitrin. Şimdi 20 milyon euroluk değeri olan bir oyuncu, 28 atıyorum, kim? Burada Gabriel Sara. Gabriel Sara'nın 3 maç sonunda 48 milyon euro piyasa değeri olabilir. Bu oyuncu açısından da çok kritik olduğu için oyuncular da ekstra motivasyonla sahaya çıkıyor. Bu her takım için geçerli. O yüzden ligde farklı oynuyor takımlarımız. Avrupa kupalarında farklı mücadele ediyor. Onu söyleyeyim baştan. Maç ne olur diyorsunuz. Ya bu şekilde gitmeye devam ederse, savunmada bir aksaklık yaşamazsa Galatasaray, ki ciddi tehlikeler gelmemiş olmasına rağmen Sporting Lisbon golü bulmayı başardı. Yani çok enteresan bir pozisyondu. Bir karambol. Aynı bizim attığımız gol gibi. Bu şekilde devam ederse Galatasaray'ın oyunu tutmasına rağmen ben bir gol, minimum bir gol daha atacağını düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda beklentim bu yönde. Ankara'ya da selamımı ileteyim bu vesileyle birlikte diyelim. 43. dakikadayız. Şimdi Suarez bir sarı kart gördü. 97 numaralı formasıyla Sporting Lisbon takımında sarı kart gören oyuncu Suarez oldu. Davinson Sanchez'le az önce girdiği bir ikili mücadele vardı. Devamında da hakeme itiraz edince Suarez maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ki maçın başlangıcında, hatırlayın, ilk başlangıcında Barış Alper Yılmaz'a da sağ kanat üzerinden bir faul yapmıştı. Hakem orada gidip uyarmıştı Suarez'i ve şimdi ikinci kez böyle bir pozisyon yaşandı ki bunda sarı kartlık bir şey yok, onu söyleyeyim. Hakeme itirazından dolayı da kartı gördü Suarez. Şimdi Galatasaray sağ kanada topu çevirmeye çalıştı ceza sahası içerisinde ama istediği gibi gönderemedi. Sol kanattan Eren Elmalı ile gelmeye çalışıyor Galatasaray bir kez daha. Çıkamıyor Sporting Lisbon, tam istediğimiz aslında o oyun. Tempoyu biz ayarlıyoruz.
44-45 dakika geride kalırken oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'da, temsilcimizde. Leroy Sané biraz tutuk ki ilk yarıda yakaladığı bir pozisyon vardı. Az önce benim de sizlere aktardım, yine iki net pozisyon yakaladı Leroy Sané. Bunlardan birini değerlendirmiş olsaydı şu an

bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani sizlerden bambaşka yorumlar da geliyor olabilirdi diye düşünüyorum. Ama yine her zaman söylediğim bir şey var. Moral bozmayalım. İkinci yarıda ya da saniyeler içerisinde o beklediğimiz ikinci gol gelir belki. Çünkü iyi oynuyoruz. Rakip yarı alanda paslaşmaya devam ediyoruz. Galatasaray 2-1 alır. Gol de Sané'den gelir demiş dinleyicimiz. Umarım. Şöyle bakalım sevgili Bora Ayhan. Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'a başarılar diliyorum. Çanakkale'den selamlar, saygılar demiş burada dinleyicimiz. Çanakkale'ye de selamımı ileteyim. Şimdi Leroy Sané yine ceza sahası içerisine girmeye çalışıyor ve rakibini geçti ama arka arkaya çalım denemeleri. İşte oyun yavaşlatan faktörlerden biri bu. Yani eleştirmek istemiyorum böyle bir mücadele. Hiçbir oyuncuyu eleştirmek istemiyorum. Ya sen oyuncuyu geçiyorsun. Mesela sağ kanatta ceza sahası çizgisine, köşe bayrağına yakın bir noktadan rakibini geçiyorsun. Gözünüzde canlandırın. Oyuncuyu geçtin, önündesin. Tekrardan bilek hareketi yapıyorsun, geri dönüyorsun, tekrardan geçmeye çalışıyorsun. Ve bir oyuncu geliyor, topu uzaklaştırıyor ve bu uzaklaştırılan top Sporting Lisbon'un ciddi bir atağına dönüşebiliyor. Bunu yaptılar zaman zaman. Zaten bu hataları kollayan bir takım var şu an Galatasaray karşısında. Hani Leroy Sané'nin bulunduğu kanat biraz aksıyor diye düşünüyorum. Yoksa diğer kanatlarda şu ana kadar bir sorun görmedim. Çıkarken kaptırılan bir top. Sanchez bu bölgede böyle hatalar yapmaması gerekiyor. Güzel, güzel. Çekilen şut kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. Yani bir ara kaleciyle karşı karşıya kalacaktı Sporting Lisbon'da. Hangi oyuncu olduğunu göremedim. Çok hızlı gelişti bu atak. Yani kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Dakikalar 45 artı gösterirken böyle bireysel hatalar maçın sonucunu da etkileyebilir. Yani yapmamak gerekiyor. Davinson Sanchez pas vermeye çalışırken ceza sahası içerisinde, kendi ceza sahası içerisinde çok basit bir top kaybı. Direkt topu rakibe teslim etti. Ardından Allah'tan diyelim bizim için güzel bir vuruş, onlar adına kötü bir vuruş gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz şimdi sağ kanatta son atak olabilir ilk yarıda. Yunus Akgün'le oynadı Yunus Akgün. Tekrardan Barış Alper Yılmaz. Ceza sahası içerisinde bir oyuncumuz var, o da Batrakov. O da Barış'a doğru geldi. İçeride henüz bir oyuncumuz yok ama süre bitti. Burada bir organize atak geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa maçın hakemi son düdüğünü çalacak ilk yarı için. Torreira o noktaya geldi. Torreira, Gabriel Sara. Sağ çaprazdayız şimdi. Yunus Akgün. Yunus Akgün ceza sahası içerisine girdi. Ortasını yaptı. Bir kafa vuruşu. El itirazı var ama mücadele devam ediyor. Savunmadan döndü ve el itirazı da devam ediyor bir yandan. Ve maçın hakemi ilk 45 dakikayı bitirdi. Hakemi de çok beğendim. Bilmiyorum bu konuda yorumunuz olur mu? Tamam, maçtaki tempo güzel, Galatasaray'ın oyunu güzel, eyvallah. Bunları kabul ediyorum. Ama hakemin performansı da çok iyi. İşte biz bu maçtan niye keyif alıyoruz? Belki de hakemin oyuna bu denli etki etmemesinden. Etkiden kastım nedir? Oyunu durdurmuyor. Yani Galatasaray'ın attığı ilk gol Süper Lig'de atılmış olsaydı oyun 4-5 dakika dururdu. Buna eminim. Buna eminim. Az önce bir penaltı itirazı. Ele çarptı mı çarpmadı mı? Hakem hayır dedi. Dedikten sonra da oyunu bitirdi. Süper Lig'de olsa burada da bir 4 dakika giderdi. Yani hakemlerin de oyunu güzelleştirmesi adına ilk yarıyı bence iyi yönettiklerini düşünüyorum. İlk yarı tamamlandı. Bir birlik eşitlik vardı ilk 45 dakikada. Şimdi mesajlarla devam edeceğim. Birazdan da yine sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikte olacak. Şöyle kısa da olsa kendisinden yorumlarını alacağım bu maç özelinde. Fazla özgüven hata yaptırır İsmail, ben Tekirdağ'dan diyor. Görkem Tezer'in kuponlarını beklemekteyiz. İyi yayınlar. İddia.com'da kayıtlı bayiniz Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirdiğiniz takdirde bunu kayıtlı bayim olarak yapıyorsun. Ondan sonra da 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj atıyorsun. Benim numaram değil. Yani Görkem diye yazmayın oraya. Onu da söyleyeyim. Sponsorumuzun resmi kurumsal WhatsApp numarası. Oradan kuponlarım her gün düzenli olarak tarafınıza iletiliyor olacak. Bağlantı hazır. El sallasanız yeter ya. Bir el sallayın o yeter. Peki, teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar dileyim. Şöyle bakalım neler geliyor. İlk yarıdaki oyunu ben çok beğendim. Galatasaray bu maçı kazanır abi. Demedi deme diyor. Umarım ya, umarım. Bu akşam Galatasaray kazansın, yarın akşam Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ne şöyle uzun bir aranın ardından 2'de 2 ile başlayalım.
Zaten iki takım

takımla birlikte katılıyoruz. Bari ilk haftada iki galibiyeti çıkartalım. Tüm futbol severlerin neredeyse, hepsi demeyelim de haksızlık olmasın, birçok kişinin iki takımda bu maçları farklı kaybeder yorumu vardı. Hatırlayın, televizyonlarda özellikle. Ha, oradaki amaçlar nedir bilmiyorum. Galatasaray en az 3 yer, Fenerbahçe, üzülerek söylüyorum, kalesinde en az 4 gol görür. Yani bunları neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum.

0: size bakıyorum. Bir yandan da gelen yorumlara bakıyorum. Bayağı da bir katılım var. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Okan Hoca'nın faul pozisyonunda rakip oyuncunun kendini attığını gülerek izah ederken Türkiye'de niye kendi oyuncularına da aynı anlayışla yaklaşıp kalk yerden demiyor? Ona birazdan konuşuruz. Onu ilerleyen günlerde konuşuruz sevgili Fahrettin Bey. Şu an önemli olan Galatasaray'ın bu maçı kazanması. Diyelim şöyle bir bakayım. Bağlantı hazır mı? Peki, oradaki arkadaşlarım uyarıyor. Sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikteymiş. Karşılaşmayı takip ediyor kendisi. Kısa da olsa bilgileri alacağız. Sevgili Halil, hoş geldin.
1: Selamlar Görkem, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. 45 dakikada yani beklentilerin uzağında bir takım ruhu vardı. Bunu niye söylüyorum? Yani maç öncesi birçok futbol severle konuştuğumda 3-4-4'lük olur Galatasaray. Böyle kadro mu olur? Yanlış bir kadro seçimi Okan Buruk'un. Hani yeni transfer nerede? İleride neden Barış oynuyor? Jakobs'un ne işi var? Eren niye oynuyor bu maçta? Gibi gibi birçok eleştiri vardı. Ama Galatasaray öyle bir başladı ki maça. İlk 15 dakikada top rakibin ayağına gelmedi. Bak, abartısız söylüyorum. Maçı takip edemeyen dinleyicilerimize de hatırlatayım bunu. Aktarmak istiyorum. İlk 15 dakika boyunca top Sporting Lisbon'un ayağına gelmedi. Sporting Lisbon'un ilk şutu 20. dakikada geldi ki o da offside. Top ağlara gitmişti. Offside gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Yani 26-27 dakika boyunca şut çekemeyen bir Sporting Lisbon. Ben uzun zamandır Portekiz Ligi'ni takip ederim. Ya böyle bir Sporting Lisbon'un geride beklediği, bir rakibi geride beklediği maçı hatırlamıyorum. Geçtiğimiz sezon Sporting Lisbon dediğimiz hani bu takım Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 7. sırada tamamladı. Playoff oynamadı. Doğrudan son 16 turuna yükselen bir takımdan bahsediyoruz. Kendi evinde kimleri yendi? Paris Saint-Germain gibi bir takımı yendi. Hatırla. Tek mağlubiyeti Barcelona karşısında. 1-0'lık mağlubiyet o da. Yani hal böyle olunca Galatasaray bu kadar eksiğe rağmen ilk yarıda önemli işlere imza attığını ben düşünüyorum. Hani sen yorumla diye seninle bağlantı gerçekleştirdik ama ben yorumcu olasım geldi bu akşam. Ben yorumluyorum. Senin de yorumlarını alabilir miyim?
1: Tabii ki. Yani dün konuştuğumuz gibi biz Galatasaray'dan sürpriz bekliyoruz. Çünkü kağıt üzerinde maç saatine kadar Lisbon hep favoriydi. Ama ilk 19 dakikada Galatasaray gerçekten Lisbon'u boğdu. Yani sahada sanki Lisbon geri çekildi. Korkak bir Lisbon vardı. Galatasaray korkunca sallıyordu. Şunu da belirteyim. Hakem kırmızı kartı et geçti. Kesinlikle sarı kartıydı o kırmızı kartı.
0: Hangi pozisyonu benden kaçmış olabilir?
1: Batrakov'a vurulan bir tekme vardı. Varada gitti halde sarı verdi. Normalde kırmızı vermesi bekliyordum ben hakemden. Biraz hakem de Lisbon'u tutuyor gibi hissediyorum. Yani izleyenler de mutlaka dinleyicilerimiz de buna hak verecektir ama kırmızı kartı bir pozisyonda gerçekten Batrakov'a yapılan faul.
0: Avrupa'da verilmiyor abi. Yani Avrupa hakemleri bu tarz pozisyonlara pek kırmızı kart çıkarmıyor.
1: Dün seninle konuştuğumuz gibi kadro aynı düşündüğümüz gibiydi. Bugünkü çıkacak kadro hatırlıyorsan dün ideal bir kadro yapmıştı Galatasaray'da. Abdülkerim'in yedek olması sadece şaşırttı beni. Orada Jakobs'a başlaması. Ama güzel başladı. Ben Galatasaray'dan hala ümitliyim. Gerçekten Avrupa'da farklı oynayan bir Galatasaray var. İsmi bile korkutuyor bana göre. Lisbon şu an korkak oynuyor bana.
0: Lisbon çok korkuyor. Ki kendi evinde dedim ya az önce. Ya Paris Saint-Germain'e bile böyle oynamadı.
1: Kesinlikle öyle. Galatasaray'da korkutucu oynuyor. Saldırarak oynuyor. Açık oynuyor. Bence Okan Hoca bugün taktik tutacak. İkinci 45 dakikada bence Lisbon'u boğarak buradan en kötü bir beraberlik bekliyorum ama umarım galibiyet verileceğiz. Güzel başlayacak şampiyonlar.
0: Ben bu oyun karşısındaki hani ilk yarıdaki gördüğüm oyun devam ederse ki umarım edecek. İnşallah edecek diyelim. Böyle oynayıp da bir puana ben razı değilim. Yani açık açık söyleyeyim. Maç öncesi bana sorsan hani bu maç oynanmasın berabere bitsin bir puan. Evet eyvallah bir puan kabulüm. Ki herkes için bu geçerlidir. Ama Galatasaray bugün ilk yarının bazı bölümlerindeki çoğu bölümde diyeyim yani kurduğu baskı, yakaladığımız pozisyonlar, vermediğimiz pozisyonlar. Rakip ceza sahamıza sadece 4 kez girdi Sporting Lisbon. Ya belki de bu bir rekordur. Bakacağım ona maçın hemen ardından.
1: Kanatları da iyi kullanan, farkındaysan sevgili Görkem, kanatları kullanamıyor. Her maçta kanatları iyi kullanan Lisbon bugün afalladı, böyle bir top çeviremiyorlar. Farkında mısın?
0: Burada neden kaynaklanıyor sence? Benim görüşüm Eren ve Barış, Sane ve Şalay. Bek ve kanat oyuncuları çok iyi kapatıyor. Hadi Leroy Sané bunu yapmadı. Eleştirmiyorum ama bunu pek yapamadı, evet, diyeyim. Ama Barış Alper ve Eren özellikle sol kanatta. Bakıyoruz şimdi Katama var. Çok hızlı bir oyuncu. 10 numaralı formasıyla Katamor. İçeriye kat etmeyi seven bir oyuncu. Kanat organizasyonlarının baş mimarı olan bir oyuncu. Katamor.
1: Evet, kesinlikle katıyorum. Eren'in gerçekten bugün Galatasaray'a bir katkısı var. Bu oyun ikinci yarı devam ederse ben galibiyeti bekliyorum. Zor değil. Bence Lisbon kolay bir deplasman olacak bizim için. Öyle umuyorum şu an.
0: Çok umutlu konuştun. Benim de içim rahatladı biraz.
1: İlk yarı ki bu oyun devam ederse galibiyeti bekliyorum sevgili Görkem.
0: Eder mi işte, sorun o abi.
1: Bence bunun devamı gelecek mutlaka.
0: Oyuncu değişikliği bekliyor musun ikinci yarının başında peki Okan Hoca'dan?
1: Bence 70. dakikaya kadar böyle gitmelerini istiyorum. Çünkü eğer Okan Hoca oyuncu değişikliği yaparsa takımda çökme olabilir. Dediğim gibi bu sefer kanatlarını iyi kullanacaklar. Ben tek korkum yani Lisbon'da kanatları şey olan falan, Eren iyi duyguluyor. Gerçekten Barış Alper iyi baskı yapıyor.
0: Evet.
1: Bunaldılar, bayağı bir bunaldı Lisbon. Zorlandığını açıkçası gösterdi. Bence kadro ideal böyle değiştirmeden 70'e kadar götürmelerine gerek var diye düşünüyorum.
0: Ki Quaresma bu maçta mesela hiç etkili olamayan isimlerden biri Quaresma. Şunu soran dinleyicilerimiz var tabii, iddia konusunda da bazı sorular geliyor. Ben de aydınlatayım dinleyicilerimi müsaadenle. Golü Barış mı attı diyor bir dinleyicim, ya da Torreira mı attı diyor. Resmiyete bakılıyor. Yani UEFA tarafından hangi oyuncunun ismi oraya yazılıyorsa o oyuncu golü atmıştır. Ve Gonçalo Inacio'nun golü diyelim. Kendi karesine atılan bir gol olarak, evet, kayıtlara geçmiş.
1: UEFA'nın kararına göre, evet.
0: Evet, kendi karesine yazıyor çünkü. UEFA'nın sitesinden de bir yandan kontrol ettim. Hani dinleyicilerimizi burada yanlış yönlendirmemek adına sadece tek televizyondan değil, ya da hepimizin takip ettiği siteler vardır ya böyle skorları. Oralardan, evet, değil, UEFA'nın sitesinden de bir kontrol sağlıyorum. Ya verdiğimiz bilginin doğruluğunu en azından teyit, doğru, etmem gerekiyor. İnsanlar umutlanacak, bahis oynayan var yok. Ama doğru bilgiyi de aktarmak zorunda olduğumu düşünüyorum. İkinci yarı skor tahmini alabilir miyim demiş mesela sevgili İlker ve ikimize de soruyor. Benim içimden bir skor geçiyor, bakalım onu sen söyleyecek misin? İçimden bir skor geçiyor.
1: 3-2 Galatasaray galibiyeti.
0: Yaklaştın. Ben. Çok yaklaştın.
1: 3-2 Galatasaray diyorum ben.
0: Ben 3-1 ya da evet 3-2 de olabilir. Galatasaray yani eleştiri gibi olmasın da rahat bir 90 dakikayı tamamlatmaz bize diye düşünüyorum. Yani 3-1 olsa da kalemizde mutlaka bir gol görürüz.
1: Çünkü gerçekten Katamo çok tehlikeli. İyi kullanıyor.
0: Çok.
1: Ayağına çok hakim bir oyuncu. Korkutuyor açıkçası beni Katamo. Yalnız onlar da Suarez bende biraz bugün şey yaptı. Hayal kırıklığı yaşattı. Normalde çok iyi onlar da Suarez. Lig'de de izliyorum.
0: Abi ne olsun istiyorsun? Bırak hepsi kötü olsun.
1: Kesinlikle hepsi kötü olsun. Biz yiyorum. Biz
0: beni şaşırttı diyorsun. O oyuncu bak bugün beni şaşırttı. Bırak şaşırtmaya devam etsinler ya.
1: Kesinlikle.
0: Yani ne olsun kesinlikle istiyorsun? Çok iyi oynasın. İkinci yarı çok iyi mi oynasınlar abi?
1: Hayır ondan etkilemiyorum sevgili Ökem. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani gerçekten çok etkili ama bugün etkisiz kaldı. Onu demek istiyorum. Şaşırttı. Ondan şaşırttı.
0: Şaşırttı.

0: yapmaya devam et abi. Umarım hep şaşırırsın
1: devam
0: bu
1: edelim.
0: Akşam.
1: Böyle oynamaya devam etsin. Lisbon biz de yenelim, kazanalım. İlk puanımızı Portekiz'de alalım. Güzel başlayalım, güzel olsun her şey.
0: Ki çok güzel olur ya Portekiz deplasmanında. Hani bir puan kötü değil diyoruz. Tabii ki kağıt üzerinde deplasmanda bu kadar eksiği olan bir Galatasaray'ın Sporting Lisbon gibi bir takımdan puan alması yine iyi bir sonuç. Öyle bir puan kötü bir sonuç olmayacaktır kesinlikle. Ben bunu da hesaba katıyorum. İkinci yarı hamle oyuncularımıza şöyle bir bakayım. Yani kim girebilir diye bakıyorum da skoru değiştirebilecek bir Deniz Gül mü acaba, olabilir mi? Ya da Rafael Leao. Yani ikinci yarının bir başlangıcında şöyle 46. dakikada oyuna sürmez mi Leo'yu?
1: Leo'yu sürebilir ama onu 60'tan sonra sürebileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz rakibi yorup biliyorsun Leo çok diri bir oyuncu. Lisbon savunmasına mutlaka aşağı veriyor düşünüyorum. 60'tan sonra da Leo bence etkili olur. Ama şu an hemen değiştirirse sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Oyun düzeni bozulabilir.
0: Oyun düzeni bozulabilir diyorsun. Ya Leroy sana o kanatta çok aksıyor Galatasaray cephesinde abi.
1: Kesinlikle. Bence Deniz Gül'ü de sokabilir ikinci yarıda. Deniz Gül de gerçekten etkili.
0: O zaman Barış Alper'i geri çekecek. Yani bir oyuncunun daha dışarı çıkması gerekecek ki bu oyuncu sen olurum muhtemelen.
1: Bence Batrakov'u oyundan alabilir. Batrakov çok etkili değil ama yine de iyi yer kapatıyor. Deniz Gül'le bence bu açığı kapatabilir gol konusunda. Yani çok hızlı, çok beğeniyorum Deniz Gül'ü. Geleceği parlak bir oyuncu.
0: Ya ben Deniz Gül'ün oyuna gireceğini sanmıyorum. Yani Okan Buruk'un ilk hamlesi Deniz Gül olmaz diye düşünüyorum. Hayır, şimdi Galatasaray Allah korusun 2-1 geriye düşse dahi, bakın Allah korusun diyorum, yanlış anlaşılmasın, varsayım üzerinden sorumu öyle soracağım. Halil İbrahim Ağaç konuğumuz bu arada, telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesinin ilk yarısının yorumunu alıyorum kendisinden, karşılıklı sohbet ediyoruz. Sizler de dahil olabilirsiniz mesajlarınızla birlikte. Şimdi Galatasaray 2-1 geriye düştü, hatadan gol geldi ve Okan Buruk bir hamle yapacak. Bu hamle oyuncusunu ben kesin ve kesin Deniz olacağını düşünmüyorum. Leo'yu oyuna sürecek. Hani az buçuk Okan Hoca'nın da burada taktiklerini artık ezberledim. Deniz'e bir eksik olduğunu düşünüyor Deniz'in. Şu anki benim aldığım izlenim o yönde. Çünkü bu maça güvense Deniz'e mesela, Deniz'in bir şeyler yapacağına inansa, hazır olan bir Deniz ilk 11 başlardı zaten. Osimhen'in yokluğunda forvet oyuncusu, ama Barış'ı o kanada gönderiyor. Zaman zaman Barış sola geliyor. Batrakov ileri uçta süre aldı. Yine onu da söyleyeyim. Kendi mevkisinin dışında da kalıyor Batrakov. İleri uçta da gördük.
1: Evet.
0: Barış'la yer değiştirdiği bölümler var ilk yarıda. Ha, Leroy Sané bu arada ikinci yarıda oyuna devam eden isimlerimizden biri. Gabriel Sara Batrakov oyuna girdi. Yayıncı kuruluş zaman zaman oyuncularımızı ekrana getiriyor. Hani öyle bir değişiklik yok gibi. Barış'ı göremedim gerçi şu an ama değişiklik olmayacak sevgili Halil.
1: Bence de olmayacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu maçta Osimhen'in olması gerekiyordu. Gerçekten. Onluk bir maçta. İlk yarıda eğer olsa o pozisyonlar kaçmazdı diye düşünüyorum.
0: Yani ne yapalım şimdi? Zamanı geriye mi alalım? Yapacak
1: hayır,
0: bir
1: hayır
0: şey
1: yok. Hayır, gerçekten bu maçta olsaydı etkili
0: çok
1: bir
0: farklı olurdu. Ben onu zaten söyledim. Yani şu an bu takım var ki bu takım da kötü değil. 188 milyon euroluk bir ilk 11 değeri var Galatasaray'ın. Yani rakibimize bakalım, 166 milyon euro ilk 11 değeri. Sen Leo'yu oyuna aldığında 220-230'ları bulacak bu takımın ilk 11 değeri. Yani eksiğimiz var, tamam, peki eyvallah, kabul ediyorum da sahadaki oyuncular da öyle, yani bu oyuncularla olmaz diyebileceğimiz kapasiteli oyuncular değil. Hepsi üst düzey. Sadece Leroy Sané oyuna biraz daha ağırlığını koysa, şut denemesinde bulunsa, mesela ceza sahası içerisine kat ediyor ama çok kötü vuruşlara imza atıyor ya da arka arkaya çalımlar atmaya çalışıyor. Bu arada sahada istemediğimiz durumlardan biri yaşanıyor. Yanlış görmediysem Quaresma, Sporting Lisbon'da orta alanda kendisini yere bıraktı. Hani uzanmadı yere. O lafı kullanmayayım. Yani yere uzanmadı, sadece çöktü. İkinci yarı başlamadan önce kendisini iyi hissetmedi diye tahmin ediyorum. Hala bir dizi sahaya değiyor, temas halinde. Tüm oyuncular onun etrafında, sağlık görevlileri oyuna girdi. Teknik adamları şu an düşünüyor. Tabii hiç beklenmedik bir anda değişti.

0: değişiklik de onların oyun tarzını da değiştirebilir. Hani bu maçı Sporting kazansın, Galatasaray kazansın, bunlardan daha önemlisi bir futbolcu hangi takımda oynadığının önemi yok. İnsan sağlığı çok daha kıymetli. Quaresma şu an kendisini iyi hissetmiyor. Umarım çok kötü, ciddi bir rahatsızlığı yoktur. İkinci yarı başlamak üzereydi. Galatasaraylı oyuncular sahadaydı. Hakem işaretini tam verecekti. Orta alanda Quaresma kendisini yere bıraktı. Ha, düşmedi, oturmadı ama çöktü. Ve kımıldamadı ondan sonra, hareket de etmedi. Yani ayakkabısının bağcığını bağlar oyuncular ya da dua eder, bir şey olur ya. Öyle bir tablo değildi. Yani bir anormallik olduğunu ben de hissettim ilk başta. Bir 10-15 saniye uzak çekimden yayıncı kuruluş ekrana getirdiği için onu gördüm. Ve orta alanda hiç kımıldamadan başını öne eğip öyle durunca da bir sorun mu var acaba diye düşündük. Şu an sağlık görevlileri saha içerisinde, ilk müdahale yapıldı, oyuna devam edecek. Evet, hani bu konuda beni kimse yanlış anlamasın, bakın şu kuracağım cümleden dolayı kimse beni yargılamasın, şükür diyorum, şükür. Burada Galatasaray kazansın diyoruz tabii, yarın akşam Fenerbahçe kazansın, isteğimiz dileğimiz bu. Ama bir oyuncu, biz maç kazanacağız diye de bir oyuncu, ya hadi sakatlan sen de çık kenara, tehlikeli oyuncu bu, o bize yakışmaz, o insanlığa yakışmaz. Onun da altını çizeyim. Quaresma'nın çok şükür bir ciddi rahatsızlığı yok. Sağlık ekipleri kontrollerini yaptı ve tekrardan oyun alanına döndü. Quaresma Sporting Lisbon cephesinde diyelim. İkinci yarıda başlamak üzere, hatta başladı. Galatasaray'a bir kez daha başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Senin de ağzına sağlık. Eklemek istediğin bir şey var mıydı sevgili Halil?
1: Gönlümün Galatasaray'a yani umarım güzel bir skor alırız. Güzel başlangıç olur Şampiyonlar Ligi'nde. İyi yayınlar diliyorum sevgili Gökhan.
0: Dinleyenlerinize
1: görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok sağ ol sevgili Halil İbrahim Ağaç bizlerle birlikteydi. İlk yarıyı değerlendirdik kendisiyle. İkinci yarıda iki takım da aynı 11'lerle sahaya çıktı, onu hatırlatayım. Golleri hatırlatacak olursak da Galatasaray 5. dakikada Inacio'nun kaydettiği, kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Catamo 27'de sahneye çıktı Sporting Lisbon ekibinde ve skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Şimdi ikinci yarıda yine Galatasaray sol kanattan geldi. Hazırlığı içerisinde Gabriel Sara'yı bugün beğendim demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Sizler de yine maç boyu yayınımızın sonuna kadar yorumlarınızı gönderin. Abi heyecanlıyım, İkinci gol bence şu oyuncudan gelir dediğiniz o isimleri de yazabilirsiniz. İçinizden ne geçiyorsa şu an o mesajları bekliyorum. Hani ben buna inanıyorum ya, böyle bir güzel mesajlar geldikçe evrene güzel mesaj gönderiyoruz ya. Sosyal mecralarda hep bunları izlemeye başladım böyle. Gözünü kapat, bir sayı tut, bu maçı kazanacağımızı hayal et ve oluyormuş. Deniyorum, şu an deniyorum. Ha, gözüm kapalı değil tabii ki, o ayrı da. Böyle pozitif mesajları bekliyorum sizlerden. Galatasaray kazanır diyen futbol severlerin mesajları özellikle çok ama çok iyi olacaktır. Yine karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz tabii ki. İlk yarıda nasıl bir oyun vardı? İkinci yarıda neler bekliyorsunuz? Beraberlik şu anki Galatasaray'ın oyunu açısından kötü bir sonuç olur mu size göre? 47. dakikadayız, 1-1'lik eşitlik var. İkinci yarıda yine korokor bir mücadele, orta alanda top kapma savaşı yaşanıyor ve karşılıklı da top kayıpları geliyor savunmada. Şimdi Gabriel Saray'la Galatasaray çıkma hazırlığı içerisinde. Benim dikkatimi çeken bir nokta, İlk yarıyla kıyasladığımızda Galatasaray ikinci yarıda kendi yarı alanında hazırlık pasları yaparken Sporting Lisbon'dan 3-4 oyuncu bizim yarı alanımızda baskıya geliyor. İlk yarıda bunları göremiyorduk. Şimdi Yunus Akgün ceza sahası içerisinde Şalai'ye gönderdi. Şalai'yi çalım atmak yerine geri döndü ve tekrardan Yunus Akgün. Yunus Akgün'den Torreira, yanındaki arkadaşı. Yine Yunus Akgün'de bir verkaç denemesi, Batrakov'la verkaç denemesi ama savunma burada başarılıydı. Topu uzaklaştırdı. Biz kapıyorduk derken orta sahada kaptırılan bir top hızlı bir hücuma dönüşebilir. Sağ kanatta bir boşluk yakaladı şimdi. Etkili bir atak olabilir Sporting Lisbon adına. Nefeslerimizi tuttuğumuz anlardan biri. Ceza sahası içerisine çevrildi ama Eren Elmalı yatarak müdahalede bulundu. Korner kullanacak şimdi Sporting Lisbon takımı. 1-1'lik eşitlik, 48. dakikaya girdik. Diğer karşılaşmalarda Napoli 0, Arsenal 0, Paris Saint-Germain 4, Bratislava 0, Liverpool 1-0 2-0 geriye düştüğü mücadelede Atletico Madrid önünde 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda bu golü buldu. Ev sahibi Liverpool takımı diyelim. Köşe vuruşu kullanıldı. Dönen top kafalardan sekti. Yine Sporting Lisbon'la oyuncularda kaldı. Şimdi yine kalabalık karşıladık Sporting Lisbon'la oyuncuları. Uzaklaştırdık orta alana kadar giden top. Sporting Lisbon'un yine bizim alanımıza geldiği dakikalardayız. 49. dakika sağ kanadı çok kullanmaya başladılar. İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte bunu da söyleyelim. Eren Elmalı'nın bulunduğu kanattan ataklarını gerçekleştirmeye çalışıyor Sporting Lisbon takımı. Evet, kazanırız diyen dinleyicilerim burada mı demiştim ya, birçok mesaj gelmiş. Fuat Bey teşekkür ediyorum. Hasan Bey yine kazanacağız, 3-2 bitecek demiş. Herkes 3-2 diyor, enteresan. Yani daha çok gol çıkacak bu maçta. Yani birçok dinleyicimize göre öyle. Şöyle bir bakalım ne demiş, şöyle devam edelim. Abi iyi yayınlar. 2-2 biter bence. Galatasaray geriye düşüp son anlarda 2-2'yi yakalar. Yani öyle bir oyun... Bilemedim. Şimdi kabul etsem mi, kabul etmesem mi o skoru da bilemedim. Yani kazanalım ya burada. Kazanalım. Kazanalım. Buraya kadar getirdik. İyi de oynadık. Pozisyonlar da yakaladık. Yani devamını da getirelim. Şimdi 2-2'ye razı olamadım şu bölümde en azından. Oyunun ikinci yarısının başlangıcında kabul edemedim. Şöyle devam edelim. Sevgili Bora Ayhan ne demiş? Sonu tek sayı olan formalı oyuncu atar 79. dakikada. Sonu tek olan sayılı formalı oyuncu. Enteresan bir yaklaşım. Oyuncunun ismi yok mu acaba ya? Dinleyicimize bunu da sorayım. Karşılaşmanın 50. dakikası, 1-1'lik eşitlik devam ediyor mücadelede. Galatasaray kendi yarı alanından çıkmaya çalışıyor ama Sporting Lisbonlu oyuncuların da bir baskısı söz konusu. Hata da getiriyor bu. Az önce Uğurcan Çakır topu kaptırıyordu. Son anda yatarak müdahalede bulundu. Sporting Lisbonlu oyuncuların bir itirazı var. Ceza sahası içerisinde bir penaltı beklentisi var. Çünkü Sporting Lisbonlu oyuncu da o pozisyonla birlikte kendisini yere bıraktı. Maçın hakemi taç atışıyla oyun başlasın dedi. Hakem hiç tartışma yaratacak pozisyonlara evet demiyor ya da hayır demiyor. Kendi bildiğini uyguluyor. Hiç tartışmaya da girmiyor. Hiçbir oyuncunun ona yaklaşmasına da izin vermiyor. Kendi kararlarını sahada çok net bir şekilde uyguluyor. Bu da temponun tabii ki daha yüksek olmasına sebebiyet veriyor. 51. dakika 1-1'lik eşitlik devam ediyor. İlk yarıda kurduğumuz o baskı biraz sönmüş gibi ikinci yarı itibariyle. Ki normal ilk yarıdaki Sporting Lisbon'un oyun tarzına değişiklik olarak ne var derseniz şunu da söyleyeyim. İkinci yarı daha ön alanda baskı kurmaya çalışıyor Sporting Lisbon'lu oyuncular. Hani biz çıkmaya çalışırken ön alanda da ciddi baskı uygulamaya çalışıyorlar. Daha çabuk gelmeye çalışıyorlar. Alan savunması yapmıyorlar. En dikkat çekici noktalardan biri bu. İlk yarıda kendi yarı alanında bekleyen bir Sporting Lisbon takımı vardı. İkinci yarıda bunu göremiyoruz. Ön alan baskısı. Bizim ilk yarıda yaptığımız gibi bir baskı kurmaya çalışıyor. Bu arada Eren Elmalı az önce rakibine yapmış olduğu müdahaleden dolayı sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın 52. dakikası, serbest vuruş kullanacak şimdi Sporting Lisbon takımı. Tehlikeli olabilecek pozisyonlardan biri ceza sahası içerisine gönderilen bir top doğrudan dışarı çıktı. Doğrudan dışarı gitti. Zalazar ortaya yapan isimdi. Sporting Lisbon takımının önemli isimlerinden biri. Orta şut karışımı kaleye paralel gitti. Direğin yanından da hiçbir Sportingli oyuncu olmadığı için doğrudan dışarı çıktı bu top. Karşılaşmanın 52. dakikası, 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Ve yine bir baskı geliyor. Ön alanda biz paslaşmaya başladığımız an itibariyle ciddi bir baskı uygulamaya çalışıyor Sporting Lisbonlu oyuncular. Diğer karşılaşmada neler var? Şöyle bir hatırlatayım skorlarımızı. Önemli karşılaşmalar oynanıyor. Paris Saint Germain 4, Bratislava 0, Napoli 0, Arsenal 0. Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesi 1-1 devam ediyor. Liverpool 2, Atletico Madrid 1. Yani gecenin en dikkat çekici maçlarından bir tanesi. Liverpool 1-0 geriye düştü. Ardından ilk yarı beraberliği. İkinci yarının başlangıcında da yine Liverpool bir gol daha atarak skoru 2-1'e getirdi. Şampiyonlar Ligi'nin belki de en çok merak edilen maçlarından biri bu akşam. Bültende yer alan karşılaşmaları değerlendirdiğimizde orta alanda şimdi tehlikeli bir pozisyon olabilir. Kaleci Uğurcan Çakır'ı da geçti, yerde kaldı Sporting Lisbonlu bir oyuncu. Savunmanın müdahalesi var. Suarez yerdeydi. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi ama Galatasaraylı oyuncuların da ciddi itirazı var. Şu an ciddi bir itirazımız var. Sporting Lisbonlu bir oyuncu kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra kendisini yerde buldu. Çıkmaya çalışırken kaptırdığımız bir top, ardından kullanılan kale vuruşu çok da iyi, kalecinin bir pası, bir faul var mı yok mu şimdi bakalım. Jacobs'la girdiği ikili mücadele sonrasında maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Suarez Uğurcan Çakır'ı geçiyor, ardından Jacobs karşısında, Jacobs bir müdahalede bulunuyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Şu an penaltı inceleniyor VAR odasında. Jacobs itirazına devam ediyor. Yunus Akgün yine o noktada itirazına devam ediyor. Yani basit bir penaltı gibime geliyor şu an için. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Tabii yakın çekimden de göremediğim için pozisyonu şu an afaki bir yorumda da bulunuyor olabilirim. Yani bir temas yok. Okan Buruk'un da itirazı var. Penaltı değil yönünde. Suarez topu aldı. Penaltı kullanacakmış gibi Sporting Lisbon takımı. Suarez topu aldı ama maçın hakemi henüz kararını vermedi. Barış Alper Yılmaz hakemin etrafında, Leroy Sané o noktada itirazlarına devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi iyi bir otorite gösteriyor şu ana kadar. Elini havaya kaldırıyor, uzaklaşın diyor. Vücut dilinden anladığım kadarıyla bakalım nasıl bir karar çıkacak. Henüz karar açıklanmadı. Karşılaşmanın 55. dakikasına girdik. Bir birlik, bir eşitlik söz konusu. Az önce Suarez'le Jacobs ceza sahamızda bir pozisyon dahilinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Henüz karar açıklanmadı. Penaltı mı değil mi? Okan Buruk itirazlarda bulunmaya devam ediyor. Sessiz bir şekilde takip ettiğim için karşılaşmayı, Okan Buruk'un tepkilerinden yola çıkarsak bir penaltı kararı geldi. Evet, penaltı kararı çıktı. Şimdi Sporting Lisbon 2-1 öne geçebilir. Karşılaşmanın 56. dakikası. Uğurcan Çakır kalesinde dikkatli. Okan Buruk'un ciddi tepkisi devam ediyor. Henüz penaltı kullanılmış değil. Sporting Lisbon 2-1 öne geçmek üzere. Umarım Uğurcan Çakır penaltıyı kurtarır diyelim. Ceza sahası içerisinde de gerginlikler var. Torreira topun önde olduğunu hakeme söyledi. Penaltı kullanılmadan önce topun geriye gelmesini işaret etti. Burada bir duraksama yaşandı. Şimdi Sporting Lisbon takımı penaltıyı kullanıyor ve top ağlarda. Sporting Lisbon 2-1 öne geçti. Uğurcan Çakır bunu kurtarabilirdi aslında. Uğurcan Çakır bu penaltıyı çıkarabilirdi. Aynı topun gideceği köşeyi bildi Uğurcan Çakır. Ama parmaklarının ucuyla müdahalede bulunmuş olsa da top ağlarımıza gitti. 1-0 öne geçtiğimiz bu mücadelede 57. dakikada 2-1 geriye düştük. Yani basit kararlardan biri. Yani penaltı mıydı değil miydi bilmiyorum. Dinleyicilerimiz de net olarak yorum yaparsa sevinirim. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Penaltı vuruşundan Sporting Lisbon yararlandı ve skor 2-1'e geldi. 97 numaralı formasıyla Sporting Lisbon'un önemli isimlerinden biri Luis Suarez penaltı vuruşunu golle sonuçlandırdı. 2-1 öne geçtiler. Karşılaşmanın da 57. hatta 58. dakikası oynanırken şöyle de ilginç bir istatistik vereyim. 2 şut denemesi var Sporting Lisbon'un. Bunlardan ikisi isabetli ve ikisi de golle sonuçlandı. Yani bir savunma hatasından gelen gol, bir de penaltı vuruşundan gelen gol. Sporting Lisbon 2-1 önde. Sané oyundan alınan isim Galatasaray'da beklediğim gibi. Leroy Sané oyundan alındı golün hemen ardından ve Rafael Leao oyuna dahil edildi. Leao bakalım neleri değiştirecek. Sané bugün etkisiz isimlerden biriydi Galatasaray adına, temsilcimiz adına. Rafael Leao o noktada biraz daha hareketlilik kazandırabilir takımımıza diyelim. Karşılaşmanın 58. dakikası 2-1 Sporting Lisbon'un üstünlüğüyle geçildi. Az önce gol penaltıdan Suarez tarafından geldi. Şimdi Galatasaray sağ kanat

Kanattan gelme hazırlığı içerisinde, ceza sahası içerisinde gönderildi ama çok iyi alan savunması uyguladı bu bölümde. Sporting Lizbonlu oyuncular ardından hızlı bir atağa da dönüşebilir. Jakobs kademede dikkatli topu kaleci Uğurcan Çakır'a gönderdi. 58. dakikayı tamamladık. 59. dakikadayız. 2-1 Sporting Lizbon önde olan taraf. Artık kalan bölümde Galatasaray'dan gol ve goller bekliyoruz diyelim. Diğer skorlarla devam edelim. Paris Saint-Germain 5, Bratislava 1, Napoli 0, Arsenal 0, Liverpool 2, Atletico Madrid 1, Sporting Lisbon 2, Galatasaray 1. İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında bu arada Sporting Lisbon şimdi etkili bir atak gerçekleştirebilir diyecektim. Suarez yine şutunu gerçekleştirdi. Yandan dışarı çıktı. İkinci yarıda çok etkili atakları var Sporting Lisbon takımının. Onu da söyleyelim. Çıkmaya çalışırken kaptırdığımız bir top sonrası araya atılan yine bir top, ardından burada Davinson Sanchez'i ekarte ediyor. Suarez şutunu gerçekleştiriyor. Ceza sahası dışından top bizim istediğimiz gibi gitti. Kötü bir vuruştu. Suarez'in şutu yandan avuta gitti. Peki şimdi dinleyicilerimiz neler yazıyor? Şöyle bir yorumlara da bakmak istiyorum. Abi iyi yayınlar. Hiç beklemediğim bir skor var. Şu an umarım geri dönebiliriz ama Osimhen olmayınca maalesef umudum da azalıyor demiş sevgili Aydın Bey. İstanbul'dan bu mesajını göndermiş. Ceza sahası içerisine bir orta Barış Alper Yılmaz bir kafa ama etkisiz bir kafa vuruşu geldi. Top out'a gitti. Galatasaray'ın biraz daha ön alanda baskı kurması gerekecektir. İlerleyen dakikalarda kanatları pek kullanmıyoruz. İkinci yarı itibariyle kanatları pek kullanmıyoruz. Onu da söylemeden geçmek istemedim. 60. dakika 2-1 Sporting Lisbon önde olan taraf. Şimdi abi iyi yayınlar. Futbol bahane, sohbet şahane. Seni seviyorum. Peki, teşekkür ediyorum ama ben yani moralimiz bozuldu değil mi biraz ya? Moralimiz bozuldu. Belki şöyle 9-10 dinleyicim, 15-20 dinleyicim. Abi üzülme, bu maçı kazanacağız. Bu maçta geri döneceğiz, en azından puan alacağız düşüncesine sahip olan futbol severler mesaj gönderirse daha keyifli bir hale gelirim. Bilmiyorum. Hani hiç beklemediğimiz anlarda goller gelince böyle. Biz iyi oynadığımız bölümde kalemizde gol görünce tabii ister istemez insanın biraz morali bozulabiliyor. 61. dakika 2-1 Sporting Lisbon önde olan taraf. İyi geceler, ben taksici Cemal. Tek maça kaldım. Arsenal'a gol attırabilir misin rica ediyorum. Ya sevgili Cemal abi dur, şimdi biraz daha başka işlerimiz var. Galatasaray'a bir gol daha attıralım. Zaten o maçtan gol çıkar diye düşünüyorum. En azından öyle söyleyeyim. Napoli Arsenal. Yani 0-0 biteceğini sanmadığım maçlardan biri. İlla bir gol çıkar orada. Ha, iki savunma yapmayı seven takım. Tabii skor değişir mi tereddütleri var değil mi? Sizde de var. Hani ben de maç öncesi düşündüm. Kilitlenebilir bu maç. Napoli savunma yapmayı seviyor. Arsenal zaten fazla risk almıyor. Arteta'nın öğrencileri. Hani enteresan bir mücadele. Enteresan bir mücadele. Umarım dediğiniz gibi bir gol çıkar. Napoli Arsenal karşılaşmasında 65. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Şöyle devam edelim. Kimse duygusal davranmasın. Buz gibi penaltı. Allah'tan kural değişti. Yoksa son adamdan takım 10 kişi kalacak. Levent mesajını göndermiş. Penaltı diyor. Bir dinleyicim de penaltı değil demiş. Böyle penaltıya ben gülerim. UEFA da artık iyice, peki oraya okumayalım. UEFA da artık iyice nasıl karar vereceğini şaşırdı diyor. Hani tepki gösteren dinleyicilerim var. Hayır böyle penaltı mı olur diyenler var. Bir de net penaltıydı diyen dinleyicilerimiz var. Ama bir gerçek var. Bir gerçek var. Galatasaray 2-1 geride. Dakikalar 63'ü gösteriyor. Bir de tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak şimdi Sporting Lisbon takımı. Serbest vuruş kullanıldı ve top ağlarımıza gitti. Serbest vuruştan Sporting Lisbon 3. golü buldu. Arka arkaya geliyor Sporting Lisbon'un golleri. 62. hatta 63. dakikada Sporting Lisbon 3, Galatasaray 1. Yani ikinci yarıda böyle bir oyun bekliyor muydum? Hayır, ben beklemiyordum. Açıkçası beklemiyordum. Biraz ilk yarıdaki oyun da yanıltıcı olmuş olabilir. Tabii eksiklerin olması da Galatasaray'ı ön alanda ciddi manada etkiledi bugün itibariyle. Bundan sonra işimiz daha da zor. Bundan sonra işimiz daha da zor. Zalazar topu ağlara gönderen oyuncu. Sporting Lisbon'da yani serbest vuruştan gelen bir gol.
Uğurcan Çakır'ın kalesine gelen 3. isabetli şut ve 3. gol. Yani ben bir oyuncu eleştirmek için de söylemiyorum ama ya bir tanesinde çıkarsın Uğurcan Çakır şimdi. Ha bu şutlarda kaleci hatası var mıydı? Bu vuruşları kaleci çıkartabilir miydi? Zor. Tam 90'a giden bir top. Sporting Lisbon'un şu an frikikten attığı golü söylüyorum. Tam 90'a giden bir top. Ama 3 tane geliyorsa kalene bunlardan bir tanesini çıkarması gerekiyor Uğurcan Çakır'ın. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Sen daha fazla pozisyona giriyorsun, daha fazla topla oynuyorsun. Hani olmayınca olmuyor değil. Neden olmuyor? Bunun üzerine gidilmesi lazım. Batrakov oyundan alındı. Deniz Gül oyuna giren isim Galatasaray'da. Batrakov da bu akşamın başarısız aslında isimlerinden biriydi. Yine benim görüşüme göre. 64. dakika Galatasaray 3-1 geride. İstediğimiz bir oyun maalesef ikinci yarıda yok. Hani umutlarımızın tükendiği anlarda mıyız bilmiyorum ama işler istediğimiz gibi gitmiyor. İşler istediğimiz gibi gitmiyor, onu da söyleyelim. Fark daha da artacak. Kapattım televizyonu, kolay gelsin demiş dinleyicimiz sevgili Cesur Bey. Abi 3 oldu ya, gol beklerken gol yedik diyor. Yine bir başka dinleyicimiz. Sevgili Samet Bey, oluyor öyle maalesef. Yani Sporting Lisbon ikinci yarıya daha iyi başladı. Yani ilk yarı biz bu oyundan daha iyi oynadık ama üretkenlik sorunu vardı. Pozisyona girdik, onları değerlendiremedik. İkinci yarıda yine çok hızlı geliyorlar. Oyun disiplininden uzaklaştık. Liverpool maçının rövanş karşılaşmasına benzetiyorum şu anki tabloyu. Oyun disiplininden bir takım ne kadar bu kadar kolay uzaklaşabiliyor mesela. Bu da tartışılması gereken konulardan biri. Bir gol görüyoruz kalemizde. Geriye düşüyoruz. Oyun disiplini tamamen bitiyor. Bilemiyorum. Teknik ekibin bu konuda önlemler alması gerektiğini savunuyorum. İkinci golü bulur muyuz diye düşünürken 3-1 geriye düştük. Sporting Lisbon karşısında dakikalarda 66'yı gösteriyor. Son 24 dakika normal süre içerisinde bakalım diğer karşılaşmalarda neler oluyor?

3-2 biter abi bence bu karşılaşma. Bir gol daha atarız demiş. Yani ben bir gol, 1,5 gol üstü demiştim iddia olarak bu karşılaşmaya. Galatasaray 1,5 gol üstü demiştim. Ve bari o gelsin. Bir diğer kuponumda da Galatasaray 2,5 gol üstü demiştim. Totalde bu maç için 2,5 gol üstü demiştim. O başarılı oldu. Hatta 3,5 gol üstüne gidilen bir karşılaşma oldu diyelim. Dakikalar 67'yi gösteriyor. 3-1 gerideyiz. Şimdi Sporting Lisbon tabii bu dakikadan sonra daha rahat oyun kuruyor. Daha rahat pozisyonlar buluyor. Daha tehlikeli ataklar gerçekleştiriyor. Rafael Leao topu kazandı. Ardından yerde kaldı, maçın hakemi devam kararını gösterdi. Ardından da Sanchez araya girdi. Yine savunma kademede Sanchez dikkatliydi. Topun kontrolünü sağladı ve top kaleci Uğurcan Çakır'a geldi. 67. dakika. Şöyle bir bakalım neler geliyor, neler yazmış dinleyicilerimiz. Chelsea'nin galibiyetini bekliyorum demiş. Peki, yani kimisi başka maç, kimisi Chelsea, kimisi Napoli maçı. Tabii hepsine saygım var canım. Gönderecekler maçları. Sporting Lisbon etkili bir atak gerçekleştiriyor derken savunma araya girdi. Çıkarmış. 67. dakikadayız. 3-1 gerideyiz. Şimdi Rafael Leao ile sol kanattan bir atak geliştiriyor Galatasaray takımı. Rafael Leao bileklerine çok hakim oyunculardan biri. Ceza sahası içerisinde hiçbir Galatasaraylı oyuncu olmadığı için de geriye dönmek durumunda kaldı Rafael Leao. Yine top Rafael Leao'ya geldi. Bir topuk pası Eren Elmalı. Eren Elmalı, Gabriel Sara ceza sahası içerisinde bir orta, top savunmadan geri sekti. Ardından orta alanda şimdi yine büyük bir boşluk. Sporting Lisbon hızlı çıkmaya çalışıyor. Sol kanatta bir boşluk yakaladı Sporting Lisbon takımı. Karşısında sadece Davinson Sanchez vardı ve Davinson Sanchez'in ayağına çarpan top tekrardan Sporting Lisbonlu oyuncularda kaldı. 68 dakika, son 22 dakika içerisindeyiz normal sürede. 3-1 Galatasaray geride olan taraf diyelim. Mesajlara şöyle bir bakalım mı? Sizler neler düşünüyorsunuz? Hani radyosunu yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatayım. Yayıncı kuruluş değilim ben, maçı anlatmıyorum. Abi yorum yapmayın, maçı anlatın demiş mesela sevgili Kürşat Bey. Yani sevgili Kürşat Bey kusura bakmayın da yani maç yayını yok. Biz yayıncı kuruluş değiliz. Yayıncı kuruluş değiliz. Maçı anlatmıyorum. Önemli pozisyonları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hani dakika skor olarak düşünebilirsiniz şu anki yayınımı. Onun dışında sağ kanala gönderdi, şöyle çalım attı, böyle oldu, şöyle oldu. Onlar yok. Onları yapamıyorum. Onu da söyleyeyim, size aktarmış olayım. Yani maç var, yayıncı kuruluş olmadığım için aktaramıyorum bunları. Peki. Sporting maalesef dördüncü golü bulacak diyen sevgili Erdem Bey. Yani oyun disiplininden çok daha uzun bir süre varken neden koptuk onu bilmiyorum. Ön alanda baskı kurmuyoruz. Tamamen bir kabullenmişlik var saha içerisinde. Top Sporting Lisbonlu oyuncularda kendi yer alanında rahat oynuyorlar. Halbuki şu bölümde bir baskı kurup ikinci golü bulsak belki de panik yapacaklar. Daha zorlayıcı bir son 20 dakikaya gireceğiz ama şu oyuna baktığımda hiç yani rakip karede tehdit oluşturmuyor Galatasaray takımı. Maalesef istenilen görüntünün çok ama çok uzağında. Leroy Sané tabii görüntüye geldi az önce, yedek kulübesinde karşılaşmayı takip ediyor. İlk yarı kötü bir futbolu vardı. Ha, bunu kimse söylemiyor nedense. Leroy Sané kötü oynuyor. Son dönemde Galatasaray'da kötü oynuyor. Bunu kimse ifade etmiyor. Batrakov, ben geldiğinden beri pek Galatasaray'a artı yönde bir şey kattığını düşünmüyorum. İlk yarıda adını bile duymadım Batrakov'un. Şimdi zaten eksik olan bir takım, önemli oyuncuları yok. Bir de böyle sahada beklentilerin çok uzağında bir iki isim kalınca oyun disiplini tamamen kaybolabiliyor. 70. dakikadayız. Sağ kanattan Sporting Lisbon gelmeye çalışan taraf şu an. Ceza sahasına girmeden bir şut denemesi, savunmadan geri döndü. Ardından atakları devam edecek. Çok rahat paslaşıyorlar. Paslaşmaya devam ediyorlar. Bunu aktarabilirim. Yani o alanda bir türlü topun kontrolünü sağlayamıyoruz. Çok basit. %100'lük bir pozisyona daha girdiler. Uğurcan Çakır bu sefer topu kurtardı. Yani iki verkaç denemesi ardından 1, 2, 3, 4, 5 savunma oyuncumuzun arasından kaleciyle karşı karşıya kaldı Sporting Lisbonlu oyuncu. Allah'tan kötü vurdu.
top kalecinin üzerine gitti. Yoksa dördüncü gol kalemizde olacak, dağlarımızda buluşacaktı. Yani bu kadar pozisyon bu seviyede, tamam eksiğimiz var da hani bilemiyorum, yorum yapamıyorum. Değerli Radyospor dinleyicilerinin yorumlarını bekliyorum. Onlar neler düşünüyor? Tarafsız yorumlarınızı bekliyorum. Hani Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım ya da başka takımlıyım, Galatasaray iyi oluyor gibi yorumlardan ziyade, Galatasaray çok üstün başladığı bir maçta ikinci yarı başlangıcı 1-1 iken neden kısa bir süre içerisinde, 15-20 dakika içerisinde böyle bir skor ve böyle bir oyunla karşımıza çıktı? Dinleyicilerin, futbol severler, futbol gurmeleri ne düşünüyor mesela bu konu hakkında? Değişikliklerde mi geç kalındı? Yanlış bir ikinci yarıda kadro seçimi mi vardı? Oyuncu değişiklikleri geç mi oldu? Yani ne oldu? İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark neydi size göre? Cevaplarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. 72. dakika, Sporting Lisbon 3, Galatasaray 1. Atağımız devam edecek. Sağ kanada açılan bir oyun. Şimdi sağ kanattan Galatasaray etkili bir atak geliştirebilir. Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisine girdi. Ceza sahası içerisine bir orta, top kornere çıktı. Dakika 72'yi gösterirken köşe vuruşu kullanacak şimdi temsilcimiz Galatasaray. Şöyle bir bakalım. Ben de maçı kapattım. İnşallah 5'in üstü olmaz. Anadolu Hisarı'ndan Levent mesajı göndermiş. Arsenal'a bir gol attır be üstadım. Tekirdağ'dan yazıyorum. Lütfen bir gol attır demiş Arsenal'a. Orada da 73. dakika 0-0 eşitlik devam ediyor. Bugün totemleri kapattım. Onu söyleyeyim. Şimdi köşe vuruşu sonrasında göremedim tam ekranı ama bir kafa vuruşu geldi. Savunma uzaklaştırdı. Ardından atak devam edecek. Leo'nun bulunan kanada doğru gönderilen bir top. Rafael Leo sol kanatta topu kazandı. Rafael Leo hızlandı ve ceza sahası içerisine girdi. Ceza sahası dışına bir orta, girişi güzel bir vuruş, yarım vole diye nitelendirebileceğim Gabriel Sara'nın düzeltip de vurduğu bir vuruş ama top üstten avuta gitti. Okan Buruk oyuncularına taktik vermeye devam ediyor. Onları alkışlamaya devam ediyor. Motive etmeye çalışıyor. Ama 73. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Bir an önce Sporting Lisbon'u şoka

Diğer skorlara bakalım neler oluyor. Arsenal'a gol attır diyen dinleyicimizin isteği gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Arsenal Napoli deplasmanında 1-0 öne geçti. 76. dakika oynanıyor. Yine İtalya'daki o karşılaşmada Paris Saint-Germain 5, Bratislava 1, Sporting Lisbon 3, Galatasaray 1 ne yazık ki. Liverpool 2, Atletico Madrid 1. Chelsea'ye galibiyet getirttir diyen dinleyicimiz, Chelsea 3-2 öne geçmiş lig kupası mücadelesinde Leeds United karşısında mağlubiyetten 3-2'lik üstünlüğe ulaşan taraf oldu 64 dakika geride kalmışken.

Şimdi bir serbest vuruş kullanacağız. Ceza sahası içerisine bir orta gelecektir. Kaleye oldukça uzak bir mesafe. Gabriel Sara topun başındaki isim. Orta geldi, kafalardan seken top, kaleci topun kontrolünü sağlarken yerde kaldı. Maçın hakemi de faulü tespit etti. 76. dakika, 3-1 Sporting Lisbon önde olan taraf. Devam edelim. Bir hatırlatmam var. İlerleyen haftalarda, hatta hafta bile değil, yani o kadar uzun sürmeyecektir. Mesela desteklediğiniz takımın taraftar mağazasında orijinal şapka, atkı, forma, bu hediyelerden birini kazanabilirsiniz. Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi bunu size hediye ediyor, bunları hediye ediyor. Geçtiğimiz hafta bir Galatasaraylı dinleyicimize Galatasaray forması, bir Fenerbahçeli dinleyicimize de Fenerbahçe forması hediye edildi. Sponsorumuza bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Şu an dinliyor mu bilmiyorum. Kendisine teşekkürlerimizi gönderelim ve bu yarışmalar devam edecek. Ha, yarışma dediğim yayında bir soru soruyorum. En hızlı doğru yanıtı veren dinleyicim kazanıyor. Hangi takımla olduğunu soruyoruz ve o takımın formasını ya da tişörtünü vesaire kazanıyor. O gün ne veriyorsak. Ha, bunu yapmanız için de işlem çok basit. Şimdi iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayim bölümünü açıyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının yer aldığı bir yer var. Baş harflerinin yer aldığı bir yer var daire içerisinde. Ona tıklıyorsun. Seçenekler gelecek önüne. Kayıtlı bayime tıkla. Ardından kayıtlı bayimi değiştir. Devamında da bir büyüteç var. Hani il seç, ilçe seç, haritalar vesaire, o sayfada büyüteç var. Büyütece tıklıyorsun. Arama çubuğu açılacak. Oraya 30-0-97 ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun. Birleşik olarak enter'a basıyorsun. Kayıtlı bayimi olarak Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini ekliyorsun. Yapman gereken işlem bu kadar. Ardından da 0540-300-97. Benim kuponlarımı görmek istiyorsanız ücretsiz olarak herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Hani şu kadarlık oynayın demem de söz konusu değil. Hem hediyeler kazanabilmek için hem de kuponları görebilmek için sadece kayıtlı bayinizi değiştirmeniz yeterli olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Numarayı kaçırdım, onu kaçırdım, bunu kaçırdım, seyir halindeyim diyorsanız da yine şöyle bir güzellik yapayım. Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Yayından sonra ben geri dönüş sağlarım. Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır Instagram'a. Adımı soyadımı yazdığınızda bana ulaşabilir dinleyicilerim. Şimdi Sporting Lisbon 4. gole çok yaklaştı ama burada tehlikeyi sezdi. Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı. Rafael Leao rakip yarı alandaki tek oyuncumuz, bir baskı kurmak istedik. Ön alan baskısı uyguladı Rafael Leao ama topu kazanamadı. Yine Sporting Lisbonlu oyuncular da kaldı. Son 12 dakika normal sürede rahat giriyor Sporting Lisbon. Orta alanda bir baskı gelmiyor Galatasaray tarafından. Bunu zaman zaman barış deniyor ama tek bir oyuncunun presiyle olacak bir iş değil tabii ki. Sağlı sollu preslerin gelmesi gerekiyor. Ama onu göremedik. İkinci yarıda özellikle bunu göremedik. Orta alanda Sporting Lisbonlu bir oyuncu yerde kaldı. Ardından karşılaşmanın hakemi devam kararını verdi. Ama bak, bu pozisyonda bile hızlı çıkabiliriz. Top bizde. 4 oyuncu, kanatlar boş. Barış Alper Yılmaz elini kaldırıyor. Yani oraya oynayabilirdik. Oyun tempomuzu, oyun disiplinimizi o kadar çok kaybettiğimiz belli oluyor ki.

Yerde kalan Sporting Lizbonlu oyuncu hakem devam kararını veriyor. Orta alanda bizim oyuncularımız Gabriel Sara duruyor. Duraksıyor ve geriye gönderiyor. Yani gerideki arkadaşına gönderiyor. Hazırlık pasına devam ediyor. Hani oyun disiplininden neden bu kadar çabuk koptu Galatasaray? Ben en çok bunun sorunun yanıtını merak ediyorum. Ya bunu merak ediyorum ben. En fazla merak ettiğim konu bu. Kazanırsın, kaybedersin. Ama Galatasaray niye bu kadar kısa teslim oldu? Kısa süre içerisinde. Üçüncü golün ardından hiç Galatasaray atağını izlemedik. Ya ciddi hata yoktu. Ha öyle penaltı olur mu? Penaltı değil ya da penaltı. Bilemem. Ben hakem değilim, hakem yorumcusu da değilim. Şimdi maçtan sonra kesin konuşulacaklardan biri. Hakem böyle bir penaltı verdi. Olmayan bir penaltı ve tamamen oyun disiplinimizden uzaklaşmamıza sebebiyet verdi. Mesela böyle bir açıklama olacak. Kesin ve kesin olacak. Hakem ne kararı verirse versin oyun disiplininden uzaklaşmaması gerekiyor. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu varsa uzaklaşmaması gerekiyor. Sporting Lisbon tamam iyi bir takım diyoruz da yani bizim kadroda yer alan oyuncularımızın da aşağı kalır yanı yok. Biz de 50 milyon euroluk bir takım değiliz. Hani neden bu takım uzaklaşıyor? Geçtiğimiz sezonda penaltı olmadığı takdirde bile Juventus maçında niye mesela bu kadar geriye yaslandık? Niye kalemizde erken goller gördük? Uğurcan Çakır penaltı kurtarıyor Liverpool maçında. Rövanş mücadelesinde ikinci yarıda 10 dakikada kalemizde 2 gol görüyoruz. 3 gol görüyoruz 15 dakikada. Neden bu kadar kolay çözülüyor bu takım mesela? Hani ben bunu sorarım. Hakemin kararı. Hakem verir. Penaltı da verir, offside de verir. Ama sen iyi oynarken neden bu şekilde tamamen oyun disiplinden uzaklaşıyorsun? Hani oyuncular neden mental açıdan bu kadar düşük seviyede kalıyor? Nerede o ilk yarıda basan Galatasaray? Nerede o ön alan baskısını kuran Galatasaray? Kötü oynayabilirsin. Rakip çok iyi oynayabilir. Ama baskı da olur bir takımda değil mi? O baskı yok. Kabullenmişlik var şu an Galatasaraylı oyuncularda. Yani anlam veremedim. Dinleyicilerimiz yazarsa tabii ki neden böyle oluyor? Neden Galatasaray kalesinde gol görünce oyun disiplininden uzaklaşıyor? Moralmen çöküyor. Bunu da merak ediyorum.

Barış Alper Yılmaz'la gelmeye çalıştı Galatasaray ama Araujo'nun müdahalesi var yanılmıyorsam orada. Top rakibe çarptı Araujo. Bir de faul de olabilir burada yani, arkadan da bir itme söz konusu. Maçın hakemi nasıl bir karar verdi bilemiyorum. Yayıncı kuruluş arka arkaya aynı görüntüyü ekranıma getiriyor. Sessiz bir şekilde takip ettiğim için tabii nasıl bir karar çıktığını söyleyemiyorum. Şu an karşılaşmada oynanılan dakikalardaki görüntüler ekrana yansıyor. Mücadele oynanmıyor. Ama nasıl bir karar çıktığını hakem henüz göstermedi. Ya, yayıncı kuruluş ekrana getirmedi, onu da ifade edeyim. Saha kenarına geldi karşılaşmanın hakemi, bir sarı kart çıkardı o noktada. Hakemin tekrardan oyuna dönmesini bekliyoruz. Bir sarı kart çıktı. Kime çıktığını birazdan sizlere söylerim. Bu arada köşe vuruşu değil de serbest vuruş kararı gelmiş Barış Alper Yılmaz'a. Az önce yapılan müdahale sonrası sarı kart beklentisi de varmış bir yandan. Ceza sahası içerisinde bir orta, yine kaleci son anda topu uzaklaştırdı. Ardından köşe vuruşu kullanacak dedik Galatasaray. Demeye ramak kalmıştı. Savunma oyuncuları koştu ve topu kornere gitmesini engelledi. İşte mücadele derken bunu kastediyorum. Taç atışıyla oyun hareketlilik kazanacak ve oyuncu değişiklikleri, Sporting Lisbon cephesinde iki oyuncu değişikliği birden geliyor. Peki devam edelim. Neler yazıyorsunuz? Şöyle bir bakayım. Ersan Polat, selamlar, sevgiler olsun size. İki takımımız da ilk 24'e giremeyecek gibi Görkem Bey demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bakalım. Abi sana istek attım diyor. Peki hani söylemenize gerek yok. Ben yayından yazmanız yeterli olacaktır Instagram'da. Yunus oyundan çıkıyor Galatasaray'da. Şöyle bakalım. Gabriel Sara ve Torreira oyundan alınan oyuncularımız şu an için. Bakın bu konuda da bir şeyler söyleriz tabii ki. Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Torreira oyundan alındı. Henüz ışıklı tabi

ile yanmadığı için bu değişiklikler gerçekleşmedi. Ugaçko oyuna girdi. İlkay Gündoğan ve Niyaga oyuna girdi. Bu oyuncuların oyuna girmesiyle birlikte şimdi ben Galatasaray'dan 2 gol bekliyorum. Özellikle İlkay Gündoğan'ın bu tecrübesinden faydalanması gerekiyor Galatasaray. Son 5 dakikada minimum 2 gol gelir diye düşünüyorum. Yani nasıl yorum yapacağımı bilemedim bu değişiklikler sonrasında. Yani teknik heyet de bak mesela bir golün çok önemli olduğunu biliyoruz değil mi? Bir averaj da ilk 24'ün dışında kalabiliyor bu takımlar. Ve oyundan çıkan oyunculara bakın, bir de oyuna giren oyunculara. İlkay Gündoğan Galatasaray'da kurtarıcı olarak oyuna girdi. Niyaga yine genç oyuncu. Niyaga, Ugaçko Süper Lig'de süre alamayan bir oyuncu oyuna dahil oldu. Nasıl olsa kaybettik. Hayır, öyle değil işte. Ben o bakış açısına sahip değilim. 3-1 kaybetme, 3-2 kaybet. Ya bundan 7 hafta sonrasında belki olsan 1 gol yüzünden 24'ün dışında kalacaksın. Sıralamada 1 gol yüzünden atıyorum misal diyorum şu an. Hani daha düşük bütçeli bir takımla karşılaşacaksın. Belki Sporting Lisbon'da playoff oynayacaksın son 16 turu için. Ama o 1 gol yüzünden Barcelona ile karşılaşıyorsun. Ya da Paris Saint Germain'le misal. Hani bunlar çok önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda yaşadık. Ama ben anlam veremediğim değişiklikler geldi. Okan Buruk az önce bir kart bekledi. Barış'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında ve Okan Buruk sarı kartla cezalandırıldı. Taç atışı gelecek. 86. dakika uzun bir taç atışı olacak. Galatasaray kullanıyor bu taç atışını. Ceza sahası içerisine gönderildi. Şalay şimdi. Şalay sağ kanatta topun kontrolünü sağladı. Kendi ekseni etrafında döndü. Şöyle kendi kendine bir çalım attı. Ardından yine yanındaki arkadaşıyla oynadı. Geriye dönülen bir top. İlkay Gündoğan yine sol kanada gönderdi. Ugaçko topun kontrolünü sağladı. Çalım atma çabası ama ardından Rafael Leo'ya yapılan faulü tespit etti. 87. dakikadayız. 3-1'lik Sporting Lisbon'un üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşma sona erdikten hemen sonra ben de yayını bitireceğim. Yani son mesajlarınızı alıyorum. Yayından sonra şöyle yorumlar gönderirim, bunları konuşuruz diye bekleyen dinleyicilerimize hatırlatayım. Karşılaşma sona erer ermez ben yayınımı noktalayacağım. Peki ceza sahası içerisinde şimdi bir orta savunma topu uzaklaştırdı. 87. dakikadayız. Orta alana kadar giden top taç atışıyla oyun hareketlenecek. Taç atışını Galatasaray kullanacak. Benden size saygılar, sevgiler efendim. Teşekkürler demiş. Peki Ersan Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Biz ömrümüz boyunca 4,5 milyon euroyu göremiyoruz. Yıllık bu kadar para alan yedek kulübesinde maç izlesin diye mi alıyor? İlkay için söylüyor. Böyle maçlarda oynamayacaksa neden alındı? Yavuz Baysal.

Lavo içeri ortaladı ama hiç kimsenin olmadığı noktaya Barış'ı aşan bir toptu. Barış gitti, pres yaptı. Topu kazandı. Şimdi topu sürüyor. Ceza sahası çevresine getirdi topu. Ardından yine Sporting Lisbon uzaklaştırmayı başardı. Şöyle bir yandan yerde kalan oyuncular var. Hakem faul vermiyor bugün. Yani bunu vermesin. Evet, Galatasaray'ın hatağını izleyeceğiz. Çünkü size aktaracağım. Ben izleyeceğim. Sizlere de aktarmaya gayret göstereceğim. 88. dakika, sağ kanadı kullanıyoruz maçın son bölümünde. Ceza sahası içerisinde bir orta, savunmadan seken top kalecilerine geldi. Evet, orada bir top paralel gider mi diye düşündüm. Tehlikeli pozisyonlardan biri, kalecileri yanıltabilecek pozisyonlardan biri olabilirdi. O yüzden dikkatli bir şekilde pozisyonu takip etmeye çalıştım. 89. dakika, Sporting Lisbon 3 Galatasaray 1. Şöyle mesajlarınıza bakalım. Karşılaşma tamamlandığında ben de yayını bitirmiş olacağım. Tekrar ama tekrar hatırlatayım. Yani son mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Onu hatırlatmış olayım. Sonra nereye gittin Görkem, olmasın. Yenildik ama ezilmedik diyor dinleyicimiz. Yani ezilmeyi bir kenara bırakalım. Ben o ifadeyi kullanmıyorum da. Hani Galatasaray niye oyun disiplininden uzaklaştı? Bugün 10 kez bunu soruyorum. Oyun bitti havasına niye büründü Galatasaray? 2-1'den sonra da oyun temposunu kaybetti. 3-1'e geldikten sonra zaten tüm oyuncular bıraktı. Sporting Lisbon da beklemiyordu belki 3-1'i. Özellikle ilk yarıdaki Galatasaray'ın oyununu gördükten sonra 3-1'i beklemiyordu Sporting Lisbon cephesi de. Yani 3-1'den sonra Galatasaray'ın karşısında Sporting Lisbon 4. 5. golü için oynasaydı daha kötü bir sonuçla ortaya çıkabilirdi. Yani onlar da gelmedi. Hazırlık pası yaptı kendi yarı alanında. Biz de pres yapmadık. Biz niye kabullendik bu skoru? Benim sormak istediğim tek soru. Biz bu skoru niye kabullendik 65. dakikadan itibaren? 75'e kadar bir gol bulup maçı çevirmeyi niye düşünmedik? 90 dakika tamamlandı. Drink. Şöyle bakalım, Sporting Lisbon'da kendi yarı alanına döndü. Yani onlar da pek hücum etme tarafında değiller maçın son dakikası itibariyle. 3 dakika gibi az bir süre kaldı. Artı 4 işareti gelmişti. Napoli-Arsenal mücadelesi 1-0. Arsenal'ın üstünlüğüyle geçildi. Son bölümdeyiz orada da. Liverpool 2, Atletico Madrid 1. Stuttgart Viking'i 3-1 ile geçti. Paris Saint-Germain mücadelesi 6-1, Bratislava 6-1 kaybetti. Paris Saint-Germain farklı bir başlangıç yaptı. Son 2 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu bu sezona da müthiş bir başlangıçla giriş yaptı.

Şimdi Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak. 90+2 içerisindeyiz. Son 2 dakikalık bir bölüm kaldı. 3-1 önde Sporting Lisbon. Rafael Leao ceza sahası içerisinde çevirdi topu ama hiçbir Galatasaraylı yoktu. Atağımız devam edecek mi? Uzaklaştırılan top orta alana kadar geldi. Davinson Sanchez topu kazandı. Çıkmaya çalışıyoruz. İleriye çıkmaya çalışıyoruz ama tabii çok cılız paslar geliyor. Araya atılan toplar çok cılız bu bölümde. Artı 4 geride kaldığında ben Galatasaray'ın oyunundan yani memnun muyum? İkinci yarı değilim. Değilim yani, onu da söyleyeyim. Yani çok basit hatalar geliyor. Bak yine sol kanattan Rafael Leao topu kazanmaya çalışırken Sporting Lisbon'un oyuncular araya girdi. 3-4 pasla biziktir. Bizim yarı alanımızı geçtiler. Ceza sahamıza kadar geldiler. Bir de topu orada gezdiriyorlar. Yani çizgi üzerinde topu gezdiriyor Sporting Lisbon'un oyuncular. Biz bunu yapamadık ikinci yarı. Biz bunu ikinci yarı yapamadık. İşte temel sorunlardan biri buydu. Fresneda az önce orta alanda çok çabuk bizim ceza sahası çevremize geldi. Bir de çizgi üzerinden boşluk arıyor. Bir baskı gelmiyor. Hani öyle söyleyeyim. Son bir dakika uzatma bölümünün tamamlanmasına 3-1 Sporting Lisbon'un üstünlüğü devam ediyor. Bu arada saha içerisinde bir gerginlik var. Gerek yok. Yani gerek yok. Zaten maçın son bölümündeyiz. Hiç gerek yok böyle pozisyonlara, sarı kartlara gerek yok. Niaga az önce rakibini ittirdi. Oyun oynanmıyordu, oyun durmuştu. Maçın hakemi de iki takım oyuncularını da o bölgeden uzaklaştırdı. 4. dakikanın da gerisine geldik artık, tamamladık diyebilirim. Son 10 saniye, karşılaşma her an tamamlanabilir. 3-1 gerideyiz. Maalesef Şampiyonlar Ligi'ne istediğimiz gibi bir başlangıç yapamıyoruz. Bu akşam yapamadık. Umarım yarın akşam Fenerbahçe Roma karşısında güzel bir galibiyet elde eder. Teselli olur bize de, en azından öyle söyleyeyim. Top kornere çıktı. Bakalım köşe vuruşunu kullandırtıracak mı maçın hakemi? Karşılaşmanın son pozisyonu olacak zaten. Bu pozisyonun ardından da mücadele tamamlanmış olacak. Bir sarı kart daha geldi. Kime çıktı o noktada? Bakalım. İsmail Jakobs. Sarı kart gördü Galatasaray'da temsilcimizde. Köşe vuruşu henüz kullanılmış değil. Az önce Jakobs da sarı kart gördü. Topsuz alanda rakibiyle bir münakaşa yaşamış ve ardından da fiziksel müdahalede bulunmuş, ittirmiş rakibini ve orada da sarı kart gördü. Ceza sahası içerisinde bir orta savunma topu uzaklaştırdı. Taç atışı ve maçın hakemi de son düdüğünü çaldı. Sporting Lisbon 3, Galatasaray 1. Bu şekilde tamamlanan bir mücadeleydi. Temsilcimiz Galatasaray ilk yarıyı iyi oynadı ama ikinci yarı çok kötü geçti bizim adımıza. Kabus gibi bir ikinci yarıydı. Açılış haftasında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olduk. Şampiyonlar Ligi'ne de mağlubiyetle başlamış olduk. Diyelim şöyle son mesajlarınızı alacağım. Diğer karşılaşmalardaki skorları aktaracağım. Ardından da vedamı gerçekleştireceğim. Paris Saint Germain 6-1 kazandı. Bratislava'yı mağlup etmeyi başardı. Liverpool Atletico Madrid'i 2-1 ile geçti. Sporting Lisbon'da temsilcimiz Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Chelsea Leeds United mücadelesinde İngiltere Lig Kupası 3. tur karşılaşmasında da Chelsea 5-3 önde olan taraf. Moreirense 0, Benfica 1. Portekiz Premier Ligi'ndeki bir diğer canlı karşılaşmamız bu şekilde. Antalya'dan Levent Aksakal mesajını göndermiş. Bir kupon göndermiş. Bol şanslar diliyorum. Yusuf Kenan iyi geceler diyor. Peki size de iyi geceler. Kötü bir akşamdı. Olmadı diyen bir dinleyicimiz. Okan Burun tepkileri devam ediyor. Saha içerisinde bir gerginlik var mı diye şöyle bir bakıyorum. Okan Buruk oyuncularının yanına gitti. Yani Okan hocam kusura bakma ama bu ikinci yarıdaki oyun yani tamamen size yazar. Tamamen size yazar. Galatasaray
3-1 kaybetti. Taraftarlarına gitti Galatasaraylı oyuncular maçın ardından. Okan Buruk oyuncuları deplasman tribününün olduğu noktaya gönderdi ve Galatasaraylı tribünleri alkışladı oyuncuların tamamı. Sonrasında da oyuncular yavaş yavaş soyunma odasına doğru gidiyor. Peki bu akşamlık benden bu kadardı ama öncesinde hatırlatmam var yine. Benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Güzel kuponlarım da oluyor. Kazandıran kuponlarım oluyor. Onlara ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Orada da kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından çıkan sayfada bir büyüteç olacak. Arama yapabilmeniz için ona tıklıyorsunuz ve oraya 30.097 yazıyorsunuz. İşten bu kadar. Uğur Böceği şans oyunları bayisi karşınıza gelecek. Kayıtlı bayimi olarak ekle diyorsunuz ve artık aramıza katılmış oluyorsunuz. Ha ben bayi bulamadım diyorsanız da tabii ki yoldasınızdır, bir şey olmuştur. Saygı duyuyorum. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilir dinleyicilerim. Sadece bayı severler değil canım. Gün içerisinde neler yapıyorum, neler paylaşıyorum onlara da tüm dinleyicilerim ortak olabilir. Instagram'dan beni takip edebilir. Peki 0543-0097 bu da sponsorumuzun, bayinin kurumsal WhatsApp numarası. Buraya mesaj göndermeniz yeterli. Görkem'in yayınından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Kuponlarım ilerleyen saatlerde paylaşacağım canlı kuponlarım da tarafınıza iletiliyor olacak diyelim ve artık aranızdan ayrılma vakti. Saatler 00:01'i gösteriyor. Yeni bir güne merhaba dediğimiz şu dakikalarda kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu akşam diyorum tekrardan görüşmek ümidiyle 22.30'da saati soran dinleyicilerimiz de oluyor. Peki bu akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe mücadelesinin ardından yine yayınım olacak ve Fenerbahçe Roma karşılaşmasını sizlerle değerlendireceğiz. Umarım temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam güzel bir galibiyetle sahadan ayrılır. Peki bu akşamlık benden bu kadardı. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dopdolu bir gündem var yine önümüzde. Dün Şampiyonlar Ligi başladı resmi olarak. 6 karşılaşma oynandı. 19.45 seansında 2, 22 seansında da 4 mücadele vardı. Bu 6 maçın hiçbiri berabere bitmedi. Birer takım kazandı her maçta. 2 farklı tek galibiyet çıktı. Geri kalan 5 maçtaki galibiyetler tek farkla geldi dün akşamki karşılaşmalarda. En çok merak edilen mücadele Real Madrid-Inter karşılaşmasıydı. Jose Mourinho eski takımlarından Inter'e karşı oynadı. Ve ilk yarıda aslında Real Madrid pek iyi oynamıyor gözükürken ilk iki pozisyonda iki gol buldu. Mücadelede 2-0 öne geçmeyi başardı. İlk golde Inter çıkarken kaptırdı. Mbappe Diaz'ın pasında tek de vurdu. Golü attı. 23'te de Valverde kaleciye pres yaparken onun ayağından topu almış oldu. Top ona çarptı ve ağlarla buluştu. Real Madrid 2-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıda %31 civarı bir toplu oynaması var Real Madrid'in kendi evinde. Ama skorda 2-0 onların lehineydi. İkinci yarıda da Real Madrid genelde topu Inter'e bıraktı. Kalesinde pozisyonlar verdi ama tam tersi rakip kalede de bayağı net pozisyonlar buldu Real Madrid ikinci yarı. Fakat bu pozisyonlardan ikinci yarı gol çıkaramadı Real Madrid. Inter'de ise Augusto'nun golü 77'de geldi fakat puan için yeterli olmadı. Günün diğer bir dikkat çeken maçında Porto ile Manchester City Dragao'da oynadılar ve Manchester City ikinci yarıda Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0 kazanmayı başardı. Lige de çok iyi başladı City sonuç olarak. Oyun olarak hala tabii tartışılıyor ama sonuçları alıyor. Maresca dün de Porto deplasmanında 2-0'lık galibiyet geldi. Haaland yine attığı gollerle önemli işlere imza atıyor. Onun da gol istatistiğini birazdan maçı değerlendirirken paylaşacağımı söyleyeyim. Borussia Dortmund 3 Villarreal 2. Borussia Dortmund maçta hep öndeydi ve 3-2'likte bir galibiyet aldı. Girassi 2 gol attı, bir de rakip kaleye golü, kendi kalesine düzeltiyorum, golü attı. Ama galibiyet Dortmund'a gitti. Lille-Real Betis mücadelesi 3-2 Betis üstünlüğüyle sona erdi. Lille'de Ethan Mbappe maçta kırmızı kart gördü ki Lille'in sıradaki maçlarından ikincisi Galatasaray'a karşı Arsenal'da oynayacaklar. En az 2 maçlık bir ceza alması öngörülüyor rakibine dirsek attığı için. Diğer maçlar Kulüp Brüj 2 Aston Villa 3. Bu karşılaşmanın da ilk yarısı 4 gole sahne oldu. Aston Villa ilk yarıda 3-1 öne geçmeyi başardı. McKinney'in golü çok güzeldi. Plase diğer gollerde yine iyi organizasyonlar gördük Aston Villa'dan. Maçı da 3-2 kazanmayı bildiler ve Ajax kendi evinde LASK'ı 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne başladı. Gecenin en az gol olan karşılaşması bu mücadeleydi. Ve bugün temsilcimiz Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. Dün basın toplantısı oldu. Kafile Lisbon'a gitti. Okan Buruk'la Rafael Leao beklendiği gibi açıklamalarda bulundular. Kafilede Victor Osimhen, Mario Lemina ve Singo yoklar. Abdülkerim Bardakçı'nın da hani kafilede olmasına rağmen maça yedek başlayabileceği bir sakatlığı olduğu gün içerisinde konuşuldu. Ama dün Okan Buruk basın toplantısında net bir dille bu sakatlık haberini yalanladı. Bugün bakalım ilk 11'de beklendiği gibi çıkacak mı yoksa bir sürpriz mi göreceğiz Galatasaray'ın sol stoperinde ki Abdülkerim olmazsa da Jakobs'un orada oynayabileceği konuşuluyor. Onu da söylemiş olayım. Bununla beraber bugün 5 maç daha oynanacak. Saat 19.45 seansında Barcelona Feyenoord ve Stuttgart Viking karşılaşmaları var. 22'de Sporting Galatasaray maçıyla beraber Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal ve Paris Saint Germain Slovan Bratislava mücadeleleri var. Fenerbahçe'nin maçı da Perşembe 19.45'te Roma'yı konuk edecek Sarı Lacivertler. Bugün de Fenerbahçe'de basın toplantısı olacak. Onu da Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebileceksiniz. Ve dönelim ligdeki gündemlere. Dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler duyuruldu. Dušan Vlahović derbideki hakareti sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Kerem Aktürkoğlu, Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan ve Metin Öztürk de futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar dolayısıyla sevk edilen isimler oldular. Bakalım bu isimlere cezalar çıkacak mı? Genelde çıkıyor. Bu sezon gördüğümüz kadarıyla ama sonrasında tahkimde o cezalar iptal oluyor. Bakalım yine benzer bir süreç görecek miyiz? Beşiktaş dün Vlahović'in sevgi sonrası da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Ona bakacağız. Vlahović konusu Beşiktaşların çok sıcak gündeminde. Beşiktaş cephesi bu sevkten pek memnun değil. Şikrin Yar'ın ve Archie Brown'un

0: fethedilmemesi yine gördüğüm kadarıyla konuşuluyor ve yine Vlahovic'in o yaptığı hareketin işte Sırbistan'da ya da genel olarak Balkanlar'da ne anlam ifade ettiğine dair de haberler yapılıyor, görmüşsünüzdür muhakkak. Onlara da bakacağız yani. Sonuçta o coğrafyada yaşayan insanlardan açıklamalar var. Onlara da bakacağız. Beşiktaş'ta herhalde savunmasında bunları örnek gösterecektir. Beşiktaş demişken, dün Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli kongre kararı açıklandı. Bu ilk etapta hani bana biraz garip gelmişti ama şöyle bir durum olduğu söylendi sonrasında. Başkan Serdar Adalı daha güçlü bir yönetim oluşturmak ve bir güven oyu almak için böyle bir karar verdi. Daha önce de düşünüyordu, uygulamamıştı ama şimdi bunun için uygun bir vakit olduğunu düşünüyormuş ve yönetiminde de büyük bir revizyona gideceği söyleniyor bu kongrede. Bakalım neler getirecek. Hani karşısına bir aday çıkabilir. Çıkarsa ama başkanın hani şu anda oluşturduğu kadro, Beşiktaş'ın aldığı sonuçlarla birlikte pek şansı yok gibi. Sürpriz olur kazanması. O yüzden hani Başkan Serdal'ın devam edeceği ve yönetimini güçlendireceği konuşuluyor bu genel kurul kararıyla birlikte. Beşiktaş'ta son derbide Rıdvan Yılmaz ilk yarıda bir sıkıntı yaşadı. İkinci yarıya Uattara başlamıştı. Dün Rıdvan'la ilgili bir sakatlık açıklaması geldi. Sol uyluk iç adalede gerilme ve ödem tespit edilmiş Rıdvan Yılmaz'da ve Erzurumspor maçında risk edilmesi beklenmiyor oyuncunun. Ki gelecek hafta Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Marsilya mücadelesi olacak. Artık Avrupa Ligi macerası da başlıyor. Sonra bir lig karşılaşması birlikte milli araya gidilecek. Rıdvan son dönemde milli takıma seçilmiyor. O yüzden eğer sakatlığı devam ederse o milli arada Rıdvan'ın iyileşmesi için bir boşluk yaratacak diyebiliriz. Fenerbahçe ile ilgili bugün haber olarak hani Asensio haberi var ama o da çok sürpriz bir haber değil. Asensio'nun hala takımla birlikte çalışmaması onun Roma maçında olma ihtimalini çok çok düşürdü. Dün yapılan haberlere göre zaten Asensio Roma maçı kadrosunda yer almayacak. Ancak sonraki lig maçı ile birlikte kadroya girebileceği söyleniyor. İspanyol oyuncunun ki Fenerbahçe'nin Guendouzi'den de yararlanamayacağını birkaç gündür konuşuyoruz. O da ceza aldı. İki maçlık Roma maçında olmayacak. Büyük eksiklik Fenerbahçe açısından. Trabzonspor'da ise Fatih Tekke'nin ayrılık sürecine dair bir açıklamayla birlikte Saviola ve onun açıdan da iyi haberler geldi. Bu iki oyuncu antrenmanlara başladılar takımla birlikte. Malinovski'nin de hafta içi antrenmanlara, takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceği konuşuluyor. Ve son haber olarak da dün Ballon d'Or adayları duyuruldu. 30 isim açıklandı. 30 oyuncudan 10'u Paris Saint-Germain'den geldi. Bakalım kim kazanacak? Mbappe konuşulan isimlerden biri. Dembele, Kvaratskhelia ile Fabian Ruiz hem Şampiyonlar Ligi'ni aldı hem Dünya Kupası'nı aldı. Başarılı oyuncu. Onun da adı geçiyor. Ama son dönemin herhalde en zayıf Ballon d'Or seçimlerinden biri olacak gibi. Onu söylemek lazım. Lionel Messi kendine bir kez daha bu listede yer buldu. Cristiano Ronaldo ise yer bulamadı. O detayı da vereyim. Saatlerimizi de 7:10 yapmışız. Şimdi şarkı reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başlayalım.
1: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7:17 saatlerimiz, Sabah Sporu'nda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi başladı. Dün 6 karşılaşma oynandı. 6 karşılaşmada girişte de bahsettim. Herhangi bir beraberlik çıkmadı. Tabii daha çok erken gruptan çıkma lig aşamasında işte 2-8'e girme, 2-4'e girme için hesaplamalarda ama beraberlik çıkmaması da puan baremini şimdilik ilk 6 maç itibariyle biraz yükseltiyor. Bugünkü ve yarınki maçlara da tabii bakacağız. Ama hani beraberlik sayısının azalması dediğim gibi o ilk 24'e girmek için ya da ilk 8 için olan puan baremini yükseltebilir. Sonuçta her sezon farklı dinamikler oluyor. Genelde böyle 11-12 puanın yettiği hep konuşuluyor ama dönem dönem belki 10 yetecek, belki 13

0: gerekecek. Bakalım bu sezon nasıl bir Şampiyonlar Ligi macerası olacak. Ama dün hep galibiyet oldu. Beraberlik çıkmadı. Galibiyetler de öyle farklı galibiyetler değildi. 5 galibiyet bir farkla geldi. Diğer galibiyette de Porto Manchester City, aslında bu da tek farka gidiyordu. 90+1'de Erling Haaland'ın golüyle City 2-0'ı buldu. Yakın giden karşılaşmalar izledi dün futbol severler. Ben de 19.45'teki Kulüp Brugge Aston Villa maçını dolu dolu takip ettim. Aston Villa bu sezon, hani Genco abi de bahsediyor sürekli, en önemli oyuncuların neredeyse tamamını kaybetti. Bayağı bir yeni transfer yaptı. Yeni transferlerinden belki de en önemlisi Manzambi'den hala faydalanamıyor. İşte Onana takımın önemli parçası sakat. Ligde ilk 3 maç sonunda Aston Villa'nın golü yok. Brighton'a 4-0, Arsenal'a 1-0 kaybederken Hull City ile de 0-0 berabere kalıyor bu takım. Bu gol yollarında zorlanan Aston Villa dün ilk yarıda Kulüp Brugge ağlarına deplasmanda 3 gol birden gönderiyor. Bu da gerçekten çok beklendik bir durum değildi, açık söylemek gerekirse. Dünün sürprizlerinden biri o. Diğeri, maça daha detaylı bakacağız ama, Real Madrid-Inter karşılaşması. Inter deplasmanda, Real Madrid Bernabeu'ya gelmiş. Fakat oynayan Inter. Ben o maçın ilk bölümünü takip ettim. Inter topa hakim, Inter pozisyona giriyor. Real Madrid savunma adeta yapamıyor. Inter çok rahat rakip ceza sahasına kadar giriyor. Dediğim gibi pozisyonlar var. Fakat çıkarken kaptıran iki topla birlikte Real Madrid maçta 2-0'a geçiyor. Daha başka şutu yok. Organize bir hata yok Real Madrid'in. İlk pozisyonda Bissey'in hatası. Mbappe'nin golü, ikinci pozisyonda kaleci Martinez'in direkt bir hatasıyla birlikte Valverde direkt preste golü atıyor. Kaleci çalım denerken, ki çok değişik, kaleye doğru bir çalım deniyor bir de. Hiç kalecinin yapacağı iş değil. Hırsızlı bir iş ama Valverde affetmiyor ki dünkü maçta hani Alexander Arnold'la birlikte merkezde oynuyordu. O an en ileride kaleciye kadar baskıya gitti. O şekilde Real Madrid golleri buldu. O yüzden enteresan bir maç başlangıcı oldu. İlk yarıda Real Madrid sadece %30 topla oynamış kendi evinde. Ama işte topa sahip olmak mı, öne geçmek mi? Mesela Mourinho maçtan önce demiş ki, Betis maçındaki gibi iyi oynayıp kaybetmektense hani ben galip gelmeyi tercih ederim diyor. Dün gerçekten de hani Real Madrid ilk yarıda pek iyi oynamıyor gözükürken skoru aldı ve bir daha da arkasına bakmadı. İkinci yarı ben izlemedim ama Real Madrid farkı çok daha arttırabilecek net gol pozisyonuna da girmiş. Opta'da ikinci yarıda kaçan net pozisyon sayısı 5 gözüküyor Real Madrid'in çok tek başına. Ki pozisyonları da gördüm. Gerçekten olacak iş değil yani. Vinicius'un kale ağzında kaçırdığı, Brahim'in kaçırdığı, kaçırdıkları inanılmaz pozisyonlar var. Inter'de 3 pozisyon kaçırmış ikinci yarı, bir de gol attı. 2-1 bitti ve maçtaki yani toplu oynamada 36 Real Madrid'in 90 dakikaya vurduğunda. Inter deplasmanda tam 21 şut göndermiş ki bu da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid kalesine kendi evinde gönderilen en yüksek 3. sayı sanıyorum. En son yine bir Inter maçında Real Madrid kalesine bu kadar fazla şut görmüş. O açıdan enteresan bir karşılaşma oynanmış gözüküyor Real Madrid Inter'de.
1: Mourinho çok uzun süreden beri oyunu ikinci planda tutan bir teknik adam olarak gözüküyor. İşte kendinin de rahat bir şekilde ifade ettiği gibi sonuç almak daha önemli. Sonuçlarla beraber oyunun iyileşmesini bekleyen cephede Mourinho. Fakat tabii Real Madrid'in hani şu söylediğin rakamlar, şu söylediğin oyunla beraber taraftarının homurdanmaması mümkün değil. Yani bir süre sonra sonuçlar da iyi gelse oyunla alakalı olarak gene sesler yükselebilir, homurtular yükselebilir. Ya belki beyaz mendille sallarlar.
0: Dün yine ıslıklama oldu.
1: Olur.
0: Mbappe'ye, Vinicius'a, hepsine olmuş. Onu da birazdan konuşuyoruz yine.
1: Evet. Ama dediğim gibi yani Real Madrid teknik direktörü Mourinho bir süreden beri oralara pek fazla takılmıyor. Inter açısından ya da Real Madrid'le oynayıp karşılaştığında böyle iyi istatistiklere sahip takımların istediklerini alamaması da başka bir ilginç nokta. genelde biraz

0: daha Inter'den düşük seviyede takımlar iyi oynadığında güçlü bir rakip karşısında istediği skor alamaz. Biraz da Zürt tesellisi olarak çok iyi oynadık, çok pozisyona girdik ama kazanamadık derler. Fakat seviye Inter seviyesine çıktığında, Inter artık böyle bir istatistiğe sahip olduğunda Inter'in en azından buradan bir beraberlikle ayrılması gerekir. İlk yarıdaki oyunu sen söylüyorsun. O da herhalde Inter'in defosu oldu. Aynı zamanda tabii sezonun çok erken bölümü olması da henüz takımların tam anlamıyla ritmini bulmaması da önemli. Sanki bu yaşayacağımız milli aradan sonra birkaç haftanın ardından takımlardan biraz daha beklenen performansları göreceğiz. Dün 6 karşılaşma oynandı. 3 deplasman galibiyeti var. Beraberlik yok ama deplasman takımlarının 3 tane galibiyeti var. Ki hani Inter'in kazanma ihtimali düşük bu şeyde. Ne derler, sonuçta Real Madrid deplasmanında oynadılar. Ama şu açıdan söylüyorum. Mesela Kulüp Brugge Aston Villa'da, Aston Villa'nın deplasmanda kazanması çok çok büyük bir sürpriz değil. Bir Premier Lig takımı olması dolayısıyla. Porto deplasmanına kadar zor olsa da yine Manchester City'nin orada kazanması çok çok büyük sürpriz değil. Lille Betis'te, Betis'i dün konuşmuştuk. Betis'in iyi kadrosundan bahsetmiştik, iyi teknik direktöründen bahsetmiştik. İşte Levante maçı kötü oynansa da, ondan önce işte ben bir Valencia maçlarını seyretmiştim, iyiydi. Dün de kırmızı kartın etkisi ne kadar bilmiyorum ama hani Betis de deplasmanda gördüğün gibi mağlup edebiliyor. Bunu neden söylüyorum? Hani iç saha avantajı var Şampiyonlar Ligi'nde kesin ama rakipler çok güçlü olunca o avantajın da etkileri ciddi şekilde azalıyor. Ki bunu mesela Galatasaray geçen sene de yaşadı. Hani kendi sahasında kazanmaya yakın olduğu karşılaşmayı kaybetti. Bu sene de onu görebiliriz. Çok fazla böyle moral bozmaya gerek yok ama sen de fırsatını yakaladığında deplasmanda affetmemen gerekiyor. Yani eğer rakip kötü günündeyse, sen iyi oynuyorsan, bir eksiklik, bir sakatlık olduysa artık orada cesur olup 3 puan için oynamak gerekiyor. Neticede bugün de görürüz deplasman galibiyetleri. Deplasman galibiyetleri çıkacak.
1: Evet, bugünkü
0: Az değil.
1: karşılaşmalarda da gerçi bakıyorum bugün Arsenal çıkabilir. Galatasaray hani biz dün gençler
0: Ya
1: bile
0: bu
1: pek
0: işte şey
1: beklemedik ama
0: olarak ne derler, bugün fikstür olarak tabii çok ev sahipleri çok
1: çok zor.
0: dominant da
1: Evet.
0: genel olarak konuştum ben. Bugün hani Slovan Bratislava'dan, Viking'den, Feyenoord'dan bir şey beklemezsin zaten. 3 tane takımı direkt olarak atıyorsun.
1: Biz Galatasaray'dan da beklemiyoruz. Genco abi de
0: Evet, siz
1: için
0: beklemiyorsunuz.
1: önemli programda.
0: Liverpool Atletico Madrid'de olabilir.
1: Olabilir.
0: Arsenal'da da sen söyledin, o da olabilir.
1: Atletico Madrid de bu hafta sonu Atletik Bilbao'ya 3-0
0: Kaybet.
1: kaybetti. Pozisyon bayağı bulmuş ama kalesindeki golleri engel olmadı. Yani enteresan işler oluyor Atletico'da da son yıllarda savunma kısmında. Peki düne tekrar dönersek taraftar protestosu Real Madrid'de bir kez daha futbolcunun başına geldi. Dün Mourinho'ya da maçtan sonra sormuşlar taraftarın Mbappé'yi yuhalaması hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Taraftarların yaptıkları hakkında yorum yapmam diyor. Asla da yapmayacağım. Onu oyundan alırken öptüm ve bu öpücük takım için yaptıklarını duyduğum saygı anlamına geliyor dedi. Valverde de taraftarlar bizi yuhalamakta çok haklı. Kendimizi geliştirmeliyiz demiş. Karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada. Sonra Twitter'a girdiğimde The Athletic'in geçen yıl 2005'te yaptığı bir haber paylaşılmış. O önüme düştü.
0: 2025'te.
1: 2005 şu an paralı olabilir. Telefondan açamadım. Bilgisayardan açtım. Mbappe'den Ronaldo'ya neden Real Madrid taraftarları kendi oyuncularını ıslıklıyor diye bir haber yapmışlar ki Mayıs 2005, 4 Mayıs 2005 haber tarihi. The Athletic'te en iyi kaynaklardan biri bence şu an dünya futbolunda. Böyle çok güzel haberleştiriyorlar, analiz yazıları yazıyorlar. Burada da ta 1920'lerden başlayıp Real Madrid'de neredeyse hani ıslıklanmayan oyuncu yıldız kalmamış. Hani Di Stefano'sundan Valdano'suna, işte Michel 80'lerin efsane ismi. Neler neler var haberde. Şimdi sen konuşurken bir taraftan ben de o haberin detaylarını okuyordum. Yani Real Madrid'de ve genel olarak İspanya'da böyle bir gelenek varmış. Yani bu şu ana özgü bir şey değil. Real Madrid, Ronaldo döneminde de Ronaldo'yu ıslıkladı. Cristiano Ronaldo'yu, Mbappe de işte bu haber 2005 tarihli. Orada da ıslıklandı ve sürekli oyuncular ıslıklanıyor. Yani bizim Şu anki şeyden daha kötü olabilir mi? Dört büyüklerin taraftar protestolarından ki dün hani kazanan bir Real Madrid vardı bu arada. Hani Inter karşısında ama bu bile artık yeterli görülmüyor Real Madrid taraftarı tarafından. Ve
0: Ya
1: bu
0: çok,
1: takım hani Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı takımı hani 15
0: evet,
1: şampiyonlukla.
0: çok tartıştığımız, pek de işin içinden çıkamadığımız konulardan bir tanesi futbolda. Bunu zaten çözersek bir daha sabah spor yapmamıza gerek kalmaz. Hani bu iş doğru mu, yanlış mı?
1: Bak
0: Kimi
1: hep herkes abi Figo'lar, Ronaldo'lar, Casillas'lar hani indikçe böyle hepsinin
0: Evet.
1: ıslıklandığı gözüküyor.
0: Ben hala karşısındayım. Yani herkes ıslıklansa da, Real Madrid taraftar ıslıklansa da ben bu olayın karşısındayım. Bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hani yuhalanan oyuncunun böyle bir silkelenip kendine gelip daha iyi performans göstermesi için bir etki olduğunu düşünmüyorum. Bunu hep söylerler. Gerçi hepimiz bir tarafından spor yaptı. Mahallede de oynamış olabilirsin. Okul takımında da oynamış olabilirsin. Amatör seviyede de oynamış olabilirsin. Belki profesyonel seviyede de oynamış olabilirsin. İnsan yaptığı iş kötüyken biliyor. Yani sen bugün kötü bir program geçirsen kimsenin sana ya bugün Mertelem ne kadar da programda kötüydü demesine gerek yok. Büyük ihtimalle sen programda yeteri kadar performans veremediğini biliyor oluyorsun. Oyuncular için de böyle. Profesyoneller için de böyle. Adam sahaya çıkıp istenilen performansı veremediği zaman teknik direktörün ona gelip bugün kötü oynadın demesine pek gerek kalmıyor. Ya da taraftarın ıslıklarıyla aa bir dakika ya ben gerçekten kötü oynuyorum bilincine ulaşmıyor. O zaten onun farkında. Bu noktada hemen karşı tarafa geçiliyor. İşte taraftar memnun değil, oyundan memnun değil. Adamın performansı dökülüyor. Bu kadar para alıyor. Tek işi bu. Oynaması lazım. Alt tarafı maç yapıyor gibi argümanlarla o protestoyu normalleştiriyorlar. Bunun doğal hakkı olduğunu söylüyorlar mesela taraftarlar. İşte ben onun karşısındayım. İleride belki düşüncem değişir ama şu an bana pek geçmiyor bu argümanlar alt alta sıraladıklarım az önce. Peki taraftar oyundan memnun olmazsa ne olur? Oyundan memnun olmadığı zaman zaten taraftar takımın genel oyununa da homurdanıyor. Zaten stattaki atmosfer düşüyor. Ve bir sonraki aşaması belki maça gitmiyor taraftar. Tribünleri terk ediyor. Bu daha büyük bir ceza bence takım için. Stadın sessiz olması, atmosferin kötü olması da büyük bir ceza. Yani illa bir oyuncu top ayağına geldiğinde ıslıklamak hem oyuncu hem takımı bozduğu için hele maç esnasında tamamen mantıksız buluyorum. Oyuncuyu beğenmediniz peki hiç mi eleştirmiyorsunuz? Eleştirebilirsiniz. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Sosyal medya bunun için var. Dökün içinizi sosyal medyada. Zaten zehir gibi bir yer. İstediğinizi söyleyin oyuncuya. Dökün zehrinizi. Ama maç esnasında o ıslık, o protesto takımı da ciddi anlamda kötü etkilediği için ne yararı var? Ben çözebilmiş değilim. Ama dediğim gibi bu süregelen bir tartışma. Biz de işin içinden çıkamıyoruz. Sen zaman zaman olabilir diyorsun. Değil mi? Sen olabilir. Çok sen uzak değilsin diğer protesto fikrine.
1: Yani hayatın bir gerçeği maalesef hani beğenilmediğinde protesto edilmek hani eğer küfür hakaret yoksa işin doğasında artık hani kabul edip bir taraftan hani ben de senin gibi aslında olmasa tabii ki daha iyi ama hani olduğunda da yapacak bir şey yok artık.
0: Zaten bir şey yapmıyor garibanlar. Ne
1: Sen
0: yapsınlar?
1: onunla mücadele etmek durumundasın
0: Kabul
1: futbolcu
0: ediyorlar
1: olarak da
0: yani.
1: yani.
0: Bir şey
1: Ne
0: olarak
1: yapacaksın
0: yaptıkları yok.
1: çünkü tribündeki 30 bin sesi nasıl
0: Ya öyle bir
1: susturacaksın?
0: durum yok.
1: Çünkü hoparlörle bir şey desen tam tersi şeyler yükseliyor. Yapmayın etmeyin dendi çok nadir hatırlıyorum Türkiye'de. Tam tersi daha da coşkulu bir protesto oluyor. O yüzden hani başını öne eğeceksin, çalışacaksın, çalışacaksın, çalışmaya devam edeceksin. Yani yapacak başka bir şeyin yok orada.
0: Evet, fakat işte sporda belki sahne sanatlarında hani bazen sanatçılarda yuhalanıyor beğenilmiyor ya
1: Evet.
0: özgüvenin çok şey ifade ettiğini de bence unutmamak gerekiyor. Eğer o sporcuya özgüvenini kaybettirirseniz taraftar olarak onun sizin takımınızda toparlanma ihtimali çok düşük. Çünkü eğer sen aklında bir sonraki pasımda hata yaparsam yuhalanırım düşüncesi varsa sen büyük ihtimalle daha ürkek oynarsın. daha garanti pas atmaya çalışırsın. Pas açılarına pek girmeyebilirsin. Arkadaşının arkasına saklanırsın. Bu ne demek? Daha az sorumluluk alması demek o oyuncunun. Daha az riskli oynaması demek. Hep kafasında bir ben bunu yaparsam ne olur düşüncesi demek. İşte ben buralarda ne faydası var? Pek anlamıyorum. Daha dün seninle konuştuk. Şimdi Fenerbahçe bir derbi maçı oynadı. İrfan Can ıslıklanmaya başlandığı anda ilk yarı bitti ve İrfan Can oyundan çıktı. Şimdi bu karşılaşmada İrfan Can sahaya çıktığında İrfan Can 15. dakikada da ıslıklanmaya başlayabilir Fenerbahçe taraftarı tarafından. 15. dakikada örnek veriyorum, İrfan Can bir hata yapar. 3 dakika sonra Roma bir gol atar. İrfan Can'ın o hatasını zaten taraftar bekliyor. Roma da bir de öne geçince, işte bir de derbi mağlubiyeti. Bu kez İrfan Can ayağına topu her aldığında İrfan Can ıslıklanmaya başlayacak. Şimdi evet, protesto hakkınız da mesela orada onu yaptığınızda geride kalan 75-80 dakika var. Diğer oyuncular etkileniyor. İrfan Can zaten büyük ihtimalle en çok etkilenen ve performansı en çok düşen oyuncu olur. Bunun işte ben ne yararı var? Taraftarlıkta nereye konumlandırıyor insanlar bunu? Anlamıyorum. İşine geldiği zaman biz seni şöyle sevdik, böyle sevdik, ölümüne sevdik, kardı kışta sevdik, yağmurda sevdik, orada sevdik, burada sevdik. Yani taraftar kendiyle ilgili bestelerde hep bir kendi fedakarlığını anlatıyor. Ama bir şeyi beğenmediği anda da artık günümüzde oho, yani her şey bizim hakkımız, biz para veriyoruz, siz bizden daha çok para kazanıyorsunuz, İşte bunu yapmak zorundasınız gibi böyle bir üstten bir bakış var oyunculara. Ben de çocukluğumda, gençliğimde çok maça gittim, çok fazla maça gittim. Böyle bir şey yoktu. Bu kadar yoktu. Yani hani protestolar oluyordu, beğenilmez oluyordu ama bir oyuncuyu böyle sürekli düşürme, sürekli oyuncunun modunu bozma, oyuncunun artık senin takımında oynayamayacak duruma gelmesi, tabii sosyal medyanın da burada çok etkisi var ama çok azdı, seyrekti, bu kadar değildi. İşte öyle. Yani ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi çok oturtamıyorum kafamda, bir türlü oturmuyor.
1: Peki 7.35 saatlerimiz, reklam vaktimiz geldi. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra yine Şampiyonlar Ligi maçlarına devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.38 saatlerimiz. Dün Real Madrid Inter maçından önce iki oyuncu, biri Arda Güler, diğeri Kylian Mbappe, ödüllerini aldılar. Mbappe geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı ödülünü alırken, Arda Güler de Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü Luis Figo'nun, bir efsanenin elinden aldı. Maç önü Mbappe ile Arda da böyle yan yana güzel bir poz verdi. Arda ceza sebebiyle bu karşılaşmada yoktu. Dün muhtemeli konuşurken merkezde Alexander Arnold'un oynayacağını okumamıştık. Dün benim açımdan o sürpriz oldu. Diomande'yi yedekte tuttu teknik direktör Jose Mourinho. Alexander Arnold normalde bir bek ama oyun içinde hep merkezileştiği dönemler oluyordu, özellikle Liverpool döneminde. Dün onu merkezde kullanmayı tercih etti Jose Mourinho ama galibiyete rağmen, işte az önce bahsettik, protestolar vardı. Hani şimdi yine bir istatistik daha okuyacağım, o da bence hani Real Madrid taraftan hoşuna gitmemiştir. Inter rakip ceza sahasında kaç kez topla buluşmuştur mesela deplasmanda? Hani bir uçuk rakam istesem senden, ne kadar uçabilirsin?
0: 27 derim. Kaç?
1: Ne dersin?
0: 27.
1: 57.
0: 57.
1: Maç toplamı 57. Sadece ilk yarıda 27. Çok haklılar değil mi?
0: Çok anormal bir rakam. Ne?
1: Islıklamakta haklılar.
0: Ya takım protesto edilebilir. Takımı protesto edebilir.
1: 57 çok abartı ya. Deplasmanda Inter'sin, Real Madrid'e 57 olacak işte abi. Fena yani. Fena bir istatistik. O yüzden Ala bir şey yaptı şimdi. Az önce konuştuk da.
0: Yok, bir şey yapmadım gene. Hani diyorum ya, Mourinho için büyük bir problem değil bu. Büyük bir problem olduğunu düşünmüyordur büyük ihtimalle.
1: Kazandığı için.
0: Kazandığı için önüne bakacak. Sonuçta Betis mağlubiyetinden sonra, değil mi? Bir galibiyete ihtiyacı var. Şimdi bir mağlubiyet daha alsa kendi sahasında eski takımına karşı, işler daha kötü gidecek. Ben aldım, yolda düzeltirim kervanı diye düşünüyor büyük ihtimalle. Sonuçta La Liga'da Barcelona öyle bir ritim yakalamış durumda ki, sizin Betis mağlubiyeti

0: O deplasman ama Espanyol artık bir derbi değil. Valencia işte gördük, Sevilla gördük. Hani bu takımlar, hatta Bilbao'yu bile buraya ekleyebilirsin. Bilbao'nun deplasmanını bile Barcelona için buraya ekleyebilirsin. Artık çok zorlanmıyor Barcelona. Şimdi öyle olunca sen Betis'e kaybettin. La Liga'nın dengesi değişebiliyor. Belki çok erken diye düşünüyorsunuz ama sene sonunda göreceksiniz. Sen bir de hani Barcelona'ya çelme takma ihtimali en kuvvetli takım Real Madrid de, onun da garantisi olmadığı için o iki karşılaşmada Barcelona senden çok rahat 4 puan da alabilir. O zaman zaten yakalama imkanın olmuyor. O yüzden Real Madrid'in çok istikrarlı bir şekilde uzun bir lig olan La Liga'yı götürmesi lazım. O yüzden de sonuç çok daha önemli oynanan oyuna göre. En azından bir süre için. Yarıştan kopmamak adına. İşte sen dün söyledin yani 4 maça çıktı Barcelona. 3'ünde 5'er gol attılar. Normal değil. Ve santroforları yok.
1: Aynen, ona rağmen 5'er gol. İnanılmaz, bakalım bugün ne yapacak. Ben de izlemeyi planlıyorum. Saati de güzel bir saat.
0: 19.45
1: Galatasaray maçıyla da çakışmadığı için. Dünkü maçta izlediğim bölümde benim en çok etkilendiğim oyuncu Andy Diouf oldu. Inter'in sağ kanat beki Dumfries'i biliyorsun. Gönderdiler. Geçen yıl Diouf takıma katılmış ama pek fazla forma şansı bulamamış haliyle, ama bu yıl şu ana kadar fena götürmüyor anladığım kadarıyla. Dünkü maçın da en iyilerinden biriydi sağ tarafta. O da Dumfries'in yokluğunu pek aratmayacak bir fizik kalite, hıza, güce sahip. 2003 doğumlu. Hatta adı da Fenerbahçe'de geçmiş sanıyorum transfer döneminin son günlerinde. Ben önüme düşmedi ama öyle Fenerbahçe takip edenlerin tweetlerini dün maçta gördüm. Etkileyici bir oyuncu. Onu daha yakından takip edeceğim Inter'de. Onu söyleyebilirim. İzlediğim diğer maçta da Kulüp Brugge Aston Villa mücadelesi. Aston Villa ligde işte 3 maçtır gol atamıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçın ilk yarısında 3 gol birden buldular. Burada da Pau Torres takımın sol stoperi ve Makin takımın kaptanı dikkatimi çeken isimler oldular. Bireysel performanslar oldu. Pau Torres bir sol stoper olmasına rağmen bir İspanyol ve topla oynama becerisinde çok kuvvetli bir isim. Dün ilk golde sol stoperden topu aldı, sürdü. Rakip ceza sahasının hemen girişine yakın topla vedalaştı sağ tarafa doğru Magin'e. Magin de çok iyi bir plaseyle takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Üçüncü golde yine asist Pau Torres'den geldi. Benzer şekilde topu oyuna soktu İspanyol oyuncu. İkinci yarıda sağ ayağıyla bir takım arkadaşını kaçırdı. Kaleci de neredeyse karşı karşıya bırakıyordu ama oyuncu ağır kalınca pozisyona dönüşmedi. Acayip bir şeyler yaptı topu oyuna sokma konusunda. Kulüp Brugge'de pek iyi bir gününde değildi ilk yarıda. 3-1 geriye düştüler. Ne zaman ki ikinci yarıda 3-2'yi buldular, 61'de bir penaltıyla 3-2'yi buldular. Sonrasında bir baskı kurmayı başardı Kulüp Brugge. O bölümde gol bulsalar 3-3'e gelse kazanabilirlerdi. Onlarda da Virgili şu anda sol tarafta, Zolis'in transferinden sonra dikkat çeken performanslardan birine imza attı diyebilirim. O da Barcelona altyapısı çıkışlı bir oyuncuymuş. Onun performansını bayağı beğendim. 86 dakika sahada kaldı.
0: Peki Aston Villa'da Manzambi'yi sen söyledin. Bir de Goretzka geldi biliyorsun.
1: Evet, orta sahaya.
0: İkisi beraber mi oynayacak? İyileştiklerinde.
1: Valla ben Manzambi'yi nasıl kullanacak bilmiyorum. Manzambi, sen 8 numara olarak mı düşünüyorsun?
0: Bilmiyorum işte, nasıl Manzambi beraber mi oynatırlar? Birbirine alternatifi mi yapar?
1: Kanatta oynar, 10 numara oynar, 8 oynar. Çok yönlü bir oyuncu gözüküyor.
0: 10 numarasını değiştirmez bence Buendia'yı. Buendia bu takıma oturmuş isimlerden bir tanesi. McGinn'in pozisyonu da son dönemde değişmiyor. Genelde onu kanatta kullanıyor. O yüzden McGinn ve Buendia'yı değiştirmeyeceği için ben bir tık geride oynayabileceğini düşünüyorum. Yanında Goretzka da olabilir. O zaman güzel bir şey çıkıyor. Hani bence kağıt üzerinde.
1: 6 numara yok bu takımda ama. Sen Goretzka ile Van Zambi ve Buendia üçlüsünü koyduğunda bir defansif bir kesicin yok.
0: Ya illa böyle bir mis gibi takım kurmuştum. Şey yaptın şimdi.
1: Bir kesici olması lazım abi takım.
0: Ya ona ne koyarsan bozulur.

0: benim düzenim.
1: İşte Onana'yı koyacaksın oraya.
0: Onana da sakat.
1: İyileştiğinde. Şu an Kamara ile Gomez orada oynuyorlar merkezde 2-8 ama bilmiyorum yani, nasıl kuracak, ben de merak ediyorum. Yani Mbaya geldi.
0: 2-8 olduğunda çok büyük bir problem yaşadılar mı?
1: Ya yani dün öyle bir problem yaşamadılar tabii ki.
0: Mesela João Gomez de benim sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Onu da beğeniyorum. Kamara'nın o kadar fanı değilim. Ama bilmiyorum, ben de merak ediyorum. Manzambi ile Goretzka'yı beraber mi oynatacak? Nasıl bir düzen kuracak Unai Emery? Çünkü sakatlar döndüğünde genelde iyi bir kadro olabiliyor, gözüküyor. Dün Suzuki nasıldı kaleci?
1: İyiydi. İlk yarıda birkaç güzel kurtarışı vardı. Beğendim. Suzuki'yi beğendim.
0: Çünkü Emiliano Martinez de önemli bir taştı takımda. Onun ayrılması da ciddi bir kayıp. Suzuki'yi tercih ettiler. O da performans olarak burada kağıt üzerinde de iyi gözüküyor da ben tabii izlemediğim için merak ettim.
1: Yedekte de Abraham oyuna girdi. Dün 81'de Jackson'ın yerine dahil oldu. Garnacho hiç süre alamadı dünkü karşılaşmada. Mbaye önemli bir yatırım yaptı Aston Villa, o da süre bulamadı ama o da bilmiyorum yedek kalacak bir oyuncu mu tartışılır. Alisson oyuna girdi ikinci yarıda, o da çok etkili bir oyuncu. Yani aslında bireysel olarak iyi bir takım yine Aston Villa. Sezonu çok kötü başlasa da bu takım hazır hale geldiğinde, o eksikler de döndüğünde yine korkutucu olur Aston Villa. Bir tek hani soru işareti herhalde, o da Jackson'ın performansı olur Watkins'den sonra. Ama etrafındaki oyuncular Jackson'ı da daha yukarı taşıyabilir. Yani dün Jackson sırıtmadı takımda. İyi gözüktü. Pivot oldu işte, ikinci golde golünü attı. Faydalı bir oyuncu o da.
0: Belki o da burada kendini bulur tekrar.
1: Aynen, o Villarreal döneminde en çok parlamıştı. Onun gibi performans görebiliriz. Diğer maçlarda Manchester City, bu arada şeyi de söyleyeyim, Real Madrid'de söylemeyi unuttum. Mbappe dün attığı golle Şampiyonlar Ligi'ndeki 71. golünü atıp Raul Gonzalez'i yakalamış. Şu anda Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 5. oyuncu. Ronaldo, Messi, Lewandowski ve Benzema var. Benzema'ya da 19 gol kalmış Mbappe'nin. Bu yıl yakalaması pek olası değil ama seneye bir aksilik olmazsa Mbappe Benzema'yı da geçer bu istatistiklerle diye söyleyebiliriz. City'de de Haaland dün yine golleri attı. Şampiyonlar Ligi'nin en formda isimlerinden birisi. Dünkü gollerle birlikte 59 Şampiyonlar Ligi maçı 59 gol oldu. Erling Haaland'ın maç başına bir gol ortalama Şampiyonlar Ligi'nde ve turnuva tarihinde 30, 40 ve 50. gole en hızlı ulaşan oyuncuymuş. Şimdi sırada 60. gol, herhalde orada da bir sürpriz olmayacaktır. En hızlı ulaşarak gidecektir. Dün Porto önünde tabii maçı takip etmedim ama ilk yarıda Porto rakip ceza sahasında topla buluşma 0, şut 0, 0'a 0 ama skorda 0-0. En azından kalesini gole kapatmış ama ikinci yarıda Haaland'ın golüne engel olamadılar. İkinci yarının başında ve sonunda birer gol geldi 47'de. Enzo Fernandez asistinde geldi gol. 90+1'de de Ait Nuri'nin soldan yerden çıkardığı topta plaseyle uzak direğe Haaland golünü atmış. Hani oyun olarak çok etkileyici olduğu söylenmiyor City'nin ama City de tıpkı Real Madrid gibi sonuçları alıyor şu ana kadar ligde. 3'te 3 yaptılar ve Şampiyonlar Ligi'ne de 1-1 ile başladılar.
0: Evet, tabii bu geçiş dönemi Liverpool'da enteresan olmuştu. Yani Liverpool'da Klopp dönemi sonrası Arne Slot gelip pat diye şampiyon yapmıştı. Kimse de pek inanamamıştı o sezona. Tabii olağanüstü bir Salah performansıyla desteklenmişti o sezon ama bir sonraki yılda Liverpool tepe taklak gitmişti. Şimdi Guardiola dediğin zaman City'ye geliş tarihi 2015-2016. Çok uzun bir süre City'nin başında. City ile beraber her şeyi kazandı. Onun gidişinden sonra gelecek teknik direktörün işi doğal olarak kolay değildi. Maresca aslında bayağı bir ateşten gömlek giydi. Yani ateşten gömlek giyme tabirini kullanmak istiyorsan, böyle çok uzun yıllar bir takımı çalıştırıp ondan sonra göreve geldiğin anda bil ki işin çok zor. Dolayısıyla bu teknik adamlar risk alıyorlar. Dün Genco biraz anlattı. Yani Genco'nun anlattığı maçları büyük bölümünü ben de takip ettim City'nin. Hakikaten izlediğin zaman o akışkanlık, o dominantlığı pek görmüyorsun City'nin oyununda. Ama şu ana kadar skor olarak iyi gittiler. oyunu koyabilirler mi bilmiyorum. Yani oyuncu tercihleri mesela defansif anlamda neredeyse 5 oyuncuyla çıkması, stoper bek karışımı, o tercihler biraz enteresan şu an Maresca'nın
1: Biraz
0: yaptığı. Dün
1: daha
0: nasıl bir kadro
1: normaldi.
0: çıkardığını bilmiyorum ama
1: Orta sahada Boadi ile Enzo Fernandez'i önünde Cherki'yi tercih etti. Bu
0: evet.
1: sefer daha normal bir kadro.
0: Cherki mesela Genco dün Palace maçını ayırdı. Palace maçını neden ayırdı? Aslında orada Cherki'nin anormal bir bireysel performansı vardı. Fakat Cherki de bende hep soru işareti olan oyunculardan bir tanesi. O performansı sezona yayabilir mi? Hatta bırak iki devre arasında bile farklı performans ortaya koyabilecek bir bence dalgalanması var Cherki'nin. Psikolojik olarak da çok fazla güven vermiyor. Hemen böyle sanki bir takım içerisinde olay çıkartabilecek bir durumu var. İşte Fransa milli takımıyla yaz boyunca Dünya Kupası'nda istediği kadar süre alamayınca tepkilerini gördük Cherki'nin. Ama oynadığı zaman da maçı sana inanılmaz şekilde kolaylaştıran bir adam. Palace maçı da öyleydi mesela. Maçı bir anda bir iki harekette çözmeyi başardı. O yüzden hala böyle stil alakalı olarak mesela kanatta birinci opsiyonu ve sezon boyunca güveneceği oyuncu kim sorusu hala bence bir şey. Soru işareti site açısından. Öyle olduğu noktada bilmiyorum nereye kadar devam ederler, nereye kadar gider sezonları. Şu an skorları iyi ama ben emin değilim siteden çok.
1: Dün Porto'da Farioli'nin ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi oldu. O da biliyorsunuz Türkiye'de Alanyaspor'da yardımcı antrenör olarak yardımcı antrenörlük kariyerine başlamıştı. Çağdaş Atan'ın yanında normalde bir kaleci antrenörüydü De Zerbi'nin ekibinde. İşte geçmişinde bu Arap Yarımadası'nda yine birkaç tecrübesi vardı. Oradan çıktı, kendi antrenör oldu Alanya'da ve Karagümrük'te. İşte oradan gitti yurt dışına, Nice'te başarılı oldu. Hani o bütçe ölçeğinde. Ajax'ta takımı son haftaya lider taşımayı başardı ama son hafta puan kaybedince şampiyonluğu kaybetti ve kendi bırakma kararı aldı. Ve sezon içinde dün bu arada BBC'de bir haber verdi Faryo'yla ilgili. Dün onu okudum. O hoşuma gitti. Aslında onlar da La Gazzetta röportajından detaylı almışlar. Sonra La Gazzetta röportajını da buldum. O sezon Ajax'la iyi giderken çok talibim vardı diyor. Hatta Porto sezon içinde beni istemişti. Başka takımlar da ilgileniyordu. Ama son hafta şampiyonu kaybedince o ilginin çoğu gitti. İşte Serie B'den bir takım. Serie
0: Ama
1: A'da küme düşmeme oynayan bir takım.
0: şampiyon aslında son hafta kaybetmedi.
1: Son hafta gitmedi mi şampiyonluk?
0: Son hafta gitti ama ondan önceki haftalarda biliyorsun
1: Tabii
0: pat
1: 4
0: pat
1: maç falan
0: pat
1: bir
0: üst
1: şey var.
0: üste nasıl maçlar kaybetti. Şimdi bakayım ona. Yani son maç kaybettim derse bence biraz yanılır Faryoli ya da öyle söylenirse o şampiyonluk. Çünkü Ajax çok öndeydi. Artık şampiyon olduğu gözüyle bakılıyordu. Ondan sonra puan kayıpları geldi. O puan kayıplarını durduramadığı için zaten Faryoli büyük bir bence şey kaybetti. İmaj kaybetti. Çünkü kötü bir takım gidebilir. 2-3 maç işler istediğin gibi gitmeyebilir ligde. Fakat Faryoli o gidişi durduramadı. Ve artık son noktada son hafta şampiyonluk gidince bence o ilginin Serie B takımlarına dönmesinin temel sebebi de oydu. Yani şampiyonluk son hafta gitmedi orada.
1: Yani anlıyorum tabii dediğin şeyi, haklısın. Ama bir taraftan da hani son hafta kazansa şampiyondu. Hani
0: Ama gene işte şey olabilirdi. Bence bir soru işareti yaratabilirdi.
1: olabilir o bakış meselesi ama mesela Porto'da öyle bir soru işareti olmadı. Porto buna rağmen Farioli'nin işte o son 4-5 haftalık kaybı, şampiyonluğu kaybetmesine rağmen ilgisini devam ettiriyor. Porto'da da biliyorsun başkan eski bir teknik direktör André Villas-Boas. Onunla görüşme yapıyor ve Porto'nun teklifini de kabul ediyor. Neden Porto'yu tercih ettin diye o röportajda sormuşlar. Demiş ki belki de kendimi bu tarz ki Porto bu arada o an teklif yaptığında ligi 3. sırada bitiriyor.
0: Bu hangi sezondu Mert? 2024-2025 mi?
1: Evet.
0: Ha?
1: Evet.
0: 2024-2025. 2024-2025'te son maçı kazanmış zaten.
1: Öyle mi? Bak yine Genco Boran olduk.
0: Son maçı kazanmış ama
1: Yetmemiş.
0: 79'a 78 bitmiş. Ama ondan önce
1: Ondan önceki hafta mı kaybetmiş o zaman?
0: ondan önceki hafta berabere, ondan önceki hafta mağlup, ondan önceki hafta berabere, ondan önceki hafta mağlup Şimdi 4 maça baktım, son 4 maça baktım, son 5 maça baktım. Son maçı kazanmasına rağmen ondan önceki 4 maçta puan kaybı var.

0: büyük ihtimalle şeyde de var. Şimdi bakarım ben.
1: Neyde de var?
0: Ondan önceki haftalarda da var puan kaybı. O yüzden zaten o noktaya gelmişti. Bir dakika, şimdi şeye bakacağım şöyle bir. Çok enteresan bir sezondu Ajax için o iş.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra ben de devam edeyim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.01 saatlerimiz, Porto Teknik Direktörü Farioli'nin La Gazette'ye verdiği röportajdan detayları paylaşıyordum. Dikkatimi çekti dün, hoşuma da gitti. Hatta birazdan birkaç ifadesini daha söyleyeceğim. Neden işte Porto'yu tercih ettin diye sorduklarında. Hani Porto'da da işler çünkü çok yolunda gitmiyordu bir önceki seneye. Onlar da üçüncü bitirdiler Sporting ve Benfica'nın gerisinde. Kendimi böyle sıkıntılı süreçler yaşayan takımlarda daha rahat hissediyor olabilirim. Hani bir meydan okuma istiyorum demiş. O yüzden de Porto buna uygun bir takımdı. Aslında Ajax'ta kalmak da uygun bir tercih olabilirdi. Sıkıntılı bir süreç yaşamıştı ama orada artık devam etmenin doğru olmadığını düşünmüş. Ve Porto'yu tercih etmiş. Porto'da da Las Boas'la yaptığı görüşmeler, onunla kafasının uyuşması ile birlikte Porto'ya gidiyor. Porto'ya ilk yıl şampiyon yapıyor bildiğiniz gibi ve kariyerinde ilk kez bir takımla ikinci sezona başlamış bu sezon. Farioli, ki adı biliyorsun, Fenerbahçe'ye de geçti. Hakan Safi getirmek istiyordu. Ama Porto sezon içinde zaten sözleşmesi uzatmıştı. İkinci sezona başladı. O da daha genç bir teknik direktör. Daha bu genç yaşında Chelsea'den, Milan'dan da hani ilgi olmuş kendisine geçen sezon bittikten sonra. Bayağı hani önü açık gözüküyor. Dün hani bir şey yapamadı City karşısında ama dikkat çekerse eğer performansıyla yine büyük takımların gündemine gelir. Yani elimizde büyüdü desek yeridir. Hani bu ligde gelişti ve şu an dünyanın konuştuğu bir teknik direktör haline geldi.
0: Porto etiketi çok önemli. Hem La Liga için çok önemli, hem de Premier Lig için çok önemli. Bu sene de eğer Sporting'i geçmeyi başarırsa Benfica'yı da işin içine katabilirsin ama sanki Sporting daha önünde gözüküyor Benfica'nın. Gene geçmeyi başarırsa, bir de buna Şampiyonlar Ligi'ni ekleyebilirse belli seviyede, en azından ilk 24 sonra bir takım eleme gibi, o zaman tabii daha çok gündeme gelecektir. Bir yerde, kariyerinin bir yerinde zaten o fırsat gelecek Farioli'ye. Ondan sonra ne kadar değerlendirir, neler yapar, onu zaman gösterecek. Kendini tabii geliştirmesi sürekli önemli. Artı Hollanda'da yaşadığı çok böyle altından kolay kalkılabilecek bir şok değil. Çünkü bunu seninle daha önce konuşmuştuk. Yani Premier Lig'de ligin kalitesi, takımların gücü belli bir seviyede olduğu için puan kayıpları böyle son dönemlerde daha anlaşılabilir olabiliyor. Ama Hollanda Ligi gibi, işte Portekiz Ligi gibi iki başlı, üç başlı liglerde evet arada bir puan kaybedebilirsin. Bizde olduğu gibi, hatta bizi de eklemek lazım. Fakat o seri uzayınca işte onun pek bir açıklaması olmuyor. Yani o direkt teknik direktöre dönüyor. Yani teknik direktör yapamadı, teknik direktör beceremedi oluyor. O yüzden orada tabii büyük bir şok yaşadı. Şimdi baktık az önce senle, orada son 5 haftada ligin o sezonunda son 5 haftada Ajax 5 puan alabilmiş. Son maçını kazanmış. PSV Eindhoven 15 puan almış. Ajax 15 gol atmış. PSV 30 gol atmış 5 haftada.
1: Ben ama bir şey de söyleyeyim. Bir önceki sezon Ajax 34 maçta sadece 15 galibiyet almış. Lider PSV'nin 35 puan gerisinde ligi bitirmiş.
0: Evet, yani işte oradan onun alıp... hiçbir önemi yok. Onun hiçbir önemi yok.
1: Ne için?
0: Çünkü yok. Hollanda liginde Ajax gerçeği var. İşte geçen
1: al
0: sene
1: işte senle, Ajax gerçeği.
0: Bak geçen sene senle konuştuğumuz Trabzonspor'un Türkiye ligindeki ağırlığı. Yani Galatasaray nasıl 13. bitirdiği sezondan sonra şampiyon olabiliyorsa, Ajax da çok kötü gittiği bir sezondan sonra Hollanda liginde şampiyon olabilir. Nitekim oluyordu.
1: Ya oluyordu da Ajax, Galatasaray gibi Icardi'yi bilmem kimi almadı bildiğim kadarıyla. Tamam, benzer şeyle yaptı.
0: Ajax anladım. Ajax işte. Hollanda liginde Ajax. O ciddi bir fark. Artık bir de örnek veriyorum. Tabii ki o çok büyük bir başarı, senin söylediğini anlıyorum. Ama artık şampiyonluğa bir iki adım kalmışken, hani bak ne güzel Farioli oradan aldı Ajax'ı buraya getirdi. 28. hafta, 29. hafta liderdi. Bravo. Farioli denmiyor. Farioli şampiyonluğu kaybetti deniyor doğal olarak. Öteki Groningen'le yapsa bu işi, o zaman Evet, Faryoli'ye bak, gördün mü? Sonuna kadar zorladı ama olamadı. Helal olsun deniyor. Fakat Ajax'ın direksiyonunda olduğunda, Trabzonspor'un direksiyonunda olduğunda, Galatasaray'ın direksiyonunda olduğunda, eğer sen son haftaya, son haftalara o kadar büyük puan farkıyla girip verirsen, kimse geçen sene sen 9.'ydun, 10.'ydun, şampiyonun 27 puan gerisinde kalmıştın. Orası işin hikaye kısmı oluyor. Faryoli'nin de başına o geldi bence.
1: Ama işte bu her şeyin de sonu olmadı Faryoli için. Yani bunu görüp teklifinden vazgeçen kulüpler oldu. Porto buna rağmen Faryoli de ısrar etti.
0: Evet, ama doğruyu da yaptı ayrılarak. Mesela kalsa felaketti. Ayrılması çok doğru bir karardı. İyi de takım seçti. Zaten orada da başarılı oldu.
1: Yani burada da demeye çalıştım. Yani Porto da aslında şey bakıyor Ali abi. Sadece sonuca bakmıyor. Sadece sonuca baksan Faryoli'ye gitmezsin. Başarısız oldu deniyor diyorsun ya. Hı-hı. Gitmezsin ama Porto gördü. Bir önceki sezon bu takım neredeydi? Faryoli onu nereye çıkardı? Evet, sonda bir büyük felaket oldu Ajax için ama biz bu adamda bir ışık görüyoruz dedi. Yani bu adam başarılı dedi. Hı-hı. Gidip de başarısız olduğunu düşündüğü bir hocayı da gitmedi.
0: Aynen.
1: Bu da var hani futbolda. İşte, taraftar belki çok evet kızdı Faryoli ama baktığında başarılı bir teknik direktörlük performansı.
0: Oradan sonuçlardan bağımsız bir değerlendirme yaptılar. Zaten kulüplerin de yapması gereken bu genel olarak. Kulüp senin benim baktığım gibi, taraftarın baktığın gibi değerlendirmemeli. Zaten hep konuşuyoruz ya, o gözü onu anlayabilecek kişiler o kararı vermeli. Yani Villas-Boas enteresan bir profil. Futbolu bıraktı, rally yaptı, geldi Porto başkanı oldu. Artık orada o değerlendirme kim yaptıysa Porto için doğru kararı verdi. Ama işte o değerlendirmeyi kim yapıyor? Hep konuşuyoruz ya biz de. Sende o şey var mı? O göz var mı? Eğer benim gözümle bakarsan, taraftar gözüyle bakarsan gitmezsin. Ama daha adamın neler yaptığını, takımda neleri değiştirdiğini, neler başardığını, nasıl oynattığını, senin takımını nasıl oynatabileceğini, kadronla uyumuna, adamın psikolojisine, bunları doğru değerlendirdiğinde, o zaman tabii ki az önce konuştuklarımızın senin değerlendirmendeki payı azalıyor. Yani onu şey diye de düşünebilir adam. Tamam, orada öyle olmuş ama genelli çok başarılı diye.
1: Porto'da böyle olmaz. Hani Porto evet, daha güçlü geliyor. Yani üçüncü olsa bile bir şeyi vardı. Ajax kadar çok kötü bir sezon geçirmedi. Belli bir özgüveni var. Sonunu getirebilir.
0: Bütün olay zaten o şekilde değerlendirebilmek. Oyuncular için de öyle. Oyunculara da o gözle bakabilmek kulüp adına, işte kulüp yetkilisi adına bence büyük fark yaratıyor. Yani eğer sen sadece düz Transfermarkt verileriyle değerlendirirsen, o zaman birçok oyuncuyu elenir ya da birçok oyuncuyu almak istersin. Hı hı. Ama bakmamak gerekiyor.
1: Evet, Porto'da son haftalarda geçen sene bir sıkıntı yaşamadı. Kaybettiği bir maç var ama şampiyonluğu herhalde garantiledikten sonra kaybettiler. O sondan ikinci haftadaki AVS mücadelesini. İyi bir sezon finali oldu. Röportajında dikkatimi çeken noktalardan biri, konuştuğumuz da şeylerden biri. Teknik direktörlerin kendi oyun anlayışlarını, kendi futbola bakışlarını oyuncuya geçirmek, oyuncunun bunu sahiplenmesi ve performans vermesi üzerinden konuşuyor. Burada da Mourinho'ya örnek göstermiş. Hani Eto'ya sol bek oynamayı ikna eden bir teknik direktör, hani kendi oyun planını oyunculara kabul ettirebilmiş bir teknik direktördür. Daha ne diyeyim diye söylemiş. Faryoli'nin de herhalde yaptığı iyi şeylerden biri o kendi oyun felsefesini, kendi bakışını oyunculara iyi aktarabilmek diye düşünüyorum. Yaşı genç ama çok deneyimli isimlerle de çalışmış. İşte Henderson'la Ajax'ta çalışmış. Dante'yle Nice'de çalışmış. Thiago Silva'yla Porto'da çalışmış. Hepsiyle de
0: ondan büyüktür büyük ihtimalle.
1: Büyük ihtimalle büyüktür ve hepsiyle de iyi anlaştım. Hatta Henderson ve Dante'yle bayağı yakında arkadaş olduk diyor. Oyunculara isimsiz anketler verip taktikle ilgili görüşlerini alıyormuş. İsminizi yazmayın ama hani taktikle ilgili olumlu olumsuz neler düşünüyorsunuz bana yazın diye bir uygulaması olmuş Porto'da, haberde öyle bir detay var. Bir de benim asıl ilgimi çeken nokta, bir kavramdan bahsediyor, hiç duydun mu, duymuşsundur büyük ihtimalle, entropi kavramından, fizikte kullanılan kavramlardan biri entropi, neyse söyleyeceğim birazdan ne olduğunu. Futbolun ve genel olarak hayatın İki temel prensipten oluştuğuna inanıyorum diyor. Kaos anlamına gelen entropi ve düzeni sağlama niyeti olan negatif entropi diyor. Bir antrenör olarak takıma daha fazla düzen getirerek, bir ortak dil oluşturarak ve belki de gerçekliği ve oyunu aynı şekilde görmeyi sağlayacak bir bakış açısı kazandırarak yardımcı olabilirim diyor oyunculara. Entropi dediğinde hani birçok farklı tanımı var. Ama hani şöyle deniyor, sistemlerin böyle zamanla daha dağınık ve düzensiz hale gelme eğilimi. Sen bir şeyi bırakırsan, hani odanı olduğu gibi bırakırsan odan dağılıyor değil mi sürekli? Ama odanı toplamak için bir enerji harcaman lazım, onu düzenli bir hale getirmek için. Hani teknik direktörün de burada yapması gereken, o bir düzensizlik var oyuncu grubunu kendi haline bıraktığında, öyle çok düzenli bir şey çıkmıyor. Ama bir antrenör olarak, bir teknik direktör olarak onları düzenli hale getirmek gerek diye düşünüyor ki mantıklı, hani bu fizik yasası. Ama işte futbolda da hayatta da her yerde entropi kullanılıyor. Buna vurgu yapmış. Ben entropiyi futbolda kullanan ilk teknik direktör olarak gördüm kendisini. O yüzden de hoşuma gitti. Benim de son dönemde Abdullah Reha Nazlı okuyorum, sana da bahsediyorum. O da entropi kavramıyla ilgili bayağı kitap yazdı. Entropinin hayattaki yerine dair çok da güzel bir kitap. Ratio Mundi ismi. Meraklısı varsa onlar da okuyabilir. Hayata da uygulanabilecek bir şey olduğu için o da futbola bu şekilde bir uyarlamış. Eminim çok daha detayı var oyuncularla olan iletişiminde, taktik belirlemede. Farklı bir profil yani Francesco Farioli. Bundan sonra ben daha da yakından takip edeceğim açıklamalarını. Farklı şeyler sunabiliyor bir hoca olarak. Evet. Peki maçlarla ilgili var mı dünden bahsettiğimiz? Yok. O zaman reklam arasına gidelim. 8.12 oldu saatlerimiz. Reklam arasından sonra da Galatasaray maçıyla, Sporting maçıyla geri dönelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.15 saatlerimiz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bugün ilk maçına Sporting deplasmanında çıkacak. Saat 22'de başlayacak Galatasaray'ın mücadelesi. Dün kamp kadrosu da açıklandı. Victor Osimhen son maçta sakatlık yaşamış, oyuna devam edememişti. Kafilede beklendiği gibi yok. Mario Lemina eksik bir diğer oyuncu. Singo da son maçın zaten kadrosunda da yer almamıştı. Onda da bir problem var sakatlıkla alakalı. O da kadroda kendine yer bulamadı. Onun haricinde bir de Günay Güvenç'i söylemek lazım herhalde. Dün eksik olarak kimse yazmamış Günay'ı, artık gözden düştü. Şampiyonlar Ligi listesinde var değil mi Günay? Onda bir problem yok. Ama maç kadrosunda yok. Yedekte Jean Kat ve Enes Emre Büyük kaleci olarak onlar yer bulacaklar. Uğurcan Çakır da bir aksilik olmazsa ilk 11'de bugün Sporting deplasmanında sahaya çıkacak. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili dün haberler yapıldı. Öğlende biz de konuştuk. Hani kadroda yer buldu ama son lig maçında da yedekten girmişti. Pek de iyi bir görüntü ortaya koyamamıştı açıkçası. Çok ağır kaldı. Çok konsantre gözükmemişti Abdülkerim. Bu maçta da yedek oynayabileceği konuşuluyordu. Ya da sakatlığı işte konuşulmuş ki dün Okan Buruk basın toplantısında Abdülkerim'le alakalı olarak sakat olduğu haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarıya çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda, buraya bizimle geldi diyor Okan Buruk. Ama ilk 11'de başlatacağım diye net bir ifade de bu arada kullanmadı. Onu da söylemek lazım. Ama bu açıklamalardan hani ilk 11'de başlatacağını da çıkarabiliriz elbette. Ama muhabirlerin dün paylaştığına göre Abdülkerim eğer ilk 11'de olmazsa Jakobs sol stoperin önceliği olacak. Eren sol beke geçecek. Bitciabu ve Abdülkerim Bardakçı da yedek kulübesinde olacaklar. Öyle bir tercih ihtimali olduğunda onu söyleyeyim, ama yoksa Abdülkerim Davinson ikilisi olacaktır. Geri kalan pozisyonlar için de çok büyük farklılıklar yok diye düşünüyorum. Kalede Uğurcan bugün bekleniyor. Sağ bekte Şalay'ı, işte sol bekte ben Jakobs diyeyim. Orta sahada Torreira, Sara, önünde Batrakov, ileri uçta Barış Alper başlayacağını ben düşünüyorum. Yunus ve Sané kanatları da olur. Leao dün ilk 11'de başlayacak mısın diye sorduklarında cevabını veremem dedi, güldü. Dün o çıktı basın toplantısında, eski bir Sporting oyuncusu. Ama bakalım, onu bugün içerisinde göreceğiz. Deniz'de Deniz'le ilgili bir soru da geldi. Sonuçta Portekiz'de oynamış bir isim. Şu anda adaptasyon döneminde diyor ve hazırlamaya takımı seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri çok yüksek süreler almadı. 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce vermek gerekiyor. Yarın da başlangıçta düşüneceğimiz oyunculardan biri diyor ama bilmiyorum, ben yedek başlatacağını düşünüyorum.
0: Evet. Yani dün hat-trick'te beni üzdünüz. Genco da üzdü beni. Sen de üzdün beni. İkiniz de Galatasaray'a hiç şans tanımadınız. Şimdi ben de genelde baktığımız, zaman zaman kullandığımız bir site var. İşte maçların öncesindeki değerlendirmelerle işte sakatlara bakıyoruz, cezalara bakıyoruz. Form durumlarına bakıyoruz. Onlar genelde bir de tahmin yapıyorlar karşılaşmayla alakalı olarak. Sporting 2, Galatasaray 0 tahmini yapmışlar bu karşılaşma öncesinde. Fakat orada da yazıda geçen bir şey, son 15 Avrupa deplasmanı Galatasaray kaç galibiyet?
1: 2.
0: 1. 13'te mağlubiyet. O tabi etkili olmuş bu yorumda. Son 15 Avrupa deplasmanında
1: United mı? Şampiyonlar Ligi için bu değil mi? Avrupa Ligi değil.
0: On the Continent demiş ama herhalde Şampiyonlar Ligi olur son 15. Galatasaray'ın toparlasan çıkar mı 15 deplasman?
1: Çıkar.
0: 2 sezon oynadı. Yok, çıkmıyor.
1: Daha öncekileri de sayıyordur işte. Niye?
0: Yok, Okan Buruk dönemiyle alakalı. Şimdi Continent değil ama Şampiyonlar Ligi demiyor. Hani Avrupa kupaları da olabilir.
1: 13 mağlubiyet. Tek galibiyet, tek beraberlik. Yok ya, Galatasaray Avrupa Ligi'nde deplasmanda o kadar
0: kazandı mı?
1: Değildi diye düşünüyorum. Bakmak lazım.
0: Ama bu 15
1: hızlıca bakayım da.
0: Deplasman karşılaşması herhalde Okan Buruk döneme denk gelir.
1: Gerçi evet, o dönemde galibiyet yok ama beraberlikler var çok.
0: 13 mağlubiyet yok diyorsun.
1: Malmö, Rigas beraberlikleri var tabii.
0: Evet.
1: Bu Şampiyonlar Ligi için.
0: O zaman Şampiyonlar Ligi istatistiği bu. 15 maç deplasman, son 15 maç 13 yenilgi. Çok fazla tabii. Çok kabul edilebilir bir durum değil Galatasaray açısından. Fakat burada tabii asıl temel sıkıntı Galatasaray'da Osimhen'in olmaması. Osimhen bu sezona yine Galatasaray'da en büyük farkı yaratan oyuncu olarak başladı. Galatasaray'ın attığı gollerin yarısında Osimhen'in imzası var. Hücumda Osimhen'in varlığı çok şeyi değiştiriyor. İşte bir önceki karşılaşmada iç sahada tek başına attığı şut sayısı. Yani neredeyse hücumda her şey Osimhen üzerinden gidiyordu Galatasaray'da. Osimhen'in talihsiz sakat sonrasında özür dilerim. Galatasaray'ın hücum performansı etkilenecek mi? Tabii ki etkilenecek. Burası 2 kere 2 4. Fakat Galatasaray Osimhen olmadan da skor etme kapasitesi sahip bir takım. Sporting'in Galatasaray gibi geride kalan haftalarda özellikle hücum performansının çok iyi olduğunu görüyoruz. Ama yine Galatasaray gibi savunmada öyle çok üst düzey bir performansı yok. Mesela Porto dün oynadığı karşılaşmaya kadar ligde sadece bir gol yemişti. Kendisi aslında da Manchester City'den iki gol yedi. O da çok garip bir durum değil. Ama Portekiz Ligi standartında Porto içeride dışarıda gol yemeden maçlarını oynuyordu. Sporting işte ilk hafta 2-0 öne geçti. Maç 2-2 bitti. 3-2 maç kazandı. Daha böyle bir gollü karşılaşmalar oynuyor hücum ve savunma dengesi olarak. Galatasaray'a biraz benziyor o yönden. Galatasaray'ın da ligdeki skorları o şekilde gitti. Fakat Galatasaray bence gol atacak Sporting'e. Hatta dün söyledim, taraftarlar biraz abi dalga mı geçiyorsun dediler ama birden fazla gol de atabileceğini düşünüyorum ben Sporting'e Galatasaray'ın. Fakat diğer tarafta işte puanla alakalı olarak en büyük endişe Galatasaray savunmada nasıl bir performans ortaya koyacak. Galatasaray'ın takım savunması ne yazık ki hiç inandırıcı değil. Başakşehir karşılaşmasında dahi Galatasaray rakip 10 kişi kaldıktan sonra son dakikada direkten dönen top gol olsa maçı 3 gol yiyerek ve puan kaybıyla tamamlayacaktı. Maç içerisinde Uğurcan'ın yine birkaç etkili kurtarışı vardı ve hangi takım Galatasaray'ın üzerine giderse pozisyon bulabilirim dedirten bir durum var. Galatasaray'ın merkezi eskisi kadar tutucu ve güvenli gözükmüyor. Merkezinin o kadar güvenli gözükmediği noktada Galatasaray'ın biraz daha savunma üzerine koşu yediğini, biraz daha rakip oyuncuların yüzünü Galatasaray kalesine döndüğünü ve Galatasaray kalesine döndükten sonra özellikle merkezden Galatasaray ceza sahasına doğru giderken rahat hareket alanları bulduğunu görüyorsun. Açılar bulduğunu görüyorsun. Hele bir de oraya ekstra adamı sokabilirlerse, yani 2 kişiyle 3 kişiyle hücum değil 4-5 kişi hücum yaptıkları anda bu kez Galatasaray savunmasının tüm dengesizlikleri ortaya çıkıyor. Asıl sorun bence bugün Galatasaray hücumdan çok savunmada yaşayacak. Benim temel korkum bu karşılaşmayla alakalı olarak. Aynı problemler Sporting'de de olduğu için bence enteresan bir maç olacak. Burada maçın bir noktada iki takım adına fazla açılma ihtimalini de görüyorum ben. Böyle orta sahaların kolay geçildiği, birbirlerinin üzerine gidip pozisyon buldukları bir an da olabilir. İlk gol erken gelirse mücadelede. Bakalım, ben merak içerisindeyim. Yani nereden baksan bence bize enteresan bir 90 dakika bekliyor. Ben biraz daha pozitifim size göre. Ama ben ne zaman pozitif olmaya kalksam kızıyorlar bana. Siz de daha negatifsiniz. Siz niye negatifsiniz? Onu dinleyelim Mert Bey.
1: Niye negatifiz? İşte Osimhen'in yokluğu bir en büyük, en önemli madde. Başakşehir maçında da hani Osimhen'li oyunla Osimhen'siz oyun arasında dağlar kadar fark olması bir kere bu maç öncesi düşündüren noktalardan biri. İki, dediğin gibi savunmada da bu takım çok güven vermiyor. O söylenebilir. Formda oyuncu sayısı Galatasaray'da kaç? Osimhen harici kim? Şu anda Galatasaray'da sezona
0: işte
1: formda başladı.
0: Ekleyebilirsin.
1: O da bir maç oynamadı işte.
0: Evet.
1: Jankat oynadı. Hani Sané mi çok formda başladı? Yunus mu? Batrakov mesela. Son maç Batrakov'u hiç konuşmadık. İlk 11'de forma şansı buldu. Etkiledi mi?
0: Çok etkilemedi.
1: Etkilemedi doğru. Çok fazla. İşte Barış sezona çok düşük tonda başladı. Hani Torreira, Sara çok kötüler mi? Değiller belki ama çok yüksek seviye değil. Savunma öyle. Abdülkerim'in ikinci aradaki performansı bence Başakşehir maçında bayağı kötüydü. Bunlar deplasman olması. Deplasmanda orada istatistik yanlış demiş dinleyiciler. Ajax galibiyeti de geldi geçen yıl. Deplasmanda bir de Manu galibiyeti var. İki galibiyet var. Tek
0: niye böyle
1: olması
0: bir şey
1: lazım. Denmiş. 5-6 mesaj gelmiş. Doğru, Ajax galibiyeti var. Ama genel olarak Galatasaray'ın deplasmanlarda Şampiyonlar Ligi'nde iyi olmadığı. Sporting bu sezona daha özgüvenli başladı. Geçen yıl Galatasaray'ın ilk başlangıcı 5-1 Frankfurt maçı. Yine Osimhen yok. Büyük bir ayak kırıklığı. Bunları alt alta koyunca bu sonuca çıktık açıkçası. Ama futbol bu tabii ki. Yani bugün Galatasaray kazanabilir. Onu diyecek bir şey yok. Yani kesin kazanmaz değil. Hani biz bir bahis yapsak Galatasaray'a ben paramı yatırmam diyorum. Ama bu Galatasaray kazanmayacak anlamına da gelmiyor. Umarız da kazanır ya da en kötü puan alır Galatasaray diyelim. Dün Genco abinin verdiği diğer tahminleri düşününce ona güvenmekle hata mı yaptım acaba diye düşünmüyor da değildim. Porto ve Kulüp Brugge galibiyetleri öngördü ama ikisi de kaybetti kendi evinde. Bakalım bugün Sporting Galatasaray'da neler olacak.
0: Peki evet. Dinleyiciler yazmış Ajax ve Manchester United diye. Son 15 maça kadar gittikleri şey mi bakıyorlar, yoksa akıllarına direkt o geldi diye mi yazdılar?
1: Zaten 15 deplasmanda kesin bu iki maç var.
0: Tamam, 15 deplasmanda var ama mesela 13 mağlubiyet var mı? Yani diğerlerin hepsini mi kaybetti Galatasaray?
1: Bilmiyorum onun şeyini.
0: Şampiyonlar Ligi.
1: Sadece bir galibiyet.
0: Onu da zannetmiyorum. O zaman komple yanlış. O zaman komple yanlış oluyor. Öyle değil mi?
1: Yani geçen yıl Galatasaray 4 normal sezon, 2 de sonraki turlarda maç yaptı. 6 deplasman maçı yaptı. Değil mi?
0: 2 sonraki turlarda 2 takım.
1: Juventus Liverpool'la eşleşmedi mi Galatasaray?
0: Doğru.
1: 6 maç, 6 deplasman.
0: Liverpool da kaybetti.
1: Ondan önceki sezon zaten Avrupa Ligi vardı. Ondan önceki sezon Şampiyonlar Ligi vardı ama eski format, grup aşaması, Kopenhaglı, United'lı, İşte Bayern Münih'li.
0: Tam ona bir bakarız tam olarak. Ben şeyde söylerim.
1: O da 3 deplasman ediyor sana. Etti sana 9 Şampiyonlar Ligi deplasmanı Okan Buruk döneminde şu ana kadar. oynanmış olması lazım. Şeyi katarsak tabii elemeyi, eleme de oynadı, elemede de kaybetti Galatasaray Young Boys'a. Hadi oradan da bir ekle. Ama onun önceki turları da vardı. Bilmem onlar sayılıyor mu şimdi senin paylaştığın? Yani bir hata var sanki orada.
0: Bir hata değil, bayağı hata var.
1: Yani sayısal olarak da
0: bayağı hata var.
1: Sadece Okan Buruk döneminde o kadar Şampiyonlar Ligi maçı yok bir kere.
0: Abi siz istatistiği doğru veremiyorsanız sizin skor tahmininize nasıl güvenelim o zaman bu durumda?
1: Evet, skor tahmininde 2-0 gelmişti. Bakalım. Birkaç mesaj okuyalım. Galatasaray 4 yiyebilir de 3 gol atabilir de demiş. Evet, Ali abinin de düşüncesi aşağı yukarı böyle herhalde. Yani rakamlar değişebilir. 3'e 2 diyebilir ama böyle bir sonuç olabileceğini düşünüyor. Galatasaray'ın son 36 maçında Şampiyonlar Ligi'nde 6 galibiyeti var demiş. Toplam herhalde iç saha dış saha fark etmeksizin. Ama bu bilgiye güvenebilecek miyiz?
0: Bilgiler havada uçuşuyor dün, ama gerçi, ben bakacağım buna, merak etmeyin.
1: Anadolu Ajansı derleme haber yapmıştır. Kesin yapıyorlar onlar her maç öncesi.
0: Hattrick'te söyleyeceğim son Şampiyonlar Ligi performanslarını.
1: Murat Ediz son 16 Avrupa maçında sadece Ajax galibiyeti var deplasmanda. Manu maçı daha eski demiş ama yine tutmuyor burada. İstatistikte 13 mağlubiyet diyor. 13 mağlubiyet yok Galatasaray'ın Avrupa Ligi dahil edildiğinde yani. En az 3 beraberliği zaten o sezon var. O yüzden mümkün değil ve bir dinleyicimiz sağ olsun ChatGPT'den
0: ChatGPT'ye sormayın, ChatGPT buradan da kötü.
1: Deplasmandaki son maçları söylemiş ama hani Ajax ve United mağlubiyetlerini bilmiş.
0: Kaç deplasmana kadar gitmiş?
1: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Yalnız burada birbirimizle çok kırmaya da gerek yok. Sadece bir galibiyete es geçmiş. Diğer maçların hepsi mağlubiyet. Bir de kulüp bürüş beraberliği gözüküyor burada. Yani Frankfurt'a 5-1 kayıp, Monaco'ya 1-0, işte City'ye 2-0, Juventus'a 3-2, Liverpool'a 4-0, Kopenhag'a 1-0, Bayern'e 2-1, işte PSG'ye 5-0, Real Madrid'e 6-0, kulüp bürüş 0-0, Lokomotiv Moskova 2-0, Schalke 2-0, Porto 1-0. Yani 15'in 12'si kayıp, ikisi galibiyet, biri beraberlik. Tek şeyi kaçırmış senin istatistik.
0: Bir hata yapmış.
1: Bu ChatGPT'nin şeyi doğruysa eğer, ki ona da ne kadar güveniriz.
0: Tamam, bakacağım ben. Okey. Tamam. Bu en azından şeyi anladık, sadece Şampiyonlar Ligi olmadığını. Hı hı. Avrupa'daki deplasmanları aldığını ve son 15 karşılaşmada işlerin iyi gitmediğini net şekilde görüyoruz.
1: Bu ama Şampiyonlar Ligi okudum hepsi.
0: Tamam, Şampiyonlar Ligi o zaman. Onu net şekilde görüyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi deplasmanları Galatasaray için sıkıntılı olmuş. Yani aynen, Galatasaray seviyesinde bir takım için 15 deplasmanda 2 galibiyet de çok az. 12 ya da 13 mağlubiyet de felaket zaten. İşin diğer tarafı. Bu kadar tabii oyunun iç sağ dış sağ performansı olarak değişmesi Avrupa'da işte ne kadar gidebileceğinizi ne kadar gidemeyeceğinizi de aslında belirliyor. Yani geçen sene Galatasaray Juventus deplasmanında gerçekten elenebilirdi. İç sahadaki muhteşem skora rağmen. Orada kaçken oyuncu kaçırdı. Bosnalı oyuncu. Hatırlıyorsun değil mi? Yani o pozisyon gol olsa Galatasaray artık orada tamamen ipleri verecekti. Bu da bir problem tabii Galatasaray açısından.
1: O Avrupa Ligi'ndeki işte sezonda da Rigas'ı yenememiş deplasmanda. AZ'yi yenememiş. Malmö'yü yenememiş. Ve Ajax'a da kaybetmiş bir Galatasaray var. 4 maçın 3'ü berabere 1'i mağlubiyet ve bir sonraki turda da AZ'ye deplasmanda 4-1 kaybediyor yine. Yani Avrupa Ligi seviyesinde de galibiyet almakta deplasmanda zorlanan bir Galatasaray var ama iç sahada da daha farklı bir Galatasaray mevcut. Yani bunları düşününce bugün için pek bizim Genç abiyle ümidimiz yok. Diyelim 8.33 saatlerimiz, reklam arasına gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.36 saatlerimiz. Muhammed Akçı demiş ki ben Ali Erim gibi olumsuz değilim. Bu arada Ali Erim burada olumsuz olan değil. Ya da biz Genç abiyle benim. Şöyle demiş, çünkü Galatasaray'da Sanchez, Sané, Barış ve Sara'nın çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Özellikle Sané ve Sanchez maalesef maç seçiyor diye bir yorumda bulunmuş. Mustafa Demirkaya Ali abi ChatGPT'nin hakkını yemeyelim. Yeni akımda 80'lere güzel resimlerle götürüyor demiş. Evet, o 80'ler resimlerini paylaşmayan bir Ali abi, bir ben kaldık herhalde. Bütün sosyal medyam 80'ler pozlarıyla dolu. Ama güzel, evet, güzel pozlar, fotoğraflar ben de gördüm. Zafer Şener, bence çok gollü maç olmaz. Okan Buruk daha dengeli bir oyun planlar. Belirli dönemlerde kaleciden top çıktıktan sonra ön alan presi, belli dönem orta sahada karşılama yapar. Savunmada Batrakov'u 8'e çekip 4-3'e döner ve hızlı atak arar. 2-1 maksimum olur maçın skoru diye bir görüş belirtmiş. Sultan Gazi'den Halit, 80'ler akımına katılan ve fotoğrafını bizlere yollayan dinleyicimiz. Akşamki maç için Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Skor tahminim 2-3 demiş. Bir galibiyet bekliyor Galatasaray'dan. Şampiyonlar Ligi deplasmanları hangi Türk takımı için sıkıntı değil ki demiş Sinan Bardak. Dışarı çıkınca takımlar afallıyor. Bununla ilgili bir tezim var. Ama tabii ne kadar etkili onu hesaplamam da mümkün değil. Aklıma gelen şeylerden biri. Maçların, gerçi şu an o tezde çok geçerli olduğumu bilmiyorum ama özellikle kış saati uygulamasına geçildiğinde yurt dışındaki maçların başlama saati 23 oluyor. Buradaki bir düzene alışan futbolcu, işte buradaki maçlar 19-20, yatma saatin belli. Ama orada 23'te maç oynamak oyuncunun o ritmini engelleyebilir diye düşünüyorum. Uyku ritmini, işte performansını, sonuçta farklı bir yere gidiyorsun ve saat dilimi olarak da buradan, yani doğudan batıya gitmek ve batıdan doğuya gelmek arasında da fark var. Mesela bir İngiliz takımı işte kış saat uygulaması döneminde Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki maçın başlama saati buraya göre 20.45. Onların İngiltere'deki saatine göre 17.45. Yani onlar için değişen bir şey olmuyor. Ha 17.45'te yapmış, ha kendi ülkesinde işte maçın başlama saati ne oluyor? 19. Hani yakın saatlerde yapıyorlar ama biz Türk takımları veya işte Doğu bloğunda olan takımlar böyle deplasmanlara gittiğinde o saat dilimi farkı çok daha fazla açılıyor. Ben bunun da ne kadar etkisi var bilmiyorum ama ufak da olsa bir etkisi olduğunu düşünüyorum deplasman performanslarında. Diğer bir mesaja geçeyim.
0: Hiç destek yok mu bize? Destek olumlu derken, düşünenlere.
1: Yok, var işte 3-2 kazanan olur, kazanan Galatasaray olur diyen dinleyicimiz var. Öyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray'daki problem her sene böyle. Avrupa kupalarında deplasmana giderken bir umut oluyor ama Okan Buruk hiçbir şekilde gelişim sağlamadığı için deplasmanlarda benim yine bugün umudum yok. Sporting'i rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum demiş. Karadeniz Ereğli'den Uğur, Sané için harika bir maç olacak. Maç seçen bir karakter olarak kendisi için mükemmel bir fırsat demiş. Az önceki dinleyicimize paralel düşünüyor maç seçtiği konusunda Leroy Sané'nin. Savaş, o değil de Osimhen sakatlanırsa derdik. Aha sakatlandı, ne yapacağımıza bakmamız lazım diye bir mesaj göndermiş. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt değil de ön eleme oynayarak gitse bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir miydi? Bilemeyiz. Fenerbahçe'nin de şu haline baktığınızda kalabilir mi?
0: Sporting geçen sezon iç sahada 4 maç yapmış. 4 galibiyet almış. Geçtiğimiz sezonki iç saha performansları. Kayrat Almaty ile başlamışlar. 4-1. Marsilya 2-1. Kulüp Bruj 3-0. Ve son karşılaşma Paris Saint-Germain 2-1. Aslında 4 karşılaşmanın 3'ü fikstür olarak çok iyi denk gelmiş. Onu söylemek gerekiyor. Hani Marsilya da bence Şampiyonlar Ligi seviyesinde iç sahada kabul edilebilecek bir takım. Kayrat Almaty ile Kulüp Bruj zaten direkt alırsın. Son maç Paris Saint-Germain galibiyeti gelmiş. Ama geçen sezon iç sahada oldukça iyiler. Ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni de tabii güçlü iç saha performansı sayesinde ilk 8 içerisinde bitirmiş Sporting. Onu da söyleyelim.
1: Bodo ile mi eşleşmişlerdi?
0: Galiba Bodo ile eşleşmişlerdi. Doğru söylüyorsun. Ama ilk turda mı, ikinci turda mı? Ona da bir bakayım. Yok, bir sonraki turda ilk turu şey geçtiler tabii, onlar bay geçtiler. Evet doğru. Bodo ile eşleşiyorlar. Bodo'yu da ilk maçı 3-0 kaybetmişlerdi hatırlarsın.
1: İkinci maçta.
0: İkinci maçta işler tabii onların lehine değişti. Ve kaç kaç bitmişti? 5 mi?
1: 5-0.
0: 5-0
1: Sen nasıl
0: bitmişti.
1: göremiyorsun abi? Sen nereden bakıyorsun ya?
0: Ya
1: Benim
0: bende
1: önümde
0: bütün
1: hepsi
0: maçlar
1: açık.
0: aynı anda. Hepsi açık.
1: Şöyle açık değil mi? Şöyle bir
0: Yok.
1: liste.
0: Bütün diğer karşılaşmalar açık. Sonra çeyrek finalde rakip Sporting.
1: Arsenal.
0: Arsenal. Orada da 1-0 kaybediyorlar iç sahada.
1: O maç iyilerdi. Ben izledim o maçı, hatırlıyorum. Son dakikada Havertz'in golü 90 artı 1. Bir dakika, bu maçın
0: Aynen.
1: hakemi Arnold Meler miydi? Yok
0: Aynen.
1: değil.
0: Havertz.
1: Havertz. Hatırlıyorum ya bu maçı. Çok iyi bir maç değildi. Şey, Arsenal açısından yani. Berabere, hatta Sporting galibiyete daha yakın olduğu bir karşılaşmaydı yani.
0: Yani
1: O...
0: sonuçta geçen sezon iç sahada 6 karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde 5 galibiyet. 5 galibiyetten bir tanesi Paris Saint-Germain, mağlubiyette son dakikada Arsenal karşısına gelen bir mağlubiyet. Tabii o takımdan birçok oyuncu gitti. Onu da unutmamak gerekiyor. Geçen seneki Sporting ile bu seneki Sporting kadrosu arasında fark var. Ama yine de hani Galatasaray'ın tartışmaya çok açık deplasman performansıyla yakın dönem Sporting iç saha performansını Şampiyonlar Ligi'nde kıyasladığında büyük bir fark var.
1: Ali İlhan tezinizi aynen destekliyorum demiş. Hatta İngiltere ile 3 saatlik fark oluyor ve bu vücut dengesi için çok önemli demiş. Evet, yani bunu çok dillendiren olduğunu düşünmüyorum. Ben çok fazla duymadım. Ne kadar etkili gerçekten, hani onu da bilmiyorum ama aklıma geliyor benim. Bu saat farkı konusu bizim bir doğu tarafında bir ülke olarak deplasmanlara giderken bir dezavantajımız var kesinlikle. Saat konusunda. Onların buraya gelirken öyle bir dezavantajı yok. Onlar için değişen hiçbir şey olmuyor ama bizim için oluyor. Ali'ye destek diye Mustafa Dürüst'ten bir mesaj gelmiş. Günlerdir her yerde bir sürü Sporting yorumu dinledim. Öyle bir anlatıyorlar ki anlattıkları takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Her yönüyle kusursuz, çok tehlikeli. Bazen çok mu abartıyoruz acaba demiş. Böyle bir mesaj. Ali Bey öyle dedi. Ben sadece 2,5 üst Sporting'e vereceğim. Sadece 2,5 üst Sporting'e vereceğim
0: Ev sahibi 2,5
1: demiş.
0: gol üstü oynayacak
1: Yani
0: yani.
1: 3 gol birden bulur diyor en az dinleyicimiz. İbrahim Değirmen Beylikdüzü'nden 4-1 Galatasaray kaybeder. İlk golü Sporting atar. Galatasaray her gol atmak için çıktığında golü yer demeye getirmiş herhalde mesajında. Sinan Bardak, o da benim tezim için mantıklı demiş. Son dönemde duydum en mantıklı. Beni şımartmayın lütfen.
0: Sen nasıl bir tez ortaya koydun ki?
1: Evet, o an Ali abi yoktu, dışarıdaydı. Hani
0: Evet.
1: ben de için söyleyeyim.
0: Tezin ne?
1: Tezim şu. Şimdi biz 22'de maç oynuyoruz deplasmana gittiğimizde. Hatta bir süre sonra 23'te maç oynamaya başlayacağız. Burada bünyenin alışık olduğu saatler maç için genelde, ya da uyku içinde. Maç için işte 19, 20, yazın bir ara 21-30 oynadık. Şimdi tekrar 20'ye döndük. Ama yurt dışına gidiyoruz, 22'de maçını oynuyorsun. İşte gece 12'de bitiyor ya da 23'te oynuyorsun, gece 1'de bitiyor. Bu alışık olmadığım bir şey. Sezon boyunca alışık olmadığım bir şey. Ama Liverpool mesela bize geliyor deplasmana.
0: Evet.
1: Liverpool burada kaçta oynuyor mesela maçını? 20.45'te. Ya da 22'de maksimum. Onların yerel saatiyle ya 8 ya işte 7.45 falan. Onlar için daha normal bir saat ve onların uyku düzeni için pek bir farklılık olmuyor. Onlar hani burada kaç saat geçiriyorlar diyelim, 36 saat geçiriyorlar. O düzen çok şaşmadan devam edebilir maç saati ve uyku konusunda. Ama bizim takımlarımız için, yani buradan batıya giden takımların bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum ben. Yani 23'te deplasmanda maç yapmak zor bir şey. Buradaki düzene alışmış insanların.
0: Liverpool buraya geldiğinde buranın yerel saatini örnek veriyorsun. Oranın yerel saatini örnek veriyorsun.
1: Çünkü onların ne deniyor buna, ne ritmi işte, ona alışık ya sonuçta. İngiltere'ye göre yaşıyorlar. Adamlar buraya geldiğinde de çok değişen bir şey olmuyor demeye getiriyorum. Ya adamlar kendi ülkelerinde oynadıkları saate yakın bir saatte burada maç yaparlarken, biz oraya gittiğimizde kendi ülkemizde yaptığımız saatin çok ötesinde çok geç maç yapıyoruz. Bir dezavantaj diyorum. Anlatabildim mi?
0: Anlatamadın. Hiç de katılmadım anlatabildiğin kadarıyla.
1: Yani ben buradan şimdi işte Kasım ayında İsveç'e gideceğim. İsveç'teki saat ne bileyim nasıl anlatacağım ki şimdi sana?
0: Neyse çok önemli değil. Konuşuruz sonra da yani doğuya giden ya da batıya gelen bir takım için bir şey değişmiyor. Senin buradan Portekiz'e gitmenle etkilenmen arasıyla.
1: Abi ben seyahat için değil saat için. Maçın oynandığı
0: Tamam.
1: saat.
0: Onun buraya
1: Sen
0: geldiği
1: 23'te
0: zaman.
1: oynuyorsun. Sen Türkiye Ligi'nde 23'te maç yapmıyorsun. Sezon boyu Türkiye Ligi'nde 23'te kaç tane maç yapıyorsun? Sıfır. Değil mi? Onlar 23'te burada maç yapıyorlar mı? Kendi yerel saatlerine göre. Kendi alıştıkları saate göre. Onlar 23'te maç yapmıyorlar.
0: Tamam ama
1: İngilizler.
0: bir Premier Lig takımı da sezon boyunca 17'de oynuyor. Oranın yerel saatiyle 15'te oluyor.
1: Tamam normal onlar için. 15'te oynar, 12.30 oynar. Hani Türkiye'de de oynanıyor bunlar.
0: Yani sen kendi yerel saatiyle oynamıyor diyorsun. Adamın genelde oynadığı saat 15. Şampiyonlar Ligi'nde buraya geliyor 22'de oynuyor. O zaman gariplik olmuyor mu? Onun açısından.
1: Kendi yerel saati ama o zaman 19 oluyor.
0: Sen o zaman niye oranın yerel saatiyle düşünüyorsun?
1: Alev anlaşamadık.
0: Anlaşamadık. Neyse geç kapat bu konuyu.
1: Biz dinleyicilerle anlaştık, seninle anlaşamadık bu
0: Yani
1: konuda.
0: bu öyle bence senin üzerinde duracağın kadar performansı etkileyecek bir faktör değil.
1: Ben zaten şunu söyledim. Ne kadar etkiler bilmiyorum.
0: Ha.
1: Ama bence etkiler. Az ya da çok. Bence etkiler yani. Bu etkilemez. İkisi aynıdır. Liverpool'la Galatasaray aynı şartlarda maçlarını yapıyordur. Değil bence. Ama az ama çok etkiler. Ama anlaşamadık seninle. Belki reklamda ya da
0: Yok.
1: başka şeyde konuşuruz. Dinleyicilerle anlaştık gibi hissediyorum.
0: Dinleyiciler anlamadı tabii. Öyle bir anlattın ki dediler ha evet bu yüzden Galatasaray'ın deplasman
1: Yok ben
0: performansı böyle.
1: neyse bir şey demeyeyim şimdi.
0: Şaka yapıyorum.
1: Sedat Türkoğlu bu maçın sonucunu tamamen Okan Buruk belirleyecek. Yaptığı ve yapmadığı seçimleriyle demiş. Bu arada Okan Buruk demişken dün basın toplantısında Sporting'in oyununa dair de bazı tespitleri var. Onları da okuyayım. Hani Sporting'i bilmeyenler için. Özellikle geçişleri çok etkili bir şekilde yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. Çok hareketliler. Sahada çok fazla yer değiştiriyorlar. Bizim için önemli olan kompakt bir şekilde rakibimizin karşısına savunabilmek. Doğru zamanda baskıları yapabilmek. Biz de kaleye hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Rakibimiz bu sene uzaktan şutlarla 3 golü var. Beklerin içeri girişleriyle etkili oluyorlar. İki takım da birbirinin özelliklerini aslında iyi biliyor diyor Okan Buruk. Maç başladıktan sonraki özgüven, saha içerisindeki konsantrasyon, topla rahat olma bence en önemli şeylerden biri. Rakibimizin de zaman zaman baskıları ve takipleri var. Maçlar arasında geçen Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları rakibi karşılarken değişiklikleri var. Güçlü takımlara karşı biraz daha tedbirli olan bir takım. Birebir baskıları ve takipleri yapan bir takım. Maç başladıktan sonra daha net göreceğiz diyor Okan
0: Mesela
1: Buruk.
0: geçen seneki Bodo revanşını çoğu kişi izlemiştir. Bodo revanşında hakikaten çok büyük bir baskı kurmuşlardı. Normal bir baskı kurmuşlardı. Ve
1: İzledim evet o maçı.
0: Bodo gibi bir takımı boğmayı, o skorun altından kalkmayı başarmışlardı. Bodo gibi bir takım derken Bodo da hızlı çıkabilen, Bodo da baskın yapabilen bir takım. Hatta o maçta bir iki tane pozisyonları vardı hatırlarsan Bodo'nun da girdiği. Ama orada gol yemeyince tabii dirençleri artıp skoru da almaya başlayınca tura da inanmışlardı. Öyle tabii ritim vermemek gerekiyor. Aslında aynı şey Galatasaray'ın iç saha maçlarında da oluyor. Yani taraftarınla bütünleşip o ritmi bulduğunda oyunu çok farklı bir seviyeye çekebiliyorsun. Doğal olarak Galatasaray'ın da Sporting'in o ritim bulmasını engellemesi gerekiyor. Bunu engellemek için Galatasaray'da genel olarak herkesin kabul ettiği nokta Galatasaray bunu savunarak yapamayacak. Yani Galatasaray beklerse savunmada Galatasaray hata yapar. Bu genel görüş. Herhalde buna çok fazla itiraz etmezsin. Ben de çok ona katılmıyorum. O yüzden Galatasaray'ın rakibini biraz da oynayarak, biraz da Galatasaray rakibinin üzerine giderek kendi ritminden çıkartabilir ve maç içerisindeki avantajı kendi lehine çevirebilir. İşte burada da her zaman olduğu gibi atakları sonlandırmak çok önemli. Artı Galatasaray'ın bir de tabii Sporting yarı sahasına geçtiğinde pas kalitesini yükseltip biraz da Sporting'i topu peşinden koşturup o oyunun bir bölümünü o yarı sahada geçirmeye çalışması gerekiyor. İşte bunu Galatasaray nasıl yapacak?

0: maçlarda savunma performansının yükselmesini beraberinde getirmemişti. Onu yapamıyorsan işin diğer tarafında iyi olman gerekiyor. Orada da işte dün biraz konuştuk. Hani ben Deniz Gül konusunu açtım Galatasaray'la alakalı olarak. Ondan sonra bir dinleyici dedi ki yok abi dedi öyle bir gündem var hakikaten. Senin önüne düşmemiş, sen görmemişsin dedi. Hani Barış Alper mi, Deniz Gül mü, hatta belki Leao mu? Oradaki seçim de gerçekten belirleyici olacak. Sonuçta o konuca bir tanesinde karar verecek. Ama oyuncu sahaya çıktığı anda özellikle maç dengede giderken onun performansı, yakaladı yakalayamadığı fırsatlar, verdiği veremediği paslar Okan Buruk'un ve Galatasaray'ın biraz kaderini belirleyecek. Çünkü örnek veriyorum, Barış Alper bugün iyi oynar, ileri hatta işte skor yapar, Galatasaray'ı öne geçirir, Galatasaray da o sayede puan alırsa o zaman Barış Alper tercihi doğal olarak övülecek. Ama Barış Alper işte sezona başladığı gibi bir 90 dakika oynarsa bu kez büyük ihtimalle neden Lea'yı oynatmadın, işte neden Deniz Gül'ü tercih etmedin, hatta zannedersem kim söylemiş, Emre Özcan söylemiş galiba, Yunus'un milli takımdaki gibi ileride oynama ihtimali, bu tarz alternatifler konuşulacaktır. Bakalım, ben de merak içerisindeyim. Yani savunma performansına ben de çok güvenemiyorum ama hücum performansı belirleyici olacağını düşündüğüm için oradaki tercihler de tabii etkileyecek bunu.
1: Yunus milli takımda ne zaman ileride oynadı ya? İleride oynadı mı?
0: Hayır, şey gibi diyor. Yunus'un
1: Kerem gibi mi?
0: Kerem gibi de yani Yunus o pozisyonda oynayacak.
1: Ha,
0: milli takımı yaptığı gibi yani.
1: Ha tamam.
0: Milli okay. Takım Kerem'i nasıl kullanıyorsa Galatasaray Yunus'u öyle kullansın demiş.
1: Enteresan olur. Öyle bir herhalde düşünmez. Elde bu kadar opsiyon varken. Hani
0: i̇şte herkesin bir fikri var o şeyle alakalı olarak. Galatasaray'ın hücum setiyle alakalı olarak. Ama belli ki Barış Alper çoğu kişi ikna etmediği için böyle opsiyonlar bence üretiliyor. Hı-hı. Hani Barış Alper'in performansı yeterli gözükse
1: zaten gerek kalmıyor.
0: Yani zaten kimse formülü üretmez.
1: 8.54 bu az önceki konuyla ilgili mi? 58 okumamış mesaj oldu bir anda. Bu kadar infial
0: az önceki oldu. Konu dediğin?
1: Seninle anlaşamadığımız.
0: Ha, saat 3 saat
1: herhalde. Çok sayıda mesaj gelmiş bir anda. Onunla ilgili olsa gerek. Hani başka bir şey bu kadar mesaj getirecek konuşmadık. Reklamda bir bakalım. Aradan sonra da artık Galatasaray'la ilgili ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı Ali abi? Yeni konulara geçelim. Daha
0: geçelim.
1: Konularım var. Dün Beşiktaş özelinde, özellikle Vlahović konusunda açıklamalar. Bir de genel kurul kararı çıktı. Onları konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Dün Hukuk Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı sekleri açıkladı. Dušan Vlahović de derbi karşılaşmasındaki hakareti sebebiyle PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edildi. O da ayrı bir detay. Kerem Aktürkoğlu, Aziz Yıldırım, Ertuğrul'dan Metin Öztürk de futbol itibarını zedeleme yönelik açıklamaları dolayısıyla sevk edildiler. Ama daha dikkat çeken tabii sevk Vlahović'in sevki oldu. Çünkü derbide Skriniar'la yaşadığı tartışma esnasında yaptığı bir hareket hem maç esnasında hem maç sonrasında sosyal medyada bayağı konuşuldu. İşte hakem görmedi mi, var görmedi mi, gördüyse neden uyarmadı, uyaracak bir şey var mı yok mu, cezayı gerektiriyor mu, sevki gerektiriyor mu görüntülerle birlikte kamuoyu tartışıyor. Ben de takip ediyorum. Beşiktaş'a yakın isimler, Beşiktaşlı gazeteciler gördüğüm kadarıyla onlar şuradan yola çıkıyorlar. Hani Beşiktaş ne zaman başını kaldırsa, hani bir iyi sinyal verse şampiyonluk yolunda, hop bir ceza, bir hakem hatası, şu bu bir şekilde önü kesiliyor ve bu Vlahović konusunda Beşiktaş kamuoyu diyeyim genel olarak böyle görüyor. Hani ortada bu kadar ceza gerektirecek bir şey yok. Hakem görmüş veya görmemiş, kart vermemiş, var görmüş, varın görmemesi herhalde pek mümkün değil. Hakem uyarmamış. Siz gidiyorsunuz, bir de şu söyleniyor hep. Skriniar'la Vlahović evet orada bir tartışma yaşadı. Ama maç sonu Skriniar bu olaydan bahsetmeden de sağ içinde olan sağ içinde kaldı. Hani bunu o kadar da abartmaya gerek yok. Artık hani abartsa o zaman farklı şey mi söylenecekti onu da bilmiyorum bu arada. Skriniar maç sonu bana nasıl bu hareketi yapar dese cezayı gerektirecek miydi mesela, o da garip, hukukta öyle bir şey var mı bilmiyorum. Ama bu da bir tez olarak Beşiktaşların sunduğu bir tez. Bir diğeri de bu hareketin işte Balkan coğrafyasında, Sırbistan'da başka bir anlama geldiği. Dün

0: Mahsus Gün de söylemiş. Fevzi Laiç, Adem Laiç'in akrabası, bir yardımcı antrenör. Türkiye'de de görev almış bir isim. Ona sorulmuş. İşte Sırp gazetecilere soran meslektaşlarımız olmuşlar. Hani erkek sen gel, yiyorsa gel tarzı bir şeymiş. Bir güç gösterisi şeyi, ifadesiymiş denene göre. Ama bu da geçtiğimiz yıllardan hep alışık olduğumuz bir şey. Yani Türkiye'de başka, Portekiz'de başka anlama geldi hep söyleniyor. Bunda da şakayla karışık. Bu arada daha kimse bir şey bilmeden bu espri yapanlar vardı. Kesin Sırbistan'da başka bir şeydir o hareket
1: Yo ama
0: diye.
1: yani Sırbistan'da şimdi öyle mi bilmiyorum ama farklı el hareketlerin, farklı jestlerin farklı anlamlara geldiğini biliyorum ben.
0: Nerede? Sırbistan'da mı?
1: Hayır, Sırbistan'da söyleme, onu bilmiyorum Sırbistan'da o anlama geldiğini, ama senin
0: Dünyada
1: aynen
0: farklı
1: öyle
0: el
1: yani
0: hareketleri farklı
1: orada
0: anlamlara
1: yaptığın
0: gelir.
1: hareket hani çok böyle uluslararası Amerikan kültüründen yayılmadığı sürece senin burada kullandığın bir jestin onlar hiçbir şey ifade etmediğini biliyorum. Daha önce gördüğümüz, yaşadığımız bir şey, kişisel bir tecrübe yani.
0: Burada da tabii yine hukuk ne diyor? Ona bakmak lazım herhalde. Buna göre mi değerlendirmek lazım? Hani Sırbistan'da gerçekten mesela bunun yargılanması nasıl yapılacak ya da Beşiktaş nasıl bir savunma verecek? Hani Sırbistan'dan uzman görüşü alıp herhalde PFDK'nın önüne koyacak bir taraftan. Orada bu demek değil, bir hakaret değil, bir hani tartışmada kullanılan bir hareket denecek. Ama bizim şeyimiz buna ceza verecek mi, vermeyecek mi? Buraya göre mi değerlendiriliyor? Hani ben bana ne Sırbistan'da ne olduğundan. Türkiye'de böyle bunun anlamı ve bu oyuncu bunu Türkiye'de yapıyor, Sırbistan'da değil.
1: Peki taraftara mı yapıyor?
0: Yo, rakip takım oyuncusuna yapıyor. Yani.
1: Yani şimdi taraftara yapsa bence senin söylediğin şekilde değerlendirilebilir. Hani bu ülkede ne anlama geldiğine dair olarak değerlendirebilirsin.
0: Oyuncuya yapması taraftar arasındaki fark
1: Oyuncu
0: ne?
1: yapması hani oyuncuyla birebir iletişimde, onlar bir şeyler söylüyorlar birbirlerine. O anda o hareketi kullanıyor. Dolayısıyla hani şey olarak nasıl söyleyeyim sana? Bunu nasıl açıklamak lazım? Yani birebir orada direkt olarak ülkedeki bir insana hakaret değil de yabancı oyuncudan yabancı oyuncuya gibi bir şey olarak düşünebilirsin gibi geliyor bana. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
0: Yani Skriniar'ın memleketinde de o anlama
1: Hayır.
0: geliyorsa gibi mi? Hani Skriniar öyle anlamamıştır bizim anladığımız gibi. O da
1: Ya
0: erkeksen
1: Skriniar
0: gel
1: nasıl
0: anlamında mı
1: anladı
0: anlamadı?
1: bilemiyorum da hani böyle taraftara yaptığın zaman, ya kardeşim bizim ülkede bu çok acayip bir şey yani, bizim insanımıza bunu nasıl yaparsına çevirebiliyor insanlar. Hani bizim insanımıza bunu nasıl yaparsın? Çünkü bizde o hakaret anlamında kullanılıyor.
0: Sen de bizim futbolcumuza yapıyorsun.
1: İşte bizim futbolcumuz yabancı futbolcu olduğu için düşünüyorum
0: Bizim
1: ama bilmiyorum
0: futbolcumuz.
1: yani, ha?
0: Fenerbahçeli futbol. Fenerbahçeli de kendine yapılmış gibi sayar. Futbolcusuna yapılan ona yapılmıştır.
1: Öyle mi sayar diyorsun?
0: Tabii ki. Futbolcusunu korumuyor mu taraftar? Ona yapılmış hareketi kendine yapılmış
1: Ya
0: gibi
1: ne bileyim ya,
0: hissetmiyor mu?
1: bilmiyorum. Oralar biraz garip geliyor bana yani. İşte Raul Meireles konusunda da olmuştu ya.
0: Evet. Onu yazıyor
1: Fenerbahçe'de
0: dinleyicilerimiz.
1: o da çok fazla konuşulmuştu. Çok fazla tartışılmıştı. Zor bir konu. Yani bunu işte daha önce Icardi de ceza aldı değil mi?
0: Evet.
1: Tribünden hareket yaptığı için.
0: Skriniar da bu arada yine bir hareketinden dolayı ceza aldı. Alan var, almayan var mı bilmiyorum. Belki vardır. Alıp cezası kaldırılan da vardır. Olabiliyor her şey. Burada da her ihtimal açık. Mesela burada sevk edilip tedbirsiz sevk edilmesi garip. Niye tedbirsiz sevk ediyorsunuz mesela? Tedbirli genelde bu tarz sevklerde. Tedbirli sevk edilir. Bu tedbirsiz sevk edilmesi de
1: Onu neye bağlamışlar?
0: İşte onu da hareketle ilgili çok emin değiller mi acaba ya da kamuoyu baskısı mı? Hani tam neye olmaz deniyor hani tedbirsiz. Ben de katılıyorum. Böyle bir hareket varsa tedbirli sevk et yani. Niye tedbirsiz sevk ediyorsun? Hani bir iş yapıyorsan hani tam yap. Onu da değil. Yarım yarım. Hani hem sevk etmişler hem tedbirsiz. Valla hani ben uzman değilim. Ben ceza almalı
1: Yani ben
0: almamalı ve bilmiyorum.
1: bu tarz konularda iki şeyin oyuncu arasındaki işte o örnek de verildi. Yani oyuncular birbirlerine kim bilir saha içerisinde neler söylediler. Büyük ihtimalle o el hareketinden daha ağır şeyler söylemişlerdir birbirlerine. Sürekli söylendiler birbirlerine. Orada herhangi bir şey olmuyor. Ama bir el hareketi yaptığın zaman oyuncuya ceza alıyorsun. İşte sen de söyledin. VAR'la alakalı olarak hani VAR bir şey söylemiyor. Hakem kaçırabilir ama VAR büyük ihtimalle kaçırmadı onu. Bilemiyorum yani ne çıkacak, nasıl çıkacak. Çok şey değilim bu konularda, böyle içime sinmiyor açıkçası.
0: Yani ben de bilmiyorum net ceza almalı almamalı gerçekten bilmiyorum. Şimdi az önce andım değil mi Emin Özkurt'u, bir hukukçu. O da tahmin ediyorum ki Beşiktaşlı bir hukukçu. Mesela onu okuyunca o da sonuçta hukuk dilinde bir şeyler söylüyor. O ceza almamasını kendince bence iyi açıklıyor. Ama başka biri tam karşısında Fenerbahçeli birine sorsan ya da Galatasaraylı birine sorsan hukukçu, o da aynı şeyi, aynı olayı kesin ceza almalıya getirebilir. Ya hukukta öyle bir şey. Hani nereye çekersen oraya getirebiliyorsun aynı olay üzerinde. O yüzden burada biraz niyete bakıyor herhalde, güce bakacak disiplin kurulundaki. Verme niyeti varsa verilir çok rahat. Yani bence verilebilir buradan bir ceza. Verirsin yani. Vermek istemiyorsan da vermezsin. İkisine de çıkarabilirsin yani konuyu. Burada bir güç savaşı olacak benim tahminimce. Öyle hani gerçekten ne olması gerektiğine dair bir karar çıkmayacak. Yani çıktığında bu karar böyle olmalıydı olarak düşünmeyeceğim ben. Ceza çıkıyorsa başka bir şey, ceza çıkmıyorsa başka bir şey. Bir güç savaşı olarak ben değerlendireceğim. Genelde öyle oluyor.
1: Ya evet, bu genelde işte sonlarda. Bu tarz durumlarda şimdi şöyle bir durum var, şöyle bir eğilim var. Eğer bir takımın iyi oyuncusu böyle bir işte münakaşanın içine girdiyse, böyle bir tartışmanın içine girdiyse, bir ceza alma durumu varsa, genelde rakip takım taraftarları bunu bayağı bir kaşıyor. Bunu bayağı bir köpürtüyorlar. İşte nasıl yapar, böyle bir hareket olur mu? Mutlaka ceza alması lazım. PFDK nerede? Federasyon nerede? Niye bunu sevk etmiyorlar diye bayağı bir köpürtüyorlar. O takımın oyuncusunun taraftarı da işte diğer örnekleri vererek ya da durumda fazla bir şey olmadığını açıklamaya çalışarak böyle bir koruma şeyine gidiyor. Burada her zaman için şeyler değişiyor, özneler değişiyor. Bir gün başka bir oyuncu oluyor bir takımdan, bir gün başka bir oyuncu oluyor. Neticede burada çıkan cezalarda çok bir standart görmüyoruz. Çok bir bence tutarlılık da görmüyoruz. İşte biraz senin dediğin gibi oluyor. Bakıyorlar, değerlendiriyorlar, bir karar veriyorlar ama genelde kamuoyunun büyük bölümü de o şeyden tatmin olmuyor, cezadan tatmin olmuyor. Gene bence benzer bir senaryo göreceğiz Vlahović olayında. Fakat ben böyle tekrar söylüyorum, yani ikili tartışmalarda hani direkt böyle taraftara yapılan bir durum yoksa, iki oyuncu arasındaki gerilimlerde ondan sonra o anın böyle didik didik yapılarak işte bu onu yapmış, şunu demiş, bunu demiş tarzı maç bitiminden sonra, pozisyon bitiminden sonra cezayı çok doğru bulmuyorum açıkçası, onu da söyleyeyim.
0: O zaman geçen yıllardaki Icardi'yi de mi doğru bulmuyorsun?
1: Icardi işte tribünlere yaptı diye tamam. Şey farkı var bence.
0: O da aynı ama maç bittikten sonra didik didik edilmedi mi yani?
1: Aynı maç mantık. Bittikten sonra.
0: Tamam.
1: O şey bir sinir anıyla yapılmış bir şey değil. İki oyuncu arasında bir tartışma yok. İkisi arasında bence farklı şeyler var. Farklı ikisi birbirinden. Yani tekrar değil mi? Vlahović mesela o hareketi tribünlere yapsa, o zaman Icardi ile aynı şekilde değerlendirebilirsin belki. Hareketi tribünlere yapılmış bir hareket, maç bitmiş falan niye yapıyor diye ceza alması gerekir. Mesela Gendüzi neden ceza aldı Fenerbahçe'de neden? Son şey maçında
0: neden?
1: Lille maçı mıydı?
0: Lyon.
1: Lyon maçında taraftara yaptığı hareket yüzünden değil mi maç sonunda?
0: Oyuncuya yapsa almayacak mıydı?
1: Bilmiyorum işte, oyuncu o hareketi yapmazsın diye düşünüyorum zaten yani. Oyuncuya yaparsan veriliyor mu ceza, verilmiyor mu? Orası bana biraz şey geliyor.
0: Ben bilmiyorum, bana mantıklı gelmiyor abi senin dediğin. Hani oyuncuya yapmakla tribüne hareketin ne olduğu belli. Oyuncuyla
1: tartışma arasında diyorum o. Tartışma tamam. Şeyinde söylüyorum. Olsun. Orada cezayı...
0: Taraftarla da tartışıyorsun.
1: Bak, orada cezayı VAR'ın vermesi lazım. Benim söylemek istediğim o. Eğer orada VAR yakalıyorsa o zaman VAR verecek. VAR vermediği sürece artık konu... Yani niye PFDK'ya sevk ediyorsun mesela orada artık yani?
0: Hani maç burada şey diyebilirsin, maçta kaçırılan kırmızı kartı mesela sonrasında PFDK'ya sevk edilip verebiliyorsun.
1: İşte onu anlatmaya çalışıyorum zaten. O ikili mücadele dediğim o.
0: Anladım.
1: Yani bir pozisyon oldu, sen oyuncuyla küfürleştin. Tamam mı? Orada hakem duydu, verdi kartı, vermedi. O zaman yanına mı kalıyor küfür? Kar mı kalıyor yani? O zaman çok fazla şey çıkar. Çok fazla tartışma çıkar. İkili böyle direkt mücadelelerde mücadele bitti. Orada hakem cezayı kesmedi. Dur, biz boyunca ceza verelim. Ya da çok sert bir faul oldu, kırmızı kart görmedi, biz bunu gene de PFDK'ya sevk edelim. Çünkü çok sert bir hareket yaptım. Bilmiyorum ne kadar mantıklı. Hı hı. Biraz ona benzetiyorum ben. Öteki maç sonunda Hani taraftar bir şey söylüyor falan. Maç sonu bitmiş, sen orada hareketi yaptığın zaman daha cezaya daha yakın gibi geliyor bana. Ama mesela o da böyle hani 3 maç 5 maç falan, o çok doğru değil bence. O kadar büyük cezalar.
0: Vlahovic'in sevk edildiği madde 2-5 maç arası. Genelde minimumdan ilk vukuat olduğu için veriyorlar. 2 maçlık bir ceza verilir maksimum. Tahkimde 1'e inebilir ya da ceza tayine yer olmadığına hükmedilip cezasız da geçebilir. Beşiktaş'ın sıradaki maçı da
1: Erzurum.
0: Erzurumspor'la içeride. Aslında hani bir ceza çekecekse iyi bir maç gibi gözüküyor. Mesela Galatasaray'ın Icardi cezası da, yine büyük ihtimal örneği yanlış vereceğim. Şu son dönemde verdiğim örnekler hepsi hatalı çıkıyor da. Beşiktaş derbisinde oynamama durumu varken o gün içerisindeki lig maçında oynamayıp Beşiktaş derbisinde oynayacak şekilde verilmişti Icardi'ye ceza diye hatırlıyorum. Doğru mudur sence?
1: Doğru da öyleydi.
0: Öyle bir şeydi. Maç
1: Öyleydi.
0: maç günü verilmişti. Bir Anadolu takımıydı herhalde Galatasaray maçı. Umarım bu sefer tutturmuşumdur örneği, doğruluğunu. Beşiktaş'ın da şu an hani sıradaki maçı Erzurum. Hani sıradaki maçı örnek veriyorum, derbi olsaydı, sonraki hafta olsaydı belki derbiye kadar cezayı verdirmeyip sonraki hafta verdiğine
1: İşte
0: gibi bir
1: bunların
0: şey
1: olmaması lazım.
0: olabilirdi.
1: Yani bu planların yapılıyorsa zaten orada biraz şey yapıyoruz. Problem yaşıyoruz. Çünkü şimdi mesela böyle bir harekete ceza verdiği zaman ligin 4 haftası geride kaldı. Şimdi Vlahovic önemli bir isim. O cezayı verdin. Bundan sonra kalan 30 haftada tüm takım taraftarları oyuncuların hareketlerini didik didik şey yapacaklar. İzleyecekler. Bundan sonraki görevleri o olacak. Bakın görün.
0: Zaten cezayı gerektirecek hareketler de belli Ali abi.
1: Anladın mı? İşte o, hay bak şeyde mesela maç içerisinde olacak bir hareket. Ondan sonra gözlerden kaçacak gene. Belki sen ekranda bile fark etmeyeceksin. Ondan sonra zaten var ya öyle dikkatli gözler. Takip ediyorlar tekrar işte insanların ne söylediğini. Hani çıkıyor ya videolar, editler. Oyuncuların ne yaptığını. Ondan sonra biri yakalayacak. Diyecek ki bak burada bu hareket var. Buna da ceza verin. Bu hareket atlanmış. Buna da ceza verin. Ona vermiştiniz. Buna niye vermediniz? Ondan sonra kimi sevk edilecek, kimi sevk edilmeyecek. Bu kez o tartışmalar başlayacak. Oralarda bir standart da sağlayamadığımız için orada da büyük problem yaşıyoruz. Şimdi mesela bu tarz hareketlere full ve işte normal ceza veren bir şey olduğumuzu bilsek ya da bundan sonra hep öyle olacağını bilsek çok büyük problem olmaz. Çok büyük bir tartışma yaratmaz. Ama bizde hep işte sen anlatıyorsun ya, işte şöyle yapmışlardı. Belki de Beşiktaş'ın bir derbisi olsa vermeyeceklerdi. Sonra yapacaklardı. Hep böyle bir hesap kitap olduğu için kimse de pek bir o konuyla alakalı olarak adalet duygusu da yok. İşte o zaman başa sarıyoruz filmi. O zaman iş şeye dönüyor. Baskı, buna mutlaka ceza verilmesi lazım. Ceza verilmesi lazım. O baskıyla beraber oluşan bir şey. Sonuç ne çıkacak artık? Güç savaşında ne çıkarsa oraya doğru dönüyor. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Orada bir eğer standart tutturulabilirse o zaman bence herkes biraz daha rahatlar ki yani bu standarta şey de gerekiyor. Az önce yine sen söyledin. Hani PFDK ile tahkim kararları arasındaki farklılık da önemli.
0: Yani bu sezon sürekli tahkimden o
1: Evet.
0: cezalar
1: Yani sen
0: iptal
1: şimdi
0: edildi.
1: vereceksin Vlahovic'e 2 maç ceza, örnek veriyorum. Millet oh bak adalet yerini buldu diyecek. Ondan sonra tahkim bozacak mesela cezayı. Ya da bir maç verecekler, tahkim kaldıracak.
0: Tahkim tam kaldırabiliyor mu bilmiyorum. Düşürebilir belki de, tam kaldırabiliyor mu futbolcu maç cezasında, ona emin değilim.
1: Yani
0: Ama
1: o zaman
0: başkanları
1: işte
0: kaldırdı
1: bir
0: direkt
1: şey
0: yani.
1: oluyor, bir garip bir durum oluyor. Ortaya hep garip bir durum çıkıyor. Yani bu tartışma bitmeyecek.
0: Şimdi Hüseyin abi de değişik bir detay söylemiş. Maçın VAR hakemi Polonyalıydı. Mesela Polonya'da bu hareketin anlamı neydi acaba diye ChatGPT'ye sormuş. Hani cinsel işkence bir şey olduğuna dair kanıt bulamamış. Belki adam o da bilmiyordu. Hani VAR cezalandırmadı diyoruz ya. VAR'da da bir Türk yok. Yabancı bir VAR var. Ve belki onlara göre de çok anormal, kırmızı kartı gerektirecek bir hareket değildi ve es geçti.
1: Olabilir işte, olabilir. Bunlar çok uzak ihtimal değil.
0: Ama bu
1: İnsanlara
0: Süper Lig maçı mesela.
1: bak işte, insanlara uzak ihtimal gibi geliyor ama mesela adam orada Türkiye'de, şimdi eğer Hüseyin Özkök'ün söylediği doğruysa,
0: Polonya'dan
1: tamam mı?
0: o anlama
1: Polonya'da
0: gelmediği.
1: sormuş ya yapay zekaya, Polonya'da bu hareket ne anlama geliyor diye. Polonya'da farz et bu hareket hakaret anlamı taşımıyor. Şimdi o zaman nasıl adam zaten hakemi çağırsın ki?
0: Zaten onu diyor, çağıramaz.
1: Nasıl çağırsın? Mümkün değil.
0: Çağıramaz.
1: Peki başka bir soru sorayım. Hüseyin Özkök'e de sorayım. Herkese sorayım. VAR'da yerli hakem olsaydı sizce Halil Umut Meyler'i VAR'a çağıracak mıydı o hareketi görünce?
0: Bilemem ki, çağırması lazım gibi geliyor bana.
1: Bence çağırmayabilirdi. Bence gene çağırmayabilirdi.
0: Neden dolayı çağırmayacaktı?
1: Ne?
0: Neden dolayı?
1: Önemsemediği için çağırmayabilirdi.
0: Hani görse?
1: Görse gene de aa bak bunu yaptı falan diye orada olmayabilirdi. Çağırmayabilirdi diye düşünüyorum yani. Polonyalı hakemden bağımsız da çağırmayabilirdi diye düşünüyorum. Ha, çağırma ihtimali tabii ki var. Hani o kapıyı tamamen kapatmıyorum ama hani çok önemsemeyebilirdi o anda, ama işte bunun ben zaten sosyal medya üzerinden bu hale getirildiğini düşünüyorum. Yani sosyal medyada işte bu hareketi yaptı mutlaka ceza almalı diye bir köpürtüyorlar. Ondan sonra karşı tarafta hayır ne alakası var, o ona ceza vermemişti diye oradan başka bir şey başlıyor. Ondan sonra bu tartışmayla beraber biraz da ben sevklerin bunlarla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani ülkede zaman zaman işte sokakta yaşanan tartışmalarda sosyal medyada çok fazla konuşulduğunda da harekete geçiliyor ya. Biraz benzer olduğunu düşünüyorum. Futbolda ona paralel gittiğini düşünüyorum. Yani haklı ya da haksız. Öyle şeyler oluyor. Sosyal medyanın etkisiyle bu kurumların kararları etkilenebiliyor, değişebiliyor. O yüzden söylüyorum zaten. Mesela VAR'daki hakem de çok önemsemeyebilirdi o hareketi. Halil Umut Meyler'i çağırmaya gerek olmadığını düşünebilirdi.
0: Peki çok soru da var, çok mesaj geldi konuyla ilgili. Beşiktaş'tan dün resmi bir açıklama geldi, uzun da bir açıklama, Beşiktaş'ın açıklaması. Bu sevk diyor, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir. TFF'ye soruyoruz. Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse, yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir? VAR sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş olarak kulübümüzün ve futbolcumuz Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızı sunarız deniyor. Burada Şükrü Yaran'a o orta parmak çıkardığı iddiası üzerine değil mi bir söylem var?
1: Hem o var, hem Archie Brown'un işte hakeme ettiği bir küfür konuşuluyor. O var.
0: Onlar sen hala söyleniyor. Konuştuk mu bilmiyorum, yine konuştuk da orta parmak olduğunu düşünüyor musun?
1: Ya ben önemsemiyorum.
0: Abi niye önemsemiyorsun?
1: Önemsemiyorum yani. Tekrar söyledim, ben anlattım bakış açımı. Yani insanlar şey zannediyor, Vlahovic savunması zannediyor ama çok önemli değil diye düşünüyorum yani. Orada mesela herkes hareket üzerinden çıkıyor. Ben de diyorum ki birbirlerine neler söylediler kim bilir. Mesela onlar hiç umurlarında değil. Yani kim bilir ne hakaret ettiler birbirlerine. O ötekine parmak göstermiş, ona hareketi yapmış diye. Mesela siz onun peşinde koşuyorsunuz.
0: Yani ne yapalım abi ekranda biz? Biz hakem değiliz. Biz orada yaşamadık o anda. Hakem hakaretleri duydu belki, vermedi. Hata, öyle bir hakaret edemiyor olması lazım rakip oyuncuya da.
1: Emin misiniz? Yani oyuncular sizce birbirlerine küfür etmiyorlar mı?
0: Yok, ediyorlar da işte yani. Hakem hepsini duyuyor mu?
1: Duymuyor tabii ki.
0: Tamam. Sonuçta ırkçılık yaptığında da
1: yani ben sana küfrettiğimde sorun yok. Problem yok. Tamam.
0: Problem
1: mı?
0: Yok değil abi. Var.
1: Ondan sonra var. Ben sana hareket yaptığımda çok var. Büyük problem
0: o
1: var.
0: O da problem, o da problem. İkisi de problem.
1: Tamam. Küfür?
0: Küfürü şu an
1: hakem orada. Evet. Kavga başladıktan sonra hakem orada. Evet. Hakemin duymama ihtimali nasıl? Sen yok diyorsun. Biz duymamıştır diyoruz.
0: Yok demiyorum.
1: Bak duymamıştır diyoruz. Niye dayanarak duymamıştır diyoruz? Hakem orada, aralarının arasında. Hakem ikisinin arasında. Hakemin duymama ihtimali yok. Zaten bağırıyor Vlahovic yani. Ağzı açık bağırıyor. Tutmaya çalışıyorlar. Bağırıyor yani. Hani Vlahovic'e doğru dönsen zaten çok sempatik bir şey söylemediği ortada. Mesela onlar insanlar için büyük problem olmuyor. Ama o şeyi yakaladığı zaman, o hareketi yakaladığı zaman diyor ki ceza alması lazım. Hayır. Ötekine de o zaman şey yapman lazım. Eğer böyleyse, yani ben sana hareketi yaptım, sen bana küfrettin. O zaman sen de ceza al derim ben doğal olarak yani. Hı hı. Ben miyim suçlu burada? Yani Şikrin ev hareketi yapmış orta parmak ya da değil. Yani Şikrinyar orada Vlahovic'le tartışırken Şikrinyar da herhalde güzel sözler söylemiyor Vlahovic'e. Anlatabildim mi ne demek istediğim yani? Ama sen bir tanesinin bir şeyini yakalıyorsun görüntüden. Diyorsun ki bu ceza almalı. O zaman öteki de ceza alsın.
0: %100 Ali abi. Eğer karşı tarafa bir hakaret varsa, hakem bunu tespit ettiyse ceza alsın. Bence bunun da yangını yapılabilirdi. Ama sonuçta maç bittikten sonra artık dudak okumadan da Caner ceza aldı deniyor. Alınmıyor şu anda. Dudak okumadan bir ceza yok yani. Şu an Şikrinyar'ın ve Vlahovic'in dudak okumadan bir sevki mümkün değil. Hı hı. O yüzden bu saatten sonra olabilecek ceza ne? El hareketi. Net tespit edebileceğin. Taraftar da onun üzerinden gidiyor. Aslında dediğin gibi belki diğer konuda da bir yangın yapabilirdi ama bu artık cezayı getirmezdi. Sadece nasıl kırmızı kartı vermedi Şikrinyar'a o hakaretten sonra artık ne ettiyse diye yangın olabilir ama şu an yapılacak yangın sadece hareketler üzerinden olabilir. Sözlü bir şey üzerinden, hakaret üzerinden şu an kırmızı kart ceza alsın Şikrinyar diyemez, denemiyor.
1: İşte Beşiktaş tarafı da diyor ki bu durumda Şikrinyar da el hareketi yaptı.
0: İşte o da tespit edilemiyor ki.
1: Nasıl tespit edilemiyor? Bütün görüntüler var.
0: İşaret parmağı mı, orta parmağı mı anlamıyorum.
1: İşte o zaman Beşiktaş da şunu diyebilir. Bütün mesela tarandı mı görüntüler?
0: Tabii taranmış olması lazım.
1: Hepsi eminler yani. Şikrinyar'ın o hareketi yapmadığını.
0: Yani onu bilemiyorum tabii ki. Ama ben emin olamıyorum izlediğimde. Ben o yüzden sana soruyorum. Sen net orta parmak olarak anlıyor musun?
1: Benim için hiç önemli değil diyorum. Ama çünkü işte ben diyorum ki bak. Az önce hayır, hiç önemli değil. Çünkü ben diyorum ki kavgada iki oyuncu birbirine şeyler söylerken bunlar olur. Çok fazla oraya takılmıyorum ben diyorum. Anlatayım mı? Bana göre öyle bir durum yok. Yani ben sana küfredeceğim. Sen bana küfredeceksin. Ondan sonra ikimizin de kulağından tutacaklar. Ama Ali bir de ekstra hareket yaptı diye Ali'ye ceza. Öyle bir şey yok diyorum.
0: Abi önemli değil. Tamam senin için önemli değil. Ama dün Vlahovic net bir şekilde sevk ediliyorken Şikrinyar sevk edilmiyorsa
1: Şikrinyar bir hareket yapmamıştır diyorsun.
0: Yani net tespit edilememiş olabilir diyorum. Ben emin olamıyorum ben izlediğim. O yüzden soruyorum. Senin için hani hareket önemli olup olmamasını geçtim. Sen ne görüyorsun diye soruyorum.
1: Bir şey görmüyorum ben de.
0: Net orta parmak şey görmüyorsun
1: görmüyorum,
0: değil mi?
1: Görmüyorum.
0: Tamam onu soruyorum. O yüzden de sevk edilmedi. Zaten benim anladığım kadarıyla Şikrinyar. Ama başka bir net kamera açısı vardıysa beyinde vermediyse onu bilemem tabii ki. Ama sosyal medyada gördüğüm açının hiçbirinde ben net orta parmak diyemiyorum. Ve sevk edilmedi de Şikrinyar. Archie ile ilgili zaten bir sek beklenmiyordu. Kurallar gereği diyelim. 9.23 reklamı geçtik. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an bir Bitcoin 79.214 dolardan işlem görmekte. Düne göre fiyatta ufak bir yükseliş söz konusu. TL olarak da 3.833.497'de.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
0: 9.28 saatlerimiz. Vlahovic sevkini konuştuk. Bugünkü programdaki mesaj sayımız daha da arttı. 100'e yakın okunmamış mesaj. Onları temizlemeye çalışıyoruz bir taraftan ama
1: ya mesela bak bazı şeyi anlamamışlar. Şimdi bir dinleyici demiş ki ya da ben anlatamadım hani anlamamışlar demeyeyim. Şimdi Ali Erim'e göre bu hareketi yapanlar normal karşılanacak demiş. Sokakta birisi Ali Erim'e bu hareketi yapsa ne olacak tarzında devam etmiş. Hani hoşgörülü mü davranacak falan. Fenerbahçe'ye yapıldığı için mi normal karşılıyor diye devam etmiş mesaja. Ondan sonra dinleyicimizin ismi de Ertan. Benim anlatmak istediğim sokakta yürürken ortada hiçbir şey yokken birisi o hareketi yapsa tamam mı farklı bir şey artık o kadar sinirler gerilmiş anlatmaya çalıştığım o yani birbirine küfür ediyorsun tamam mı birbirine küfür ederken yani takılanan noktanın o olması bana garip geliyor anlatmak istediğim o yani o yüzden de Şikrinyar orta parmak mı göstermiş göstermemiş mi ne önemi var diyorum yani artık kavga ediyorlar adamlar orada. Benim anlatmak istediğim oydu. O yüzden de o hakem tarafından ve VAR tarafından yakalanmadıysa artık konunun orada kapanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü seyirciye yapılan bir hareket değil, bir şey değil. Benim anlatmak istediğim bu öz olarak. Yani bu sokakta yürürken siz biriyle kavga ettiğinizde küfürleşiyorsun mesela. Küfürleşirken dur o bana şunu mu söyledi diye düşünüyorsun. Yoksa artık hani artık sen de ona küfürüyorsun. O da sana küfürüyor. Yani küfrün derecesine göre mi şey yapacaksın orada? Artık orada karşılıklı bir şey var. Olay çıkmış. Benim anlatmak istediğim o. Yoksa Şikrinyar orta parmağını gösterse ne olur orada? Onları söyledikten sonra Vlahovic ona. Ya da Şikrinyar göstermese ne olur? hani fotoğrafları göndermişler işte, net değilmiş Şikrin'in orta parmağı. Bence net değil. Bence net değil. Anlatabildim. Benim söylemek istediğim bu. Eğer VAR yakalayamıyorsa, hakem yakalayamıyorsa oradaki olayı, artık ondan sonra o ona gösterdi, o onu yaptı. Tamam mı? İşte kanıtı da bu. Siz boyunca ceza verin. Neden? Çünkü işte çok aşağılayıcı bir hareket. Bana çok garip geliyor. Sen diyorsun küfrü yakalayamıyor. Tamam, o zaman desin ki o da bana küfür etti. Şahidim var şu oyuncu. Ya iş çok uzar, bir saçma sapan bir noktaya gidiyor. Ben orada anla alakalı olarak söylüyorum, söylemek istediğimi. O anda artık onu çok garipsemiyorum ben. Kim bilir neler söylendi, neler yapıldı. Ama sen o hareketi görüyorsun. Diyorsun ki bak burada şey yaptı, çok aşağılayıcı bir hareket. Çok aşağılayıcı bir hareket olduğu için ceza alması lazım. Kaç maç ceza alması lazım? 3 maç oldu. Oldu. 5 maç verin. Lisansını da iptal edin o zaman yani. Eğer buysa. Anlatmak istediğim bu özet olarak.
0: Peki Beşiktaş'la ilgili şimdi diğer konuya geçeyim o zaman. Bu konuyla ilgili çok mesaj geldi. Çok işin içinden çıkılacak gibi değil. Hepsini okumamız yayında zaten mümkün değil. Beşiktaş dün bir olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sessiz sedasız herhalde demek lazım. Normalde farklı değerlendirebilecek bir kararken bunun daha çok Beşiktaş Başkanı Serdar Adana'nın yönetimini değiştirmek için bir fırsat olarak kullanacağı, güçlü bir döneminde bu kararı alıp karşısına bir aday çıkmamasını sağlayacağı ya da çıksa bile hani şu aşamada bu kadroyu kuran, bu oyunu oynayan Beşiktaş'ta Serdar Adana'nın seçilmemesi mümkün değil. Karşısına bir aday çıkması bence de çok olası değil. Hadi çıktı diyelim. Seçilemez de yönetimini değiştirmek için bir fırsat olarak kullanacağı söyleniyor. Beşiktaş'ı takip edenlere göre geçen sezon da düşünmüş. Başkan ertelemiş. Takım tabii iyi gitmediği için belki çok güvenemedi. Ama şu an çok iyi bir takım kurdu. Çok iyi harcamalar yaptı. Takım da karşılığını verdi. Şu an hani dört büyükler arasında en hazır gözüken takım bence Beşiktaş. Ve bu en güçlü döneminde derbi galibiyetinden sonra deplasmandaki olağanüstü kongre kararı açıklandı. Büyük ihtimalle hep cebindeydi. Ve şimdi o kozu kullandı Serdar Adalı. Beşiktaş seçime gidecek ama dediğim gibi öyle çok büyük bir olay değil. Rutin bir seçim olacak Beşiktaş açısından.
1: Evet, ben de dün önce bana kararı gün içinde söylediler. Beşiktaş resmi açıklama yapmadan önce. Ben çok dedim ya öyle bir şey olmaz herhalde diye düşündüm.
0: Serdar Adalı bırakacak falan.
1: Serdar Adalı bırakacak değil de hani olağanüstü seçime gidiyor tarzı aslında öyle söylendi bana. Sonra ben de araştırdım. Araştırdıktan sonra senin söylediğin ortaya çıkıyor direkt olarak. Hani bir süreden beri düşündüğü. Özellikle yönetimindeki bazı yöneticilerin ekonomik anlamdaki vaatlerini gerçekleştirememesi ya da gerçekleştirmemesi Serdar Adalı'yı bu düşünceye yöneltmiş. O yüzden de işte sen de az önce güzel açıkladın. Şu an kendini en güçlü gördüğü noktada büyük ihtimalle bir rakip olmadan bir yönetim değişikliğiyle biraz daha güçlü bir yönetimle yoluna devam etmek istiyor Serdar Adalı. Olay bundan ibaretmiş. Çok farklı bir yorum açıkçası ben de araştırmalarımda görmedim, duymadım. Bundan sonraki yönetime girebilecek birkaç isim söylendi bana. Onu da zaten şey içerisinde duyarsınız, gün içerisinde duyarsınız. Bu şekilde bir seçim gözüküyor Beşiktaş'ta. Evet, yani çok ekstra bir durum yok.
0: Yani rutin bir durum, hani çok büyük zaten bir olay olmadı. Hani başkan bırakıyor mu, ne oluyor, başka biri mi girecek?
1: Evet.
0: Başkan devam edecek görevi.
1: Zaten şu an kenarda direkt böyle Beşiktaş'ı yönetebilecek, her şeyle hazır gözüken, ekonomik anlamda da işte kalite anlamında da vizyon anlamında da öyle pek bir adayı da yok Beşiktaş'ın, gerçekçi olmak lazım.
0: Beşiktaş'la ilgili son haber de Rıdvan Yılmaz'la ilgili. Dün sakatlık açıklaması geldi. Sol uyluk iç adalede gerilme ve ödem tespit edilmiş. Bu hafta sonu oynaması beklenmiyor diye Ersan Süzgün yazmış. Gelecek haftada Marsilya, üzeri bir de Ahmet miydi?
1: Evet.
0: Deplasmanı var. Evet. Beşiktaş'ın milli araya kadar. O maçlara herhalde durumuna bakılacak. Ama kesin oynamıyor diye bir durum yok. Bu hafta olmayacak. Ki maçı Cuma günü olması lazım.
1: Cuma günü.
0: Beşiktaş'ın.
1: Cuma, Perşembe, Pazar.
0: Evet, Cuma lig maçı, Perşembe Avrupa. Pazar'da diğer lig maçı. Milli ara olduğu için pazartesi karşılaşma yok. Aynen. Yani iyileşmek için önünde maçtan, derbiden düşünürsek bir 10 günlük zaman dilimi var neredeyse Rıdvan Yılmaz'ın. Uattara da bakalım bu fırsatı iyi değerlendirebilecek mi? Onun için gerçekten çok büyük bir fırsat ayağına geldi. Şu an yedek sol bek. Ama göstereceği bir iyi performanssa en azından İtalyano'nun kafasını karıştırabilir Uattara.
1: Ya umarım. Fenerbahçe maçında daha çok beğenildi önceki performanslarına göre. Ama ben hala Rıdvan'ın bayağı gerisinde olduğunu düşünüyorum. Uattara'nın savunmada savruk, hücuma destek veriyor. Ama hücuma destek verdiğinde de pek doğru tercihler yaptığını görmüyorum şu ana kadar. Daha önünde bayağı bir yol var gibi oyuncunun. Şansı İtalyano ile beraber çalışması. Ve İtalyano'nun anlayışında da forma şansının sık sık gelecek olması. Bu bir avantaj. Yani kenarda çok da körelmeyecek. Maçlarda süre alacak. Artı Rıdvan'ın da ne yazık ki zaman zaman böyle sakatlık problemleri ortaya çıkıyor. Yani Rıdvan da sakatlık riski olan bir oyuncu. Öyle de düşünürsen sezon içerisinde bayağı forma giyecek. Eğer o gelişimi gösterirse zaten fizik olarak hazır bir oyuncu. Yani fizik olarak herhangi bir eksiği yok. Gencecik de bir oyuncu. Onun adına dolu dolu bir sezon olur. Ama birçok eksiği var oyununda. Bir de öncelikle mesela şu an ben Uattara'yı izlediğimde şunu anlayamıyorum mesela. İyi bir savunmacı mı yoksa hücuma destek veren iyi bir bek mi? Hani hangisi? Hücum tarafı mı daha iyi olacak bu oyuncunun? Savunma tarafı mı daha iyi olacak? Böyle genelde arada derede bırakan oyuncular da kariyerlerinde zorlanıyorlar. Mesela önce iyi bir sert bir savunmacı olman lazım bana göre. Önce orayı, o defteri kapatman lazım bir sol beksen. Ondan sonra eğer yeteneğin varsa, gücün varsa takıma hücumda da destek veren bir bek olmak seni çok büyük yerlere götürebiliyor. Çok büyük artılar kazandırıyor ama önce işin savunma tarafını kotarman lazım. Ya da savunma tarafını iyi kotaramadığın noktada hücuma çıktığında çok ekstra işler yapabilen bir isim olman lazım. Yani hücuma çıktın, verdiğin kilit pas, yaptığın asist, ondan sonra yaptığın bindirmelerde yaptığın ortaların kalitesi, hepsi onların belirici oluyor senin kariyerinde. O hatta arada emin değilim yani hücum konusunda da savunma konusunda da hangisinde iyi, kariyerin bundan sonraki döneminde hangisinde mesela daha iyi olacak, çok emin değilim. Çünkü savunmada zayıf gözüküyor, pozisyon almakta zorluk çekiyor, ikili mücadelelerde çok kuvvetli gözükmüyor. Bunlar bence ciddi de avantajlar. Hücuma çıktığında da işte az önce konuştuk, yaptığı kararlar, verdiği paslar tartışılır. Bakalım, ben sezon içerisinde merak ettiğim bir oyuncu ama genel olarak Miretti'yi daha fazla görmesek de şu an Beşiktaş'ın çok başarılı geçen transfer sezonunda en zayıf halka. Net.
0: Peki, 9.37 ara vakti, aradan sonra son bölümde karşınızdayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.40 saatlerimiz, programın son bölümüne geçiş yaptık. Son bölümde de bahsedeceğim birkaç haber var Fenerbahçe'den. Bugün pek konuşmadık herhalde Şikriyar mevzusu haricinde. Yarın Roma mücadelesi var. Bugün de maç öncesi basın toplantısı olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ı ve bir futbolcuyu dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Asensio'nun durumu tabii en çok merak edilen konu Fenerbahçe'de. Ama İsmail oyuncu ile ilgili gelen haberler bu maç özelinde pek parlak değil. Dün Sercan Hamzoğlu da Asensio'nun %99.9 maç kadrosunda olmayacağını söyledi. Ondan yoksun çıkacak Fenerbahçe Roma karşısında. Gendouzi'nin cezasında da merkez rotasyonu nasıl olacak merak ediliyor. Bugün bir gazetede Nene, Greenwood ve Kerem üçlüsünü gördüm. Lukaku diyorum, Vedat'ın arkasında. Zaten Gendouzi'nin yanına İsmail oynayacak kesin ama onun önünde kim oynayacak, o büyük bir soru işareti. İrfan Can Kahveci normalde beklenen isim ama son maçta yaşadığı tepki, devre arasında oyundan alınmasıyla birlikte ilk 11'de başlama ihtimali ben de düşük olarak görüyorum ama olursa da hani çok da diyecek bir şey olmaması lazım diğer alternatiflere bakıldığında Fenerbahçe'de.
1: Senin için Alcaraz'ı açtım.
0: Çeyrek finaliler mi? Az önce bir dinleyici yazmış.
1: Evet, dinleyici yazdı diye açtım ben de. Şimdi ben haberim yoktu şu an oynandığından.
0: Amerika maçı. Açık.
1: Aynen.
0: Da şu anda
1: şu an
0: çeyrek 2-2 finalde.
1: Son set oynuyorlar.
0: İki set vermiş mi Alcaraz?
1: Vermiş.
0: O da uzun bir sakatlıktan döndü. Bir 4-4,5 ay kadar uzaktı. Dönüşte de şu anda çeyrek finalde bu tenisçi Nori miydi? Kimdi bu? Yok, Shelton. Ben Shelton herhalde. Amerikalı 8 numaralı seri başı Shelton'da oynuyor. Setlerde 2-1 geriye düşmüş Alcaraz. Hı-hı. 6-1 6-3 vermiş verdiği aynen seti ama 4. seti 6-1 alıp son sete taşımış. 2-2 Shelton'ın servisinde de Shelton 15-0. Önde iyi bir maç. Bu sene bayağı ben de uzak kaldım. Djokovic ilk turda elendi. Onu bir biliyorum. Zeynep elendi ilk turda Gauff'a karşı. Onu biliyorum.
1: Zaten saat farkı da var. Senin biyolojik saatine uymuyor.
0: Aynen öyle. Şu an 9.43'te maç yapıyorlar. Olacak iş değil. Bugünkü maçlara da bakayım. Tanımadığım insanlar var ya. Bunlar kim?
1: Bunlar kim?
0: Çeyrek finalde.
1: Evet, sen şimdi Fenerbahçe ile ilgili ne diyorsun özetle sevgili Mert Aram? Sorun ne? Asensio'nun yokluğu. Asensio'nun yokluğunda kimin oynayacağı? Sence kim oynamalı? Sence?
0: Abi çünkü net bir cevabım yok. Bence kim oynamalı?
1: Net bir cevabı yani yok.
0: İrfan Can desem, İrfan Can oynamalı. Tamam, oyun profili olarak. Ama taraftar tepkisi, İrfan Can özgüvenli mi bilmiyorum.
1: Yani taraftar tepkisi olur, lazım. İrfan Can özgüvenli değil. Öyle söyleyeyim
0: o
1: sana.
0: O zaman oynamasın.
1: O zaman oynamasın. Taraftar baskısı yüzünden kararını değiştirdin.
0: Değiştirebilirim tabii
1: tamam
0: ki. Bir sürü etken var kararlarda. Bu da bir etken bence.
1: Bence İsmail Kartal bunu da düşünecektir. Hı-hı. Ben de etkilenebileceğini düşünüyorum. Yani oyuncunun etkilenebileceğini düşünüp kendi kararını değiştirebilir İsmail tabii Kartal.
0: Oyuncuyla da görüşür bu arada. Hı-hı. Yani zaten yüz yüze görüşüyordur.
1: Ama oyuncu hocam beni oynatma demez. Etkilenirim demez. Bunu etkilenecek olsa dahi söylemez bence.
0: Hı-hı. Onu artık vücut dilinden, hal evet hareketlerinden anlaması lazım o zaman. Hadi birebir konuşmadan da dediğin gibi. Hani oyuncunun içi etkileniyordur ama dışına yansıtmak istemiyor tabii, olabilir. Tabii aynen. İnsan doğası gereği öyle oluyor, farkındayım. Onu o zaman iyi süzecek İsmail Kartal. Bakacak antrenmandaki durumuna. Ona göre bir karar verecek. Bartu olabilir. Üçlü bir orta saha. Greenwood olabilir. Başka da Nene olabilir. Levent'i mesela merkezde hep konuşuyoruz ama hiç de fırsat vermediler Fenerbahçe'de Levent'e yani. Bir Mourinho galiba bir maçı verdi. Hı hı. Merkez olarak. Onun haricinde hatırlamıyorum. Ama o da bir opsiyon olabilir mesela merkezde.
1: Evet ama onu da yapmaz.
0: İşte yapmaz.
1: O da İsmail
0: yapmaz.
1: Kartal için fazla cesur bir karar olur. Roma önünde. Daha evet garantiye doğru gidebilir İsmail Kartal. Biraz bugünkü karşılaşmada Okan Buruk'un santrafor kararı gibi. İsmail Kartal'ın da merkezde vereceği karar ve alacağı sonuç direkt olarak maçın oradan okunmasını beraberinde getirecek. Eğer İsmail Kartal kararını verdikten sonra iş Fenerbahçe'nin lehine giderse o zaman çok doğru bir karar. Büyük ihtimalle çok iyi övgüler alacak. Çünkü Roma çok formda bir takım. Zor bir takım. Ama işler umadığı gibi giderse de o zaman hem Fenerbahçe yönetimi bir kez daha merkez oyuncu takviye etmediği için hem de İsmail Kartal'ın kararı çok eleştirilecek. Aslında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç sonlarında tartışmaların nereden kaynaklanacağı bence maçlar oynanmadan belli. Ama normalde bu tarz karşılaşmalarda merkezi kaybetmemek çok önemli. O yüzden ben mesela dün seninle konuştuk ettirikte. Genco da vardı. Biraz daha merkezin kalabalık olması tarafındayım. Orada Bartu bana çok uzak bir ihtimal olarak gelmiyor. Keşke Gendüzi olsaydı. Gendüzi'nin yokluğu da İsmail Kartal için çok ciddi bir dezavantaj. Yani 10 numara probleminin yanında aslında sadece Fenerbahçe acaba 10 numarayı nasıl çözsem sorusunu düşünseydi Fenerbahçe için problemler ciddi anlamda bence azalacaktı. Ama Gendüzi'nin yokluğunda merkezde nasıl bir performans gösterecek Fenerbahçe o tam bilinmiyor. Bir de üstüne bunda işte 10 numarada kimi oynatayım sorunu ekleniyor. O yüzden ben mesela Bartu, İsmail Yüksek ve Kanteli bir merkezin olabileceğini düşünüyorum. Bana çok böyle uzak, çok kötü bir merkez gibi gelmiyor Roma karşısında. Büyük bir mücadele olacağı kesin fiziksel anlamda da. O yüzden işte Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki gibi eğer Fenerbahçe merkezi kaybeder gibi olursa o zaman zaten maça tutunma ihtimali çok azalır. Merkezde ne kadar kuvvetli Fenerbahçe'de o kadar güçlü olur diye düşünmekteyim. Buna belki Greenwood'un fiziksel dezavantajını, çok fazla savunma yapmak istememesini de eklemek gerekir. Dolayısıyla merkezde oynayacak oyuncunun Greenwood'un kademesine girme ihtimalini de düşünerek, hani merkezde iki kişi kalmaktansa orayı üçlü tutmak Roma gibi bir rakip önünde Fenerbahçe için iyi olabilir. Ben hakkımı Bartu'dan yana kullanıyorum.
0: Pekala abi, hani ben de olabilir dedim Bartu'ya da. Ya Fenerbahçe orta sahayı kaybetmemek için niye üçüncü bir defansif karakterli orta saha ihtiyaç duyuyor? Bu çok büyük problem değil mi? Hani elinde senin normalde Kante, Gendouzi var. Hadi Gendouzi yok, İsmail var. Hı. Yani bugün hangi büyük takım, hatta geçtim büyük takım, hangi Anadolu takımı bir maça 3-6 ile başlamayı konuşuyor. Hani bak, büyük takımı geçtim, büyük takımda yok. Hani büyük takımda maksimum şey oluyor, Arsenal'daki gibi beklerin stoper şeydi, karakterli kullanama. Mesela Arsenal'ın merkezi de bayağı hücuma yönelik teknik becerisi de yüksek oyunculardan yana kurulu. Diğer zaten büyüklerde de aşağı yukarı benzer bir tablo var. Ama 3-6'yı birden kullanmayı düşünen, hani İsmail olur bugün, Bartu, işte bu garip değil mi? Mesela sorun bunun çözüm olarak sunulması değil mi? Yani burada da demek ki daha farklı bir problem var. Değil mi? Niye evet, biz bunu yani, orta sahayı korumak için böyle 6 numara düşünüyoruz ki Fenerbahçe?
1: 3-6 numara gibi düşünme, ama pozisyonlar farklılaşacak. Yani oyuncuların üçünün de görevi 6 numara olmak olmayacak.
0: Hayır, zaten İsmail'le Bartu'yu örnek, ya da pardon, ne bileyim, Bartu'yla belki Kante'yi önde kullanacak da, sen önde de daha teknik becerisi yüksek bir oyuncu ya, kullanmak varken Kante ve İsmail'i kullanıyorsun mesela.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi mesela İrfan Can Kahveci'nin özellikle ilk yarının sonunda çıkıp Kerem'in oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ın mesela ikinci yarıda çok daha etkili olduğu söyleniyor. Fakat ben şu iddia dedim. İlk yarıda da maç Beşiktaş'a yakındı. İlk yarıda da Beşiktaş orta sahada Fenerbahçe'ye göre daha iyiydi. Bunda İrfan Can'ın da ben sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Karşılaşmada. Yani ilk yarı bittiğinde eğer biz bugün Vedat Muriç'in Beşiktaş rakip ceza sahası içerisinde topla buluşması 0, Rıdvan'ın 5 ise, zaten bu ilk yarının da nasıl gittiğinin bence bir göstergesi. Önemli bir istatistiktir. Yani sen kendi sahanda oynarken derbide santraforunu ceza sahası içerisinde topla buluşturamamışsın. Diğer tarafta rakibin sol beki 5 kez rakip ceza sahası içerisinde buluşmuş. 2 tane şut atmış, 1 tane de gol çıkarmış. Şimdi bunu sadece Fenerbahçe işte hücuma yönelik bir orta saha oyuncusuyla oynadı, merkezi kaybetti, ondan sonra Kante, Gendouzi yeterli değil mi ile açıklamak bence biraz basitlik olur. Yani burada takım olarak demek ki Fenerbahçe Vedat Muriç'inden tut Mason Greenwood'una kadar herkesle alakalı olarak bir problem yaşamış demektir. Ama bence temel problem İrfan Can'ın da oynadığı pozisyonda yeteri kadar merkeze gelmemesi diye düşünüyorum ben. Yeteri kadar o pozisyon, çünkü artık sen 10 numara oynasan da bazı şeyleri yapman bekleniyor. Beklenmesi de gerekiyor, çünkü yetmiyor eğer onları yapmazsan. Olaytan güzel bir örnek bence. Yani Olaytan Beşiktaş'ta hangi pozisyonda oynuyor? Soruyorum, hangi pozisyonda oynuyor? 10 numara pozisyonda oynuyor. Peki 10 numara pozisyonda oynarken Olaytan tam bir 10 numara gibi gözüküyor mu? Ya bunu söyleyebilir miyiz? İcabında rakiple beraber koşuyor, mücadele ediyor, top kapıyor, faul yapıyor, faul oluyor. Şimdi senin 10 numara pozisyonunda oynattığın oyuncu ya yetenek ve meleke olarak çok üst düzeyde olacak, Talisca gibi skor katkısı verecek. O zaman sen bazı şeyleri tolere edeceksin ama skor katkısı gelecek. Ya da işte Olaytan gibi her işi yapmaya çalışacak. Yani aslında bir merkez orta saha oyuncusu olarak düşün. Ya da Asensio gibi. Yani Asensio da örnek veriyorum, çok daha fazla geriye gelen, pas istasyonu olan, arkadaşlarını rahatlatan, takımın pas alışverişini yöneten bir karakterde oynadı Fenerbahçe'de en başarılı olduğu dönemde. Şimdi İrfan Can bunları sağlayamadığı zaman, o zaman orada ciddi şekilde aksıyorsun. Benim gördüğüm bu. O yüzden şimdi İrfan Can'la çıktığı noktada merkezde yalnız kalıyorsun. Çünkü merkezde yalnız kaldığın zaman iş sadece merkezdeki sayısal eksik değil, aynı zamanda Greenwood kanadının da savunması. Şimdi de o tarafı var. Yani oradan onun arkasına topu aktardığında artık orası geniş bir koridor. Semedo çok atletik bir bek değil. Yani Semedo'yu geçmek öyle çok çok büyük bir problem değil.

0: herhangi bir atletik oyuncu için ya da ikiye birlerde Semedo'nun arkasına sarkmak da çok büyük problem değil. Semedo'nun zaten en iyi özelliği savunması değil. O da çok iyi bir savunmacı değil. Ama örnek veriyorum. Mason Greenwood'un arkasında Osterwolde tarzı, Archie Brown tarzı bir atlet bek olsa o zaman Fenerbahçe'nin sorunları biraz daha azalabilir. Ama ne olursa olsun merkez orta saha oyuncusunun bir gözünün de Mason Greenwood'un arka koridorunda olması gerekiyor Fenerbahçe'de. Şimdi zorluk derecesi yüksek. Saha içerisinde organize olan, toplayı çıkabilen, birçok farklı tehlikesi olan takımlar karşısında bu zaaflar daha fazla ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe merkezinde çok rahat top yapmasının ve gitmesinin sebepleri de bu. Yani bunu Skriniar da söyledi. Sen ne kadar uzaklaşırsan birbirinden, mesafe ne kadar artarsa, o zaman dünyanın %70'i suyla, %30'u Kante ile kaplı olsa da işte Kante'nin de oynadığı alan genişledikçe onun da yapabileceği müdahale, alabileceği top, araya girebileceği top sayısı azalıyor. Bütün bunlar sana dezavantaj olarak geliyor. O yüzden de daha birbirine yakın oynaman gereken noktada işte ben bir hücum oyuncusundan vazgeçip merkezde kalabalık olmayı tercih ederdim ama merkezde kalabalık olduğum noktada da senle defalarca konuştuğumuz üzere yani merkez oyuncusu olduğun noktada kendini ben 6 numarayım hiç hücuma gitmeyeyim. İşte ben 8 numarayım her şeyi yapmak zorundayım. Ben 10 numarayım savunmadan bana ne gibi bir şeyle ayırmak bence şu an futbol dünyasında merkez oyuncuların en büyük hatası oluyor. Mesela Bartu oynadığı karşılaşmalarda nasıl fark yarattı? Bartu ileri gitti, şutları denedi. Eleme maçlarında hatırla. O zaman Bartu ne kadar iyi oynadı dendi. Neden? Çünkü her görevi yapmaya çalıştı. Bu iş böyle yani. Bugün İsmail Yüksek oynadığı zaman Roma karşısında İsmail Yüksek'ten beklenen sadece merkezi tam olarak kapatması değil ki mutlaka hücuma da katkı vermesi gerekiyor. Eğer bunu o görev paylaşımını Fenerbahçe merkezde iyi yaparsa bence daha az zorlanır. Ama eğer Bartu'yu istemiyorsam mesela bence yine şey değil İrfan Can değil. Bu kez ben oyumu Greenwood'dan yana kullanırım. İkinci opsiyon olarak. Hı-hı. En azından Greenwood hücum katkısı olarak daha fazla katkı verecek Fenerbahçe'ye. En azından onun kanadına bir tane oyuncu koyarım. O disiplinle beraber, takımla beraber geri gelir. İcabında merkeze yaklaşır. O zaman onun faydasını almak isterim. Ama İrfan Can bence hiçbir denklemde şey olmuyor. Tam olarak yani en azından benim kafamdaki oyunda beklentileri karşılamıyor. Bence önce merkezin kalabalık olması. O da Bartu'nun senaryo oluyor. Eğer Bartu'yu istemiyorsan daha ben sağımda oynuyorum kazanayım ya da biraz daha risk alayım diyorsan o zaman Greenwood'un merkeze geldiği daha serbest adam gibi oynadığı biraz Talisca-vari oynayan bir Mason Greenwood olması bence Fenerbahçe için daha sağlıklı olur.
1: 9.56 bitirdik programı. Galatasaray bu akşam başarılar diliyoruz. Sporting karşısında akşam maçı takip edeceğiz. Yarın da maçta programı başlayacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Sporu dinliyorsunuz?
3: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
4: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Sporu tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
5: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cumartesi Cuma günleri 13, cumartesi ve pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: adresi. Tek adresi.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
2: Herkese merhaba. Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz. Bugün yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İsmail Kartal'ın ve Fenerbahçeli bir oyuncunun Roma karşılaşması öncesinde basın toplantısı var. 14.30'da başlayacak. Biz de tabii size o basın toplantısını canlı olarak aktaracağız. O yüzden yaklaşık yarım saatlik bir programla karşınızdayız.
3: Bence erken konuşma abi.
2: Neden?
3: 10 dakika 12 dakika düzeltiyorum ay özür dilerim. Sürüyor toplantılar.
2: Tamam, 35'te başlasa 50'de biter.
3: 50'ye kalmaz.
2: Kalmaz mı 50'ye?
3: Yani ben biliyorsun İsmail Kartal'ın basın toplantısını çok yakından takip ettim. Hı hı. 10-12 dakika sürer. Bir sürpriz olmazsa.
2: Sonrasında tekrar gireriz diyorsun.
3: Bence öyle olur.
2: O zaman yaklaşık 40 dakikalık bir hat-trick programıyla sizinle beraberiz desek doğru mu oluyor?
3: Bence ona daha yakınız. Bu sezonki geçmiş toplantılara baktığımızda.
2: Tamam.
3: Ben de erken çıkmak istiyorum bu arada bugün.
2: Neden? Bugünün de özelliği var.
3: Alp'in randevusu var da.
2: Ne randevusu var?
3: Abi 5. ay randevusu işte. Ona gideceğiz 4'te de.
2: Alp'in randevusu var deyince sanki biriyle buluşacak da onu hazırlayacakmışsın gibi.
3: Doktor randevusu var.
2: Doktor randevusu var.
3: Doktor randevusu var. Yoksa benim de işime gelir tabii yarım saatlik program da.
2: Alp'e maç izletmeye başladın mı?
3: Yok.
2: Hiç izlemiyor mu daha?
3: Yok, televizyon yok. Ben
2: şu an 4-4-2'nin 4-2-3-1'in ne olduğunu haberi yok mu Alp'in?
3: Hiçbir şeyden haberi yok. Sadece o salondayken televizyon kapalı, ben telefondan izleyip ses biraz açık. Onu duyuyorsa duyuyordur. Maçla ilgili tek bildiği o ses, görüntü yok.
2: Şampiyonlar Ligi müziğini de bilmiyor mu? Onu dinlet bari.
3: Onu duymuş olabilir belki. Seremonide açtıysam eğer telefondan, onu duymuş olabilir. Belki bugün, gerçi bugün 22'de Galatasaray maçı uyumuş olur çoktan da. Şimdi erken de abi, daha önünde inşallah uzun yıllar var. İlla bir yerde öğreteceğiz.
2: Evet, Şampiyonlar Ligi müziğiyle her zaman olduğu gibi bir Şampiyonlar gününde, Şampiyonlar Ligi gününde açılışı yaptık bizim adımıza. Güzel bir yıl, çünkü hem Fenerbahçe hem Galatasaray iki takımla birlikte uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Açılışı da saat 22'de Galatasaray Sporting deplasmanında yapacak. Yarın yine bu müziği dinleyeceksiniz, bu kez Fenerbahçe Roma'yı ağırlarken. Bu yıl biraz daha fazla Şampiyonlar Ligi müziği dinlediğimiz bir yıl olacak. Umarız eleme turlarında da yine bu müziği daha fazla şekilde çalabiliriz. Sporting Galatasaray maçını tabii ki konuşacağız. 15.30 İsmail Kartal'ın basın toplantısı dedik. 0538-052-1487 WhatsApp numaramız. Onu söyleyelim. Geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. basamakta tamamlamıştı. 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyeti vardı sarı kırmızılıların. Son 4 maç istediği gibi gitmemişti Galatasaray'ın. Son 4 maçta galibiyet alamamıştı. Tek puan alınca 10 puana yükselebilmişti ilk 4 haftadaki puandan sonra. Ama ardından Galatasaray Juventus'u zor da olsa elemeyi başarıp Liverpool'a elenmişti. Yani geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçirmişti. Diğer tarafta Sporting Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 7. sırada bitirmeyi başarmıştı. İç sahada 4-4 yapmıştı. İç sahadaki iyi performans onları bayağı yukarı taşımıştı Sporting'i. Daha sonra da final oynayan Arsenal'a elenmişlerdi. İç sahadaki tek mağlubiyetleri de geçen yıl Arsenal karşısında bir son dakika golüyle gelmişti. Arada bir de Bodo'yu yine iç sahada 5-0 mağlup ettiklerini söyleyelim. O Sporting'den bazı önemli oyuncular ayrıldı. Yerine başka oyuncular ve altyapıdan iyi bir oyuncu Gonsalves'i çıkardılar. Getirip başka transferlerle beraber. Az önce HT Spor Portekiz'den bir gazeteciye bağlanmış. O da Sporting'deki değişiklikleri anlatırken geçen seneki oyuncuların profiliyle bu seneki oyuncuların profili arasında Sporting'de ciddi bir fark var. Geçen sene topu ayağında tutan, tempoyu ayarlayan oyuncular varken bu kez daha hızlı oynayan, daha dikine giden oyunculardan kurulu bir Sporting oluştu diye böyle bir Sporting özeti tespiti yaptı. Sporting bu sezona da fena başlamadı. Lig zaten biliyorsunuz 3 takımlı. Genelde de maç

0: Ben de bugün iddiaya Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçları yazdım. Sen de yazdın mı?
1: 5 tane yazdım. Stuttgart maçını yazmadım.
0: Stuttgart'ı yazmadın. Norveç Ligi takımlarına yaptığın bu ayrımcılığı da
1: kınıyorum. Onu sana bıraktım. Sen varken.
0: Ben tüm maçları yazdım. Mert de Stuttgart maçı hariç diğer tüm karşılaşmaları yazmış. İddia severler iddia.com'da o yorumları da okuyabilir diyelim. Parantezi.
1: Yüksek oranlı
0: kapatalım.
1: Tercihler de yaptım bu arada.
0: Yüksek oranlı hangi maçta yüksek oranlı tercih yaptın?
1: Barcelona ve Paris Saint-Germain'de.
0: Barcelona maçında Feyenoord kazanır mı dedin yoksa?
1: Hat-trick çıkar dedim.
0: Hat-trick çıkar dedin. Gerçekten mi? Hı hı. Vallahi enteresan tercih.
1: 1-8.
0: 1-8. Rafinha mı hat-trick yapacak?
1: Yani olabilir. Yamal olabilir. Fermin olabilir. Daha hat-trick yapamamışlar. Ben ona da baktım. Bu sezon ikişer gollü maçları var. Ama hani oran cazip geldi. Onu denedim. O karşılaşmada. Paris Saint-Germain'de de ilk yarı 2-0. Senin
0: tarzın
1: 2-0. Hatta 3-0 bile denenebilir yani Paris Saint-Germain Slovan Bratislava'da ilk yarı skor için.
0: Slovan Bratislava bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ndeymiş. 8'li 0. 8 maçın tamamını kaybetmişler. Şimdi Yaya Toure yönetiminde tekrar Şampiyonlar Ligi'ne döndüler ama arada çok büyük uçurum var. 2-0 ve diğer çok rahat bir şekilde denenebilir. Hı hı. O karşılaşmada iyi bir tahmin yapmışsın.
1: 3-0 yok, diğer mi var?
0: Diğer var.
1: Tamam, 3-0 yok. O zaman o tercih edilebilir.
0: Onda diğer var. Evet, iddia.com'da iddia severler ikimizin yorumlarını da takip edebilir. Ben de şuraya getirecektim sözü, yazıyı yazarken Galatasaray gene gol atabilir ama Sporting de gol yese dahi yediğinden fazlasını atarak maçı kazanabilir dedim.
1: Yani
0: tercihimde 1 ve 2.5 gol üstü oldu.
1: Ha, 1'e döndün sen de.
0: 1'e döndüm. 1 ve 2.5 gol üstü oldu. Yani Galatasaray'ın savunmasına takım savunmasına gerçekten güvenemediğim için, hani Galatasaray belki 2 gol atacak ama 3 gol yiyemez diyemediğim için öyle yazdım.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi 1 ve 2.5 gol üstü dedin. 1 ve var demedin.
0: Ha, 1 ve var demedim. Çünkü 1 ve 2.5 gol üstünün oranı
1: çünkü
0: cazip geldi.
1: Ha, oranı bilmiyorum. Oran farkı ne kadar ama hani sen de bence içten içe Galatasaray'ın gol atamayıp 3-0'lık
0: bir mağlubiyet alabileceğini Galatasaray gol atacak diye düşünüyorum. Yok yok, hiç aklıma bile gelmedi senin söylediğin. Ben bakayım.
1: Bir bak oran farkında
0: ne kadar bir fark var. O hiç aklıma bile gelmedi. Ben 1 ve varın oranını görünce ya dedim bu direkt olarak şey olabilir, benim düşünceme uyuyor. Tabii mesela yazarken şimdi oyuncu tercihleri yoktu. Onları da eklemişler. Bir ve 2.5 gol üstü 2.20 oran.
1: Tamam, var mı?
0: Çok iyi bir oran.
1: Tamam.
0: Değil mi?
1: Tamam, iyi oran. Ben hiçbir itirazım yok. Bir ve varın oranı ne?
0: Bir ve vara da bakayım.
1: Benim çıkışım oradan. Onu tercih etmemenle alakalı.
0: Bir ve varı saklamışlar Mert.
1: Aynı yerde yok mu ya?
0: Dur, bulacağım.
1: Aynı şeyde, sekmede.
0: Bir saniye, bana biraz daha süre ver.
1: La program senin.
0: Bir ve var 2.88. 2.20'ye 2.88.
1: Daha yüksek oranı tercih edebilirdin.
0: Yani. Bunu görmedim, bakmadım buna. Aklıma da gelmedi. Bunu görsem bunu yazardım.
1: Allah Allah.
0: Benim için bir şey değişmiyor ki.
1: Tamam.
0: Zaten öyle, ben Galatasaray gol atıp Sporting kazanacak da Galatasaray gol atıp işte gol var olup bir olacak arasında mantık olarak bir fark yok. Orada yüksek oran yazılabilirdi. Buna dikkat etmedim. Orada bakarken 1 ve 2.5 gol üstünü görünce hani aklıma oturdu.
1: İkisini bilip diğerini tercih ettiğin gibi düşündüm.
0: Yok yok. Tamam. Şimdi mesela oyuncu tercihleri yeni gelmiş. Öyle olsa biraz daha beklerdim. Evet, şimdi tabii ki Sporting Galatasaray maçını biraz daha konuşacağız. Girişi yaptık kısaca. Saatler 14.12. Bugün basın toplantısı olduğu için 14.30'da çok uzatmayalım ilk reklam arasını. Ona gidelim. Ardından Mert'i dinleyelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.16 yaptık saatleri. Dünyanın hiçbir başka müziği insanın tüylerini böyle diken diken etmiyordur demiş Mehmet Ünlü. Ali abi de ümidi kestiyse biz ne yapalım demiş. Az önceki maç tahminiyle alakalı olarak. Onun dışında bakalım şöyle bir mesajlara. Osimhen'le alakalı olarak Ulovic'e bağlamış bir dinleyici. Şimdi onun konusu değil. Oraya girmeyelim.
1: Bu arada bahis aklıma geldi yine. İki takımda en az iki gol atar bahsi düşünebilir miydin bu maç için? Nasıl değerlendirirdin? İki takım da en az iki gol atar. O bahsi de son dönemde görüyorum. Bu hafta denedim.

0: Ben Hoffenheim Dortmund'da da geldi.
1: Güzel bahis. Oranında
0: Güzel
1: yüksek.
0: 3'ün üzerinde oluyor genelde.
1: Oranında yüksek.
0: Bugün de bilmiyorum acaba sen hani Galatasaray'dan bir veya birden fazla gol
1: Evet.
0: bekliyorsun.
1: Ben birden fazla gol atabilir diye düşünüyorum. Bırak Galatasaray gol atmıyor. Birden fazla atabilir diye düşünüyorum. Misal 3 tane yemez. Yani bütün olay bence o. Ben 2-3 gündür söylüyorum. Yani Galatasaray bugün hücumuyla değil savunmasıyla kazanabilir maçı. Eğer iyi savunma yaparsa bence işin içinde. Osimhen'siz 5 Avrupa maçına çıkmış Galatasaray. 2 beraberlik 3 mağlubiyeti var. Osimhen olmadan Galatasaray kazanamamış.
0: Peki bunların kaç iç saha kaçı deplasman diye sorsam sana biraz
1: Onu yazmıyordu. Ona bakmadım. Diğer istatistiklere de baktım. Sabah bir istatistikte hata olmuştu. Avrupa'daki son 15 deplasmanda bir galibiyet Galatasaray'ın
0: Avrupa,
1: Avrupa
0: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi karışık.
1: karışık. Avrupa'da çıktığı son 15 deplasmanda bir galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyeti var. Sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 karşılaşmada deplasmanda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyeti var.
0: 3 beraberliği mi vardı deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde sadece?
1: Evet, sadece Şampiyonlar Ligi'nde. Aynen.
0: 3 beraberlik deplasmanda. Onlar tabii tek tek yazmadın değil mi?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Geçen sene de Galatasaray aslında bayağı da sert deplasmanlara gitti. Juventus, Liverpool, Manchester City, Monaco, Ajax ve Frankfurt deplasmanları. Bu 6 deplasmanda Galatasaray Ajax'ı 3-0 rahat yenmişti. Diğer karşılaşmalarda deplasmanda mağlup oldu. Hani bir taraftan evet Osimhen yok ama diğer taraftan deplasman performansı konusunda da gerçekten Galatasaray son yıllarda istediği seviyelere çıkamadı. Mert genel tablo bu. Sporting'de bir değişim ama o değişime rağmen iyi giden, iyi başlayan bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmış bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre sonra genelde istediklerini yapan bir Galatasaray. Osimhen'in olmadığı bir Galatasaray. Belki tabii Lemina'yı da söylemek lazım merkezde. Galatasaray'ın deplasman performansı, yedek kulübesi. Birkaç yerde Jakobs'u gerçekten gördüm.
0: Sol stoperde.
1: Muhtemellerde sol stoperde. Gerisi sende. Artık nasıl düşünmek lazım? Dün Galatasaray kaybeder dedin ağırlıklı olarak. Bugün kazanır mı diyeceksin? İstikrarlı bir şekilde devam mı edeceksin yoksa? Senden dinleyelim.
0: Kazanır demeyeceğim ama maçın başına, ekrana maçın karşısına oturduğumda kazanır ümidiyle izleyeceğim tabii ki. Yani benim
1: Herkes
0: düşüncem
1: gibi.
0: ayrı, tahminim ayrı ama maçı izlerken tabii ki Galatasaray'ın kazanması için takip edeceğim. Fenerbahçe'de de benzer şey olacak. Şöyle başlayayım. Sen Osimhen'le ilgili istatistiği verdin. 5 maçta yok Avrupa'da. Hiç galibiyet yok Galatasaray'ın. 5 maçın 4'ü deplasmanmış. Ali abi sadece biri iç saha. O iç saha maçı da Saint-Gilloise mücadelesi geçen yılki. Diğeri Frankfurt. İlk 5-1'lik mağlubiyet. Ondan önce de Avrupa Ligi'nde. RFS, Malmö ve AZ maçlarında Osimhen yokmuş. Ki AZ maçı 4-1 kaybedildi. O playoff karşılaşması Avrupa Ligi'ndeki. Osimhen'in yokluğu hani içeride dışarıda tabii ki Galatasaray için büyük bir kayıp. Bugün deplasman olması daha da kötü oldu Galatasaray için. Yani iç sahada bir şekilde taraftar desteği, itici güçle birlikte telafi edebilirsin ama
1: Doğru.
0: deplasmanda o taraftar gücünden yoksun olacak bugün Galatasaray Sporting deplasmanında. Farklı bir sonuçta atmosfere gidiyor. Bir seyahat, uzun bir seyahat Portekiz'e. 4 saatin üzeri. Biyolojik saati etkilenebilir Galatasaraylı oyuncuların. Sabah dinleyenlere bir şey olsun bu, espri olsun. O yüzden hani diğer tarafta Osimhen'in yokluğunla birlikte Abdülkerim'in şu ana kadar tam formunu yakalayamaması, onun yerine oynayan Lemina'nın sakatlığı. Jakobs oynarsa bu atletizm olarak bir artı getirir Galatasaray'a kesinlikle. Ama işin sadece atletizm olmadığını da biz bir önceki Frankfurt maçında da görmüştük. Hani orada da çok atlet iki oyuncu vardı ama o maç için çok basit hatalar üst üste gelmiş ve Galatasaray farklı kaybetmişti. O yüzden hani bir parçayı çıkardın yavaş diye ya da hazır değil diye diğerini koydun hızlı diye fark yaratır diye hemen sonuç alman o kadar kolay değil. O yüzden riskli Jakobs'un da oynaması orada ama Abdülkerim'in oynaması da hazır değilse ki Başakşehir maçının ikinci yarısındaki görüntüsü hiç hazır sinyalleri vermiyordu Abdülkerim'in. O da bir soru işareti. Orta saha daha yumuşak bir orta saha olacak mecburen. Eğer bugün Okan Buruk'tan bir Leslie sürprizi gelmezse Torreira'nın yanında. Bugün herkes Saray'ı ve Matrakov'u bekliyor Torreira'nın yanında. İşte Barış'ın ileride oynaması bekleniyor. Onun performansı soru işareti. Kanatlarda Sané, Yunus olacağı düşünülüyor. İşte Sané maç seçiyor dendi sabah. Katılıyorum. Bu tarz maçlarda genelde de iyi oynuyor. Ama Yunus o tempoya ayak uydurabilir mi? Bence o da bir soru işareti. Sporting'i de hani sen anlattın. Genelde insanlar çok iyi şeyler söylüyorlar. Geçen yılki tablo bayağı iyi Sporting açısından kendi evlerinde. Bunları alt alta koyduğumda ben iddiaya da yazdım. Hani maç sonucu bir Sporting galibiyeti bekliyorum. Aksi olursa da tabii ki mutlu olurum yani.

0: yanında mesela Mert sabah bir şey söyledi. O biraz daha aslında endişe verici bir durum. O da ne? Galatasaray'da bugün Osimhen'i çıkardığınızda formda oyuncu sayısı, iyi oynayan oyuncu sayısı, sezonu iyi başlayan oyuncu sayısı da ciddi bir sıkıntı gibi gözüküyor. Böyle maçlarda da ihtiyacınız var. Yani 6-7 tane oyuncunun, belki 8 tane oyuncunun kendi gibi oynaması gerekiyor. Şimdi Galatasaray asıl sol stoperini formsuz diye bu maçta yedek oynatabilir düşüncesi bile aslında bazı şeylerin bir göstergesi. Yani normalde hiç öyle bir şey düşünmezsin yani. Abdülkerim oynar.
1: Sağlıklıysa
0: Oldu
1: oynar.
0: bitti yani. Hani cezası yoksa, sağlıklıysa oynar. İşte o formda oyuncu kim çıkacak? Yani Galatasaray'da kim sorumluluk alıp kim Galatasaray'ı bu karşılaşmada yukarı çıkaracak? Onu hep beraber göreceğiz. Bazı tabii özel performanslar olabiliyor böyle karşılaşmalarda ama şu ana kadar yani sabah sen söylediğinde işte ben bir Uğurcan diye bildim. Yani oynadığı maçlarda gene iyi oynadı Uğurcan. Kurtarışlar yaptı ama yanına birini eklersin, ekleyemedim. O bir sorun.
1: Evet yani Saray'ı, Torreira'yı yazan olabilir hani orta sahadaki performanslarıyla ama böyle gümbür gümbür oynayan bir oyuncu şu aşamada çıkmadı. Galatasaray'la ilgili geçen yıl sen lig maçlarındaki performanslardan sonra Avrupa'da vites yükseltmekte zorluk yaşayabileceğini söylüyordun. Galatasaray'la ilgili belki bu sene de hani lig performansı, istatistikler çok iyi ama hani tam yüksek vites gidiyor denemez. Ama Avrupa özelinde o vitesi de belki yükseltebilir Galatasaray. Bu da ihtimaller dahilinde. Hani çok kolay bir şey değil. Çok da olmaz bunun sıklığı. Ama Galatasaray hani bugün daha hazır, daha dinamik, daha dinç bir şekilde, daha konsantre. Belki hedef maçı olarak bu maçı seçti Okan Buruk. Fizik yüklemeyi bu maça göre yaptı. Hani lig maçları daha düşük tempoda başlayıp asıl hedefi bu maça yapmış olabilir ki bunu sen mi söyledin bir yayında Genco abim ya da birinden mi okudum? Hani Okan Buruk'un bu sezon milli arayla birlikte planlaması daha farklı. Yüklemeyi daha farklı.
0: Bize Galatasaray tarafından
1: Ha sen
0: söylenmişti.
1: söylemiştin yayında değil mi? O da konuşuluyor mesela. Onun da hani bu maçla birlikte belki Galatasaray'ı daha iyi şekilde görebiliriz o planlamayla.
0: Evet, umarız öyle olur. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Saat 22'deki karşılaşmada Sporting önünde. Bakalım Galatasaray istediği gibi Şampiyonlar Ligi'ne başlangıcı yapabilecek mi? Bir de maça genel görüntüyü şöyle söyleyeyim. 1.70 Sporting'e verilen galibiyet oranı iddiada. Galatasaray galibiyetine 4.22 verilmiş. Bu da Sporting favori olarak gözüküyor. 2.5 gol üstü 1.49, 2.5 gol altı da 2.42. Kısaca iddia risk yönetimi Sporting'in kazanacağı gollü bir karşılaşma beklentisi içerisinde. Hep beraber karşılaşmayı izleyip yarın da bir aksilik olmazsa bu mücadeleyi konuşacağız. Galatasaray'a bir kere daha başarılar diliyoruz. Dün Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun açılışını yaptık. Bugün 6 karşılaşmayla devam edeceğiz. Yarın 6 karşılaşmayla beraber de Şampiyonlar Ligi'nde tüm takımlar ilk hafta maçlarını oynamış olacak. Bugün 19.45 Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Barcelona La Liga'ya müthiş başladı. Bakalım Feyenoord önünde o futbol, o skorlar devam edecek mi? Aynı saatte Stuttgart Viking'i ağırlayacak. Stuttgart bir senelik aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Viking de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Norveç'in son şampiyonu. Daha önce Molde, Rosenborg bir de Bodo. Dördüncü takım olmuşlar. Norveç'ten Şampiyonlar Ligi'ne giden. Saat 22 seansında Liverpool Atletico Madrid. Geçen sene bu iki takım Anfield'da karşılaşmış. 3-2 Liverpool son dakika golüyle kazanmıştı.
1: Yine ilk maçtı.
0: Evet. Son finalist Arsenal Napoli deplasmanında. Paris Saint-Germain henüz resmi maç kazanamadı. Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Slovan Bratislava için çok zor bir ilk maç, başlangıç olacak ve Galatasaray Sporting deplasmanında dedik. Şampiyonlar Ligi'nde günün programı bu şekilde. Şimdi basın toplantısı öncesi ikinci aramıza gidelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, aramıza gittik geldik. Saat 14.30'da İsmail Kartal Roma maçı öncesinde basın toplantısını düzenleyecek. Fenerbahçe'de bir oyuncuyla birlikte Bir taraftan da gözümüz televizyonda ona bakıyor.

0: diyoruz. Kim çıkar? Roma maçı öncesi kim çıkar?
1: Bir esprim var bununla ilgili de.
0: Bir espri var bununla ilgili.
1: Osterwold de çıkar.
0: Sağolun
1: Roma'ya
0: biraz
1: transferi
0: zor çıkar.
1: iptal olan. Tabii Lukaku
0: Osterwold.
1: çıkar.
0: Ha?
1: Eski oyuncusu Roma'nın bir yıl oynadı. Lukaku çıkabilir belki.
0: Evet, dün Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı dedik. Skorları hemen kısaca bir size hatırlatayım. İlk hafta karşılaşmalarında ilk günde AEK LASK'ı 1-0 yendi evinde. Kulüp Brugge 2, Aston Villa 3, Dortmund 3, Villarreal 2, Porto 0, Manchester City 2, Lille 2, Real Betis 3 ve Real Madrid 2, Inter 1 sonuçları alındı. AEK LASK maçı haricinde genelde gollü karşılaşmalar izledik Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün de öyle olmasını umuyoruz. Gollü karşılaşmalar zaten hani Barcelona, Feyenoord, Stuttgart, Viking, Paris Saint-Germain maçı bol gollü olabilir gibi gözükmekte. Onu da hep beraber göreceğiz. Bugün aynı zamanda İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea-Leeds mücadelesi var. Bunu neden söyledim? İngiltere Lig Kupası'nın yayın haklarını da Esport Plus aldı. Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Biz de bu akşam Chelsea-Leeds mücadelesini vereceğiz. İzleyemezseniz tekrarını yine takip edebilirsiniz. İskoçya'da Celtic ve Rangers bu akşam erteleme maçlarını oynayacaklar. Aynı şekilde Benfica'da Portekiz Ligi'nde Şampiyonlar Ligi akşamında bir erteleme mücadelesi oynayacak. Bir de Hollanda'da Twente ile Telstar'ın karşı karşıya geleceğini görüyorum. Yani bugün aslında futbol olarak bayağı yoğun bir gün olacak. Dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de tabii ki İsmail Kartal'ın en büyük problemi Roma karşılaşması öncesinde Guendouzi'nin cezalı, Asensio'nun da sakat olması. Zaten Fenerbahçe'nin son lig maçının ardından, Beşiktaş mücadelesinin ardından artık o değerlendirmeler tamamlandı ve herkes Roma maçında Fenerbahçe nasıl bir 11'le çıkacak? Bunun derdinde bunu konuşuyoruz. Şimdi tabii basın toplantısı başladığında İsmail Kartal'a büyük ihtimalle bu tercihler sorulacaktır. Bakalım İsmail Kartal ilk 11'i konusunda renk verecek mi? Verir mi acaba? Mert kafasını sağa sola
1: Vermez.
0: sallıyor ve
1: Vermez.
0: vermez diyor. İsmail Kartal'ın basın toplantılarını Türkiye'den yakından takip eden
1: Evet.
0: radyocu Mert Elam kısa bir basın toplantısı bekliyor. İstiyorsan oranları açalım. 12 dakika, 13 dakika,
1: 12 buçuk üst.
0: 15 dakikaya sen herhalde 2.30 falan verirsin.
1: 15 üzerine çok veririm.
0: 15 üzerine kısa bir toplantı bekliyorsun İsmail
1: Aynen.
0: Kartal'dan.
1: Renk vermez. Hiçbir renk vermez yani.
0: Renk vermez.
1: Her toplantıda bir kelimeye çok odaklanıyor, bilmiyorum, değişiyor o işte.
0: Favori kelimesi mi oluyor diyorsun?
1: Aynen, favori kelimesi oluyor. Konsantre diyor bazen, bazen başka bir şey söylüyor oyuncularla ilgili. Benim hani çıkarımlarım bunlar. Kısa öz konuşmayı, öyle manşetlik bir şey söylememeyi tercih ediyor. İşte bazen çok ben dediğin için eleştirirken diğer toplantı çok biz diyor. Bir hani standart bir tarafı da var, değişen tarafları da var. Bakalım bugün yine detaylı takip edeceğiz.
0: Evet, zaten bu özellikle maç öncesi basın toplantıları genelde teknik adamların ve oyuncuların çok sevdiği bir durum değil. Onu biliyoruz, hani maç sonunda maçı değerlendirmek onlar için çok kolay ama oynanmamış bir mücadele için bir şeyler söylemek onları genelde zorluyor, biraz
1: Ben de
0: sıkılıyorlar.
1: öyleyim bu arada, yorumcu olarak.
0: Ben seviyorum ya maç önlerini konuşmayı. Benim hoşuma gidiyor, senin aksine.
1: Ben sevmiyorum.
0: Tabii sorular da istenilen seviyede gelmeyince çok da hani verimli geçmeyebiliyor maç öncesi basın toplantıları. Bakalım Mert'in dediği gibi kısa mı olacak? İsmail Kartal renk vermeyecek mi? İnşallah ilk 11'ini söyler de görürsün gününü. İnşallah böyle teker
1: İmkansız.
0: teker İsmail Kartal der ki Roma karşısında
1: İmkansız.
0: bunu oynayacağız. Al Gasperini Hoca, buna çalış der
1: Yok.
0: İsmail Kartal.
1: Yok.
0: Sen de görürsün. İnşallah bir de yarım saat konuşur. Bütün söylediklerinin tersi çıkar. İnşallah, onu bütün kalbimle diliyorum ama
1: İnşallah.
0: olmayacağını ben de biliyorum.
1: 1'e 90 falan verir iddia diliyle tüm 11'in
0: Öyle bir şey
1: açıklaması
0: olursa,
1: yani.
0: öyle bir şey olursa.
1: Mümkün değil.
0: Bugün gazetede yayın öncesinde şöyle bir baktım bugünkü gazetelere, haberlere. Greenwood'un 10 numara pozisyonunda oynayabileceği, Greenwood'un pozisyonuna Nene'yi düşündüğü, Nene'nin diğer tarafında da Kerem'in oynayacağı mesela. Oğuz
1: kesik miymiş?
0: Yedek.